0: bu konularda var elimizde. Ama şimdi önce Canan Barlas'a gidiyoruz. Bakalım Canan Barlas'ın gündeminde neler var?
1: Evet sevgili izleyiciler, bir savaşla Hürmüz üzerinden yeni bir beklenti var. Trump diyor ki biz barış yapacağız ama öbür yandan oraya yığınak yapıyor. Ve herkes Hürmüz üzerinden. Yaşıyorlar bu olayı. Sokaklarda normal yaşamlarını olduğu gibi sürdürerek büyük bir cesaretle bence Orta Doğu'da bu davranışlarıyla epey prestij kazanacaklar gibi geliyor. İran halkını tebrik ediyorum. Evet, olan biten çatışmalarda bana göre Çin çok ortaya çıktı. Şimdi tekrar Çin'in Tayland'la tekrar Avrupa ülkeleriyle değil de Rusya'yla, Rusya üzerinden Afrika ülkeleri üzerinde edindiği prestijle, güçle yeniden Çin ve bundan sonra konuşulmak üzere ele alınıyor. Bundan sonra kürede Çin konuşulacak. Trump'ın komedisi bitmedi. Bu akşam arkadaşlarımız, konuklarımız inşallah bu Trump'ın komedisini bize biraz daha anlatırlar. Trump seçime oynuyor ama her şey biraz fazla oynuyor gibi geliyor. Evet Cemil.
0: Evet gündemimiz bunlar.
1: Gündeminize var.
0: Senin dediğin gibi her yere gideceğiz. Dünyanın her yerine gideceğiz. Ama şimdi ilk önce içeriden bir başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ne demiş grup konuşmasında? Şimdi o görüşmeyle başlayalım.
2: Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler, bakıyorsunuz basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor, rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler kürsüde önlerine gelene tehditler savuruyor. Yıllarca basın özgürlüğünden farklı seslere ve görüşlere saygılı olmaktan, eleştirilere kulak vermekten bahsettiler. Ama daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız? Bu mu sizin siyaset tarzınız? Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim. Beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız. Tehditle, şantajla dozunu devamlı artırdığınız hakaret senfonileriyle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz. Kabul etseniz de etmeseniz de alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok.
0: Evet Sayın Seyirciler, buradaki cirminiz kelimesi de bütün dünyada olay oldu. Yanlış tercümeden dolayı daha değişik bir mana çıkardı yapay zeka. Cumhurbaşkanımız kime ne diyor burada?
3: Cumhurbaşkanımız aslında çok net ifadeler kullanıyor. Diyor ki biz burada işimize bakarken muhalefet yolsuzluklarla mücadelede hükümete destek olması gerekirken, kendi içerisindeki bağırsak temizliklerinden mutlu olması gerekirken ve bunun için kendisi de elinden yapması gerekeni yapması gerekirken klasik olarak basına bulaşıyor, hükümete bulaşıyor, AK Parti'ye bulaşıyor ve bugün medyayı hedef alıyor, Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor, AK Parti'yi hedef alıyor. Oysa bunun ne memlekete, ne Türk siyasetine, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine faydası var.
0: Evet. Şimdi bir Özgür Özel'i de dinleyelim. Tam ne demiş? Nasıl, neyi hedef almış? Sayın seyirciler, Özgür Özel'i dinliyoruz.
4: Nerede o haber? Silivri'nin önünde çeksene anonsu. Arkamda asrın yolsuzluğu. İçeriden iki satır bilgi ver.
5: A Haber'de orada burada aynı anda nasıl konuştular? Gün gelecek, fitil fitil burnunuzdan getireceğim. Söz veriyorum.
0: Valla niye A Haber'i hedef aldın? Biz aylardır bunların adını da ağzımıza pek almıyoruz.
3: Şimdi ben bir kere şunu da

0: Daha önceki programlarda da söyledim, burada tekrar ediyorum. Özgür Özel'in hiçbir konuşmasının herhangi bir plan dahilinde, herhangi bir anlayışla yapıldığını düşünmüyorum. Şu anda şu üslubuna baktığınız zaman da nasıl bir savrulma yaşadığını görüyorsunuz. Evet. Nasıl düşünmeden, taşınmadan bir feveran içinde olduğunu görüyorsunuz. Evet. İhraç etmesi gereken adamları aylarca edemiyor. Fikir beyan etmesi gereken konularda haftalarca fikir beyan edemiyor. Çünkü hepsinde şu korkusu var. Tamam, burada bu olay çıktı ama ucu bana dokunuyor mu? Kişisel derdi parti derdinin, evet, üstünde, memleket dertleri zaten hiç yok.
1: Evet, Kurtuluş.
2: Evet.
1: Nedir derdi A Haber'le Özgür Özel'in?
2: Yani A Haber işin doğrusu bugüne kadar 17-25'ten 15 Temmuz'dan, yani siyasete yönelik bütün darbe girişimlerine karşı bağımsız bir habercilik yapmış. Hem de ateş altında, hem de bu stüdyoların basılmasına uzanan tehditlere karşı. Şimdi bunu siyasi olarak temsil eden kişi de Özgür Özel. Bunu bir defa iyi bilelim. Yarın öbür gün iktidar ellerinde olsa medyaya, özellikle A Haber'e yaklaşımı bu bahsettiği gibi gerçekten tehdit dolu, evet, olacak. Yani bunu şakaya almayalım. Ama neden bugün bunları gündeme getiriyor? Çünkü gündem saptırmak bu kadar kolay. Yani kendi kitlesine bir düşman vermeye çalışıyor. Kim bu? Medya. Ya sizin kendi düşmanınız aslında yolsuzluklarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'de rezil rüsva eden ve şu an sizi içinden çıkılamaz bir noktaya getiren Ekrem İmamoğlu ve tayfesidir. Siz de onun temsilciliğini yapıyorsunuz hala bu partide.
1: Şimdi Aydoğan Hoca, şu CHP'nin A Haber'e niye kızdığını şu tahtada bir anlatalım mı?
3: Anlatalım, ama şunu da unutmadan bence anlatalım. Burada ciddi manada basın özgürlüğüne de bir müdahalede bulunduğunu da Özgür Özel'in belirtmekte fayda var. Çünkü basın hürdür, hiçbir şekilde sansür edilemez ve basına müdahalede bulunulamaz. A Haber'de tabii ki hakkaniyetten, haktan, hakikatten yana olduğu için ve muhalif medyaya baktığımızda yolsuzluk soruşturmalarında sadece usul tartışmalarını yürütürken A Haber kamuoyunu ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek açısından yıllardan beri tarafsız ve hakikatten yana olarak habercilik anlayışını sürdürüyor. Aslında Özgür Özel burada basın özgürlüğüne müdahale etmiştir. Her zaman medyanın işte tarafsız olmasından, özgür basından bahsederken medya kuruluşlarını da boykot çağrılarıyla Saraçhane'de başlayan, bugün de medyaya baskıyla ve müdahale etme tehditleriyle devam eden aslında CHP zihniyetinin
1: yalnız
3: tezahürünü görüyoruz.
1: Şöyle bir şey var, biz bu İran Savaşı ne zaman çıktı? 2 ay oldu değil mi Kemal Bey?
2: 28 Şubat.
1: 28 Şubat'tan beri sadece çok önemli işlerle ilgileniyoruz. Yani o CHP'nin küçük hesapları, o ona onu demiş, bu buna bunu demiş. A Haber'in açıkçası çok fazla gündeminde de değildi bu. Niye yani şimdi bu?
3: Bu Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde siyaset yapan Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde genel başkanlık yapan Özgür Özel'in aslında stratejisinin bir parçası. Önce işte boykot edelim dediler, Saraçhane'de vatandaşı sokağa çağırdılar. Daha sonra da medya kuruluşlarını hedef göstererek işte tehditle, hakaretle varan cümleler kurarak aslında sözde demokrasiden bahsedenler basın özgürlüğüne ciddi manada müdahale edip ihlal ettiler.
1: Evet.
3: Bu anlamda bakmak lazım.
1: Evet, zaten. Şimdi tabii asıl mevzu bence A Haber falan değil, asıl mevzu
3: yolsuzluk.
1: Onların işledikleri suçlar ve çaldıkları paralar değil mi?
3: Aslında asıl konu şu, yani Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ceza davasında gündemi değiştirmek amacıyla sadece usul tartışmaları yapmak, işte tutuklamalarla ilgili günlerce konuşuyorlar, basını muhalif medyaya baktığımızda sadece usul tartışmaları yapıyorlar. Ama iddialarla ve savunmalarla ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Mesela Adem Soytekin'in savunmasından hiç bahsetmediler. Ama işte diğer usul tartışmalarını günlerdir ekranlardan yapmaya devam ediyorlar. İşte A Haber de vatandaşımızın, kamunun bilgilendirilmesi açısından. Çünkü bakın,
1: bir de şöyle bir şey var, evet, galiba. Yani bu Ekrem İmamoğlu nasıl bir suça dahil olduysa Özgür Özel de kısmen bu suça dahil. Çünkü belediye başkanlarını beraber tayin etmişler. Karşılarında ne almışlar ne almamışlar bilmiyoruz ama bir sürü iddialar var.
3: Şimdi
1: onun hırçınlığı mı var acaba? Üstüne doğru bir cisim hızla yaklaşıyor mu Özgür Özel'in? Ne oluyor?
3: Şimdi Mutlak Butlan ceza davasında iddianame ne diyor ve İBB yolsuzluk, Ekrem İmamoğlu ceza davasındaki yolsuzluk iddianamesine baktığımızda burada aslında CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasıyla beraber önce CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın maddi imkanlarla ve aslında yolsuzluktan elde edildiği iddia olunan paralarla önce CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ele geçirildiği, ardından Büyük Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı da hile yapıldığı kurultayda ve akabinde de aslında CHP Genel Başkanlığı'nın da oradaki devam eden mutlak butlan ceza davası, yani orada oylamaya hile karıştırma suçundan dolayı delegelerin iradelerini de parayla satın alındığına ama, ilişkin ve bunun Özgür Özel'in lehine yapıldığı
1: ama bunun ötesinde
3: iddiaları.
1: De yani bunun evet. ötesinde de kurultayların dışında çeşitli belediye başkanlarının tespiti konusunda. İşte Antalya adayların söyleniyor, belirlenmesi. Bodrum söyleniyor. Tabii. Bir sürü yer söyleniyor. Şimdi bunlarla ilgili de ben çünkü bakıyorum o kadar hırçın ağzından sular saçılıyor böyle etrafa.
3: Evet.
1: Herhalde çok endişe edip çok ürktüğü bir şey var diyor biliyorum ama hukuk kısmını bilmiyorum ben. O yüzden evet. onu sormaya evet. çalışıyorum.
3: Bu manada aslında İBB bu yolsuzluk soruşması iddianamesine bakıldığında bu ilişkilerle işte bu haksız edenimlerle haksız kişisel servetle beraber CHP'nin de parayla dizayn edilmesinden aslında bahsediliyor. İddialar bu yönde. Yani şimdi bu yolsuzluk dosyalarına baktığımızda İhbar edenlerin çoğu CHP'ler. Bakın bir örnek vereyim. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi dosyasında mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay savcılığa bilgi belge veriyor ve evet. önceki Tunç Soyer hakkında kooperatifler üzerinden ve diğer hususlarda kamunun zarara uğratıldığına ilişkin aslında bir ihbarda bulunuyor. Bunu her ne kadar daha sonra ben bunu yapmadım dese de aslında CHP'leri şikayet ettiği bir süreç yaşamış olduk.
1: Evet. Şimdi burada bir kısaca gidelim. Ne var? Ekrem İmamoğlu. Evet. Malum dava var.
3: Evet.
1: Asrın yolsuzluğu, ekosistem.
3: Evet.
1: Denilen bir şeyle bütün İstanbul'u hem belediyenin gelirlerini soymuşlar hem olmayan gelirlerini de rüşvetle almışlar. Bunun davası bu değil
3: evet,
1: mi?
3: Evet. Burada şimdi İstanbul'da görülen Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ceza davasında ihalelerde aslında yapılan usulsüzlüklerle beraber adrese teslim ihaleler, naylon fatura, nitelikli dolandırıcılık, hatta bu Cebeci'deki harfiyat alanından
1: senede 200 milyon tabii, dolara yakın.
3: Tabii İstaç'ın devre dışı bırakılıp milyarlarca TL suç geliri elde edildiği ve bu ihaleler üzerinden aslında bir ekosistem kurulduğundan bahsediliyor iddianamede ve yargılama da evet. bu yönde devam ediyor.
1: Evet. Bu Ekrem İmamoğlu davası için söyleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Şimdi tabii ki bu davaya sıradan bir yolsuzluk davası olarak bakmak çok yanıltıcı olur. İddianamenin de söylediği gibi bu çok organize bir iş. Yani bir yerde bir sermaye biriktirmek için aklınıza gelebilecek her yerden yolsuzluk yapıldığını gösteren bir dosya var ortada. Biraz önce de söyledim.
1: Ben, Özgür Özel bunun
0: Özgür neresinde? Özgür Özel bunun göbeğinde. Çünkü Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve o ekip bu işin içinde sonuna kadar birlikte hareket ediyorlar. Özgür Özel'in şu anda feveran etme sebebi de ne partisi, ne memleket, ne yolsuzluk dosyaları. Bu bana ne zaman ulaşacak? Onun telaşında olduğunu düşünüyorum.
1: Bir cisim yaklaşıyor değil mi? Hızla üstüne doğru.
0: Bunu en iyi bilen de kendisi. Çünkü neresinde olduğunu en iyi kendisi biliyor. Hepimizden iyi biliyor. Savcılardan da iyi biliyor. Çünkü yargı bunu ne zaman öğreniyor? İfadelerle ortaya çıktığı zaman öğreniyor. Belgede ortaya çıktığı zaman öğreniyor. Oysa Özgür Özel başından beri planlayıcısı olarak, Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı olarak düz mantık düşündüğünüz zaman genel başkan birisi, Belediye başkanı birisi, hayır sistem öyle değil.

0: sistemde tepedeki adam Ekrem İmamoğlu, onun altındaki adamlardan birisi de Özgür Özel. Dolayısıyla bu ekosistemin içindeki aparatlardan biri olduğunun kendisi bilincinde.
1: Ama dokunulmazlığı var. Bütün mesele bu mu? Yoksa yok yani dokunulmazlığı olmayan bir siyasi parti lideri olsa bile, milletvekili olmayan, gene dokunulmayacak mıydı? Ne oluyor yani? Bu kadar ayyuka çıkmış bir durum var ortada.
0: Şimdi ben yargının görevini yaptığını düşünüyorum. Bazen gecikebilir. Devlet acele etmez. Devletin acelesi olmaz ama en sonunda bunların hepsi ortaya çıkar. Suçlu olan herkes cezasını alsın. Suçu olmayan herkes de beraat etsin ki aklansın. Biraz önce de söyledik. CHP'nin tüm kadrolarının bir tane derdi var. Basını suçlayacak, hükümeti suçlayacak, sokağı suçlayacak.
2: Siyasi diyecek sürekli.
0: Siyasi diyecek sürekli.
1: CHP'de aslında bir tane CHP yok. 3-4 tane CHP var. Onlara da geliyor.
0: Şu andaki hakim güç.
1: Şu andaki hakim güç. Muhittin Böcek. Zaten belli. O ne var? Yani o şahsi kızı bilmem nesi falan şey karısı sevgilisi hikayelerinin dışında ciddi hırsızlık var değil mi?
2: Ciddi orada da rüşvet iddiaları var. Zaten 5 Temmuz'da Muhittin Böcek tutuklandı. Görevden uzaklaştırıldı. Bugün de sanırım gelini de tutuklandı diye biliyorum. Programdan önce haber bültenlerine yansıdı. Yani burada da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinden de rüşvet alındığına dair, bir kişisel servet edinildiğine dair çok ciddi iddialar
1: Muhittin
2: var.
1: Böceği de belediye başkanı tayin eden zaten genel merkez değil mi? Merkezde olduğu gibi.
2: Evet.
1: Bu Zeydan Karalar Adana.
2: Evet, Zeydan Karalar da 5 Temmuz 2025'te tutuklanmıştı. Daha sonra 5 Mart'ta tahliye edildi ama o bu zaten Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde ihalelere fesat karıştırıldığı ve ihalelerdeki usullere aykırı bir şekilde ihalelerin gerçekleştirildiği ve bir kamu zararı oluştuğuna dair ve rüşvet alındığına dair iddialar var. Bu burada bir tahliye kararı çıktı ama son itibariyle burada da ceza davası devam ediyor.
1: Evet.
2: Evet.
1: Adıyaman.
2: Adıyaman'da da yine 2025'te gözaltına alınmıştı Abdurrahman Tutler'e. Ev hapsi kararı verilmişti. Aynı ay ev hapsi de kaldırıldı. Yani orada da Adıyaman'da da ciddi bir yolsuzluk iddiasıyla birlikte soruşturma başlatılmıştı. Ya yani burada aslında bu belediye
1: hepsi 3 aşağı 5 yukarı
2: aynı. Hepsi birbirine benzer. Yani mesela Tanju Özcan'la ilgili görevi kötüye kullanma ihalelerde usulsüzlük. Özkan Yalım'a baktığımızda Uşat'la ilgili halen haber bültenlerine yansıyor. Ciddi anlamda ihaleye fesat karıştırma, kişisel servet haksız edinme, rüşvet, irtikap suçları ki Uşak'ta da bir görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. Yine Bursa'da da, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de görevden uzaklaştırıldı Mustafa Bozbey. Hakkında şu an bir tutuklama kararı var. Tutuklu. Evet. Orada da ciddi manada rüşvet alma ve verme suçlarıyla ilişkin iddialar oldu. Evet.
1: Evet, başka sayfa var. Yani çok sayfa var aslında.
2: Evet, bu tabloda da aslında genel itibariyle işte Esenyurt'ta...
1: Burada biraz ilçelere geçiyor. Deminkiler Büyükşehir'di değil mi şimdi?
2: Evet, ilçelerle ilgili işte Ahmet Özer'le Esenyurt'taki kent uzlaşısı ve diğer iddialarla birlikte yürütülen soruşturmayla beraber Ahmet Özer tabii orada tahliye edilmişti ancak şu anda da bu yargılamalar devam ediyor. En son dikkat çeken Ataşehir, Onursal Adıgüzel'in tutuklanması. Orada da bir hafta içi bir belediye içinde bir seçim gerçekleştirildi kanun gereğince. Evet. Meclis üyesi sayısı orada CHP'de olduğu için CHP'nin adayı kazanmış oldu. Şile'ye baktığımızda Şile'de de ciddi anlamda bu rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. Yani genel itibariyle bakıldığında burada çok dikkat çekici bir şey var Cemil Bey. Yani bu CHP'li belediyelere baktığımızda mesela Beykoz'a baktığımızda Alaaddin Köse'lere CHP'lilerin ihbar ettiği, kendilerinin içerisindeki kavganın, tartışmanın
1: hepsi
2: sonucunda
1: hemen hemen
2: bu
1: zaten
2: yolsuzluk iddialarının ortaya çıktı.
1: Kurultay davası tabii da ki, öyle değil mi? Hep söyle.
2: Tabii ki bu mesele, bakın bu mesele ne AK Parti'nin, ne MHP'nin, ne diğer siyasi partilerin meselesi değil. Bu mesele CHP'nin kendi içerisindeki bir kriz ve bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili aslında CHP'nin kendi içerisinde mekanizmalarını işletememesinin sonucu.
1: Daha bitmedi bu sayfalar. Evet, daha da varmış. Yani. Bayağı var.

0: Yani diğer ilçe belediye başkanlıkları ile ilgili. Mesela burada dikkat çeken Manavgat'taki o baklava kutularındaki rüşvet görüntüleri de kamuoyunda çok fazla tepkiye neden olmuştu. Yine buraya baktığımızda işte Kuşadası ile ilgili olan süreç, Ceyhan'la ilgili, Seyhan'la ilgili. Bunlar da diğer ilçe başkanlıkları ile ilgili.
1: Adem Soytekin'in itirafında neler varmış?
0: Evet, bir ona bakalım. Bir bakalım ona da. Bakın bu Adem Soytekin'in itiraflarından, mahkemede verdiği savunmalardan mesela hiç muhalif medya hiç bahsetmiyor. Sanki bu Ekrem İmamoğlu ceza davası sadece siyasi nedenlerle açılmış bir ceza davasıymış gibi bir tamamen algı pompalıyorlar, algı veriyorlar. Halbuki biraz önce bahsettiğim gibi yani burada Özgür Özel tarafından baştan beri nasıl A Haber'e bir saldırı söz konusuysa sözleriyle şimdi genel olarak baktığımızda bir itibarsızlaştırma ve gündem değiştirme taktiği görüyoruz.
1: Özgür ne demiş Özel tarafından. Bu adam? İhaleye rüşvet evet. Verdim. Sistem böyle işliyor.
0: Bunları Ekrem, açıkça ifade ediyor.
1: Ekrem Bey itirafçı olmama engellemeye çalıştı.
0: Evet.
1: Kiptaş Genel Müdürü'ne 500 bin dolar rüşvet verdi.
0: Evet.
1: İmamoğlu bana bize operasyon yapılacak. Sen de listedesin. Tedbirini al. Paraları avukatım Turan Taşkın Özel'e ver dedi. CHP İstanbul İl Başkanlığı alımında yolsuzluk yapıldı. İtirafçı olmamam için milletvekilliği teklif edildi. İtirafçı olduğum için bana çok ağır küfürler ettiler diyor.
0: Bakın evet. O 3 tane daireden başından beri bahsediliyordu ya. O 3 tane dairenin de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın tadilatı için verildiğinden bahsediyor Adem Soytekin. Ve devam ediyor. Diyor ki ben diyor ihale karşılığı burada Kiptaş'la çalışan müteahhitlerden biriydim. Yine yol bakımla ilgili ihaleler alıyordum Ekrem evet. İmamoğlu'ndan. Bir sistem var diyor. Bakın sistemi aslında anlatıyor. Bu baştan beri bahsettiğimiz evet. Adrese teslim ihaleler üzerinden verilen ihaleler üzerinden komisyon alınması, hatta müteahhitlerin burada hak edişlerini almak için başvurduğunda bu hak edişler üzerinden de evet. Rüşvet istenmesi ve para alınması iddiaları aslında bu sistemin nasıl imar ve inşaat usulsüzlükleri yapıldığına ilişkin bir havuz kurulduğu ve bir ekosistem evet. Oluşturulduğunu anlatıyordu. Bakın ne diyor? Ekrem Bey itirafçı olmamı engellemeye çalıştı diyor. Adem evet. Soytekin bu ceza davası devam ederken kendisine diğer sanıklar tarafından baskı yapıldığını evet. Mahkeme başkanına ifade etmiş ve bir an evvel ifademin alınmasını istiyorum demiş. Ve ifadesi alındığında Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'a 500 evet. bin dolar rüşvet onları verdiğini söylüyor.
1: Tekrarladık. Şimdi
0: ama bakın bunları muhalif medya hiç bahsetmiyor. İşte A Haber bunlardan bahsettiği için bundan dolayı tehdit ediyor.
1: Ya A Haber'in de inan ki o kadar dünyada müthiş olaylar oluyor ki.
0: Evet.
1: A Haber'in de gündeminde inan ki hani tabii ki var asrın yolsuzluğu ama geride kaldı yani. Hani insanlar vicdanında birazcık karar verdi. Fakat sayın vekilim AK Parti'de hiç yolsuzluk yok mu?
2: Bakın 2024 seçimlerinden beri 321 tane CHP belediyesine soruşturma açılmış.
1: Evet.
2: Çok büyük rakam. 321 tane. AK Parti belediyelerde kaç tane biliyor musunuz?
1: Hayır.
2: 591 tane. Hani siyasiydi bu davalar.
1: Peki niye duymuyoruz biz bunları?
2: Çünkü biz AK Partili belediye ve bir soruşturma bakan. Varsa haklı veya haksız olduğunu düşünen belediye başkanı susar bir ar duygusu var ya.
1: Dizelim. Sevgili seyirciler, sayın vekilimiz diyor ki CHP'ye 220 tane
2: 321
1: tane soruşturma açılmış.
2: AK Partili belediyeye 591 tane.
1: AK Partili belediyeye bunun yaklaşık 2 misli.
2: Evet.
1: 591
2: tane.
1: Bir tane soruşturma açılmış.
2: Ama ortada hiç AK Partili belediyelerinin, AK Parti teşkilatlarının, genel merkezinin, meclis grubunun bas bas bağırdığını duymuyorsunuz.
1: Bir de galiba AK Parti bu hırsızlara sahip de çıkmıyor değil mi?
2: Sahip çıksa bu soruşturmaları kesinlikle açar mı? Bakın Halfeti Belediye Başkanı içeriye girdi. Geçen hafta tutuklandı. Hiçbir AK Partili yetkiliden bunu savunan bir açıklama duymadınız, duyamazsınız da. Bir de bizim geldiğimiz ört itibarıyla aklanana kadar konuşmaktan ar ederiz biz. CHP açılan her soruşturmayı siyasi olmakla suçluyor. Ben inanıyorum ki Bunun magazin boyutlarını da CHP körüklüyor. Çünkü magazin boyutu gündeme gelsin yolsuzluktan yırtalım
1: zaten
2: diye düşünüyorlar.
1: Zaten kasetleri çekip hepsini merkeze yollamışlar şantaj için.
2: Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. A Haber'in gündeminde yok diye. Yaklaşık bir ayı geçti. Bu stüdyoda, bu programda iç politika konuşulmuyor.
1: Konuşulmuyor. Hep
2: çünkü Türkiye'nin şu andaki ana gündemi tabii. İran savaşıdır, Ukrayna savaşıdır, Filistin'dir, ülkenin genel politikasıdır. Böyle bir gündemimiz olsun istemiyoruz ki biz. Ve konuşmuyoruz. Burada, bu programda böyle bir şey gündeme gelmiyor. Saldırı şu, sen beni muhatap al, ana konuları konuşma ki ben topluma bu davaların siyasi olduğunu anlatabileyim. Asıl uğraştıkları bu. Kesinlikle bütün magazini kendileri gündeme getiriyor ki olayın magazin boyutunu çıkarsınlar, magazin boyutunu konuştursunlar ve yolsuzlukları toplumda konuşulur olmaktan çıkarsınlar. Ama korkunun ecele faydası yok.
1: Evet.
2: Ertelemek hiçbir şeyi kurtarmaz. İhraç edemiyorlar, farkında mısınız? Bütün dosyalar ortaya çıkıyor, hiç kimseyi ihraç edemiyorlar.
0: Disiplin mekanizması işletemiyorlar. Evet,
2: disiplin mekanizması yani. İşletemiyorlar.
0: Araştırma komisyonu
2: kurmuyorlar. Onun da ana sebebi şu. Hani amiyane tabir ama atasözümüz vardır, bizim bir deyimimiz vardır. Anamızı alan kadı derdi kime anlatalım derler. Hiçbir belediye başkanı bunu tek başına yapmamış ki. CHP genel merkeziyle birlikte yapmış. Şu andaki CHP yönetimiyle birlikte yapmış.
1: Evet. Kemal Bey, şimdi bu yolsuzluk operasyonları Türkiye'yi dünya şeyinde güçlendirdi değil mi? Çünkü bu 5. kol faaliyeti olarak bu yolsuzlara bel bağlayan dış güçler vardı.
3: Evet, doğru.
1: Şimdi onların ümidi bitti mi? Ne oldu?
3: Şimdi Sayın Vekilim'in biraz önce ifade ettiği rakamlar ortada. Fakat bu biraz önce sizin yani Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyelerle ilgili ortaya koyduğunuz yolsuzluk konuları diğerlerinden biraz farklı gibi. Çünkü örgütlülük söz konusu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde bir örgütlülük var. İrtikap, rüşvet, değil mi? Bu tür şeyler, yolsuzluklar.
0: İhaleye fesat karışma, evet, ihaleler.
3: İhale üzerinden bir takım çalışmalar var. Ve bütün bunların hepsinin temel maksadı şu. 2028'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine fon oluşturmak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir örgütlülük şeması içerisinde değerlendirdiğiniz
0: sadece
3: zaman...
0: Sadece fon bu, değil, aynı zamanda bir kişisel servet edinimi
3: tabii
0: de
3: bir taraftan da o var. Aynı anda yani paralel da, gidiyor.
1: Bir de Kemal Bey, şimdi seçim dediğimiz zaman... Eskiden seçim denince akla ne geliyorsa şimdi seçim denince akla gelen şey aynı değil. Çünkü mesela Amerika ile İran'a bakıyoruz. Yönetimi değiştirmek için her şeyi yapıyorlar ve itiraf ediyorlar. Yani savaştan daha, silahtan daha önemli silah, siyasi silah değil mi?
3: Tabii. Yani burada dediğim gibi yani artık seçimleri etki edecek bu fon çok önemli bir fon. Hem bunu kişiselleştirmişler, kendi ceplerini doldurmuşlar, servet yükseltmişler. Bir taraftan da fon oluşturuyorlar. Örgütlülükse eğer bu
0: hocam
3: konu,
0: suç gelirleriyle örgütlük, siyasetin dizayn edilmesi evet. Aslında bence tam önemli işte. Konulardan biri tam de bu.
3: Örgütlülük olması şunu gerektiriyor. Bir hiyerarşi var. Yani İBB yolsuzluğunu diğer yolsuzluklardan ayırmak mümkün değil. Demek ki örgütün başında biri var. O kim? Ekrem İmamoğlu kendi o 560 milyar liralık o yolsuzluğun başındaki çetenin lideri. Ama hepsini masaya koyduğunuz zaman ilçeler, iller, büyükşehir, şehir belediyeleri hepsinin başında biri var. Kim o? O şu an çok telaşlı.
1: Evet.
3: Fon kesildi. Yargıya taşındı ve bu örgütlülük dış destekli. Bak çok ilginç.
1: Yani o kısmı beni çok şey yapıyor. Şimdi çalınan para... Tamam, tarihin en büyük yolsuzluğu, çok büyük para çaldılar. Ama hiçbir para Türkiye'nin değerinden daha fazla değil. Bunların amacı

0: Derinde ülke desteği talep ediyorlar. O altılı masa döneminde hatırlarsınız belki Biden bunu direkt söyledi. Altılı bir masa kuruldu. Sonuna kadar destekleyeceğiz. Geçmiş seçimlerle ilgili söylüyor bunu. Merkez hükümet seçimleri. Şimdi oradan destek var. Ne bileyim BBC'den destek var. İngiltere'ye gittiler. Dediler ki bak çok zor durumdayız. Hani bize demediniz mi siz arkanızdayız diye. Neredesiniz şu anda falan. Böyle serzenişlerde bulunuyorlar. Demek ki bir dış ayağı var. Bir de bunun istihbarat ayağı var. İstihbarat ayağı var. Yani evet. Türkiye'de oynanacak bazı oyunlarla ilgili istihbaratçılar bu tip yolsuzlukların içerisindeki görevli kişilerden yani bu işe bulaşmış kişilerden bazı bilgi veriler alıyorlar. Evet. Hüseyin Gün dediğimiz arkadaş bu işte. Tam da bunun başındaki adam İBB.
1: Ya bir veri vermelerine lüzum yok. O zafiyeti yarattıkları zaman zaten Türkiye paramparça olacak. Yani.
0: Ya işte o kadarlık düşünmüşler onlar da o zaman vermişler. Şimdi tabloya bakın. Tabloda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye'yi soyulabilir, Türkiye'den paraları, halkın paraları çalınabilir bir zafiyet içerisinde gibi göstermeye çalışan bu ekip
1: evet.
0: Bir anda yargı tokatı yiyince işler tersine döndü.
1: Yaygara yapmaya başladılar.
0: Evet.
1: Şimdi şu şeyi alalım, CHP'nin içindeki bölümleri alalım, Kurtuluş gelsin buraya.
2: Olur. Tamam, şey devam yapayım. Edin.
1: CHP, sevgili seyirciler, CHP dört parçaya bölündüğü söyleniyor. Bir tanesi Özgür Özelciler, İmamoğlu'cular, Özgür, Kabat ve Turan Taşkın Özer'in başını çektiği vekillermiş bunlar. Özelciler, Veli Ağababa, Umut Akdoğan, Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır. Bu bir ekipmiş. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'cular var. Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız'ın başını çektiği vekillermiş. Bir de bütün bunların dışında kalanlar varmış. Oğuz Kansalıcı'nın başını çektiği bir grup. Şimdi önce bir sayın vekilimize soralım. Sonra senden siyasi analiz isteyeceğim. Hangisinin daha çok potansiyeli var burada? Hangi grubu?
3: Şimdi şöyle, ilk bakışta 1 ve 2'nin toplamı gibi görünüyor. Çünkü 1 ve 2'nin organik bağı çok fazla.
1: 1 ve 2 hakikaten birbirine düştüler mi? Bir kere öyle bir analizle başlayalım.
3: Şu anda düşemezler. Çünkü çok fazla ortaklıkları var. Birlikte hareket etmek zorundalar ama 2 tecrübe olarak 1'den daha güçlü. 1 bugüne kadar eriştiği kaynaklar itibarıyla 2'den daha güçlü. Aralarında böyle bir ilişki var.
1: Ya Özgür Özel daha mı tecrübeli oluyor şeyde?
3: Onların hepsini yönlendiren Veli Ağbaba'dır.
1: Öyle midir?
3: Yani Ali Mahir Başarır da Özgür de Veli Ağbaba ne derse onu yapar. Öyle kendi kafalarına göre.
1: Oradan mı geliyor?
3: Tabii ki. Kendi kafalarına evet. Göre takılamazlar ve onların diğer partilerle bağlantıları da çoktur.
1: Peki bu
3: kurumlarla bağlantılar çoktur.
1: Butlan falan hikayeleriyle ilgili ne diyorsunuz?
3: Şimdi Kılıçdaroğlu...
1: Siz bir kere AK Parti'nin pek umurunda değil be CHP'de Butlan.
3: Bizi hiç ilgilendirmiyor. Ne onların Butlan'ı ilgilendiriyor ne 4'e veya 44'e bölünmüş olmaları ilgilendiriyor. Onların yaptığı yolsuzlukların tamamı da yargının konusu, AK Parti'nin konusu değil. Artık çok bıçak kemiğe dayanmadan gündemimize de gelmiyor. Ne AK Parti'nin gündemine geliyor ne Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine geliyor. Onlar bunu devamlı siyasetin gündemi olarak tutmaya uğraşıyorlar.
1: Evet.
3: Çünkü kurtulacakları tek noktanın olayı siyasetleştirmek olduğuna
1: inanıyorlar. Halkın da çok fazla umurunda değil artık.
3: Sokaktaki insan diyor ki kim yolsuzluk yapmışsa cezasını çeksin.
1: Bu öyle kadar bir yaklaşım var ama değil mi artık? Yani kimsenin gözünün yaşına da bakılmıyor.
3: Bakılmasın galiba, deniyor. Bakın biraz önce söyledim. AK Partili belediye başkanı tutuklandı. AK Parti zamanında valilik yapmış bir insan tutuklandı. Sokak diyor ki şu anda tabiri caizse temiz eller operasyonu yürüyor. Bu artarak devam etsin diyor.
1: Evet.
3: Çünkü evet. Yolsuzluk bir toplumun içini kemiren kurttur. Bundan kurtulmadan yapabileceğiniz her şey eksik kalır.
1: Evet, Kurtuluş. Şimdi buradaki bir senaryoyu anlat bize bir.
4: Evet.
1: Politik yorumcu olarak.
4: Aslında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ekibi bir ekipti. Fakat şöyle bir gerçeği kabul etmek zorunda kaldılar. Ekrem İmamoğlu'nun bu yolsuzluk soruşturması ve sonrası gelişmeler üzerine artık herhangi bir siyasi geleceğin olmadığı değerlendirmesini yaptılar. Ve burada bir ekip ön plana çıktı. Burada da bir troika

0: var. Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve etrafında o gördüğümüz diğer isimler şu an. Ama Ekrem İmamoğlu'nu görüntüde dışlamıyorlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na karşı bir cephe alacak güçte değiller.
1: Paraları da yok, güçleri de yok.
0: Öyle bir güçleri de yok. Eğer öyle bir kavgaya girerlerse tümden partiyi kaybedebilirler. Çünkü Ekrem İmamoğlu gider Kılıçdaroğlu'yla yakınlaşır türünden. Şimdi İmamoğlu'nun daha trajik, burada parti içerisinde aslında en önemli adamı Gökhan Günaydın. Burada ismi geçmiyor. Ama hala güçlü. Parası olduğu için güçlü. Ve hani Adem Soytekin'e demiş ya, soruşturma geliyor, paraları saklayın diye. Onun sakladığı paralar var. Ve hala kendi biraz geleceğini Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde etkili olarak devam ettirmek istiyor.
1: Evet.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde etkili olmazsa kendi geleceğinin tümden kararacağını düşünen isimlerden biri. Diğer önemli isim Kemal Kılıçdaroğlu. Bence şu an doğru yerde duruyor kendisi açısından.
1: Mutlak butlan çıkar mı sence?
0: Ya, mutlak butlan yani mahkemenin daha önceki verdiği karara göre bence çıkmayacak.
1: Aydoğan Hoca, mutlak butlan çıkar mı?
2: Şimdi
1: tahmin.
2: Ama bir cümle söylemem lazım Cemil Bey. Bakın, mutlak butlanla ilgili kararın verildiği gün ben A Haber'de burada canlı yayındaydım ve şunu söyledim. Ben bunu bir siyasi kimliğimle değil, bir hukukçu olarak
1: şunu
2: söylüyorum.
1: Şunu sormuyorum.
2: O karar yanlış.
1: CHP'de irade çalındı mı diye sormuyorum ben. Bak, bunun çalındığına ben de inanıyorum. Ama mutlak butlan çıkar mı diye soruyorum.
2: O kurultayda delegelerin iradelerinin fesata uğratılmış olduğu, delegelerin iradelerini parayla satın aldığı çok açık ve net. Bakın, ceza davası şu an görülüyor.
1: Onu anlıyorum ki çıkar diyorsunuz.
2: Mutlak butlan kararını ben bozulacağını düşünüyorum.
1: Evet. Çıkar mı?
3: Çok. Benim bu konuda söyleyeceğim her şey farklı yere gider. Onun
1: o zaman
3: için ben
1: söylemiyoruz. Kemal
3: sert nazar ediyorum.
4: Yani ben de kurultay konusunda aynı düşünüyorum Aydan Hoca'yla. Çıkar.
1: Yani çıkması lazım ama çıkar mı bilmiyoruz.
4: Evet, yani çıkar gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet. Şimdi bir Canan Barlas'a gidelim. Bize bu CHP bölümünü bir yorumlasın.
5: Evet. Uzun süredir iç politika konuşmuyorduk. İç politikanın konuşulur halde kalmamıştı. Fakat bu Özgür Özel'in arkasında, İmamoğlu'nun arkasında durması meselesi gerçekten halkı da rahatsız ediyor gibi geliyor bana. CHP eğer bir problem içine girerse bu Özel'in davranışını CHP'liler affetmeyeceklerdir diye. Çünkü söylediği her şeyin arkasından bir yalan çıkıyor ya da bir gerçek belge çıkıyor. Bu tür siyasi yaşam, bu tür bir yukarıda iç politika bence götürülemez.
1: Evet.
2: Bu CHP'nin
5: büyük kayıp.
1: Evet. Şimdi sayın seyirciler, bu canlı gemi trafiği haritası. Gördüğünüz gibi Boğaz aslında dünyanın en tehlikeli geçişlerinden
4: geçiş
1: bir tanesi.
4: Su geçiş noktalarından bir tanesi, evet.
1: Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 manevra yapması gerekiyor bir geminin.
4: Yani
1: Boğaz'ı
4: Sarıyer
1: geçmesi için.
4: Evet. Sarıyer açıklarına bakın. 80 derecelik bir dönüş gerekiyor çok büyük gemiler için. Mesela Poyrazköy'den devam edin yola. Sarıyer açıklarına gelin. Oradan dönmesi için bir 80 derecelik açıyla dönmesi gerekiyor. 1936'da gemi büyüklükleri ortalama 50 metreydi. Şimdi 350 metre ortalama gemiler. Yıllık 3000 gemi geçiyordu 1936'da. O rakamlar var. 3000 gemi yıllık. Bu şu anda 2020 düşünün, 43 bin gemi. Yani yıllık 43 bin gemi geçiyor. Bunların içerisinde LNG taşıyan gemiler var, petrol taşıyan gemiler var, tehlikeli madde taşıyan, zehirli madde taşıyan gemiler var, kuru yük gemileri var.
1: Bir de şunun şöyle bir farkının altını çizmek lazım. Şimdi bu gemi 350 metre, 10 binlerce ton. Şimdi bunun bir dümeni var. O tabii. Dümeninde de çok güçlü mekanizmalarla, hidroliklerle çevriliyor. Şimdi bu gemiler yola çıktığı zaman dümdüz gidiyorlar. Bir rota yapıyorsa

0: arada bir birkaç günde bir rota tayin ediyor, dönüyor. Halbuki boğaza girdiği zaman 5 dakikada bir o dümen bir en sağa yükleniyor.
1: Bir en sola.
0: Bir en sola yükleniyor ve sonunda kilitlenme, ortalarda kaza alıyor. Şimdi o gemi kazalarına bir gelelim sayın seyirciler. Şimdi İstanbul son bir haftada 2 tane büyük facia atlattı. Hiç hepimiz uyuyorduk. Bu bir tanesi Yeniköy'de. Bir tane konteyner gemisi Yeniköy'de Allah'tan çarpmadı.
1: Tam dönüş ha. Dikkat edin. Sarıyer Yeniköy dönüşü.
0: Tam dönüşü. Allah'tan çarpmadı. Çünkü buralarda denizin derinliği 3-4 metreyi buluyor. Tabii. Yani kıyılarda. Çarpmadı ve hiç kimse uyanmadan sabaha karşı kıyı emniyeti tarafından bu gemi çekildi ve yollandı. Fakat bu bir tane LPG tankeri olabilirdi.
1: Evet.
0: Ve LPG tankeri patlayabilirdi.
1: Yani, petrol olsa değil mi? Bu sefer boğazın kirlenmesi söz konusu. Yıllarca temizleyemezsiniz boğazı.
0: Ya o hani en azından hani hani beterin beteri vardır derler. Evet.
1: Çevre açısından söylüyorum.
0: LPG patladığı zaman İstanbul kalmıyor.
1: Evet, çok büyük
0: etki. Yani boğazda sevgili seyirciler nükleer, bir tane LPG gibi atom bombasından daha fazla
1: etki yaratıyor.
0: Etki yaratıyor. Tabii. Şimdi
1: tehlike çok büyük. Güvenlik ve emniyet açısından çok büyük tehlike var. Yüz binlerce insan yaşıyor. Yani Boğaz'ın Anadolu ve Avrupa kıyılarında. Bunların yaşamları da risk altında aslında şu anda. Ve bu bölgede toplam milyonun üzerinde, iki tarafı topladığınız zaman milyonun üzerinde bir yaşam var. Bakın ne kadar büyük bir gemi. Herhalde 350'den fazladır bu, tahmin ediyorum. Bu gemiler bir de bekliyorlar biliyorsunuz. Şu anda ortalama bekleme süresi 14 saat.
0: O deminki saat. Haritayı alalım, canlı haritayı alalım Berkay.
1: 14,5
0: saat. Evet, bekleyenler
1: saat.
0: Bunlar.
1: Evet.
0: Şimdi bu kırmızılar tanker, yeşiller konteyner. Yani bu kadar sayıda tanker boğazı geçmek için bekliyor.
1: Ve bekleme süreleri ortalama 14,5 saat. Tekrar söyleyeyim. Bazen 3-4 gün oluyor. Bazen duruma göre 3-4
0: Lodos
1: hafta.
0: Lodos falan varsa.
1: 3-4 hafta oluyor. Ve açıkta bekliyorlar bunlar. Şimdi 2050'de geçiş sayısı ortalama 78 bin olacağı değerlendiriliyor. 2050 yılında. 24-25 yıl sonra. Dolayısıyla burada 78 bin, 80 bin, 100 bin gemi belki 25-30 sene sonra işte 25 bini burada bekliyor olacak veya 50 bini. Bir kısmı geçiyor olacak, çok az miktarı. Bir de Karadeniz'de bekleyen gruplar var. Ya bu boğaz bu kadar geçişleri kaldırabilecek kapasiteye haiz değil. Onu net söyleyelim. Bu bir defa emniyet ve güvenlik açısından çok kritik ve sorunlu bir konu. Ekolojik olarak söylediğiniz kirlenme var. Tehlike açısından patlamalar, çok yüksek patlamalar olabilir. Diğer taraftan da artık boğazın kirlenmesi söz konusu olabilir. Bir de çok değişik farklı akıntılar var. Dip akıntısı,
0: evet,
1: yüze
0: her yerde bu akıntılar değişik yöne anlık olarak dönebiliyor.
1: Evet. Onun için de
0: anlık
1: işte
0: olarak dönebiliyor.
1: Geminin kontrolü daha da zorlaşıyor.
0: Ve şimdi mesela İran'a diyorlar ya, ne güzel Hürmüz Boğazı'nı kapattı, süper yaptı falan diye. Yani bunun ne kadar yanlış olduğu da İstanbul'dan belli. Şimdi İstanbul bizim içimizden geçmesine rağmen bizim ancak burayı düzenleme hakkımız var. Yani geçen hiçbir ticari gemiyi durduramıyoruz ama ne yapıyoruz? 24 saat yukarı veriyoruz. Ondan sonra 24 saat yukarı akıyor trafik. Ondan sonra 24 saat aşağı akıyor. Eğer isterlerse de kılavuz kaptan verebiliyoruz bunları.
1: İsterlerse.
0: İsterlerse, istemezlerse onu da vermiyoruz.
1: Mesela onu da söyleyelim. Dikey geçişler var boğazda çok miktarda.
0: Karşıdan karşıya.
1: Tabii yani şehir içi vapurları şu anda harita önümde ama açtım ben. Varsa ellerinde yayınlayabilirler. Dikey geçiş örümcek ağı gibi. Yani dik geçiyor, paralel geçiyor ve bunlardan yüzlerce geçiş yapılıyor günlük. Artı balıkçılar var. Şahsi yatlar var. Bazı küçük tekneler var.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Boğaz'da bir deniz aracını kullanmak, trafikte arabayı kullanmaktan çok çok misli daha fazla dikkat gerektiren bir şey.
1: Daha zor. Evet. Yani dolayısıyla bakın burada haritada bir sürü şehir içi vapurları var. İşte Bostancı'dan çıkıyor, Kadıköy'e gidiyor, biraz oradan da Beşiktaş'a gidiyor falan. Birçok dikey geçişler var şöyle. Bakın böyle dikey geçişler var bir sürü. Yatay seyir yapan, kuzeye doğru giden, kuzeyden güneye giden şehir içi vapurları var. Serbest tekneler var, özel tekneler var, balıkçılar var. Bir de büyük tankerler var göz önüne saydığımız. Bütün bu trafiği göz önüne aldığınız zaman Boğaz'da istenilen transit geçiş hakkı.

0: Hakkını gemiler tam kullanamıyor. Onu da söyleyelim.
1: Evet. Şimdi burada bir tanesi bunların, şu kırmızılardan herhangi bir tanesi sorun çıkarsa bedelini ödeyemeyeceğimiz bir şeyle, faciayla karşı karşıya olacağız. Evet.
0: Geçmişte kazalar oldu biliyorsunuz. Dümeli kilitlenenler bazı binalara, ev yakındaki yani sahildeki binalara çarptı filan. Bazı vapurlar çarpıştı biliyorsunuz.
1: Independent'a
0: evet,
1: modeli var.
0: Çarpıştı. Birçok konu var. Dolayısıyla bu hem bu tarihsel dokuyu korumak. Yani İstanbul'un bir de tarihi dokusu var. Kıyılarda ve boğazın içerisinde. Bu dokuyu korumak, bu habitatı canlı tutmak ve seyri seferi güvenli hale getirmek. Transit geçişleri, başkaca ülkelere ait olan transit geçişleri rahatlıkla sağlamak ve bir taraftan da güvenlik ve emniyeti sağlamak açısından bir alternatif ihtiyacı var.
1: Kanal İstanbul. Değil mi? Yani bunun evet. Şeysi. Yani şimdi sevgili seyirciler, yani hem İstanbul'u seven birisi olarak hem denizi bilen birisi olarak Kanal İstanbul'un bir kuruş geliri bile olmasa bunun yapılması lazım. Çünkü İstanbul'un gerçekten bir LPG tankerinin patlamasını kaldırabilecek bir şeysi yok. Böyle bir imkan yok. Yani bir kuruş gelir gelmese bile Kanal İstanbul'un yapılması lazım ki gemiler orada 3 gün bekliyorlar. Her birinin üzerinde yüzlerce milyon dolarlık petrol var, ürün var. Çabuk geçmek için gayet rahat para verirler oradan.
0: Yani düşünün, o bile düşünülmeden yapılsa gene
1: onun kârlı. Bile düşünülmesine hiç lüzum yok. Yani İstanbul'u seven birisinin bu LPG tankerlerini 15 milyonun yaşadığı şehrin göbeğinden geçirmeyi hayal bile etmiyor olması lazım. Fakat bu yolsuzluk çetesinin siyaseti yüzünden bu Kanal İstanbul projesi de askıya alındı.
0: Evet. Evet.
1: Yani maalesef. O yolsuzluk çetesinin başı yaptırmayacağım, yaptırmayacağım diye tutturdu ve bu da şimdi askıya alındı. Hakikaten çok acıklı bir durum. Şimdi,
0: yani örnekler de var dünyada. Yani Süveyş kanalı var, Panama kanalı var, Hollanda'nın bir kanalı var. Bir tane daha söyleyeyim. Eurogeol kanalı var biliyorsunuz. Korint kanalı var. Yani dünyada...
1: Kanalların listesini bir alalım.
0: Evet, dünyada da bunların da örnekleri var. Bir de burada Kanal İstanbul'un içinde entegre yapılar olacak. Yat limanları var, konteyner
1: evet,
0: limanları
1: dünyanın
0: var.
1: Dünyanın kanalları bunlar.
0: Evet. Şimdi Panama bizim İstanbul kanalı gibi elle evet. Yapılan yani suni kanallar.
1: Biz bakın İstanbul hep... suni değil. Ha pardon, Boğaz suni değil, İstanbul suni
0: İstanbul
1: olacak.
0: İstanbul suni olacak, evet. Boğaz zaten doğal kanal. Dolayısıyla oradan transit geçiş hakkı var. Ücretsiz geçmek
1: ücretsiz
0: durumunda
1: ücretsiz geçebilir.
0: Hürmüz de öyle aslında da. O para işi aynen. Farklı bir konu. Yani bakıyorum şöyle.
1: Hürmüz'ün...
0: Süreç var.
1: Pardon, bir araya giriyorum Kemal Bey. Hürmüz'de şöyle bir fark var. Bütün karasuları bizim. Hürmüz'de İran'ın da değil hepsi.
0: Değil. Evet.
1: Yarısı Oman'ın. Yani Hürmüz'de bir benzerliğimiz de yok.
0: Yok.
1: Biz tamamen içimizden... Tamamen bizim karasularımızdan geçen bir şeyden bahsediyoruz.
0: Tek bir ülkenin kontrolünde. Türkiye.
1: Türkiye.
0: Türkiye'nin kontrolünde. Egemenlik hakkı Türkiye'ye ait. Onun mönçüyle biliyorsunuz çeşitli şekilde düzenlenmiş onlar. Savaş zamanı, barış zamanı. Savaş gemileri ayrı, ticari gemiler ayrı. Biz ticari gemileri konuşuyoruz yani. Ticari gemileri savaş zamanında bile transit ve zararsız geçiş hakkı var bizim boğazlarımızdan. Diğer boğazlarında, boğazlarda olması gerektiği gibi. Sözleşme bunu gerektiriyor. Burada Süveyş kanalı. İkinci kanal Panama'dan sonra yapılan kanal. İşte Kiel kanalı var. Yukarıda göstermişsiniz. Ondan sonra diğerleri normal aslında doğal geçiş noktaları gibi gözüküyor. Onun için bakın burada bir İstanbul Boğazı'na alternatif bir İstanbul kanalı yapıldığında bütün o saydığımız tehlikeli madde taşıyan, diğer o LNG petrol zararlı maddeler taşıyan ve uzun ağır tonajlı 60-70 bin tonluk gemiler hepsi oradan transit geçecekler. Ve geçerken de belki şöyle bir alternatif olacak mı onu bilmiyoruz. Vekilimiz belki biliyor olabilirler. Gemi geldi Karadeniz'e. Ben Boğaz'dan geçmek istiyorum ücretsizden.
1: Geçer.
0: Geçme hakkı olacak mı?
1: Olacak tabii.
0: Değil mi?
1: Ya buradaki...
0: Bilemiyoruz, olmayabilir
1: ben, ya buradaki
0: de.
1: Hikayeyi ben size söyleyeyim. Kanal İstanbul yapılırsa bu Boğaz trafiğinin yaklaşık %10'u tankerler.
0: Evet.
1: O tankerlerin hemen hemen hepsinin
0: oradan
1: geçmesi lazım. Diğer kuru yük gemileri, konteynerler falan malının değerine göre yani eğer orada 3 gün beklemek, sıra beklemek umurunda değilse bekleyecek. Ama malı çok değerliyse verecek parasını geçecek.
0: Yani ben transit geçiş hakkını Boğaz'dan kullanmak istiyorum diyen olursa, hayır siz kanaldan geçeceksiniz gibi
1: diyemeyiz bunu.
0: Şey söylenebilir mi? Ondan
1: diyemeyiz bunu.
0: Hukukçular onu

0: Böyle bir de şöyle bir şey daha var. Mesela
1: küçük bu kanal, bir geçiş var oradan.
0: Kanal İstanbul'un Montreux'i bozacağı da söyleniyor.
1: Yok, etkilemez.
0: Etkilemiyor çünkü Montreux Çanakkale Boğazı da dahil Sayın Vekilimizin şey oldu. Yani Çanakkale'den de bir kanal yapmadan Montreux'ü de etkilemiyor. Yok, zaten.
1: Zaten Boğazlar Sözleşmesi abi.
0: Zaten Boğazlar
1: Sözleşmesi. İki boğaz kapsıyor. Onun için burada Kanal İstanbul'la ilgili ekolojik kaygılar vardı. Onlar habitatçılar çalıştılar, raporlar hazırlandı üzerinde. O raporlara bakınca ciddi bir habitat bozukluğu ortaya çıkmıyor gibi gözüküyor. Ya da işte ne bileyim yeraltı kabuk hareketlerini etkiler gibi düşünceler vardı. Onlarda da bir bağlantısı olmadığı söyleniyor. Güvenlikle ilgili endişeler vardı. Yani Trakya ile Anadolu arasındaki bağın kopacağı, zaten boğazlar vasıtasıyla böyle bir doğal bir kopuş var. Onun da tedbirleri alınmıştır ki Kanal İstanbul'la ilgili yapılacak olan çalışmalarda yine bu tedbirler arttırılarak evet, gerçekleştirilir.
0: Sayın Vekilimiz, talebimiz İstanbullu olarak, gerçi siz Çanakkale Vekilisiniz ama Kanal İstanbul şart.
2: Şimdi tabii biz aynı zamanda Türkiye Vekiliyiz. Dolayısıyla İstanbul'da bizim, Kars'ta bizim, Diyarbakır'da bizim. Ben özellikle şuraya vurgu yapmak istiyorum. Muhalefet çok sık bir şekilde Montreux bu konuda ne diyor, Lozan bu konuda ne diyor diyor. Bırakın da onu.
0: Onlar desin.
2: Yurt dışındakiler düşünsün. Bizim muhalefetin en büyük problemi Avrupa ne der, Amerika ne der, bunu düşünmek.
0: Ama yani şimdi Montreux'ün diyebileceği bir şey yok buna. Çünkü Montreux boğazları kapsıyor.
2: Bakın burası cetvel devleti değil. Buranın diplomatisi var, ordusu var, hükümeti var, cumhurbaşkanı var. Herhalde Montreux'ün ne dediğini ne demediğini ders çalışıp ondan sonra bu işlere girişiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlettir. Hür bir devlettir ve kendi ülkesinin içinde ne yapacağına kendi karar verir. Uluslararası sözleşmelere uymak muhakkak ki görevimizdir. Ancak hiçbir sözleşme bizim ne bağımsızlık hakkımızın ne de ülkemizin sağlığını tehlikeye atamaz. Bugün sizin de bahsettiğiniz gibi bu boğaz kullanıldığı takdirde 20 milyonluk İstanbul her gün problem yaşıyor. 20 milyon İstanbul demek Türkiye demektir. Çünkü İstanbul'da yaşanacak bir problemin bedelini bütün Türkiye öder. Bu hem fiziksel anlamda hem ekonomik anlamda söylüyorum. Bütün Türkiye öder. Kanal İstanbul projesi rasyonel bir projedir. Gerekliliğin ötesinde artık mecburiyet arz eden bir projedir. Bir an önce başlanmak zorunda.
0: Yani mesela 1978 yılında Independenta diye bir tanker patladı. Marmara Denizi'ndeydi. Patlama Marmara Denizi'ndeydi. Boğazdaki camlar kırıldı. Ve bu tankerdi. Yani LPG tankeri de değildi. Normal petrol tankeriydi.
3: 10 bin ton petrol denize sızdı.
0: Evet, 10 bin ton petrol denize sızdı. Şimdi bir de bu Kanal İstanbul'un olduğu harita var mıydı? Yok. Deminki gemi haritası var. Var mı söyleyeceğiniz bir şey?
1: Ya bu şöyle, navigasyon herhalde şu anda. Dediğim gibi entegrasyon yapılar da olacak bunun çevresinde. Ve çok sayıda yat limanı olacak, konteyner depolama tesisleri olacak. Buna benzer bir sürü yapılar da olacak.
0: Diyorlar herhalde ki mesela onun etrafında evler yerleşim olacaksa biz ne anladık? Onun içinden patlamayacak mı diyorlar. Şimdi bunda da bir tanesinde 17 manevra yapıyor. Bir tanesinde dümdüz kanalda gidiyor. Tabii ki patlamayacak. Yani.
1: Tabii. Biz şimdi niye patlayacağını farz ediyoruz? Dümen kilitlenecek. Çarpmayla beraber infilak edecek. Evet.
0: Ya o düz yerde giderken de dümeni kilitlenmez bir. Çünkü dümene yüklenmiyor. Kilitlense de sürter durur orada.
1: Ya kanalın hemen yanında yerleşke olmayacak ki. Belli bir emniyet mesafesinde yerleşkeler olabilir. Parklar olur. Belki yürüyüş noktaları olur. Dolayısıyla burada Kanal İstanbul'un yapılışından sonra kuzeydeki ve güneydeki gemi trafiklerinde bambaşka bir protokol oluşacak. O protokol Montreux Sözleşmesi'ne aykırı asla olmayacak elbette ki. Ve bu geçişlerde askeri gemiler buralardan belki de
0: geçmeyecek. Veyahut da biz izin
1: ya da kontrollü geçecek. Yani belki ya geçsin ya
0: şimdi
1: bence de.
0: Askeri gemi Çanakkale'den geçebiliyorsa buraya geldikten sonra ha buradan geçmiş.
1: Fark eden bir şey yok. Çok doğru. Hatta bana göre Kanal İstanbul'dan geçmesi daha mantıklı askeri gemilerin. Kontrolünü sağlarsınız. Belki kılavuz ihtiyacı varsa olur. Sadece denizaltılar geçemez buradan. Geçmez.
0: Derin değil çünkü.
1: Evet. Onun için kanal zaten onlar da su üstünden geçmek zorunda. Kanalın evet. içerisinde şeyden, boğazdan geçemiyorlar. Yukarıda. Aynı kısıt buraya da getirilecektir. Mönchö ne diyorsa İstanbul boğazına kanal İstanbul için aynı şey geçerli olacak. Yabancı askeri gemilerin geçişleri kısıtlanacak. Tonaj kısıtlaması olacak falan. Kıyıdaş devletler haricinde üçüncü ülkeler geçiş yapamayacak. Çok özel protokoller gerekecek. 15 gün önceden deklarasyon falan gibi. O yüzden Kanal İstanbul'un Mönchö Sözleşmesi'ni ihlal etmesi falan çok mümkün değil.
0: Ve de stratejik olarak ne kadar elimizi güçlendiren bir şey olur bu?
1: Tabii yani hem şöyle bir şey olabilir. Ve yapımı
0: kaç tane kanal var? Dünyada?
1: Şöyle yaparsınız. Ha, değil mi? O da var. Yani İstanbul Boğazı'nı bir şekilde kapatma ihtiyacı olabilir bir sebepten dolayı. Savaş hali esnasında siz kontrollü olarak Kanal İstanbul'dan kendi gemilerinizi de Karadeniz'e çıkartırsınız.
0: Tabii.
1: Manevra için yani.
0: Orası tamamen bu. Sizin oluyor. Çünkü
1: mesela
0: İstanbul...
1: mayınlamışlar diyelim hadi. Olur ya serseri mayınlar Karadeniz ağzını Rumeli ve Anadolu Feneri'nin ağız kısımlarını kapatmış. Siz buradan güvenle gemilerinizi geçirip Fatih'in İstanbul'u fethederken yapmış olduğu, değil mi? Kara üstünden geçirdiği şeyi aynen siz buradan su yoluna yaparsınız bir şekilde. Evet. O yüzden size belki alternatif güzergah olarak da fayda
0: peki,
1: sağlayabilir.
0: Peki askeri olarak burada böyle bir kanal olmasının, burada Yunanistan var. Nasıl bir etkisi olabilir?
1: Ya bizim birliklerimiz ağırlıklı olarak Trakya'da zaten. Yani Trakya'dan bu tarafa birlik kaydırma ya da Anadolu'dan birlik aktarma buraya yine İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye dayalı olacak ya da Avrasya Tüneli'ne dayalı olacak. Hem tren hem de karayolu. Dolayısıyla benzer bir geçiş burada da olacaktır muhtemelen.
0: Köprüler yani, olacak bunun.
1: Köprüler olacak. Belki Avrasya'nın devamı olmayabilir ama köprüler zaten Boğaz'da var. Buradaki Boğaz'da da olacak yani kanalda da olacak ve oradaki koruma tedbirlerinin aynısı buraya da uygulanacak. O yüzden Trakya ile Anadolu arasındaki askeri kesinti ya da bağ kopması mümkün değil. Bütün birlikler dediğim gibi tekrar söylüyorum Trakya'da yığılmış durumda. Karargahları da orada, Çanakkale, Gelibolu'da, Çorlu'da, Tekirdağ'da vesaire. Yani dolayısıyla burada bir askeri eksiklik ya da zafiyet oluşması mümkün değil.
3: Evet. Tam egemenlik sağlar hocam. Bakın burada hem ücretlendirme açısından hem de Türkiye bu yol üzerinde bu proje hayata geçtiğinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nden hariç olmak üzere Türkiye tam egemenlik hakkını kullanıp hem burada ücretlendirme yapabilir hem de tamamen Türkiye'nin yetkisinde ve sorumluluğunda olan tam anlamıyla bir yetki alanı doğar. Evet. Bakın aklıma ne geldi Cemil Bey? Gezi Parkı provokasyonlarında hatırlarsanız bir liste sunmuşlardı.
0: Onu yaptırmayacağız,
3: sözde.
0: Bunu yaptırmayacağız.
3: Tabii tabii. İşte bakın dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'nı yaptırmayacaklarını, yapılmamasını. İşte 3. köprü, Kanal İstanbul, HES projeleri başta
0: ama
3: olmak
0: Kanal
3: üzere.
0: Kanal İstanbul'da başarılı oldular. Yani öyle bir yaygara
3: bence,
0: yaptılar ki.
3: Bence başarılı olmadılar. Şöyle sonuçta bu projelerin hayata geçirilmesini en başta milletimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri belirler. Bununla alakalı da millet iradesini, milli iradeyi gasp edecek hiçbir şekilde böyle bir hakları yok. Neden yok? Gezi Parkı provokasyonlarında o listeyi ellerine Almanya'dan verenler, yurt dışından Amerika'dan listeyi ellerine tutuşturanlar şimdi de Türkiye'nin mega projelerini durdurmak için aynı senaryoları üretebilirler. Ancak şunu unutmamak lazım. Gezi Parkı provokasyonlarında bakın bu İstanbul Havalimanı'nın yanlış hatırlamıyorsam hemen ihalesinin yapıldığı ihalesinden sadece 25 gün sonra Gezi Parkı provokasyonları başlatılmıştı. Yine aynı yıl 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimi oldu. Akabinde de zaten 15 Temmuz hain darbe girişimi yapıldı. Bunun amacı da aslında Türkiye'nin bu mega projelerinin de hayata geçirilmemesi ve o Gezi Parkı provokasyonlarında o bildiriyi okuyanlar kendilerini yurt dışından bu talimatı onlara veren ağababalarının talimatlarını orada okudular.
0: O Gezi Parkı'nda ne oldu? Utanç başlığı atıldı. O zamanın ana akım medyası.
3: Evet.
0: Dedi ki 3. köprü direkt olarak kalacak. Bunu dediler ya. 3. köprü direkt olarak kalacak diye manşet attılar.
3: Bugün İstanbul Havalimanı dünyada birinci en büyük bakın havalimanından bahsediyoruz.
2: Evet. Şimdi bakın şöyle bir bakın. 1. Boğaziçi Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Üçüncü köprü, İstanbul Havalimanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz etmediği bir proje var mı burada? Bu projeler teknik anlamda itiraz edilebilir projeler değil.
3: İzmir-İstanbul otobanı.
2: Oraya da

0: Gelmedim.
1: En çok onlar CHP yöneticileri o otobanı şu an kullanıyorlar.
0: Oraya daha gelmedim. Çok mega projelerden bahsediyoruz. Birinci Boğaz Köprüsü'nün temelleri atılırken kamyonun arkasına binip İstanbul'a köprü değil zap suyuna köprü lazım diye Hakkari'ye gittiler.
2: Pardon, bir araya giriyorum. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. İran'ın teklifi kabul edilemez demiş Trump. Birazdan o konulara da geleceğiz. Evet, buyurun devam edin.
0: Çok şükür ki zap suyuna köprü yapmak da bize nasip oldu. AK Parti yaptı.
2: Evet.
0: Bütün büyük projelerin tamamına itiraz ettiler. Bugün Kanal İstanbul'a itiraz ettikleri gibi. Hepsinde de bahsettikleri ekolojik dengeydi. Hepsinde bahsettikleri uluslararası denklemlerdi.
2: Ya Özgür Özel füze şimdi, atarsak balıklar rahatsız olur,
0: rahatsız
2: diye
0: olur dedi. Ya. Geçen programda konuşmuştuk. S-400'leri aldınız, nereye konuşlandırdınız dedi. Ya elleme de. Yurt dışı istihbarat örgütleri çaba sarf etsin bizim orayı nereye konuşlandırdığımızı bulmak için. Sen niye karışıyorsun? Veya bizim Kanal İstanbul'u yapmamamız için doğrudan yurt dışındaki gruplar mücadele etsin. Sen niye uğraşıyorsun? Üçüncü Boğaz Köprüsü için, Çanakkale Köprüsü için Çanakkale'deki CHP'liler konuştu. Hiçbir şey bulamıyorlar. Yok efendim ya işte devletle mi yapılıyormuş da direkt mi yapılıyormuş da. Yani artık gerekliliğini konuşamayanlar şekline karışmaya başladı.
2: Evet.
0: Ez cümle Kanal İstanbul projesi hem güvenliğimiz açısından hem ülkenin tam ve bağımsızlığının gösterilmesi açısından, hakimiyetin tek başına kullanıldığımızı gösterilmesi açısından elzem bir projedir. Bir an önce yapılmalıdır. Bakanlığımız da bununla ilgili çalışmaları yürütüyordur diye düşünüyorum. Evet. CHP'nin ve yandaşlarının provokasyonları kendi provokasyonları değildir. Yurt dışından aldıkları talimatla yürüttükleri provokasyonlardır.
2: İktidara ilk geldiğinde dedi ki temel atmama töreni yapacağız dedi ve ne kadar
0: yapraklara konuşma yaptı.
1: Nereye gitti peki o kamu kaynakları? Temel atmama törenini yapanlar sayın vekilim. Temel atmama törenini yapanlar bakın İstanbulluların milyarlarca TL'sini çarçur ettiler. Bugün İBB Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasında tartışılan hususlara baktığımızda cebeci harfiyat alanı başta olmak
2: atmadıkları
1: üzere
2: temelleri cebe atmışlar.
1: CHP çıksın bakın cebeci harfiyat alanındaki doğanın yok edilmesinden bir bahsetsin. Çevre hassasiyeti olan CHP hiçbir şekilde mesela cebecideki harfiyat alanından bahsetmiyor.
2: Şu ya, gemilere bir gelebilir miyiz Berkay? Bugünkü gemi kazası.
3: Ben birkaç rakam daha vereyim onunla evet. ilgili. Tehlikeli madde taşıyan gemi miktarı %20.
2: Öyle miymiş?
3: Tabii %20. 130 milyon ton yapıyor yıllık. Bak Ceyhan Tiflis Bora hattında 60 milyon yıllık petrol nakli yapılıyor. İki katı.
2: İki katı değil mi?
3: İki katı tabii. Bazı kaza örnekleri
2: Boğaz,
3: var.
2: Dünya trafiğinde %5'i galiba petrolde buradan geçiyor.
3: Gibi %4,5-5 civarı. Şimdi Yugoslav tankeri, burada notlarımdan bakıyorum 1960'ta benzin yüklü Yugoslav tankeri Zoranik'le Yunan tankeri World Harmony çarpıştı. 20 can kaybı var. 1960'ta var. 66
2: gündüz Rus olanı vardı bunun Berkay.
3: Rus bayraklı Kranski ve Lus tankerlerinin boğaza çarpışması söz konusu. Yine 79'da Romanya bayraklı tanker sizin söylediğiniz çarpışma söz konusu. Yani
2: gündüzki kazayı koyabilir miyiz buraya Berkay?
3: 91'de var, 94'te var, 2002'de var Malta bayraklı Gotia ile Emirgan iskelesi çarpma söz konusu. 2016'da var kuru yük gemisi. Yani burada bir liste komple kazaları söylüyor. Dolayısıyla 2018'de bir kaza var. 19'da Aşiyan'da Songa Iridium adlı kargo gemisi karaya oturmuştu.
2: Evet. Ciddi risk. Burada... Kemal Bey, bu da bugünkü kaza.
3: Evet, evet.
2: Ya o gece olan 3 gün önceydi. Bu da bugün olan kaza.
3: Düşünün bak, ona yakın kaza saydım ben 60'tan bugüne kadar. Ve can kayıpları var. Ve şeyin de petrolle kirlenmesi söz konusu kazalar sonucu. Şimdi bakın burada o şey dedik ya, hani kıvrımlar var şöyle, virajlar var, evet. Keskin virajlar. O virajları alma esnasında çok ciddi riskler var. Kılavuz geminin de yapabileceği bir şey yok burada.
2: Kılavuz kaptanın.
3: Kaptanın ya da işte yapabileceği pek bir şey yok. Kilitlenen bir dümen serbest bir şekilde hızla kıyıda herhangi bir lokasyona ya da önüne çıkan gemileri ikiye bölebilir. Ve burada bir sürü insan taşıyan dikey ya da kıyıdan yatay geçiş yapan gemiler var, yolcu gemileri var. Onun için bu risk her zaman söz konusu. Ne kadar sürüyor bilmiyorum. Yani Karadeniz'den çıkan bir gemi, 350 metrelik bir ağır gemi kaç saat

0: saatte ya da dakikada Boğaz'ı geçiyor, Karadeniz'e ulaşıyor. Onu da bir hesaplamak gerekiyor. Herhalde 4-5 knot hızla geçebiliyorlar. Çok fazla hız yapamıyorlar. O yüzden o da saatler süren
1: bunun da makinesi bozulmuş. Giderken makine bozulduğu zaman da Boğaz'da yaklaşık 4 mil hızında bir akıntı var. Makineniz bozulduğu anda artık sizi nereye çarparsa oluyor.
0: Savruluyorsunuz tabii.
1: Evet. Savruluyorsunuz.
0: Siz çok buralarda değil mi geziyorsunuz,
1: evet,
0: Boğaz'da. Yani trafiği yakından görüyorsunuz üstelik. Yani en boş dediğimiz trafik bile...
1: Şimdi mesela geceliğin giderken inletir gemiler. Gece veya gündüz buup buup diye böyle uzun uzun çaldığı zaman neye çalıyor? Önde balıkçı tekneleri var. Adamlar da balık tutuyorlar orada. Çekilin diyor, ben geliyorum diyor. Çünkü onun yapabileceği bir manevra yok. Evet. Yani Boğaz'da giden bir gemi ben buna çarpmayayım diye direksiyonunu çeviremez. Böyle bir durum var. Bu resimde mesela bu da Boğaz'ın buradan giriyor. Ne kadar kıvrımlı olduğunu böyle dönüp dönüp panoramik döne döne döne, evet, 17 manevrada
0: akıntıyla mücadele var bu arada.
1: Akıntıyla mücadele var. Her şeyin içinde akıntılar dönüyor başka yere. Yani neticede sevgili seyirciler, şimdi konuyu kapatmadan önce Kanal İstanbul'a itiraz eden ya cahildir ya hain. Ben bunun, evet, daha şeysini düşünelim.
0: Ülke menfaatine çok uygun, rasyonel, vekilim de söylediler. Yani rasyonel bir proje hayata geçtiğinde gerçekten hem İstanbul halkı hem ülkemiz komple buradan çok ciddi yararlar elde edecek gibi gözüküyor.
1: Şey kısmını da söylemiyorum.
0: Gelir kısmı.
1: Gelir kısmını, şehir dönüşümü. Yaklaşık 500 evet, bin tane orada depreme dayanıklı işte kentsel dönüşümle uğraşıyor Türkiye. Ha. 500 bin tane yepyeni yaşama alanı çıkacak. Evden daha değerli bir şey var mı günümüzde?
0: Evet.
1: Herkes ev şey yapmaya çalışıyor.
0: Tabii doğru. Yani orada konuta da iskan açısından da çok büyük bir katkı sağlayacak. Spekülasyonlar yapılıyor sürekli. Yapılmasını isteyenler de var. Hem dışarıda hem içeride. Yani Türkiye'nin böyle bir geçiş hakkı olabilecek kanal istemiyor bazı gruplar. İstemezler tabii. Yani Boğaz'a mahkum edilmiş bir geçiş. Türkiye'yi zora sokacak pozisyonlar. Burada her şeyi kullanabilecek, tüm haklarını kullanabilecek bir kanal.
1: Evet. Sayın seyirciler, şimdi bir hemen var mı söyle?
2: Benim söyleyeceğim bir şey var.
1: Kısaca Amerika'ya gitmeden
2: tabii
1: hemen.
2: Tabii bu hazır CHP'nin karşı çıktığı projelerden bahsetmişken bakın ben bir liste hazırladım. Avrasya Tüneli'ne karşı çıktılar. Marmara'ya karşı çıktılar. Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıktılar. Osman Gazi Köprüsü'ne karşı çıktılar.
1: Tersinin listesi var mı? Neye karşı çıktılar?
2: Yerli araba, bakın yerli araç TOGG'a dahi karşı çıktılar. Ben şunu söylüyorum. Yani yaptırmayız partisi CHP milletin iradesinin karşısında duramaz. Milletimiz neyi isterse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağlam irade onu yapar. Ve şunun da altını çizmemiz lazım. Bu CHP yaptırmayız partisi anlayışı sadece bugünlerde yok. Bakın Turgut Özal döneminde
1: ya
2: de
1: bu CHP'nin ötesinde merhum, bir şey bu ya.
2: Tabii merhum Adnan Menderes döneminde de aynısını yaptılar. 85 yıllık bir zihniyetten bahsediyoruz.
1: Evet, Kurtuluş senin diyeceğin bir şey var mı Kanal
3: yok,
1: İstanbul?
3: Yok.
1: Evet, o zaman şimdi İrfan Sapmaz'a gidelim Amerika'ya. Evet İrfan, Trump İran'ın teklifini kabul edeceğimi zannetmiyorum demiş. Şimdilik ateşkes durdu ama Hürmüz Boğazı kapalı. Petrol fiyatları yukarı doğru gidiyor. Ekonomiler çöküşe doğru ilerliyor. Sen ne diyorsun?
4: Evet, şimdi öncelikle bir son 14 maddelik bir plandan bahsediliyor. General, öncelikle merhabalar, değerli konuklarımıza da merhabalar. İşte İran'ın sonunda bir 14 maddelik plan var. Son olarak Donald Trump'a bu soruldu. Malum şu her hafta son olduğu gibi Florida'ya gitti. İşte savaşın sona erdirilmesini, İran istediği savaşın sona erdirilmesini istiyorlar. ABD'nin deniz afukasının kaldırılmasını, yaptırımların hafifletilmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin düşürülmesini içeriyor genel olarak bu plan. Tabii planın en kritik eksikliği Washington'da görülen, Washington'ın önceliği çünkü nükleer başlıkta malum. Zenginleştirilmiş, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları ve nükleer program konusunda net ve erken bir taviz vermediğini belirterek Donald Trump buna mesafeli yaklaşıyor. Onun için kabul etmemiz mümkün değil diyor. Yani İran'ı zaten her zaman söylediği gibi çok fazla yeni bir konuşmaları yok işin açıkçası. Dağınık buluyor. İşte biz orada muhatap bulamıyoruz diyor. Onun için de bir tarafta elinde bir sopa, askeri bir sopa tutuyor sürekli olarak. Tehdit ediyor İran'ı. Onun için de bölgedeki biz askerlerimizi, yığınakları

0: ekleyeceğiz diyor. Malum işte 60 günlük süre Cuma günü itibariyle doldu ve artık bundan sonrası, daha doğrusu 7 Nisan itibariyle Donald Trump'ın deyimiyle bir ateşkes süreci başladı. Ve Amerikan anayasasına göre de 60 gün artı 30 gün uzatma vardı ama Donald Trump bunu kullanmadı. 30 günü askerlerin geri çekilmesi için verilen bir süreydi. Onu da kullanmadı. Yani bölgede Amerikan ordusu, Amerikan askerleri bulunmayı sürdürecek. Şu ana kadar elde edilen herhangi somut bir
1: Peki,
0: sonuç yok işin açıkçası.
1: şimdi Trump Çin'e İran petrolünü götüren şirketlere ambargo koyduğunu açıkladı. Çin de bunun üstüne bu ambargo koyan şirketleri çok kötü cezalandıracağını söyledi. Ne diyorsun bu konuda? Yani yeniden bir alevlenen bir durum var galiba ortada, değil mi? Yani Amerika
0: evet,
1: Çin'le savaşmayı göze alır mı?
0: Hiç sanmıyorum. İran'ın tabii Çin'le olan uzun soluklu petrol anlaşmaları var malum. Onun önünü kesmeye çalışıyor. Yani İran'ı ekonomik anlamda her türlü ambargo altında ezmeye çalışıyor Donald Trump. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanlığı'nın OFAC diye bir bölümü var. Tamamıyla dünyadaki bütün bu para hareketliliklerini takip eden bir daire diyelim. Bunlar özellikle tabii İran'dan çeşitli yollarla dünyanın herhangi bir yerine satılan petrolleri çok yakın takiplerini alıyorlar. Sürekli olarak ABD'deki işte istihbarat servis desteğiyle. O açıdan Donald Trump şu anda Çin'in oradaki bir anlamda petrol ilişkili kollarını, ayaklarını kesmeye çalışıyor. Çok başarabilir mi? Şu anda ben zannetmiyorum. 14-15 Mayıs itibariyle Donald Trump tabii Çin'e gidecek malum. Gitmeden önce de elini güçlü olarak göstermeye çalışıyor. Şu ana kadar iptal edilmiş yönde bir program henüz bildirilmedi.
1: Çin'in Birleşmiş Milletler sözcüsü eğer Donald Trump Çin'e geldiğinde Hürmüz Boğazı kapalı olursa birinci konu bu olur dedi. Yani dolayısıyla
0: çok doğru, çok doğru.
1: Dolayısıyla Trump gitgide sıkışıyor gibi bir hisse şey yapıyorum.
0: Çok sıkıştı Cemil Barlas. Şu anda biraz iç piyasaya dönmek istiyorum sıkışması anlamında. Mesela dün ben arabamı benzin doldurdum. Tabii sürekli 2 günde bir 3 günde bir fiyatlar da çok yüksek. Sürekli de dolaştığım için arabanın benzinini doldurdum. 27 Şubat'ta 2 dolar 69 sente aldığım petrolü dün akşam en ucuz istasyondan bahsediyorum. Sürekli benim aldığım istasyon vardır birkaç tane. 4 dolar 44 sente Cemil Barlas. Bir galon 3 dolar 3.75 litreye denk geliyor. 4 dolar 44 sente. Fiyatlar yükseliyor. Onun için Donald Trump şu anda Amerika'da. Malum siz de Amerika'yı biliyorsunuz ve yakından takip ediyorsunuz. Amerikan halkı petrol konusunda çok hassaslar. Ev giderlerini çok önemli bir kalemini oluşturuyor. Yani nereden baksanız aylık 200-250 dolar bir maliyet binmiş vaziyette. Petrole bağımlı ürünlerle birlikte 5-6 kalem sadece bir evin ihtiyaçlarına gideren bazı kalemleri de göz önüne alırsak bunun yıllık 3000-4000 dolara binmesi tabii Amerikan toplumunu ciddi şekilde rahatsız ediyor. O anlamda içeride deli sıkışmış vaziyette. Bir savaşı zaten ben baştan bu yana senin programlarında da çok konuştuk. Ben bir kara operasyon hiçbir zaman bir ihtimal vermedim. Çünkü buradaki iç siyaseti takip eden bir haber muhabiri olarak özellikle Donald Trump'ın elinin ne kadar zorda olduğunun altını çiziyordum. Şu an itibariyle de zaten 60 gün uzatmaması artı işte askerlerimi de çekmiyorum diyerek baskı sürecini uzatıyor. Ama bir kara operasyonu hiç görünmediğini söylemiştim. Bundan sonra da öyle bir operasyonu görmüyorum işin açıkçası. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi şu anda Donald Trump iç ekonomide çok sıkışık vaziyette. Malum işte Kasım seçimleri Temsilciler Meclisi ve Senato'da da oldukça zayıflamış vaziyette.
1: Peki İsrail'le ilişkiler nasıl gidiyor Amerika'nın? Şimdi herhalde İsrail savaşı durdurmasından çok memnun değil Amerika'nın. Ama Amerika'nın da
0: çok
1: yapacağı
0: rahatsız.
1: Çok fazla bir şey yok, değil mi? O cephede neler oluyor?
0: Çok rahatsız. Şimdi bu Venezuela savaşını da sizin programınızda konuştuğumuzda hep şunun altını çiziyordum ben. Donald Trump birinci amacı şu anda İsrail Amerika'sının en güçlü olduğu alan hiç şüphesiz askeri endüstriyel kompleks. İşte 901 milyar doları 1,5 trilyon dolara çıkardı. Venezuela'ya Gazze'den dikkatleri dağıtıp Asker endüstriyel komplekse yine faturalarını ödeme adına Venezuela'ya yöneltti demiştim. Şimdi biz hemen İran'ın arkasından bir Küba çıkışı görüyoruz. Dikkat ederseniz Donald Trump'tan işte Küba'yı tamamıyla kontrol altına alma yönünde açıklamaları var. Buradaki tabii birinci derecede önemli olan Donald Trump için İsrail Amerika'sının yani Netanyahu'nun Amerika'daki uzantılı lobi şirketlerine askeri endüstriyel içerisindeki bu lobi

0: Köyleri beslemek zorunda Donald Trump. Başka bir yolu yok. Onun için de yönünü Küba'ya çevirdi şu anda. Çünkü İran'dan artık herhangi bir şey elde edemeyeceğini anlamış vaziyette. Amerikan ekonomisini çok zora soktu bu İran operasyonları. O açıdan gözünü şu anda Küba'ya çevirmiş vaziyette. Yani asker endüstriyel kompleksi ve Yahudi lobilerine oradan göz kırpıyor şimdi. Oradan faturalarını ödemeye devam edecek.
1: Peki kovulacaklar listesinde kimler var sırada? Bu yaşadığı fiyaskonun bir herhalde bedeli kesilecek. Pete Hegseth mesela, savaş bakanı diyor kendine, savunma bakanı. Topun ağzında mı?
0: Yok, savunma bakanı değil, en şahinlerden birisi şu anda. Askeri endüstriyel ile ilişkisi en iyi olan, dolayısıyla da Donald Trump için Pete Hegseth İsrail'de bir denge unsuru. O açıdan ona herhangi bir şekilde dokunacağını hiç zannetmiyorum. Şu anda en azından topun ağzından belirlenmiş ya da Donald Trump'ın söylediği herhangi bir isim yok. Daha önce işte Pete Hegseth ile ilgili ben savaş istemiyorum ancak Pete Hegseth savaş istiyor diyerek orada aslında yeşil ışık yakmıştı İsrail'e. O anlamda ben Pete Hegseth'e dokunacağını zannetmiyorum şu anda.
1: Peki bu suikast senaryolarıyla ilgili hiçbir gelişme var mı? Mesela Pensilvanya'daki konu kapatıldı. En son yaşanan olayda anlaşıldı ki adam ne silah atmış ne de aynı kattaymış zaten. Yani bu senaryolarla ilgili bir gelişme var mı? En son herkes, yani bunun Trump'ın kendine yapmış olabileceğini iddia ediyordu.
0: Ben ona hiçbir ihtimal vermiyorum. Biz haber olarak o gün ilk kez dünyada hemen olaydan bir iki gün sonra canlı yayın yaptım ben. O otelin içerisinden nereden, nasıl, hangi asansörlerden indiğini.
1: Bilmemiş, evet, ya başka bir katta bir adam var işte. Bir şey de yok ortada. Yani yaygarayı yapan kendileri.
0: Şöyle 10. katta kalıyor. 10. katta merdivenlerden iniyor. Asansörlerden iniyor. Asansörlerin bulunduğu yerde hiçbir gizli servis yok. Daha sonra işte o çatışmanın yaşandığı yere kadar elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Elinde kocaman bir tüfek. Görülüyor zaten çok açık bir şekilde.
1: Bir çatışma da yok ama 5 el ateş ediyorlar. Hiç vurulmuyor değil mi adam?
0: Yani hayır, vurulmadı ancak o vurdu, bir gizli servisi. Bugün başsavcı, Washington DC başsavcısı açıkladı, gizli servise ateş edenin, bu saldırganın tüfeğinden çıkan bir mermi olduğunu açıkladı. Bir gizli servis elemanını vurdu ancak çelik yeleği vardı, herhangi bir şey olmadı. Ama genel olarak bir zafiyetten, güvenlik zafiyetinin olduğundan bahsediliyor. O anlamda belki gizli servis içerisinde birilerinin kafası kopartılabilir, her ne kadar Donald Trump gizli servis çok başarılı bir iş yaptı dese de şimdi işte görüntülerde göreceğiniz gibi aniden oradan çıkıp geliyor ve çok rahat bir şekilde orayı aşıyor. Ama daha sonra işte gizli servis elemanı tarafından, ki şu anda nereden saysanız 8-10 tane gizli servis elemanı vardı. Bakın işte koşarak geliyor, elinde kocaman bir tüfek. Çok rahat bir şekilde ateş ediyorlar ama tabii hayatta tutuklandı malum. İşte mahkemeye çıkartıldı. Soruşturma çerçevesinde Amerikan başkanına ve dolayısıyla resmi yetkililer saldırıyla suçlanıyor.
1: Yalnız kurt muymuş bu da?
0: Yalnız kurt olduğu söyleniyor. İşte Donald Trump'ın kendi ifadesi yalnız kurt diye söylüyor. Ama ben bunun bir yalnız kurt olduğunu düşünmüyorum. Donald Trump'a bir mesaj olduğunu düşünüyorum işin açıkçası ABD'deki derin yapı tarafından. Evet. O kadar kolay bir şekilde tek başına 50-60-70 tane gizli servisin, FBI'ın en üst düzeyde, işte başkan yardımcısı en üst düzey Beyaz Saray yetkilileri oradaydı. Yalnız kurt olduğu söyleniyor. Daha öncekine de yalnız kurt olduğu söylenmişti. Ama bu kadar basit değil tabii. Washington DC'nin göbeğindeki bir otelde böyle bir saldırgana ben tırnak içinde göz yumulmuş olduğunu, evet, düşünüyorum işin açıkçası.
1: Trump'ın bu sözleri, İran 47 yılın bedelini ödemedi.
0: Bakın işte buradan yürüyor şu anda. Buradan ben yürüdüm o gün canlı yayında. Oraya kadar normalde kimse yoktu. İşte sonra işte şeyini alacak. Evet, bir spor salonuna geliyor. Herhalde orada bir yerde mi sakladı büyük ihtimalle. Aldı çıktı oradan ve daha sonra da o koridorlarda yürüyor. Ve tekrar bu kez bir manto giyiyor. Hiç altında saklıyor.
1: Ama bir de bu adam kadarıyla Trump'ı da öldürmek niyetinde değilim demedi mi yani? Tam Trump'a dedi, da suikast değilmiş bu.
0: Yani, evet.
2: yönetimi orada
0: dedi, onu söyledi. Hiç kimse hedefim değil dedi. Özür diliyorum Kemal Hocam. Hiç kimse hedefimde değil dedi. Özellikle bir yazı bıraktı. Ama esas başka bir yazı bıraktı. O yazının içinde ne olduğunu kimse bilmiyor işin açıkçası. Hedefim benim başkan değil dedi. Onun politikaları dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ben bir göz daha verilmiş olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Tam anlamıyla Donald Trump'ı ya da oradaki birilerini öldürmek isteseydi bir tüfekle gelmezdi. Ağır makinalı bir silahla, Kalaşnikov'la gelebilirdi. Orada ilk ateş ettiği anda zaten 8-10 tane gizli servis elemanı vardı. Onların hepsini vurmuş olabilirdi çok rahat bir şekilde. Dikkat edin, hiç onların hiçbirine ateş açmadı.
1: Peki Trump'ın kellesini istiyordu herkes. 25. madde falan filan. O şey biraz azaldı mı? Bu İran savaşı
0: azaldı, evet azaldı. İşte İran'dan çekilmesinin arkasındaki ana nedenlerden biri buydu.
1: İki ama defa çekilmeyeceğim diyor. Şimdi tam da onu soracaktım. 47 yılın bedelini ödemedi demek bir daha savaş başlayacak demek değil mi?
0: Ben hiç ihtimal vermiyorum. Ona ihtimal vermiyorum. O tansiyonu böyle yüksek tutarak Cemil Barlas şu ana kadar yapsaydı zaten yapardı. Onu tutan hiç kimse yoktu. İki dudağının arasındaydı. Tam öyle bir
1: yaptı
0: operasyon
1: zaten
0: en
1: yapacağını.
0: Kötü şartlarda kara operasyon diye bir Hürmüz'e yönelik bir operasyon başlatabilirdi. Hürmüz'ün etrafındaki adalara yönelik bir çıkartma yapabilirdi. Bunların hiçbirini
1: ne yapardı? Adalarına çıkartma yapsa bir şey elde edemiyor ki. Niye yapsın onu? Yani yapabilecek bir şey kalmadığı için yapmadı. Değil mi?
0: Evet, ona çok büyük ihtimalle bunu söylediler. Buradan bir şey elde etmeyiz. Aksine petrol fiyatlarını çok daha fazla yükseltir bu dedi. Ki hiçbir şey olmadan şu anda 2 dolar 68 centten Cemil Barlas 4 dolar 44 cente geldi. Hiçbir şey yok ortada şu anda. Sadece oradaki askeri hareketlilikten ve bütün Amerikan halkını vurdu bu. Bütün dünyayı vurdu.
1: Evet, savaşı kimin kazanacağının önemi olmadığını, asıl amacın tedarik zincirlerini çökertip ekonomileri batırmak olduğunu defalarca söyledik burada. Kemal Hoca'nın bir sorusu var.
2: Aslında şöyle geçtiğimiz hafta 6500 tonluk bir askeri malzeme geldi İsrail'e ya da yolda bir kısmı.
1: İsrail'e mi geldi? İran'a da geldi Rusya'dan.
2: İsrail'e gelen var. İsrail'e makamlar açıklıyor. Bir de durum odasında ya da kriz odasında Brett Cooper Merkez Kuvvetler Komutanı bir olası operasyonla ilgili briefing verdi Trump'a. Bu briefingin içeriği konusunda bir şey var mı İrfan Bey? Yani ablukanın genişletilmesi vesaire mi yoksa başka bir içerik var mı orada?
0: Brett Cooper'u biliyoruz tabii. Biz Brett Cooper CENTCOM'da Orta Doğu'da Suriye konusunda her taşın altında parmağı olan birisi ve bu savaşı sonuna kadar götürmek isteyen birisi. O anlamda işte Pete Hegseth'de aynı kefede ikisi de. Bunlar evet böyle bir iddia var. Beyaz Saray'da Donald Trump'a işte İran'a girelim tamamıyla bölgede en azından belirli noktalara operasyon düzenleyelim dediği iddiaları var. Ne kadar doğru bunu bilmiyoruz. O açıdan da bir baskı oluşturulmak istendiği Donald Trump'ın üzerinde ama Donald Trump'ın buna kesinlikle karşı çıktığını biliyoruz. Tabi bu arada şimdi bu bir taraftan da işte bu Hürmüz'deki hareketlilik olabilir iddiaların arkasından da işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi yerlere toplamda bir 8,6 milyar dolarlık bir silah satışı gerçekleşti. Sizin söylediğiniz gibi İsrail'e yönelik de zaten yaklaşık 2 hafta kadar önceydi. Her ne kadar demokratlar buna karşı çıktıysa da başaramadılar. Bazı işte ağır kamyonların yol açacak ya da işte buldozerlerin bunlara karşı çıktıklarını biliyoruz kongredeki bir oylama sırasında ama başaramadılar ve İsrail'e de aynı yardımlar gitti şu ana kadar gelen haberlere göre.
1: Ama bir yandan da Rusya'dan müthiş bir tren sevkiyatı yapıldığı söyleniyor İran'a. Bunun yankıları nasıl Amerika'da konuşuldu?
0: Çok doğru, çok doğru. Şimdi çok doğru. İstihbarat servisleri içerisindeki hep altını çizdiğimiz İsrail uzantısı bu derin yapılar hep bilgi sızdırıyorlar. Sürekli işte Rusya şöyle istihbarat veriyor, Çin böyle istihbarat veriyor. İşte sürekli olarak yani savaşa, Amerikan ordusunu savaşa sokacak şekilde istihbarat pompalamaları yapıyorlar Amerikan ana akım medyasından. Bu açıdan çok çeşitli haberler var. Çok çeşitli istihbaratlar sürekli olarak sızdırılıyor.
1: Evet, İrfan Sapmaz'a şimdilik teşekkür ediyoruz. Amerika'da pek değişen bir şey yok. Savaşta da pek değişen bir şey yok. Hürmüz Boğazı kapalı olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı kapalı olmaya devam ettiği müddetçe petrol krizi ve ekonomik krizi büyümeye devam ediyor. Şu anda bununla ilgili henüz bir olumlu gelişme yok deyip bir Canan Barlas'a gidelim. Bakalım ne diyor bu bölümle ilgili bize.
3: Küba'ya doğru sıçrama ihtimali şahsen beni ürküttü. orası çok naif bir ülke. Öyle günlerce savaş sürdürecek falan bir yer değil. Çok büyük bir gerçeklik olabilir mi? Oradaki insanlara da eziyet mi ederler? Toparlarlar mı? Doğrusu bu beni çok şey yaptı.
1: Küba'da Küba'da Türkiye'nin bir santral gemisi var. Küba'ya yardım ediyor. Elektrik üreten bir gemi var. Onun altını çizelim bir yan bilgi olarak. Trump orayı batırmaya çalışsa da Türkiye kurtarmaya çalışıyor yani.

0: Çok güzel olur. Küba öyle güzel bir yer. İklimi hiç değişmiyor. Denizler açık fakat yıllardır hiç değişmemiş bir halde.
1: Evet.
0: Yani çok geri kalmış. Çok şey alanlar olmadıkça. İran'a Rusya'dan gelen bu teçhizat da canımı sıktı. Yani bir ters anında her tarafta silah falan dolu mu bunu merak etmeye başladım. Hem İsrail'de dolu, hem Lübnan'a bir şekilde yardım var, hem İran her türlü şeyin yani elindeki teçhizatın çok uzun süre devam edip yetebileceğini söylüyor. Yani bunlar korkunç sahneler değil mi? Bunları da gerçekten anlamak isterim.
1: Evet, şimdi Kemal Hoca diyorlar ki İran kazandı. Yani bu İran mı kazandı yoksa Trump mı kaybetti? Çünkü İran'ın pek bir kazanmış hali yok. Yani gerçekten altyapısı çok ciddi hasar gördü. Çok ciddi zorluklar yaşıyor. Amerika'da da İrfan Sapmaz'ın söylediği petrol yani benzine verdikleri para dışında Amerika'nın da bir şey kaybetmiş hali yok. Bu savaşlarda kazanma, kaybetme skor nasıl tutuluyor?
2: Bir kere savaş bitmediği için anlayamayız. Bence savaş devam ediyor. Çünkü dedim ya daha önce abluka dediğimiz hareket bir harekat çeşididir. Askerler bunu uygularlar. Kuşatmanın diğer adıdır. Ablukaya tabiyseniz eğer içerideki ülke dışa bir şey aktaramaz. Aktaramadığı için bir şekilde oradan elde edeceği gelir kesilir.
1: Vurmaya devam başlayacağız dedi İran zaten.
2: Evet yani bir yere kadar tutacaklar şimdi. Dışarıdan içeriye de bir girdi olmaz. Bu şu demektir. İleride gıda kıtlığı, enerji kıtlığı vesaire, medikal yani...
1: Tüm dünyada bu.
2: Evet yani İran için söylüyorum. Ablukaya maruz kalan ülke için böyle bir girdi çıktı sıkıntısı var. Bu bir savaş zaten. Henüz daha şu kazandı, bu kaybetti diyecek durumda değiliz. Amerika'ya bakıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri böyle söylem bazında analiz yapılamıyor. İmkansız. Eyleme bakıyorsunuz. Eylem bazında yapılabiliyor. Yıraklanma devam ediyor, İsrail'e desteği devam ediyor, oradaki askerler mevcut halini koruyor, abluka genişletiliyor, derinleştiriliyor falan. Dolayısıyla orada Amerika Birleşik Devletleri şu anda İran'ı Hürmüz Boğazı'nın çıkışını kapattığı için bir miktar önde gibi duruyor. Ama İran'da bir şekilde Körfez ülkeleriyle ilgili kısıtlama yarattığı için Hürmüz Boğazı kapatılmasından dolayı o da bir şekilde ABD'ye darbe vurmuş gibi gözüküyor. Yani
1: ya darbeyi onlar birbirine vurmuyor. Hepsi bize vuruyor darbeyi bunların. Ya şimdi yani insanlara vuruyorlar darbeyi.
2: Ya karşılıklı sorduğun için söylüyorum. Yani Amerika ile İran arasındaki ilişki modelinde askeri anlamda bir kayıp ya da bir yenilgi söz konusu değil. Ne zaman olur biliyor musunuz? Beyaz bayrak çekince. Yani tamamen teslim olunca. Hürmüz Boğazı konusunda, nükleer konuda, balistikler konusunda, saldırmazlık garantisi ya diğer bütün tazminat dahil konularda İran geri adım atar. Tamam der. Koşulsuz ben her şeyi kabul ederim. O zaman İran yenildi. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşta galip geldi diyebiliriz. Yani, ama bu süreç böyle yürümüyor.
1: Ya Amerika mesela Amerika mı daha çok yenildi? Avrupa mı daha çok yenildi? Ondan sonra
2: vallahi bu enerji savaşlarına dönüştü açık söyleyeyim. Yani bu artık askeri savaşların dışında bu bir böyle abluka savaşı üzerinden enerji savaşlarına dönüştü. O yüzden Avrupa da etkilendi, Hindistan da etkilendi, Güney Kore, Japonya da etkilendi. Çin en çok etkilenen ülkeler arasında geliyor. Türkiye biraz daha şu anda iktidarlı gidiyor. Bütün bu coğrafya oradan, Hürmüz'den beslenen, o boğazdan beslenen herkeste bir sıkıntı var. Amerika'da da var bu sıkıntı. Mesela Amerika'nın petrol rezervlerinden 16.5 milyon varillik bir kısmın azaldığı söyleniyor. Dolayısıyla Amerika da rezervlerini azalttığı için biraz önce İrfan Bey'in söylediği akaryakıt miktarı yukarı doğru çıkıyor. İki katına kadar çıktı. Şimdi onu kontrollü mü yapıyor Trump acaba? Özellikle mi yapıyor? Onu bilemiyoruz. Niye stoklardan açıyorsun? Bir taraftan da ihraç ediyorsun değil mi? 100 tane gemi geldi diyorsun. Şu anda
1: yani stoktan harcamak falan. Şöyle eğer savaşı bitireceğine inanıyorsa stoktan harcamak iyi bir şey. Çünkü şu an pahalı. Savaş bitecek. Ucuzlayacak. Geri dolduracak.
2: Olabilir. Bu. Olabilir.
1: Ama savaşı bit... Yani açamıyor onun iradesinde değil Hürmüz'ü açmak benim anladığım.
2: Şu anda işte İran üzerinde yeterli baskıyı sağlayamıyor. Bakın hep söylüyorum.
1: Ya burada... baskıyla olacak bir iş değil ki.
2: Değil. Bu. Müzakereyle hiç değil. Müzakereyle olacak iş değil. Baskıyla da olmuyor. Yapacağınız tek şey burada Amerika için söylüyorum. Olsun için söylemiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ü açmak istiyorsa öyle alacak uçakları.
1: Tası tarağı toplayıp gidecek. Başka çaresi yok.
2: Gidecek ya da tam tersi bütün gücüyle yüklenecek.

0: adama 5 vurdu.
1: Ama bunu yerli yerine koymak lazım. Amerika'ya bir şey olmuyor. Trump patronluğu kaybediyor. Trump Amerika durduğu yerde duruyor yani.
2: Bakın Amerika tabii durduğu yerde duruyor. Türkiye'de durduğu yerde duruyor. İngiltere'de durduğu yerde duruyor.
1: Ama savaşların ekonomiye olan etkilerini de inceleyeceğiz. Fakat ondan önce aileyle ilgili çok konular gündeme geliyor. Aile değerleriyle ilgili. Hem dünyada hem Türkiye'de. Şimdi bu olayla ilgili Türkiye'de de bir olay yaşadık. Şimdi önce Cumhurbaşkanımızı dinliyoruz. Sonra ne olduğunu anlatacağız size.
3: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur. Türkiye'yi yarınlara hazırlamanın gayretindeyiz. Aslında buna yeni de başlamadık. Ülkeyi yönetme vazifesini üstlendiğimiz 2002'den beri bunun mücadelesini veriyoruz. Hatırlarsanız 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta. Bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyor. Ülkemizde 2014'te yılda 1.351.000 bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü. Yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Şurası da endişe vericidir. Ortanca yaşımız 2025'te 34,9'a çıktı. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır. İlk evlenme yaşı erkeklerde 28,5'a, hanımlarda 26'ya çıkarken 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94'tür. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor. Bizde 35'e yaklaşan ortanca yaş, Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş daha gençtir. Ama buna rağmen biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz. En son biliyorsunuz doğum izni sürelerini yeniden düzenledik. Dün yürürlüğe giren kanuna göre çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek. Yeni yasamızın başta annelerimiz olmak üzere tüm ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.
4: Sayın Cumhurbaşkanımıza sundukları bu kıymetli vizyon.
1: Evet sevgili seyirciler, bu aile değerleri hakikaten dünyanın en önemli konusu. Şimdi bugüne kadar aile planlamasının ne kadar önemli olduğuna dair, bugüne kadar değil de işte 2000'li yıllara, 1990'lara kadar çocuk yapmamanın ne kadar erdemli bir şey olduğu anlatıldı bize. Ve sonunda bunun ne kadar yanlış olduğunu anladık. Evet. Fakat ne kadar yanlış olduğunu anladığımızda da bizim doğum oranlarımızda
2: ciddi bir düşüş
1: yaşıyor. 2000'lerin başında bizim doğum oranlarımız 2.2 iken, yani her ailenin ortalama 2,2 çocuğu varken, bu sayı şimdi 1.48'e düşmüş. Hı hı. Bu çok ciddi bir

0: milli güvenlik sorunu. Bunun nasıl bir milli güvenlik sorunu olduğunu Kemal Hoca'ya soralım. Ondan sonra ne olduğunu anlatalım.
1: Yani beşeri güç çok kritik bir güç paradigması aslında. Bütün güçler içerisinde. Dolayısıyla yaşı almış, yani biz biliyorsunuz 0-15 yaş, 15-64 yaş, 65 ve üstü diye ayırıyoruz normalde Birleşmiş Milletler yaş kategorisine göre. 0-15 çocuk statüsünde, 15-65, 64 ya da 65 çalışan statüde, aktif statüde, 65 üstü aktif olmayan pasif statüde. Dolayısıyla bu 15-64 arası nüfusta sorun var. Bir de en azından şöyle söyleyelim. Ülkenin korunması ve güvenlik mimarisinin teşkil edilmesi konusunda özellikle bize gereken yaş 20 ile 40 yaş arası dönem. O dönemde de çok azalmalar söz konusu. O yüzden nüfus artış oranlarını hesaplarken şöyle hesaplamak lazım. 2.0 eşittir. Onun üstü nüfusun popülasyonun yenilenmesi anlamına gelir. Evet. Dolayısıyla ölen miktar, doğum, doğal doğumlar, göç edenler dışarıya ve dışarıdan göç edilmiş olanlar, gelenler, bunların hepsini artı eksi değer toplaması yaptığımızda gerçek nüfus ortaya çıkıyor.
0: Peki şimdi işte tabii beterin beteri var. Fransa'da -1.90'a çıkmış. Amerika -1.84.
1: Rusya'da öyle.
0: Yani çoğu eksiye doğru gidiyor. Fakat şimdi burada bir paradoks var. Deniyor ki ekonomik güç olmadığı için insanlar çocuk doğurmuyor deniyor. Fakat bakıyoruz mesela Çad 5.8, çok ekonomisi güçlü bir yer değil. Somali 5.8 ortalaması. Kongo 5.8. İşte Nijer 5.6, Mali o seviyede falan. Yani
1: Afrika genelde 5.5 üstü.
0: Ama yani şimdi şeye de baktığımız zaman, Türkiye içine baktığımız zaman da ekonomik gelir seviyesi düşük olanların daha çok çocuğu oluyor. Nasıl bir şey bu? Ekonomi kötü diye çocuk yapılmıyor deniyor.
1: Ya bu algı, yani ekonomi, iktisat vesaire gibi konular elbette etkilidir. Şimdi biz dinleyenler diyecekler ki kardeşim işte şu maliyet, evlilik maliyeti şu kadar, her bir çocuğun maliyeti şu kadar, işte üç çocuğun maliyeti şu kadar falan. Bu maliyet hesabıyla olacak iş değil.
0: Ama maliyet değil, belki vekilimizin bir siyasi analizi vardır. Şimdi, yani bir gerçek var. İnsanlar para kazandıkça çocuk doğurmuyorlar. Halbuki çocuk doğurma imkanları daha fazla oluyor.
2: Şimdi evliliğin bekarlıktan daha yüksek bir maliyet olduğunu iddia etmek çok aklı selim bir yaklaşım değil. Yani insanlar parası olmadığı için evlenmiyor da. Ne yapıyor?
0: Hayır, ama çocuk yapacaksan şey işte ya sıkışırız falan.
2: Şimdi bunun parasal bir boyutu olduğunu düşünmüyorum. 1965 yılında daha Türkiye'nin nüfusu 31 milyonken devlet nüfusumuz çok fazla ilerliyor diye doğum kontrole başlamış. 1965
0: aile
2: yılında.
0: Aile planlaması vakfı falan, evet, filan bir şeyler çıkıyor.
2: Ve o zaman da toplam doğurganlık %5.7 civarı. 1980'de hız kazanmış. Nüfus daha 44 milyon. Bakın bugün nüfus 86 milyon ve biz nüfusumuzun yetersiz olduğundan bahsediyoruz. Bunu çok iyi niyetli gerekçelerle izah etmek mümkün değil. Şunu söylemek istemiyorum. Yani bu kampanyanın içinde olan herkes kötü niyetlidir demiyorum. Ancak bunları yönlendirenler iyi niyetli değildir diyorum. Çünkü o bahsettiğimiz yıllarda yıllık ortalama artışın yüksek olma sebebi doğum oranları çok değişmemiş. Bakın %5, %5 civarı gitmiş. 2000'lerden sonra doğurganlık da düşmüş. O zamanlar ölüm de yüksek. Ondan dolayı fazlaymış gibi görünüyor. Dolayısıyla ben çocuk yapmamanın, evlenmemenin sosyolojik bir problem olduğunu düşünüyorum. Bunun asla ekonomik sebeplere dayandırılabileceğini düşünmüyorum.
0: Evet.
2: İstanbul'da yaşayan çok küçük bir kesim hemen özel okul fiyatlarından falan bahsediyor. Allah rızası için özel okula çocuk gönderme mecburiyeti yüzde kaç nüfusun problemi?
0: Peki ne yapabiliriz nüfusu arttırmak için? Yani doğum oranını arttırmak için daha
2: Bakın,
0: doğrusu.
2: Bir dönem doğum oranlarını düşürmek için ne çaba sarf etmişse devlet,
0: tersini yapacak.
2: Bugün tersini yapmak zorunda ve bireysellik çok pompalandı bu memlekette. Artık muhakkak ki bireysellik kıymetlidir. Ancak neslin devamı da bireyselliğin bir gereğidir. İnsan bireysel olarak bakmak durumundaysa bile, sadece insan da değil, bütün canlılar bitkisinden hayvanına neslini devam ettirmek ister. Dolayısıyla bu isteğin insandan alınmış olması fıtri değildir.
0: Evet.
2: Yani insanı insan olmaya, canlı olmaya tekrar döndürmek zorundayız. Neslin devamını sağlamak
0: zorundayız.
2: Şimdi
0: mesela yapay zekaya soruyorum ben, nedir sebebi diye. Ekonomik faktörler, enflasyon, çocuk yetiştirme maliyetleri. Ya yapay zeka bile yalan söylüyor.
2: Yapay zeka ya interneti...
0: Ya bu maliyeti en çok karşılayabilenler yapmıyor çocuğu.
2: Bakın, yapay zeka interneti tarayıp oradaki oluşan fikirleri toplayıp bize bildiriyor. Yapay zeka kendi başına bir şey oluşturmuyor. Tekraren söylüyorum. Bugün iki tane bekar insanın yaşama maliyeti evli bir çiftin yaşama maliyetinden daha düşük değil. Böyle bir mantık olabilir mi? Niye evlenmiyorsunuz? Çünkü evlilik pahalı. Ama peki ayrı ayrı yaşadığınız zaman ailelerinizle mi yaşıyorsunuz? Hayır.
0: Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu aramızda hukukçu da var. Bir avukat olarak bir erkek müvekkilinize evlenmeyi tavsiye eder misiniz?
3: Elbette ki ederim.
0: Yani. Ama yani...
3: Ederim şimdi yani.
2: Sizin söylemek istediğinizi anlıyorum da.
3: Bakın Cemil Bey...
2: O şöyle, ayrı bir konu.
3: Şöyle bir şey var yani toplumda boşanma davalarıyla alakalı da baktığımızda... Yani yüzdeler öyle yüksek oranlarda değil.
0: Ya ben boşanmadan bahsetmiyorum. Yani
3: bunu vurguluyorsanız...
0: Şey olarak, pozitif ayrımcılık olarak, bir erkek olarak...
3: Evet.
0: İmzayı attığın zaman kolu kaptırdın gibi bir durum var. Kadının her dediği haklı. Ondan sonra ne derse oluyor. Niye bir erkek gidip evlensin onunla?
3: Cemil Bey, sonuçta yani kadın kadındır, erkek erkektir. Bakın medeni kanunda eşler diyor. Yurt dışında da eş kavramı çok kullanılıyor. Ancak şunu ben belirtmek istiyorum. Bakın biraz önce belirttiğin gibi kadın kadındır, erkek erkektir. Anayasanın bakın 41. maddesinde çok açık ve net bir şekilde aile toplumun temelidir. Devlet ailenin refahını, huzurunu özellikle anne ve çocukların korunması için tüm gerekli tedbirleri alır diyor. Erkekten bahsediyor, kadından bahsediyor. Ancak biz yurt dışındaki bu projeye baktığımızda bir cinsiyetsizleştirme projesiyle aile kurumunun zayıflatılması ve bitirmesi
0: kabul
3: istiyorlar.
0: Ama mesela bir erkek evet. Bir imza atıyor. 6 ay evli kalıyor. Bir hayat boyu nafaka veriyor. Yani
3: onunla ilgili de bir çalışma var.
0: Böyle şeyler var.
3: Süresiz
0: yani.
3: Nafaka diye bir şey yok aslında. Hakim tarafların kadının ve erkeğin değişen şartlarına, ekonomik şartlarına ve değişen şartlara göre nafaka miktarını indirebileceği gibi kaldırabiliyor da. Ancak toplumda yaygın olan bu süresiz nafaka hususuyla, algıyla alakalı da bununla ilgili de bir yasal çalışma yapılıyor. Burada Sayın Milletvekilimiz de var, mutlaka bahseder. Ya bu bir defa adil bir şey değil. Çünkü nafakanın bir defa evliliğin süresine göre belirlenmesi
0: ya,
3: lazım.
0: Ya kadın şikayet
3: yani
0: ettiği zaman...
3: Yani 20 yıl evli olan bir kişinin alacağı bir nafakayla...
0: Kadın şikayet ettiği zaman direkt evden atıyorlar erkeği, evine sokmuyorlar. Yani oradaki pozitif ayrımcılıkta çok ciddi bir sorun var. Ama bir Canan Barlas da bir şey demek
3: kadının
0: istiyor.
3: Kadının korunması
0: bir
3: da...
0: ona gidelim.
3: Orada tabii değerlendirilmesi lazım.
0: Evet, Canan Barlas.
4: Evet, uzun süre... doğum kontrolü yapıldı Türkiye çapında. Fakat toplumlar teknolojiyle değişiyorlar. Şu andaki toplum son derece kadın üzerinden özgürlükler vermiş bir toplum. Yani şu anda orta alt tabakanın kadınları cep telefonundan bulduğu bir herhangi bir tanımadığı bir insana 4 çocuğunu da alıyor gidiyor. Böylece deforme aileler oluşuyor. 4 çocuk onun, 3 çocuk onun. Son derece deforme aileler oluşuyor. Sonra tabii o aileler bir süre sonra bozuluyorlar. Onun devam etmesi mümkün değil. Çünkü ekonomik yapıları da, hatta bu aileler anne babanın üzerine de, yani orta kuşağın annesinin babasının üzerine de kurulmuş oluyor.
0: Evet.
4: Böyle olunca aile toplumunu toparlamak sosyolojik bir olaydır. Ekonomik değil. Bu toplumun üretim araçları üzerinden yapılacak bir şeydir. Kadınlar şimdi bu TikTok denen şeyde resim çektirip para kazanıyorlar. Şimdi burada da hem sosyolojik hem ekonomik müthiş bir şey var. Yapmaları normal bu toplum gelmeden evvel.
0: Evet.
4: Bunu yapmaları mümkün değildi bu kadınların. Zaten öldürülüyorlardı. Şu evet. anda da boşanma serbest. Boşanmada nafaka var. Öyle olunca habire kadınları öldürüyorlar. Boşanmak isteyen kadınları öldürüyorlar. Yani kadın öldürme oranında yükseklik olduğunu zannediyorum. Suç oranında yok ama
0: evet.
4: boşanma hikayesi erkekleri çok kötü vurdu.
0: Evet.
4: Dolayısıyla çok iyi sosyolojik saptamalar yapılmadan bu mesele sade ekonomiyle, sade hukukla çözülemez diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani ekonomik değil bu işin şeysi.
3: Ekonomik değil.
0: Başka bir şeyler var. Şimdi bir de bir reklam çok konu oldu. Nedir Kurtuluş?
2: Evet.
0: Bu aileyle ilgili onu bir anlat.
2: Bu 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Boş bu şirket bir reklam filmi yayınladı ve sosyal medyada çok ciddi bir tepki aldı. Reklam filminin içeriği ise iki kadının konuşması sohbetinden şu anlaşılıyordu. İki kadın benim bir çocuğum var, benim iki çocuğum var diye sohbet ederken filmin finalinde bu çocukların köpek olduğu
0: anlaşılıyor. Öyle
2: anlaşıldı. Buna ilişkin de ciddi bir tepki geldi sosyal medyada. Ve bu reklam filmini çeken şirketin sahibinin de Yahudi bir iş adamı olması üzerine daha fazla aslında bu tartışma alevlendi. Bunun üzerine de firma bu reklam filmini
0: ama gerçekten o köpekleri çocuğu zannedenler var yani.
2: Var, evet var. Var. Yok. Ama yani
0: onlara buzdolabı satmayacağız mı?
2: Ama, hayır, satabilir şüphesiz de. Burada Anneler Günü dolayısıyla bir film çekiyorsunuz. Bunu böyle bir tema kullanıyorsunuz. Burada insanların
0: yani
2: gösterdiği
0: diyor ki, tepki... annelik nedir? Kedi köpek de doğuruyor. Sen de doğurmuşsun. Çok ya. İş mi diyorlar, değil mi?
2: Yok, çok iş mi değil. Anne yüreği diyorlar. Anne yüreği diyorlar. Anne yüreği kedi köpek de olsa fark etmez demeye getiriyorlar. Çoğu insanın zaten şüphesiz biliyoruz 40 gün köpeği öldü diye ağlayan insanlar da var. Bu yanlıştır anlamında söylemiyorum. Şunu demek istiyorum. Türkiye bu yılı aile yılı ilan etti. Aileyi aileyle değerlendirelim. Hayvanları, köpek sevgisini, kedi sevgisini bu çerçevede değerlendirelim. Yani kedi köpek sevgisini anneliğin yerine koyan anlayışı aslında karşıyız. Ya da daha doğrusu kişiler özgür bu konuda da genel olarak böyle bir karşıtlık söz konusu. Bunu da şu açıdan değerlendiriyoruz. Yani bunun bir demografik silah olarak yurt dışında da yani dışarıdan da kullanıldığını biliyoruz. Mesela bunun çok örneği İsrail'in resmi olarak bütün parlamentosunda, politikasında şu konuşulur. Falan nüfus demografik olarak bize tehdit, falan nüfus demografik olarak bize tehdit, bunun azaltılması, kontrol altına alınması gibi politikalar üretirler. Şimdi bizde de...
0: İsrail işte Gazze'ye evet. soykırımı niye yapıyor zaten? Evet. Soykırım onun en uca gelmiş hali değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, bizde de bu nüfusun kendini yenilemesi için oranın 2,1'in üzerinde olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti, 2007'den beri bu konuda doğrudan bir mücadele veriyor. Fakat 2019'da, 2024'te bu düşüş trendi devam ediyor. Bunun ülkemiz için, sosyal ekonomik gelişmemiz için, bu ülkede yaşayan aslında hem toplum hem bireyler için olumsuz olduğunu, yanlış olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Bir bilinç oluşturmaya çalışıyor. Bunu kimseye zorla
0: evet.
2: yaptırılmıyor. Ve Aile Bakanlığı da bunun önünü açabilecek işte doğum izninin çoğaltılmasından tutalım. Başka bir takım teşvik edici tedbirler almaya çalışıyor. Fakat bu son bahsettiğimiz reklamla ilgili Mahinur Özdemir Göktaş'ın da yayınladığı sosyal medyadan bir mesajı vardı. Onu da okuyalım. Annelik reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir diyor. Sevginin her biçimi şüphesiz kıymetli ama annelik gibi derin ve kurucu bir değerin iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluk evet. diye bir gönderme.
0: Sevgili seyirciler, kedilere, köpeklere olan sevgimiz inanılmaz ama bir kediyle köpeği çocukla aynı yere koyan aklı da

0: yapmak hakikaten mümkün değil.
1: Tabii.
0: Bu ister yani. Reklamcı olsun, ister şirket olsun, ne olursa olsun kabul edilebilir bir şey değil, değil mi bu?
2: Evet. Ya bu dünyada zaten bakın sadece Türkiye'nin hassasiyetinden bahsetmiyoruz. Türkiye özgü bir hassasiyetten bahsetmiyoruz. Dünyada bütün ülkeler kendilerince bu aileye önem vermeye, nüfusu arttırmaya çalışıyorlar. Bizim de böyle bir hassasiyetimiz var ve dünyada da kimliklerin çözülmesine dair bir sistemin içinde yaşıyoruz. Biraz önce Sayın Avukat, Hukukçu Beyefendi anlattığı gibi anayasamızda ne geçiyor? Aile toplumun temelidir. Siz aileyi çözdükçe toplumu çözüyorsunuz. Toplumu çözdükçe devleti
1: çözüyorsunuz. Dokunulamaz bir konudur.
2: Yani en önemli bu meselelerde bütünlüklü bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyor devletler. Dediğim gibi sadece Türkiye geliştirmiyor bu yaklaşımı, bu perspektifi. Dünyada birçok devlet bu konularda artık daha fazla hassasiyet göstermeye başladı. Bizim de bugüne kadar çok ciddi bir çabamız var aslında. Fakat buna rağmen bu düşüşün aşağı doğru gittiğinin tekrar altını çizmemiz gerekiyor. Ki şöyle bir not ekleyeyim. 1980'li yıllarda daha küçüklüğümüzde bile biz aile planlamasıyla dünyanın ta neresinde karşılaşmıştık.
0: Evet, yani şimdi burada altını çizecek bir şey çocuk erkek ve kadın tarafından yapılıyor. Dolayısıyla
3: biyolojik olarak.
0: Dolayısıyla kadına pozitif ayrımcılık yapmak, nüfusu arttırmak arttırmaz. Pozitif ayrımcılık yapılması gereken çocuklardır, bebeklerdir. Bu nasıl yapılacaksa
4: ya burada bir
0: bunun
4: şey
0: yapılması
4: var.
0: Lazım.
4: Canan Hanım da söylediler. Toplumsal roller var. Burada bir dejenerasyon var. Kasıtlı. Bu reklam dünyası, şu filmler, diziler. Yani o biyolojik yapıyla da uyumlu bu toplumsal roller. Yani kadının rolü, erkeğin rolü ve bir aile atom gibidir. Parçalandığında çok büyük bir enerji ortaya çıkar. Parçalanmaması gereken yegane birimlerden bir tanesi aile. O yüzden bu roller dağıtılırken çok eskiden günümüze kadar bir takım oluşmuş genetik kodlar var. Kadına ait, erkeğe ait. Ama şimdi tabii bazı mekanizmalar bu rolleri, değil mi, kendi aralarında değiştirmeye çalışıyor. Bazı rolleri erkeğe yüklüyor. Değişik farklı rolleri. Kadının rolünü, erkeğin rolünü kadına,
3: hocam,
4: kadının rolünü erkeğe.
3: Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Amerika'daki evlilik karşıtlığı projesi var Amerika'da, biliyorsunuz.
4: Ya her şey var. Kısırlaştırma projeleri
3: yani
4: de var.
3: Bu ciddi bir ideoloji haline getirmiş Amerika'da.
4: Tabii mesela. Yani babaya bir rol veriyorsunuz. Bir filmde çıkıyor. Herkes o modeli almaya çalışıyor. Kadının bir rolü var. Farklı bir rol vermiş. Onu almaya çalışıyor bizimkiler falan. Farklı modeller, karma mutant bir toplum ortaya çıkıyor. O yüzden bu rolleri konuşurken gelenekselci bunlar ya falan deyip de suçlayanlar da oluyor. Ama gelenekselcilik açısından toplumsal rollerin yerli yerinde olması hem toplum hem aileyi korumak için çok çok önemli bence.
0: Evet Sayın Vekilim, nasıl bir çözüm bulabiliriz bu doğum oranını arttırmak?
5: Şimdi biraz önce de söyledim, bir kere toplumsal bilinci arttırmamız lazım. Bu tek başına şu yapıldı bu yapıldı ya diye çözülecek bir konu değil.
0: Çok toplumsal bilinci var diye değil işte sahip i̇şte, ülkeleri yani bir başka bir şey var orada.
5: Aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi siz bilinçli kesimi veya bilinçli kesim yanlış oldu. Daha eğitimli kesimi doğurganlıktan uzaklaştırıp bireyselliği çok matah bir şeymiş gibi ön plana çıkara çıkara bu hale getirdiniz. 1965'te başlayan bir proje bu.
0: Ama bireysel olarak bu doğurmak ama, da isteyebilirler. Bireysel olmak kötü bir şey değil. Bireysel olur. 8 tane çocuğum olsun
5: şimdi
0: ister.
5: Şimdi eğlenceyi, kendi başına hareket etmeyi, tatil yapmayı çocuk büyütmekten kıymetli gibi algılattık ve çocukluktan bu bilinci vermeye başladık. Doğum kontrolünün nerelerde anlatıldığını bir düşünün. İlkokulda bir başladık. Askere giden adamlara bile bunların propagandasını yaptık ve geldiğimiz nokta ortada. Buna şöyle yapılarak arttırılır diye bir formül olduğunu düşünmüyorum.
0: Bu da onun bu, propagandası değil mi? Bu reklamda tamamen bu reklamda doğurmayın. Onun, çocuk alın, şey köpek alın, çocuğa gerek yok.
5: Kedi alın, çocuğa gerek yok. Ama bu yıllarca pompalandı, bir daha söylüyorum. İşte bir çocuk yeter, bakabileceğin kadar. Bir de böyle kibar kibar bunlara ifadeler buluyorduk. Askere gitmiş adamlara doğum kontrol yöntemleri akşamları ders olarak anlatılıyordu. Okullarda zaten veriliyordu, televizyonlarda zaten veriliyordu. Dizileri düşünün, o zaman TRT tek kanaldı. Dizileri düşünün. O dizilerde verilen şeyi düşünün. Yani çok çocuk yapalım diyen memlekette cahil olarak yaftalanıyordu. Televizyon programlarında, dizilerde, sokakta öğretmen, vali, kaymakam bunları aşağılayarak konuşuyordu. Sizin gibi cahiller diye başlıyordu. Bunu bir günde gelemediğimiz yer, gelmediğimiz

0: ziyaretten bir günde geri dönmek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır bunu söylüyor. Üç çocuk dedi diye ona söylemediklerini bırakmadılar bu memlekette. Ama o her konuşmasında tekrar söyledi. Yine söylüyorum. Aile toplumun temelidir. Bunu küçümseyecek kim varsa
1: mesela benim bir önerim değildir. Var. Benim mesela bir önerim var. 2+1 evler yasaklansın.
2: 1+1.
1: 1+1, 2+1.
2: 2+1 gene iyi yani. Yeterli gibi. 1+1.
1: 2+1'de bir anne bir çocuk oluyor. Başka bir şey olmuyor.
0: Bakın 2+1 evde biz 5 çocuk büyüdük.
1: Öyle mi?
0: Bunları tek bir sebebe bağlamak saf dillik olur. Yeter ki o bilinç olsun. O büyük aileden haz alınır hale gelinsin. Evet. Ben 5 kardeşim. Eşim de 5 kardeş. Biz bayramda toplandığımız zaman 40 kişiyi geçiyoruz.
1: Kaç ve bundan keyif alıyoruz. Sizin?
0: Benim 2 çocuğum var.
1: Biz
0: bundan keyif alıyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada evlenmemek marifet gibi lanse edilirken bizim çok daha büyük projeleri konuşmamız lazım. Devletin buna her yönüyle dahil olması lazım. Aile Bakanımız bunu söylüyor.
1: Bekarlık sultanlıktır. Er geç demokrasiye
0: geçilir. Evet.
2: Ama şöyle bir şey var. Bak şu anda Türkiye'de sayım ekilim 4 kişiden biri yalnız yaşıyor. %25. Evet. Çok büyük bir oran. Hadi eş kaybı vesaire anlıyoruz ama 4 kişiden biri şu demektir. Toplayın işte 85 milyon yani 20 milyon 25 milyon arası bir rakam tek başına ikamet ediyor bir konutta.

0: ve Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan Başkanı Donald Trump bu sabah Hürmüz Boğazı'na operasyon düzenleyeceklerini duyurdu. Gerekçe olarak da Hürmüz'de mahsur kalan gemileri gösterdi. Peki Trump bölgede abluka uygulamasına rağmen neden böyle bir karar aldı? Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan detayları alacağız.
1: ABD-İran hattında tansiyon yeniden Hürmüz Boğazı üzerinden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada dünyanın farklı bölgelerinden ülkelerin Washington'a başvurduğunu ve Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkarılması için yardım istediğini söyledi. Trump bu gemilerin Orta Doğu'daki çatışmanın tarafı olmadığını, tarafsız ve masum gözlemciler olduklarını belirtti. Trump'ın duyurduğu yeni girişimin adı Özgürlük Projesi. Süreç Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak. Trump'a göre ABD bu gemilerin güvenli biçimde boğazdan çıkarılmasını yardım edecek ve mürettebatların gıda, hijyen ve temel ihtiyaç krizinin açılmasını sağlayacak. Reuters, Beyaz Saray ve Pentagon'un operasyonun ayrıntılarını henüz açıklamadığını, Trump'ın da ABD donanmasının tam olarak nasıl görev alacağını netleştirmediğini yazdı. Ancak açıklamanın en kritik bölümü askeri uyarıydı. Trump bu insani sürece herhangi bir müdahale olması halinde ABD'nin ne yazık ki kuvvet kullanarak karşılık vermek zorunda kalacağını söyledi. AP'ye göre bu ifade Washington'ın Hürmüz'deki gemi geçişlerini sadece diplomatik değil askeri koruma başlığı olarak da gördüğünü gösteriyor. ABD ana akım medyasındaki ortak okuma şu: bu açıklama doğrudan İran kara operasyonu hazırlığı anlamına gelmiyor. Beklenen senaryo daha çok deniz odaklı. ABD donanmasının bölgedeki gemi trafiğini yönlendirmesi, ticari gemilere rehberlik etmesi, hava ve deniz gözetimi yapması, İran'a bağlı unsurların yaklaşması halinde caydırıcı güç kullanması. Axios, ABD donanmasının gemileri yönlendireceğini ancak bunun mutlaka klasik anlamda tam eskort operasyonu anlamına gelmeyebileceğini yazdı. Washington Post'a bu hamleyi ateşkes ve diplomatik görüşmeler sürerken Hürmüz'de büyüyen insani ve ekonomik krize müdahale olarak değerlendirdi. Gazeteye göre Hürmüz Boğazı'nın kapanması ya da kısıtlanması küresel enerji fiyatlarını ve uluslararası deniz taşımacılığını doğrudan etkiliyor. Trump açıklamasında İran'la görüşmelerin de sürdüğünü vurguladı. Temsilcilerimin İran devletiyle son derece olumlu görüşmeler yürüttüğünün farkındayım diyen Trump, bu girişimin tüm tarafların iyi niyetini göstermesi için fırsat olabileceğini

0: Yeni söyledi. Bu nedenle mesaj iki yönlü okunuyor. Bir tarafta diplomasi kapısı açık tutuluyor. Diğer tarafta İran'a bu gemilere dokunursanız askeri karşılık veririz uyarısı yapılıyor. Şu an için ABD ana akım medyasında kara operasyonu beklentisini destekleyen net bir bilgi yok. Trump'ın açıklaması İran topraklarına girilecek bir kara harekatından değil, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin çıkarılmasından söz ediyor. Bu nedenle olası askeri risk kara operasyonundan çok deniz ve hava unsurlarının devreye girdiği sınırlı bir çatışma ihtimali üzerinden okunmalı diyebiliriz. En riskli senaryo ise şu şekilde okunuyor. İran devrim muhafızlarına bağlı botlar, İHA'lar, füzeler ya da İran destekli unsurlar bu gemi hareketliliğine müdahale ederse Trump'ın açıklaması ABD önceden ilan edilmiş bir karşılık zemini sağlar. Bu da insani gemi tahliyesi olarak başlayan süreci sınırlı bir deniz çatışmasına çevirebilir.
1: ABD Avrupa'daki askeri varlığını azaltma sürecini resmen başlattı. Önce Almanya'ya hedef alan Trump, şimdi ise İspanya ve İtalya'ya göz dikti. İran savaşında kendilerine yardım etmediklerini belirten Trump, İtalya ve İspanya'dan ABD birliklerini çekmeyi ciddi şekilde düşündüğünü açıkladı.
2: İhtiyacımız olduğunda yanımızda değillerdi. Bunu unutmamalıyız. İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya da berbattı.
3: ABD ve Avrupa arasında ipler geriliyor. Washington, Avrupa müttefikleriyle olan askeri ortaklığı temelinden sarsacak bir hamleye hazırlanıyor.
4: Almanya'dan sonra Washington şimdi rotayı İspanya ve İtalya'ya çevirmiş durumda. Özellikle bu tartışmanın merkezi Akdeniz bölgesinde kritik rol oynayan İtalya üzerinde ağırlık basıyor.
3: NATO müttefiklerinin en kritik anlarda ABD'yi yalnız bıraktığını vurgulayan Trump, İtalya ve İspanya'daki Amerikan askerlerini çekeceğini söyledi.
2: Büyük ihtimalle çekeceğim. Neden olmasın ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya'da berbattı. İran'da yardıma ihtiyacımız yoktu zaten ama ben yardım ederler mi diye bakmak için sordum. Biz karışmak istemiyoruz dediler. Hürmüz Boğazı'nı kullananlar da onlardı.
4: Washington bu konuyla ilgili olarak özellikle İspanya'daki NATO üslerinin de kullanımına ilişkin bazı çekincelerin rahatsız olduğunu dile getirdi. İspanya ve İtalya ABD'nin Avrupa'daki askeri stratejisinde kilit ülkeler olarak öne çıkıyor. İtalya, İspanya aynı zamanda Akdeniz'e her zaman bugüne kadar Orta Doğu ve Afrika'ya yönelik operasyonlar için stratejik bir köprü görevi gördü.
3: Yapılan açıklamalara göre ABD Başkanı bu kararları İtalya hükümetinin üstlerine ABD askeri uçaklarının kullanımına kapatması sonrası aldı. ABD Savunma İnsan Gücü Veri Merkezi'nin Aralık 2025 verilerine göre bölgedeki Amerikan askeri varlığı oldukça önemli bir seviyede bulunuyor. Verilere göre İtalya'da yaklaşık 12 bin, İspanya'da ise 3 binden fazla aktif ABD askeri personeli görev yapıyor.
1: Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak üzere yola çıkan Sumud filosu, uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğradı. Darp edilen aktivistler Yunanistan'ın Girit adasına gönderildi. İki aktivist ise İsrail'e götürüldü. Gözaltı süreleri de uzatıldı.
5: İsrail donanması tarafından kaçırıldıkları andan itibaren işkence ve şiddete maruz kaldılar. Kelepçeli ve gözleri bağlı halde tutuldu.
3: Gazze'nin ablukasını kırıp insani yardım ulaştırmak isteyen Sumud filosuna uluslararası sularda İsrail ordusu müdahale etti. İsrail ordusu iki aktivisti yanlarında götürürken diğerlerini Yunanistan'ın Girit adasına bıraktı. İspanya vatandaşı Seyf Ebu Kişk ve Brezilyalı aktivist Tiago Avila ise İsrail'e götürüldü. İsrail savcılığı söz konusu aktivistlerin çeşitli suçlamalarla gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasını istedi. İsrail mahkemesi ise 2 günlük süre uzatmayı onayladı.
5: Duruşmada yöneltilen tüm suçlamaları reddediyoruz. Bu iki kişinin derhal hemen serbest bırakılması gerektiğine inanıyor ve bunu talep ediyoruz.
3: Mahkemeye götürülen aktivistlerin yüzlerinde İsrail'in uyguladığı işkence izleri görüldü.
5: Başlangıçta şunu belirtmek önemli. Her ikisi de İsrail donanması tarafından kaçırıldıkları andan itibaren işkence ve şiddete maruz kaldı. Kelepçeli ve gözleri bağlı olarak tutuldular.
3: Brezilya ve İspanya hükümetleri ortak açıklama yaparak aktivist

0: Derin derhal serbest bırakılmasını istedi.
1: İsrail'in soykırımcı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Filistinlilere idam yasasının mimarı olan Ben-Gvir'in 50. yaş gününü eşi Urgan figürlü pastayla kutladı.
2: Doğum gününü kutlarken bile daha çok katliam diledi. Urgan figürlü pastayla Filistinlilere yönelik idam tasarısına provokatif gönderme yaptı. İsrail'in aşırı sağcı iç güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in 50. yaş günü partisine Müslüman düşmanlığı damgasını vurdu. Faşist bakanın eşi Ayala Ben-Gvir, kocasının doğum gününü üstünde Urgan resmi olan bir pastayla kutladı. Pastanın üzerinde ise İbranice, "Tebrikler Bakan Ben-Gvir, bazen hayaller gerçek olur" yazısı dikkat çekti.
3: Onlardan okul sınıflarını, kantinlerini, yemeklerini, devriyelerini, bahçe yürüyüşlerini, derslerini, tüm imkanlarını alan, her şeylerini elinden alan biri olarak söylüyorum bunları. Onların hayatlarını da almak istiyorum.
2: Parti yalnızca pastayla değil, üst düzey güvenlik üyelerinin katılımı nedeniyle de eleştirilerin odağına yerleşti. Geceye İsrail işgali altındaki Kudüs ve Batı Şeria bölge komutanları, İsrail Hapishane Servisi Komiseri Kobi Yakubi ve Merkez Bölge Komutanı Amir Cohen gibi isimler katıldı. Aktif polis ve cezaevi yöneticilerinin bir siyasi figürün kutlamasına katılması ülke genelinde tepki çekti. Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören yasanın mimarı Ben-Gvir, tartışmalı tasarıyı 30 Mart'ta İsrail Meclisi'nde oylamaya sunmuş, yasa 62'ye karşı 48 oyla kabul edilmişti. Mevcut düzenleme, terör eylemi olarak nitelendirilen suçlara karışan Filistinlileri hedef alıyor ve idam kararının 90 gün içinde uygulanmasını öngörüyor.
1: Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar gölete dönen yollarda mahsur kaldı. Şanlıurfa'daki yağış çok daha şiddetliydi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, su baskınları yaşandı. Valilik sağanak ve fırtınaya bağlı olarak bir kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını belirtti.
4: Çatılar uçtu, minare devrildi. Fırtınada bir kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı felç etti. Fırtınaya dayanamayan bir cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı. Çatılardan kopan parçalar uçtu, bazı ağaçlar yerinden söküldü. Çatıdan düşen güneş panelinin isabet ettiği araçta bulunan kadın hayatını kaybetti. Şanlıurfa Valiliği de Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Gaziantep'te de benzer görüntüler kaydedildi. Çatılardan kopan parçalar havada uçuştu.
5: Fırtınayla uçan çatı karşı binaya çarptı. Orada büyük bir maddi hasara yol açtı. Ardından çatı parçaları otoparkta bulunan iki aracın üzerine uçtu. Araçlarda da yine maddi hasar meydana geldi.
6: Evlerimiz sallandı, camlarımız patlayacaktı. Resmen çok kötü olduk. Yani anlatamam o korkuyu.
7: Bir defa daha böyle bir şeyler gördük yani. Bizim araç pert halinde oldu işte.
4: Bazı ağaçlar devrildi, bazıları ise yerinden söküldü. Kentte etkili olan sağanak da su baskınlarına neden oldu. Araçları su altında kalan sürücüler otomobillerinin üzerine çıkıp yardım istedi. Sel ve fırtına nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
1: Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 5'i ağır, 22 kişi yaralandı. Uşak'ta meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep'te sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yol savaş alanına döndü.
4: Otobüs şarampole devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Malatya-Adıyaman Karayolu Polatdere mevkiinde meydana geldi.
8: Olay tam da bu noktada yaşandı. Malatya mevkiinden Mersin'e gitmeye çalışan yolcu otobüsü işte bu noktada bir ticari araçla çarpıştıktan sonra burada şarampole yuvarlandı.
4: Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri

0: ekiple sevk edildi. Ekipler yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı.
1: Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Ekipler yaralılara ilk anda müdahale ederek onları en yakın hastaneye taşımak için can siperhane bir şekilde çalıştı.
0: Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 40 kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. 10'unun durumununsa ağır olduğu öğrenildi. Uşak'ta meydana gelen zincirleme kazada yolcu otobüsüyle birlikte 7 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. TAG otoyolu Narlı mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Otoyolda can pazarı yaşandı.
2: Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda 9 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekibi ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
0: Ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis de yolda güvenlik önlemi aldı.
2: Kaza nedeniyle 2 sağır 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahalesini sağlık ekipleri olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle yolu ulaşıma kapattı.
0: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı. Sánchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giderken teknik bir arıza nedeniyle rotasını değiştirdi. Uçakta meydana gelen sorunun ciddi olmadığı ancak protokol gereği Ankara'ya iniş kararı alındığı bildirildi. Sánchez'in geceyi Ankara'da geçireceği, sabah saatlerinde ise Erivan'a gitmesinin planlandığı aktarıldı. Başkan Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmede kalkınma yolu projesi gündemdeydi. Erdoğan, projeyi ilerletme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Peki, bu proje neden bu kadar önemli? Türkiye ve Irak'a nasıl bir katkı sağlayacak? İzleyelim.
4: Kalkınma yolu projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma yoluna ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz.
5: Şu an gelinen ortam kalkınma yolunun önemini ve yatırım yapılabilirliğini daha net bir şekilde ortaya koymuş durumda.
6: Kalkınma yolu projesi 25 güne düşürüyor bu transfer süresini, toplam transfer süresi. Bu da şu ana kadarki en kısa süre.
7: Türkiye ile Irak üzerinden Doğu'yla Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündem maddelerinden biri ABD-İran-İsrail savaşı sonrası önemi bir kez daha ortaya çıkan kalkınma yolu projesiydi. Başkan Erdoğan kalkınma yolu projesini ilerletme konusunda kararlı olduklarını kaydetti. Peki kalkınma yolu projesi neden önemli?
6: Irak'ın Basra Fal Limanı'ndan Türkiye üzerinden de Londra'ya kadar uzanan yeni İpek yolu olarak isimlendiren çok önemli bölgenin belki de şimdiye kadarki en önemli projelerinden bir tanesi. Dolayısıyla Irak'ın petrol yeraltı kaynakları ve üretimlerini Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırması planlanan bu projeyle birlikte hem Irak'ın hem de Türkiye'nin kalkınması ve güvenliğini de önceleyen bir proje. Özellikle Irak topraklarında terör nedeniyle yaşanan güvenlik sorunlarını da ortadan kaldırmaya muhatif önemli bir proje.
7: Proje yalnızca bir altyapı yatırımı değil, bölgesel jeopolitiği yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyan stratejik bir girişim olarak dikkat çekiyor. Kalkınma yolu Körfez'de Avrupa arasındaki ticaret akışında alternatif ve güçlü bir hat oluşturma iddiası taşıyor. Küresel ticaretin önemli bir bölümü deniz yollarına ve özellikle kritik geçiş noktalarına bağımlı durumda. Bu bağlamda Hürmüz Boğazı gibi dar geçitler üzerindeki yoğunluk ve jeopolitik riskler nedeniyle alternatif güzergah arayışı hızlanıyor. Projenin en

0: Kritik ayaklarından biri ise Türkiye. Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayan bu hat, Türkiye'yi sadece bir transit ülke değil, aynı zamanda küresel lojistik zincirlerinin merkezlerinden biri haline getirecek. Bu gelişme Ankara'yı yalnızca ekonomik değil, diplomatik ve enerji politikası alanlarında da elini güçlendirmesiyle birlikte Avrupa ile Asya arasındaki bağlantının önemli bir halkası haline getirecek.
1: Bunun 727 kilometresi yeni hat olacak. Diğerleri daha önceki hatların onların ile sağlanan hatlar. Yaklaşık 1900 kilometresi bunun demiryolu olacak. Diğer kısımlar karayoluyla iştiraklenecek, entegre edilecek bir hat. Ya hem güvenlik problemi yaşamayacak bu hat, hem de kısa sürede daha ucuza bir ulaşım imkanı sağladığı için büyük bir fırsat sunuyor paydaşlara.
0: Uzun yıllardır enerji ihtiyacına bağımlı bir ekonomik yapı sergileyen Irak, kalkınma yolu sayesinde ticaret ve lojistik merkezine dönüşme açısından büyük bir fırsat yakalıyor. Bu durum ülkenin ekonomik çeşitliliğini artırırken istihdam ve altyapı gelişimi açısından da önemli kazanımlar sağlayacak.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Tunceli'de düzenlenecek Dedeler Zirvesi'nde 81 ilden ve yurt dışından 130 dede bir araya geliyor. İki gün sürecek zirvede cemevlerinin desteklenmesi, dedelik kurumunun güçlendirilmesi, birlik ve kardeşliğin önemine dikkat çekilecek.
3: Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz.
0: Cemevi Başkanlığı kurulduğu günden bu yana cemevlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve Alevi Bektaşi kültürüyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
3: Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Tunceli'de Dedeler Zirvesi düzenliyor. İki gün sürecek zirve sadece dedelere özel. Toplantıya 81 ilden ve yurt dışından 130 inanç önderi dede katılacak. Dedeler Zirvesi, inanç önderlerinin taleplerini dinlemek ve onların bakış açılarını anlamak için büyük bir fırsat sunacak.
4: Cami ne kadar bizimse, Cemevi de o kadar bizimdir.
0: Dedeler Zirvesi'nde cemevlerinin desteklenmesi ve dedelik gibi konular ele alınacak. Alevi Bektaşi inançlarının korunması ve toplumda ön yargıların kırılması için birlik ve kardeşlik anlayışının önemine değinilecek.
4: Kürtler de bizim, Aleviler de bizim. Canımız, cananımız, kardeşimiz ve milli birliğimizin ana damarlarıdır. Biziz.
2: Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla görevden alınan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasındaki skandal görüntüleri CHP'lilerin de büyük tepkisini çekmiş, parti ikiye bölünmüştü. Tartışmalı isim tam 37 gün sonra CHP'den ihraç edildi. Soruşturma sürerken Özkan Yalım'ın makam şoförünün ifadeleri de belediyede dönen rüşvet çarkını bir kez daha gözler önüne serdi.
5: Rezillikler olduğu için
6: çok seviyorum.
5: Büyük sıkıntı içindeyim. Ben milletimden utandım o görüntüler adına.
7: Rüşvet alma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu ihalelerine fesat karıştırma gibi suçlar nedeniyle tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım sonunda CHP'den ihraç edildi.
8: Belinde havluyla basılan Uşak Belediye Başkanı. Ya bu Uşak Belediye Başkanı niye hala parti tuttu?
7: Genel merkez tepkileri daha fazla sessiz kalamadı. Patlak veren skandaldan tam 37 gün sonra Yalım'la yollar ayrıldı. Yalım'ın makam şoförü Mustafa Altınkaya ise itirafçı oldu. Altınkaya, Özgür Özel'e ait lüks aracın belediye kasasından alınan 170 bin euro ile VIP araca dönüştürüldüğü iddialarını doğruladı.
9: Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıysanız, ben bilmiyorum, ben karışmıyorum, etrafım yanlış yapıyor diyemezsiniz.
7: Belediyeye ait el dokuması Uşak halılarının Yalım'ın sevgilisinin evine götürdüğünü öne süren Altınkaya, halıların teslim edildiğine dair resmi evrakı imzalamak istemeyince imzayı bizzat Yalım'ın attığını da söyledi.
9: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
7: Yalım'ın şoförü Uşak sporlu futbolcularının ve eşlerinin belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını ancak belediyenin kapısından bile bile girmediklerini de öne sürdü. Bir organizasyonda bağış adı altında toplanan milyonlarca liranın Yalım'ın şahsi şirketindeki sigorta borçlarını kapatmak için kullanıldığını da anlattı.
9: Bir Cumhuriyet Halk Partili, bir Cumhuriyet Halk Partili'ye yanlış yaparsa o yanlışı kendime yapılmış sayarım.
7: İzmir Konak Belediyesi'nde ise tetikçi skandalı patlak verdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP Meclis Üyesi Melda Erbaykent'in bir arsada rant imarına izin vermeyen 3 CHP'li meclis üyesini vurdurtmak için tetikçi tuttukları iddiası ortalığı karıştırdı. Başlatılan soruşturmada ses kayıtları da yer aldı. İddiaya göre belediye başkanı ve meclis üyesi tetikçi olarak daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giyen Yusuf Aydoğdu ile anlaştı. Aydoğdu'nun savcılık ifadeleri ise kan dondurdu. Erbaykent'in genel başkanımız Özgür Özel'in eşi arsanın satılmasını istiyor talebiyle kendisine geldiğini, bir meclis üyesini silahla vurmasını, diğer iki üyeyi de darp etmesini istediğini anlattı. Aydoğdu, Erbaykent'in karşılığında 10 milyon lira nakit parayla birkaç arkadaşını belediyede işe alma vaadinde bulunduğunu da iddialarına ekledi. Konuşmaları gizlice kaydettiği ses kayıtlarını da savcılığa teslim etti.
2: Terörsüz Türkiye süreci güvenlik bürokrasisinin kuracağı teknik süzgeçle yeni bir boyuta evriliyor. Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Silah bırakanların dönüşlerinde yetki teyit mekanizmasında olacak.
3: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
0: Terörsüz Türkiye süreci güvenlik bürokrasisinin kuracağı teknik süzgeçle yeni bir boyuta evriliyor. Silah bırakan örgüt üyelerine dönüş yolunda tek yetkili Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinden oluşacak doğrulama ve teyit mekanizması olacak. PKK terör örgütünün silah bırakmasına yönelik somut bir gelişme olmaması sebebiyle bir süredir durduğu söylentileri çıkan Terörsüz Türkiye sürecinin önümüzdeki günlerden itibaren yeniden ivme kazanması bekleniyor. AK Parti kaynaklarına göre süreçle ilgili bir olumsuzluk yok. Süreç takvimde olması gerektiği gibi işliyor.
3: Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir.
0: Bu kapsamda kısa süre içinde yasa gerektirmeyen bazı idari adımlar atılabileceğinin sinyali veriliyor. Güvenlik bürokrasisinin hem Kandil'le hem de İmralı'yla temas trafiğini hızlandırdığı, örgütün silah bırakmasını teşvik edici adımlarla ilgili değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Ancak DEM Parti'nin örgütün silah bırakmasıyla yasal düzenlemelerin eş zamanlı yapılması talebi AK Parti'de karşılık bulmuyor. Yasal düzenleme için silah bırakmanın teyit edilmesi gerektiğine yönelik tavrını sürdüren AK Parti yönetimi, bir yandan da güvenlik bürokrasisinin süreçle ilgili yasal ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklara başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine yaptığı sunum sırasında silahlar ve Türkiye'ye gelecek örgüt üyelerine ilişkin hangi hukuki süreçlerin işleyeceği gündeme geldi. Bu kapsamda MİT hem yasal süreçler hem de teyit ve doğrulama mekanizması konusunda teknik hazırlık yapıyor.
10: Bağlandı.
0: Buna göre çerçeve yasa çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Bir anlamda örgüt üyelerinin dönüşlerinde yetki teyit mekanizmasında olacak.
2: Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısında yaralanmıştı minik Almina. 18 gündür yaşam mücadelesi veriyordu talihsiz çocuk. Babası onun için tüm Türkiye'den dua istemiş, söyledikleriyle herkesi ağlatmıştı. Ama Almina'nın 11 yaşındaki minik bedeni korkunç saldırıda aldığı kurşunlarla daha fazla dayanamadı. 5. sınıf öğrencisi Almina Ağaoğlu Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

0: 11 yaşında daha hayatının başındaydı. 18 gündür yoğun bakımdaydı ve herkes ondan gelecek iyi bir haberi bekliyordu. Ama o bekleyiş acıya döndü. Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan'da yaşandı yürekli rekor düşüren saldırı. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, Aysel Çalık Ortaokulu'nda etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunların hedefi olan bir öğretmenle 8 öğrenci hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.
1: Apar damarında bir arkasından iki kurşun girmiş, ödem oluştu. Ödemin azalmasını bekliyoruz. Stabil durum. Türkiye'de duvar bitti.
0: Almina da o yaralılardan biriydi. Günlerdir yaşamla ölüm arasındaydı minik bedeni ama umutlar tükendi. 5. sınıf öğrencisi Almina'nın hayatını kaybettiği haberi ailesine verildi.
2: Eyvah beyefendi,
0: gözyaşları bir an olsun dinmedi cenazede. Almina gözyaşları içinde toprağa verildi. Saldırının bilançosuysa daha da ağırlaştı. Almina'nın da hayatını kaybetmesiyle can kaybı ona yükseldi. O sınıflar, o sıralar şimdi büyük bir acının tanığı olarak hafızalara kazındı.
3: Hükümet önümüzdeki 10 yılda aile yapısını güçlendirmek ve nüfus artışını desteklemek için kapsamlı adımlar atıyor. Evlilik teşvik edilirken doğurganlığın artırılması hedeflenecek. Zararlı alışkanlıklar ve aile yapısını olumsuz etkileyen küresel akımlarla mücadele edilecek. İşte detaylar.
4: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur.
5: Türkiye'nin demografik yapısını korumak için tarihi bir adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi kamuoyuna açıklandı.
4: 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor.
5: Düşen doğurganlık hızı ve hızla yaşlanan nüfusa karşı 5 kritik strateji belirlendi. Plana göre cinsiyetsizleştirme gibi küresel akımlarla ve bağımlılıkla etkin mücadele edilecek. Evlilikler yeni teşviklerle kolaylaştırılacak. Çocuk sahibi olmak özendirilecek ve annelere yönelik sosyal haklar güçlendirilecek.

0: Kilovat aile odaklı hale getirilecek. Yasal düzenlemeler gözden geçirilecek. Aile ve nüfus hedefleriyle uyumlu hale getirilecek. Yeni düzenlemelerde etki analizi zorunlu olacak. Konuyla ilgili uluslararası belgeler incelenecek. Aile ve nüfus alanındaki araştırmaları öncelikli kılan fon mekanizmaları oluşturulacak. Aile dostu yayıncılık standartları belirlenecek. Kamu yayıncılığında aile ve anne baba rollerini konu alan içeriklerin oranı artırılacak. Özel yayın kuruluşları için aile dostu yayıncılık standartlarının yanı sıra bu anlayışın yaygınlaştırılması için teşvik ve gönüllü taahhüt mekanizmaları geliştirilecek. Zararlı içeriklere karşı tedbir alınacak. Aile yapısını olumsuz etkileyebilecek içeriklere karşı denetim ve müdahale mekanizmaları işletilecek. Açıklanan vizyon belgesiyle birlikte Türkiye'nin nüfus yapısını tehdit eden risklere karşı kapsamlı bir kalkan oluşturulacak.
1: Trafikte hatalı bir dönüş yapan sürücüyü gören iki motosikletli cezayı kendileri kesmeye kalkıştı. Aracın önünü kesip saldıran iki kurye adeta terör estirdi.
2: Camını indir! Camını indir lan! İndir!
3: İki motokurye trafikte tartıştıkları otomobilin sürücüsünün önce önünü kesti, sonra da sopayla saldırıp aracına zarar verdi.
4: Vur vur kır kır! Bak! Bak! Bak! Bak! Bak!
3: İstanbul Esenyurt'a kayda geçti o anlar. İki motosikletli hatalı U dönüşü yaptığını iddia ettikleri sürücüyü durdurmaya çalıştı.
2: Bak kameram kayıtta. Oradan U mu çekilir?
4: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
2: Tamam özür dile. Özür dile bitti gitti.
3: Kısa süre sonra olay tartışmaya döndü.
2: Dur. Dur lan dur. Dur. İndir. Arç.
3: Gözü dönen iki motosikletli otomobil sürücüsünü taciz edip araçtan indirmeye çalıştı.
2: Camını aç lan. İndir camını! İndir! Camını indir! Camını indir lan! İndir!
4: Görüyorsunuz!
3: Öfkeden deliye dönen motokuryeler aracın etrafını çevirip işi şiddete döktü.
2: Lan öldüreceksin!
4: Gel buraya! Vur kır! Bak!
3: Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki saldırgan motorcu ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı. 3 zanlıya 366 bin lira para cezası kesildi.
1: Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki en büyük anlaşmazlıklarından biri de depozito. Ev tahliye edilirken geri verilecek miktar ilk ödenen kira mı yoksa son kira üzerinden mi hesaplanacak? Zaman zaman mahkemeye kadar giden bu sorunun yanıtını uzmanlara sorduk.
5: Kiracı 8-10 yıl önce oturduğu bir eve örneğin 5 bin lira bir depozito verse 8 yıl sonra o paranın değeri kıymeti kalmıyor.
6: Çok haksızlık olduğunu düşünüyorum. En azından farklı bir kur türüyle depozito ödemesi yapılabilir.
3: Kiracı ve ev sahipleri arasında yıllardır süren tartışmanın adı depozito. Öyle ki uzlaşma sağlanamayınca iş mahkemeye kadar gidiyor.
7: 2500 falandı depozito. İşte yok evin şurasında şey var, burası boyanması lazım, şöyle olması lazım falan filan. Onu da vermedi.
8: Evi boşaltan kiracı depozitosunu neye dikkat ederek alacak? Ev sahibinin depozitoyu geri vermem deme hakkı var mı? Ya da ev satıldıysa depozitoyu kiracı nasıl alacak? Soru listesi kabarık, mevzuatsa net.
5: Kiracı, ev sahibi ikisi bir ortak hesap açıp depozitoyu kesinlikle hiç kimse hiçbir tarafta kalmamak üzere yeni bir hesabın içerisinde tutulacak. Bu vadeli hesabın sonunda 3 yıl 5 yıl her ne kadar zaman ilerisinde bu paranın getirisini yine kiracı almalı.
8: 15 yıl önce eve taşınırken bir depozito ödediniz mi?
9: O zaman hatırlıyorum 350 liraydı. Bugünkü değerinden alırım. O zaman 3 tane çeyrek altın ediyordu. İster kabul etsin ister etmesin.
3: Eğer bu yol izlenmediyse depozitonun güncel kira bedeli kadar ödenmesi gerekiyor.
8: İlk girdiğimdekini verecekler ama o zamlı halini versen tabii.

0: belki daha memnun olurum.
1: Depozito 3 kira bedelini geçemeyeceği gibi kira olarak da sayılamıyor.
2: Ne zaman çıkarsam o günün bir aylık bedeli olarak alırım diye düşünüyorum. Sanırım bir sıkıntı yaşamam gibi. Korktum ama şimdi.
1: Ev sahibinin bu durumlarda zararlarını karşılayabilmek için depozitoyu geri vermeme hakkı var.
3: Kiracı evi düzgün teslim ettiğini iddia eder. Diğer taraftan da ev sahibi kiracının evi daha çok zarar verdiğini iddia ederse burada çözüm yolu yine mahkemeler olacak.
1: Kiracı içindeyken evin satılması halinde depozito iadesi yeni ev sahibinin sorumluluğuna geçiyor. Yani kiracı hiçbir şekilde hak kaybına uğramıyor.
4: İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü çalışmada zehir tacirlerinin Kadıköy'deki gece kulüplerinde şifreli sipariş sistemi kurduğu ortaya çıktı. Yani garsona şifreyi söyleyene anında uyuşturucu temin ediliyordu. Üstelik bu ağda pilavcı ve kuaför dahi yer alıyordu. Operasyonda 75 kişi tutuklandı. İşte operasyonların perde arkası.
5: Hedefimiz belli ve nettir. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız.
6: Şifreli uyuşturucu ağa deşifre oldu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Kadıköy'ün ışıltılı sokaklarının ardındaki karanlık uyuşturucu ağını uzun süren bir takiple yerle bir etti. Operasyonda 75 kişi tutuklandı, detaylar ortaya çıktı.
7: Bu uyuşturucu maddenin alıcıyla satıcı arasındaki bir garson olduğu ortaya çıktı. Garson masaya geliyor, size menüyü veriyor, siz açıyorsunuz ve içerisinde olmayan bir içeceği istiyorsunuz. Yani örnek veriyorum, şimdi burada bir içecek tablosu var ama onların içerisinde o listede olmayan bir özel içecek istiyorsunuz. Bunu istediğinizde hemen oradaki garson mesajını alıyor.
6: Uyuşturucu tacirlerinin dışarıdaki kalkanı bir pilavcı dükkanıyla kadın kuaförü ve takıcı çıktı.
7: Özellikle buradan çıkan kişilerin pilavcıya gittiğini görüyorlar.
8: Evet.
7: Ve yüksek profilli kişilerin bu esnaf diyebileceğimiz yerden pilav yiyebilme ihtimalini çok zayıf görüyor polis. Hı hı. Ve sonra buraya müşteri olmaya başlıyor narkotik polisi. Hı hı. Bir de görüyor ki burada pilavı isterken bilmem neyli pilav dediğinde pilavın yanında peçetenin altında uyuşturucu maddeyi çaktırmadan verdiğini görüyor.
6: Ve Necati Arabacı suç örgütü operasyonu.
7: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir operasyon daha yapıyormuş. Hı hı. Ve yapılan bu operasyon İzmir Tunceli'de de gerçekleşti, İstanbul merkezde. Hı hı. Ve toplamda 5 kişi alındı ve alınan bu 5 kişiyle birlikte MASAK raporlarını araştırılması, MASAK'la, Europol'la yapılan araştırma sonucu Merve, 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
4: Görkem Selvitop 38 yaşında genç bir inşaat mühendisiydi. 27 Nisan'da evine giderken yoldan çıkan bir kamyonetin çarpmasıyla canından oldu. Evladı yetim kalan Selvitop'un ölümünde iddialara göre ihmaller zinciri var. Kaza raporuna göre belediye de suçlu.
9: Yaralandı dediler, öldü dediler, benim yerimi yaktılar. Aracı ben gördüm, yeğenimi buraya sıkıştırdı araç.
1: İddialara göre kamyonet hızlıydı. Yoldaki rögar kapağı da facianın fitilini ateşledi. Lastiği patlayan dev araç evine giden genç mühendisi canından etti.
9: Geride 9 yaşında bir erkek evladını bıraktı. Genç yaşta bir eşini bıraktı. Bizim babamız da askerdi, şehit oldu. Biz evladımızın yani hani hayatını kaybetmesinden ziyade yaşanan olaydan daha büyük bir üzüntü duyuyoruz.
8: Görkem Selvitop 38 yaşında bir çocuk babasıydı. 27 Nisan günü işten çıktı. İş yeri servisi onu İstanbul Küçükçekmece'deki bu otobüs durağına bıraktı. Otobüsü beklediği esnada hızla gelen bir kamyonet işte bu kaldırıma çıktı. Görkem Selvitop kamyonetin altında kaldı. Önce ağır yaralandı, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
9: Aldığımız habere göre, tabii ki bu bir duyum, bir iddia, duruyormuş araç. Yeşil ışık yanmış, ondan sonra hareket etmiş. Şimdi soruyorum kamuoyuna, sizlere. Bu yolda, bu güzergahta yeşil ışıktan kalkan bir araç bu kadar yüksek olan bir kaldırımın üstüne nasıl çıkabilir?
1: Kazada kusurlu bulunan araç sürücüsü tutuklandı, ancak rapora göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ihmali söz konusu.
8: İddiaya göre kazanın olduğu esnada işte tam olarak da burada bir rögar kapağı vardı ve kamyonetin hızla gelmesiyle o rögar kapağı yerinden çıktı. Kamyonetin arka sağ tekerini patlatınca kazanın şiddeti arttı. Ancak ailenin iddiasına göre kazanın hemen ardından o rögar kapağının olduğu yere işte bu şekilde yama yapıldı.
9: Aracın sürüklenmesine ve kaldırıma çıkmasına sebep olmuş. Sorumluluğunu yerine getirmediği için bizi daha çok üzüyor. Bu normal bir ölüm değil. Bu olayı geniş çaplı araştıracağız.
1: Belediyeden herhangi bir açıklama yapılmadı. Acılı aile de ihmali olanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.
4: ...2026 yılının ortasına yaklaştığımız şu günlerde İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olan Beykoz'daki birçok mahallede günlerdir su akmıyor. İSKİ'ye ait hatlarda yaşanan arıza bir türlü tamir edilemedi. Günlerdir evlerine tankerlerden su taşıyan Beykozlular perişan durumda.
0: Rezil ettiler bizi ya. El arabasıyla su taşıyoruz.
1: Çocuklar düşmesin diye kapattığı kuyuyu yıllar sonra yeniden açtı.
10: Çarşamba günden beri suyumuz akmıyor. Ha geldi ha geldi. 7'de gelecek. 7-9 oluyor. 9-11 oluyor. İdare etmeye çalışıyoruz bu kuyu suyuyla beraber.
1: Beykoz'da 5 gündür sular kesik ki vatandaş çileli.
11: 2026 senesinde yaşıyoruz. Düştüğümüz duruma bakar mısın? Kuyudan su çekiyoruz yani.
1: Mahalleli Elde Kova su kuyruğunda.
12: Maalesef eski yıllara döndük.
8: İstanbul'un göbeği Beykoz 90'lı yıllara geri döndü. Vatandaşlar 5 gündür susuz. İşte gördüğünüz bu görüntüler geçmiş yılları akıllara getiriyor. Vatandaşlar bidonlarla birlikte evlerine yürümek zorunda kalıyor.
0: Böyle bir şey görmedik. İlk defa görüyoruz ya.
8: Siz 5 gündür tanker kovalıyorsunuz.
0: Evet, tanker yüzüyoruz gözünüz burada.
12: Ha, görsünler yani bu halimizi.
8: Bölgedeki mağdur vatandaşlar tankerleri bekliyor su alabilmek için ve kimi bidonlarla kimi de işte böyle kovalarıyla birlikte sularını dolduruyor, sonra da el arabalarıyla evlerine taşıyor.
0: 5 gündür bu şekilde taşımasıyla değirmen döndürüyoruz.
8: İSKİ açıklamasına göre suların olmamasının sebebi basınç düşüklüğü. Önce bu çile 9 mahalleyle başladı, sonra 6'ya düştü. Bugünse tam 4 mahallede hala su yok artık. Vatandaşlar tankerleri de beklemiyor. Olan kuyulardan işte bu şekilde su dolduruyor.
11: İSKİ İstanbul'a geri döndük. Rezillik yani. Böyle bir şey yok yani. Kimse de ilgilenmiyor.
0: Basınç ayarı diye bizi kandırıyorlar.
8: Mahalle sakinleri sürekli İSKİ'yi arıyor ama bir cevap veya bir karşılık alamıyor. Hiçbir açıklama da yapılmıyor. Aynı zamanda günlerdir burada vatandaşlar temel ihtiyaçlarını gideremiyor.
13: Aradık. O ona bağlıyor, o ona bağlıyor. Belediyede kimseyi bulamıyoruz. İçme suyuyla bulaşık yıkıyoruz. Çamaşır zaten yok.
0: Duş alamıyoruz. Yani tuvalet ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz.
14: Pis oldu, pis. Ne yapacağım? Mecbur taşıyacağım. Kollarım şiş bak. Ellerim tutmayın.
15: Çok zor. Benim engelli çocuğum var %100. Şu anda kombime su bile veremiyorum. 2 günden beri çocuk soğukta duruyor. Bunun vebalini kim çekecek bilmiyorum.
16: Perişan olduk. Bulaşık yıkayamıyoruz. Her şey ortada kaldı. Yakınlarımıza gidiyoruz farklı mahallelere duş almak için.
1: Su kesintisi olan Gümüşsuyu, İncirköy, Çiğdem ve Soğuksu mahalleleri için İSKİ'den bir açıklama yapılmadı. Sorunun ne zaman çözüleceği de bilinmiyor.
4: Nisan ayıyla birlikte birçok kentte çilek hasadı başladı. Tarlalarda hummalı bir mesai var. O adreslerden biri de İzmir'in çilek deposu konumundaki Menemen ilçesi.
17: Kokusu, aroması, bunların hepsi ön planda.
18: Şöyle biraz çevirdiğimizde bak hemen zaten.
17: Çok kolay gibi gözüküyor ama.
1: Kendine has kokusu, aroması, ince kabuğuyla Emir Alem çileğinde hasat başladı.
17: Menemen bölgesinde 2000 dönümü yakın arazi işleniyor. Sezonda 6000-7000 ton gibi bir üretim yapıyoruz.
19: İzmir'in Menemen ilçesi Emir Alem mahallesinde yetiştirilen çilek tadı ve aromasıyla ön planda. Hasat Nisan ayında başladı, Temmuz ayına kadar devam edecek. Hasatta ise kadınların rolü oldukça yüksek.
18: Evet, yani erkekler yapamadı. Bu işi onlar yapamıyor. Bizler aynı. Bizler topluyoruz. İnce iş olduğu için daha doğrusu hanımların işi. Çileği tuttuğumuzda böyle geri doğru asıltamayız. Şöyle biraz yanlattığımızda bu burada.
19: Tek iki parmakla.
18: Aynen.
1: İzmir'de üretilen çileğin neredeyse yarısı Menemen ilçesindeki Emir Alem mahallesinde üretiliyor. Adını mahalleden alan çilek tadı ve aromasıyla ön plana çıkıyor. Bu yıl rekolte beklentisi 7000 ton.
17: Emir Alem çileğini yediği zaman dışarıdaki

0: lezzetlerde tat aroma bulamadıkları için bizim çileğimiz çok beğeniliyor.
1: Birisi şumalı şöyle baktığında altında hiçbir şey olmamalı.
2: Emir Alem çileği pazarlarda en çok tercih edilen çileklerden. Üreticisi ise sosyal medyada ortaya atılan çilekte yoğun miktarda pestisit var iddiasına tepkili.
3: İlk tarım iç tarımda da biz hiç nefes aldırmıyor. Devamlı geliyor Emir Alem'e. Numunelerimizi verdik. Hiçbir sorun yok. Kalıntı yok.
4: Yani yingari diyebilir miyiz?
3: Yingari.
5: ...2020 yılında yaşanan çatışmada gazi olan uzman çavuş Ahmet Gür gözlerini kaybetmişti. O dönem Adana'ya ev yapan gazi inşaatı tamamlayabilmek için çok sevdiği arabasını satmak zorunda kalmıştı. Aradan 6 yıl geçti. Fethiye Kaymakamı o arabayı buldu, geri aldı ve gaziye hediye etti.
6: Tekrardan yani bir gözümde açılsa giderdim. Yine giderim.
2: Vatani görevi sırasında gazi olmuştu Ahmet Gür.
6: 2020 yılında Kuzey Irak sınır hattında Ağustos'un 11'inde sabah 3.30 sularında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki gözümü de kaybettim.
2: Bazı hayalleri de yarım kalmıştı ama o yine de vazgeçmedi.
5: Ahmet Gür görevinin başındayken şu anda içinde bulunmuş olduğumuz bu evin inşaatını başlatmıştı ve o hain saldırıda maalesef gözlerini kaybetti, gazi kaldı ve tekrar memleketi Adana'nın Fethiye ilçesine döndü. Hain saldırıdan yaklaşık bir yıl önce satın almış olduğu o aracı kullanamadığı için de sattı ve evinin yarım kalan inşaatını tamamlattı.
2: Bir yandan hayat mücadelesi, bir yandan hatıralar. Binemediği otomobili içinde uhde olarak kaldı genç gazinin.
6: İlk arabamdı. Son kullandığım araçtı. Güzeldi ya.
2: Bir hastane ziyareti onun hissettiği burukluğa adeta şifa oldu.
6: Safra kesesi ameliyatı olmuştum. Kaymakam hanım sağ olsun ziyaretime geldi. Geçmiş olsun. Konusu açıldı. Dedim onu sattık. Kaymakam hanım da işte tekrardan bulalım alalım gazim dedi.
2: O söz gerçeğe dönüştü. Fethiye Kaymakamı Feyza Yılmaz aracı buldurdu, esnafın da desteğiyle satın aldı ve yeniden gaziye teslim etti.
6: Gözüm açıkken sürdüğüm için dokunarak hissediyorum. İçinde böyle anılarım tekrardan canlanıyor.
5: Fethiyeli gazi yıllar sonrasında ilk göz ağrısı aracına kavuştu. Şimdi ise arkadaşlarının yardımıyla Fethiye ilçesini dolaşmaya ve anılarını bir kez daha yaşamaya devam ediyor.
2: Gazi uzman çavuşun kaymakama ettiği teşekkürse ortaya unutulmayacak bir hikaye çıkardı.
6: Kaymakam hanıma Ferdi Tayfur rahmetli hem memleketlimiz olur. Ondan hatıran yeter diye bir şarkısı vardı. Ondan bir teşekkürümüz oldu. Sağ olsun.
7: Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile.
5: Hacettepe Üniversitesi Beytepe yerleşkesinde yaşayan nesli tehdit altındaki kara kaplumbağaları uydu vericileriyle anlık olarak takip edilmeye başlandı. Bu çalışmayla kaplumbağaların yaşam döngüleri kayıt altına alınıyor.
8: Uydu verisi sayesinde anlık olarak gözetimini yapabiliyoruz.
9: Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesi geniş yeşil alanları ve korunan doğal yapısıyla çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu popülasyonu korumaya çalışan üniversite yerleşkede yaşamını sürdüren ve nesli tehlike altında bulunan kara kaplumbağalarını bilimsel çalışmalar kapsamında yakından takip ediyor.
8: Geçen yıldan beri verileri topluyor ve bunları yaparken de bizim markalama dediğimiz bir sistem var. Her bulduğumuz hayvanları biz markalıyoruz. Böylece tekrar aynı hayvanı mı bulduk yoksa yeni bir hayvanı mı bulduk? Bununla ilgili popülasyon yoğunlukla çalışmaları çıkarmış olacağız.
9: Kaplumbağaların sırtlarına yerleştirilen vericiler her hareketi anlık olarak bilim insanlarının ekranına taşıyor. Doçent Doktor Mehmet Kürşat Şahin ve ekibi bu teknoloji sayesinde canlıların nerede beslendiğini, nerede kışladığını ve en önemlisi nereye yumurta bıraktığını tek tek tespit ediyor.
8: Örnek veriyorum, hayvanın yumurtlama dönemindeki bir alanı belirleyebilirsek buradaki üniversitemizin idari bilimlerine diyeceğiz ki bu alanlar hassas alanlar, lütfen bu alanlarda bir inşaat faaliyeti ya da başka bir faaliyette bulunmayalım. Ya da yoldaki frekansları arttıysa mesela diyebileceğiz ki böyle alanlarda menfezler oluşturalım, yeraltı menfezleri. Kaplumbağalar sağlıklı bir şekilde karşıdan karşıya geçebilsinler.
9: sistem o kadar hassas.

0: Taski sadece konum değil, kaplumbağanın vücut sıcaklığı ve gün içinde kaç metre yol kat ettiği bile anlık olarak izlenebiliyor.
1: Evet, geri dönüştürülmüş maddelerden üretilmiş durumda. Aynı zamanda da güneş panelleri bulunmakta, güneş pilleri bulunmakta. Bu şekilde de çevreci bir yaklaşım oluşmakta takiplerimizde, cihazlarımızda.
2: Anglo-Sakson dünyanın iki güçlü aktörü ABD ve İngiltere. Aynı kökten gelen ama küresel güç mücadelesinde zaman zaman karşı karşıya düşen iki yapı. İngiltere Kralı Charles'ın Washington ziyareti sadece diplomatik bir ziyaret miydi, yoksa derin bir rekabetin yeni perdesi mi açılıyordu? 250 yıllık bağımsızlık hikayesinin gölgesinde Beyaz Saray'da yaşananlar eski hesapların hala kapanmadığını mı gösteriyordu? Londra, Washington'ı hiç affetmedi mi? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Ekranlara getireceğiz, bülteni noktalayacağız.

0: Beyaz Saray'ın o görkemli salonunda, 250 yıllık bir bağımsızlığın gölgesinde, tarihin en ironik sahnelerinden biri yaşanıyordu. Karşımızda sömürgeci imparatorluğunun varisi Kral 3. Charles ve Amerikan milliyetçiliğinin önce Amerika diyen sesi Donald Trump.
1: The golden age of America begins right now.
2: ABD'nin altın çağı şimdi başlıyor. Artık herkes bize saygı gösterecek. Ülkemiz yakında hiç olmadığı kadar büyük, güçlü ve olağanüstü olacak.
0: ABD, bağımsızlığının 250. yılında İngiltere Kralı 3. Charles'ı ağırlıyordu. Tahta geçmesinden bu yana ABD'ye ilk kez resmi ziyarette bulunan Kral Charles, resmi törenle karşılandı. ABD Kongresi'ne hitap eden Charles, İngiliz-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yapıyordu.
3: Bu şalkantılı zamanlarda birlikte ve uluslararası ortaklarımızla çalışarak saban demirlerinin kılıca dönüştürülmesini engelleyebilmemiz benim umudum ve duamdır. İki ulusumuzun yüzyıllar boyunca kurduğu ve Amerikan halkına derinden minnettar olduğumuz ittifak gerçekten eşsizdir.
0: Charles, bir zamanlar İngiliz askerlerinin ateşe verdiği o binada, Trump'ın "biz olmasaydık Almanca konuşacaktınız" çıkışına bir İngiliz kibri ve zekasıyla yanıt veriyordu. "Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz."
3: Son zamanlarda Avrupa'ya dair yorum yaptınız. "Eğer Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olacaktı" dediniz. Cüretkar bir şekilde söylemeliyim ki, "eğer biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olacaktınız."
0: Bu sadece diplomatik bir şakalaşma değildi. Bu, kökleri derinlere uzanan, kanla yazılmış ve dolarla mühürlenmiş bir hegemonya kavgasının dışa vurumuydu. Gördüğümüz şuydu: karşımızda iki müttefik değil, dünya pastasını paylaşırken birbirinin ayağına basan iki gladyatör vardı.
4: Bugüne kadar Trump'ı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cumhuriyetçiler İşte kral olmakla suçluyordu. İşte kral mı tabii, olur işte demokrasi var burada.
5: Eylemler yapanlar bile var.
4: Tabii ya, No Kings diye işte pankartlar asıp Beyaz Saray önünde ve Amerika'nın çeşitli noktalarında gösteriler düzenlediler. Tüm bunlar konuşulurken işte bir kralın, bir İngiliz kralının Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi üzerine Beyaz Saray resmi hesabından bir paylaşım yapıldı ve Beyaz Saray'da iki kral şeklinde Two Kings paylaşımı yapıldı. Bu da oldukça Amerika'da hem demokratları hem Trump karşıtlarını ciddi bir şekilde kızdırdı. Bunu biliyordu aslında Trump. Bunun üzerine paylaşımı yaptı Beyaz Saray'ın resmi sitesinden.
0: Bugün diplomatik nezaket kurallarını alt üst eden bu yaşananları anlamak için hafızaları biraz tazelemek yeterli olacaktı. Amerikan bağımsızlığı 250 yıl önce bir oğlun babaya isyanı şeklinde başlamıştı. 1776'da 13 koloni İngiliz tacına baş kaldırdığında Londra bu kaybı asla hazmedemedi. 1812 ABD-İngiltere Savaşı İngiltere'nin eski mülkünü geri alma hamlesiydi. Bugün Charles'ın şakasını yaptığı o Beyaz Saray yangını aslında bir imparatorluğun gurur kırıklığının aleviydi. Ancak bu savaş Amerika'nın artık ergenlikten çıkıp kendi kaderini tayin edeceği bir dönüm noktası olacaktı.

19. yüzyılın sonuna gelindiğinde sahne artık sadece askerlerin değil, bankerlerin ve sanayicilerin de alanıydı. Bir tarafta Londra merkezli Avrupa'nın eski kanını ve parasını temsil eden Rothschild İmparatorluğu, diğer tarafta ise Amerika'nın yükselen petrol ve sanayi gücü, yeni dünya düzeninin hırslı temsilcisi Rockefeller Hanedanlığı vardı. Bu süreçte İngiltere denizlerin hakimi olsa da ABD ekonomisi sessizce devleşiyordu. Londra'nın eski parası, New York'un yeni ve vahşi parası karşısında mevzi kaybetmeye başlamıştı. Bu tablo küresel sermayenin vatanı olmadığını, ancak bir merkeze ihtiyaç duyduğunu kanıtlar nitelikteydi. İkinci Dünya Savaşı İngiltere için bir zafer gibi görünse de aslında görkemli bir iflastı. 1944'teki Normandiya çıkarması ilişkilerin zirve noktası gibi pazarlansa da aslında İngiliz İmparatorluğu'nun tabutuna çakılan son çivilerden biriydi. Normandiya çıkarmasında sahile çıkan müttefik orduları içinde Amerikalıların ağırlığı Avrupa'nın kurtarıcısı rolünü Londra'dan alıp Washington'a verdi. İngiltere bu savaşta askerini ve parasını tüketirken ABD taze bir güç olarak dünya liderliğine oturuyordu. Savaş bittiğinde İngiltere artık üzerinde güneş batmayan imparatorluk değil, borç içinde yüzen bir ada devletiydi. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD sadece askeri değil, ekonomik bir kuşatmayla İngiltere'yi ve Avrupa'yı kendine bağladı. Truman doktrininin komünizm tehdidine karşı hür dünyayı koruma iddiası, aslında ABD'nin İngiltere'nin boşalttığı alanlara, özellikle Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'ya yerleşme stratejisiydi. Marshall planıyla yıkılan Avrupa'ya gönderilen dolarlar aslında birer bağımlılık senediydi. İngiltere bu yardımları kabul ederek küresel liderlik anahtarını resmen Washington'a teslim edecekti. Geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan'da önce Kral Charles'ın, sonra da Trump'ın yaptığı kılıç dansları veya kongredeki tarihi hitaplar bu kadim rekabetin modern ambalajıydı. Trump, Rockefeller ve ardındakilerle sert güce dayalı Amerikan hegemonyasını savunurken, Kral Charles'ın temsil ettiği geleneksel yapı, küresel finansın ve eski diplomasinin inceliklerini korumaya çalışıyordu. Kral Charles'ın "biz olmasaydık Fransızca konuşurdunuz" sözü, aslında Amerikan halkına şunu hatırlatıyordu. Kökünüz biziz, bizden tamamen kopamazsınız. Ancak gerçek şudur ki artık ne Londra dünyanın merkezi ne de Washington tek başına dünya hakimi. Sonuç olarak Anglo-Sakson dünyasının bu iç çekişmesi ve Batı kendi aile kavgasını sürdürürken, Türkiye kendi milli eksenini tahkim ediyordu. Tarih, gücün el değiştirdiği bir devir dahinden ibaretti ve bugün o devranın yeniden döndüğü eşikteyiz.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Günaydın, saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Yeni bir aya ve yeni bir haftaya başlıyoruz artık. Peki Sabah Ajansı'nda neler konuşacağız? Hangi başlıklarımız var? Hemen hızlıca dünden bugüne diyelim ve ekranlara getirelim. Olumsuz hava koşulları hafta sonu boyunca etkiledi. Gaziantep ve Şanlıurfa'yı fırtına vurdu. Bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Detaylandıracağız ve bir yandan da tabii ki o acı haber. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanmıştı Almine Ağoğlu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ABD donanmasının Hürmüz'e gireceğini açıkladı. Özgürlük Operasyonu adı verilen operasyon sabah saatleri itibariyle başlayacağı duyuruldu ama nasıl bir operasyon, belirsizlik devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da devam ediyor. Son saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 72.610'a yükseldi ve gecenin bir başka sıcak başlığı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez stajyer uçak Ankara'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Peki sorun neydi? Önemli başlıklarımız var. Çok daha

0: fazlası için yeni bir güne ve sabah ajansına hep birlikte başlayalım. Hafta sonu boyunca ana gündem başlığımız olumsuz hava koşullarıydı. Tüm yurtta etkili olan olumsuz hava koşulları özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da hayatı durma noktasına getirdi. Gaziantep'te aşırı yağışlarla birlikte yollar göle döndü. Şanlıurfa'da ise şiddetli rüzgarla birlikte fırtına çatıları uçurdu. Ağaçlar devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti. 40 kişi de yaralandı. İşte iki kenti vuran süper hücre.
1: Çatılar uçtu, minare devrildi. Fırtınada bir kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı felç etti. Fırtınaya dayanamayan bir cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı. Çatılardan kopan parçalar uçtu, bazı ağaçlar yerinden söküldü. Çatıdan düşen güneş panelinin isabet ettiği araçta bulunan kadın hayatını kaybetti. Şanlıurfa Valiliği de Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Gaziantep'te de benzer görüntüler kaydedildi. Çatılardan kopan parçalar havada uçuştu.
2: Fırtınayla uçan çatı karşı binaya çarptı. Orada büyük bir maddi hasara yol açtı. Ardından çatı parçaları otoparkta bulunan iki aracın üzerine uçtu. Araçlarda da yine maddi hasar meydana geldi.
3: Evlerimiz sallandı, camlarımız patlayacaktı resmen. Çok kötü olduk yani. Anlatamam o korkuyu.
4: İlk defa daha böyle bir şeyler gördük yani. Bizim araç pert halinde oldu işte.
1: Bazı ağaçlar devrildi, bazıları ise yerinden söküldü. Kentte etkili olan sağanak da su baskınlarına neden oldu. Araçları su altında kalan sürücüler otomobillerinin üzerine çıkıp yardım istedi. Sel ve fırtına nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
0: Sadece fırtına etkili değil de hafta sonu boyunca pek çok kentte kar yağışı da görüldü. Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Manisa'nın Spil Dağı'na ise 16 yıl sonra ilk kez Mayıs ayında kar yağdı. Antalya'dan Bolu'ya kadar pek çok kentte de kar manzaraları var.
1: Mayıs ayında kış havası etkili oldu. Yurdun birçok noktasında kar sürprizi yaşandı. O noktalardan biri Afyonkarahisar'dı. Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Afyonkarahisar Sandıklı Karayolu Damlalı Boğazı ağır vasıtaların geçişine kapatıldı. Afyonkarahisar Ankara ve Uşak Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bölgede ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Sandıklı Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İsçehisar, Sultandağ, Basmakçı, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Samsun'un Ladik ilçesinde de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Evlerin çatıları, araçların üzeri ve çiçek açan meyve ağaçları beyaz örtüyle kaplandı. Yurdun batısı da soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaydı. Manisa'nın Spil Dağı'na 2010 yılından bu yana ilk kez Mayıs ayında kar yağdı.
5: Daha önce hiç denk gelmemiştik. Yani en son Nisan'da görmüştük. Mayıs bize sürpriz oldu.
1: Düzce ve Çankırı'da manzara aynıydı. Kış manzarası Antalya'da da görenleri şaşırttı. Akseki, Korkuteli, Konyaaltı ve Kaş ilçelerine lapa lapa kar yağdı. Burdur-Antalya Karayolu'nun Çubukbeli ve Dağbeli mevkilerinde ulaşımın aksamaması için ekipler teyakkuzda.
0: Peki bugün itibariyle, şu an itibariyle nasıl bir hava var dediğimizde meteoroloji verilerine baktığımızda yurdun tamamında yağışların etkili olmaya devam ettiğini söyleyelim. Yurdun batısından başlayalım. Kuzeyli rüzgarlar etkili. Bu da özellikle İstanbul'da Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarının düşük kalmasına neden oluyor. Avrupa yakasında İstanbul için konuşacak olursak şu an itibariyle artık yağışlar etkisini kaybetti. Ancak Anadolu yakasından neredeyse Trabzon'a kadar çok geniş bir alanda yağışlar devam ediyor. Afyonkarahisar ve Denizli'nin yüksek kesimlerinde az önce ekranlara getirmiştik. demiştik. Yüksek kesimlerinde bu bölgelerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Antalya Körfezi'nin doğusunda kalan Mersin'le Antalya arasında kalan hat boyunca yine şiddetli fırtına var. Karadeniz'e baktığımızda özellikle Orta Karadeniz'e, Samsun, Ordu arasında ve Trabzon'a kadar giden hat boyunca da

0: Yine güçlü yağışlar olduğunu belirtelim. Sivas, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, Şırnak ve Malatya'da da bugün yağışlara dikkat etmek gerekiyor. Yağışlı bir güne merhaba diyoruz bir kez daha. Sıcaklıklara baktığımızda ise İstanbul'da bugün göreceğimiz en yüksek sıcaklığında 15 derece olacağını hatırlatalım. Diğer yandan tabii olumsuz hava koşullarına bir de aşırı hız ve dikkatsizlik de eklenince kazalarda kaçınılmaz oldu. Bu kez kazalar adeta bir faciaya dönüşmüş durumda. İlk durak noktamız Malatya olacak. Malatya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Uşak'ta meydana gelen zincirleme kazada ise 4 kişi yaşamını yitirdi.
1: Otobüs şarampole devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Malatya Adıyaman Karayolu Polatdere mevkiinde meydana geldi.
2: Olay tam da bu noktada yaşandı. Malatya mevkiinden Mersin'e gitmeye çalışan yolcu otobüsü işte bu noktada bir ticari araçla çarpıştıktan sonra burada şarampole yuvarlandı.
1: Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı.
2: Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Ekipler yaralılara ilk anda müdahale ederek onları en yakın hastaneye taşımak için cansiperane bir şekilde çalıştı.
1: Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 40 kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Onunun durumununsa ağır olduğu öğrenildi. Uşak'ta meydana gelen zincirleme kazada yolcu otobüsüyle birlikte 7 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. TAG otoyolu Narlı mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Otoyolda can pazarı yaşandı.
3: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda 9 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekibi ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
1: Ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis de yolda güvenlik önlemi aldı.
3: Kaza nedeniyle 2 sağır 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahalesini sağlık ekipleri olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle yolu ulaşıma kapattı.
1: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Gazete manşetlerini ekranlara getirmeye başlayalım. Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesinin manşetinde önemli bir haber, önemli bir uyarı var. Hemen detaylandıralım. Ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. Peki kimler nasıl başvurabilecek? Düzenlemeden yararlanmak için başvurular nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Halen doğum izninde olan annelerin durumu ne olacak? Bu soruların yanıtının hepsi bugün Sabah gazetesinde bulmak mümkün. Ama uyarıyı bir kez daha tekrarlayalım. Ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. Pilavcı ve kuaföre zehir operasyonu. İstanbul Narkotik Şube'den film gibi bir operasyon. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle pilavcı, tekel bayisi, kadın kuaförü ve bujitrelerde gençleri zehirleyen 75 kişi tutuklandı. Kadıköy'de başlatılan soruşturmada esnaf görünümlü torbacılara yönelik aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Narkotik polis de pilavcı dükkanlarına mercek altına aldı. Gece kulüplerinden çıkan müşterilere pilavın yanında peçete içerisinde uyuşturucu satıldığı tespit edildi. Ardından da operasyon başladı. Bir başka haber, telefonunu kır, delilleri yok et. Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Özkan Yalım'ın kızından gelen talimatı dinlemeyen muhasebeci Ceren Yeşildağ'ın itirafları damgasını vurdu. Hemen bakalım. Operasyon sırasında telaşa kapılan Özkan Yalım'ın avukat olan kızı Özge Gül Yalım'ın Ceren Yeşildağ'ı arayarak telefonlarını kır at şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren Ceren Yeşildağ ise bu talimatlara uymayarak telefonları emniyet güçlerine teslim ettiğini belirledi. Bir başka haber, Hürmüz'de yüksek gerilim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalar güne damgasını vuracak gibi duruyor. Gelelim Trump'tan gelen o açıklamalara. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ün özgürlük operasyonunun Orta Doğu saatiyle bu sabah itibariyle başlatılacağını söyledi. Tabii bu soruyla, bu açıklamayla birlikte kafalar karıştı. Amerika Birleşik Devletleri donanması Hürmüz'e mi girecek? Hürmüz'den geçmek isteyen gemilere nasıl yardımcı olacak? Daha da önemlisi, İran eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımıyla bölgeye geçmeye çalışan gemilere müdahale ederse ne olacak? Tansiyon bir kez daha yükseliyor kritik saatler içerisinde. Nice.

0: İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti. Haftalar süren ablukanın ardından Hürmüz'e operasyon başlatacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Hürmüz'deki gemiler için Özgürlük Projesi adlı operasyonun başlayacağını açıkladı. Gemilerin savaşla ilgisinin olmadığını, bu gemilerin farklı su yolları üzerinden tahliye edileceklerini söyledi. Orta Doğu anlaşmazlığına taraf olmayan ülkeler, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin serbest bırakılması için Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istedi. Bu durumun kendileriyle hiçbir ilgisi yok. Onlar sadece tarafsız ve masum gözlemciler. İran'ın, Orta Doğu'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iyiliği için bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı su yollarından güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve rahatlıkla devam edebileceklerini bildirdik. Tekrar ediyorum. Bunlar Orta Doğu'da şu anda yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın farklı bölgelerinden gelen gemilerdir. Temsilcilerime gemilerini ve mürettebatlarını boğazdan güvenli bir şekilde çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı onlara bildirmelerini söyledim. Trump, sular durulana kadar gemilerin tekrar bölgeye gitmeyeceğini duyurdu. İran'ın operasyona müdahale etmesi durumunda çatışmaların başlayacağını belirtti. Hepsi bölge seyri sefer ve diğer her şey için güvenli hale gelene kadar geri dönmeyeceklerini belirttiler. Özgürlük Projesi adlı bu süreç Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak. Temsilcilerimin İran'la çok olumlu görüşmeler yürüttüğünün ve bu görüşmelerin herkes için çok olumlu bir şeye yol açabileceğinin tamamen farkındayım. Gemi hareketi hiçbir yanlış yapmamış olan insanları, şirketleri ve ülkeleri serbest bırakmaktan başka bir amaç taşımıyor. Onlar sadece koşulların kurbanı. Bu Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri ve özellikle de İran adına insani bir girişimdir. Bu gemilerin birçoğunda yiyecek ve çok sayıda mürettebatın sağlıklı ve hijyenik bir şekilde gemide kalabilmesi için gerekli olan her şey tükenmek üzere. Eğer bu insani sürece herhangi bir şekilde müdahale edilirse bu müdahale maalesef güç kullanılarak ele alınmak zorunda kalacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
1: Peki Hürmüz'de son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıkladığı o özgürlük operasyonu başladı mı? Hemen bakalım. Hürmüz'de bir hareketlilik şu an itibariyle yok. İşte o gemileri ekranlara getiriyoruz. Petrol gemileri, kuru yük gemileri hala bekleyişlerine devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukası da sürüyor ama dediğimiz gibi nasıl bir yardım olacak? Amerikan savaş gemileri Hürmüz'e mi girecek yoksa teknik olarak sadece mayınlı bölgelerin neresinde olduğuna yönelik bilgilendirme mi yapacak? Bekleyip görmek gerekiyor. Ancak Hürmüz Boğazı'nda gergin ama devam eden bir bekleyiş var. Amerika Birleşik Devletleri bu ateşkesi şüphesiz ki bölgeye yığınak yapmak için kullandı. Bir de son verilere bakalım. Yine hafta sonu boyunca Amerikan savaş uçaklarının, Amerikan kargo uçaklarının İsrail'e mühimmat taşımaya devam ettiğini ekranlara getirdik. Özellikle bu 40 gün süren boyunca savaş boyunca İsrail'in elindeki mühimmatta ciddi bir derecede azalma yaşanmıştı. O azalmayı telafi edebilmek için Amerikan ordusu bölgeye adeta mekik dokur gibi uçak gemileri, kargo gemileri yolluyor. İşte o görüntüleri de ekranlara getirdik. Ardı ardına uçaklarla, kargo uçaklarıyla gönderilen mühimmatın görüntüleri. Gecenin sıcak gelişmesiyle devam edeceğiz. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Teknik bir arıza nedeniyle uçak Ankara'ya indi. Sabah saatlerinde sorunun giderildikten sonra Sánchez'in yolculuğuna devam etmesi bekleniyor. İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden Başbakan Pedro Sánchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçağın yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı açıklandı. Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken Sánchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatlerde Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı. Sánchez son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı. Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak üzere yola çıkan Sumut filosu uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğramıştı. Darp edilen aktivistler Yunanistan'ın Girit adasına gönderildi. İki aktivist ise İsrail'e götürüldü. Gözaltı süreleri de uzatıldı.

0: İsrail donanması tarafından kaçırıldıkları andan itibaren işkence ve şiddete maruz kaldılar. Kelepçeli ve gözleri bağlı halde tutuldu.
1: Gazze'nin ablukasını kırıp insani yardım ulaştırmak isteyen Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail ordusu müdahale etti. İsrail ordusu iki aktivisti yanlarında götürürken diğerlerini Yunanistan'ın Girit adasına bıraktı. İspanya vatandaşı Seyf Ebu Kişk ve Brezilyalı aktivist Tiago Avila ise İsrail'e götürüldü. İsrail savcılığı söz konusu aktivistlerin çeşitli suçlamalarla gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasını istedi. İsrail mahkemesi ise 2 günlük süre uzatmayı onayladı.
0: Duruşmada yöneltilen tüm suçlamaları reddediyoruz. Bu iki kişinin derhal hemen serbest bırakılması gerektiğine inanıyor ve bunu talep ediyoruz.
1: Mahkemeye götürülen aktivistlerin yüzlerinde İsrail'in uyguladığı işkence izleri görüldü.
0: Başlangıçta şunu belirtmek önemli. Her ikisi de İsrail donanması tarafından kaçırıldıkları andan itibaren işkence ve şiddete maruz kaldı. Kelepçeli ve gözleri bağlı olarak tutuldular.
1: Brezilya ve İspanya hükümetleri ortak açıklama yaparak aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.
2: Bugün kritik bir gün. Başkan Erdoğan başkanlığında 2 hafta sonra kabine yeniden toplanıyor. Kabinenin ana gündem başlığı ise terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve aynı zamanda Orta Doğu'da yaşanan gerilim oluşturacak.
3: Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır.
4: Orta Doğu'daki ateş çemberi, bölgesel ve küresel gelişmeler, terörsüz Türkiye'de son durum. Yeni hafta bu başlıkların görüşüleceği kabine toplantısıyla başlayacak. Türkiye savaşın başından beri kalıcı barış için diplomasi yürütüyor. Bu kapsamda atılabilecek yeni adımlar ve savaşın Türkiye'ye yansımalarının masada olması bekleniyor. Türkiye bir yandan da İsrail'in saldırgan politikalarına dikkat çekmek için adımlar atıyor. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için sürdürülen seferberlik ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması da görüşülecek başlıklar arasında.
3: Biz Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız.
4: Ve terörsüz Türkiye bu hafta kabinenin en sıcak başlığı olacak.
3: Çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Bu kavşağa da kazasız, belasız geçelim arzusundayız.
4: Sürecin yasal boyutunun ne zaman hayata geçeceği merak edilirken Ankara başından beri önce PKK terör örgütü silahları bırakacak diyor. Son durumuysa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Nisan'da külliyede yaptıkları görüşmede ayrıntılarıyla ele aldı.
3: Biz bu yola ittifak olarak Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık. Sinsi oyunları bozmak için çıktık.
4: Bir yandan dönüş yolu içinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'ye dönmek isteyen terör örgütü üyeleri kurulacak doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Tüm yetki teyit mekanizmasında olacak.
3: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
4: MİT teknik hazırlıklara başladı. Örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların ne olacağı, Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi olacağı gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldı. Hazırlanan raporların kabinede ele alınması bekleniyor.
2: Siyasetin renkli simalarından biriydi. Sırrı Süreyya Önder bir yıl önce yaşamış olduğu kalp problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sırrı Süreyya Önder'in vefatının birinci yılında siyasetteki pek çok isimden anma mesajları geldi.
5: Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız.
6: Terörsüz Türkiye

0: Türkiye sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan eski Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının birinci yıl dönümüne ilişkin siyasilerden peş peşe anma mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Önder'in nezaketli ve samimi duruşuna dikkat çekti. Merhum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimizi vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ülkemizde dayanışma ve kardeşlik ikliminin oluşması için mücadele göstermiş Sırrı Süreyya Önder, bu uğurda sergilediği nezaketli ve samimi duruşuyla daima saygıyla hatırlanacaktır, mekanı cennet olsun dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, demokrasi tarihimizde kendine has duruşuyla iz bırakan Sırrı Süreyya Önder'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum sözleriyle anma mesajı paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Önder'in terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki çabalarını hatırlattı. Merhum Sırrı Süreyya Önder'in vefatının birinci yıl dönümünde kendisini rahmet, saygı ve özlemle anıyorum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bu topraklarda kardeşliğin ve huzurun güçlenmesi için içten bir çaba ortaya koymuş, ardında söze, dostluğa ve hatıralara dayanan derin bir miras bırakmıştır. Mekanı cennet, ruhu şad olsun dedi.
1: Barışa gönül indiren Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye kardeşiniz olarak şahsım adına hepsine teşekkür etmek istiyorum.
2: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Akşam gazetesine devam edeceğiz. Akşam gazetesinin manşetinde bugünkü kabine var ama kabinedeki önemli başlıklardan biri. Bayram tatili 9 gün görünüyor. Kabine Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de önemli gündem maddeleriyle toplanacak. Özellikle de 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılmasında kabinenin gündem başlıklarından biri olacak. Diğer yandan siyaset. Siyaset dediğimizde ise Uşak Belediye Başkanı gündemde. 37 gün sonra özel ihraç. CHP Genel Başkan Özel'e 7.7 milyona VIP araç yaptıran ve konuşursam orada oturamaz diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti. CHP sözcüsü Zeynel Emre, CHP'li belediyelere hukuksuz operasyonlar yapıldığını savunurken sadece birinin kendilerini etik olarak rahatsız ettiğini, Yalım'ın oy birliğiyle ihraç edildiğini açıkladı. Emre, oy birliği kadar güçlü deliller varken Yalım'ın ihracı için neden 37 gün beklendiğini, daha önce 11 Mayıs'ta açıklanan disiplin kurulu toplantısının neden erkene alındığını ise açıklamadı. Özel'in eşi arsanın satışını istiyor. Bu da bir başka haber. Konak Belediyesi'nde CHP meclis üyesi Melda Erbaykent'in rant imarına itiraz eden CHP'li üyeleri dövdürme pazarlığının ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtları pazarlık yaptığı Yusuf Aydoğdu savcılığa verdi ve Erbaykent'in genel başkanımızın eşi arsanın satılmasını istiyor dediği öne sürüldü. Bir başka haber. Kazıkçı berbere mühür. Birazdan biz de detaylandıracağız. 400 liralık tıraşa 7000 lira fatura çıkaran berber kapatıldı. Almina'dan acı haber. Ne yazık ki Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında bir canımızı daha yitirdik. 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 gün sonra yaşamını yitirdi. Bunlar da Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerdi. İstanbul'da yaşanan bir cinayet. Bir kayınvalide gelinini öldürmüştü. 58 yaşındaki kayınvalide ilk ifadesinde ise namusumuzu temizledik dedi.
0: Katil kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı. Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim dediği öğrenildi. İstanbul Şişli'de yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak, gelini olan iki çocuk annesi Burçin Şahin'le tartışmaya başladı. Sonrasında ise dehşet yaşandı.
3: Sokağa tartışma sesleri yükseldi. Dakikalar sonrası 3 el silah sesi duyuldu ve gelin, 25 yaşındaki gelin hayatını olay yerinde kaybetti.
0: Olay sonrası gelin katili kayınvalide tutuklandı. İfadesi de ortaya çıktı.
4: Sen oğlumu nasıl aldatırsın? Benim oğlum cezaevinde, senin çocukların var, utanmıyor musun dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti. Evde ikimiz kaldık. Sen nasıl yaparsın dedim. O da bana yapacağım dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim.
0: Kayınvalidenin uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

0: Şimdi İstanbul Esenyurt'tan gelen görüntüye bakacağız. Esenyurt'ta bir sürücü yanlış yerden dönüş yaptı ki bu trafikte olabilecek bir durum. Ancak trafikte olmayacak ve olmaması gereken durumsa tam da bunun arkasından gerçekleşti. Arkadan gelen kargocu önce otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Daha sonra motosikletinden inip sopayla araca saldırdı.
1: Lan indirsin camını! Lan öldüreceksin!
2: Otomobilin önünü kesti, sopayla saldırdı.
3: Bak! Bak! Bak! Bak! Bak! Oh! Bak görüyorsunuz iyi!
2: Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.
1: Öldüreceksin!
3: Gençler!
1: İndir şu camını!
2: Cadde üzerinde bir otomobil sürücüsü hatalı yerden U dönüşü yaptı. O sırada iki motosikletli kurye otomobil sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi. Sürücünün motosikletlilere camiye yetişmeye çalışıyorum, acelem var demesi üzerine taraflar yoluna devam etti.
1: Bak, kameram kayıtta. Oradan o mu çekilir?
3: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
2: Otomobil sürücüsü bu kez de motosikletli kuryelerin yanından hızla geçti. Duruma sinirlenen kuryelerden biri otomobile sopayla saldırdı.
1: Öldüreceksin!
3: Gençler!
1: İndir şu camını! Abi öldürüyor!
3: Tamam gel buraya gel.
2: O anlar araç içi kamerasına böyle yansıdı.
3: Bak! Bak! Bak! Bak! Bak! Oh! Bak görüyorsun!
0: Başıboş köpekler ve başıboş köpeklerin neden olduğu saldırılar. Bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Hatay. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki kız kardeş markete gitmişti. Ancak markete gittikleri sırada köpeklerin saldırısına uğradılar.
2: Köpekler bir kardeşi yaraladı, diğerinde ise travma bıraktı. Olay 28 Nisan'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. İki kız kardeş alışveriş yapmak için markete gittikleri sırada köpeklerle karşı karşıya geldi.
4: Markete doğru çıkarken çiçeklerden dolayı köpekleri görmedik. Yokuştan çıkarken köpekler bir anda üstümüze doğru saldırmaya başladı. İlk kardeşime saldırmaya başladılar. Ben de kardeşimi kurtarmaya döndüm. Tekrar gittim köpeklerin arasına. Kardeşimi bırakması için dikkatini dağıtmaya çalıştım. Köpekler bir anda kardeşimi bırakıp bana doğru koşmaya başladı. Bana doğru koşarken de benim ayağım döndü. Düştüm, dengemi kaybedip düştüm yokuştan aşağı. Sonra köpekler bir anda üstüme çıktı. Üstüme çıkarken tasmalı köpek üst ayağıma doğru çıktı. Ben de üstümden savuşturmaya çalıştım. Zaten tasma kısmı ayağıma doğru battı. Bir hafif böyle ayağımda çizikler falan var. Sonra zaten düşmeden dolayı buralarım yara falan oldu.
2: Köpek saldırısına uğrayan iki kardeş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızlardan biri yaralanırken diğerinde ise korku ve şiddetli sarsılma sonucunda travma oluştu.
4: Hala ağrılarım var, acıyor yani bacağım falan, ayağa kalkamıyorum. Kardeşim de şu an kafa kısmında bir şeyler var gibi, yani tik gibi bir şey oldu. Sürekli kafası böyle sallanıp duruyor.
2: Kardeşlere saldıran köpekler belediye ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.
0: İstanbul Boğazı ne kadar güvenli? Bu soruyu sormamızın sebebi bir hafta içerisinde yaşanan ikinci gemi arızası. Yine bir facianın eşiğinden dönmemiz. Bu kez İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama bandıralı bir kuru yük gemisinde arıza meydana geldi. Müdahale sonrasında gemi normale döndü ama İstanbul bir kez daha bir facianın eşiğinden dönmüş oldu.
5: Dev kuru yük gemisi Boğaz'da arıza yaptı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Zaltron isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
6: İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı kuru yük gemisi Boğaz'ın ortasında arıza yaptı. Arızaya Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından müdahale edildi.
5: Kıyı Emniyeti ekipleri hızla harekete geçti. Kurtarma 3, Kurtarma 5 ve Kurtarma 9 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Dev gemi ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve kurtarıldı. Boğaz'daki gemi trafiği yeniden normale döndü.

0: de yaşandı. 24 yaşındaki kadın sürücünün direksiyon başında bayılması sonucu kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarına çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle direk yolun karşısına geçmeye çalışan Mısırlı Esma Salah Hegazi'nin üzerine devrilmişti. Kadın turist yapılan kalp masajının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen turisten günler sonra acı haber geldi. Kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan sürücü taksirle yaralama suçundan adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Son dönemin en popüler oyuncaklarından biri. Özellikle erkek çocukları elinden düşürmüyor bu oyuncağı. Süngerden mermi atıyor. Bu oyuncağın tehlikeleri hakkında daha önce de birçok kez haber yaptık ama yine de bir annenin başına korktuğu durum geldi. Çocuğunun tetiğe basmasıyla birlikte silahtan çıkan köpük mermi annenin gözüne geldi. Talihsiz kadının gözünde kalıcı hasar oluştu.
2: Korktuğum şeyle kendim sınandım.
3: Oyuncak silahın köpük mermisi gözüne geldi. Az kalsın kör oluyordu.
2: Göz bebeği spinimi yırttı.
3: İstanbul'da yaşayan içerik üreticisi Elif Kübra Sağlık birkaç ay önce çocuklarına oyun oynaması için köpük mermili oyuncak silahlardan aldı. Kontrol amaçlı çocuklar oynarken de yanlarında bekliyordu.
4: Genç kadın çocuklarına zarar gelmesinden korktu ama korktuğu onun başına geldi. Gözüne isabet eden köpük mermi spinini yırttı. Kalıcı hasar bıraktı.
2: Onlarla beraber ben de hani oynayayım, eşlik edeyim derken maalesef ki mermilerden bir tanesi gözüme geldi.
3: İki çocuk annesi kadın önce ne olduğunu anlamadı. Kısırıklık ve ağrı şikayetiyle hastaneye gitti. Göz sağlığının bir daha eskiye dönemeyeceğini öğrendi.
2: Göz bebeği spini de göz bebeğinin büyüyüp küçülmesini sağlayan kasa deniyor. Artık o kas çalışmayacak ve göz bebeğin büyüyüp küçülemeyecek. Işığa karşı da her zaman çok hassas olacak. Ama sadece bu kadarla kalmamış. Maalesef ki darbeye bağlı olarak gözümün arka kısmında bir ödem toplanmış.
5: Göz bebeğini daraltan bir kasta bir yırtılma söz konusu ve gözün retina tabakasında bir ödem oluşmuş. Hastalar bazen bu kadar şanslı olmayabiliyor. Çok daha ciddi sonuçlar oluşabilmektedir. Bunlar bazen görme kaybına kadar götürebilmektedir.
6: Çocukları genelde hani birbirlerine değil de evde belirli bir nokta hani işaret yapıp oraya atış ettiriyoruz.
7: Mermisi kullanıyorum.
5: Özellikle küçük çaplı objeler daha yüksek risk taşımaktadır. Çünkü gözü çevreleyen kemik yapılar tarafınca durdurulamıyor ve doğrudan göze temas edebiliyor. Bu çarpmanın şiddeti, mesafesi, boyutu, cismin sertliği gibi birçok faktör oluşan sonucu etkileyebilmektedir.
4: Köpük mermi deyip geçmemek lazım. Yumuşak veya plastik oyuncaklar ne kadar masum görünse de yalnızca çocuklar için değil, ebeveynler için de büyük risk taşıyor.
5: Özellikle göze çarpabilecek, bu şekilde ani olarak fırlayabilen hem oyuncaklar olsun hem günlük hayatta karşılaşabileceğimiz objeler olsun, bunlarla temasta mutlaka dikkat edilmesi gereken bir konudur.
8: Kullanmasına izin veremeyiz olsa dahil.
9: Kalıcı hasar bırakabilir. Bence riskli. Bir kere doğru değil zaten şiddet içerikli.
2: Küçük çocukların bile başına gelebilir derken kocaman bir kadın olarak bunu yaşadım. O yüzden annelerin lütfen evinde varsa bu oyuncağı çöpe atmasını istiyorum. Ben de şimdi çöpe atacağım.
1: Şimdi Akşam Gazetesi'ni bir kez daha açacağız. Akşam Gazetesi'nde dikkat çeken bir haber verdi. İstanbul Fatih'te yaşanan bir olay. Kazıkçı berbere mühür manşetini atıyor. Akşam Gazetesi 400 liralık bir ücret belirleniyor kuaför için. Bir turist de zaten o yüzden berbere gidiyor. Tıraş olacak. Ancak tıraş bittikten sonra berberin turisten istediği rakam tam 113 euro. Yani yaklaşık olarak 7 bin lira. Durum Ticaret Bakanlığı'na bildiriliyor ve bakın sonra neler yaşanıyor. İşte o kazıkçı berbere yapılan uygulama.
10: Ben 10 eurodan 133 euro ödedim. Bu doğru değil. Siz önceden sormalısınız.
0: Kapısında 400 lira yazıyordu. Fakat turisten tam 7100 lira aldılar.
10: Ücret 400 TL. Onlar yaklaşık 7000 TL alıyor.
0: İstanbul Fatih'te bir berbere giden turist saç kesimi ve sakal tıraşı yaptırdı. İşlem tamamlandıktan sonra turistin hesabından 7100 lira çektiler.

0: Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bakın ben Brezilyalıyım.
1: Verelim şeyi, iki numarasını gönderelim. Yoksa yok.
2: Berberden çıkan turist hesabını kontrol edince şaşkına döndü.
3: Give me the machine.
0: Bana post cihazını uzattılar, ben de ödedim. Ancak farkında değildim. Sonra sokakta yürürken fark ettim. Benden 7000 TL çekmişler.
2: Olayın ardından Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulaması ve haksız ticari pratik iddiaları ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer işletmenin faaliyetlerini mercek altına aldı.
0: Türk insanları çok iyi insanlar, ancak siz iyi insanlar değilsiniz.
2: İnternet yorumlarında da aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırdığı görülünce, Fatih Belediyesi ekipleri söz konusu berber dükkanını mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.
0: Buraya gelmeyin arkadaşlar, bu berbere gelmeyin, yoksa paranızı çalacaklar.
4: İstanbul'dayız. İstanbul'da kalmaya devam edeceğiz. Bu kez Fatih'e gideceğiz. Fatih'te kıyıya demirlenen teknelerde peş peşe hırsızlıklar yaşanıyor. Peki neden? Hemen detaylandıralım.
5: Hırsız tekne tekne gezdi, kameraya girip eşyaları topladı. İstanbul Fatih'te kıyıya demirli teknelerde peş peşe hırsızlık olayları yaşandı. Şüpheli teknelerin pencerelerini açarak içeri girdi. Bilgisayarlar, güneş gözlükleri, değerli eşyalar ne bulduysa alıp götürdü.
6: Bir haftada iki sefer oldu. 24 Nisan'da ya cumartesi günü sabah saat 8.30 sıralarında gelmişti. O zaman bir 4-5 tekneye girdi. 2-3 tane bilgisayar aldı, televizyonu aldı, mikrodalgayı aldı, numaralı güneş gözlüğümüzü aldı. Değerli ne bulduysa alıp gitti.
5: Hırsızın bir tekneye girdiği gün kamerada uyuyan personel sesi duydu ve uyandı. Hırsız da burun buruna gelen personel şüpheliyi konuşarak tekneden çıkardı. Ancak hırsızlık tek seferle sınırlı kalmadı.
7: Ne oluyor abi?
8: Yeni kapıyı ver.
7: Tamam.
8: Yeni kapıyı. Ben tak tak tak tak sen durma. Konuş öyle, arkadaş.
7: Öyle bir giriş olur mu ya?
8: İyi ben tek tek tek ben bilmiyorum.
7: Abi çıkar mısın ya?
8: Ben bilmiyorum kardeşim. Tamam maluk yok.
7: Burada. Abi böyle şey
8: yok. Bir dakika, bir nereden sen nereden? Bir dakika, yeni kapı burada.
7: Abi çıkar mısın diyor.
6: 1 Mayıs'ta tekrardan geldi sabah saatlerinde. Hatta bir tanesi gemici arkadaşımız yatarken onu gördüğü halde giriyor içeriye. Onunla konuşmalarının videolarını zaten size attım. Yeni kapıyı falan soruyor. Ondan sonra diğer teknelere giriyor. Birkaç tekneye daha giriyor. Bizim tekneden de işte 1 Mayıs'ta girdiğinde bilgisayarımızı birkaç yine değerli eşyamızı aldı. Şu camlardan giriş yapıyor. Bu camları kilitliyoruz ama... Yani böyle açılıyor.
5: Şikayetler üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Zayıflama iğneleri. Son dönemde çokça duymaya başladık. Hem sosyal medyada hem magazinde pek çok ismin bu iğneleri kullanarak hızlıca zayıfladığını görüyoruz. Ancak uzmanlar uyarıyor. Aslında bu zayıflama iğneleri yeni değil. Obezite tedavisinde ya da diyabet tedavisinde zaten uzun yıllardır kullanılıyorlardı. Ancak şimdi zayıflamak için kullanılan bu iğneler eğer uzman tavsiyesi olmadan kullanılıyorsa büyük risklere beraberinde getiriyor. Özellikle de kalp krizi riskini arttırıyor. Detaylandıralım hemen.
9: Bir tanıdığımız benim kıza zayıflamak için bir iğne önerdi. Ben geldiğimde çocuğum acillik oldu.
10: Kilolardan kurtulmanın en kestirme yolu diye satılıyor, kalp krizi riskini artırıyor. Zayıflama iğneleri yine tartışma konusu.
11: Sosyal medyadaki bu kirlilikle birlikte kullanmaması gereken kişiler bile bu iğneleri alıp kullanabiliyorlar.
12: Başta obezite tedavisinde kullanılan zayıflama iğneleri bugünlerde sosyal medyanın da etkisiyle yeniden zayıflamak isteyen herkesin elinde. Bu iğneler hızlı kilo kaybına sebep oluyor ancak yaşı ilerlemiş kişilerde veya fiziksel aktivite düzeyi düşük olan kişilerde iskelet kası kütle kaybına da sebep oluyor.
13: Kas kaybı ise metabolizma hızının düşmesine ve verilen kilonun uzun vadede korunamaması neden oluyor.
11: Dozu kontrollü bir şekilde ayarlanmazsa eğer sonuçta bir kas kaybına sebep oluyor. Ve kalbimiz de bir kas. Kalp krizi riskini bu noktada tetikleyebilir.
14: Bir süre zayıfladı, şu anda bıraktığında tekrar kilo almaya başladığını söyledi.
11: Ciddi anlamda yan etkileri de olabiliyor. Mide bulantısı, kabızlık, ishal gibi durumlar.
15: Benim kızım kullandı ve bayıldı. Yani sebebini bilmiyorum. tak diye bayıldı gözümün önünde.
12: Bu iğneler nefes verme kaslarında da kuvvet kaybına sebep oluyor. Öte yandan bu iğnelerin kullanımında en etkili olan faktörlerden biri sosyal medyayken, diğeri de işin uzmanı olmayan kişilerden alınan tavsiyeler.
16: Bayılıyordum ben kullanırken.
13: Efor kapasitesini kısıtlıyor, yorgunluk, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkabilmekte. Mutlaka hekim ve diyetisyen kontrolünde tıbbi bir takiple uygulanmalı.
4: Peki gün boyunca dünyanın dört bir yanında başka neler konuşuldu? Hızlı bir haber turuyla sabah ajansına devam edelim.
10: Kenya'da şiddetli yağış, sel ve heyelan getirdi. Felakette 10 kişi hayatını kaybetti. OAS'in Gishu bölgesinde mahsur kalanları kurtarmak için iki kütükle köprü kuruldu. Bir anne ve oğlu o köprüden karşıya geçmeye çalışırken sele kapıldı. Filipinlerin en aktif yanardağı patladı. Gökyüzünü saran kül bulutu gündüzü geceye çevirdi. Mayın yanardağının püskürttüğü kül her yeri kapladı. Bölge alarmda. Pikap yola uçtu. İçindeki yolcu araçtan yürüyerek çıktı. Kaza Güney Afrika'da yaşandı. Pikaptaki yolcunun yere çakıldıktan saniyeler sonra mucize eseri kapıyı açıp araçtan çıktığı anlar yol kamerasına yansıdı. Güney Florida Üniversitesi'ndeki laboratuvarda yangın çıktı. Kimyasallar yanınca alevin rengi yeşile döndü. Ortaya çıkan görüntü sosyal medyada viral oldu. İki ayı yavrusu bir evin bahçesini oyun parkına çevirdi. Adres Kuzey Carolina. Dışarıdan gelen sesleri duyan kadın bahçesinde oynayan yavru ayıları görünce şoke oldu. Yaklaşık 2 saat güreşen ayılar ardından evin kapısını yokladı, açamayınca da uzaklaştılar. Çin'de bir kontrolden çıkan robot vakası daha yaşandı. Dans gösterisi esnasında arızalanan robot etrafındaki dansçılara saldırmaya başladı. Neyse ki kimseye zarar veremeden kısa sürede kontrol altına alındı. Turu Kanada'nın trafik kameralarına yansıyan bu sevimli görüntüyle bitiriyoruz. Bir polis aracı yol kenarına çıkan anne kaz ve yavrularına eskortluk yaptı. Kaz ailesinin ezilmemesi için arkalarından dakikalarca takip eden polis sosyal medyada takdir topladı.
4: Gazete manşetleri de diyeceğiz. Takvim Gazetesi. Takvim Gazetesi'nin sür manşetinde spor var. Şampiyon Vakıfbank. İstanbul'da oynanan 2026 CEF Şampiyonlar Ligi finali nefesleri kesti. Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup eden Vakıfbank 7. kez şampiyon oldu. Ederson gidiyor. Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Ederson'a talip çıktı. El Nassr'ı yıldız oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı. Galatasaray'da ise 3 isim hedefte. Samsun Spor deplasmanında farklı kaybeden Galatasaray'da Devinson, Torreira ve Lemina adeta hedef tahtasına kondu. Bir de magazin haberi verelim. Güzel oyuncu 20 yıl sonra setlere dönme kararı aldı. Kimden bahsediyoruz? Yasemin Ergen'e oynayacağı dizi için bölüm başına 400 bin lira alacağı öğrenildi. Bu da magazinel bir haber. Takvimin manşetine baktığımızda ise telefonları kır at. Uşak eski belediye başkanı CHP'li Özkan Yalım yolsuzluktan aranırken Ankara'da bir otelde sevgilisiyle yakalandı. Yalım'ın 6 kadınla yasak ilişki yaşadığı ve bunları belediyelerde maaşa bağladığı da ortaya çıktı. Uşak'ta yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündemli olan CHP'li Özkan Yalım'ın kızının da foyası ortaya çıktı. Avukat Özge Gül Yalım'ın belediyenin muhasebecisine telefonları kır at diyerek delil karartmak istediği anlaşıldı. Türkiye'nin gururu şampiyon yüzücümüz Sümeyye Boyacı Paris'te tarih yazdı. Dünya para yüzme serisinde altın madalya kazandı. Hepimizin gururu oldu. Ve son bir haber, Almina direnemedi. Kahramanmaraş saldırısında ağır yaralanmıştı. 11 yaşında ki Almina ne yazık ki tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Askeri dehası, devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle tarihin en büyük liderleri arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet, vefatının 545. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

0: Kur'an tilaveti yapıldı, devlet erkanı ve vatandaş dualar etti. İstanbul'u fethiyle tarihe damga vuran Fatih Sultan Mehmet Han, vefatının 545. yıl dönümünde dualarla anıldı.
1: Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han, Fatih Hazinesi'ndeki bulunan türbesinde yoğun kalabalıkla anıldı.
2: Osmanlı'nın en büyük komutanlarından biridir. Bize İstanbul'u fetheden önderimizdir. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.
3: Türk olarak, Osmanlı'nın damı olarak bizim büyüğümüzdür. Allah gani gani rahmet eylesin.
4: Çok anlatılmaz. Ancak gelip burada göreceksin, dua edeceksin yetiyor. Dualarımız inşallah kabul olur.
0: Fatih Camisi Haziresi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde düzenlenen anma programına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program duayla sona erdi.
5: Büyük bir devlet adamı, büyük bir komutan, aynı zamanda büyük bir lider olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ölüm yıl dönümü için bir araya geldik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun.
0: İstanbul'un Fatihi 2. Mehmet, saltanat hayatı boyunca büyük zaferler kazandı. Askeri dehası, devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle tarihin büyük liderleri arasında yer aldı. Türk ve İslam dünyasında kahraman olarak kabul edilen Fatih, babası 2. Murat'tan 880 bin kilometre olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye çıkardı. İstanbul'u 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek Fatih unvanını aldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı 3 Mayıs 1481 tarihinde hayata veda etti.
6: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan Aydın Nazilli ilçesindeki festivalin açılışında konuştu. Kültürü ve inancı yeni nesillere aktarmanın önemini vurgulayan Erdoğan, batılı ülkelerin insanlığa bakışını da sert bir dille eleştirdi.
7: Bugün sizin özendirilmeye çalışıldığınız batı artık insanlığı yüceltemeyen bir batı. İnsanları birbirine kırdıran, soykırımı koruyan, kollayan bir batı. Gelin bu batıdan sonra insanlığın bu arayışına merhameti, insanı, muhabbeti merkeze koyan bir anlayışı yaşatmaya çalışalım.
0: Batıyı sert bir dille eleştiren Bilal Erdoğan tarih vurgusu yaptı.
7: Bu gençlerimiz, bu çocuklarımız 21. yüzyıl dünyasına bir şeyler vaat edecekler.
0: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan İsa Beyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışında konuştu. Erdoğan, konuşmasında her türlü kültürel faaliyetin çok değerli olduğunu vurguladı.
7: Biz gençlerimizi, çocuklarımızı bunlara karşı koruyamazsak, ilgilerini çeken, onları meşgul eden, onları hoşça vakit geçirdiği hissini hissettirerek tavlayan şeylerin yerine başka şeyler koyabilirsek, ben inanıyorum ki bu gençlerimiz, bu çocuklarımız 21. yüzyıl dünyasına bir şeyler vaat edecekler.
0: Batılı ülkelerin insanlığa bakışını eleştiren Erdoğan, Batı'nın artık insanlığı yüceltmeyen bir Batı olduğunu dile getirdi.
7: Kim daha insancıl? Şimdiki Batı mı, bizim ecdadımız mı? Bizim ecdadımız kendinden olmayanın dinine, diline, kültürüne, yaşayışına saygı göstermeyi başarmış.
6: Şimdi kameralarımızı Manisa'ya çevireceğiz. Manisa'nın Demirci ilçesinde el dokuması halılar eski görünümünü kazandırabilmek amacıyla yollara serildi. Ve 10 gün boyunca üzerlerinden araçların geçmesiyle o halılar 60 yıllık bir görünüme kavuştu.
8: El dokuma halıları yollara serip eski diyoruz.
9: Yola serilen halılar 10 günde 60 yıllık görünümü kazanıyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde el dokuma

0: Bu masa tezgahlardan çıkan halılar yollara serinerek üzerinden araçların geçmesi sağlanıyor.
1: 10 gün gibi 10 gün kadar yolda kalıyor. Üstlerine araçlar geçiyor. Düğümlerin birbirine yapışmasını ve eskimesini sağlıyoruz.
0: 10 gün gibi kısa bir sürede yarım asırlık görüntüsüne ulaşan halılar temizleme işleminin ardından yurt dışına ihraç ediliyor.
1: Amerika gibi, İngiltere gibi, Kanada gibi, Almanya gibi böyle büyük ülkelere gidiyor. Sürekli bu işi biz 30 yıldır devamlı yapıyoruz.
0: El dokuması eskitme halılar saray ve malikanelerde kullanılıyor.
1: Büyük saraylarda büyük evli olanlar genelde geniş salonları olanlar daha çok kullanıyor. Büyük şehirlerde Almanya gibi Avrupa'nın büyük şehirleri veya Arabistan gibi büyük krallar daha çok tercih ediyor bunu.
2: Sayın seyirciler, Hacettepe Üniversitesi Beytepe yerleşkesinde yaşayan nesli tehdit altındaki kara kaplumbağaları uydu verileriyle anlık olarak takip edilmeye başlandı. Bu çalışmayla kaplumbağaların yaşam döngüleri de kayıt altına alınıyor.
3: Uydu verisi sayesinde anlık olarak gözetimini yapabiliyoruz.
4: Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesi geniş yeşil alanları ve korunan doğal yapısıyla çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu popülasyonu korumaya çalışan üniversite yerleşkede yaşamını sürdüren ve nesli tehlike altında bulunan kara kaplumbağalarını bilimsel çalışmalar kapsamında yakından takip ediyor.
3: Geçen yıldan beri verileri topluyor ve bunları yaparken de bizim markalama dediğimiz bir sistem var. Her bulduğumuz hayvanları biz markalıyoruz. Böylece tekrar aynı hayvanı mı bulduk yoksa yeni bir hayvanı mı bulduk? Bununla ilgili popülasyon yoğunlukla çalışmaları çıkarmış olacağız.
4: Kaplumbağaların sırtlarına yerleştirilen vericiler her hareketi anlık olarak bilim insanlarının ekranına taşıyor. Doçent Doktor Mehmet Kürşat Şahin ve ekibi bu teknoloji sayesinde canlıların nerede beslendiğini, nerede kışladığını ve en önemlisi nereye yumurta bıraktığını tek tek tespit ediyor.
3: Örnek veriyorum, hayvanın yumurtlama dönemindeki bir alanı belirleyebilirsek buradaki üniversitemizin idari birimlerine diyeceğiz ki bu alanlar hassas alanlar, lütfen bu alanlarda bir inşaat faaliyeti ya da başka bir faaliyette bulunmayalım. Ya da yoldaki frekansları arttıysa mesela diyebileceğiz ki böyle alanlarda menfezler oluşturalım, yeraltı menfezleri. Kaplumbağalar sağlıklı bir şekilde karşıdan karşıya geçebilsinler.
4: Sistem o kadar hassas ki sadece konum değil, kaplumbağanın vücut sıcaklığı ve gün içinde kaç metre yol kat ettiği bile anlık olarak izlenebiliyor.
5: Evet, geri dönüştürülmüş maddelerden üretilmiş durumda. Aynı zamanda da güneş panelleri bulunmakta, güneş pilleri bulunmakta. Bu şekilde de çevreci bir yaklaşım oluşmakta takiplerimizde, cihazlarımızda.
2: Her ne kadar son birkaç günde havalar kış günlerini andırsa da yurdun dört bir yanında çiftçilerin hasat mesaisi de tüm hızıyla devam ediyor. O görüntülere bakalım.
6: Çok ilginç, Allah'ın yarattığı doğal bir harik, mucize.
4: Türkiye'nin sebze üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin'de biber hasadı devam ediyor.
7: Türkiye'nin biber üretiminde en büyük payı olan Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı bölgesindeyiz. Sabah saatlerinde örtü altında hasatı yapılan Charleston biberler işte burada toplanıyor.
8: Sabah erken saatlerde başlıyoruz. Bugünkü toplamamız Charleston biberi. Öğlen saat 3'e kadar, öğleden sonra işçilerimiz işi bırakıyorlar. Biz de bunu pazara götürüyoruz.
4: Peki bölgede kaç çeşit biber hasat ediliyor?
8: Charleston biber, süz biberi var, kapya biberimiz var, sivri biberimiz var, tatlı sivri biberlerimiz var, kırçık biberler.
4: Akdeniz'in bereketli topraklarında yetişen renk renk biberlerin kaç mevsim hasadı yapılıyor?
8: Üç mevsim. Turfanda, yani turfanda olarak geçiyor bizim bu üretim, biber üretimimiz. Bu turfanda biberimiz. Yani bizim burada Temmuz ayında sezonumuz bitiyor. Temmuz ayından 11. aya kadar bu kez arazi hazırlığı, ıslah etme, hazırlama, tedavi etme. Ondan sonra tekrar fide yetişimi tekrar dikiliyor. 11. 12. ayda hasata başlıyoruz. Bugünlerde tam hasatın yoğun olduğu günler. Bu
7: üreticiler çok ilginç şeyleri de açıkladılar ve

0: Şu gördüğünüz acı sivri biber aynı zamanda hemen arka sırada olan Charleston biberin daha verimli olması için ön sırada görev yapıyor.
1: Acı sivri biber olarak geçiyor. Normalde şu gördüğünüz alanda Charleston biber ekilmiş gördüğünüz gibi. Evet. Fakat bunları kenarda ekmemizin nedeni cinsi olarak hem Charleston biberinin ana yapısını korumak adına
2: koruma amaçlı mı?
1: Koruma amaçlı kenarlara ekiliyor ve üretime katkı sağlıyor.
0: Yani diğer Charleston biberin hastalanmaması için
1: koruma görevi yapıyor.
0: İlginç ama.
1: Çok ilginç, Allah'ın yarattığı doğal bir mucize diyelim.
0: Vallahi ilk defa duyuyorum ben.
1: Allah'ın yarattığı doğal bir mucize
0: yani. Yani şu acı biberler hemen ön sırada
1: olsa bu verimi alamayız. Aynı zamanda Charleston biberine de zarar verir. İkisi aynı anda yetişmez.
3: Bereketli topraklarıyla bilinen Çukurova'da soğan hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren işçiler, gün boyu süren yoğun mesaiyle ürünleri tek tek topraktan çıkarıyor.
4: Tarlada alın teri döken tarım işçileri, yani mevsimlik işçiler bulunuyor. Peki ne yapıyorlar? Onları da yakından göstermeye çalışalım. İşte görmüş olduğunuz gibi mahsule gelen soğanlar şu anda tarım işçileri tarafından tek tek sökülüyor. Söküldükten sonra hemen bu tarafta bulunan, şu anda toprağın yüzeyinde bulunan kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı'nın göstermiş olduğu gibi yere, yani toprağın yüzeyine yatırılıyor ve burada kurumaya bırakılıyor ve sonrasındaysa hemen arkadaki tarım işçisinin yapmış olduğu işleme geçiliyor. Yani kuruyan soğanların baş kısmı ve sap kısmı kesiliyor ve sonrasında da hemen ilerideki o kırmızı çuvalların içerisine konuluyor.
3: Her evde, her sofrada, neredeyse her yemeğin içinde yer alan soğanın hasadıysa oldukça zahmetli.
4: Elbette burada tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekiyor ve burada üretici de elbette ki mahsulün kalitesini korumak zorunda. Çünkü burada toprakta kalan ürünün, mahsulün gecikmesi durumunda bir günde olsa, bir saatte olsa kalitesini bozabilir.
3: Çukurova'da hasat sezonunun önümüzdeki haftalarda yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.

0: Mutlu sabahlar, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. A Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Öncelikle sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. İstanbul'da gece saatlerinde Avcılar'da D100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından yükselen dumanlar hızla büyüdü ve otomobil alev alev yandı. O anlara bakalım.
1: Alevlere teslim olan otomobil dakikalar içinde küle döndü. Görüntülerin adresi İstanbul Avcılar D100 Karayolu. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yangın saniyeler içinde tüm aracı sardı. Araçtaki iki kişi son anda araçtan çıkarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araçtan geriye demir yığını kaldı.
0: İzmir'de ise bir facia yaşandı sayın seyirciler. Bir evde çıkan yangında 4 kardeşten 3'ü ağır yaralandı. 1,5 yaşındaki bebek ise yangında yaşamını yitirdi. Anne gözaltında. Annenin olay sırasında çocukları yalnız bırakarak markete gittiği ifade edildi. Yangının çıkış sebebinin ise elektrik sobası kaynaklı olduğu iddiası var. Detaylandıralım.
1: Çocuklarını evde bırakıp markete gitti. Evde çıkan yangın faciaya neden oldu. İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Dumanı görenler itfaiye ve polise haber verdi.
2: Bayağı büyük bir patlamaydı. İşte büyük ihtimal işte tüpten oldu. Yani elektrikli soba da vardı. İşte tüp açık olunca elektrikli sobayla birlikte patlama oldu.
1: Evde mahsur kalan 4 kardeşten ikisi çevredekilerce kurtarıldı. Birini ise itfaiye ekipleri binadan çıkardı. Yangın sonrası evde yapılan kontrolde 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.
2: İki tane çocuğu aldı. Amcam da gitti. Bir tane çocuğu aldı. Bir tanesi içeride kaldı. Bebekti daha yani 1 yaşında. O da vefat etti.
1: Hastanede tedavi altına alınan 3 kardeşin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yangın sırasında annenin markete gittiği, babanınsa işte olduğu öğrenildi. Acı olayın ardından anne gözaltına alındı. Elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Nevşehir'de de bir aile faciası yaşandı. Bir baba ile oğlu arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tansiyon yükseldi. Taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Ardından da oğlu yaralanan babasını arkada bıraktı ve kayıplara karıştı. Baba ile oğul arasında oturdukları binanın girişinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kavga sırasında oğlun bıçağı çıkarmasıyla ikisi de yaralandı. Oğlu ağır yaralı babasını bırakıp kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı baba hastaneye kaldırıldı. Yaralı oğul ise kısa bir süre sonra yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gazete manşetleri Hürriyet gazetesine devam eden bu saat dilimi. Türk finali Vakıfbank'ın gecenin spor haberi. Maçlara baktığımızda ise, manşete baktığımızda ise kaçağı gördük, kapıyı çaldık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hürriyet'e özel açıklamalar yaptı. 24 gayrimenkul alıp vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek verdi ve hepsinin kapısını çalıyoruz dedi. Varlık barışı ile ilgili detaylar anlattı. Cumhurbaşkanı oran belirleyecek. Hürriyet'e konuşan Mehmet Şimşek ve ekibinin hazırladığı varlık barışında Cumhurbaşkanı'nın oran belirleme etkisine sahip olacak. Bildirilen varlığın türüne, tasarruf edilecek yatırım araçlarına ve finansal sistem içinde tutulma sürelerine göre Cumhurbaşkanı'na farklı oranlar belirleme yetkisi sahip olacak. Muhalefete bakalım. Şimdi didişme değil, birleşme günüdür. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mitinglerine devam ediyor. 107. mitingini Karabük'te düzenledi. Gün demokratların, cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin, Atatürkçülerin birbirleriyle didişme değil, onun emanetine, sandığa ve cumhuriyete sahip çıkma çatışmadır, günüdür diyor. Son dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm partilerle ittifak konusunda net mesajlar veriyor. Partilerle ittifak kuracağını söylüyor. Halbuki daha öncesinde ise CHP'nin ittifak yapmayacağını dile getirmişti. Biraz da dünya diyelim. Masada ayak sürüyor, Körfez'e uçak yolluyor Trump. İran'ın çözüm planı ile ilgili olumsuz mesaj verirken bölgedeki ABD uçaklarının sayısı da arttı. Zehir zıkkım olsun o pasta. Dar ağaçlı, urganlı doğum günü pastası ki biz de birazdan bakacağız. İsrail'li aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Ben Gvir 50. yaşında yine utanmazca bir skandalla girdi. Pastanın üzerinde idam ipi vardı. Malum Ben Gvir Filistinli mahkumların idam edilmesini savunan en önde gelen isimlerden biri. Zehir zıkkım olsun o pasta diyor Hürriyet gazetesi. Şimdi tam bir düğüm haline geldi artık Hürmüz. Bu sabah itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de Hürmüz'ü geçmek isteyen gemilere yönelik operasyonlar düzenleyeceğini açıkladı. Destek operasyonlarından bahsetti. Daha operasyonlar başlamadı ama Hürmüz konusu en önemli sorun. Dün İran Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 aşamadan oluşan 14 maddelik bir teklif sundu. Peki nedir o teklife baktığımızda ilk aşamada tüm saldırılar duracak. Hürmüz açılacak ve abluka kalkacak. Bunlar gerçekleşirse ikinci aşamaya geçilecek. 15 yıl süreyle İran'ın uranyum zenginleştirilmesi durdurulacak ve üçüncü aşamada ise bölgesel işbirliğine geçilecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump uranyumun 15 yıl süreyle dondurulması fikrine uzak. Bunun ikinci aşama olarak kabul edilemeyeceğini, derhal birinci aşamada bu sorunun çözülmesi gerektiğini söylüyor. Ama Trump'ın sorun yaşadığı ülke sadece İran değil, Avrupa ile müttefikleriyle de problem yaşamaya devam ediyor. Hafta sonu boyunca en fazla konuşulan konu Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki 5000 askerini çekme kararıydı. Peki neler oluyor? Amerika Birleşik Devletleri bu hamlesiyle NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor? Yanıtına bakalım.
3: İhtiyacımız olduğunda yanımızda değillerdi. Bunu unutmamalıyız. İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya'da berbattı.
1: ABD ve Avrupa arasında ipler geriliyor. Washington, Avrupa müttefikleriyle olan askeri ortaklığı temelinden sarsacak bir hamleye hazırlanıyor.
4: Almanya'dan sonra Washington şimdi rotayı İspanya ve İtalya'ya çevirmiş durumda. Özellikle bu tartışmanın merkezi Akdeniz bölgesinde kritik rol oynayan İtalya üzerinde ağırlık basıyor.
1: NATO müttefiklerinin en kritik anlarda ABD'yi yalnız bıraktığını vurgulayan Trump, İtalya ve İspanya'daki Amerikan askerlerini çekeceğini söyledi.
3: Büyük ihtimalle çekeceğim. Neden olmasın ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya'da berbattı. İran'da yardıma ihtiyacımız yoktu zaten ama ben yardım ederler mi diye bakmak için sordum. Biz karışmak istemiyoruz dediler. Hürmüz Boğazı'nı kullananlar da onlardı.
4: Washington bu konuyla ilgili olarak özellikle İspanya'daki NATO üslerinin de kullanımına ilişkin bazı çekincelerin rahatsız olduğunu dile getirdi. İspanya ve İtalya ABD'nin Avrupa'daki askeri stratejisinde kilit ülkeler olarak öne çıkıyor. İtalya, İspanya aynı zamanda Akdeniz'e her zaman bugüne kadar Orta Doğu ve Afrika yönelik operasyonlar için stratejik bir köprü görevi gördü.
1: Yapılan açıklamalara göre ABD Başkanı bu kararları İtalya hükümetinin üstlerini ABD askeri uçaklarının kullanımına kapatması sonrası aldı. ABD Savunma İnsan Gücü Veri Merkezi'nin Aralık 2025 verilerine göre bölgedeki Amerikan askeri varlığı oldukça önemli bir seviyede bulunuyor. Verilere göre İtalya'da yaklaşık 12 bin, İspanya'da ise 3 binden fazla aktif ABD askeri personeli görev yapıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haberle daha devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Fas'ta düzenlenen tatbikat sırasında 2 askerin kaybolduğunu açıkladı. ABD Afrika Komutanlığı Fas'ın Tantan kenti yakınlarında düzenlenen Afrika Aslanı 2026 tatbikatına katılan 2 Amerikan askerinin kayıp olduğunu açıkladı. Kayıp askerler için Amerika Birleşik Devletleri Fas ve diğer ortak ülke güçlerinin koordinasyonda arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Ekranlara getirdiğimiz bu görüntü Gazze'den değil. Ekranlara getirdiğimiz bu görüntü Lübnan'ın güneyinden. İsrail uzun bir zamandır Lübnan'ı da Gazze'leştirme politikası güdüyordu. Ve o politikanın sonuçları da çok net bir şekilde görülmeye başlandı. İşte insansızlaştırılan ve yerle bir edilen Lübnan'ın güneyinden yeni görüntüler. İsrail şimdi de Lübnan'da açık bir şekilde Gazze'leştirme modeli uyguluyor. 2600'den fazla ölü, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edilmiş insanlar, güney sınırına yakın düzinelerce kasaba tamamen yerle bir edildi. İsrail'in kalıcı olarak işgal etmeyi planladığını söylediği birkaç kilometre derinliğinde tampon bir bölge oluşturuldu. İşte o havadan çekilen Lübnan'ın güneyinde dünyanın sesini bile çıkartmadığı adım adım Gazze'leştirme planının sonuçları. Lübnan Gazze'leşiyor. Peki Gazze'de ne oluyor? Gazze'de işte çocuk olmak diyeceğiz. Yıkıntıların arasında o bir türlü kaldırılması için ateşkesin uygulanması gereken Gazze'de çocuklar için artık o yıkım ve ölüm hayatın bir parçası haline döndü. İşte yıkıntılar arasında kurulan hayaller ve oyunlar. Gazze'de çocuk olmak diyoruz. Gazze'li çocuklar enkazdaki beton parçalarından kendilerine kaydırak yaptı. Ve o yıkıntıların arasında oyun oynayarak umudu korumaya çalışıyorlar. Umudun ve acının oyun parkı diyoruz Gazze'de çocuk olmak derken.

Umut her zaman var diyoruz. Gazze'li çocukların umuda yolculukları ya da o yıkıntıları arasında hayata tutunma çabaları var. Ama diğer yandan İsrail'de ne var dediğimizde ise İsrail'de bir kutlama vardı. İsrail'e aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Ben-Gvir yeni yaşını kutladı. Yeni yaşını kutlamasının bizim için haber değeri olmasının sebebi ise o kutlama sırasında verilen pasta. Pastanın üzerine bir ip var. İdam ipi.

0: Malum Ben-Gvir, Filistinli mahkumların idam edilmesi için yasanın en önemli savunucularından biriydi. O yasa geçti ve yasa ve Ben-Gvir yeni yaşını idam ipiyle kutladı. Daha ne görebiliriz, daha ne duyabiliriz derken her geçen gün İsrail'den biraz daha insanlığın kanını donduran yeni haberler gelmeye devam ediyor.
1: Doğum gününü kutlarken bile daha çok katliam diledi. Urgan figürlü pastayla Filistinlilere yönelik idam tasarısına provokatif gönderme yaptı. İsrail'in aşırı sağcı iç güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in 50. yaş günü partisine Müslüman düşmanlığı damgasını vurdu. Faşist bakanın eşi Ayala Ben-Gvir, kocasının doğum gününü üstünde Urgan resmi olan bir pastayla kutladı. Pastanın üzerinde ise İbranice, "Tebrikler Bakan Ben-Gvir, bazen hayaller gerçek olur" yazısı dikkat çekti.
2: Onlardan okul sınıflarını, kantinlerini, yemeklerini, devriyelerini, bahçe yürüyüşlerini, derslerini, tüm imkanlarını alan, her şeylerini elinden alan biri olarak söylüyorum bunları. Onların hayatlarını da almak istiyorum.
1: Parti yalnızca pastayla değil, üst düzey güvenlik üyelerinin katılımı nedeniyle de eleştirilerin odağına yerleşti. Geceye İsrail işgali altındaki Kudüs ve Batı Şeria bölge komutanları, İsrail Hapishane Servisi Komiseri Kobi Yakubi ve Merkez Bölge Komutanı Amir Cohen gibi isimler katıldı. Aktif polis ve cezaevi yöneticilerinin bir siyasi figürün kutlamasına katılması ülke genelinde tepki çekti. Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören yasanın mimarı Ben-Gvir, tartışmalı tasarıyı 30 Mart'ta İsrail Meclisi'nde oylamaya sunmuş, yasa 62'ye karşı 48 oyla kabul edilmişti. Mevcut düzenleme, terör eylemi olarak nitelendirilen suçlara karışan Filistinlileri hedef alıyor ve idam kararının 90 gün içinde uygulanmasını öngörüyor.
0: Şimdi hafta sonu boyunca konuştuğumuz en önemli konuydu havaların durumu. Mayıs ayına gelmemize rağmen adeta kış günlerini andıran havalar vardı. Yurdun batısı bu şekildeydi ama yurdun doğusunda tablo daha kötü. Gaziantep ve Şanlıurfa'da dün süper hücre oluştu ki birazdan konuşacağız. Nedir o süper hücre? O soruya yanıt arayacağız. Gaziantep'te yollar suyla doldu. Araçlar mahsur kaldı. Şanlıurfa'da ise rüzgarın şiddeti o kadar yüksekti ki camilerin minareleri devrildi. Ağaçlar yıkıldı. Bir kişi hayatını kaybetti. 40 kişi de yaralandı.
3: Çatılar uçtu, minare devrildi. Fırtınada bir kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı felç etti. Fırtınaya dayanamayan bir cami minaresinin yıkılma anı kameraya yansıdı. Çatılardan kopan parçalar uçtu, bazı ağaçlar yerinden söküldü. Çatıdan düşen güneş panelinin isabet ettiği araçta bulunan kadın hayatını kaybetti. Şanlıurfa Valiliği de Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Gaziantep'te de benzer görüntüler kaydedildi. Çatılardan kopan parçalar havada uçuştu.
4: Fırtınayla uçan çatı karşı binaya çarptı. Orada büyük bir maddi hasara yol açtı. Ardından çatı parçaları otoparkta bulunan iki aracın üzerine uçtu. Araçlarda da yine maddi hasar meydana geldi.
5: Evlerimiz sallandı, camlarımız patlayacaktı resmen. Çok kötü olduk yani. Anlatamam o korkuyu.
6: İlk defa daha böyle bir şeyler gördük yani. Bizim araç pert halinde oldu işte.
3: Bazı ağaçlar devrildi, bazıları ise yerinden söküldü. Kentte etkili olan sağanak da su baskınlarına neden oldu. Araçları su altında kalan sürücüler otomobillerinin üzerine çıkıp yardım istedi. Sel ve fırtına nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
0: Yurtta tablo bu şekilde. Peki dün İstanbul'da ne yaşandı? Aslında İstanbul'da da benzer bir tablo vardı. Gün boyunca etkili olan sağanak yağış, şiddetli rüzgar ve soğuk hava. Rüzgarın hızı 80 kilometreye kadar ulaştı. İstanbul'da yaşananlara da bakalım.
3: Minare beşik gibi sallandı, bayrak direği ikiye bölündü. İstanbul'un birçok ilçesinde fırtına tehlikeli anlara sahne oldu. Arnavutköy'de bulunan Berat Camii'nin minaresi rüzgarın şiddetiyle sallanmaya başladı. Tedirgin olan mahalleli ekiplere haber verdi, bölge geniş güvenlik çemberine alındı. İnceleme sonrası minarenin devrilme riskine karşı çevredeki iki bina tahliye edildi. Fırtınanın bir diğer vurduğu noktaysa Heybeli Ada oldu. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken adanın zirvesindeki dev bayrak direği rüzgarın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Hemen yanındaki çocuk parkında o anlarda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
0: Bu havalar ne olacak? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam hoş geldiniz. Günaydın.
7: Günaydın Gökhan. Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Şimdi hafta sonu ekranlara getirdik. Fırtına, yağmur, kar adeta kış günlerini andıran bir hava var ama biz Mayıs'tayız. Neden oldu bu havalar böyle? Normal miydi yani?
7: Şimdi çok sık rastlanan bir durum değil aslında yani. Daha önceki yıllarda da meydana gelmiştir ama bunun sıklığı 15-20 yılda bir ancak böyle bir durum söz konusu oluyor. Ama bir de şu bir gerçek var. Yani eskiler aslında yılı ikiye böyle görmüşler. Kasım günleri Hızır günleri. Hı hı. Kasım günleri kış günleri 1 Kasım'da başlıyor. 5-6 Mayıs'ta bitiyor. 5-6 Mayıs'tan itibaren de Hızır günleri yani yaz günleri başlıyor. Bunu göz önüne alıp baktığımızda Hıdrellez geçmeden bu hava ben düzelmeyeceğim diyor. Salı çarşamba günü Hıdrellez ve sıcaklıklarda artmaya başlayacak. Evet kuzeyden gelen bir soğuk havaydı ve perşembe gece saatlerinden itibaren sarttı. Balkanlar üzerinden ve yurdun büyük bir bölümünü etkiledi. Tabii bizde durum böyleyken Avrupa ısındı.
0: Evet.
7: Yani ısınmasının sebebi aslında bizdeki soğuk havanın sebebi Avrupa'nın ısınması. Avrupa'dan doğru kuzeye çıkan sıcak hava Avrupa üzerinde bulunan yüksek basıncı aldı ve o kışın bize kış aylarında kar yağışını getiren kutup girdabını bozdu. O girdap bozulunca bizim üzerimize geldi. Bu girdap şu anda bak uydu görüntümüz bu uydu görüntümüzde net bir şekilde gözüküyor. Bu girdap şöyle gördüğünüz gibi üzerimize kalmış vaziyette ve perşembe gününden beri perşembe gecesinden itibaren burada işte soğuk cephe, sıcak cephe diye adlandırdığımız biz meteorolojik olarak oksijen cephe diye adlandırdığımız yapılar oluştu. Ama bugünden sonra artık şu pozisyon yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Peki pozisyonda ne var? Şu anda ülke genelindeki şu saatlerdeki uydu görüntümüz bu. Batı bölgelerde şu bantla yağışları görüyoruz. Yine buralarda yağışlar var. Akdeniz'in doğusunda devam eden yağışlar var. Tabii buradan güneyden de sıcak hava geldikçe, az önceki sizin görüntülerinizde olduğu gibi o Gaziantep'te dolu yağışları, kuvvetli yağışlar onları meydana getirdi. Yağışlar şu anda da yine devam ediyor.
0: Bugün de öyle bir risk var mı? Yine o benzer bir tabloyu görebilir miyiz?
7: Şöyle ki orada gelen hava çok ısınmıştı hava. Yani yurdun doğusunda sıcak hava, batısında soğuk hava vardı. Sıcağın olduğu yerlerde o Akdeniz'den gelen nemle birlikte olan taşınımlar o konvektif hareketleri kuvvetlendirdi ve çok kuvvetli kısa süreli sağanaklar yaptı. Beraberinde de doluları da oluşturdu. Bugün de oluşturma riskleri yine Akdeniz'in doğusu ve yurdun doğu bölgeleri için var. Şu anda da uydu görüntüsünden yani benzeşik olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntülerimiz var ki Marmara'nın doğusunda yağış devam ediyor. İstanbul'da artık yağış kesildi evet. Yani ama çok zayıf böyle arada bir yani çok kuvvetli olmayan yağışları görüyoruz. İstanbul'u esas etkileyen yağıştan ziyade o kuvvetli Poyraz'dan esen rüzgardı. 80 kilometreye kadar çıkan rüzgarın şiddetiydi. Dün için en yüksek değerlere çıktı. Bu geceden itibaren yavaş yavaş sönümlenmeye başladı. Rüzgar etkisini öğle saatlerine doğru artık iyicene kaybetmiş olacak. Yağış da biraz daha doğusuna doğru kaymış vaziyette. O az önceki uydu görüntümüzdeki sistem genişleyerek zayıflıyor. Ve bir de tabii kendi döngüsü var. Döngüsünden dolayı da kuzeyden nemli havayı getiriyor. Kütahya, Afyon, Uşak çevrelerinde devam eden yağışlar var. Buradaki yağışlar gece saatlerinde biraz karla evet. Karışık yağmura dönecek. Özellikle Bursa, Kütahya arası, Domaniç. Buralar rakımlar yüksektir buralarda. Yüksek olan yerlerde kar yağışlarını gördük. Doğu Karadeniz'de kar yağışları gördük geçtiğimiz günlerde yine. Ama kar yağışı hep daha çok yüksek yerlerde. Yani 2000 üzerindeki olan rakımlarda. Sistem zayıflayacak. Biraz daha doğuya kaymaya başlayacak. Yurdun batısında artık yağışlar hemen hemen kesilmiş olacak ve yarından itibaren de sıcaklıkların arttığını rahatlıkla görüyor olacağız.
0: Şimdi beklediğimiz haberi verdiniz. Yani evet. Günün manşeti yarından itibaren havalar ısınıyor. Yani bahara başlıyor muyuz artık yarından itibaren?
7: Evet yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak bahara başlıyoruz. Biraz orta ve doğu kesimlerde sıcaklıklar hemen çok çabuk artmıyor. Bu hafta boyunca biraz daha yine oradaki yağışları zaman zaman orta ve doğu kesimlerdeki yağışları görüyor olacağız. Ama hafta sonuna doğru da doğu bölgelerdeki yağışlar da bitmiş olacak.
0: Peki.
7: tatil ayındayız aslında. Evet, Ramazan geliyor, 19 Mayıs var, çok tatil var. Ne olacak diyelim.
0: Şimdi ne olacak? Bir de sıcaklık

0: Bakalım, şimdi merak bakalım, edilen bakalım, bir soru. Evet, evet. Birazdan yola çıkacaklar ya da şu an bizi radyolarından dinleyen izleyicilerimiz için. Sıcaklıklara bir bakalım. İsterseniz Marmara bölgesinden başlayalım. Dün İstanbullular bir hayli üşüdü. İki gündür aslında çok soğuktu. Evet. Başlayalım, Marmara'da nasıl bir tablo var? Hemen konuşalım.
1: İstanbul'da dün sıcaklıklar 9 ile 11 dereceler arasındaydı. 9 ile 11 derece çok değişmiyor ama İstanbul'da esas üşüten rüzgardı. Bugün sıcaklık sizin de burada ekranda olduğu gibi 16 derecelere kadar çıkıyor. Gece sıcaklıkları 9 dereceler civarında. Trakya biraz daha batısı biraz daha ısınmaya başladı. Yağışlar biraz bugün bugün yağış var ama Anadolu yakası aslında Avrupa yakasında çok fazla yağış yok. Yani aslında şu hattın bak haritamızda olduğu gibi Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul'da biraz daha bulutlu. İstanbul Anadolu yakasında çok hafif yağış geçişlerini görüyor olacağız.
0: Ama güneşi görmeyeceğiz sanırım.
1: Güneşi bugün ve yarın daha tam Marmara'da göremiyoruz. Çok bulutlu ve kapalı bir hava. Ege'ye de bakalım hemen. Ege'de ne durumdayız? İzmir'de çok bulutlu bir hava var. Evet. Yarından itibaren İzmir'de hava açmaya başlıyor. Sıcaklıklar yükseliyor zaten 18 derece. Gördüğümüz gibi Uşak ve Afyon'da sıcaklıklar 5 derecelerde gece civarında buralarda. Kar yağışları biraz daha gece saatlerine doğru kendini gösteriyor olacak. Güneye doğru indikçe sıcaklıklar zaten daha da artmaya başlıyor. Buradaki yağışlarımız da biraz daha doğuya doğru kaymaya başlayacak. Hemen Akdeniz'e de bakalım.
0: İsterseniz. Antalya'da sıcak bir hava var.
1: Antalya ısındı. Yağış var Antalya'da ama biraz daha doğusuna doğru kaymaya başlayacak yağışlar. Akdeniz'deki yağışlar daha çok göller bölgesinde gözüküyor yağışlar kendini. Ve Akdeniz'in doğusunda da zaman zaman yağışları görüyor olacağız. Güneydoğu Anadolu'da da yine geçersek Güneydoğu Anadolu'ya da orada da yağışlarımız bugün de sürüyor.
0: Şimdi zaten en çok konuştuğumuz dün Güneydoğu Anadolu'ydu. Özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep. O görüntüleri ekranlara getirdik. Evet. Bugünün bu bölgede yine aynı şeylerin tekrarlanma ihtimali.
1: Bugün de oralarda yağışlar var ama dünkü kadar çok kuvvetli değil. Yani orada yağışları görürüz. Ara ara lokal olarak yine yağışları görebiliriz. Dolu yağışlarını görebiliriz. O dünkü yağışların en büyük etkisi dediğimiz gibi güneyden gelen o sıcak hava ve kuzeydeki o soğuk hava burada çok kuvvetli yükselici hareketler oluşturuyor.
0: Süper hücre denilen olay bu mudur peki?
1: Aslında süper hücre biraz daha geniş alanı. Yani buradaki küçük fırtına hücreleri vardı. Onlar oluşturdu. Yani süper hücrenin genişliği biraz da 50 ile 100 kilometre, 200 kilometreye kadar çıkıyor. Çok geniş bir alanı kaplıyor. Minimum ölçeği ama tam süper hücre demek çok doğru değil. Fırtına hücreleri vardı. O fırtına hücreleri dolu yağışlarını oluşturdu. Doğusuna doğru da yağışlar bakalım. Yine devam ediyor olacak.
0: Bir de Doğu Anadolu'ya isterseniz bir Doğu gelelim yavaş bakalım. Yavaş.
1: Doğu Anadolu'da da gördüğünüz gibi aslında Doğu Anadolu batıya göre şu anda daha sıcak. Evet. Yani çünkü o az önce döngüden dolayı güneyden gelen sıcak hava orayı besliyor. Kuzey hava biraz daha batı bölgeleri etkisini almaya başladı. Ama doğudaki sıcaklıklar ve yağışlar bu pozisyonda önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak.
0: Burada Iğdır'a bakmak gerekiyorsa Iğdır şu an 26 derece ki en yüksek sıcaklığın olduğu ilimiz şu an.
1: Iğdır'ın biraz pozisyonu farklı. Iğdır rakım olarak yani şimdi Iğdır'a baktığımızda Iğdır'da aslında bir ova var orada. Ve oranın rakımı çok şey olduğu için yüksek olmadığı için o sıcaklık değerine çıkıyor. Iğdır aslında çok verimli ve tarımsal üretim açısından da Iğdır'daki zirai üretim, tarımsal üretim Iğdır'da yüksek oluyor. Oranın rakımı biraz daha diğer yerlere göre daha düşük olduğu için Iğdır'ın da sıcaklık yerleri 26'ya kadar çıkıyor.
0: O zaman Karadeniz'e bakalım. Bir de Karadeniz
1: hemen
0: yapalım.
1: Karadeniz'e bakalım. Son İç Anadolu'dan geçelim. Evet. Batı Karadeniz'de yağışlar devam edecek. Bu gece saatlerinde ve yarın gece saatlerinde özellikle Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde kar yağışlarını görüyor olacağız. Sahillerde bir şey yok ama yağmur şeklinde yağışlar yine Karadeniz'de devam ediyor olacak.
0: Ve son olarak İç Anadolu tabii Ankara diyecek diyelim.
1: Hemen başkente de bakalım. Başkentte bugün evet 9 ile 4 derece arasında sıcaklık var. Yağmur şeklinde yağışlar var ama başkentte örneğin Elmadağ'da o radar olduğu yerde kar yağışı kendini gösteriyor olacak başkentte. Ama genel olarak bugün 9'da ve gittikçe sıcaklıklar artacak. Evet. Hatta Cuma'ya kadar 22 derece görüyoruz ama önümüzdeki hafta başkentte 30 derecelere yaklaşan sıcaklıkları göreceğiz.
0: Sıcak havayı sevenler için iyi müjdeli haberler.
1: Artık sıcak hava gelmeye başladı ve gittikçe sıcaklıklar da artacak gözüküyor. Uzun vade tahminlerimizde Mayıs ayının daha sıcak olduğunu söyleyebiliriz.
0: Son olarak bir kez daha İstanbul'da tabii evet. Bakalım. Özellikle sıcaklık değerlerine baktığımızda önümüzdeki günler bizi ne bekliyor sorusuna da yanıt aramamız gerekiyor. Bugün dedik 16-15-16 derece ama 5 günlük tahmine baktığımızda İstanbul'da da yüzler gülecek.
1: 23 derece İstanbul'larda önümüzdeki hafta salı çarşamba günleri yani bir dahaki hafta salı çarşamba gününe kadar 28-29 derecelere kadar çünkü İzmir'de 35 derecelere kadar çıkan
0: artık yaz geldi diyebiliriz bu bölgeler için.
1: Evet. Yani. İliğimiz kemiğimiz ısınmaya başlayacak diyebiliriz Gökhan.
0: Bu kez güzel haber. haberlerle birlikteydik. Tabii ki yağışları artık tamamlıyoruz. Güneşi göreceğimiz günler geliyor. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte.

0: Ne yazık ki acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ağır yaralanmıştı 11 yaşındaki Almina. Hastanedeydi, yaşam mücadelesi veriyordu ama ne yazık ki acı haber geldi. Küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün gözyaşları eşliğinde son yolculuğunu uğurlandı.
1: Yaşında daha hayatının başındaydı. 18 gündür yoğun bakımdaydı ve herkes ondan gelecek iyi bir haberi bekliyordu. Ama o bekleyiş acıya döndü. Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan'da yaşandı yüreklere kor düşüren saldırı. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, Aysel Çalık Ortaokulu'nda etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunların hedefi olan bir öğretmenle 8 öğrenci hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.
2: Apar damlarında bir arkasından iki kurşun girmiş, ödem oluştu. Ödemin azalmasını bekliyoruz. Stabil Türkiye'de duvar bindi.
1: Almina da o yaralılardan biriydi. Günlerdir yaşamla ölüm arasındaydı minik bedeni ama umutlar tükendi. 5. sınıf öğrencisi Almina'nın hayatını kaybettiği haberi ailesine verildi.
3: Eyvah beyefendi, konuşuyor musun?
1: Gözyaşları bir an olsun dinmedi cenazede. Almina gözyaşları içinde toprağa verildi. Saldırının bilançosuysa daha da ağırlaştı. Almina'nın da hayatını kaybetmesiyle can kaybı ona yükseldi. O sınıflar, o sıralar şimdi büyük bir acının tanığı olarak hafızalara kazındı.
0: Bir başka başlık, sıcak başlığımız, çözülmesi gereken ve bu konuda adımlar atılan başlıklardan biri akran zorbalığı. Meclis akran zorbalığını araştırma alt komisyonu önemli bir rapor hazırladı. Bu rapora göre Türkiye'de gençlerin %70'i akran zorbalığıyla karşı karşıya.
4: Zorbalığa uğrayan öğrencilerin oranı %70'e yaklaştı. Bu veriler Meclis Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu'nun raporuna girdi.
5: Akran zorbalığının da rengi, boyutu, şiddeti değişti diyebiliriz.
4: Meclis Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu taslak raporunu hazırladı. Raporda akran zorbalığı ile mücadelede başarılı uluslararası uygulamalara yer verildi. Finlandiya'da uygulanan programın zorbaların elde ettiği sosyal ödülleri azaltmayı ve seyirci kalanların empati becerilerini geliştirmeyi hedeflediğine dikkat çekildi. Bunun da zorbalığı önemli ölçüde azalttığı vurgulandı. Avusturya'da uygulanan programda sosyal öğrenme odaklı bir yaklaşımla öğretmenlerin ve öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
6: Tamam ama yeter, kaç tane oldu?
4: İtalya'daki programın akran destekli bir müdahale modeli olduğuna dikkat çekildi. Bu uygulamada öğrencilerin zorbalıkla mücadele konusunda eğitilerek akranlarına destek olduğu, akran eğitimciler aracılığıyla empati ve problem çözme becerilerini güçlendirmeye odaklanıldığı ifade edildi. İskandinav ülkelerindeki çocuk bakım merkezleri, anaokulları ve ilkokullarda çocukların aidiyet duygusunu güçlendirerek zorbalığın önlenmesinin amaçlandığı bildirildi. Raporda söz konusu uluslararası programların incelenerek Türkiye'nin sosyo-kültürel yapısına uygun şekilde uyarlanması önerildi. Uzmanlar akran zorbalığı ile mücadelede yalnızca cezai önlemlerin değil, önleyici ve eğitici yaklaşımlarında büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Akran zorbalığında çarpıcı bir tablo da ortaya çıktı. Raporda yer verilen tabloya göre zorbalık yapma oranı %50'nin üzerinde seyrederken, zorbalığa maruz kalan öğrencilerin oranının %70'e yaklaştığı kaydedildi. 18 milyon öğrenci nüfusu göz önüne alındığında 10 milyona yakın çocuğun zorbalıktan doğrudan etkilendiği ortaya çıkıyor. Raporda özellikle işlevsel zorluk yaşayan çocukların daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekildi. Bu gruptaki çocukların en az bir zorbalık türüne maruz kalma oranı %27,2 olarak tespit edildi. Genel olarak 6-17 yaş grubundaki çocukların %13,8'inin zorbalık

0: Aşı anneliğin değersizleştirilemeyeceğini vurguladı. İşte o reklam ve detaylar.
1: Bizimki biraz korkuyor da. Çocuk işte. Öyle. Annelik. Oğluşum.
2: Boş Türkiye.

0: aile kavramı üzerinden gerçekleştirilen bu algıları görüyoruz. Ama diğer yandan da yaşlanan bir nüfusumuz var. Bu konuda sürekli çalışmalar yapılıyor. Yeni tedbirler açıklanıyor. Son olarak da aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi hazırlandı. Yeni dönemde ise amaç yeniden nüfus artışı ve aile yapısını koruyabilmek.
1: Özellikle aileyi koruma ve güçlendirme alanına pek çok çalışmalar yürütülüyor.
2: Düşen doğurganlık hızı ve hızla yaşlanan nüfusa karşı düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi hazırlandı. Ayrıntılarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.
3: Doğurganlık hızını
2: tam 5 kritik strateji belirlendi. 10 yıllık plana göre küresel akımlarla ve bağımlılıkla mücadele ilk sıralarda yer alacak. Evlilik yaşı yeni teşviklerle tekrar düşürülecek. Özellikle gençlerin yuva kurması için yeni ekonomik ve sosyal paketler devreye alınacak.
1: Hem evlilik kredisini 80 birimize yaygınlaştırdık. Aynı zamanda da doğum yardımlarımızı güncelledik.
2: Evlilik yaşı gibi yukarı çıkan çocuk sahibi olma yaşı için de yeni adımlar atılacak. Annelere yönelik sosyal haklar güçlendirilecek.
1: Biz İlk bebeğimize tek seferlik 5000 liralık bir destek, ikinci çocuğa 1500 liralık, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5000 lira gelir şartı gözetmeksizin her anneye bu desteği veriyoruz.
2: Özellikle çalışma hayatıyla aile yaşamı arasında da tam denge kurulacak, aile yapısını olumsuz etkileyebilecek içeriklere karşı denetim ve müdahale mekanizmaları işletilecek.
1: Ailenin koruması ve güçlendirmesi eylem planımızın çok önemli bir parçası da özellikle dijital çağda aileyi korumak ve güçlendirmek.
2: Vizyon belgesi sayesinde Türkiye'nin nüfusunu olumsuz etkileyen tüm risklere karşı kalkan oluşturulmuş olacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Bir piyasalara bakalım. Hangi rakamlarla başlayacağız? Hangi rakamlarla tamamladık? Borsa İstanbul %0.92'lik yükselişle 14.442 puanla haftayı tamamlamıştı. Bu seviyelerden güne başlayacağız. Borsanın açılmasına daha yaklaşık 2 saat var. Ama dolar TL'de işlemler başladı. Dolar TL'ye bakalım. Değişim yok. 45 lira seviyesinin üzerindeyiz. 45 lira 20 kuruştayız. 45 lira 19 kuruştan işlemler devam ediyor. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de tabloda 53 liranın üzerine çıktık. 53 lira 4 kuruştayız. Ve altın fiyatları tabii ki Asya'da asıl işlemlerin devam ettiği metal, altın. Altına bakacağız. Tablo nedir diye ekranlara getirdiğimiz altına da sakin bir seyir var yeni günde. 4611 dolardayız. Geçtiğimiz hafta çok hareketliydi. Özellikle geri çekilmelerin çok yoğun bir şekilde gördüğümüz bir tabloydu. Bir de iç piyasaya bakalım. Gram altında fiyat nedir dediğimizde 6700 bandında hareket ediyor gram altın. Gümüş diyeceğiz. Gümüşteki tablo nedir dediğimizde hafif bir yükseliş var. 75 dolar 64 centteyiz ve tabii ki petrol fiyatları. Malum Amerika Birleşik Devletleri bugün itibariyle Hürmüz'ün geçişine yönelik özgürlük operasyonunu başlattı. Operasyonun etkisini görecek miyiz? Petrol fiyatlarında hemen bakalım. %0.09'luk bir düşüş var. Neredeyse bir etki yok. 108 dolar seviyesinden hala çok yüksek seviyelerden işlem görmeye devam ediyor petrol fiyatları.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Zehir tacirleriyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor ama çok dikkat çekici bir operasyon var. Bugün Sabah gazetesinde manşetinde operasyon yer alıyordu. Pilavcı ve kuaföre zehir operasyonu. Hemen bir bakalım hızlıca neydi o operasyon? İstanbul Narkotik Şube'den film gibi bir operasyon yapıldı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle pilavcı, tekel bayisi, kadın kuaförü ve bujiterilerde gençleri zehirleyen 75 kişi tutuklandı. Garsonlardan şifreli sipariş alınıyor. Dışarıdan bakıldığında kadın kuaförü, bujiteri ve tekel bayisi gibi görülen bazı işyerlerinde de torbacıların zulası olduğu belirlendi. Eğlence mekanlarında ise uyuşturucu satıcısının şifreli olarak satış yaptığı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda 116 kişi de gözaltına alındı. Şimdi Sabah gazetesinin manşetine taşıdığı bu olayı biraz detaylandıralım. Bu pilavcıların, kuaförlerin, gece kulüplerinin nasıl sistematik şifreli bir şekilde uyuşturucu satar hale geldiğini gösteren o operasyonun detaylarına bakalım.
5: Hedefimiz belli ve nettir. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız.
6: Şifreli uyuşturucu ağa deşifre oldu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Kadıköy'ün ışıltılı sokaklarının ardındaki karanlık uyuşturucu ağını uzun süre

0: Ben bir takiple yerle bir ettim. Operasyonda 75 kişi tutuklandı, detaylar ortaya çıktı.
1: Bu uyuşturucu maddenin alıcıyla satıcı arasındaki bir garson olduğu ortaya çıktı. Garson masaya geliyor, size menüyü veriyor, siz açıyorsunuz ve içerisinde olmayan bir içeceği istiyorsunuz. Yani örnek veriyorum, şimdi burada bir içecek tablosu var ama onların içerisinde o listede olmayan bir özel içecek istiyorsunuz. Bunu istediğinizde hemen oradaki garson mesajını alıyor.
0: Uyuşturucu tacirlerinin dışarıdaki kalkanı bir pilavcı dükkanıyla kadın kuaförü ve takıcı çıktı.
1: Özellikle buradan çıkan kişilerin pilavcıya gittiğini görüyorlar.
2: Evet.
1: Ve yüksek profilli kişilerin bu esnaf diyebileceğimiz yerden pilav yiyebilme ihtimalini çok zayıf görüyor polis. Hı hı. Ve sonra buraya, bu sefer buraya müşteri olmaya başlıyor narkotik polisi. Hı hı. Bir de görüyor ki burada pilavı isterken bilmem neyli pilav dediğinde pilavın yanında peçetenin altında uyuşturucu maddeyi çaktırmadan verdiğini görüyor.
0: Ve Necati Arabacı suç örgütü operasyonu.
1: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir operasyon daha yapıyormuş. Hı hı. Ve yapılan bu operasyon İzmir Tunceli'de de gerçekleşti, İstanbul merkezli. Hı hı. Ve toplamda 5 kişi alındı ve alınan bu 5 kişiyle birlikte MASAK raporlarını araştırılması, MASAK'la, Europol'la yapılan araştırma sonucu Merve, 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
3: Görkem Selvi Top, 38 yaşında genç bir inşaat mühendisiydi. 27 Nisan'da evine giderken yoldan çıkan bir kamyonetin çarpmasıyla canından oldu. Evladı yetim kalan Selvi Top'un ölümünde iddialara göre ihmaller zinciri var. Kaza raporuna göre belediye de suçlu.
4: Yaralandı dediler, öldü dediler, benim yerimi yaktılar. Aracı ben gördüm, yeğenimi buraya sıkıştırdı araç.
5: İddialara göre kamyonet hızlıydı, yoldaki rögar kapağı da facianın fitilini ateşledi. Lastiği patlayan dev araç evine giden genç mühendisi canından etti.
6: Geride 9 yaşında bir erkek evladını bıraktı, genç yaşta bir eşini bıraktı. Bizim babamız da askerdi, şehit oldu. Biz evladımızın yani hayatını kaybetmesinden ziyade yaşanan olaydan daha büyük bir üzüntü duyuyoruz.
7: Görkem Selvi Top 38 yaşında bir çocuk babasıydı. 27 Nisan günü işten çıktı. İş yeri servisi onu İstanbul Küçükçekmece'deki bu otobüs durağına bıraktı. Otobüsü beklediği esnada hızla gelen bir kamyonet işte bu kaldırıma çıktı. Görkem Selvi Top kamyonetin altında kaldı. Önce ağır yaralandı, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
6: Aldığımız habere göre, tabii ki bu bir duyum, bir iddia, duruyormuş araç. Yeşil ışık yanmış, ondan sonra hareket etmiş. Şimdi soruyorum kamuoyuna, sizlere. Bu yolda, bu güzergahta yeşil ışıktan kalkan bir araç bu kadar yüksek olan bir kaldırımın üstüne nasıl çıkabilir?
5: Kazada kusurlu bulunan araç sürücüsü tutuklandı, ancak rapora göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ihmali söz konusu.
7: İddiaya göre kazanın olduğu esnada işte tam olarak da burada bir rögar kapağı vardı ve kamyonetin hızla gelmesiyle o rögar kapağı yerinden çıktı. Kamyonetin arka sağ tekerini patlatınca kazanın şiddeti arttı. Ancak ailenin iddiasına göre kazanın hemen ardından o rögar kapağının olduğu yere işte bu şekilde yama yapıldı.
6: Aracın sürüklenmesine ve kaldırıma çıkmasına sebep olmuş. Sorumluluğunu yerine getirmediği için bizi daha çok üzüyor. Bu normal bir ölüm değil. Bu olayı geniş çaplı araştıracağız.
5: Belediyeden herhangi bir açıklama yapılmadı. Acılı ailede ihmali olanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.
3: Şimdi İstanbul'da Esenyurt'ta yaşanan bir kural ihlaline bakacağız. Bir sürücü hatalı bir şekilde şerit değiştirdi ve bu hatalı şekilde yapılan dönüşün ardından yaşananlara bakacağız. Çünkü iki motosikletli aracın etrafını sardı ve kuryeciler araca saldırmaya başladı. Ellerindeki sopalarla birlikte tehditler yağdırdılar etrafa. O anlara bakalım.

0: Camını indir. Camını indir lan. İndir.
1: İki motokurye trafikte tartıştıkları otomobilin sürücüsünün önce önünü kesti, sonra da sopayla saldırıp aracına zarar verdi.
2: Vur vur kır kır. Bak bak bak bak bak.
1: İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti o anlar. İki motosikletli hatalı U dönüşü yaptığını iddia ettikleri sürücüyü durdurmaya çalıştı.
0: Bak kameram kayıtta. Oradan U mu çekilir?
2: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
0: Tamam özür dile. Özür dile bitti gitti.
1: Kısa süre sonra olay tartışmaya döndü.
0: Dur dur dur dur. Dur lan dur dur. Dur dur. İndir. Arç arç.
1: Gözü dönen iki motosikletli otomobil sürücüsünü taciz edip araçtan indirmeye çalıştı.
0: Camını aç. Camını aç lan. İndir camını. İndir. Camını indir. Camını indir lan. İndir.
2: Görüyorsunuz bak görüyorsunuz.
1: Öfkeden deliye dönen motokuryeler aracın etrafını çevirip işi şiddete döktü.
0: Lan öldürecektin.
2: Gel kapat gel gel gel buraya gel. Vur vur kır kır. Bak bak bak bak bak.
1: Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki saldırgan motorcu ve otomobil sürücüsü gözaltına alındı. 3 zanlıya 366 bin lira para cezası kesildi.
3: Pazartesi günündeyiz. Yeni bir haftaya başladık. Peki nasıl bir trafikle başladık? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Her sabah olduğu gibi İstanbul'un trafik durumunu diyelim. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Ahmet günaydın. Kolaylıklar diyelim. Yeni bir haftaya başladık. Peki nasıl bir trafik var? Sözü hemen sana bırakalım.
4: Günaydın Gökhan Kurt. İstanbul'dan itibariyle Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu Avrupa yakasındakinden çok daha fazla. Ancak özellikle Avrupa yakasında da ana arter noktalarda trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Bu noktalardan birisi de bizlerin de bulunmuş olduğu Haliç mevkisi ve hemen şimdi sizlere kameraman arkadaşım o bölgeyi göstersin ve an itibariyle İstanbul'da şu an trafik yoğunluğu %54 barajında ve şu an için Ankara istikametinde D100 karayolunda Haliç mevkine kadar yoğun bir trafik var. Bu trafiğin başladığı noktaysa aşağı yukarı Merter bölgesine diyebiliriz. Merter'den başlayarak Haliç'e kadar devam eden trafik yoğunluğu Haliç'ten sonra da yine yoğun akıcı şekilde Zincirlikuyu'ya kadar devam etmekte. Edirne istikametinde ise şu an için trafiğin daha rahat olduğunu söylemek mümkün. Yine Avcılar bölgesinden başlayarak Küçükçekmece Atatürk Havalimanı yol ayrımına kadar da devam eden D100 üzerinde yoğun bir trafik var Ankara istikametinde. Basın Ekspres'e baktığımız zaman şu an özellikle TEM istikametinde bir yoğunluk görebiliyorum ve bunun yanı sıra yine E5 istikametinde Ahmet'inde de bu yoğunluğun yol yapım çalışması sebebiyle Sefaköy bölgesinde yoğunlaştığını hatırlatalım seyircilerimize ve dinleyicilerimize. O3 otogar bağlantı yolunda şu an için bir yoğunluk Aksaray istikametinde söz konusu. TEM'e baktığımız zaman ise Gazi Osman Paşa'dan başlayarak Kağıthane Masa'ya kadar seyreden oldukça yoğun bir trafik var. Özellikle bu noktayı kullanacak olan İstanbullular için dikkatli olma uyarısında bulunalım ve TEM üzerinde şu an Esenyurt bölgesinde de Ankara istikametinde bir trafik kazası sebebiyle oldukça yoğun bir trafik söz konusu ve Anadolu yakasına bakalım. Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu artık kırmızı göstergelere ulaşmış durumda. %71 an itibariyle Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu. Hemen en uzaktan başlayalım. Pendik bölgesinde şu an her iki istikamette de Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde yoğun bir trafik var. Maltepe bölgesinden başlayarak Kadıköy'e kadar hatta Avrasya Tüneli'ne kadar uzanan oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Bunun yanı sıra yine Maltepe istikametine doğru Ataşehir bölgesinde de trafiğin yoğunlaştığı zamanlar olabiliyor. Bunun yanı sıra Sancaktepe'den başlayarak Ataşehir ve Üsküdar'ı da içine alacak şekilde yine uzun süren bir trafik yoğunluğu söz konusu ve Ataşehir'den başlayarak yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru uzanan noktada oldukça yoğun bir trafik var. Ataşehir Çakmak Köprüsü, Temim Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve son olarak da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yine oldukça yoğun rotalardan bir diğeri. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımız zaman ise özellikle Altunizade'de ve Çamlıca gişelerde yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Küçükyalı Bostancı'da yine yoğunlaşan, daha da trafiğin artmış olduğu noktalardan bir diğeri. Avrasya Tüneli'nde ise özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yine bir yoğunluk yaşanıyor. Aynı yoğunluğun Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde çok olmadığını söyleyebiliriz. An itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu %54. Yeni haftanın ilk gününde, ilk saatlerde artık trafik yoğunluğu gitgide artmaya başladı. Özellikle

0: Anadolu yakasından geçişlerde trafiğin çok daha yoğun olduğunu söylemek mümkün diyelim. Söz yerinden size bırakalım.
1: Vural ve kameraman arkadaşımız İskender Demirel'e notları için teşekkür edeyim. %54'lük bir trafik yoğunluğu var. Bir yandan da yapılan denetimlere bakmamız gerekiyor. O denetimler ve denetimlerin sonucunda trafikteki genel tablo ne? Dün İçişleri Bakanı bu paylaşımı yaptı. Denetlenen araç sayısı %6,6 oranında arttı yılın ilk gününden bugüne kadar. İşlem yapılan araç sayısında ise %14,1'lik bir azalma var. Yani kurallara daha fazla uyar hale geldik. Ölümlü kaza oranı, özellikle cezaların arttırılması, denetimlerin artmasıyla birlikte ciddi bir anlamda düşüş var. Yılın ilk 4 aylık süreci içerisinde %17,8'lik bir azalma söz konusu. Günlük ortalama can kaybımız da %10 azaldı. Bu demek değildir ki kural ihlalleri bitti, kural ihlalleri yapılmıyor. Hayır, daha az önce ekranlara getirdik. Kural ihlalleri hala devam ediyor. Ancak sayılarında azalma var. Denetimlerin artması, cezaların yükselmesiyle birlikte caydırıcılık yükseldi. Peki bu rakamların detaylarında başka neler var? Hemen bakalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Aselsan'da uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125.1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam. Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar Akbank.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: avantajı sağlayın.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro konteyner.
8: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
11: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
10: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
11: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
10: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
12: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Bir reklam.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Kasko teklifleri en barada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
5: Siz de hemen Enpara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
4: Enpara, Enpara.
3: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
7: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanalı.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Olumsuz hava koşulları, aşırı hız ve dikkatsizlik bir araya gelince kazalarda ne yazık ki kaçınılmaz oldu. Dün Malatya'da bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. O kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Uşak'ta yaşanan kaza, zincirleme kazada ise 4 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te meydana gelen kazada ise 9 kişi yaralandı. İşte yurdun dört bir yanında yaşanan kazalarla sabah ajansına devam edelim.
4: Otobüs şarampole devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Malatya Adıyaman Karayolu Polatdere mevkiinde meydana geldi.
5: Olay tam da bu noktada yaşandı. Malatya mevkiinden Mersin'e gitmeye çalışan yolcu otobüsü işte bu noktada bir ticari araçla çarpıştıktan sonra burada şarampole yuvarlandı.
4: Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri...
3: Özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan fırtına, süper hücre fırtınası Şanlıurfa'da bir kişinin yaşamını kaybetmesine neden olmuştu. Gaziantep'e gideceğiz. Yağış devam ediyor mu? Son durum ne? Bu soruyu yanıtlamak için Mehmet Geçgel bizi bekliyor olacak. Mehmet, günaydın, kolaylıklar dilerim. Dün bölge için zor bir gündü. Peki yeni gün nasıl başladı?
6: Gökhan Kurt, geride bıraktığımız günde sel, fırtına vardı. Süper hücre etkili oldu Gaziantep'te. 23 vatandaşımız yaralandı Gaziantep'te, çeşitli yerlerinden. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Tabii sabah saatleri itibariyle, yeniden yağış başladı. Zira meteorolojinin bugün de uyarısı var. Akşam saatlerine kadar da bu yağışın devam edeceğini ifade edelim. Bu sebeple de Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada Şehit Kamil, Şahin Bey ve Nizip ilçelerinde eğitime de bir gün süreyle ara verilmiş durumda. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesini de sel ve fırtına vurdu. O noktada da ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 29 vatandaşımız yaralandı. Viranşehir ilçesinde, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ise 11 vatandaşın yaralandığını ifade edelim. Ekipler gece boyunca teyakkuzdaydı. Aynı zamanda gece boyunca da çalışmalar devam etti. Özellikle su birikintilerinin olduğu, tıkanmaların olduğu noktalarda su tahliye çalışmaları vardı. Bunun yanı sıra fırtına çatıları uçurdu. Gaziantep'te 39 okula hasar verdi fırtına. Fırtına sebebiyle hasar gören okullarda da inceleme başlatıldı. Bugün eğitim ve öğretime de bu sebeple ara verilmiş durumda. Yine özellikle fırtınanın vurduğu mahallelerde çatılardan uçan o enkazı kaldırmak için de çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Ancak dün akşam saatlerinden itibaren Gaziantep'in Gazi Kent mahallesine elektrik verilemiyor. Çünkü fırtına elektrik hatlarını, elektrik tellerini de kopardığı için o noktada elektrik onarım çalışmaları, zarar gören hatlarda onarım çalışmaları da devam ediyor. Bu sebeple de bir mahalleyi dün yaşanan fırtına gece boyunca elektriksiz bıraktığını da ifade edelim. Özellikle betonları bile yerinden oynattı gelen fırtına, zira...
3: Sıcak görüntülerimiz var. Malum dün akşam uçağında bir arıza yaşanmıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Şu dakikalarda ise Pedro Sanchez Ankara'da kaldığı otelden ayrılıyor ve yeniden Esenboğa Havalimanı'na geçecek ve burada Pedro Sanchez'in tekrar Erivan'a doğru yola çıkması bekleniyor. Gecenin sıcak başlıklarından biriydi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne, Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ermenistan'a gidiyor. Erivan'a gidiyordu. Ancak uçak Türkiye üzerindeyken arızalandı ve acil iniş yapılması talep edildi. Uçak Ankara'ya indi. Bu

0: Süre içerisinde İspanya Başbakanı Sanchez geceyi Ankara'da geçirdi. Uçağın bakım çalışmalarını yapıldıktan sonra şu dakikalarda ise Sanchez kaldığı otelden ayrılıp havalimanına doğru gidecek. Aslında bu ilk değil. Geçtiğimiz aylarda da Paris ziyareti sırasında, Paris ziyareti öncesinde Başbakanlık uçağında arıza meydana gelmişti. İspanyol yetkililerden yapılan açıklamada ise arızanın çok büyük bir problem olmadığı, ancak protokol, güvenlik kuralları gereğince Pedro Sanchez'in geceyi Türkiye'de geçirmesinin daha uygun olacağına karar verildi, ifade edildi. İşte bu kapsamda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in geceyi Türkiye'de geçirmesinin ardından otelden ayrılış anlarını da ekranlara getiriyoruz. Hemen Ankara'ya dönelim. A Haber ekibinden Mert Acaleoğlu bizi bekliyor olacak. Bu yaşananların detaylarını alacağız. Mert, kolaylıklar dilerim. Sanchez otelden ayrıldı. Detaylarda neler var, hemen sana bırakalım sözü.
1: Teşekkürler Gökhan Türk. Bizler şu anda Esenboğa Havalimanı'ndayız. Hatta kısa bir süre önce Pedro Sanchez'in o arıza yapan uçağını da görme imkanı bulduk. Ancak Esenboğa Havalimanı içerisinden yayın yapamadığımız için girişindeyiz. Dün tabii ki akşam saatlerinde teknik bir arızadan dolayı Pedro Sanchez'in uçağı başkenti Ankara'ya acil iniş gerçekleştirdi. Teknik bir arıza olduğu, ancak çok büyük bir arıza olmadı, tedbir amaçlı prosedürlerin uygulandığı belirtildi. İspanya'dan gelen ilk açıklama bu yöndeydi tabii ki. Dün bu arıza hızlıca giderilip Pedro Sanchez yoluna devam edecek mi soru işaretleri vardı. Ancak daha sonra açıklama geldi. Sabah saatlerinde çıkacağız. Sizler de belirttiniz. Başkenti Ankara'da, Çankaya'da özel bir otelde konakladı. Dün geceyi orada geçirdi İspanya Başbakanı. Peki nereye gidiyordu? Ermenistan'a gidiyordu, Erivan'a gidiyordu. Orada bir zirve vardı ve o zirveye katılacaktı. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine katılmak üzere yola çıkmıştı İspanya'dan. Ve ifade ettiğimiz gibi teknik bir arıza yaşanıyor. Çok büyük bir sorun olmadığı, ancak prosedürlerin uygulanması gerektiği nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Daha sonra ise İspanya'dan gelen teknik ekip ve tabii ki Esenboğa Havalimanı'nda bulunan teknik ekip de bu söz konusu arızaya, konuya ilişkin incelemelerini gerçekleştirdi ve sabah saatlerinde de yola çıkacağı belirtilmişti. İşte kısa bir süre önce otelden ayrıldı. Yaklaşık yarım saat sonra da Esenboğa Havalimanı'nda olması, daha sonra son hazırlıkların gerçekleştirilerek Pedro Sanchez'in yoluna devam etmesi bekleniyor. Tabii ki önemli bir ülke İspanya, Avrupa'nın en önemli ülkelerinden bir tanesi ve özellikle son dönemde bölgemizde yaşanan birçok konuya Pedro Sanchez'in tıpkı Türkiye gibi önemli açıklamaları vardı. İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna, Gazze'deki katliam ve tabii ki Sumut filosu gibi benzer sivil filolara, İsrail'in yapmış olduğu saldırılara üst perdeden tepki gösteren bir isimdi. Tabii ki böyle hadiseler yaşandığı zaman bazı soru işaretleri de beraberinde geliyor. Çünkü geride bıraktığımız yılın Aralık ayında, 2025 Aralık'ta Pedro Sanchez Fransa'ya gidecekti uçağıyla. Yine benzer bir hadise yaşanmıştı. Gidememişti. Ukrayna ile ilgili bir toplantı vardı Paris'te. Ona da katılamamıştı. Yine bir uçakta teknik arıza yaşandığı belirtilmişti. İşte bu da ikinci olmuş durumda. Tabii ki bu da özellikle bazı soru işaretlerini ifade ettiğimiz gibi beraberinde getiriliyor. Şu an için yapılan açıklama Pedro Sanchez'in kısa bir süre sonra buradan ayrılacağı, ifade ettiğimiz gibi hemen yanımızda zaten yine Esenboğa Havalimanı'nda bulunan ve devlet başkanlığının kullanmış olduğu alan var. Uçağını orada gördük. Kısa bir süre sonra o uçakla tekrardan yoluna devam etmesi bekleniyor. Bizler Barış Yar'la birlikte buradayız. Takibimiz sürüyor. Sanchez geldiğinde yine buradan gelişmeleri aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Gökhan Kurt.
0: Mert Acaleoğlu'na notları için teşekkür ederim. Tabii bir yandan da gözümüz bugün bir kez daha Hürmüz'e çevrilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün gece saatlerinde Hürmüz'e yönelik özgürlük operasyonunun başlatılacağını sabah saatleri itibariyle işaret etti. Peki bu özgürlük operasyonu nasıl olacak? Yani Amerika Birleşik Devletleri savaş gemileri Hürmüz'e girip gemilerin geçişine refakat mi edecek, yoksa başka bir tablo mu var? O da netleşti. Amerika Birleşik Devletleri trafik ayrım düzeninin güneyinde güvenli bir geçiş alanı oluşturmuştur denildi. Amerika'dan yapılan açıklamada geçiş yapılmıştır. yapacak gemilerin Umman karasularını kullanması tavsiye edilir. Güvenli bir seyir için Umman makamlarıyla VHP Kanal 16 üzerinden iletişim kurulmalıdır. Bu aslında Umman üzerinden geçişi öngören bir trafik düzenlemesi. Ama gemiler bu geçişi kullanırken yine İran tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar.

0: Burada gemilere müdahale edilmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak ya da Amerikan donanması ne kadar Hürmüz'e yaklaşacak? Bu soruların henüz bir yanıtı yok. Ama az önce Amerika'dan yapılan açıklamada gemilere Umman karasularını kullanmaları yönünde bir tavsiyede bulunuldu. Yani en azından şimdilik Amerika'nın Hürmüz'e doğrudan bir müdahale edeceğine yönelik bir işaret olmadığını da belirtelim. Peki Trump gece ne dedi? Özgürlük operasyonu nasıl ilan edildi? Hemen bakalım.
1: İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti. Haftalar süren ablukanın ardından Hürmüz'e operasyon başlatacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Hürmüz'deki gemiler için Özgürlük Projesi adlı operasyonun başlayacağını açıkladı. Gemilerin savaşla ilgisinin olmadığını, bu gemilerin farklı su yolları üzerinden tahliye edileceklerini söyledi. Orta Doğu anlaşmazlığına taraf olmayan ülkeler, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin serbest bırakılması için Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istedi. Bu durumun kendileriyle hiçbir ilgisi yok. Onlar sadece tarafsız ve masum gözlemciler. İran'ın, Orta Doğu'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iyiliği için bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı su yollarından güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve rahatlıkla devam edebileceklerini bildirdik. Tekrar ediyorum. Bunlar Orta Doğu'da şu anda yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın farklı bölgelerinden gelen gemilerdir. Temsilcilerime gemilerini ve mürettebatlarını boğazdan güvenli bir şekilde çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı onlara bildirmelerini söyledim. Trump, sular durulana kadar gemilerin tekrar bölgeye gitmeyeceğini duyurdu. İran'ın operasyona müdahale etmesi durumunda çatışmaların başlayacağını belirtti. Hepsi bölge seyri sefer ve diğer her şey için güvenli hale gelene kadar geri dönmeyeceklerini belirttiler. Özgürlük Projesi adlı bu süreç Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak. Temsilcilerimin İran'la çok olumlu görüşmeler yürüttüğünün ve bu görüşmelerin herkes için çok olumlu bir şeye yol açabileceğinin tamamen farkındayım. Gemi hareketi hiçbir yanlış yapmamış olan insanları, şirketleri ve ülkeleri serbest bırakmaktan başka bir amaç taşımıyor. Onlar sadece koşulların kurbanı. Bu Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri ve özellikle de İran adına insani bir girişimdir. Bu gemilerin birçoğunda yiyecek ve çok sayıda mürettebatın sağlıklı ve hijyenik bir şekilde gemide kalabilmesi için gerekli olan her şey tükenmek üzere. Eğer bu insani sürece herhangi bir şekilde müdahale edilirse bu müdahale maalesef güç kullanılarak ele alınmak zorunda kalacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
0: Diğer yandan bir sosyal medya savaşını da yaşıyoruz biz aslında 2 aya aşkın bir süredir. İran'ın sosyal medya videoları, sosyal medya üzerinden yapay zeka ile hazırladığı videolar var. Ama Amerika Birleşik Devletleri de aslında sınırları zorlayan paylaşımlar yapıyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımını yeniden paylaştı. Beyaz Saray resmi sitesi tüm kartlar bizde diyordu Donald Trump'ın elinde kartları tutan bir görsel. Yanıt İran'dan hemen geldi. İran'ın Haydarabad Büyükelçiliği de evet bizim daha az kartımız var dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü'nün elinde kart tuttuğu görüntüleri en azından yapay zeka ile hazırlanmış o görselleri paylaştı. Bir yandan sahada gerilim var. Bir yandan sosyal medya üzerinde o gerilimi görüyoruz. Yani tam bir savaşın tüm cephelerde yürüdüğü bir tablo içinde karşı karşıyayız. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin dün akşam başlatmış olduğu ve bu sabah itibariyle yürürlüğe giren özgürlük operasyonu ya da özgürlük desteği operasyonu nasıl yankılanıyor Tahran'da? Bundan sonraki süreçte bizi nereye doğru götürecek? Tahran'a gideceğiz. Anadolu Ajansı ekibinden Tolga Akbaba ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Konuşmaya devam edeceğiz bölgeye ilişkin gelişmeleri. Şimdi Beyrut'a, Lübnan'a gidelim. Biz bugüne kadar Lübnan'a ilişkin tabii ki son yıllarda İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıları konuşuyoruz ama yaklaşık 6 yıl öncesine gideceğiz. O Lübnan'da Beyrut limanında yaşanan büyük bir patlama vardı. 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği. O anlara ilişkin yıllar sonra yeni görüntüler ortaya çıktı. Hemen bakalım. Ekranlara getirdiğimiz görüntünün adresi Lübnan'ın başkenti Beyrut. Beyrut'ta yaklaşık 6 yıl önce yaşanan Beyrut'taki liman patlamasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte bir dükkanda çalışanların o patlamanın şiddeti ve basıncıyla nasıl etrafa savrulduklarını da görüntüleri hatırlatalım. O patlamada 200'den fazla kişi

0: hayatını kaybetmişti ve Lübnan ekonomisi o patlamanın ardından bir daha eski günlerine de dönemedi. Bölgeyi en önemli etkileyen olaylardan biri olarak da kayıtlara geçmişti bu patlama. Bugünün gündemi tabii ki yoğun. O yoğun gündemi konuşacağız. Başkan Erdoğan başkanlığında kabine var. Kabinenin gündeminde neler olacak? Bu soruların yanıtına bakalım. Ankara'ya gideceğiz. A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi bizi bekliyor olacak. Arzu'yla kabinenin gündemini ve Ankara'da neler konuşuluyor sorusuna da yanıt arayacağız. Hemen Ankara'ya gidelim. Arzu, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Söz hemen sana bırakalım.
1: Gökhan, günaydın. Evet, aslında Ankara bugün hem soğuklu hem de yağışlı bir güne uyandı. Biz de hem yağışlı havayı hem de başkent Ankara'nın gündemini aktarmak üzere burada olduğumuzu ifade edelim özellikle. Da baktığımızda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı çerçevesinde aslında tüm yurt genelinde yağışlı bir havanın da hakim olacağını söylemekte fayda var. Hemen Ankara gündemine de bakacak olursak, özellikle bugün kabine toplantısının saatler 15.30'u gösterdiğinde iç ve dış gündem başlıklarını konuşmak üzere toplanacağını ifade etmiş olalım. Özellikle toplantıdaki elbette ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu nihai rapor sonrası yasal süreç beklentisi oluşmuştu bildiğiniz kadarıyla. Yine Ankara'nın beklentisi de şu an için PKK terör örgütünün tamamen silahları bırakması yönünde. Bu çerçevede baktığımızda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elbette bu noktada geçtiğimiz hafta yapmış olduğu görüşmede de bu konuyu ele almış olduklarını biliyoruz. Özellikle sürecin durdurulduğu yönündeki söylentilere karşın elbette bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesinde kabine sonrasında beklediğimizi ifade edelim. Yine aslında silah bırakan örgüt üyelerinin dönüş yolunda tek yetkili Milli İstihbarat Teşkilatı ve elbette emniyet birimlerinden oluşacak doğrulama ve teyit mekanizmasının olacağını söylemekte fayda var. Bu kapsamda kabine toplantısında elbette MİT'ten gelen istihbarat raporlarının da geniş bir çerçevede ele alınmış olacağını da söylemiş olalım. Yine dış politika başlığına baktığımızda elbette bu konuda çok önemli. ABD, İsrail ve İran savaşının kalıcı barışa dönüşmesi noktasında atılabilecek adımlar konusu elbette gündemde olacak. Başlıklardan bir tanesi olacak kabine toplantısında. Başkan Erdoğan, hatırlatmak gerekirse, 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştü. O diplomasi trafiğine kaldığı yerden aslında devam ediyor. Bugünkü toplantıda elbette bu konuda derin bir şekilde değerlendirileceğini söylemiş oldu. Yine savaşın Türkiye yansımaları ve alınan tedbirlerin de hiç kuşkusuz bugünkü toplantıda masada olacağını da ifade etmekte fayda var. Elbette baktığımızda yine İsrail'in saldırgan politikalarına dikkat çekilecek bugünkü kabine toplantısında. Gazze insani yardımın ulaştırılması ve Gazze'ye barış planının ikinci aşamasının devreye girmesi noktasında neler yapılabileceği, işte bu konu oldukça önemli. Bugünkü kabine toplantısında bu konuda ayrıntılı bir şekilde işlenmiş olacağını da söylemiş oldum. Yine Rusya ve Ukrayna savaşı elbette bu konuda da kalıcı barışın sağlanması noktasında atılabilecek adımlar konusunda oldukça önemli bir yere sahip. Bugünkü toplantıda bu konuda konuşulacağını söylemiş olalım. Öte yandan baktığımızda aslında Adalet Bakanlığı tarafından yeniden açılan eski cinayet dosyaları ve faili meçhul olayların aydınlatılmasında son durum konusu da hiç kuşkusuz oldukça önemli bir yere sahip. Günlerdir işleniyor. Elbette bu konuda bugünkü kabine toplantısında detaylı bir şekilde işleneceğini söyleyelim. Yine Kurban Bayramı tatili aslında 9 güne uzatılacak mı? Bu konuda oldukça önemli. Çok sayıda merak eden kişi var. Elbette bugünkü toplantıda özellikle kabine toplantısında gündeme alınabileceği ifade ediliyor. Şu an için Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün çarşamba olması halinde 9 günlük tatil ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edelim. Dediğimiz gibi bugün de bu konuda özellikle netleşmesini beklediğimizde bu noktadan bir kez daha söyleyerek şimdilik sözü tekrar sana bırakalım Gökhan.
0: Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidanverdi'ye notları için teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'nin gündemindeki başlıklara baktığımızda konuştuğumuz konu başlıklarından biri Uşak Belediyesi. Uşak Belediyesi'nde yaşanan skandalları malum günlerdir ekranlara getiriyoruz ama ne zaman Uşak Belediye Başkanı'nın, eski belediye başkanının partiden ihraç edileceği sorusu da merak konusuydu. Aradan tam 37 gün geçti ve CHP dün Uşak Belediye Başkanı'nı ihraç etti. Detaylandıralım. Yeni Asır'da da zaten manşette yer alıyor. Yalım nihayet CHP'den atıldı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda sevgilisiyle Ankara'da otel odasında gözaltına alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı ve bakanlıkça görevinden

0: Yaklaştırıldı. CHP yönetimi ise yüz kısaltıcı suçları ortaya çıkan Yalım'ı bir türlü ihraç edemedi. Bu yüzden Yalım'ın parti yönetimini tehdit ettiği iddiaları bile gündeme geldi. Yalım ancak 37 gün sonra CHP'den kovuldu. Neden bu kadar uzun bir süre Cumhuriyet Halk Partisi harekete geçemedi ya da geçmedi sorusu da siyaset kulislerinde konuşulan, tartışılan başlıklardan biri. İşte CHP'de neler oluyor, muhalefetin gündeminde neler var, haberimize bakalım.
1: Rezillikler olduğu için
2: çok seviyorum.
1: Büyük sıkıntı içindeyim. Ben milletimden utandım o görüntüler adına.
3: Rüşvet alma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu ihalelerine fesat karıştırma gibi suçlar nedeniyle tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım sonunda CHP'den ihraç edildi.
4: Belinde havluyla basılan Uşak Belediye Başkanı. Ya bu Uşak Belediye Başkanı niye hala patlattı?
3: Genel merkez tepkileri daha fazla sessiz kalamadı. Patlak veren skandaldan tam 37 gün sonra Yalım'la yollar ayrıldı. Yalım'ın makam şoförü Mustafa Altınkaya ise itirafçı oldu. Altınkaya, Özgür Özel'e ait lüks aracın belediye kasasından alınan 170 bin euro ile VIP araca dönüştürüldüğü iddialarını doğruladı.
1: Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıysanız, ben bilmiyorum, ben karışmıyorum, etrafım yanlış yapıyor diyemezsiniz.
3: Belediyeye ait el dokuması Uşak halılarının Yalım'ın sevgilisinin evine götürdüğünü öne süren Altınkaya, halıların teslim edildiğine dair resmi evrakı imzalamak istemeyince imzayı bizzat Yalım'ın attığını da söyledi.
1: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
3: Yalım'ın şoförü Uşak sporlu futbolcularının ve eşlerinin belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını ancak belediyenin kapısından bile girmediklerini de öne sürdü. Bir organizasyonda bağış adı altında toplanan milyonlarca liranın Yalım'ın şahsi şirketindeki sigorta borçlarını kapatmak için kullanıldığını da anlattı.
1: Bir Cumhuriyet Halk Partili'ye yanlış yaparsa o yanlışı kendime yapılmış sayarım.
3: İzmir Konak Belediyesi'nde ise tetikçi skandalı patlak verdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP Meclis Üyesi Melda Erbaykent'in bir arsada rant imarına izin vermeyen 3 CHP'li meclis üyesini vurdurtmak için tetikçi tuttukları iddiası ortalığı karıştırdı. Başlatılan soruşturmada ses kayıtları da yer aldı. İddiaya göre belediye başkanı ve meclis üyesi tetikçi olarak daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giyen Yusuf Aydoğdu ile anlaştı. Aydoğdu'nun savcılık ifadeleri ise kan dondurdu. Erbaykent'in genel başkanımız Özgür Özel'in eşi arsanın satılmasını istiyor talebiyle kendisine geldiğini, bir meclis üyesini silahla vurmasını, diğer iki üyeyi de darp etmesini istediğini anlattı. Aydoğdu, Erbaykent'in karşılığında 10 milyon lira nakit parayla birkaç arkadaşını belediyede işe almıştı. Vaadinde bulunduğunu da iddialarına ekledi. Konuşmaları gizlice kaydettiği ses kayıtlarını da savcılığa teslim etti.
0: AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin genel kurulunda yaptığı konuşmada kentin sorunlarına dikkat çekti. Sıklıkla gündeme gelen çöp krizini hatırlatan İnan, Büyükşehir Belediyesi yönetimini kente hizmet vermemekle eleştirdi.
5: 3 sene içerisinde o 3 ülke büyüklüğündeki deprem enkazını ortadan kaldırırken İzmir'de bu yerel yönetim şehrin ortasındaki çöpleri bile ortadan kaldıramıyor.
6: AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin 27. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Asrın felaketinin yaralarının 3 yılda sarıldığını hatırlatan İnan, Büyükşehir Belediyesi yönetimini kente hizmet vermemekle eleştirdi.
5: Utanmadan her fırsatta gelsin hükümet bu çöpleri kaldırsın diyorlar. Ya sizlere, değerli hemşehrilerim, büyüklerime soruyorum. Siz hangi ülkede, hangi Avrupa ülkesinde çöpü Cumhurbaşkanlığı'nın topladığını gördünüz? Hangi ülkede sokağın asfaltını Cumhurbaşkanı'nın attığını gördünüz? Cumhurbaşkanlığının içme suyunu dağıttığını nerede gördünüz? Bunların belediyecilikten anladığı budur. Kendi iş bilmezliklerine sadece ve sadece hükümete fatura etmek.
6: İzmir esnafının sorunlarına dikkat çeken İnan, belediye yönetiminin kente hizmet vermekle yükümlü olduğunun da altını çizdi.
5: Ruhsat ücretlerine gelince çok iyi bu ücretleri anlayabiliyorsunuz. Tabağı

0: çıkıp İzmirli esnaftan tahsil ediyorsunuz. Ama kusura bakmayın beyler, belediye olarak esnaftan her türlü ücretini aldığınız yerde İzmirli esnafın çöpünü de toplayacaksınız. Esnafın bulunduğu sokağın asfaltını da yapacaksınız. Esnafın dükkanların önündeki yolları da çukurlardan kurtaracaksınız.
1: Son dönemde elektrikli otomobillerin sayısında önemli bir artış oldu. Bunu zaten trafikte de görüyoruz. Ancak bu yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Elektrikli otomobillerin özellikle alışveriş merkezlerinde kendilerine ait bir park yerleri ve şarj üniteleri bulunuyor. Ancak bazı sürücüler, bazı otomobil sürücüleri park yeri bulamayınca araçlarını elektrikli otomobillerin alanına park etmeye başladı. Bu da yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.
2: Ya gülsem mi ne desem hiçbir şey bilmiyorum şu an, gerçekten çok sinirliyim.
3: Fosil yakıtlı araç elektrikli şarj aletinin park yerini park edip bir de uyananları tehdit ediyor.
4: Fırsatçılığın son adresi araç şarj istasyonları. Özellikle AVM'lerde park yeri bulunamayınca şarj istasyonlarının kullanım amacı şaştı.
5: Muhtemelen park yeri bulamadıkları için kullanıyorlar ama kullanmamak lazım.
6: Ülkemizdeki şarj istasyonları çok bol da olsa çok mağdur oluyoruz bu konuda.
7: Bilinçsizlik olmaması gerekiyor. İleride daha da yaygınlaştıkça elektrikli otomobil neler olur Allah bilir.
8: AVM, hastane otoparkları, özel otoparklar, artık birçok noktada elektrikli araç şarj istasyonları var ama bu istasyonlar çoğu zaman akaryakıtlı araç sahipleri tarafından işgal ediliyor.
2: Şimdi ben otomobilimi şarj etmeye getirdim. Sağ olsun buradaki arkadaşımız bu istasyonun önüne park etmişim.
9: Yani sonuçta bu çok insani bir şey. Yani insanların ahlakıyla ilgili bir şey. Tabii hoş değil.
10: Özellikle engelli ve elektrikli araç yerlerinin işgal edilmemesi lazım.
4: Öyle ki bazı sürücüler işgalleri anlaşılmasın diye benzin deposunun girişine şarj cihazını bile taktı. Şarj istasyonlarını gereksiz yere işgal etmenin cezası 1246 lira ancak bu ceza uyanık sürücüleri engellemeye yetmiyor.
11: Çok daha temelden gelen, daha böyle eğitimle küçük yaşlarda yapılacak şeylerle sağlanabilir gibi düşünüyorum. Şu an burada durmamın da büyük ihtimalle bir cezası var.
8: Bakın, burası bir alışveriş merkezinin otoparkı. Tam da bu alan elektrikli araçlar için ayrılmış araç şarj istasyonları bulunuyor. Ancak akaryakıtlı araçlar tarafından işgal edilmiş.
12: Keşke toplumumuz bilinçli olsa da ceza yiyerek değil, hani gerçekten bilinçli olarak orayı işgal etmemesi gerektiğini bilse.
1: Şimdi de sırada hızlı bir haber turumuz var.
13: Düzce'de kontrolü kaybedilen otomobil yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekibine haber verdi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana'nın Kozan ilçesinde eski çalışma arkadaşının silahla vurduğu kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu görüntülerde Bursa'dan. Çekici sürücüsüyle esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücü aracına binerek esnafın üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Amasya'da kaza yaşanan yolda gelen araçları yavaşlatmaya çalışan bir vatandaşın çabası ikinci kazanın yaşanmasına engel olamadı. Kontrolü kaybedilen otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Kaza anı böyle görüntülendi. Konya'nın Ereğli ilçesinde kar maskeli 4 şüpheli kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın ve 5 milyon TL çaldı. Motosikletleriyle kaçarken çarpışarak kaza yapan ve çaldıkları altınların bir kısmı yola savrulan şüphelilerden ikisi polisin takibi sonucu yakalandı. Hatay'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta bazılarının üzeri örtüyle kaplanmış 10 kaçak göçmenle 2 organizatör yakalandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk çalışan tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gülümseten bu görüntülerse Zonguldak'tan. Kafeden çıkan iki genç motosiklete bindikleri anda bir sokak köpeği yanlarına gelerek motosikletin ayak koyma yerine oturdu. Gençler ilk önce ne olduğunu anlamaya çalıştı, daha sonra köpeği de yanlarına alarak gezintiye çıktı.

0: Şimdi özellikle dün gün boyunca gözümüzün çevrili olduğu nokta Gaziantep ve Şanlıurfa'ydı. Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kişi de hayatını kaybetmişti. Şimdi o noktaya gidelim. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz bizi bekliyor olacak. Sinan, kolaylıklar dileyelim. Fırtınanın vurduğu noktadasın. Neler yaşanıyor? Detayları hemen senden alalım.
1: Kameraman arkadaşım Muhammed Tenes Özgültekin ile beraber biraz önce Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine geldik ve şu anda olay yerindeyiz. Hemen ekranlara taşıyalım. Maalesef olumsuz hava koşulları hayatı, insanları, yaşamı olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Ve dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, fırtına, dolu ve yıldırım, şimşek çakması, bakın

0: Antep, Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu'nun birçok ilinde etkili oldu. Ve özellikle de en çok hasarın olduğu yerlerden biri de Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesi oldu. Şu anda sokakları, caddeleri ekranlara taşıyoruz. Parkın içinde de görüntüleri biraz sonra paylaşacağız. Bütün ağaçların neredeyse yerinden söküldüğünü, dalların kırıldığını, gövdelerin kırıldığını şu anda görüyoruz. Bazı iş yerleri de zarar gördü. Şimdi o iş yerlerini yavaş yavaş ekranlara taşıyacağız. Hasarın boyutu bir hayli yüksek. Maalesef bir kişi de hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Günün aydınlanmasıyla beraber esnaflar iş yerlerini açtı ve şu anda iş yerlerinin önünde biriken bazı ağaç parçaları veya ağaçları buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Bakın şu anda ekranlara taşıyoruz. O kadar şiddetliydi ki, o kadar şiddetli bir fırtına vardı ki, bakın ağaç kökünden sökülmüş. Şu anda gösteriyoruz. Gerçekten hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz ve vatandaşlar, esnaflar sabah erken saatlerinde iş yerlerini açtılar ve şu anda iş yerlerinin önünü temizlemeye çalışıyorlar. Neredeyse bu caddedeki bütün manzara hepsi aynı. Genellikle ağaçların söküldüğünü aslında şu anda görüyoruz. Ancak bazı iş yerlerinin çatıları, yine balkonların cam yerleri patladığını görüyoruz. Bakın şu anda devasa bir ağacı kamera arkadaşım şu anda ekranlara taşıyor. İşte bu ağaç dün yaşanan o fırtınadan sonra bu hale geldi. Hemen burada tam da yerinden söküldüğü, kırıldığını görüyoruz. Kamera arkadaşımla beraber biz şu anda Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesindeyiz. Buradaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
1: Sinan'a notları için teşekkür ederim. Şimdi tabii olumsuz hava koşulları sadece Şanlıurfa ya da Gaziantep'te değil, yurdun birçok noktasında etkiliydi. Elazığ'a gidelim ilk olarak. Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı. Camide ise hasar var. Hemen o görüntüleri ekranlara getireceğiz. Kentte gece boyunca gök gürültülü sağanak yağışı etkiliydi. Gök gürültülü sağanak sırasında Sürsürü mahallesinde bulunan Sürsürü camisinin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları ise caminin avlusuna ve caddeye saçıldı. Mardin'e bakalım. Mardin Derik ilçesinde ise hortum meydana geldi. O anları ekranlara getirelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Mardin'de de olumsuz hava koşulları etkiliydi. Artuklu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarla 13 Mart mahallesi Gaffari Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir trafoda patlama meydana geldi. Mahallenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken yine aynı mahallede bir inşaat iskelesi çöktü. Altında kalan park halindeki 3 araç hasar gördü. Derik ilçesine bağlı Kırsal Subaşı mahallesinde de hortum yaşandı. Mahallenin karşısında bulunan rüzgar güneş enerji santrallerinin panelleri ve işçilerin kaldığı konteyner de yerinden çıkarak devrildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Sayın seyirciler, ev sahipleriyle kiracılar arasında ekranları hep getiriyoruz. Uzun süredir devam eden anlaşmazlıklardan biri de depozito konusu. Ev tahliye edilirken geri verilecek miktar ilk ödenen kira mı yoksa son kira üzerinden mi hesaplanacak? Zaman zaman mahkemeye kadar giden bu sorunun yanıtını uzmanlarına sorduk.
3: Kiracı 8-10 yıl önce oturduğu bir eve örneğin 5000 lira bir depozito verse 8 yıl sonra o paranın değeri, kıymeti kalmıyor.
4: Çok haksızlık olduğunu düşünüyorum. En azından farklı bir kur türüyle depozito ödemesi yapılabilir.
5: Kiracı ve ev sahipleri arasında yıllardır süren tartışmanın adı depozito. Öyle ki uzlaşma sağlanamayınca iş mahkemeye kadar gidiyor.
6: 2500 falan depozito. İşte yok, evin şurasında şey var, burası boyanması lazım, şöyle olması lazım falan filan. Onu da vermedi.
7: Evi boşaltan kiracı depozitosunu neye dikkat ederek alacak? Ev sahibinin depozitoyu geri vermem deme hakkı var mı? Ya da ev satıldıysa depozitoyu kiracı nasıl alacak? Soru listesi kabarık, mevzuat ise net.
3: Kiracı

0: ev sahibi ikisi bir ortak hesap açıp depozitoyu kesinlikle hiç kimse hiçbir tarafta kalmamak üzere yeni bir hesabın içerisinde tutulacak. Bu vadeli hesabın sonunda 3 yıl 5 yıl her ne kadar zaman ilerisinde bu paranın getirisini yine kiracı almalı.
1: 15 yıl önce eve taşınırken bir depozito ödediniz mi?
2: O zaman hatırlıyorum 350 liraydı. Bugünkü değerinden alırım. O zaman 3 tane çeyrek altın ediyordu. İster kabul etsin ister etmesin.
3: Eğer bu yol izlenmediyse depozitonun güncel kira bedeli kadar ödenmesi gerekiyor.
1: İlk girdiğimdekini verecekler ama o zamlı halini verse tabii ki daha memnun olurum.
3: Depozito 3 kira bedelini geçemeyeceği gibi kira olarak da sayılamıyor.
1: Ne zaman çıkarsam o günün bir aylık bedeli olarak alırım diye düşünüyorum. Sanırım bir sıkıntı yaşamam gibi. Korktum ama şimdi.
3: Ev sahibinin bu durumlarda zararlarını karşılayabilmek için depozitoyu geri vermeme hakkı var.
0: Kiracı evi düzgün teslim ettiğini iddia eder. Diğer taraftan da ev sahibi kiracının evi daha çok zarar verdiğini iddia ederse burada çözüm yolu yine mahkemeler olacak.
3: Kiracı içindeyken evin satılması halinde depozito iadesi yeni ev sahibinin sorumluluğuna geçiyor. Yani kiracı hiçbir şekilde hak kaybına uğramıyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılına doğru gidiyor. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'ya ait 2 petrol tankerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. Peki savaş nereye doğru gidiyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Moskova'ya gidelim. Akşin Kışı'ya bizi bekliyor. Akşin günaydın. Kolaylıklar dileyim. Savaş hala gündem başlıklarımızdan biri.
6: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, Rusya ile Ukrayna savaşın 5. yılında birbirinin askeri ve ekonomik gücünü yıpratma amacıyla karşılıklı saldırılarını yoğunlaştırdı. Özellikle de Ukrayna'nın Rusya'nın petrol arıtma fabrikaları ve limanlarını hedef alması hem Rusya'nın içinde ve hem de küresel pazarlarda ciddi etkilere yol açacak boyutlara ulaştı. Şöyle ki son bilgilere göre bu saldırıların Rusya'daki petrol arıtma tesislerindeki üretimi %15 oranında düşürdüğü ve saldırıların aynı tempoda sürmesi halinde bu kaybın %25'lere çıkabileceği söyleniyor. Üretimin düşmesi ise Rusya'nın bazı bölgelerinde petrol toptan satış fiyatlarını %40 oranında artırırken bazı bölgelerde ise benzin kıtlığı yaşanıyor. Rusya hükümeti iç pazardaki benzin kıtlığını önlemek amacıyla yurt dışına benzin ihracatına yönelik yasağı yeniden uzatmak zorunda kaldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise bu yılın başından beri Ukrayna saldırılarının Rusya ekonomisine 7 milyar dolar civarında zarar verdiğini öne sürdü. Toplamda petrol şirketlerinin kayıplarının 1 trilyon rubleyi yani yaklaşık 13 milyar doları aştığı söyleniyor. Ayrıca Rusya'nın işini zorlaştıran diğer bir etken de Ukrayna'nın ard arda aynı tesisleri insansız hava araçlarıyla hedef alması. Bu tesislerde hasar gören yüksek teknolojilerin yabancı ürünler olması ve batı yaptırımlarından dolayı Rusya'nın bu ürünleri edinmesinin çok daha uzun zaman gerektirmesi yüzünden Rusya saldırıya uğrayan tesisleri onarmaya vakit yetiştiremiyor. Ukrayna saldırılarının Rusya'ya verdiği zararın gerçek boyutları konusunda Rus yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bu saldırıların Orta Doğu krizinden dolayı petrol fiyatlarındaki artıştan Rusya'nın elde ettiği ek kazançları da sıfırladığı tahmin ediliyor. Ayrıca cephe hattına yakın bölgelerdeki tesislerin de zarar görmesi Rus ordusunun yakıt ihtiyacının karşılanmasını da ciddi şekilde zorlaştırdığını diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
5: Evet, notlar için teşekkür ederim. Dünya gündemine ilişkin bir başka başlık aslında uzay gündemi de diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump malum geçtiğimiz aylarda UFO dosyasının gündeme geleceğini, UFO'larla ilgili bilgileri açıklayacağını söylemişti. Tabii bu açıklamayla birlikte tartışmalar da alevlendi. Gerçekten dünya dışında yaşam var mı ya da varsa gizleniyor mu? Amerika'dan gelecek belgelere çevrildi gözler.
7: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
8: Gizli tutulan UFO belgelerini açıklayacağını bu sözlerle dile getirmişti. İnsanoğlunun dünya dışı yaşam merakını bir kez daha alevlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın UFO dosyalarını açıklama planı yeniden gündeme gelirken...

0: Uzmanlar bu süreci hızlandıran 3 temel faktöre dikkat çekti. Very
1: solid people. İlk dönemimde çok sağlam insanlarla konuştum ve inanılmaz şeyler gördüklerini söylediler.
0: Bunlardan ilki artan küresel güvenlik ve nükleer savaş endişeleri. Öyle ki Trump bu tartışmalara nokta koyacağını gerilim ve çatışmalarla dolu bir dönemde söyledi. İkincil olarak siyasi krizler ve tartışmalar geliyor. İç ve dış politikada yaşanan gerilimler karar alma mekanizmalarını zorlarken kamuoyundaki kutuplaşmayı daha da artırıyor. ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'ye göre bu durum kitleleri oyalamaya yönelik bir dikkat dağıtma aracı olarak görülüyor. Üçüncü başlıksa kamuoyu baskısı. İnsanoğlu yüzyıllardır evrende yalnız mıyız sorusunu soruyor. Buna cevap aramak için trilyonlarca dolarlık uzay yatırımları yapıyor, sayısız komplo teorileri üretiyor. İddialara göre bu unsurlar ABD'yi tarihi bir açıklamaya doğru itiyor. Daha önce Trump'ın selefleri de bu tartışmaları sık sık gündeme taşımıştı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter 1969'da bir UFO gördüğünü söylemiş ve başkan olmadan önce bilgileri açıklama sözü vermişti. Barack Obama ise UFO'lar hakkında bilgi istediğini ancak dünya dışı varlıklarla temasın kanıtlanmadığını ifade etmişti.
2: The real uzaylılar gerçekler ama ben görmedim. 51. bölgede tutulmuyorlar.
3: Gazeteleri ekranlara getirmeye devam edelim. Milliyet Gazetesi diyelim. Milliyet Gazetesi manşetine İsrail'in havası söndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle İran ve Lübnan'a yönelik ağır saldırılar başlatan İsrail'in özellikle mühimmatındaki azalış gazetesi manşetinde. İsrail'de hava savunma kapasitesi tartışması başladı. Yetersiz stok toplantısı var. Bakanlar bilgi versin. Muhalefetin eleştirisi İran füzelerini durduramaması tartışılan konulardan biri. 9 günlük tatil için gözler kabine. Başkan Erdoğan Başkan da bugün kabine toplantısı var. Mayıs sonunda malum Kurban Bayramı geliyor. Bayram öncesine acaba 9 günlük tatil olacak mı olmayacak mı? Önemli konulardan biri. Meydan sandıkta hakkını geri alacak CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Karabük'te gerçekleştirdi. Mitinginde detayları Milliyet'in manşetinde yer alan haberler arasında. Şimdi İzmir'e kameralarımızı çevireceğiz. İzmir'in Tire ilçesindeki 80 dönüm arazide kuşkonmaz üretimi yapılıyor. Hasat zamanı diyeceğiz. Hemen o noktaya kameralarımızı çevirelim. Tayfun Er bizi bekliyor olacak. Söz hemen Tayfun'a bırakalım.
4: Tabii kuşkonmaz sağlık açısından da çok önemli bir sebze konumunda. Aynı zamanda kralların yemeği olarak da biliniyor. İzmir'in Tire ilçesinde işte kuşkonmazın hasadı başladı. Konuğumla size kuşkonmazı anlatacağız. Çok özel bir sebze değil mi Ömer Bey?
5: Evet, elimizdeki kuşkonmaz çok niş bir ürün. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ömer Avinç ben. İzmir'in Tire ilçesinin Eski Oba mahallesindeyiz şu anda. Bu tarlamızda üretim yapıyoruz ve şu anda hasat içerisindeyiz. Hasadımız devam ediyor.
4: Tabii Mart ayında başladı, Mayıs'a kadar devam edecek. Ana vatanı Anadolu ve Doğu Akdeniz ülkeleri, öyle değil mi?
5: Evet, yani dünyada çok yaygın olan bu ürünün aslında ana vatanı Anadolu toprakları. Yani bizim ülkemizde aslında ana vatanı bizim ülkemiz ve Doğu Akdeniz ülkeleri. Şu anda hasat yapıyoruz. Hasadımıza Mart ayında başladık ve Mayıs ayının sonuna kadar devam edeceğiz.
4: Tabii yetiştirilmesi de çok kolay değil. Tohumdan fideye, oradan da bir bekleme süresi var. Orada neden bekliyor bitki?
5: Tabii şimdi ilk dikim yapıldıktan sonra kök gelişimi için yaklaşık 3 yıl kadar bir bekleme süresi var. Ve o 3 yıldan sonra hasadı başlıyor ve ekonomik değeri 12 yıl daha devam ediyor.
4: Tabii kuraklığa da dayanıklı bir sebze, öyle değil mi?
5: Tabii ki kuşkonmaz az su tüketen bir sebze türü. Dolayısıyla o sebepten dolayı az su tüketinden dolayı kurakçıl bir bitki.
4: Şimdi 12 yıl boyunca aralıksız ürün verebiliyor. Tabii nerelere ihraç ediliyor bu? Özellikle başta Avrupa ülkeleri.
5: Evet, söylediğiniz gibi Avrupa ülkeleri bu ürünü çok iyi tanıyor ve çok fazla tüketiyor. Orada üretimin de çok olduğunu biliyoruz, tüketimin de çok olduğunu biliyoruz. Fakat oradaki tüketim üretimden çok fazla. Dünyanın diğer ülkelerinden, Meksika'dan, Peru'dan ve Çin'den gelen ürünleri tüketiyorlar aslında. Bizim için de çok büyük bir pazar Avrupa. Hem yakınlık açısından hem de ülkemizin erkenci olmasından ötürü, bölgemiz özellikle çok erkenci bir bölge. Dolayısıyla burada

0: da bizim için çok büyük bir pazar Avrupa.
1: Tabii yılda Avrupa'da 380 bin ton kuşkonmaz tüketiliyormuş.
0: Evet doğru. Yaklaşık 380 bin ton kadar bir tüketim oluyor. Ama üretimleri bunu karşılamıyor. Onlar da diğer ülkelerden ithal ediyorlar bu ürünü aslında.
1: Tabii Avrupa'da en çok ihracatın yapıldığı ülkeler hangileri Ömer Bey?
0: Şöyle ihracatın en çok yapıldığı ülkelerin başında Almanya geliyor.
1: Almanya.
0: O dediğim gibi yani Almanya'da tüketim çok fazla, çok bilinçli bir tüketim var. Dolayısıyla bizim için de en büyük pazarlardan biri Almanya aslında.
1: Tabii burada Tire'de üretimin yapılması da bir anlamda sizin için zor bir işi başardınız, öyle değil mi?
0: Tabii yani Tire'de bu işi ilk yapan firmayız, üreticiyiz. Tabii Tire bölgesi, özellikle Küçük Menderes Havzası çok verimli topraklara sahip. Ve erkencilik açısından da çok önemli bir lokasyondayız. Dolayısıyla burada üretim bizim için çok önemli ve çok başarılı oluyor. Yani ilk erkencilikten ötürü.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, başta işte vitamin, mineral değerleri olmak üzere tabii folik asit değeri de oldukça yüksek. Kuşkonmaz'ın hasadı Tire'de Mart ayında başladı. Mayıs ayına kadar devam edecek. Özellikle Avrupa ülkelerine de, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Tayfun Er ve konuğuna da teşekkür edelim ve 2020 yılında yaşanan çatışmada gazi olan uzman çavuş Ahmet Gür'ün hikayesine bakacağız. O çatışmada gözlerini kaybetmişti. O dönem Adana'ya ev yapan gazi inşaatı tamamlayabilmek için çok sevdiği arabasını satmak zorunda kaldı. Aradan 6 yıl geçti. Peki kaymakamı o arabayı buldu, geri aldı. Gazi'ye hediye etti.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Otokar Romanya'da faaliyet gösteren otomekanika sahanın sermayesinin %96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşmeye imza attı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
8: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
13: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
14: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
15: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
16: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam Konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312-995-0995.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
11: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
10: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
11: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
10: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
12: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam.
0: A Haber Radyo.
14: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ve 1. kilometreleri arasında İstanbul Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı, sağ toplayıcı yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacak olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmekte. Erdemli Güzeloluk yolunun 1. ve 2. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
14: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 6 taksit seçeneği seninle.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben

0: artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: hoş geldiniz. Hakan'cığım neler oluyor? Saatleri 9 yaptık. Ufak bir kazayla başladık. İyi bir hafta diliyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Nasıl dışarıda hava?
1: Yağmur yağmıyor ama
0: yağmıyor mu?
1: Hava soğuk ve kapalı.
0: Ben girerken
1: Mayıs değil yani.
0: Yağıyordu.
1: Bir Mayıs havası
0: evet,
1: yok.
0: Çok soğuk.
1: Evet.
0: Biraz sonra konuşacağız. Yurdun genelinde maalesef bazı sıkıntılar da beraberinde geldi ama önce şu İspanya ile başlayalım. İspanya Başbakanı'nı taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a gidecekti. Sanchez. Fakat uçağında bir arıza nedeniyle Ankara'ya iniş yaptı ve Ankara'da bir gece geçirmek durumunda kaldı. Sabah erken saatlerde de yine devlet konuk evinden ayrıldığı anlara şahit olduk. Bir Ankara'ya gidelim. Neler oldu, neler yaşandı? Uçak neden arıza yaptı? Merak edildi bu konu çok. Mert Acıalioğlu muhabir arkadaşım hazır. Bizi bekliyor. Mert günaydın. Hoş geldin yayına. Ne biliyoruz konuya ilişkin?
2: Günaydın Cansel Bacı, Esenboğa Havalimanı'ndayız. Konuya ilişkin yapılan en net açıklama teknik bir arıza olduğu ancak çok büyük bir problem olmadığı ancak bunun yanı sıra tabii ki güvenlik protokolünün uygulanması gerektiği nedeniyle Pedro Sanchez'in uçağının başkenti Ankara'ya indiği İspanya kaynaklarından edinmiş olduğumuz bilgi. Dün akşam saatlerinde aslında Türkiye hava sahasından geçmekteydi. Erivan'a gidiyordu ifade ettiğiniz gibi Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. toplantısı gerçekleştirilecekti. Ancak bir teknik arıza yaşanıyor. Bu nedenden dolayı güvenlik protokolü uygulanıyor ve başkenti Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniyor. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Barış Yar'la birlikte Esenboğa Havalimanı'ndayız. Hatta 15 dakika önce devlet konuk evinden ayrılan Pedro Sanchez'i beraberindeki konvoy kısa bir süre önce 15 dakika önce bulunmuş olduğumuz noktadan geçti ve tabii ki devlet protokolünün uçuş gerçekleştirmiş olduğu kapıya yönlendi. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde de motor çalıştırarak uçağın buradan kalkış gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu kapsamda İspanya'dan ve tabii ki Esenboğa Havalimanı'nda bulunan teknik ekiplerin uçağa ilişkin çalışması ve incelemesi oldu. İfade ettiğimiz gibi çok büyük bir problem olmadığını, bir teknik arıza olduğunu ancak güvenlik protokolünün uygulanması gerektiği nedeniyle Pedro Sanchez'in acil iniş gerçekleştirmesi gerektiği, uçağın acil iniş gerçekleştirmesi gerektiği belirtti. İfade ettiğimiz gibi önemli bir isim. Son dönemde de tabii ki sıkça gündeme gelen bir isim. İspanya Başbakanı özellikle İsrail'in bölgedeki katliam ve soykırımlarına tepki gösteren ve hatta İsrail'in uluslararası sulardaki sivillere Sumut filosu gibi birçok kişiye yapmış olduğu müdahaleye üst perdeden tepki gösteren isimlerden bir tanesiydi. Tabii ki bir uçak arızası akla geldiği zaman da bazı soru işaretleri de herkesin aklına geliyor bilindiği üzere ve bu nedenden dolayı dikkat çekici bir gece yaşandı başkent Ankara'da.

0: Ankara'da kalmak zorunda kaldı. İfade ettiğimiz gibi kısa bir süre önce de Esenboğa Havalimanı'na giriş gerçekleştirdi. Bir not daha vereyim. Özellikle 2025 Aralık ayında Pedro Sanchez yine uçağıyla birlikte Paris'e gidecekti. Ukrayna temalı bir toplantı vardı. Ancak yine uçağında yaşanan bir arıza nedeniyle, teknik arıza nedeniyle bu seyahatini gerçekleştirmiş. O toplantıya da video konferans yönüyle katılmıştı. Tabii ki bu yaşanan iki konuda yine İspanya kanadı tarafından da çok farklı şekilde ele alınacak gibi görünüyor. Gelişmeler bu yöndeydi. Kısa bir süre sonra da Pedro Sanchez'in uçağının kalkış yapması bekleniyor ve ifade ettiğimiz gibi istikameti Ermenistan Erivan olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Cansel Hocam.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Barış Yarada, sana da son durum böyle. Bir yandan bu durumun ardından yurda bir dönüp bakalım. Mayıs ayındayız ama Mayıs havası adeta yıktı geçti. Kar, yağmur, dolu, fırtına, ne ararsanız yurdun farklı noktalarında etkisini gösterdi. Bu görüntülerin üzerine az sonra konuşacağız. Gerçekten korkunç görüntüler de var. Sadece belirli bir bölge için söyleyemiyorum bunu. Gaziantep'ten haber geldi. Yine Manisa'dan 16 yıl sonra Spil Dağı'na kar yağışı Mayıs ayında. Özellikle Marmara'nın genelinde çok yoğun bir fırtına ve kar yağışı, yağmur yağışı vardı. Kar yağışı olan bölgeler var. Gerçekten Mayıs gibi değil. Gaziantep'te aniden bastıran sağanak fırtına hayatı oldukça olumsuz etkiledi. Benzer manzaralar vardı. Özellikle araçlar sel sularına kapıldı. Yine birçok noktadan olumsuz haberler geldi. Gaziantep'te bir başlayalım, soralım muhabir arkadaşım Mehmet Geçkel'e. Sonrasında Urfa'ya da gideceğiz. Sinan Yılmaz da orada bizi bekliyor. Mehmet, günaydın. Hoş geldin yayına. Ne diyeyim bilemedim, geçmiş olsun mu diyeyim, meteoroloji uyarı yaptı ama galiba çok olumsuzlukların yaşandığı noktalar da var. Mehmet Ali Bay ile birlikte takip ettiniz. Nedir son durum?
2: Günaydın Cansın Elvati. Evet, meteoroloji aslında günler öncesinden uyarı yaptı. Sağanak yağış ve sel uyarısında bulundu. Su baskını uyarısında bulundu. Ancak Gaziantep'te ben de dahil hiçbir vatandaş bu kadarını dahi tahmin edemedik. Çünkü gerçekten geride bıraktığımız günde yaşanan fırtına süper hücre etkili oldu. Bir tarafta hortum, bir tarafta sağanak yağış, bir tarafta fırtına, bir tarafta dolu yağıyordu. Gök gürültüsü de buna eşlik ediyordu. Yıldırımlarla birlikte kelimenin tam anlamıyla buradaki vatandaşlar büyük bir korku yaşadığını ifade edelim. Ağaçlar kökünden söküldü. Evler bir taraftan da hasar gördü. Çatılar da uçtu. Bakın bu noktada çok sayıda ağacı göreceksiniz. Kökünden sökülmüş ağaçlar hala tamamı toplanabilmiş değil. Belediye ekipleri şu anda bununla mücadele ediyor. Diğer yandan o çatıların enkazını kaldırmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Hemen ileriki noktaya kadar burada birçok ağacın tamamen kökünden söküldüğünü ifade edelim ama bununla sınırlı değil. Hemen sol tarafta bir site görüyorum. Onun bahçesindeki ağaçların bu taraftan fırlatarak o noktaya ulaştırdığını görüyorum fırtınanın ve hortumun. Özellikle binaların çatılarının uçarak elektrik tellerine zarar vermesinden kaynaklı olarak Gazikent Mahallesi'ne elektrik verilemiyor. Orada onların çalışması devam ediyor. Burası o Gazikent Mahallesi'nin hemen giriş noktası. Bakın burada bir ağaç göreceksiniz. Tamamen kökünden sökülmüş durumda. Kamelyaları yerinden fırlattı. Meydana gelen fırtına ve sağanak yağış, araçlar suyun içerisinde mahsur kaldı. Ekipler geride bıraktığımız günde mahsur kalanları kurtardı. Gaziantep'te fırtına ve sel nedeniyle 23 vatandaş yaralandı. Yaralananlar da hastanede tedavi altına alındı. Çeşitli noktalarından, özellikle çatılardan uçan ve çeşitli yerlerden uçan parçalardan dolayı yaralanan vatandaşlar vardı. Bir taraftan da ekiplerin çalışmaları gece boyunca devam etti ama tehlike hala geçmiş değil. Zira bugün akşam saatlerine kadar yine yağış görünüyor. Bu sebeple Gaziantep'in Şahinbey, Şehit Kamil ve Nizip ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiş durumda. 39 okulun çatısında hasar meydana geldi. Bu okullarda da inceleme çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim. Bakın burada da yine çok büyük, devasa büyüklükteki ağaçlar kökünden sökülmüş durumda. Adeta toprakla birlikte kaldırarak bazı ağaçları metrelerce, hatta kilometrelerce uzağa fırlattı. Buradan topladığı ağaçları yine ilerideki sitenin bahçelerine kadar fırtınanın ulaştırdığını ifade edelim. Bakın burada bir görüntü var. Gerçekten korkunç görüntüler var. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'da ekranları ağaçlarımıza tek tek getirmeye çalışıyor. Bu ağaç da yine kökünden sökülerek buraya yan yatmış durumda.

0: sadece ağaçlar değil, İpek yolu üzerinde bulunan tabelalar, tabela direkleri dahi onlar da hasar gördü. Bazı fabrikaların çatılarının uçtuğunu da ifade edelim. Tabii bunun yanı sıra balkonlar, özellikle evlerin balkonları da hasar gördü. Çöken çok sayıda balkon olduğunu da sizlerle paylaşalım. Yine ileride görüyorsunuz çok büyük ağaçların burada tamamen köklerinden söküldüğünü, fırtına öylesine kuvvetliydi ki ağaçları yerinden sökerek fırlattı ve o esnada da büyük bir korku ve panik yaşandı. Birçok noktada vatandaşlar korku yaşadı. Özellikle biz konuştuğumuzda deprem olduğunu zannettiklerini ifade ediyor vatandaşlar. Ama bu noktada bir hortum oluştuğunu da gördüklerini dile getiriyorlar. İşte hortum burayı da adeta yıkıp geçti. Fırtına etkili olduğu süper hücre olduğunu ifade etti. Buradaki uzmanlar yapmış olduğu açıklamalarda Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklama var. Özellikle dere yatağında bulunan vatandaşların o noktalarda uzak durmaları konusunda uyarı var. Zira Alleben Deresi taştı. Şehir merkezinde bulunan Alleben Deresi ki bugüne kadar da hiç taşmamıştı o dere. Onun bile taştığını ifade edelim. Zira 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü ve hala da şu an yağış yeniden başlamış durumda. Akşam saatlerine kadar da devam etmesi bekleniyor. Ekipler teyakkuzda birçok noktada, özellikle tıkanma ihtimalinin olduğu noktalarda görevlerini sürdürüyor. Bakın buradaki ağacı görüyorsunuz. Köklerinden tamamen toprakla birlikte çıkmış durumda. Gerçekten korkunç manzaralar var bulunduğumuz bu noktada. Ve birçok yerde de aslında aynı manzarayla karşılaşmak mümkün. Zira birçok evde de hasar meydana geldi. Araçlarda hasarlar meydana geldi. Ve burada da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çatılardan uçan parçalarda 23 kişiyi yaraladı. Yaralıların tedavisi ise hastanede sürüyor. Elbette ki ekipler teyakkuzda, bugün de özellikle uyarılar devam ediyor. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sana da Mehmet Ali Bağ'da. Gaziantep Şanlıurfa'yı fırtına vurdu dedik. Maalesef bir kişi hayatını kaybetti. 43 de yaralı var. Şimdi Sinan Yılmaz'ın bulunduğu noktaya, Şanlıurfa'ya gidelim. Muhammed Enes Özgür Tekin'le birlikte bizi bekliyorlar. Sinan, günaydın. Sen de hoş geldin yayına. Sizde son durum ne?
2: Evet, günaydın. Çok teşekkür ederim. Şu anda güneşli bir hava var. Herhangi bir olumsuzluk yok. Ancak dün sabah saatlerinde başlayan dolu, fırtına, yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Biz şu anda sahil kenarındayız. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin hemen son durumu ekranlara taşısın. Fırtına önüne gelen ne varsa hepsini süpürdü, götürdü ve çok sayıda aracın, çok sayıda ağacın hasar gördüğünü söyleyebiliriz. Kökünden sökülen ağaçları şu anda ekranlara taşıyoruz. Gaziantep'teki durumla Şanlıurfa'daki durumun aynı olduğunu belirtebiliriz. Çünkü birbirlerine yakın illerden bahsediyoruz ve dolayısıyla dün 3-4 ilde etkili olan fırtına, yağmur, sağanak yağış maalesef hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çok sayıda aracın hasar gördüğünü söyleyebiliriz. Balkonlar çöktü, evin çatıları uçtu, çöktü. Maalesef bir vatandaşımız Birecik ilçesinde hayatını kaybetti. Yıldırım düşmesi sonucu Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de maalesef bir çoban hayatını kaybetti. Hem Birecik'te, hem Gaziantep'te, hem de Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullara, eğitime bir günlük ara verildiğini söyleyebiliriz. Çünkü dün gerçekten çok şiddetli bir hava vardı. Belki de tarihinin en yoğun bir gününü geçirdi diyebiliriz Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi. Ve fırtına önünde gelen ne varsa hepsini süpürdü. Maalesef görüyorsunuz, bakın devasa bir ağacı ekranlara taşıyoruz. Maalesef bu ağaç da fırtınanın etkisiyle, kuvvetiyle kökünden söküldüğünü görüyoruz. Biz Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeyiz. Kamera arkadaşımla beraber bu yayını burada gerçekleştirdik diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Bu arada haber merkezine canlı görüntüler geliyor ajanslardan. O görüntüler de Bolu'dan gelen görüntüler. Şu an itibariyle kar yağışı etkili. Canlı görüntüler ekrana yansıyan. Biliyorsunuz çok işlek bir yol, Bolu yolu. Kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Araçların seyir halinde olmasından anlıyoruz ki yol güzergahında şu an için bir problem olmadığını söyleyebiliriz görüntüler eşliğinde. Evet, bayağı da yoğun yağıyor. Faruk abi bakar mısın? Tipi gibi.
3: Mayıs'ın 4'ündeyiz.
1: D100 karayolu Bolu Dağı mevkii burası. Birçok kente ulaşımı sağlandı. Ana yollardan bir tanesi. Ama Faruk abinin söylediği gibi kar birikmeye de başlamış. Ve zaten çok yoğun bir kar yağışı var.
3: Biz Mayıs'ta... Mevsimler gerçekten değişti. Bahar diye bir şey kalmadı. Kıştan yaza, yazdan kışa. Bir anda havalar ısınacak, öyle görünüyor. Tabii uzmanlar ne diyor bilmiyorum ama yani normal değil bunlar. Mayıs ayında kar.
1: Doğanın zincirine biraz ben bu durumda söyleyebileceğim tek şey saygı duyabilmek. İşte o zinciri bozdunuz mu gerisi böyle maalesef. İstanbul Ankara arasında özellikle önemli geçiş güzergahı burası biliyorsunuz. Tünel kullanılarak geçilen de bir yol. Kışın genelde karla anılan yollardan da bir tanesi. Mayıs ayındayız. Şu an canlı görüntüler Bolu'dan ekranlara yansıyor. Geliş gidiş yine araçların seyir halinde olduğunu görebiliyoruz. Ama Faruk abinin de söylediği gibi baharın gelmesini beklerken yurdun genelinde yağmur, kar, fırtına hatta hortum gördük. Hatta can aldı maalesef. Allah rahmet eylesin diyelim. Yaralılar var, şifalar dileyelim. Bolu'dan gelen görüntüler de böyle. Sadece orası mı? Hayır. İstanbul'un birçok ilçesinde çok şiddetli bir fırtına vardı. Korku dolanlar da yaşandı İstanbul'da. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulduğu söyleniyor rüzgarın. Arnavutköy'de bir cami minaresinin devrilme noktasına geldiği görüntüler var. Adalarda fırtınanın gücü dev bayrak direğini ortadan ikiye böldü. Dahası da var, birlikte bakalım.
4: Minare beşik gibi sallandı, bayrak direği ikiye bölündü. İstanbul'un birçok ilçesinde fırtına tehlikeli anlara sahne oldu. Arnavutköy'de bulunan Berat Camii'nin minaresi rüzgarın şiddetiyle sallanmaya başladı. Tedirgin olan mahalleli ekiplere haber verdi, bölge geniş güvenlik çemberine alındı. İnceleme sonrası minarenin devrilme riskine karşı çevredeki iki bina tahliye edildi. Fırtınanın bir diğer vurduğu noktaysa Heybeliada oldu. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken adanın zirvesindeki dev bayrak direği rüzgarın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Hemen yanındaki çocuk parkında o anlarda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
1: Şimdi bir yandan da hatırlarsınız günlerce konuştuk, Türkiye'de ilk defa gördük bir okul saldırısını. Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısında yaralanmıştı minik Aymina. 18 gündür de yaşam mücadelesi veriyordu. Babası onun için tüm Türkiye'den dua istemiş, söyledikleriyle de herkesi ağlatmıştı. Ama maalesef size acı haberi vereceğim. Aymina'nın 11 yaşındaki minik bedeni o korkunç saldırıda aldığı kurşunlara daha fazla dayanamadı. 5. sınıf öğrencisi Aymina Ağoğlu dün Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
5: Yaşında daha hayatının başındaydı. 18 gündür yoğun bakımdaydı ve herkes ondan gelecek iyi bir haberi bekliyordu. Ama o bekleyiş acıya döndü. Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Aymina Ağoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan'da yaşandı yüreklere kor düşüren saldırı. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, Aysel Çalık Ortaokulu'nda etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunların hedefi olan bir öğretmenle 8 öğrenci hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.
6: Kapan damlarında bir arkasından iki kurşun girmiş, ödem oluştu. Ödemin azalmasını bekliyoruz. Tüm Türkiye'de dua edin.
5: Almina da o yaralılardan biriydi. Günlerdir yaşamla ölüm arasındaydı minik bedeni ama umutlar tükendi. 5. sınıf öğrencisi Almina'nın hayatını kaybettiği haberi ailesine verildi. Gözyaşları bir an olsun dinmedi cenazede. Almina gözyaşları içinde toprağa verildi. Saldırının bilançosuysa daha da ağırlaştı. Almina'nın da hayatını kaybetmesiyle can kaybı ona yükseldi. O sınıflar, o sıralar şimdi büyük bir acının tanığı olarak hafızalara kazındı.
1: Allah o aileye, özellikle de biraz önce gördüğünüz anneye sabırların en büyüğünü versin. Allah rahmet eylesin. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böceği'ye yönelik açılan rüşvet soruşturması var biliyorsunuz. Yeni bir gelişme var. Gözaltına alınan Böceği'nin gelini Zuhal Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4: İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri de tamamlandı. Şüphelilerden Zuhal Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in baş danışmanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iki personelle iki şoför tutuklanmıştı.
1: Kabine 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Muhabir arkadaşımız Kübra Bal Ankara'da hazır, detayları bize aktaracak. Kübra, günaydın, seni dinliyoruz.
7: Günaydın. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Tabii toplantıda ana gündem başlığının terörsüz Türkiye süreci olacağını ifade edelim. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu nihai rapor sonrasında yasal süreç beklentisi doğmuştu. Tabii Ankara'nın beklentisi ise PKK terör örgütünün tamamıyla silah bırakması. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli külliyede bir araya gelmişlerdi ve terörsüz Türkiye sürecine kapsamlı bir şekilde masaya yatırmışlardı. Terörsüz Türkiye sürecinin her ne kadar durduğuna yönelik söylentiler çıksa da her iki lider de aslında sürecin ivme kazanması gerekliliğine dair mesajlar paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti grup toplantısında menzile ulaşıncaya dek sabırla devam edeceğiz ifadelerini kullanarak aslında kararlılık mesajı vermişti. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı'na da oldukça büyük bir görev düşüyor. Çünkü doğrulama ve teyit mekanizmasının devreye girmesi bekleniyor. İşte bu kapsamda MİT raporlarının kabine toplantısından masaya yatırılacağını ifade edelim. Dış politika başlığındaysa Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, yine İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu barış planı ve kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Savaşın son bulması için tabii. Bunun yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, krizin küresel piyasaya etkisi ve Türkiye ekonomisine yansımalarıyla alınan tedbirler de masada olacak. Aynı zamanda Gazze konusu da İsrail'in işgal politikaları başlığıyla birlikte değerlendirilecek elbette. Gazze Sumut filosu, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye girmesi gibi başlıklar ele alınmış olacak. Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz güvenliği meselesine de ayrı bir parantez açılacak. Yine iç politika başlığında Adalet Bakanlığı'nın son günlerde ortaya çıkarmış olduğu eski cinayet dosyaları ve faili meçhullerin aydınlatılmasına ilişkin gelinen çalışmalardaki son durumda değerlendirilecek. Okul saldırıları, bu kapsamda alınan güvenlik tedbirleri ve caydırıcı önlemler de masada olacak. Yine Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı sorusu da kabine toplantısında arasında görüşülmüş olacak diyebiliriz. Son bir başlık, ekonomi başlığında da elbette enflasyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman olduğu gibi kameralar karşısına geçerek kamuoyunu bilgilendirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.

0: Şimdi kabine toplantısı gerçekleşecek 2 haftanın ardından. Önümüz bayram. Bayram tatili 9 gün olur mu diye konuşuluyor. Bir yandan bayram ikramiyeleri ne zaman yatar merak ediliyor. Şimdi ben yine takvimi açayım da Faruk abiyle yan yana gelmişken.
1: 27'si diye biliyorum.
0: 26 Arife, 27'si.
1: Hangi güne denk geliyor mesela?
0: Çarşamba.
1: Çarşamba. Pazartesi,
0: maşallah,
1: salı.
0: Maşallah bütün reji de ezbere biliyor hangi güne geldiğini.
1: Tatilleri biliriz.
0: Biz çok öyle çalışmıyoruz. Evet.
1: Ama evet, televizyonda, gazetede pek tatil yok.
0: Evet.
1: Şimdi çarşamba Arefe olduğu için pazartesi ve salıyı idari izin olarak ilan ederlerse, o zaman bir önceki cumadan başlayarak diğer pazartesine kadar 9 günlük tatil yapılabilir. Dolayısıyla 2,5 günlük bir idari izin gerekiyor burada. Tabii senin benim için değil yani bu işte filan şirkette.
0: Ama herkes bunu bekliyor Faruk abi.
1: Özel sektörde çalışanlar için değil de tabii bakanlığın, yani kabinenin alacağı karar kamuda çalışanları ilgilendiriyor. Ama böyle bir karar alındığı zaman genelde özel sektör de buna uyuyor birçok. Yani üretimin ara verilebileceği sektörler. Şimdi ekmek üreten birisi ya da ne bileyim üretimin devam etmesi gereken fabrikalarda tabii ki üretim devam ediyor. Ama bu idari izin kamuda çalışanlar için veriliyor 2,5 gün. Hı hı. Ama özel sektör böyle bir uygulamaya geçerse ya idari izin verecek ki bu zaman senin senelik izin hakkından düşmeyecek, ya da diyecek ki insanlar isteyen senelik izin hakkından kullanabilir, o zaman sen de senelik ücretli izin hakkından 2,5 gün kullanarak burayı 9 güne çıkartma, hı, imkanın olacak. Şimdi Kurban Bayramı biliyorsun 4 gün olduğu için biraz daha uzun oluyor.
0: Evet.
1: Tabii 9 gün olursa ne olur diyebilirsin. Hava biraz iyi giderse hem turizm hareketlenir, ulaşım hareketlenir. Biraz ekonomide bir canlanma da olur.
0: Peki emekli ikramiyeleri?
1: Şimdi ikramiyeler tabii burada bir 9 günlük tatil olursa, ikramiye 27'sinde ya bayram.
0: Evet.
1: Genelde ikramiye ödeme takvimi bir hafta öncesinde oluyor. Yani işte 21'i ile 27'si arasında diyelim. Ama şöyle bir şey planlıyor duyduğum kadarıyla hem Çalışma Bakanlığı hem de kabine. Maaşlar 17'si ile 28'i arasında ödeniyor işte SSK ve Bağkurlulara. Dolayısıyla bayramdan önce bütün maaşları ödemek, yani 27'sine kadar, ve maaşla birlikte de ikramiyeleri ödemek şeklinde. Yani 17'sinde alıyorsan maaşını, ikramiyen de o zaman yatmış olacak.
0: Maaşınla birlikte alabilirsin.
1: Dolayısıyla daha erken bir ikramiye ve maaş ödenmiş olacak. Dolayısıyla 28'inde alan bir Bağkurlu için de hani daha önce hem ikramiyesini hem maaşını alma imkanı olacak. Tabii onun için Çalışma Bakanlığı'nın bir karar alması gerekiyor. Bugün yarın o kararı da açıklarlar. Geçtiğimiz gün Çalışma Bakanımıza bu sorulduğunda erken ödeme için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışıyor dedi. Böyle bir durum olacak. Geçen bayramda da biliyorsun ikramiyeler maaşlarla birlikte ödenmişti.
0: Peki önümüzdeki saat diliminde enflasyon rakamlarına bakacağız. Böylelikle
1: 4 aylık enflasyon belli olacak.
0: 4 ay belli olacak. Bir bakarız, hesaplamayı da yaparız.
1: Olur.
0: Hem memur hem memur emeklileri hem emekliler için merak edilen başlıklardan bir tanesi. Saat 10'da bunu da konuşacağız. Şimdi bir yandan da derseniz ki savaş gündemi ne oldu? 40 gündür 45 gündür onunla yatıp kalkıyorduk. Bugün bahsetmedin derseniz durum hala aslında çok karışık, öyle söyleyeyim. Şimdi 3 aşamalı bir tekliften bahsediliyor yine. Biliyorsunuz bu önce 14 madde oldu, sonra 7 maddeye düştü. Trump kabul etmedi, İran hayır dedi. Sonra bir anlaştık dediler, olmadı, masa dağıldı, taraflar masaya bile oturamadı. Tüm saldırılar duracak. Hürmüz açılacak. Hürmüz bu arada hala kapalı. Trump kendini attıkları adımları korsanlar gibiyiz diye anlatması dünya kamuoyunda tepki topladı bu arada. Bundan hoşnut bir şekilde orada korsanlık yaptıklarını söyledi bir nevi. Abluka kalkacak, uranyum 15 yıl dondurulacak, bölgesel işbirliği deniliyor. Bu bir teklif olarak sunuluyor. Ancak Amerikan Başkanı Trump Hürmüz'de mahsur kalan, şu an hala hazırda Hürmüz bildiğiniz gibi kilit. Geçebilen, gidebilen yok. İran diyor ki geçiş bende. Amerika diyor ki ben ablukamı devam ettiriyorum. Hatta Trump diyor ki bu abluka benim çok işime yaradı. İran ekonomik olarak iyice zora düşüyor. Petrol üretiminde gerçekleştiremiyor. Ben bu ablukayı sürdürmeye devam edeceğim. Savaşın zaten askeri yönden kazananı benim. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Üzerinizde savaş uçaklarımı uçururum.

0: Sizin uçak savarlarınız bile yok. Orayı da havaya uçurabilirim. Ama hayır, Albuka benim çok işime yaradı. Şu an Samet Canlı yönetmenim verdi Hürmüz'ü. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok. Sadece o renkleri biliyoruz. Farklı gemileri gösteriyor. İşte kimi petrol gemisi, kimi yük gemisi, kimi mavi olanlar da yolcu gemisi diye. Orada bir kilitlenme söz konusu. Trump da diyor ki ben bu gemileri kurtarmak için bu sabah için bir operasyon düzenleyeceğim. İran'ın karşılık vermesi durumunda da yani gemilere bir eşlik yapacağım Amerika Birleşik Devletleri olarak. Eğer İran buna bir karşılık verirse çatışmalar tekrar başlar dedi. Bir daha fazla detay haberde bakalım.
1: İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti. Haftalar süren ablukanın ardından Hürmüz'e operasyon başlatacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Hürmüz'deki gemiler için Özgürlük Projesi adlı operasyonun başlayacağını açıkladı. Gemilerin savaşla ilgisinin olmadığını, bu gemilerin farklı su yolları üzerinden tahliye edileceklerini söyledi. Orta Doğu anlaşmazlığına taraf olmayan ülkeler, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin serbest bırakılması için Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istedi. Bu durumun kendileriyle hiçbir ilgisi yok. Onlar sadece tarafsız ve masum gözlemciler. İran'ın, Orta Doğu'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iyiliği için bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı su yollarından güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve rahatlıkla devam edebileceklerini bildirdik. Tekrar ediyorum. Bunlar Orta Doğu'da şu anda yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın farklı bölgelerinden gelen gemilerdir. Temsilcilerime gemilerini ve mürettebatlarını boğazdan güvenli bir şekilde çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı onlara bildirmelerini söyledim. Trump, sular durulana kadar gemilerin tekrar bölgeye gitmeyeceğini duyurdu. İran'ın operasyona müdahale etmesi durumunda çatışmaların başlayacağını belirtti. Hepsi bölge seyri sefer ve diğer her şey için güvenli hale gelene kadar geri dönmeyeceklerini belirttiler. Özgürlük Projesi adlı bu süreç Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak. Temsilcilerimin İran'la çok olumlu görüşmeler yürüttüğünün ve bu görüşmelerin herkes için çok olumlu bir şeye yol açabileceğinin tamamen farkındayım. Gemi hareketi hiçbir yanlış yapmamış olan insanları, şirketleri ve ülkeleri serbest bırakmaktan başka bir amaç taşımıyor. Onlar sadece koşulların kurbanı. Bu Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri ve özellikle de İran adına insani bir girişimdir. Bu gemilerin birçoğunda yiyecek ve çok sayıda mürettebatın sağlıklı ve hijyenik bir şekilde gemide kalabilmesi için gerekli olan her şey tükenmek üzere. Eğer bu insani sürece herhangi bir şekilde müdahale edilirse bu müdahale maalesef güç kullanılarak ele alınmak zorunda kalacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
0: Amerika, Avrupa'daki askeri varlığını azaltma sürecini resmen başlatmış durumda. Önce Almanya'yı hedef alan Trump, şimdi de İspanya ve İtalya'ya göz dikmiş durumda. İran savaşında kendilerine yardım etmediklerini belirtti Trump. Biliyorsunuz özellikle NATO için çok sert ifadeleri vardı. Ben yoksam, Amerika yoksa NATO bir hiç dedi. İtalya ve İspanya'dan Amerikan birliklerini çekmeyi ciddi şekilde düşündüğünü açıkladı. Bu arada Amerika, Afrika komutanlığı, Fas'ta düzenlenen Afrika Aslanı 2026 tatbikatı konuşuluyor. Çünkü neden derseniz, bu tatbikat niye konuşulur derseniz, tatbikata katılan iki Amerikan askerinin kaybolduğu duyuruldu. Dünya da gözünü bu noktaya çevirdi. Askerleri arama kurtarma çalışmaları var. Amerika Afrika Komutanlığı Fas'ın Tantan kenti yakınlarında düzenlenen Afrika Aslanı 2026 tatbikatına katılan iki Amerikan askerinin kayıp olduğunu bildirdi. Kayıp askerler için Amerika Birleşik Devletleri, Fas ve diğer ortak ülke güçlerinin tatbikata katılan koordinasyonunda arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı da haberi var. Amerikan savunma yetkilisi de askerlerin denize düştükleri ihtimalinin üzerinde durulduğunu açıklıyor. Bakalım buradan ne gibi bir yanıt gelecek. Şimdi bugün gazeteleri ellerine alan ve okuyanların çoğu ilk sayfada şöyle bir haber görecek. İsmini artık çok yakından bildiğimiz İsrail'in bakanı Ben-Gvir'den bahseden, yanında eşinin olduğu ve bir pastanın olduğu bir fotoğraf.

0: Çok büyük tepki çekti bu pasta bu arada. Dar ağaçlı, urganlı bir pasta yaptırmış eşi kendisine. Demek ki karısı da kendisini görünce sadece öyle şeyler hatırlıyor. Ben öyle düşündüm yani, bilemiyorum. Ya da hoşuna, sadece onların hoşuna gittiğini düşünerek niye yaptırırsınız ki? Yani bir insana bir hediye alıp bir pasta yaptırırken üzerine onu yansıtan bir sembol ya da bir hatıra, bir gün, ne bileyim, bir fotoğraf koyarsınız değil mi? Eşi de urganı uygun görmüş, doğru da görmüş. Çok yerinde bir pasta olmuş, tam ona yakışır şekilde. Bu da çok hoşuna gitmiş Bengivir'in. İnanılmaz keyifli. İnsanın şey diyesi geliyor, zehir zıkkım olsun diyesi geliyor. Bir izleyelim haberi.
1: Doğum gününü kutlarken bile daha çok katliam diledi. Urgan figürlü pastayla Filistinlilere yönelik idam tasarısına provokatif gönderme yaptı. İsrail'in aşırı sağcı iç güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in 50. yaş günü partisine Müslüman düşmanlığı damgasını vurdu. Faşist bakanın eşi Ayala Ben-Gvir, kocasının doğum gününü üstünde urgan resmi olan bir pastayla kutladı. Pastanın üzerinde ise İbranice, "Tebrikler Bakan Ben-Gvir, bazen hayaller gerçek olur" yazısı dikkat çekti.
2: Onlardan okul sınıflarını, kantinlerini, yemeklerini, devriyelerini, bahçe yürüyüşlerini, derslerini, tüm imkanlarını alan, her şeylerini elinden alan biri olarak söylüyorum bunları. Onların hayatlarını da almak istiyorum.
1: Parti yalnızca pastayla değil, üst düzey güvenlik üyelerinin katılımı nedeniyle de eleştirilerin odağına yerleşti. Geceye İsrail işgali altındaki Kudüs ve Batı Şeria bölge komutanları, İsrail Hapishane Servisi Komiseri Kobi Yakubi ve Merkez Bölge Komutanı Amir Cohen gibi isimler katıldı. Aktif polis ve cezaevi yöneticilerinin bir siyasi figürün kutlamasına katılması ülke genelinde tepki çekti. Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören yasanın mimarı Ben-Gvir, tartışmalı tasarıyı 30 Mart'ta İsrail Meclisi'nde oylamaya sunmuş, yasa 62'ye karşı 48 oyla kabul edilmişti. Mevcut düzenleme, terör eylemi olarak nitelendirilen suçlara karışan Filistinlileri hedef alıyor ve idam kararının 90 gün içinde uygulanmasını öngörüyor.
0: Birkaç bilgi bu doğum günü pastasının üzerine paylaşayım sizinle. Gazze'ye, Batı Şeria'ya, Filistin'e ve Filistinlilere ilişkin. Batı Şeria'da zulüm devam ediyor. Biliyorsunuz o noktada tüm kanunsuzluk işlemeyi sürdürüyor. İnsanların varına yoğuna el koyan tipler var orada. Bir diğer yandan bir acil durum bildirimi daha geldi Gazze'den. Daha önce de benzer durumlarda sağlık başlığı altında yiyecek, içecek, yani temel ihtiyaçlarla ilişkili olarak şu çoluk çocuğun ihtiyacı olanlar dünyaya haykırılmıştı. Oradaki işin uzmanları, işte doktorlar tarafından, oradaki yetkililer tarafından demişlerdi ki bu çocuklar aç, bu çocuklara hastane yok diye. Şimdiki ne derseniz, Gazze'de zaten ilaç, hastane hak getire, çok yaralı var biliyorsunuz, hastalar var, tedavi süreçleri işlemiyor. Bu gördüğünüz çoluk çocuk, orada bir ateşkes var ama sürekli Ben-Gvir ve tayfasının ihlal ettiği bir ateşkes bu. Kan kalmamış ve acil durum bildirimi geçmiş Aksa Şehitler Hastanesi. Diyorlar ki kalan laboratuvarlarımızda, yani işletebildiğimiz hastanelerin içerisinde kan gazı analizi için gerekli malzemeler tamamen tükendi. Dünyaya acil durum bildirimi yapıyoruz. Diğer hastanelerde kalan stoklarda bir ya da iki gün yetecek seviyede. Acil durum uyarısını yineliyoruz. Acil kan ve laboratuvar malzemesi temini için uluslararası kurumlara çağrıda bulunuyoruz diyor Gazze'deki doktorlar. Sonuç bu. Şu görüntü ne olur hafızanızda kalsın, silinecek bir görüntü de değil o. Yerde yatan kardeşi onun, öyle cenazesini izliyor. Gömecekleri bir yer arıyorlar bu arada çünkü bombalar patlıyor. Bunun gibi binlerce görüntü Ömer ekrana verir. Öyle bir dosya var ki elinde. Bakamıyoruz yani. Bu çocukların durumu aynı. Bir yandan da az önceki Ben-Gvir yasayı geçirmişti. Mahkumlar çok kötü haldeler. O da hayatta kalan mahkumlar, birçoğunun akıbeti bilinmiyor, nerede oldukları da bilinmiyor, ne şekilde öldürüldükleri de bilinmiyor. İşin Türkçesi bu, doğrusu da bu. Mahkumlarla ilgili de karar çıktı biliyorsunuz. Onlarla ilgili de işte bu dalga geçen görüntüleri en son paylaştık.

0: paylaşmışlardı. Çok keyifliler. Bundan keyif alıyorlar. Bunlar da adı zulüm, zalimlik. Bunlar karşılamıyor. Yani bunlar yanında masum tabirler kalıyor. Öyle söyleyeyim. Söylenecek çok şey var da işte RTÜK diye bir kurum da var. Siz artık bedduanızı mı edersiniz, ne söylersiniz, ama bu beddua ile ilerleyecek bir iş de değil. Tabii ki bu insanların ahı yerde kalmayacaktır, ama bunun için bak dünya kamuoyuna diyoruz ki, diyorlar kan ihtiyacımız var, artık bu da tükendi. Bakalım yetkili kurumlar, kuruluşlar ne yapacaklar? Dönelim yurda. İstanbul Esenyurt'tan bir haber. Hatalı yerden dönüş yapan otomobil sürücüsüyle motokuryeler arasında bir tartışma çıkıyor. Kuryelerden biri otomobile sopayla saldırıyor. O anlarda kas kamerasında.
1: Lan indirsin kameri! Lan öldüreceksin!
2: Otomobilin önünü kesti, sopayla saldırdı.
3: Bak! Bak! Bak! Bak! Bak! Oh, bak görüyorsunuz iyi!
2: Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.
1: Lan öldüreceksin!
4: Gelişler!
1: İndir şu kameri!
2: Cadde üzerinde bir otomobil sürücüsü hatalı yerden U dönüşü yaptı. O sırada iki motosikletli kurye otomobil sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi. Sürücünün motosikletlilere camiye yetişmeye çalışıyorum, acelem var demesi üzerine taraflar yoluna devam etti.
5: Bak, kameram kayıtta. Oradan U mu çekilir?
3: Bak oğlum yürü. Bak insan gibi camiye yetişiyorum.
2: Otomobil sürücüsü bu kez de motosikletli kuryelerin yanından hızla geçti. Duruma sinirlenen kuryelerden biri otomobile sopayla saldırdı.
1: Öldüreceksin!
4: Gelişler!
1: İndir şu kameri! Gelişler. Abi öldürüyor!
4: Tamam gel buraya gel.
2: O anlar araç içi kamerasına böyle yansıdı.
3: Bak! Bak! Bak! Bak! Bak! Oh. Bak görüyorsun!
0: Şimdi tamam, iki tarafında hatası var. İki tarafta hatalı da çözüm o cam olmasa gerçekten adamı öldürecekler herhalde. Çünkü o saldırı falan diye gözleri dönmüş görüntüde seçebildiğimiz kadarıyla. Bu iş nereye varacak böyle? Tamam bu taraflar cezayı alacak da acaba sil baştan bir ehliyetlere herkes bir psikolojik testten mi geçse, bu nedir? Bu nasıl bir saldırı? Birleşelim, gidelim, dönelim, saldıralım. Bu nasıl bir saldırma şekli? Cam açık olsa adamı mı öldüreceksiniz? Nedir
6: herkesin
0: yani?
6: Herkesin elinde bir sopa.
0: Herkesin elinde de bir telefon. Herkes sürekli böyle. Sürekli böyle. Yani
6: insanlar bir şekilde bunu ispat etmeye çalışıyor ama kurye
0: saldıran da çekiyor, saldırılan da çekiyor.
6: Kendi saldırdığını çekiyor. Enteresan. Bak. Hani güya karşı
0: tarafı. Tamam bir gerildin çekiyor. Diyelim. Hadi şu uyarıyı yaptın. Yanlış yerden döndün kardeşim. Olur mu dedin? O zaten cezayı yiyecek. Her yer mobese, her yer kamera. Tamam. Söyledin, sinirlendin, söyledin, gittin. Bu nasıl bir saldırı şekli? O cama hunharca saldırmak, birleşip takip etmek, yol kesmek.
6: Gündüz gözü.
0: Bu kadar da çalışma yapılıp bu cezalarda mı gözünüzü korkutmadı yani?
6: Yani o cam kırılsa biz burada başka bir şey konuşmaya başlayacağız yani. Bir cinayet belki konuşacağız.
0: Öyle bir saldırma öyle yani bu. Öyle. Ne bu? Bu ne?
6: Şu hınca bak.
0: Bilmiyorum. Evet. İyi değilsin.
1: Lan indirsin kameri! Lan öldüreceksin!
0: Kapat Meftun Allah aşkına. Yani cezalarını alacaklardır zaten. Şimdi İzmir'e gidelim. Muhabir arkadaşım Sefer Ayçe hazır. Halil Karahan kameraman arkadaşımızla birlikte. Bir evde çıkan yangında 4 kardeşten 3'ü ağır yaralı. 1,5 yaşındaki bebek de hayatını kaybetmiş. Sefer günaydın. Korkunç bir olayı anlatacaksın. Ne olmuş seni dinleyeyim.
7: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Cansın, ama iyi bir haber değil tabii ki. Haftanın ilk başında bu haber. Konak ilçesinde yaşandı bu olay, yangın. Buna benzer haberleri daha önceki yıllarda Selçuk'tan yapmıştık. Geçen aylarda da Buca'da bir evde yapmıştık. Yine yalnız çocuklar, yine evde soba, yine soba faciası. Yine evdeki 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 3 çocuk da senin de belirttiğin gibi şu anda hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bulunduğumuz nokta Konak'ta, basmanenin arka sokaklarındaki işte 3 katlı bir ev burası. Halil Karahan size şimdi gösterecek. Konak ilçesinde yangın, buradaki meydana gelen yangın gerçekten yürekleri yaktı. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor yani buradaki yangının. Dün çünkü İzmir'de 2 gündür çok soğuk vardı ve bu soğuktan da İzmir'deki sobalar ve elektrikli sobalar yandı ve dediğimiz gibi yangında 1,5 yaşındaki bebek ne yazık ki bu görmüş olduğunuz evde 3 katlı evin en üst katında.

0: Ki yandı. Bütün ev tamamen yanmış durumda. 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. 3 çocuğun ise hayatı tehlikesi sürüyor. Burası Akıncılar Mahallesi. Konak'ta, Basmane'de, Konak Basmane semtindeki Akıncılar Mahallesi 3 katlı binanın en üst katında şu anda Halil Karahan gösteriyor. Orada çıktı yangın. Tahmin edilen, değerlendirilen elektrik sobası. Evde yalnız bulunan, bunu da altını çizelim, evde 3 çocuk var, 3'ü de yalnız, 1,5 yaşındaki bir bebek var, evde yalnız ve elektrik sobası yanıyor. İşte buradaki ihmaller zinciri de burada başlıyor Cansın. Dediğim gibi daha önce de bunun geçen ayda Buca'da aynı şekilde bir çocuk hayatını kaybetmişti. Doğal gazdan zehirlenmişti, yangın çıkıp dumandan zehirlenmişti. Ve bundan önce de Selçuk'ta böyle bir olay meydana gelmişti. Bir aynı çocuklarını yalnız bıraktıktan sonra çocuklar hayatını kaybetmişti. İşte aynı vakanın bir tanesi de Konak ilçesinde dün yaşandı. Evet, dediğimiz gibi çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi ama ne yazık ki 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetmişti ve diğer çocuklar da hastaneye kaldırıldı. Şimdi onlar yaşam mücadelesi veriyor. Dileriz en kısa zamanda onlar sağlıklarına kavuşurlar diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den sana bırakalım Cansın.
1: Diyorum, kolay gelsin. Maalesef durum böyle. Şimdi İstanbul'da Şişli'de bir kayınvalide gelinini öldürmüştü. 58 yaşındaki Menekşe Karabacak'ın ifadesinde namusumuzu temizledim dediği öğrenildi.
2: Katil kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı. Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim dediği öğrenildi. İstanbul Şişli'de yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak, gelini olan iki çocuk annesi Burçin Şahin'le tartışmaya başladı. Sonrasında ise dehşet yaşandı.
3: Sokağa tartışma sesleri yükseldi. Dakikalar sonra ise 3 el silah sesi duyuldu ve gelin, 25 yaşındaki gelin hayatını olay yerinde kaybetti.
2: Olay sonrası gelin katili kayınvalide tutuklandı. İfadesi de ortaya çıktı.
4: Sen oğlumu nasıl aldatırsın? Benim oğlum cezaevinde, senin çocukların var, utanmıyor musun dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti. Evde ikimiz kaldık. Sen nasıl yaparsın dedim. O da bana yapacağım dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim.
2: Kayınvalidenin uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
1: Şimdi sırada benim haberim var. Birlikte izleyeceğiz. Faruk abi, iç baklabilir misiniz?
5: Yok.
1: Bilmezsiniz değil mi? Çoğu insan da bilmez iç baklayı. 2 aycık zaten bu ayın sonuna kadar. Buradan sesleniyorum Ege'de olanlara. Bana da ayırın, bir buzluğa muzluğa atın. Ben yetişemedim bu sene. Yani yemeğine de tavsiye ederim iç baklayı. Ah olsa da yesek. Atagündüz Kurşun, muhabir arkadaşım, bakla hasadına gitmiş. Keşke ben de onunla gitseydim. Denizli'nin Buldan ilçesinde hem bakla hem de üzüm hasadına neler olduğunu bize ekrana taşımış. Birlikte bir izleyelim.
6: Burası bir bakla tarlası. Bakla yetiştirilen bir tarla. Burada da bir karı koca var. Ramazan abimiz ve Cennet ablamız. Ramazan abi, kolay gelsin.
7: Sağ olun.
6: Şimdi bir şey diyeceğim. İnsanlar bu gelincikleri görmek için can atıyor ama Evet. Siz topluyorsunuz, kesiyorsunuz.
7: Ama
6: neden?
7: Zararı var.
6: Değil mi? Zararı
7: var. Zararı var. Otlanıyor. Bakla verim yapmıyor. Bu şekilde yani. Çapa yapıyoruz.
6: Çapa yapıyoruz.
7: Evet.
6: Nasıl gidiyor çiftçilik, tarım?
7: Tarım iyi.
6: Hava güzel.
7: Hava güzel.
6: Topraklar verimli mi?
7: Topraklarımız verimli.
6: Maşallah. Yan tarafta ne var abi?
7: Üzüm bağı var.
6: Üzüm?
7: Evet.
6: Ama pek üzüm yok gibi. Herhalde yeni mi?
7: Bu sene aşı yaptıracağız nasip olursa bağımızı. Alt tarafta zeytinliğimiz var.
6: Oo, zeytin var. Üzüm var. Bakla var.
7: Var.
6: Değil mi?
7: Bahçede yapıyoruz.
6: Bahçe. Dur bir de Cennet ablam yanına gidin. Başka ne var abla?
8: Bahçede yapıyoruz. Patlıcan, biber, domates.
6: Oh.
8: Her şey kendimizden.
6: Her şey sizden değil mi?
8: Evet, doğal.
6: Böyle köy yerinde yaşayınca çok bunu hissediyorsunuz değil mi abla?
8: Çok güzel. Hem yetiştiriyoruz hem içimize sine sine yiyoruz yani.
6: Değil mi? Şuna bakar mısınız? Burada baklalar var. Çıktı mı baklalar?
8: Baklalar çıktı. Toplayalım şimdi.
6: Baklalar da çıkmış.
8: Evet.
6: Ben göremedim şu uçlarda ama.
8: Şurada var.
6: Bakalım mı bir tane? Ha, evet. Bu

0: bismillah diyeyim, şunu bir koparayım böyle bak. İşte böyle hani şehirde yaşayanların, değil mi?
1: Tabii.
0: Arayıp da bulamadığı.
1: Aynen, aynen. Çok güzel.
0: Kendimiz doğallıktırmıyoruz
1: onun için.
0: Bunları da... Ne dedin abi?
2: İlaç, gübre yok yemiş.
0: Ha, yok ilaç yani. Yok, gübre yok. Her evet. Şey doğal değil mi abi?
2: Evet, hepsi doğal.
0: Ama siz de bakıyorsunuz abi tarlalara.
2: Tabii canım. Bakmasan olmuyor ki.
0: Bakmazsak daha olur değil mi?
2: Aynen bak. Bakların büyüklüğüne bak.
0: Bak, bak, bak. Onu koparalım mı abi?
2: Kopar abi, kopar.
0: Bakların büyüklüğüne bak dedi Ramazan abi. Of of of of. Kocaman yarım metre neredeyse. Hadi bakar mısın? Bu güzel olanı mı?
2: Tabii,
0: şimdi.
2: Tabii.
0: Şimdi şunu
2: bu
0: bir tut. Bu şunu bir tut. Bir de bu var.
2: Bu da bu ha. Var.
0: Farkı ne abi şimdi?
2: Mesela bunu yemek yapabilirsin, bunu kaynatma yapabilirsin.
0: Kaynatma yapınca ne oluyor?
2: Lezzetli olur.
0: Ha.
2: Taze soğanlı.
0: Taze soğanlı. Evet. Cennet ablam sufle veriyor.
2: Evet.
0: Taze soğanlı. Bu yemeklik.
2: Bu yemeklik.
0: Bu kaynatmalık.
2: Bu kaynatmalık.
0: Bunun böyle bir belli bir hasat şeyi var mı abi?
2: Bu mesela en fazla sürece 15-20 gün daha. Ondan sonra biter.
0: Tekrar
2: yerine bahçe yapıyoruz. Balcan biber.
0: Aa, patlıcan ve biber ekiliyor
2: evet, mesela
0: bu
2: 20 gün sonra bu iş biter yani. Domates, biber, patlıcan dikeceğiz yerine yani. O şekilde.

0: Denizli'nin Buldan ilçesi son yıllarda üzüm yetiştiriciliğiyle ön plana çıkan ilçelerden bir tanesi. Doğan Mahallesi'nin dört bir tarafında da işte bu şekilde üzüm bahçelerine rastlamak mümkün. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al yanımızda. Başkanım, nedir bu üzümlerin özelliği, sizden dinleyelim.
1: Öncelikle hoş geldiniz. Buldan Doğan Mahallesi'ndeyiz. Buldan Doğan Mahallesi bizim bölgemizde Sultaniye çekirdeksiz üzümün yetiştiği bir bölge. Bu üzümlerimizin özelliği Kuzey Yarımküre'de Türkiye'de Turhan'da yetişen bir üzüm. İlk bu bölgede yetişiyor. Bu bölgeden kesime çıkıyor.
0: Hangi ayda?
1: Temmuz ayının başında üzümlerimiz kesilmeye başlıyor.
0: Şunları da bir gösterelim mi?
2: Evet.
0: Muammer abi, gel bakar mısınız? Şimdi bunlar büyüyecek değil mi?
2: Aynen.
0: Şu üzümler artık böyle yavaş yavaş çıkmaya başladı.
1: Üzümlerimiz oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Tabii bu asmanın bir özelliği de şu.
0: Ne?
1: Şu görmüş olduğumuz yapraklar çok incedir. Bu özellikle sarma dediğimiz,
0: evet,
1: bayanların çok hoşuna gittiği,
0: rağbet gösterdiği
1: bir ürünümüz. Bunlar da önümüzdeki hafta toplanmaya başlayacak.
0: Haftaya bunun da hasadı var ayrıca.
1: Bunlar
0: üzüm yaprağı hasadı mı diyorsunuz?
1: Evet. Burada şu özellik oluyor. Hem bu yaprak toplanılıyor, hem de bu üzümlerin de açığa çıkması için, daha olgun, güneşi daha güzel alması için bir işlem yapılıyor. Bu da değerlendiriliyor. Vatandaşımız bunu da gönül rahatlığıyla da yiyebilir. Dediğim gibi özelliği ince olması, damarsız olması.
0: Damarsız diyor.
1: Evet. Bu konuda zaten çok ileri derecede, yani hasadı yapılıyor ve ülkemize ve yurt dışında gönderiliyor bunlar.
0: Birçok alanda da üretiliyor. Yani ucu bucağı yok.
1: Tabii.
0: Muammer
1: şimdi
0: abi,
1: bizim ilçemizde toplamda 40 bin dönüm
0: 40 bin dönüm
1: üzüm hasadı yapılıyor. Bu konuda bayağı ciddi bir mesafe almış durumdayız. Bunun son yıllarda bir de farklı erkenci türü var. Süper yol dediğimiz. Bu da 5-6 bin dönümü buldu hemen hemen. O bunlardan bir 15 gün önce geliyor. O üzümün özelliği. Ama tabii Sultaniye farklı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Üniversitelerde dijital dönüşüm hız kazanıyor. Artan rekabet, akreditasyon baskısı ve verimlilik ihtiyacı yüksek öğretim kurumlarını teknoloji odaklı bir yapıya yönlendiriyor. Küresel eğitim teknolojileri pazarının 2026'da 230 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de BİMSER'in geliştirdiği çözümlerle üniversiteler tüm operasyonlarını tek merkezden yönetebilir hale geliyor. BİMSER CEO'su Murat Atıcı, üniversitelerin tüm idari ve operasyonel süreçlerini tek bir dijital platformda topladığını belirtti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
7: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
10: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
11: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Bir reklam.

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ve 1. kilometreleri arasında İstanbul Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacak olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmekte. Erdemli Güzeloluk yolunun 1. ve 2. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Türkiye kara taşımacılığında bölgesel bir merkez olma potansiyelini artırıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim küresel ticarette alternatif

0: yükseltmiyor. Çünkü o 12 aylık ortalamalara bakılıyor. Yine 30'lar civarında bir artış gelecek. Bir daha bakalım isterseniz.
1: Ben de tekrarlıyorum ama açılmıyor. Bir o arada piyasalara bakalım mı? Altın mesela düşmeye devam ediyor mu? Petroldeki durum ne? Çünkü dünyadaki gelişmelerden ayrı okuyamıyoruz bu rakamların gelişinde tabii ki. Geldi gram altında düşüş devam ediyor mesela. 6668
0: evet,
1: seviyesinde.
0: Yani petrol gene 110 dolarlar civarındaydı en son baktığımda. Hala 100 doların altına gelmiş değil. Burada kalıcı olursa sıkıntı. Yani inişler çıkışlar evet 100 doların üzerinde. İnişler çıkışlar gerçekleşiyor. Her bir açıklamada burada bir iniş çıkış oluyor ama burada tehlikeli olan kalıcı olması. Yani 100 doların üzerinde bir kalıcılık ya da işte 120 dolarları gördük orada bir kalıcılık. Büyük bir enflasyon baskısı yapar. Dolayısıyla bu altını geriye çekiyor.
1: Yani biz bunu konuşurken bile gelen son dakikaya bakın. Pakistan, İran ve Amerika tarafından alıkonulan geminin mürettebatını bugün teslim alacak. Daha oradan gemiler geçemezken bir de mürettebata el konuluyor yani.
0: Maalesef. Yani orada biz müzakerelerin yapılmasını, müzakerelerin devamını beklerken böyle bir ihtimal de ortadan kalkıyor. Yani müzakere olma ihtimali bile yok. Bırak müzakerede anlaşma ihtimali olsun. Müzakereler gerçekleşmiyor. Herkes kendine göre orada bir statü belirlemeye çalışıyor. İşte az önce haberleri söyledin. Amerika ben oradan gemileri geçiririm. İran ben geçirmem diyor. Oradaki bir çekişme de devam ediyor. Bu da tabii fiyata yansıyor. Gördüğün gibi 100 doların üzerinde bir petrol fiyatı var. Dediğim gibi tehlikeli olan bunun kalıcı olması. Kalıcı olursa o zaman dünyada büyük bir hem enerji sıkıntısı hem de fiyat sıkıntısı yaşanır. Enflasyon sıkıntısı yaşanır. Dolayısıyla bütün enflasyonlar etkileniyor. Evet kira oranını da verdi arkadaşlarımız. %32-43. Ne demiştim 32-80 miydi geçen ay? Bir miktar orada düşüş oluyor. Çünkü 12 aylık ortalamalara bakıldığı zaman
1: 32-37 demiştiniz.
0: Evet yani bu giderek düşecek. Yıl sonunda 30'lu rakamları göreceğiz. 12 aylık ortalama. Yani şu anda Mayıs ayında sözleşmesini yenileyecek olan ev sahibi ve iş yeri sahipleri %32-43'ün üzerinde bir artış yapamayacaklar. Yıl sonu dediğim gibi tekrar edelim istersen. Burada emekliler için 6 aylık enflasyon Temmuz ayında belli olacak. Yani Mayıs ve Haziran enflasyonlarını bekliyoruz artık. Orada da tahminlere göre de işte %18 civarında bir emekliye, memura artış söz konusu olacak gibi görünüyor. Şu anda 4 aylık enflasyonda ona da bir bakalım. 4 aylık enflasyonu tam %13-14 civarında da bir 4 aylık enflasyon geldi. Bunlar cepte rakamlar. %10.4'tü biliyorsun 3 aylık enflasyon. Ben şimdi size tam rakamları da vereceğim.
1: Siz bakarken ben bir kez daha tekrarlayayım son bilgileri. Enflasyon Nisan ayında %4,18, yıllık da %32,37 oldu. Şu an elimizdeki tam veri Faruk abi biraz sonra hesaplama yapacak. O ana kadar kira tavan zammı belli. O da %32,43 bu ay kira sözleşmeleri yenilenecek olan vatandaşlar için geçerli kira tavan zammı olacak %32,43. 3 aylık enflasyon rakamı var elimizde hesaplama yapmak için maaşlar üzerinden. O da %10,04'tü. Şimdi bu verilerle
0: 4 aylık enflasyon da %14,64 oldu.
1: 14,64.
0: Yani bundan sonraki 2 ay sıfır çıksa bile emeklinin artışı %14,64 kesinleşmiş oldu. Bu durumda memurun enflasyon farkı da %3,28 oldu. Yani 3,28 puan oldu diyeyim daha doğrusu. Memur ve memur emeklisinin artışı da toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte %10,51 olarak çıktı. 4 aylık enflasyon.
1: 10,54.
0: 51.
1: 51.
0: Evet. Şimdi en düşük memur maaşı 61.890 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi maaşı da 27.772 lira oldu. Bu 10.51'lik artışla birlikte. Tabii 2 aylık enflasyon daha gelecek.

0: bunun üzerine, yani şöyle söyleyeyim
1: şu an sana. Faruk abi bu hesaplamaları 4 aylık yapıyor. 6 aylık veriyle biliyorsunuz sonuca ulaşıyoruz.
0: Şu maaşları bir daha söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Eskisini söyledim çünkü. 68.394 lira oldu.
1: 394.
0: En düşük memur maaşı. En düşük memur emeklisi maaşı da 30.690 lira oldu. 30.690. 68.394. Tabii 4 aylık veriye göre, yani %10.51 artışa göre yaptık bunu. İki veri daha gelecek. Öyle gözüküyor ki en düşük memur maaşı 70.000 liranın üzerine çıkmış olacak Temmuz ayında. Diğer SSK ve Bağkur emeklileri için de ne dedim?
1: 64.
0: Bu kesinleşti. Bunun üzerine iki veri daha gelecek. Öyle gözüküyor ki yine tahminlerimiz 17-18 civarında bir 6 aylık enflasyonu karşılayacağız. Bu da SSK ve Bağkur emeklilerine 18 civarında bir artış. Memur emeklisi ve memurlara da Temmuz'da %14-15 civarında bir artış olacak. Bu iki kesim arasında bir fark oluşuyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklaması vardı. Bunların eşitlenmesi söz konusu olabilir diye. Dolayısıyla bu çalışma da yürüyor. Temmuz ayında o kararı hükümet verecek. Tabii bir refah payı gelecek mi yoksa eşitleme mi olacak? Bunların hepsini biz Temmuz'un ilk 3 gününde öğrenmiş olacağız.
1: Peki bir daha baştan söylersek
0: lütfen.
1: En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
0: 68.394. Evet.
1: Memur emeklisinin 4 aylık veriyle en düşük maaşı
0: 30.690 lira oldu.
1: Memurların enflasyon farkı %3,28 puan dediniz.
0: Evet.
1: Emeklilerin farkı %10,51.
0: O memur ve memur emeklilerinin 4 aylık artışı %10,51. Bu 3.28'lik enflasyon farkıyla beraber 4 aylık SSK Bağkur emeklisi artışı da 14.64 oldu.
1: Peki bu veriler doğrultusunda da SSK Bağkur dediğiniz başlık %14,64 olan, evet. iki veri daha gelecek.
0: Gelecek. Bunlarla 18 birlikte civarında olacak diye
1: 18,
0: düşünüyorum.
1: %18 civarında olacak. Aradaki iki kesimin farkı da
0: yani
1: ya
0: 4-5 puanlık bir fark oluyor.
1: Ya da eşitleme olur mu? Bunu Temmuz ayında göreceğiz.
0: Evet, hükümet orada bir karar veriyor. Yani 6 aylık enflasyon belli olup bu oranlar kesinleştikten sonra hükümet bir karar veriyor. Ya böyle uygulanıyor ya da bir refah payı ya da eşitleme söz konusu oluyor. Yani bu şimdi mesela en düşük memur maaşı 68.394 lira yazıyoruz ama 4 aylık veriye göre öyle gözüküyor ki 6 aylık veri geldiğinde 70.000 lirayı geçecek en düşük memur maaşı. Bu da işte hizmetli sınıfında dediğimiz arkadaşlarımızın maaşı. Daha sonra işte üniversite mezunu memurla başlıyor ve diğer bütün ünvanlarla maaşlar devam ediyor.
1: Samet, bana şu TAC'a da onu sana zahmet bir açar
0: evet.
1: mısın? Şimdi enflasyon aylık ve yıllık diye bir görsel grafiğimiz. Hazırladılar arkadaşlarımız grafiğin yükselişi düşüşünü görüyoruz. Aslında Nisan 2023'ten Nisan 2026'ya
0: evet, yani
1: uzanan.
0: Biz buralarda biliyorsun bu pandemi sonrasında %75'in üzerinde bir enflasyonu görmüştük. Oradan uygulanan politikalarla beraber bir mücadele başladı. Önce 60'lar, 50'ler, 40'lar derken 30'lu rakamlara gelmiştik. Aslında bu yıl için yıl sonunda %20'li rakamlar hedefleniyordu orta vadeli programda. Ama tabii işte olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Şubat ayından bu yana aslında 40 gün savaş devam etti. 40 gün
1: hala
0: savaş
1: ediyor.
0: Hala da ediyor. O 40 gün savaşın ardından bir ekonomik savaş da devam ediyor ve devam etmeye de öyle gözüküyor ki sürecek. Yani bitse bile etkisi sürecek. Dolayısıyla enflasyon yeniden küçük de olsa bir yukarı doğru oynama oldu ama mücadele devam edecek. Beklentimiz hala %28-29 civarında yıl sonunu kapatmak, yani %30'un altında. Dolayısıyla 20'li hedeflerin biraz üstünde bu yıl savaşın da etkisiyle enflasyonu kapatmış olacağız. Önümüzdeki yıl için inşallah bu etkileri üzerinden atarak ekonomi yeniden tekhaneli hedefe doğru gidecek. Yani başka çaremiz de yok. Bu enflasyonla mücadeleyi her halükarda bizim kazanmamız lazım.
1: Peki Faruk abi, altındaki bu düşüş petrol arttıkça belli ki devam edecek. Şu an yatırımcı da bir yandan merak ediyor. Az önce tabloyu verdi arkadaşlarım. Kırmızı pazartesi diyoruz ya, kırmızı pazartesi
0: evet,
1: yani
0: doğru.
1: Altında.
0: Tek

0: tekrar bakalım.
1: Düşüş yani, devam ediyor.
0: Orada işte 4500 dolarlar civarında bir altında bir böyle bir temkinli duruş da var aslında. Yani bir şey olur da bu petrol aşağı gelir mi, bir anlaşma olur mu diye de bir temkinli duruş var. Çünkü petrol tekrar 100 doların altına inerse altında 4700-4800 dolarları görebiliriz. Yeniden hani Hürmüz'ü açtım dediğinde hatırlıyor musun? Biz 80 dolarlara, 70 dolarlara kadar geri çekilmişti. O zaman da yeniden 5000 dolarları konuşuruz. Yani bu anlaşma, bu müzakere tamamlanırsa biz altını yeniden rally olacağını, o görüşümü her zaman tekrarlıyorum, bir rally olacak. Ama öyle gözüküyor ki bu petrol fiyatlarının etkisi, ekonomiye verdiği zarar bir miktar daha devam edecek. Ekonomiden kastım dünya ekonomisinden bahsediyorum. Bak Avrupa büyük bir sıkıntı yaşıyor şu anda. Amerika ekonomisi de sıkıntı yaşıyor. Faizleri indiremiyorlar ki bu yıl faiz indirimi vardı. Faizler inmediği sürece, para faizde kaldığı sürece altına gitmiyor. Hı hı. Dolayısıyla altın aşağı iniyor. Para niye faizde kalıyor? Niye faizler yüksek oluyor? Çünkü enflasyon baskısı var. Faizi indiremiyor. Faizi indirirse enflasyon azacak. Çünkü piyasaya para vermek istemiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz altında şu anda bu seviyeleri, bir dalgalanmayı göreceğiz gibi görünüyor. Gram altında söyleyelim, kapatalım, 6666.
1: Peki.
0: İlginç de bir rakam olmuş.
1: Evet, gerçekten öyle evet. Olmuş. Faruk abicim, konuşmaya devam edeceğiz. Son yaptığınız hesaplamalarla rakamları da arkadaşlarım ekrana yansıttılar. Son verileri de almış olduk. Şimdi daha detaylı hesaplamayı da yine 4 aylık yarın yapıyor oluruz. Bunları konuşurken hep gözü savaşın bulunduğu noktaya, hatta dünyayı kilitlediği noktaya, biliyorsunuz farklı yollar aranmaya bile başlandı bu enerji akışını sağlayacak. Sadece petrolü konuşmuyoruz. Yani orada biliyorsunuz binlerce gemi olduğu, yüzlerce gemi olduğu söyleniyor ve bu gemilerin geçişi için bir kriz hala hazırda devam ediyor. Amerika'nın Hürmüz'deki gemilere eşlik etme açıklaması vardı. Trump dedi ki eşlik edeceğim, ben buradaki gemileri buradan çıkaracağım, kurtaracağım. Buna da İran hadi bakalım bir karşılık versin. Eğer bir karşılık vermeye çalışırsa, böyle bir adım atarsa onları yeniden vururum. Savaş sahada yeniden başlar diye. İran karşı çıktı. Çatışma riski zaten vardı. Yeniden daha da büyük bir şekilde masaya konmuş oldu. İran'la Amerika arasındaki Hürmüz krizi anlayacağınız en üst perdede devam ediyor. İran, Amerika donanmasının Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaması veya girmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Bu arada Amerika da diyor ki, biz onların donanmasını zaten yok ettik diyor. Amerika'nın saldırgan eylemlerinin mevcut durumu yalnızca karışık bir hale getireceği ve krizi tırmandıracağını ve Körfez'deki gemilerin güvenliğini tehlikeye atacağını belirtiyor İran, eğer bu adımı atarsanız diyor. İranlı sözcü, Hürmüz Boğazı'ndaki seyir-i seferin İran silahlı kuvvetleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirileceğini bir kez daha tekrarlıyor. Amerika'nın biz bu geçişleri sağlayacağız açıklamasından sonra. Yine İran Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı ayrıca tüm ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda konuşlanmış İran ordusuyla koordinasyon olmadan herhangi bir hareketten kaçınması gerektiği konusunda seyri sefer halinde Hürmüz'de kalmış olan mürettebata da aynı şekilde uyarıyı gerçekleştiriyor. Bu iş restleşmeyle sürüyor. Bir yandan hemen bunun altındaki Babil-Mendeb hattında, eğer orası da kapanırsa dünya ne yapar? Nereden neyi taşıyalım? Afrika'yı dolaşırsa ne olur? Boru hatları devreye alınırsa ne olurun peşine düşmüş durumda. Tüm dünya bunu konuşuyor. Sadece Orta Doğu coğrafyası değil, Avrupa'da petrol fiyatları hızla artmaya devam ediyor. Kimi yerde elektrik sıkıntısı baş göstermeye başladı. Yani iki ülkenin resleşmesinin arasında artık dünya ekonomik boyutta çok gözle görülür bir şekilde bu süre gelen savaştan etkilenmeye başladı. Bunlar olurken de tüm dünya Hürmüz Boğazı krizinin önüne geçmeye çalışırken, çabalamaya çalışırken, neden? Çünkü herkes kendi evindeki sıkıntıya bakıyor günün sonunda. Dünyanın farklı noktalarındaki birçok ülkeyi etkiliyor bu sıkıntı. Rusya büyük kar ile bu işten çıkan ülkelerin arasında belki de ilk sırada. Rus bütçesinin petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde ilave yaklaşık 2.7 milyar dolar gelir elde ettiği konuşuluyor.
2: ABD-İran savaşında Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, ABD'nin tam abluka uygulaması, dünya genelinde

0: de petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu durum birçok ülkeyi olumsuz etkilerken Rusya için durum çok farklı oldu. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada beklentilere sahip olduklarını belirtti. Bakan, Rus bütçesinin petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde ilave yaklaşık 2,7 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rus televizyonuna yaptığı değerlendirmede Ukrayna'nın küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Rus enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini dile getirdi. Dünyanın enerji krizi yaşadığını vurgulayan Peskov, eğer bizim petrolümüz küresel piyasada daha fazla azalırsa şimdi varil başına 120 dolara ulaşan fiyatlar daha da artacaktır ifadesini kullandı.
1: Şimdi İsrail ile ilgili bir haber var. O da İsrail telekomünikasyon altyapısı ondan fazla ülkede casus yazılım programlarıyla küresel bir telefon takip cihazına dönüştürüldüğü yönünde. İsrail'li şirketler bu altyapıyı kullanarak 15.700 telefona anlık olarak erişim sağlıyormuş. Konum bilgilerini an be an görüntülüyor. Yani telefon takip ağı sistemi kurmuşlar aslında. Yani daha özetle anlatırsak İsrail bir sistem kuruyor ve istediği telefonların üzerinde anlık mekan takip edebiliyor, konum bilgilerini görebiliyor, yazışmaları görebiliyor, konuşmaları dinleyebiliyor. 15.700 telefon ele geçirdi İsrail'li şirketler. İsrail telefon takip ağı sisteminin bir detaylarına bakalım.
2: İsrail'in yeni bir casusluk ağı ortaya çıktı. İsrail'li siber güvenlik şirketlerinin ondan fazla ülkede 15.000'den fazla cihaza erişim sağladığı belirlendi. Kişisel veriler sistematik şekilde toplandı. İsrail soykırımların yanı sıra dijital alanda da hukuka aykırı hareket ediyor. Son olarak Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab'in raporu gerçekleri ortaya çıkardı. İsrail bağlantılı telekom altyapısının son 3 yılda Tayland, Güney Afrika, Norveç, Bangladeş ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu ondan fazla ülkede telefon takibi için kullanıldığı belirtildi. Rapora göre İsrail'in bu altyapısı gelişmiş casus yazılımlarla küresel ölçekte bir izleme sistemine dönüştürüldü ve 15.700'den fazla telefonun konum bilgileri İsrailli şirketler tarafından yasa dışı yollarla ele geçirildi. İsrail'in kullandığı yöntemler arasında simjacking saldırısı öne çıkıyor. Kullanıcının fark etmesi neredeyse imkansız olan özel mesajlar aracılığıyla cihazların konum verileri anlık olarak takip ediliyor. Suçlamaların merkezindeki İsrailli şirketlerse iddiaları reddediyor. Şirketler sanal operatör olduklarını ve sistemlerin taklit edilmiş olabileceğini öne sürüyor. Ancak araştırmalar ve raporlarla İsrail'in yasa dışı bu eylemleri kanıtlarıyla birlikte kamuoyuna duyuruluyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın gizli UFO dosyalarını kamuoyuna açıklama planı, dünya dışı yaşamın varlığı tartışmalarını yeniden feci şekilde alevlendirdi. Uzmanlar bu belgelerin açıklanma sürecini hızlandıran 3 temel faktöre dikkat çekiyor. Gerçekten Amerika elindeki dosyaları açıklayacak mı? Merak konusu.
3: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
2: Gizli tutulan UFO belgelerini açıklayacağını bu sözlerle dile getirmişti. İnsanoğlunun dünya dışı yaşam merakını bir kez daha alevlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın UFO dosyalarını açıklama planı yeniden gündeme gelirken, uzmanlar bu süreci hızlandıran 3 temel faktöre dikkat çekti.
3: İlk dönemimde çok sağlam insanlarla konuştum ve inanılmaz şeyler gördüklerini söylediler.
2: Bunlardan ilki artan küresel güvenlik ve nükleer savaş endişeleri. Öyle ki Trump bu tartışmalara nokta koyacağını gerilim ve çatışmalarla dolu bir dönemde söyledi. İkincil olarak siyasi krizler ve tartışmalar geliyor. İç ve dış politikada yaşanan gerilimler karar alma mekanizmalarını zorlarken kamuoyundaki kutuplaşmayı daha da artırıyor. ABD'li temsilciler meclisi

0: Üyesi Thomas Massie'ye göre bu durum kitleleri oyalamaya yönelik bir dikkat dağıtma aracı olarak görülüyor. Üçüncü başlıksa kamuoyu baskısı. İnsanoğlu yüzyıllardır evrende yalnız mıyız sorusunu soruyor. Buna cevap aramak için trilyonlarca dolarlık uzay yatırımları yapıyor, sayısız komplo teorileri üretiyor. İddialara göre bu unsurlar ABD'yi tarihi bir açıklamaya doğru itiyor. Daha önce Trump'ın selefleri de bu tartışmaları sık sık gündeme taşımıştı. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter 1969'da bir UFO gördüğünü söylemiş ve başkan olmadan önce bilgileri açıklama sözü vermişti. Barack Obama ise UFO'lar hakkında bilgi istediğini ancak dünya dışı varlıklarla temasın kanıtlanmadığını ifade etmişti.
1: The real uzaylılar gerçekler ama ben görmedim. 51. bölgede tutulmuyorlar.
2: Şimdi yurt genelinde hava nasıl olacak? Herkes yakından bu konuyu takip ediyor. Çünkü dün gelen haberler malumunuz. Farklı noktalara gideceğiz. Murat Onur Tokat'ta hazır. Mehmet Geçgel Gaziantep'te hazır. Bizi bekliyorlar. Önce bir Tokat'a gidelim. Tokat'ta aşırı yağışlar sonrası bir istinat duvarının çöktüğü bilgisi var. Halil İbrahim Yel ve Murat Onur da Tokat'ta hazır. Bizi bekliyorlar. Murat Onur günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
3: Teşekkür ederim Cansın Havacı. Size de günaydın. İyi yayınlar dilerim. Evet, aslında yağışlar tüm yurtta etkisini gösteriyor. Dün gece saatlerinden itibaren Tokat'ta da yağışlar etkiliydi. İşte o yağışlarla birlikte Yazıcıoğlu Mahallesi'nde Yeni Hayat Evleri sitesinin bulunduğu alanda C bloktaki işte bu apartmanın önündeki istinat duvarı gece saat 1'de toprak yavaş yavaş kaymaya başladı yağmurun etkisiyle birlikte ve sabaha karşı da binanın önünde bulunan istinat duvarı bir anda büyük bir gürültüyle birlikte çöktü. Tabii binada yaşayanlar yoğun bir şekilde panik içerisinde hemen dışarıya çıktılar. İşte görüyorsunuz şu anda bir araç da o çöken istinat duvarının üzerinde durmuş durumda. Aslında o araç yukarıdaydı ama istinat duvarının çökmesiyle birlikte araç şu anda işte o istinat duvarının çöktüğü alanın içerisine adeta gömülmüş durumda. Allah'tan can kaybı yok. Bunu söylemek istiyoruz. Çok şükür diyoruz. O yıkılan istinat duvarının önünde araçlar vardı. O araçlar da hafif şekilde hasar gördü. Tabii hemen olay yerine AFAD yetkilileri sevk edildi. Yoğun bir şekilde güvenlik tedbirleri alındı ve buraya bir bariyer çekildi. Buradaki alana vatandaşların girmesi yasaklandı. Yetkililer geldi. Aşağıda şimdi bir kepçe görüyorsunuz bakın. O kepçeyle birlikte de o alanda bir güvenlik tedbiri oluşturuldu. Tabii toprak yavaş yavaş kaymaya başlamıştı yağmurun etkisiyle birlikte. Aslında o büyük beton taş birikintilerini görebiliyoruz. O taş birikintileri Allah korusun eğer binanın olduğu tarafta bir yıkım olsaydı o çöken istinat duvarı tamamıyla binanın içine girmiş olacaktı. Çok şükür ki şu anda can kaybının olmadığını söyleyebiliriz. Yine yetkililer buraya geldi. Tokat valisi hemen olay yerine gece saatlerinde geldi. Burada incelemelerde bulundu ve yıkılan istinat duvarının hızlı bir şekilde buradan kaldırılıp yerine yenisinin yapılacağı güvenli bir şekilde. Çünkü yolda da şöyle bir gösterirsen son kez yarıklar oluşmuş durumda. Buranın hemen güvenlik tedbirini aldıktan sonra yeni bir şekilde buraya istinat duvarının yapılacağı bilgisini paylaştı diyelim. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun deyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Cansın Helvacı.
2: Murat Onur çok teşekkür ediyorum. Son durumu aktardılar. Bir yandan Gaziantep'e gidelim Murat'ın ardından. Mehmet Geçgel hazır şu an bizi bekliyor. Mehmet Ali Bağ ile birlikte. Mehmet günaydın. Tekrar hoş geldin. Nedir son durumunuz?
4: Teşekkürler Cansın Elbacı. Bir taraftan da bulunduğumuz noktada yani Gaziantep'te de enkaz temizleme çalışmaları devam ediyor. Fırtınanın yarattığı o tahribatın izlerini silmeye çalışıyor ekipler. Zira Gaziantep valisi Kemal Çeber geride bıraktığımız dakikalarda bir açıklama yaptı. Yüze yakın binanın çatısının uçtuğunu ve hasar olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra 14 kişinin tedavi gördüğünü, birinin sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu açıkladı Gaziantep valisi Kemal Çeber. Ve gün içerisinde de özellikle yağışın devam edeceğini ancak alarm düzeyinde bir yağış rejiminin olmadığını da açıkladı. Yani bugün yine yağış var ama ekipler hala çalışmalara devam ediyor. Zira herhangi bir tıkanma olmaması için. Çünkü fırtına nedeniyle yollara sürüklenmiş çok sayıda ağaç parçaları, dallar bulunuyor. Onları belediye ekipleri temizlerken buradaki manzarayı da ekranlarınıza getireceğim. Daha önceki saatte gerçekleştirdiğimiz yayında farklı noktadaydık. Biz şehrin farklı noktalarından Ankara'dan bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Burası da Gaziantep'in bir başka noktası. Bakın burada da yine çok sayıda ağaç kökünden sökülmüş durumda. Evlerin çatıları uçtu. Bir taraftan

0: balkonlar yıkıldı. Balkonların yıkıldığı noktalar var. Gaziantep valisi Kemal Çeber kırsal noktalarda bazı minarelerin yıkıldığını da açıkladı ve kırsal mahallelerde de zararın olduğunu ifade etti. İş yerlerini ve evleri de su bastı. Özellikle mahsur kalan vatandaşlar vardı araçlarıyla. Onları da yine ekipler ilk anda kurtardılar. Tabii dün gece boyunca da bu çalışmalar devam etti. Özellikle su tahliye çalışmaları sürdü. Yine dere yataklarında o tıkanan noktaların açılması için de gece boyunca hummalı bir çalışma vardı. Neredeyse bütün hava hadiseleri yarım saat içerisinde gerçekleşti Gaziantep'te. Bir tarafta sel, bir tarafta fırtına, bir tarafta yağmur, bir tarafta dolu vardı. Hortum'da bunun üzerine eklenince manzarada işte bu hale geldi. Manzarada bu oldu. Bakın burada da yine bir ağacın kökünden söküldüğünü, yıkıldığını, devrildiğini görüyorsunuz. Bazıları devrilmiş ama bazı ağaçları da buradan metrelerce fırlattı hortum. Burası Gazi Kent Mahallesi'nin bir başka noktası. En çok etkilenen mahallelerden birisi de burası. Elbette ki çalışmalar devam ediyor. Burada temizleme çalışmaları, bu hasarın temizleme çalışmaları sürüyor. Bir taraftan da hasar tespit çalışmalarında devam ettiğini ifade edelim. Bugün okullarda tatil edildi. Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil ve Nizip ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiş durumda. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor ancak akşam saatlerine kadar da yağış bekleniyor Cansin Elbacı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Son durum böyleydi. Adil Bey günaydın. Meteoroloji mühendisi Adil Tek konuğumuz.
2: Günaydın Cansin Hanım.
1: Şimdi sizinle birkaç gün önce konuştuk. Dediniz ki yağmur güzeldir, yağış her zaman güzeldir. Meteorolojinin uyarılarını söylemiştiniz. O uyarılar gerçekleşti. Ama bir yandan da kara kışa döndük. Ne kadar böyle devam edecek? Normal mi bu seyir?
2: Şöyle söyleyelim. Aslında bitiyor yavaş yavaş. Yarından sonra hemen hemen tüm bölgelerimizdeki yağışlar etkisini kaybetmiş olacak. Kuzeyden gelen serin ve soğuk bir havaydı. Kutup girdabından kopan aslında bir kutup havasıydı bu. Ülkemiz üzerine geldi ve üzerimiz Perşembe günü itibaren sarkan bir havaydı. Hafta sonu ile birlikte gün özellikle çok daha etkili oldu ki yurdun doğu kesimlerinde. Tabii yurdun doğusunda bu ay Antep civarı ve doğu bölgelerde sıcaklıklar arttı. Güneyli akışlar vardı, çöl tozu vardı. Beraberinde o sıcak hava, soğuk hava bir araya geldi. Kuvvetli konvektif diye adlandırdığımız yükselici hareketlerin oluştuğu yapılar meydana getirdi ve dün özellikle Güneydoğu Anadolu'nun aslında büyük bir bölümünde parça parça yer yer bu yapı hasarlar meydana getirdi. Kuvvetli yağışlar bıraktı kısa süreli. Dolu yağışlarını meydana getirdi. Bugün de yağış devam ediyor ama o bölgelerde çok kuvvetli değil. Şu saat itibariyle Akdeniz'de süren yine yağışlar var. Özellikle Osmaniye Hatay civarında yine yağış etkili oluyor. Az önce yine yeni iç kesimlerinde devam eden yağışlar var ki Afyon Kütahya arasında ve Uşak civarında yağışlar biraz daha yüksek kesimlerde kar şeklinde dönmüş vaziyette. Bugünü geçirdik mi çok soluklu, yani çok uzun soluklu değil. Çarşambadan itibaren yani Hıdrellez'le birlikte havalar ısınmaya başlayacak. Yani Hıdrellez'le birlikte yazın gireceğini söyleyebiliriz. Tabii beraberinde fırtına, aynı fırtına. Yani oradaki yapı biraz daha farklı olmakla birlikte Gaziantep'teki yapı. Bizim İstanbul üzerinde de İstanbul'da yaşıyor. Dün çok oldukça yüksek rüzgar şiddetleri oraya çıkılmıştı. Rüzgar şiddeti 80 kilometreye çıktı. İstanbul'da da yer yer ağaç yıkılmaları oldu. Benim gözlemlediğim, gördüğüm de var yıkılmış ağaçlar. O rüzgar da burada etkisini kaybetti. Yarından sonra biraz daha doğu kesimlerde devam edecek aslında.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum size. Sağolunuz.
2: Yayınlar.
1: Sağ olun. Adil Tek Meteoroloji Mühendisi bizimle birlikteydi. Birkaç gün daha devam edecek uyarısını aldık. Ondan sonrasında artık bahar ve yazı görecek gibi görünüyoruz. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Tunceli'de düzenlenecek Dedeler Zirvesi'nde 81 ilden ve yurt dışından 130 dede bir araya geliyor. İki gün sürecek zirvede cemevlerinin desteklenmesi, dedelik kurumunun güçlendirilmesi, birlik ve kardeşliğin önemine dikkat çekilecek.
3: Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir

0: yapı kuruyoruz.
1: Cemevi Başkanlığı kurulduğu günden bu yana cemevlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve Alevi Bektaşi kültürüyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
0: Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Tunceli'de Dedeler Zirvesi düzenliyor. 2 gün sürecek zirve sadece dedelere özel. Toplantıya 81 ilden ve yurt dışından 130 inanç önderi dede katılacak. Dedeler Zirvesi inanç önderlerinin taleplerini dinlemek ve onların bakış açılarını anlamak için büyük bir fırsat sunacak.
2: Cami ne kadar bizimse Cemevi de o kadar bizimdir.
1: Dedeler Zirvesi'nde cemevlerinin desteklenmesi ve dedelik gibi konular ele alınacak. Alevi Bektaşi inançlarının korunması ve toplumda ön yargıların kırılması için birlik ve kardeşlik anlayışının önemine değinilecek.
2: Kürtler de bizim, Aleviler de bizim. Canımız, cananımız, kardeşimiz ve milli birliğimizin ana damarlarıdır. Yeter.
3: İBB davasında duruşmalar devam ediyor. Bugün kimler ifade verecek? Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan yakından takip eden isim. Kadir, günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Günaydın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 9. haftası 31. günü biraz sonra başlayacak. Tutuklu sanıklar birazdan içeri alınacak. Geçtiğimiz haftadan hatırlayacak olursak mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında bir diyalog yaşanmıştı. Bir söz istemişti Ekrem İmamoğlu. Mahkeme başkanı ise o sözü çarşamba günü vermemişti fakat pazartesi günü söz vereceğini söylemişti. Nitekim bugün Ekrem İmamoğlu'na söz vererek başlamasını bekliyoruz. Sonrasında ise tutuklu sanık Ahmet Güldü'nün ifade, daha doğrusu savunma işlemleri başlayacak. Savunma işlemlerinin ardından çapraz sorgusu yapılacak ve son olarak avukatları savunma yapacak. Süre kalırsa da diğer sanık savunmasına devam edecek. Peki geçtiğimiz haftada ne olmuştu? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. 2. ara tutukluluk incelemesi yapılmıştı ve bu kapsamda savcı 9 kişi hakkında tutukluluk talebinde, daha doğrusu tahliye talebinde bulunmuştu. Sonrasında ise mahkeme başkanı oy birliğiyle toplamda 18 sanığı tahliye etmişti. Ve İBB davasında, daha doğrusu ilk ara kararda 18 kişi, sonrasında ise 15 kişi tahliye edilmişti bu kapsamda. Şimdi geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen isimlerse şu şekilde: Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Esma Bay Bayrak, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya geçtiğimiz hafta tahliye olan isimler arasındaydı. 15 isim geçtiğimiz hafta tahliye edilmişti. İlk tutukluluk incelenmesinde ise 18 kişi tahliye edilmişti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında toplamda şu ana kadar 33 sanık tahliye edildi. Üçüncü ara kararsa, tutukluluk incelemesine nitekim ara kararsa yaklaşık 3 hafta sonra yapılacak. En azından mahkeme başkanının öyle bir beyanı vardı. Kurban Bayramı'ndan önce bir tutukluluk incelemesi daha yapılacak. O gün kimler için tahliye talebinde bulunacak savcı, kimler tahliye edilecek, bunu da 3 hafta sonra göreceğiz. Söylemiş olduğum gibi biraz sonra mahkemenin 31. günü başlayacak. Bizler gelişmeler oldukça bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
3: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür edelim. Mayıs ayı itibarıyla otomobil piyasasında büyük bir kampanya yarışı başladı. 800 bin liraya yaklaşan indirimler var. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve konuğu bizi bekliyor. Meral, günaydın, söz sende.
5: Günaydın Cansın Elbacı. Yaz ayı yaklaşırken otomobile ihtiyaçta bir noktada artıyor. Özellikle elbette ki piyasalarda bundan etkileniyor. Yakın zamanda da bir takım kampanyalar duyuruldu. Vatandaşlarımız için özellikle indirimler yapıldı. Peki bu indirimler hangi modelleri ve hangi arabaları kapsayacak? Nelerden yararlanabilecek vatandaşlar? Bunları konuşacağız. Otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu bizlerle birlikte. Efendim, öncelikle hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de sizlere.
5: Evet, yaz ayına giriyoruz Göksel. Yüksel 5. Arabalara olan ihtiyaç da talepte artıyor. Bu noktada öncelikle neler söylemek isterseniz, bu dönem bir aslında fırsat dönemi midir vatandaş için?
6: Özellikle Mart ve Nisan halinde 0 km arabayı bas tutarsak

0: Burada satışlardaki bir durgunluğun etkisi de var. Bunda etkili hem tabii ki piyasanın en talep olacağı dönemlerde, yani yaz aylarına girdiğimizde Mayıs-Haziran dönemleri bunlara tekabül eder. Burada da bu talepleri karşılayabilmek adına ve bu taleplerin karşılığında araç satışını arttırmak için de belli başlı markalar bu konuda kampanyalar yapıyorlar. Bu dönemi daha aktif geçirebilmek adına da olsa. Burada birkaç tane sıfır arabada işte matrağı değişebilme ihtimali olan, keza vergi avantajı olan arabalar özellikle ciddi bir kampanya var. Çünkü her aracın kendine göre bir stok maliyeti var. Her aracın satılmaması demek kendine göre paranın da bir maliyeti var. Tabii ki bunları satışları arttırarak firmalar da buradaki bu açıklarını kapamak için de olsa, keza dediğim gibi yaza girmeden, yaz dönemi biraz durgun geçecek bir dönemdir, bu hareketli dönemi pozitif kapamak için çeşitli marka ve modellerde yeni kampanyalar açıklandı. Hatta Mayıs ayına yeni girdik. Belli başlı kampanyalar da açıklanacaktır.
1: Peki daha çok hangi araç modellerinde indirimler görüyoruz ya da talepler ne şekilde olur sizce?
0: Ben talep kısmı söyleyeyim. İlk önce ciddi bir SUV talebi var. Elektrikli otomobillerde bir talep artışı söz konusu fosil yakıtlara karşı. Bazı premium model dediğimiz daha üst sınıf modellerde de oradaki fiyat bandını biraz daha aşağılara çekip orayı da hareketli tutmak istiyorlar. Bizim bahsettiğimiz gruptaki A ve B ve C segmentinde daha çok talep olduğu için buraya yönelik kampanyalar biraz daha ön planda duruyor dersek yanlış söylemiş olmayız.
1: Peki sizlerle geçen hafta da konuşmuştuk. Sıfır el satışlarında oldukça bir düşüş vardı. Bunda da bir yükselme bekler miyiz? Nasıl olur piyasalardaki hareketlilik?
0: Bunu doğru geçen yılında da konuştuk. Fiyat odaklı insanlar. Buradaki fiyatlar, geçenki kampanyalar çok esasında ikinci ile kıyasla çok da cazip gelmedi sıfırdakiler. Eğer Mayıs ayındaki kampanyalar biraz daha cazipleşirse bu fiyat odaklı insanlar baktığı için ona göre şekil değişebilir.
1: Çok teşekkür ederiz. Göksel Erkoyuncu bizlerle birlikteydi. Otomotiv piyasasındaki yeni hareketliliği değerlendirdik diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Meral, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Zayıflama iğnelerinden bahsedeceğiz. Son dönemde sıkça kullanılmaya başlandı çünkü. Aslında obezite ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaç. Bugünlerde kolay yolla zayıflamak isteyenlerin tercihi oluyor. Ancak riski çok büyük. Uzmanlara göre zayıflama iğneleri kontrolsüz kullanımda kalp krizine yol açabilir.
3: Bir tanıdığımız benim kıza zayıflamak için bir iğne önerdi. Ben geldiğimde çocuğum acillik oldu.
4: Kilolardan kurtulmanın en kestirme yolu diye satılıyor, kalp krizi riskini artırıyor. Zayıflama iğneleri yine tartışma konusu.
5: Sosyal medyadaki bu kirlilikle birlikte kullanmaması gereken kişiler bile bu iğneleri alıp kullanabiliyorlar.
6: Başta obezite tedavisinde kullanılan zayıflama iğneleri bugünlerde sosyal medyanın da etkisiyle yeniden zayıflamak isteyen herkesin elinde. Bu iğneler hızlı kilo kaybına sebep oluyor, ancak yaşı ilerlemiş kişilerde veya fiziksel aktivite düzeyi düşük olan kişilerde iskelet kası kütle kaybına da sebep oluyor.
7: Kas kaybı ise metabolizma hızının düşmesine ve verilen kilonun uzun vadede korunamaması neden oluyor.
8: Dozu kontrollü bir şekilde ayarlanmazsa eğer sonuçta bir kas kaybına sebep oluyor. Ve kalbimiz de bir kas. Kalp krizi riskini bu noktada tetikleyebilir.
9: Bir süre zayıfladı, şu anda bıraktığında tekrar kilo almaya başladığını söyledi.
8: Ciddi anlamda yan etkileri de olabiliyor. Mide bulantısı, kabızlık, ishal gibi durumlar.
10: Benim kızım kullandı ve bayıldı. Yani sebebini bilmiyorum. Tak diye bayıldı gözümün önünde.
6: Bu iğneler nefes verme kaslarında da kuvvet kaybına sebep oluyor. Öte yandan bu iğnelerin kullanımında en etkili olan faktörlerden biri sosyal medyayken, diğeri de işin uzmanı olmayan kişilerden alınan tavsiyeler.
10: Bayılıyordum ben kullanırken.
7: Efor kapasitesini kısıtlıyor, yorgunluk, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkabilmekte. Mutlaka hekim ve diyetisyen kontrolünde tıbbi bir takiple uygulanmalı.
2: Burdur'un Karamanlı ilçesinde bulunan antik kent ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. İlçe mermer üretimiyle de ön plana çıkıyor. Arkadaşlarımız bir haber hazırladılar. Onu ekrana taşıyacağız. Bugünlük noktalayacağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
2: İyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

Karavanlı ilçesi çok kadim bir yerleşim yeri. Öyle ki o noktalardan bir tanesindeyiz. Pisidia, Antiokya antik kentini bilmeyen yoktur. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin kesişme noktasında yer alan ve 2000 yıl önce bu bölgelerde yaşayan Yunanlardan bahsediyoruz ve onlara ait kalıntıları her yerde görmek mümkün. Karamanlı ilçesi de buna dahil. Burada kaya mezarları var. Gördüğünüz gibi 2000 yıllık bir geçmişe sahip, halen daha yerinde duruyor. Ama işin bir de ilginç bir boyutu var. Bakın, o 2000 yıllık kaya mezarlarının hemen yanı başında da artık günümüz mezarları yapılmış buraya. Gördüğünüz gibi bir tarafta yüzyıllardır ayakta duran o kaya mezarları, bir tarafta da günümüzde kullanılan mezarlık, ilginç ayrı bir görüntü oluşturuyor Karamanlı'da.

Karamanlı'nın adeta can damarı olan bir yerdeyiz. Karamanlı Baraj Göleti burası. Toplamda 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan bir baraj. Ve aynı zamanda bu baraj sayesinde de 3000 hektarlık alanın sulaması yapılıyor. Ve son yağışlarla birlikte yüzler de gülmüş durumda. Çünkü barajdaki doluluk seviyesi %80'leri geçmiş durumda. Ve hemen barajın yanı başında da Karamanlı Belediyesi tarafından bakın ileride taş evler yapılıyor. Yani bu bölge turizme de açılacak önümüzdeki süreçte. Çünkü önemli bir turizm güzergahında olan ilçelerden bir tanesi Karamanlı. Her bir tarafta faaliyet var. Hemen o yukarı tarafta da bakın mermer ocakları dikkatimizi çekti. Ki girişte tabelada da yazıyordu zaten Karamanlı'nın bir mermer diyarı oldu. Bakalım orada neler yapılıyor, ne gibi çalışmalar yapılıyor. Bir de şimdi mermer ocaklarına bir bakalım.

0: Az önce o baraj göletinden gösterdiğimiz yere geldik. Mermer ocaklarının tam da ortasındayız. O beyaz renkten gözlerimiz de kamaşıyor. Her bir tarafta bu şekilde hummalı çalışmalar var Karamanlı ilçesinde. Yanımızda da Tuncer abimiz var. Firmanın yetkililerinden. Tuncer abi, nasıl bir organizasyondur bu?
1: Organizasyon, doğal ham madde olarak ürettiğimiz blokları yurt dışına, iç pazarlarda, evlere dekorasyon olarak fabrikaların üretip kullanaraktan farklı bir mimarlarda, projelerde değerlendiriliyor. Burdur ilçemizde bu zaten Burdur Beji olaraktan geçiyor.
0: Burdur Beji.
1: Burdur Beji olarak da.
0: Şimdi mermerin beşi Afyon Karahisar derler abi. Ben de Afyonluyum.
1: Doğrudur. Mermerin...
0: Bu Karamanlı'nın mermerinin özelliği ne? Önemi ne?
1: Mermerin özelliği kireç taşı içeriyor bu taş. Biraz daha beyaz bir yapısı var. Farklı projelerde uygulamaları farklı bölgelerde kullanıldığı için Afyon mermerine... Benzerliği vardır yani.
0: Peki bunları çıkarmak hiç de kolay değil değil mi?
1: Evet, biraz büyük bir organizasyon istiyor bu iş. Bu organizasyonda işte iş makineleri, insan gücü, normal elektrikli küçük kesim makineleri falan kullanıyoruz. Genelde harfiyat sahasında arkaya doğru gönderdiğimiz ürünleri, ham maddeleri, blok olarakları yurt dışına ihracat ediyoruz. Ve iç pazarda fabrikalara ham madde olaraktan tedarik sağlıyoruz.
0: Şimdi şunu biliyoruz, yani bu bir Allah vergisi ve belki de binlerce yıl, milyonlarca yılda oluşan bir şey ama gerçekten de inanılmaz bir manzara var burada.
1: Evet.
0: İnanılmaz manzara, kat kat böyle. Her bir tarafta mermer.
1: İşletmecilik için böyle bir çalışma alanı gerekli. Bu işletmecilik alanda işte basamaklar oluşturuyoruz biz buna, kademelendirmeler.
0: Evet, onu soracağım. Böyle basamak basamak burası.
1: Evet, basamakları biz daha sonra iş makinelerini işleyip keserekten görmüş olduğumuz makinelerle bunları üretime dahil ediyoruz.
0: Yani buranın komple bu bir dağ olarak gözüküyor evet. Herhalde değil mi abi daha önceden?
1: Evet.
0: Komple bu dağın altı bu şekilde mermer mi abi? Yani bembeyaz mermer mi?
1: Ya doğal bir ürün olduğu için her kesim, her üretim, her aynada yaptığımız üretimler renklerin içine farklı malzemeler karıştırıyor. Tabii ki standart bir üretim yok. Doğal adı üstünde. Ona göre
0: doğal taş.
1: Doğal taş dediğimiz için ona göre biz de bunları sınıflandırıp ona göre üretimimizi yapıyoruz. Genelde dediğim gibi ihracat olaraktan Çin, Hindistan, Mısır gibi pazar

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Euro bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde zayıf bir büyüme performansı gösterdi. Açıklanan öncü verilere göre bölge ekonomisi %0,1 büyüdü. Önceki çeyreğe göre ivme kaybı dikkat çekerken büyüme beklentilerin altında kaldı. Enerji fiyatlarındaki artış ve küresel belirsizlikler ekonomik aktiviteyi baskılayan ana unsurlar oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontene.
5: Reklam. A Haber Radyo.

0: haberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Mecburen telefon ve uydu kullanmak için onları kullanmak zorundayız.
3: Basit şeyler, ağır şeyleri kullanmıyoruz.
4: Bir anda çıkan yangınlar, küle dönen evler, çoğunun sebebi elektrik kontağı olarak kayıtlara geçiyor. Ancak yangınların arkasında evde yapılan küçük hatalar yatıyor.
5: Hemen hemen hepimizin evinde olan ve prizlerin yetmediği noktada imdadımıza yetişen uzatma kabloları yanlış kullanımda büyük tehlike saçıyor.
6: Uzatma kablosu yüksek güç çeken cihazlarda evde kullandığımız

0: ısıtıcı, rezistans içeriğinde rezistans olan veya yüksek motorlu olan cihazlarda kullanılması gerekiyor.
1: Saç aletlerini, maşasını kullanırken kullanıyor.
2: Özellikle beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri kullanım esnasında çektikleri yüksek akım sebebiyle kablolar ısınmıyor, adeta eritiyor.
0: Bu ürün, yani sürekli evde kullandığımız, uzun süreli kullandığımız cihazlarda tak çök, tak sök, tak sök, bu da bir gevşeklik oluşuyor. Bu gevşeklikten ötürü temassızlık olabilir, ısı oluşup yanma ileri derecelere gidebilir. Evinize de zarar verebilir.
1: Kettle takmıştım. Sonra ateş çıkmıştı. Ateş çıkınca da bakmıştım hemen. Dumanlar falan çıkmıştı.
2: Uzmanlara göre her cihaz uzatma kablosu için uygun değil.
0: Saç kurutma makinesi, termosifon, kurutma makineleri, bu çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı. Bu saydığımız cihazların genellikle duvarda monte edilmiş bireysel prizlerde kullanılması uygundur.
3: Mutfakta ve banyoda olduğu için çamaşır makinesi direkt prize bağlantılı. Mutfaktaki de direkt mutfağa bağlantılı.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşlı adamla 46 yaşındaki oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 73 yaşındaki yaşlı adam oğlunu bıçakladı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kemal Arbasu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan baba oğlunun uyuşturucu etkisinde olduğunu ve kendisine saldırdığını ileri sürdü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zincirleme trafik kazası yaşandı. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolü kaybedilen otomobil refüjdeki bariyerlere çarparak alev aldı. Araçtan çıkamayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde sokakta oyun oynayan bir çocuk düşen terliğini almak için park halindeki aracın altına girdi. Aracın hareket ettiğini gören bir vatandaş çocuğu bacağından tutup aracın altından çıkararak facianın önüne geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

0: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Ekip arkadaşlarımız sıcak duraklarda haber nöbetlerini tutmayı sürdürüyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Amerika ve İran arasında gergin ateşkes sürüyor. Amerika'nın Hürmüz'e yığınağı ise devam ediyor. Son durumu İran'dan Ekber Karabağ aktaracak. İnsansız deniz aracı üretmek için görüşen Yunanistan ve Ukrayna masadan kalktı. Ukrayna'nın Türkiye şartı Yunanistan'ı şaşırttı. İlhan Tahsin Gümülcine'den canlı yayında son bilgileri paylaşacak. Piyasalar Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğine yönelik açıklamalarının olumlu etkisiyle haftaya pozitif başladı. Öznur Rabia Özer İstanbul'dan son bilgileri aktarmak için birazdan karşınızda olacak. Göreli eski belediye başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin yeni skandalları dava dosyasında yer aldı. Selman Kutlu Giresun'dan gelişmeleri paylaşmak için hazır olacak. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Kira zam oranı da belli oldu. Kübra Kılıç Tepeci de birazdan bu rakamlarla birlikte gelişmeleri paylaşacak diyelim. Yeni saate başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz'de mahsur kalan gemileri kurtarmak için bu sabah operasyon düzenleyeceklerini duyurdu. İran'ın karşılık vermesi durumunda çatışmaların tekrar başlayacağı mesajını da verdi. Detayları ekranlara getirelim şimdi.
1: İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti. Haftalar süren ablukanın ardından Hürmüz'e operasyon başlatacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı.

0: Hormuz'daki gemiler için Özgürlük Projesi adlı operasyonun başlayacağını açıkladı. Gemilerin savaşla ilgisinin olmadığını, bu gemilerin farklı su yolları üzerinden tahliye edileceklerini söyledi. Orta Doğu anlaşmazlığına taraf olmayan ülkeler, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin serbest bırakılması için Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istedi. Bu durumun kendileriyle hiçbir ilgisi yok. Onlar sadece tarafsız ve masum gözlemciler. İran'ın, Orta Doğu'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iyiliği için bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı su yollarından güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve rahatlıkla devam edebileceklerini bildirdik. Tekrar ediyorum, bunlar Orta Doğu'da şu anda yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın farklı bölgelerinden gelen gemilerdir. Temsilcilerime gemilerini ve mürettebatlarını boğazdan güvenli bir şekilde çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı onlara bildirmelerini söyledim. Trump, sular durulana kadar gemilerin tekrar bölgeye gitmeyeceğini duyurdu. İran'ın operasyona müdahale etmesi durumunda çatışmaların başlayacağını belirtti. Hepsi bölge seyri sefer ve diğer her şey için güvenli hale gelene kadar geri dönmeyeceklerini belirttiler. Özgürlük Projesi adlı bu süreç Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak. Temsilcilerimin İran'la çok olumlu görüşmeler yürüttüğünün ve bu görüşmelerin herkes için çok olumlu bir şeye yol açabileceğinin tamamen farkındayım. Gemi hareketi hiçbir yanlış yapmamış olan insanları, şirketleri ve ülkeleri serbest bırakmaktan başka bir amaç taşımıyor. Onlar sadece koşulların kurbanı. Bu Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri ve özellikle de İran adına insani bir girişimdir. Bu gemilerin birçoğunda yiyecek ve çok sayıda mürettebatın sağlıklı ve hijyenik bir şekilde gemide kalabilmesi için gerekli olan her şey tükenmek üzere. Eğer bu insani sürece herhangi bir şekilde müdahale edilirse bu müdahale maalesef güç kullanılarak ele alınmak zorunda kalacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda yeni hamlesiyle gerilim yeniden yükseldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu Amerikan donanmasını tehdit etti. Ayrıntılara bakacağız şimdi. Canlı yayın noktamızda Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber, kolaylıklar dileyelim. İran'ın Amerika'ya yönelik peşi sıra teklifleri vardı. Amerikan Başkanı Donald Trump bunları reddettiğini duyurdu. Ardından da Hürmüz'le ilgili bu operasyonun sinyali verildi. Operasyon başladı mı? İran cephesi böyle bir adım olduğunda müdahale edeceklerini söylüyor. Gerilimin fitili Hürmüz'de yeniden ateşlenir mi? Hem senin izlenimlerin hem de yorumların ne yönde? Sözü hemen sana bırakalım.
2: Aksan, teşekkür ederim. Bugün itibariyle artık Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin yeni bir aşamaya gireceğini ifade edebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump bu özgürlük projesi adıyla yeni bir süreci bu bölgede başlatacaklarını ifade etti. Ve İran-ABD, İran-İsrail savaşına dahil olmayan ülkelere bağlı gemilerin bu bölgeden gemilerinin geçişi için yardımcı olacaklarını ifade etti. Ve bu sürecinde bugün itibariyle başlayacağını duyurdu. Diğer taraftan da İran'ı da tehdit etti. İran'ın buna müdahale etmesi durumunda sert karşılık vereceklerini ifade etti. CENTCOM olarak bilinen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamaya göre 15 binin üzerinde askerle, 100'ün üzerinde işte araçla bu sürece dahil olunacağını ifade edildi. Dediğim üzere süreç bugün başlayacaktır. Ancak hemen İran'dan bir açıklama geldi. Savaşı yöneten Merkezi Hatemul Enbiya Karargahı'nın başkomutanı Ali Abdullahi'den az önce gelen açıklamada bu bölgeye askeri gemilerin ve özellikle Amerikan gemilerin yaklaşması halinde onların vurulacağı ifade edildi. Ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin İran'ın izni olmadan bu bölgeye gelmeleri konusunda da uyarıda bulunan İranlı komutan, Böyle bir durum işte söz konusu gemilerin güvenliğini tehlikeye düşürebileceğini ifade etti. İran'dan gelen açıklamada söz konusu bölgenin, yani Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin İran silahlı kuvvetlerinden sorumlu olduğunu ve ancak İran'la koordineli bir şekilde buradan geçişlerin mümkün olabileceğini ifade etti. Bu yüzden bugün oldukça bu bölgede eğer ABD gemileri bu bölgeye yaklaşarak işte diğer ticari gemilerin bu bölgeden geçişini imkan sağlamaya çalışırsa çatışmanın kaçınılmaz olduğunu şimdiden ifade edebiliriz. Hatta son olarak da şunu belirteyim. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde İran kendi teklifini bu bölgedeki savaşın

0: İran ABD'nin ne de ABD İran'ın teklifini şu ana kadar kabul etmiş değil diyor ve sözü sana bırakıyorum.
1: Almanya Başbakanı Friedrich Merz son haftalarda gerilen Amerika-Avrupa ilişkileri hakkında konuştu. Gündeminde Amerikan Başkanı Trump'ın uyguladığı ek vergiler ve 5000 Amerikan askerinin Almanya'dan çekilmesi konuları da vardı.
2: ABD ve Avrupa arasında ipler geriliyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ablukaya NATO ülkelerinin destek vermemesi ilişkileri iyice baltaladı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin bu tutumunu sık sık eleştirdi. Ve gerilimin yükselmesiyle Trump, Avrupa'dan ithal edilecek araçlara %25 ek vergi uygulanacağını duyurdu. Hatta 5000 ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini de gündeme getirdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, silah taahhüdü vermeyen ABD'yi eleştirdi.
3: Avrupa'da Joe Biden'ın geçici olarak konuşlandırdığı bir Amerikan asker birliği bulunuyor. Bu askerlerin geri çekilmesinden bir süredir söz ediliyor. Ayrıca Joe Biden'dan Tomahawk füzeleri alacağımıza dair bir taahhüt aldık. Donald Trump bunu hiç gündeme getirmedi. Bize henüz bu taahhüdü vermedi. Yani son birkaç gündür duyduğumuz her şey aslında yeni değil. Biraz abartılıyor olabilir ama yeni bir şey değil.
2: Merz, Trump'ın Almanya üzerinden tüm Avrupa'ya mesajlar verdiğini de söyledi.
3: O tüm Avrupa'ya seslenmek istiyor. Geçen Ağustos ayında Amerika ile bir gümrük anlaşması imzalamak üzere bir mutabakata vardık. Ancak Avrupa tarafında sürekli yeni şartlar öne sürülüyor ve anlaşmayı henüz imzalamadık. Trump bugüne kadar bir sonuca varamamış olmamızdan dolayı haklı olarak biraz hayal kırıklığına uğramış durumda. Avrupa Parlamentosu'nda bu anlaşmaya karşı hala direnç var. Amerikalılar anlaşmayı tamamladı ama Avrupalılar tamamlamadı. Bu yüzden umarım bu konuda mümkün olduğunca çabuk bir anlaşmaya varabiliriz.
2: Ve Hürmüz Boğazı konusu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'e gemi göndermeyen ve ABD'nin ablukasına destek vermeyen NATO ülkelerini eleştirmişti. Yanımızda durmadılar demişti. Merz bu konu hakkında da konuştu. Trump bize önceden haber vermedi dedi.
3: Trump'la son görüşmemde ona bu savaşın artık üzerimizde önemli bir etki yarattığını, savaşın sona ermesini istediğimizi ve yardım teklifi ettiğimizi defalarca söyledim. Bu konuyu da organize ettik. NATO'nun Avrupa kanadında, Avrupa Birliği içinde bu konunun organize edilmesine yardımcı oldum. Ama Trump'a böyle bir çatışmada yardımımızı istiyorsan önceden bizi ara ve iste demiştim.
1: İsrail telekomünikasyon altyapısı ondan fazla ülkede casus yazılım programlarıyla küresel bir telefon takip cihazına dönüştürüldü. İsrailli şirketler bu altyapıyı kullanarak 15.700 telefona anlık olarak erişim sağladı. Konum bilgilerini an be an görüntüledi.
2: İsrail'in yeni bir casusluk ağı ortaya çıktı. İsrailli siber güvenlik şirketlerinin ondan fazla ülkede 15.000'den fazla cihaza erişim sağladığı belirlendi. Kişisel veriler sistematik şekilde toplandı. İsrail soykırımların yanı sıra dijital alanda da hukuka aykırı hareket ediyor. Son olarak Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab'in raporu gerçekleri ortaya çıkardı. İsrail bağlantılı telekom altyapısının son 3 yılda Tayland, Güney Afrika, Norveç, Bangladeş ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu ondan fazla ülkede telefon takibi için kullanıldığı belirtildi. Rapora göre İsrail'in bu altyapısı gelişmiş casus yazılımlarla küresel ölçekte bir izleme sistemine dönüştürüldü ve 15.700'den fazla telefonun konum bilgileri İsrailli şirketler tarafından yasa dışı yollarla ele geçirildi. İsrail'in kullandığı yöntemler arasında simjacking saldırısı öne çıkıyor. Kullanıcının fark etmesi neredeyse imkansız olan özel mesajlar aracılığıyla cihazların konum verileri anlık olarak takip ediliyor. Suçlamaların merkezindeki İsrailli şirketler ise iddiaları reddediyor. Şirketler sanal operatör olduklarını ve sistemlerin taklit edilmiş olabileceğini öne sürüyor. Ancak araştırmalar ve raporlarla İsrail'in yasa dışı bu eylemleri kanıtlarıyla birlikte kamuoyuna duyuruluyor.
1: Ukrayna-Rusya savaşı ise sahada tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna Başkanı Zelenski, Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Rus ordusu da gece saatlerinde Odessa ve Harkov bölgelerini füze ve İHA'larla vurdu. İki büyük kente hedef alan saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
2: Ukrayna ordusu insansız deniz aracıyla petrol tankerlerini vurdu. Rusya

0: Rusya ise Odessa ve Harkov'u bombaladı. Karadeniz'deki savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Kiev'e bağlı güçlerin son sert hamlesi Rus gölge filosuna yönelik oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın güneyindeki Novorossiysk limanı girişinde Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerini vurduklarını belirtti. Saldırının görüntülerini de açıklamayla birlikte sosyal medya hesabından paylaştı. O anlarda bir insansız deniz aracının geminin tabanına isabet ettiği görülüyor. Ukrayna lideri aktif olarak petrol taşıyan bu tankerlerin artık kullanılamayacağını öne sürdü. Gölge filoya saldırıların süreceğini, ülkesinin uzun menzilli saldırı yeteneklerini geliştireceğini kaydetti.
1: Ukrayna halkını ve egemenliğini savunmaya hazırdır. Bunu herkesin, özellikle de Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırgan eyleme sürüklenenlerin anlaması gerekiyor.
0: Öte yandan Rus ordusu da gece boyu Ukrayna'ya saldırdı. Yoğun bombardımanda ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov ve güneybatısındaki Odessa füze ve insansız hava araçlarının hedefi oldu. Can kaybı ve yaralanmalar yaşandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus saldırısında İskender M tipi balistik füzeyle Şahit, İtalmaz ve Gerbera tipi İHA'ların kullanıldığını açıkladı. Bir füze ve 249 SİHA'nın Ukrayna ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
2: Ukrayna ile Yunanistan arasında devam eden insansız deniz dronları üretimi görüşmeleri tıkandı. Çünkü Türkiye ile sorun yaşanmaktan kaçınan Ukrayna, deniz dronlarının kullanım haklarının tamamını Yunanistan'a vermek istemiyor. Ayrıntıları alacağız şimdi. Canlı yayın noktamızda İlhan Tahsin gelişmeleri takip etti. Son bilgileri paylaşmak için de hazır. İlhan, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
3: Teşekkür ederim Aktan Uysal. Tabii ki şimdi önce şuradan başlamak istiyorum ben. Yunanistan Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretmiş olduğu SİDA'lar var, biliyor. İzleyicilerimiz de biliyor tabii ki. Buna karşılık önlem amaçlı Ukrayna ile 2025 yılında masaya oturmuştu geçtiğimiz yıl. Dolayısıyla da bunlardan tedarik etmek istiyordu. Ancak Yunanistan yerli ve milli olarak bir katkısı bunların üzerinde. Anlaşmada bu da vardır. Ancak Zelenski'nin almış olduğu bir karar var. Bu karar Yunanistan'ı şaşırttı. Neydi bu karar? Olası bir savaş durumunda, yani Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir sıcak çatışmada bunların kullanımı Ukrayna'ya ait olmasını, tüm bunların bilgilerini vermek istemedi. Yunanistan tabii ki bunu şaşkınlıkla karşıladı. Yunan basını oldukça ateş püskürdü. Hem Miçotakis hükümetine hem dolayısıyla da Savunma Bakanlığı'na. Çünkü bizler her zaman Ukrayna'nın yanındaydık. Dolayısıyla da Ukrayna'nın bize sırt dönmesi, bunu şart koşması anlaşılır gibi değil. Miçotakis hükümeti bir dış politikada Libya'da olduğu gibi burada da Türkiye karşısında kaybetti yorumları yapıldı basında. Tabii ki baktığımız zaman Türkiye'ye kıyasla Yunanistan, yine Yunan basından aktarıyorum bunları. Yunan basını şöyle diyor: Türkiye'ye kıyasla bu SİDA konusunda, denizde insansız hava araçları konusunda oldukça gerideyiz. Türkiye'ye yetişmemiz mümkün değil. Dolayısıyla da Ukrayna'nın da bunu son olarak masadayken bunu ileri şart koşması bizi alternatif ülkelerde çözüm arayışına itti. Bundan sonraki yapılacak olan görüşmelerde Ukrayna ile Yunanistan arasında pek de olumlu bir cevap beklenmiyor. Çünkü Ukrayna kararlı bu konuda. Türkiye'yi kaybetmek istemiyor bu konuda. Dolayısıyla da Yunanistan şimdi yönünü ya Amerika Birleşik Devletleri ya Fransa veya da İsrail'e çevireceği benziyor diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Terörsüz Türkiye süreci, güvenlik bürokrasisinin kuracağı teknik süzgeçle yeni bir boyuta evriliyor. Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Silah bırakanların dönüşlerinde yetki teyit mekanizmasında olacak.
4: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
0: Terörsüz Türkiye süreci, güvenlik bürokrasisinin kuracağı teknik süzgeçle yeni bir boyuta evriliyor. silah bırakan örgüt üyelerine

0: dönüş yolunda tek yetkili Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinden oluşacak doğrulama ve teyit mekanizması olacak. PKK terör örgütünün silah bırakmasına yönelik somut bir gelişme olmaması sebebiyle bir süredir durduğu söylentileri çıkan terörsüz Türkiye sürecinin önümüzdeki günlerden itibaren yeniden ivme kazanması bekleniyor. AK Parti kaynaklarına göre süreçle ilgili bir olumsuzluk yok. Süreç takvimde olması gerektiği gibi işliyor.
1: Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir.
0: Bu kapsamda kısa süre içinde yasa gerektirmeyen bazı idari adımlar atılabileceğinin sinyali veriliyor. Güvenlik bürokrasisinin hem Kandil'le hem de İmralı'yla temas trafiğini hızlandırdığı, örgütün silah bırakmasını teşvik edici adımlarla ilgili değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Ancak DEM Parti'nin örgütün silah bırakmasıyla yasal düzenlemelerin eş zamanlı yapılması talebi AK Parti'de karşılık bulmuyor. Yasal düzenleme için silah bırakmanın teyit edilmesi gerektiğine yönelik tavrını sürdüren AK Parti yönetimi, bir yandan da güvenlik bürokrasisinin süreçle ilgili yasal ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklara başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine yaptığı sunum sırasında silahlar ve Türkiye'ye gelecek örgüt üyelerine ilişkin hangi hukuki süreçlerin işleyeceği gündeme geldi. Bu kapsamda MİT hem yasal süreçler hem de teyit ve doğrulama mekanizması konusunda teknik hazırlık yapıyor.
2: Bağlandı.
0: Buna göre çerçeve yasa çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Bir anlamda örgüt üyelerinin dönüşlerinde yetki teyit mekanizmasında olacak.
3: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böce'ye yönelik açılan rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Böce'nin gelini Zuhal Böcek de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4: İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri de tamamlandı. Şüphelilerden Zuhal Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in baş danışmanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iki personelle iki şoför tutuklanmıştı.
3: Boş Türkiye Anneler Günü üzerinden aile kurumunu ve anne baba kavramını hedef alan bir reklam hazırladı. Anneliğin hayvan sahipliğiyle ilişkilendirilmesi büyük tepki çekince reklam yayından kaldırıldı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş anneliğin değersizleştirilemeyeceğinin altını çizdi, önemli mesajlar verdi.
5: Bizimki biraz korkuyor da çocuk işte öyle annelik. Oğluşum.
4: Boş Türkiye'nin Anneler Günü reklamında aile kurumu hedef alındı. Annelik hayvan sahipliğiyle ilişkilendirildi.
6: Annesiniz galiba. Tahmin edeyim. 5 yaşında.
5: 4. Ama pek aylas.
6: Öyle oluyorlar. Bende de var 2 tane.
4: Beyaz eşya firması Boş Türkiye'nin Anneler Günü kapsamında yayımladığı reklam filmi infiale neden oldu. Bir boş mağazasında geçen ve tam bir anne hikayesi başlığıyla yayımlanan reklamda iki kadın arasında geçen diyalogda annelik üzerine konuşuluyor.
5: Aa, sessiz modu da varmış. Çok iyi. Bizimki biraz korkuyor da. Çocuk işte.
4: Kadının sohbetler sırasında çocuklarından bahsettiği izlenimi veriliyor. Ancak durum pek de öyle değil. Reklamın sonunda çocuk olarak anlatılanın aslında bir hayvan olduğu ortaya çıkıyor.
5: Oğluşum.
4: Aile kurumunu ve anne baba kavramını hedef alan işte bu reklam büyük tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medyadan açıklama yaptı.

0: yaptı. Göktaş, anneliğin değersizleştirilemeyeceğini vurguladı. Annelik, reklamın diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. Bir çocuk hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan, onu kadın, biyolojik ya da koruyucu gerçek bir annedir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin iletişim şeması uğruna esnetilmesi ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur. Tepkiler sonrası Boş Türkiye reklam filmini yayından kaldırdı.
1: Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
2: Göreli eski belediye başkanı Asbi Dede'nin çocuğa karşı cinsel taciz suçundan yargılandığı davada ceza aldı. CHP'li Dede'nin dava dosyasında yeni skandalları da yer alıyor. Peki o skandallar neler? Ekip arkadaşımız Selman Kutlu son gelişmeleri takip etti. Paylaşmak için de canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Giresun'da Selman kolaylıklar dileyelim. Notların içinde sözü hemen sana bırakalım.
3: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Haktan Ünsal. Sizin de söylediğiniz gibi geçtiğimiz hafta burada Göreli Adliyesi'nin önünde 1. Asya Ceza Mahkemesi'ne görülen dava son bulmuştu. Ve Cumhuriyet Halk Partili Göreli Eski Belediye Başkanı Hasbi Dede 1 yıl 6 ay çocuğa karşı cinsel taciz suçundan yargılanmış ve 1 yıl 6 ay ceza almıştı. Ve mahkeme bu cezanın ertelenmemesine karar vermişti. Bu ne anlama geliyordu? Normalde 2 yılın altındaki cezalar erteleniyordu ama kamu çalışanı olduğu için o dönemde bu nedenle bir erteleme vermedi ve mahkeme şu anda gelecek gerekçeli kararın ardından istinaf mahkemesine taşınması bekleniyor. Özellikle Aile Bakanlığı'nın cezayı az bulması nedeniyle de itiraz etmesi bekleniyor. Yine de Hasbi Dede'nin avukatlarının da aynı şekilde itiraz etmesi bekleniyor ama davanın sonrası tabii ki o alınan materyaller ve cep telefonundan incelemesinin ardından Hasbi Dede'nin gerçekten akıl almaz mesajları da ortaya çıktı. Telefonun içerisinden tabii ki bakıldığı zaman birçok kadınla yazışması var. Bu kadınlarla yazışmalarında özellikle kodlama yaptığı göze çarpıyor. Şehir olarak kodladığı ve aslında Tuana torununa konu o ilk taciz mesajı atılmasından öncesinde bile bazı konuşmalar yer alıyor. Aynı zamanda birçok kadına ait fotoğraflarında telefondan çıktığını görebiliyoruz. Özellikle göze çarpan bir detaysa Göreli Belediyesi'nin düzenlediği son dönemdeki o organizasyonlarda mesela telefondaki konuşmalarda kayıtlı solist diye bir bayan var. O Göreli Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda bu solistin yer aldığı ve oradan aynı şekilde bir ücret ödendiği de belli oluyor. Tabii ki bu araştırmalar aynı şekilde o materyaller devam ediyor ama mahkemenin Göreli'deki o konuşulması da devam ediyor. Özellikle ailenin psikolojik durumunun oldukça kötü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü son dönemde Tuana hayatını kaybetmeden son 3 gün içerisinde aileye karşı oldukça yoğun bir baskı yapıldığını biliyoruz. Sosyal medya üzerinden tehditler aldığını, yapay zeka üstünden birçok materyalin oluşturulup aileye gönderildiğini, hatta dosyaya giren bir konuşmada özellikle Hasbi Dede'nin halasının Tuana torunu ölmeden önce son 3 gün içerisinde sokakta rastladığı ve ağır hakaretler ettiği de dosyaya yansımış durumda ama özellikle Hasbi Dede'nin telefonundan çıkan birçok kadınla yazışması ve aynı zamanda ekran görüntüsü alması ve birçok kadının fotoğrafının telefonunda yer alması da dosyada yer alan bazı ibarelerdi. Şu anda mahkeme süreci devam ediyor. İstinaf mahkemesinde iki tarafta itirazını yapacak. Özellikle aile tarafından Aile Bakanlığı cezanın az bulunması yönünde bir çalışma yaptığı ve İstinaf Mahkemesi'ne başvurulacağını bilgisini verelim. Göreli'de şimdilik gelişmeler bu şekilde. Detaylar oldukça biz size aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim mi? Göreli'den size, sözü size bakalım.
2: İstanbul'da Şişli'de bir kayınvalide gelinini öldürmüştü. 58 yaşındaki Menekşe Karabacak'ın ifadesinde namusumuzu temizledim dediği öğrenildi. Ayrıntılar haberimizle ekranlarınızda.
4: Katil kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı. Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim dediği öğrenildi. İstanbul Şişli'de yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Karabacak, gelini olan iki çocuk annesi Burçin Şahin'le tartışmaya başladı. Sonrasında ise dehşet yaşandı.
5: Sokağa tartışma sesleri yükseldi. Dakikalar sonra ise 3 el silah sesi duyuldu ve gelin, 25 yaşındaki gelin hayatını olay yerinde kaybetti.
4: Olay sonrası gelin katili kayınvalide tutuklandı. İfadesi de ortaya çıktı.
6: Sen oğlumu nasıl aldatırsın? Benim oğlum cezaevinde, senin çocukların var. Utanmıyor musun dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti. Evde ikimiz kaldık. Sen nasıl yaparsın dedim. O da bana yapacağım dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim.
4: Kayınvalidenin uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Öldürülen Burçin Şahin'in eşinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
2: İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Dev gemi müdahalelerin kontrol altına alındığı ve kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Boğaz trafiğe tekrar açıldı, hayat normale döndü.
0: Dev kuru yük gemisi Boğaz'da arıza yaptı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Zaltron isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
7: İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı kuru yük gemisi Boğaz'ın ortasında arıza yaptı. Arızaya Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından müdahale edildi.
0: Kıyı Emniyeti ekipleri hızla harekete geçti. Kurtarma 3, Kurtarma 5 ve Kurtarma 9 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Dev gemi ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve kurtarıldı. Boğaz'daki gemi trafiği yeniden normale döndü.
2: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. İstanbul Fatih'te market deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Görüntüler sadece dakikalar önce kayıt altına alındı ve ekranlarınıza taşıyoruz. Fatih'ten geliyor görüntüler. Bir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan deponun bulunduğu caddede semt pazarı kurulması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale sırasında büyük zorluk yaşadı. Binada yaşayanlar tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi ise aralıksız devam ediyor. Türkiye yasa boğan okul saldırısında yaralanmıştı minik Almina. 18 gündür yaşam mücadelesi veriyordu talihsiz çocuk. Babası onun için tüm Türkiye'den dua istemiş, söyledikleriyle herkese ağlatmıştı. Ama Almina'nın 11 yaşındaki minik bedeni korkunç saldırıda aldığı kurşunlara daha fazla dayanamadı. 5. sınıf öğrencisi Almina Ağaoğlu dün Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
8: Yaşında daha hayatının başındaydı. 18 gündür yoğun bakımdaydı ve herkes ondan gelecek iyi bir haberi bekliyordu. Ama o bekleyiş acıya döndü. Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan'da yaşandı yürekle rekor düşüren saldırı. 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, Aysel Çalık Ortaokulu'nda etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunların hedefi olan bir öğretmenle 8 öğrenci hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.
9: Apar damarında bir arkasından iki kurşun girmiş, ödem oluştu. Ödemin azalmasını bekliyoruz. Tüm Türkiye'de dua edin.
8: Almina da o yaralılardan biriydi. Günlerdir yaşamla ölüm arasındaydı minik bedeni ama umutlar tükendi. 5. sınıf öğrencisi Almina'nın hayatını kaybettiği haberi ailesine verildi. Annem yanında kızım. gözyaşları bir an olsun dinmedi cenazede. Almina gözyaşları içinde toprağa verildi. Saldırının bilançosu ise daha da ağırlaştı. Almina'nın da hayatını kaybetmesiyle can kaybı 10'a yükseldi.

0: O sınıflar, o sıralar şimdi büyük bir acının tanığı olarak hafızalara kazındı.
1: İstanbul Fatih'te kıyıya demirleyen teknelerden peş peşe hırsızlık olayları haberleri geldi. Teknelerin başına bela olan hırsızın kamerada uyuyan personelle burun buruna geldiği anlarda bakın nasıl kayıt altına alındı.
2: Hırsız tekne tekne gezdi, kameraya girip eşyaları topladı. İstanbul Fatih'te kıyıya demirli teknelerde peş peşe hırsızlık olayları yaşandı. Şüpheli teknelerin pencerelerini açarak içeri girdi. Bilgisayarlar, güneş gözlükleri, değerli eşyalar ne bulduysa alıp götürdü.
3: Bir haftada iki sefer oldu. 24 Nisan'da ya cumartesi günü sabah saat 8.30 sıralarında gelmişti. O zaman bir 4-5 tekneye girdi. 2-3 tane bilgisayar aldı, televizyonu aldı, mikrodalgayı aldı, numaralı güneş gözlüğümüzü aldı. Değerli ne bulduysa alıp gitti.
2: Hırsızın bir tekneye girdiği gün kamerada uyuyan personel sesi duydu ve uyandı. Hırsız da burun buruna gelen personel şüpheliyi konuşarak tekneden çıkardı. Ancak hırsızlık tek seferle sınırlı kalmadı.
4: Ne oluyor abi?
5: Yeni kapıyı deme.
4: Tamam.
5: Yeni kapıyı. Tak tak tak tak tak durma.
4: Abi,
5: konuş arkadaş.
4: Öyle bir giriş olur mu ya?
5: İyi ben tek tek tek ben bilmiyorum.
4: Abi çıkar mısın ya?
5: Ben bilmiyorum kardeşim. Tamam maluk yok.
4: Burada. Abi böyle şey
5: mi? Ben tut tut nereden sen nereden? Bir dakika yeni kapı burada.
4: Abi çıkar mısın içeri?
3: 1 Mayıs'ta tekrardan geldi sabah saatlerinde. Hatta bir tanesi gemici arkadaşımız yatarken onu gördüğü halde giriyor içeriye. Onunla konuşmalarının videolarını zaten size attım. Yeni kapıyı falan soruyor. Ondan sonra diğer teknelere giriyor. Birkaç tekneye daha giriyor. Bizim tekneden de işte 1 Mayıs'ta girdiğinde bilgisayarımızı birkaç yine değerli eşyamızı aldı. Şu camlardan giriş yapıyor. Bu camları kilitliyoruz ama... açılıyor.
2: Şikayetler üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri de depozito. Ev tahliye edilirken geri verilecek miktar ilk ödenen kira mı yoksa son kira üzerinden mi hesaplanacak? Zaman zaman mahkemeye kadar giden bu sorunun yanıtını uzmanlara sorduk. İşte yanıt.
6: Kiracı 8-10 yıl önce oturduğu bir eve örneğin 5000 lira bir depozito verse 8 yıl sonra o paranın değeri kıymeti kalmıyor.
7: Çok haksızlık olduğunu düşünüyorum. En azından farklı bir kur türüyle depozito ödemesi yapılabilir.
0: Kiracı ve ev sahipleri arasında yıllardır süren tartışmanın adı depozito. Öyle ki uzlaşma sağlanamayınca iş mahkemeye kadar gidiyor.
8: 2500 falan depozito. İşte yok evin şurasında şey var, burası boyanması lazım, şöyle olması lazım falan filan. Onu da vermedi.
9: Evi boşaltan kiracı depozitosunu neye dikkat ederek alacak? Ev sahibinin depozitoyu geri vermem deme hakkı var mı? Ya da ev satıldıysa depozitoyu kiracı nasıl alacak? Soru listesi kabarık, mevzuatsa net.
6: Kiracı, ev sahibi ikisi bir ortak hesap açıp depozitoyu kesinlikle hiç kimse hiçbir tarafta kalmamak üzere yeni bir hesabın içerisinde tutulacak. Bu vadeli hesabın sonunda 3 yıl, 5 yıl her ne kadar zaman ilerisinde bu paranın getirisini yine kiracı almalı.
9: 15 yıl önce eve taşınırken bir depozito ödediniz mi?
10: O zaman hatırlıyorum 350 liraydı. Bugünkü değerinden alırım. O zaman 3 tane çeyrek altın ediyordu. İster kabul etsin, ister etmesin.
0: Eğer bu yol izlenmediyse depozitonun güncel kira bedeli kadar ödenmesi gerekiyor.
9: İlk girdiğimdekini verecekler ama o zamlı halini verse tabii ki daha memnun olurum.
0: Depozito 3 kira bedelini geçemeyeceği gibi kira olarak da sayılamıyor.
9: Ne zaman çıkarsam o günün bir aylık bedeli olarak alırım diye düşünüyorum. Sanırım bir sıkıntı yaşamam gibi. Korktum ama şimdi.
0: Ev sahibinin bu durumlarda zararlarını karşılayabilmek için depozitoyu geri vermeme hakkı var.
6: Kiracı evi düzgün teslim ettiğini iddia eder. Diğer taraftan da ev sahibi kiracının evi daha çok zarar verdiğini iddia ederse burada çözüm yolu yine mahkemeler olacak.
0: Kiracı içindeyken evin satılması halinde depozito iadesi yeni ev sahibinin sorumluluğuna geçiyor. Yani kiracı hiçbir şekilde hak kaybına uğramıyor.

0: Enflasyon verileri açıklandı. Mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu. Detayları alacağız şimdi ekip arkadaşımız Kübra Kılıçtepeci konuyla birlikte. Bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Şimdi notlarını aktarması için canlı yayın noktamıza dönelim. Kolaylıklar dileyerek sözü Kübra'ya ve konuğuna bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Aktan Uysal. Bizler de iyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında birçok kişi yakından ilgilendiren bir konu. TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki Mayıs ayında kira artış olan oranları ne kadar olacak yeni açıklanan rakamlarla? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk stüdyoya da, selamlar.
1: Olcay Bey, enflasyon rakamları açıklandı Nisan ayında. Peki Mayıs ayında kira artış oranları bu rakamlara göre nasıl değerlenecek?
2: Evet, bizdeki kira artış oranı biliyorsunuz TÜİK açıkladığı verilere göre son 12 ayın ortalaması alınarak yapılıyor ve bu ay son 12 ayın ortalaması %32.45 olarak açıklandı. Tabii bu bize bir örnek verecek olursak 20.000 TL ortalama kira ödeyen bir vatandaş için 26.500 yaklaşık olarak hesap edelim. %32.43 ile çarptığımızda yaklaşık 26.500 liraya, 6.500 liralık bir artışa sebep oluyor. Ama vatandaşın burada dikkat etmesi gereken en önemli husus şu: bu bir tavan zam oranıdır. Siz ev sahibinizle anlaşırsanız bunun daha altında bir zam yapabilirsiniz ama hiçbir ev sahibi vatandaşın bunun üzerinde bir zam yapmasını isteyemez diye söylemiş de olalım.
1: Peki diğer aylarda artış ne yönde ilerlemişti? Nasıl bir gidişat var? Yıl sonunda yine beklentiler ne yönde artış konusunda?
2: Evet, aslında bakarsanız o kadar kritik bir süreçten geçiyoruz ki biliyorsunuz hem yanı başımızdaki savaş, bunun ekonomik etkileri, dünyaya olan ekonomik etkileriyle birlikte, ama biz özellikle benim hatırladığım Eylül'den beri, zaten geçtiğimiz yıl Eylül'den beri sürekli düşürerek gidiyoruz. Bu ayda çok şükür ben bu ay biraz belki fazla olur diye bekliyordum ama bu ayda geçen aya göre daha aşağıda çıktı. Özellikle geçtiğimiz yaklaşık bir yıldır enflasyon kontrolümüz yuvarlak tarafında, yani virgülden sonraki tarafta bile olsa gayet iyi ilerliyor. Yıl sonuna kadar da yine kira enflasyonunun bu civarlarda ve aşağı seyirli sürmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz zaten kira enflasyonuyla alakalı da hükümetimiz özellikle bu kiralık konut kampanyasıyla çeşitli önlemler almaya da devam ediyor. Ağustos ayında bunların da devreye girmesiyle, ki ilk 6.000 Ağustos ayında Sayın Bakan'ın açıkladığı devreye girecek. Bunların da devreye girmesiyle ülkemizde kira enflasyonu inşallah biraz daha aşağıya gelecek diyelim.
1: Şu anda da bakınca aslında yılı yarılamaya yaklaştık. 4 ayı geride bırakmıştık. 4 aylık rakamları konuşuyoruz şu anda. Ve buna bir örnek verecek olursak 20 binlik kira ödeyen kişinin şimdi yeni açıklanan rakamlarla ne kadar ödemesi gerekecek? Artış daha doğrusu ne kadar olacak?
2: Evet, 6.500 diyelim en fazla, aslında 6.480'lerde ama biz 6.500 diyelim 20 bin için. Yani 26.500 lira civarına çıkmış olacak 20.000 TL şu anda kira ödeyen bir kişi. Ama tabii yaz ayları yaklaşıyor, biliyorsunuz bizde yaz ayları tayin, işte öğrenciler, evlenme, düğünler dönemi. Yaz aylarında bu özellikle yeni ev sahibi olmak isteyenler, kiraya çıkmak isteyenler, tayinler sebebiyle bunun birazcık artmasını bekliyoruz ama bu tarafıyla değil, yani ekonomi tarafıyla değil de yeni sıfırdan eve girenler tarafıyla birazcık kiraların özellikle yaz aylarında yükselmesi bekliyoruz. Ama dediğim gibi biz yeküne ve totale baktığımızda özellikle son bir senedir kira enflasyonu aşağı doğru devam ediyor. İnşallah özellikle Ağustos ayında bu 6.000 konutun devreye girmesi, şu anda kentsel dönüşümde yaklaşık 250.000 bağımsız bölümde çalışma devam ediyor. Bunların tamamlanması, kalan yine 150.000 ruhsat süreci, hafta sonu Cumhurbaşkanımız da bu rakamları vermişti. Bunların devreye girmesiyle ne kadar çok konut arza eklersek hem konut fiyatlarında hem kira fiyatlarında özellikle bir düşüş seyri gözlemleriz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Olcay?
2: Ben teşekkür ediyorum. Stüdyoda selamlar söyleyelim.
1: Çok sağ olun. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi'ye teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
0: Enflasyon rakamları açıklandı. Şimdi piyasalara bakacağız. Savaş tedirginliğiyle dalgalı bir seyir sergiliyor piyasalar. Özellikle altında son durum ne merak ediliyor. Ve Rabia Özer konuyla birlikte bu rakamları değerlendirmek için yayın noktamızda bizi bekliyor. Öznur Rabia, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için de sözü hemen sana bırakalım.
3: Teşekkürler. Evet, jeopolitik gerilimler değerli metallerde dalgalı bir seyir gösteriyor. Piyasalar yön bulmakta da zorlanıyor. Orta Doğu'daki çatışmalar başlayalı yaklaşık 10 hafta oldu ve altın o dönemden bu döneme %12 düştü. Yanında çok değerli bir yayın konuğum var. Altın ve para piyasaları uzmanı, finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikte. İslam Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Güzel, hoş geldiniz.
3: Piyasalar nasıl gidiyor?
4: Piyasalarda şu anda yine Amerikan-İran gerilime bağlı bir fiyatlama var değerli metaller tarafında. Brent petrolün varil fiyatı 115 dolara kadar çıkmıştı. Böyle bir dar bant aralığında hareket ediyor. İşte 112-115 dolar aralığında ve haliyle de altın, gümüş, endüstriyel metallerde satıcı da haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 4580 dolar seviyesinde. Gram altın, fiziki altın kapalı çarşı piyasasında 6670 lira seviyesinde. %1 civarında satışların olduğunu gözlemliyoruz ama bu hafta iki önemli kritik gelişme var piyasalar için. Bugün saat 10'da TÜİK verisi açıklandı, enflasyon verisi. Yurt dışı piyasalarda burayı takip ettik ve cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var. Bu veri de küresel piyasalar için önemli olacak. Yine petrol altın ilişkisini bu haftanın özelinde takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi ons altın tarafında bu haftaya özel 4580-4780 dolar aralığını takip edeceğiz. Bu şu demek oluyor. Şu anda satıcılı ama yarından itibaren tekrar bir toparlanma olabilir ons altın tarafında. Gram altın ons altını takip ettiği için burada da bir toparlanma bekliyoruz. Yine gram altın TL fiyatında 6650-6850 lira aralığının bu haftanın özelinde takip edeceğiz. Bu hafta yine toparlanma bekliyoruz. Yine bu haftanın özelinde altın satma ihtiyacı olan, nakide ihtiyacı olan yatırımcısı biraz daha bekleyebilir önümüzdeki günleri. Ama altın borcu olan, düğün yapacak veya alım için fırsat kollayanlar da bugünü değerlendirebilir. Çünkü her gün farklı bir hikaye, her gün farklı bir haber akışı gelmeye devam ediyor. Bu da piyasalarda her gün fiyatlamaların bir gün düşüş, bir gün yükseliş olarak karşımıza çıkartıyor. O yüzden düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Bugünkü koşullarda yine altın tarafı, özellikle altın alımı yapacak yatırımcılar için bir fırsat sunduğunu tekrar düşünüyoruz. Borsa 14.440 puan seviyesinde biraz daha stabil, haftaya yatay bir seyirde başladı. Burada hedef noktası olarak da 14.650-14.800 puan seviyesini direnç seviyesi olarak bu haftanın özelinde takip edeceğiz. Döviz kurları stabil, sakin. Özellikle enflasyon rakamlarından sonra döviz tarafında bir düşüş ya da yükseliş yönü bir etkileşim görmedik. Yine gümüş tarafında 74 dolar seviyesi var. Burada da 82 dolar direncini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Biraz petrol fiyatlarının yükselişiyle alakalı biraz daha satıcılı bir piyasa karşımızda var ama yarından itibaren tekrar toparlanabilir.
3: Aktarmış olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikteydi. Altında son durumu aktardık diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: İstanbul Fatih'te bir turist berbere giderek saç sakal tıraşı oldu. Ancak kapısında 400 lira yazarken kendisinden 133 euro çekildi kredi kartından. O anlarda kayda alındı. Görüntülerin yayılması üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. İşletme belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
5: Ben 10 eurodan 133 euro ödedim. Bu doğru değil. Siz önceden sormalısınız.
6: Kapısında 400 lira yazıyordu. Fakat turisten tam 7100 lira aldılar.
5: Ücret 400 TL. Onlar yaklaşık 7000 TL alıyor.
6: İstanbul Fatih'te bir berbere giden turist saç kesimi ve sakal tıraşı yaptırdı. İşlem tamamlandıktan sonra turistin hesabından 7100 lira çektiler.
5: Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bakın ben Brezilyalıyım.
6: Berberden çıkan turist hesabını kontrol edince şaşkına döndü.
5: Bana post cihazını uzattılar, ben de ödedim. Ancak farkında değildim. Sonra sokakta yürürken fark ettim. Benden 7000 TL çekmişler.
6: Olayın ardından Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulaması ve haksız ticari pratik iddiaları ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer işletmenin faaliyetlerini mercek altına aldı.
5: Türk insanları çok iyi insanlar, ancak siz iyi insanlar değilsiniz.
6: İnternet yorumlarında da aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırdığı görülünce Fatih Belediyesi ekipleri söz konusu berber dükkanını mühürleyerek faaliyetlerine son verdi.
5: Buraya gelmeyin arkadaşlar, bu berbere gelmeyin. yoksa paranızı çalacaklar.
0: Nun

0: Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak, modern dünyanın içine düştüğü anlam krizini ve sömürgeciliğin yeni biçimlerini kaleme aldı. Batı merkezli epistemik bir kibrin insanlığın yabancılaşmaya sürüklediğini belirtti. Albayrak, çözümün insanın onurunu merkeze alan yeni bir küresel uzlaşıdan geçtiğini vurguladı.
1: Dünya alarm veriyor. Bu gidişatı sorgulamak zorundayız.
2: Küresel sistemi eleştirdi, sömürgecilik sadece kılık değiştirdi dedi. Bunun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak, sömürgeciliğin tarihsel seyrini ve yeni bir uzlaşının hangi koşullarda mümkün olabileceğini kaleme aldı.
1: Daha huzurlu, daha insanca bir gelecek için çözümü sorunları doğuran sistemin içinde aramayı reddediyoruz.
2: Dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini belirten Esra Albayrak, Gazze üzerinden mesaj verdi.
3: İnsanlığın onurunu önceleyen bir uzlaşı inşa etmek, saf siyasi bir tercih değil, ahlaki bir sorumluluktur. Hakim uluslararası düzenin değerlerden yoksun üstünlük anlayışı, insanlığı varoluşsal bir krize sürüklerken, tarih boyunca ilkel ve uygar ayrımı üzerinden her türlü gayri insani muameleyi meşrulaştırmıştır. 7 Ekim ve sonrasında Gazze'de yaşanan soykırımsa insanlığın yaralı hafızasını yeniden gün yüzüne çıkarmış, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir.
1: Dünyanın canlı yayın ekranlarından izlediği, her gün tonlarca bombanın altında can veren Gazze'nin bebekleri, çocukları, kadınları, gençleri, dünya alarm veriyor. İnsanlık tarihinin son birkaç yüzyılına damgasını vuran ve yeryüzüne daha büyük refah vadeden ideolojilerin, sistemlerin yaşadığımız postmodern, post hakikat çağı gibi iptidai bir noktaya evrilmesi hepimiz için bir sürpriz olsa da bir şeyi bir kere daha ispat etti. Tarih doğrusal değildir. Tam tersine alçalan, yükselen döngüselliklerle tarihi daha doğru değerlendirmek mümkündür.
2: Küresel düzeni eleştiren Esra Albayrak, sömürgecilik bitti sanıldı ama şekil değiştirdi dedi.
3: Sömürgecilik 1960'larda kapanmış bir sayfa değil, yeni biçimler edinerek varlığını sürdüren bir yapıdır. Dünyada yıllardır postkolonyal çalışmalar başlığı altında yürütülen akademik çalışmalar, sömürgeciliğin farklı biçimlerde yeniden üretildiği küresel yapıyı esaslı biçimde çözümlemekten hala uzak görünüyor. Tam da bu noktada dekolonizasyonu sömürge zihniyetinden özgürleşmenin ve daha özgün, daha adil bir yaşam tahayyülü kurmanın imkanı olarak yeniden düşünmek mümkün olabilir mi?
1: Son yıllarda yükselen bir dekolonizasyon bilincini bütün dünyada görüyoruz. Bugün aynı özgürlük ve adalet arayışının yankısını dünyanın dört bir yanında yükselen Filistin'e destek dalgasında da görüyoruz. Ve bu farkındalık dalgasının hakikatin ve insan onurunun yüceltilmesi için yapılan bir daha asla çağrısına dönüşmesini arzu ediyoruz.
2: Doktor Esra Albayrak yazısında küresel insan hakları söylemine de dikkat çekti.
3: Net şekilde görüyoruz ki 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küreselleşen insan hakları söylemi tüm gösterişli önermelerine rağmen beyaz adamın yükü retoriğinden öteye geçemedi. Hatta sömürünün ve ötekini terbiye etmenin bir aracına dönüştürüldü.
2: Esra Albayrak, tek merkezli bilgi üretiminin insanlığı yabancılaştırdığını ve anlam krizine sürüklediğini vurguladı.
3: Tek merkezli ve üstünlükçü bir perspektifle şekillenen günümüz bilgi ekosistemi, dekolonizasyon bağlamında öncelikle yüzleşmemiz gereken alanların başında gelmektedir. Zira bilginin üretim ve dolaşım süreçlerinin, tek bir merkezin hegemonyasında şekillenmesinin oluşturduğu epistemik kibir, bugün insanlığın içine sürüklendiği yabancılaşma ve anlam krizinin de asil sorumlularından biridir. Bugün dünyanın saygın üniversitelerinin, bilgi üreten ve uluslararası hukuku temsil eden kurumlarının mevcut krizlerin ve haksız düzenin inşasındaki rollerini ve hegemonik epistemik güçlerini sorgulamak zorundayız. Bu minvalde akademi ve bilginin vicdanı olarak kadim epistemik merkezleri canlandırmak, hatta yenilerini ortaya çıkarmak ve günümüzü yeni ufuklara çevirmemiz gerekiyor.
1: Sömürgecilik sadece siyasal bir süreç değildir ve bekası en çok da zihinlerin ele geçirilmesine bağlıdır.
2: Esra Albayrak, 11-12 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan Dünya Dekolonizasyon Forumu'na katılım çağrısında da bulundu.

0: İyi finans piyasa.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Aselsan'la uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125.1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım
6: önde. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo. A Haber Radyo.com.tr 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
12: Terörsüz Türkiye süreci, güvenlik bürokrasisinin kuracağı teknik süzgeçle yeni bir boyuta evriliyor. Silah bırakan örgüt üyelerine dönüş yolunda tek yetkili Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinden oluşacak doğrulama ve teyit mekanizması olacak. PKK terör örgütünün silah bırakmasına yönelik somut bir gelişme olmaması sebebiyle bir süredir durduğu söylentileri çıkan Terörsüz Türkiye sürecinin önümüzdeki günlerden itibaren yeniden ivme kazanması bekleniyor. AK Parti kaynaklarına göre süreçle ilgili bir olumsuzluk yok. Süreç takvimde olması gerektiği gibi işliyor.
11: Olumlu bir atmosfer vardır. Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir.
12: Bu kapsamda kısa süre içinde yasa gerektirmeyen bazı idari adımlar atılabileceğinin sinyali veriliyor. Güvenlik bürokrasisinin hem Kandil'le hem

0: de İmralı'yla temas trafiğini hızlandırdığı, örgütün silah bırakmasını teşvik edici adımlarla ilgili değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Ancak DEM Parti'nin örgütün silah bırakmasıyla yasal düzenlemelerin eş zamanlı yapılması talebi AK Parti'de karşılık bulmuyor. Yasal düzenleme için silah bırakmanın teyit edilmesi gerektiğine yönelik tavrını sürdüren AK Parti yönetimi, bir yandan da güvenlik bürokrasisinin süreçle ilgili yasal ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklara başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine yaptığı sunum sırasında silahlar ve Türkiye'ye gelecek örgüt üyelerine ilişkin hangi hukuki süreçlerin işleyeceği gündeme geldi. Bu kapsamda MİT hem yasal süreçler hem de teyit ve doğrulama mekanizması konusunda teknik hazırlık yapıyor.
1: Bağlandı.
0: Buna göre çerçeve yasa çıkarıldıktan sonra Türkiye'ye gelmek isteyen örgüt üyeleri güvenlik bürokrasisi tarafından kurulacak doğrulama ve teyit mekanizmasının süzgecinden geçirilecek. Bir anlamda örgüt üyelerinin dönüşlerinde yetki teyit mekanizmasında olacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Üzerine trafik ışığı devrilen turist hayatını kaybetti. Kaza 14 Nisan günü İstanbul Şişli'de yaşandı. 24 yaşındaki kadın sürücünün direksiyon başında bayılması sonucu kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarına çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle direk yolun karşısına geçmeye çalışan Mısırlı Esma Salah Hegazi'nin üzerine devrilmişti. Kadın turist yapılan kalp masajının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen turisten günler sonra acı haber geldi. Kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan sürücü taksirle yaralama suçundan adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Önemli gelişmeler var elbette. Dünya gözünü Amerika-İran gerilimine ve savaşına çevirmiş durumda. Ama Amerika, Orta Doğu ülkelerine yönelik 8.6 milyar dolarlık yeni silah ve mühimmat satış paketine de onay vermiş durumda. Paket, 40 günlük savaşta İran'ın hedef aldığı İsrail, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsıyor. Amerika Birleşik Devletleri koruyamadığı müttefiklerine yine silah satmış olacak.
1: Kongre devre dışı bırakıldı. Orta Doğu'ya silah satışı onaylandı. ABD koruyamadığı müttefiklerine 8,6 milyar dolarlık silah satıyor.
2: Biliyorsunuz dünyanın en iyi ekipmanına sahibiz. Patriot'lar, Tomahawk'lar, F-35'ler hepsi en iyisi. Diğer ülkeler bunları istiyor.
1: İsrail'in ABD'yi sürüklediği İran'daki savaş tam 40 gün sürdü. İran karşılık olarak İsrail ve Körfez'deki ülkeleri hedef aldı. Hava savunma sistemleri İran'ın füzelerine ve İHA'larına yanıt vermekte zorlandı. Savaş sonunda da hava savunma stokları azaldı. Kırılgan ateşkes devam ederken Washington'dan kritik bir silah hamlesi geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ülkelerine toplam 8,6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı. Satış bildirimine göre ABD, Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füzesi temin edecek. Körfez ülkesi ABD'den ayrıca 1 milyar dolarlık gelişmiş hassas vuruş silah sistemi de satın alacak. ABD'den Kuveyt'e 2,5 milyar dolar değerindeki entegre muhabere komuta sistemi satışına da onay çıktı. İsrail 994 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri ise 147,6 milyon dolarlık gelişmiş hassas vuruş silah sistemi satın alacak. ABD Dışişleri Bakanlığı acil bir durum bulunduğu gerekçesiyle söz konusu satışlar için Kongre incelemesi şartının kaldırıldığını duyurdu. Öte yandan İsrail, ABD'den iki yeni savaş uçağı filosu satın alımını onayladı. İsrail ordusunu güçlendirmek için hazırlanan 119 milyar dolarlık planın ilk aşaması olarak ABD'den F-35 ve F-15 savaş uçağı filoları satın alınacak.

0: Amerika ve İran arasındaki çözümsüzlük etkisini yavaş yavaş dünya ekonomileri üzerinde de göstermeye başladı. Petrol fiyatlarını takiben küresel bir enflasyon dalgası kapıda. Havayolu şirketleri karlılıklarını koruyabilmek için bu yaz ciddi fiyat artışlarına gidebilir. Özetle Trump İran'ın yeterli bedel ödemediğini düşünse de o faturayı tüm insanlık ödüyor.
1: Gemiyi ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü? Korsan gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz.
2: Trump, İran yeterince bedel ödemedi dediği İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, korsanlık ifadesini suçun itirafı olarak niteledi. Ablukanın İran'a maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar. Ancak tek kaybeden onlar değil. Nisan bitmeden savaş biter açıklamalarına rağmen İran'ın son teklifini de beğenmeyen Washington şimdi zor bir tercihin eşiğinde. Ya yüksek maliyetli savaşa geri dönecek ve dünyayı önü alınamaz bir enflasyon dalgasına sürükleyecek ya da makul bir anlaşmaya yönelecek. Washington yönetimi Trump'ı bir an önce ülke içi meselelere odaklanmaya çağırıyor. Benzer yönde ilk adım Almanya'daki 37 bin askerden 5 binini geri çekme kararı. 16 ila 12 aylık süreç Avrupa'ya da kendi başının çaresine bakma mesajı gibi. Bakalım İran'ın bazı geri adımlar içeren anlaşma teklifi Amerika'yı kazananı olmayan bu savaştan kurtarabilecek mi?
0: İsrail'in soykırımcı güvenlik bakanı Ben Gvir provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Filistinlilere idam yasasının mimarı olan Ben Gvir'in 50. yaş gününü eşi Urgan figürlü bir pasta ile kutladı.
3: Doğum gününü kutlarken bile daha çok katliam diledi. Urgan figürlü pastayla Filistinlilere yönelik idam tasarısına provokatif gönderme yaptı. İsrail'in aşırı sağcı iç güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in 50. yaş günü partisine Müslüman düşmanlığı damgasını vurdu. Faşist bakanın eşi Ayala Ben-Gvir, kocasının doğum gününü üstünde Urgan resmi olan bir pasta ile kutladı. Pastanın üzerinde ise İbranice, "Tebrikler Bakan Ben-Gvir, bazen hayaller gerçek olur" yazısı dikkat çekti.
4: Onlardan okul sınıflarını, kantinlerini, yemeklerini, devriyelerini, bahçe yürüyüşlerini, derslerini, tüm imkanlarını alan, her şeylerini elinden alan biri olarak söylüyorum bunları. Onların hayatlarını da almak istiyorum.
3: Parti yalnızca pastayla değil, üst düzey güvenlik üyelerinin katılımı nedeniyle de eleştirilerin odağına yerleşti. Geceye İsrail işgali altındaki Kudüs ve Batı Şeria bölge komutanları, İsrail Hapishane Servisi Komiseri Kobi Yakubi ve Merkez Bölge Komutanı Amir Cohen gibi isimler katıldı. Aktif polis ve cezaevi yöneticilerinin bir siyasi figürün kutlamasına katılması ülke genelinde tepki çekti. Filistinli tutuklulara idam cezasını öngören yasanın mimarı Ben Gvir, tartışmalı tasarıyı 30 Mart'ta İsrail Meclisi'nde oylamaya sunmuş, yasa 62'ye karşı 48 oyla kabul edilmişti. Mevcut düzenleme, terör eylemi olarak nitelendirilen suçlara karışan Filistinlileri hedef alıyor ve idam kararının 90 gün içinde uygulanmasını öngörüyor.
0: Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmıştı. İspanyol medyası Sanchez'in geceyi Türkiye'de geçirdikten sonra sabah saatlerinde Türkiye'den ayrıldığını yazıyor. Peki Sanchez'i taşıyan uçağın iki kez arıza yapması bir tesadüf mü? Detaylara bakacağız şimdi. Mert Hacalioğlu bu başlığa dair gelişmeleri takip etti. Özel de bir yayın hazırladı. Mert, kolaylıklar dileyelim. Notların değerli. Sözü hemen sana bırakalım.
5: Teşekkürler Aktan Uysal. Pedro Sanchez Erivan'a gidecekti. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. toplantısı vardı ancak bir acil iniş deklarasyonuyla birlikte aslında başkent Ankara'ya, Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Aslında iki kez bu yaşanıyor yakın zamanda Pedro Sanchez adına, ancak iki farklı uçaktan söz ediyoruz. İşte tüm bu konuları konuşacağız. Yanımızda pilot, elektronik yüksek mühendis Ahmet İzgi var. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
5: Teşekkür ediyorum. İki farklı uçak tipi, biri Falcon tipi, biri ise Airbus tipi uçaklar. Bir acil iniş deklarasyonu

0: teknik arızanın sonucunda pilotlar bulundukları hava sahasının da en yakın havaalanına, uluslararası mümkünse havaalanına iniş yapmak isterler. Ve bunu telsizle pilotlar aşağıya inecekleri havaalanına bildirirler. Zaten pilotlar İspanya kalkışı Erivan uçuşu arasındaki tüm aradaki inebilecekleri havaalanı terminallerini bilirler ve not alırlar acil bir durumda ve bunu uluslararası havacılık kurallarına göre briefingde deklare ederler. Yani ben Madrid'den Erivan'a gidiyorum, acil iniş pistlerim işte kodlarını verir. Bunlar 3-4 haneli rakamlardır. Mesela Ankara için Lima, Tango, Alfa, Charlie gibi böyle kodlarını verirler. Peki neler olmuş olabilir böyle bir arızaya ne sebep verebilir? Bunlar havayolu airliner uçaklarının uçuş prosedürlerinde tanımlanmıştır. Bunlar şunlardır. Bir motor arızası, motorda yangın çıkması, kabin içinde duman ortaya çıkması, hidrolik sistemde bir arıza, yani fatal diyebileceğimiz ölümcül arızalarda pilot bir yolcunun kalp krizi geçirmesi, bilincini kaybetmesi veya diğer yolculara saldırması gibi bu tip durumlarda pilot en yakın havaalanına iniş kararı verir. Bu çok doğru bir harekettir. Bu kararı verdikten sonra da bütün gerekli önlemleri uçak içinde pilotlar alır. Acil iniş standartları uygulanır. Kemerler bağlanır. Koltuklar dik duruma getirilir. Motorda yangın varsa muhakkak söndürülür. Havaalanına inecekleri burada Esenboğa Havalimanı'na telsizle bu deklare edilir. Emergency deklare ediyor musunuz diye hava trafik kontrolörü bir kez daha geri dönerek söyler. Onlar da evet deklare ediyorum derler. Bu deklarasyon yapıldıktan sonra havaalanında alınan tedbirler başlar. Bunlardan hemen önce itfaiye aranır. O havaalanına yaklaşan diğer uçaklar divert edilir. Başka havaalanlarına yönlendirilir. O artık o havaalanı o uçağın inişine tahsis edilir. Piste girmeden yangın söndürme araçları, arazözler belli mesafelerde beklerler. İçerideki yolcu sayısına göre yani bir kaza kırım olduğunda içerideki yolcu sayısına göre ambulans sayısı belirlenir. Sağlık Bakanlığı'na haber verilir. Ambulans ekipleri hazır olur. Örneğin içeride 100 kişi varsa 100 kişinin yarısının yaralanacağı düşünülürse ona göre ambulans hesaplanır. Bu hesaplanan ambulanslara göre hastanelerin acil servisleri aranır. İşte şu kadar yaralı gelebilir diye. Bu böyle yani bir...
1: Aslında şunu söylüyoruz. Büyük bir operasyondan evet, söylüyoruz ki bu hatta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ki önemli de bir isim özellikle son dönemde biliyorsunuz bölgesel konular noktasında da İsrail'in Amerika'nın da zaman zaman hedef aldığı isimlerden bir tanesi. İşte bu tarz bir durum olunca da bu teknik arızanın nedeni daha da önemli hale geliyor. Saydığımız tüm bu etkenler teknik arıza mı oluyor hocam?
0: Evet, teknik arıza şey hariç yolcu taşkınlığı, kalp krizi vesaire hariç bunların genelde çoğunda teknik arızada emergency deklare eder pilotlar.
1: Peki uçağı değerlendirecek olursak aslında kuvvetli bir uçak kuşkusuz. Neler söylersiniz?
0: A310'du bildiğim kadarıyla. Evet. Airbus yapımı. Yani çok profesyonel bir uçak. Ama sonuçta hepsini insan yapıyor. Yani binlerce, yüz binlerce mekanik parça, elektrik, elektronik parça birbirleriyle uyumlu çalışıyor. İşte bir anda bir şey oluyor. Bir kablo bir yerden çıkıyor. Bir hidrolik pompa yağ basmamaya başlıyor. Yani şeyler oluyor. Uçaklarda seyircilerimiz sakın çekinmesinler uçağa binmekten. Uçaklarda bizim redundancy dediğimiz bir sistem vardır. Yedeklidir her şey. Yani bir güç kaynağı bozulunca onun yedeği otomatikman devreye girer. Bildiğiniz gibi genelde iki motoru var. Bir motoruyla uçak kalkabilir ve inebilir. Eğer havalandıysa, iki motoru da bozulduysa inebilir. Havaalanı civarında ise.
1: Yani böyle aslında ifade ettiğiniz gibi kabiliyetli. Çok kısa buna ek yapacağız hocam. Şu diğerine de geçelim. Zamanım azalıyor çünkü. Bu da Falcon tipi bir uçaktı. 4 Eylül'de Paris'e gidecek ancak gidemiyor. Tekrar dönüş yapıyor. Madrid'e geri dönüyor Pedro Sanchez. Bu iki olayda tabii ki ifade ettiğimiz gibi şüpheleri artırıyor. Falcon tipi uçak diyoruz. Aslında bu Ankara'da Libya heyetini taşıyan uçağın yapmış olduğu kazada da benzer bir uçak vardı. Onu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Falcon uçakları

0: Havacılık Business Jet, iş jeti camiasında en üst seviyede olan uçaklardan bir tanesidir. Hani araba markalarında böyle yıldızlı bir Alman markası var ya, onun gibi düşünebilirsiniz. Yani Libya kazası da çok soru işareti var. Yani tam elektrik arızası olması için bir akünün, kırmızı kablosunun tamamen aküden ayrılmış olması gerekiyor. Uçağın 3 motorunun 3 jeneratöründe çalışmaması gerekiyor gibi böyle akla mantığa uymayacak bir sürü soru işaretleri var. Bunların cevaplanması lazım. Şu anda bilmiyoruz. Sanchez'in Falcon'u ile ilgili çok fazla elimizde bilgi yok ama bu uçaklar böyle kolay kolay arıza yapabilecek uçaklar değil. Onu da söyleyeyim. Sanchez ile ilgili Sanchez dik duruşunu sergileyen, yani birçok Arap ülkesinin yapamadığı şeyi tek başına yapan, karşı gelen, katliam yapan bir ülkeye siz katliam yapabiliyorsunuz diyebilen bir başbakandır.
1: Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ağzınıza sağlık. Ahmet İzgi değerli görüşlerini paylaştı. Evet, hocamızın da söylediği gibi bölgedeki o katliamlara, zulme Türkiye gibi yüksek perden ses çıkaran ve tepki gösteren bir isimdi ve bu iki yaşanan olayda da tırnak içerisinde teknik arıza açıklaması gelmiş durumda. Tabii ki bu husus özellikle ifade ettiğimiz gibi bazı sabotaj girişimlerini de soru işaretlerini de daha doğrusu akıllara getiriyor. Bu açıdan oldukça önemli ve kritikti. Kendisi şu anda Erivan'da yola çıktı sabah saatlerinde ve gitti. İfade ettiğimiz gibi ancak kuşkusuz bu süreç bir süre daha ele alınacak ve konuşulacak gibi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Haklı Nusa.
2: Ormanlarımız hem ciğerlerimiz hem de milli servetimiz. Bu yıl orman yangınlarının çıkmaması için büyük bir seferberlik hareketi başlatıldı. Yeşil Vatan'ın bekçileri orman yangınlarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA orman yangınlarıyla mücadele için göreve hazır bekliyor.
3: En büyük başarının orman yangınının çıkmamasını sağlamak olduğunu da tekrar ifade etmek istiyorum.
4: Türkiye alevlere karşı dünyanın en güçlü filosuyla sahada.
3: Bu yılda orman yangınlarıyla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla bu mücadeleyi yürütmüş olacağız. Sayısı 15 adet artan hava araçlarımızla birlikte havadan müdahale kapasitemiz 462 ton su atmaya yükselmiş durumda. Kara gücümüzde 1953 arazöz, 2766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinamız da sahada olacak inşallah. Sayıları 138 bini aşan orman gönüllerimiz, bu kardeşlerimiz de bizim sahadaki mücadelemize en büyük desteklerden birisi olacak.
4: Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye genelinde orman yangınları riskine karşı hazırlıklar tamamlandı. Orman Genel Müdürlüğü 2026 yaz sezonu öncesi orman yangınlarına karşı teyakkuza geçti. Gece görüşlü helikopterlerden yüksek kapasiteli tankerlere kadar tüm ekipmanların son kontrolleri yapıldı. Ayrıca geçen yıla göre filoya bir uçak ve 14 helikopter daha eklendi. Envantere giren ekipmanlarla birlikte yangınlara karşı 462 tonluk havadan müdahale kapasitesine ulaşıldı. Bu kapsamda 28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA, 1953 arazöz, 2766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle yangınlara müdahale edilecek.
3: 2025 yılında çıkan orman yangınlarının %91'i doğrudan ya da dolaylı insan unsuru taşıdı.
4: Yetkililer özellikle yaz aylarında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Alınması gereken başlıca önlemler şöyle sıralandı. Ormanlık alanlarda mangal yakılmamalı. Duman görüldüğünde 177 veya 112 aranmalı. Kuru ot bulunan alanlara araç park edilmemeli. Cam ve yanıcı atıklar doğaya bırakılmamalı. Sigara izmaritleri çevreye atılmamalı. Anız yakılmamalı. Bu tedbirlerin ihmal edilmesi durumunda küçük bir kıvılcımın büyük yangınlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.
2: Ve havanın gündeminden notlar. İstanbul'un birçok ilçesinde etkisini arttıran şiddetli fırtına korku dolu anlar yaşattı. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan rüzgar Arnavutköy'de bir cami minaresini devrilme noktasına getirdi. Adalarda ise fırtına

0: Atina'nın gücü dev bayrak direğini ortadan ikiye böldü.
1: Minare beşik gibi sallandı, bayrak direği ikiye bölündü. İstanbul'un birçok ilçesinde fırtına tehlikeli anlara sahne oldu. Arnavutköy'de bulunan Berat Camii'nin minaresi rüzgarın şiddetiyle sallanmaya başladı. Tedirgin olan mahalleli ekiplere haber verdi, bölge geniş güvenlik çemberine alındı. İnceleme sonrası minarenin devrilme riskine karşı çevredeki iki bina tahliye edildi. Fırtınanın bir diğer vurduğu noktaysa Heybeliada oldu. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken adanın zirvesindeki dev bayrak direği rüzgarın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Hemen yanındaki çocuk parkında o anlarda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
0: Havanın gündemine dair gelişmeleri paylaşacağız. Çok kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Beklenmedik bir Mayıs yaşıyoruz. Ya da öyle mi? Son dönemlerde görmeye çok alışık olmadığımız bir tablo. Bu görüntüler Şanlıurfa'dan geldi. Benzeri Gaziantep'te de yaşandı. Şöyle ifadeler var, basında sıklıkla paylaşıyor. İşte Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı süper hücre vurdu. Çok ciddi hasar verdi diye. Öncelikle bu görüntülere ne dersiniz? Çok kısa alayım. Sonra muhabir arkadaşlarımız o soğuk duraklarda bizleri bekliyorlar. Ardından uzun uzun konuşacağız ama Şanlıurfa ve Gaziantep'te ne yaşandı? Çok kısa bize bir özetlerseniz.
2: Şimdi şöyle, süper hücre diyorsak eğer, öyle bir tane hortumdan bu iş biter. Bir sürü hortum meydana gelmez. Yani bir sürü farklı alanlarda hortumlar var. Çok geniş bir alana yayılması lazım. Ölçekler çok büyük değil. Dün havayı ben de takip ettim. Takipteyiz zaten. Dün özellikle takip ettim ki özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarı bu konuda çok daha faydalı ve görüyoruz onu. Oradaki hücreleri gördük. Bu çoklu hücre, yani multicell storm deniliyor aslında. Yani.
0: O zaman düzeltelim bu bilgiyi. Yani süper hücre değil, süper hücre.
2: Çoklu hücre, süper hücre değil. Zaman zaman bu çoklu hücreler de tek başına bu tür yapıları oluşturabiliyor. Yani
0: çok burada havanın soğumasıyla ortaya çıkan bir tablo mu bu, yoksa başka bir şey var mı, oluşması için gereken neden var mı, alt neden?
2: Aslında nedenler şu. Bir tanesi bir sıcak hava geliyor. Nemli ve sıcak hava geliyor. Atmosferin yukarı seviyesinde soğuk hava var. O kuzeyden gelen soğuk hava üst katmanlardan biraz daha sarkmış vaziyette. Çok yere inmese de yukarı seviyeler soğuk. Aşağıyla yukarı seviye arasındaki sıcaklık farkları çok açılmaya başladığında aşağıdan yukarı doğru konvektif hareketler, yani yukarı doğru olan hareketler başlıyor ve beraberinde kuvvetli
0: yağış. Bunu konuşalım. Özellikle tişörtleri giymeye başladığımız günlerden tekrar montlara döndüğümüz günleri yaşıyoruz. Önümüzdeki günler neler yaşatacak bize? Hemen arkadaşlarımız çiçek açmış ağaçlarla şimşek görüntüsünü, yağmur görüntüsünü birlikte paylaştı. Aynen bu manzarada olduğu gibi bir Mayıs yaşıyoruz. Bir yandan ağaçların çiçek açtığını görüyoruz.
2: Benim de çok söyleyeceklerim var.
0: O zaman söyleyeyim. Şöyle yapalım. Hemen canlı yayın noktalarımızı bir hatırlatayım izleyicilerimize. Sonra birlikte o noktalara uzanalım. Sizin de sorularınız olursa arkadaşlarımıza yöneltebilirsiniz. Denizli'ye gideceğiz ilerleyen dakikalarda. Atagündüz Kurşun Denizli'de bizi bekliyor. Kar yağışını görüyoruz. Mayıs ayının ilk günlerinde Denizli'de. Manisa'ya gideceğiz. Manisa'da da Tayfun Er bizi bekliyor. Manisa'da muhtemelen yüksek noktalardan birinde, Manisa deyince ve kar deyince Spil Dağı geliyor aklıma ama evet. O noktada mı bilmiyorum. Birazdan Tayfun notlarını aktaracak o beyaz manzaranın içinden. Ama önce Oğuzhan'a gidelim. Oğuzhan Gültekin de bizi Bolu Dağı geçidinde bekliyor. Orada da kar yağışı bekleniyor. Hazırlıklar da yapıldı. Oğuzhan, neler yaşanıyor? Önce seninle başlayalım. Ardından diğer soğuk noktalara gidelim.
3: Evet, dün akşamdan beri aslında bu Ankara-İstanbul arasındaki en önemli ulaşım yollarından birisi olan Bolu'da kar yağışı etkili oluyor. Tabii ki görmüş olduğunuz gibi şu anda kameraman arkadaşım Serkan Öztürk de sizlere çevreyi gösterecek. Burada kar yağışının etkili olduğunu ve etrafın beyaz örtüyle çevrili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın sabah saatlerinde yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte etraf şu anda beyaz örtüyle kaplanmış durumda. Bölgede şu anda tabii ki ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarında aralıksız sürdürüyor. Özellikle

0: de kar küreme makineleri ve tuzlama makineleri bölgede sürekli çalışmalar yapıyor. Tabii ki sürücülerin güvenliği için oldukça etkili ve hızlı çözümler üretmek için de gayret gösteriyorlar. Yine özellikle burada uzmanlar, tabii ki ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaret ve işaretçilerine de uymaları konusunda uyarılarını da bir kez daha yeniliyorlar. Tabii ki şu anda bulunduğumuz noktada hali hazırda hava sıcaklığının -1 dereceye kadar düştüğünü söyleyebiliriz. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle birlikte özellikle kar yağışının bölgede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bununla birlikte özellikle yollarda buzlanma ve donmaya karşı da sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarımızı yapmış olalım. Biz de tabii ki gün boyu özellikle bölgeden yayınlarımıza devam ediyor olacağız ve trafik akışına ilişkin özellikle Bolu'daki son duruma ilişkin bilgileri de aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü sizlere verelim.
1: Şimdi Bolu Dağı'nda durum böyle, Adil Tek, kar yağışı var ama görmeye alışık olduğumuz bir manzara mı Mayıs ayında? Sorularımdan biri bu olacak ama bu soruya yanıt almadan Manisa'ya gidelim. Manisa'da zaman zaman görmeye alışık olduğumuz manzaralardan biridir bu. Özellikle bu mevsimlerde Spil Dağı biraz daha soğuk olur. Tayfun, hangi noktadasın? Sen de çok uzun yıllardır bu işi yapan bir isim olarak Mayıs ayında böyle bir tabloyla en son ne zaman karşılaşmıştın? Belki şöyle hafızanı bir tazeleyebilirsin. Adil Tek'in de bir sorusu var. Onu da alalım.
2: Rakımı da biliyorsanız, rakımı da söylerseniz sevinirim.
1: Peki, Tayfun, sözü sana bırakalım.
3: Adil Bey'in sorusuyla başlayalım. Şu anda Spil Dağı mevkisindeyiz. 1517 metre yükseklikte. Tabi Atalan'ın mevkii yaklaşık bir 200-300 metre daha aşağıda. Ancak en son 20 Mart'ta Spil Dağı'na kar yağmıştı. Tabi Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir'le birlikte toplam 43 ile ilgili sarı kodlu uyarı yapmıştı. İşte onun ardından aynı zamanda İzmir'in Ödemiş, Beydağ başta olmak üzere yüksek kesimlerine kar yağışı uyarısı yapmıştı 3 ve 4 Mayıs tarihleri için. Tabii en son 16 yıl önce 2010 yılında Spil'e Mart ayında kar yağmıştı. İşte onun ardından 16 yıl sonra yeniden karla bir kez daha karşılaştık. Tabii o kış manzaralarının yanında işte güneş bir taraftan, ağaçların üzerindeki o biriken kar kütleleri kristalize oldu ve bu muhteşem manzara ortaya çıktı. Kıştan çok daha güzel bir manzara. Tabii hafta içi olmasından dolayı çok fazla yoğunluk yok Spil Dağı'nda, ancak geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kar yağmaya başladı ve şu anda Spil Dağı'nda yaklaşık 4-5 santim civarında bir kar kalınlığı var. Tam karşıyı İsa Mustafa Eraslan size göstersin, yangın kulesinin olduğu nokta tam 1517 metre yükseklikte, oraya çıkmak mümkün değil. Dört çekerli ya da kış lastiği olsa da oraya çıkmayı şu anda mümkün değil. Orada kar kalınlığı çok daha yüksek. Tabii şu anda bulunduğumuz nokta da zirvenin yaklaşık bir 100-150 metre aşağısında. Tabii vatandaşlar da işte görüyorsunuz, az sayıda gelen insanlardan fotoğraf çektirmek ve bu anı ölümsüzleştirmek için buradalar. Yine Atalan'ın mevkiinde de evlerde geceleyenler vardı, evlerine dönemeyenler vardı. Siz nereden geldiniz?
4: Biz de İzmir'den geldik. Spil Dağı'nın her karda çıkıyoruz. Çok keyif alıyoruz. Çok güzel bir yer burası. Gerçekten herkese tavsiye ediyoruz.
3: Kar ne zaman başladı?
4: Kar sabah 10 gibi başladı dün sabah. Bayağı bir yağdı. Biz de bu kadar beklemiyorduk açıkçası.
3: Arabalarıyla gece saatinde buraya çıkmışlardı. Tabii şunu da iletmekte fayda var. Haktan Uysal, sadece Spil Dağı değil, hemen karşı tarafımızda Nif Dağı'nda da aynı manzaralar var. Ödemiş, Bozdağ'da keza öyle. Tabii çiftçiler de bu durumdan dolayı şaşırdı. Dün yoğunluk var mıydı akşam?
4: Dün bayağı yoğundu. Spil Dağı gerçekten, yani Mayıs ayında ilk defa böyle bir şeye şahit oluyor. Uzun bir yıllar önce, daha önce Özkan abim bilir, bu köyün yerlisi kendisi. Beşpınar köyünde yaşıyor. Yani en son ne zaman gördün böyle bir kanal?
3: En son 2016 yılında, 2010 yılında 16'sında, 2016'da en son 16 yıl önce kar yağmıştı. Çok teşekkür ediyoruz. Toparlayacak olursak Spil Dağı Milli Parkı'nda ve hemen hemen aşağısında da buraya çıkışta da yer yer kar vardı, ancak şu anda bulunduğumuz zirveye yakın noktada 4-5 santim bir kar kalınlığı var ve güneşe rağmen kar hala erimemiş durumda, birkaç gün daha gideceğini düşünüyoruz. Dediğimiz gibi Manisa başta olmak üzere yüksek kesimlere yağan kar işte Mart ayında bitti derken hatta İzmir'de kaloriferleri biz yakmıştık. Geçtiğimiz gece hava sıcaklığı aşırı derecede düşünce

0: kaloriferler yandı ve Spildağ'ında da işte gördüğünüz gibi bu manzaralar birkaç gün daha devam edecek diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun'a teşekkür edelim. 16 yıl sonra Mayıs ayında Spil'de bir kez daha kar manzaralarını ekranlara taşıdı. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi kar yağışının etkili olmaya devam ettiği noktaya gidelim. Denizli'ye gidelim. O noktada Ata Gündüz Kurşun bizi bekliyor. Ata, kar yağışı sürüyor. Mayıs ayında Denizli'de ya da senin görev yaptığın noktalarda bu manzarayı görmüş müydün? Belki biraz daha iç kesimler olduğu için o rakam 16 yıl gibi bir rakam olmayabilir senin meslek hayatında, ama nedir son durum? Hangi noktadasın? Detayları lütfen paylaşır mısın izleyicilerimizle?
2: Hemen anlatalım. Teşekkür ediyorum Aktan Uysal. Aslında Ege bölgesinin sıcak bir ili olarak bilinir Denizli, ama Mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Bu bölgede görev yaptığım için söyleyeyim. Ben mesela Afyon'da 23 Nisan'da görmüştüm. Bundan yıllar önce, yani Mayıs ayında bu bölgede, yani Denizli başta olmak üzere işte Uşak olsun, Kütahya olsun, Mayıs ayında herhangi bir kar yağışıyla hiç kimse karşılaşmamıştı. Ben de karşılaşmamıştım. Denizliler aslında şaşkın. Rakım olarak biraz yüksek yerdeyiz. Tavası ilçesine bağlı Pınarlık Mahallesi burası, ama 800-900 rakımlardayız. Hemen aşağı tarafta zaten köy var. Köy de kar altında. Denizli'nin bazı bölgelerine yağdı kar. Diğer bölgelerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Özellikle de Honaz Dağı, Milli Parkı olsun, Nikfer Kayak Merkezi olsun 40 santimetreye kadar ulaşmış durumda kar kalınlığı. Ancak Honaz ilçe merkezinde hiçbir şey yok. Onu söyleyelim. İşte Beyağaç ilçesinde hiçbir şey yok. Ama diğer ilçelerde yoğun bir kar yağışının olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir de bir bakın. O karın kalınlığını da izleyicilerimizle paylaşalım. Yani nereden baksanız bir şu anda bizim bulunduğumuz noktada 7-8 santimetreye ulaşan bir kar yağış söz konusu. Halen daha böyle inceden yağmaya devam ediyor. Akşam saatlerine kadar da devam edeceği belirtildi meteoroloji yetkilileri tarafından. Birçok Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Denizli'de de vatandaşlar aslında yazlıklarını çıkarmıştı. Tekrar kışlıklar çıktı. Doğalgazlar ateşlendi. Kaloriferler yakıldı. Ama şunu söyleyelim. Karayollarında çok fazla bir etki yok. Onu söyleyelim. Vatandaşlar tabii yazlık lastiklerini de takmışlardı aslında. Sadece can kurtaran mevkinde, yani Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan o can kurtaran mevkinde biraz daha yüksek kesim dün gece saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tabii vatandaşlar, sürücüler hazırlıksız yakalandığı için uzun araç kuyrukları oluştu. Ancak trafikte çok da fazla aksama yaşanmadı. Çok şükür bir kaza bela da yok. Tabii beyaz örtü kartpostallık görüntüleri de ekranlara getirmemize vesile oluyor. İşte kameraman arkadaşım Köksal Kılıç gösteriyor. O çam ağaçları da beyaz bir örtüyle kaplanmış durumda. Evet, toparlayalım. Denizden gerçekleştirdik yayınımızı. Akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor kar yağışının. Son bir uyarı söyleyeyim. Kıymetli konuğumuz da zaten anlatacaktır. Cuma gününe kadar da artık Denizli hava sıcaklıkları 24-25 dereceyi bulacak gibi görünüyor, en azından şu anki tahminlere göre.
1: Atay'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi bilgileri aldık. Yorumlama zamanı, bir kez daha anons edeyim. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizlerle birlikte stüdyomuzda. Soracağım elbette, ne zaman havalar ısınacak? Daha ne kadar devam edecek bu soğuk hava? Ama önce şunu merak ediyorum. Arkadaşlarım da çok uzun yıllardır böyle bir şey görmedik dediler. Ki meslek hayatları da oldukça uzun bir zamana yayılmış. İki isimdi, iki tecrübeli isimdi. Normal bir şey mi yaşıyoruz şu anda? Anormal bir durum mu var? Bu da herhalde o Antep ve Şanlıurfa'yı vuran fırtınanın harita üzerindeki görüntüsü.
3: Hücreleri aslında. Hücreleri, buyurun. Hücreleri onlar. Şimdi önceki sorunuzdan başlayalım. Bu anormal bir şey mi? Anormal bir şey değil. Değil. Ama sıklığı çok olan bir şey de değil. Yani Spil'deki 16 yıl önce dendi. Yaklaşık bu aralıkta aslında, yani 15-20 yılda bir, yani bu görülebilecek bir durum. Bunu şuradan söylüyoruz. Aslında eskiler bu işi çok daha iyi biliyormuş. Yılı ikiye bölmüşler. Yılı 1 Kasım'dan almışlar. 5-6 Mayıs'a kadar getirmişler. Demişler ki buraya kış, Kasım günleri. 5-6 Mayıs'tan almışlar. Kasım 1'ine kadar götürmüşler. Bu da Hızır günleri demişler. Ey vatandaş, ey ahali. Ayın 5'ine 6'sına kadar bak bu kış devam ediyor. Yani bu eskilere göre baktığımızda evet böyle bir

0: durumlarla karşılaşılmış ki buna görülmüş. Ama tabii ki son yıllarda artan küresel anlamdaki sıcaklık değerleri bizi bu bakış açılarından hani Mart'tan itibaren sıcak ne zaman gelecek, hava ne zaman ısınacak demeye başlıyoruz.
1: Mayıs'ta mesela o gardıroplar değişiyor. Yani yazlıklar çıkıyor yavaş yavaş. Hatta belki bu hafta sonu tatil de vardı, uzun bir tatil. Tam o kıyafetlerin değişme günleriydi ama bu kez herhalde tam tersi bir durumu yaşadık Mayıs'ta.
0: Soğuk hava indi. Bir, kendimden önce bir örnek vereyim. Bunu İstanbul'da yaşıyoruz. Biz sobalarımız vardı. Mayıs'ın 30'unda kaldırdık sobayı. Yani hemen kalk şey olmuyor. Peki ne oldu? Dün hemen durumu analiz edelim. Buyurun. Durumu. Kuzeyden gelen bir soğuk hava vardı. Aslında şöyle oldu. Avrupa üzerinde bu havanın da baskısı, yukarı seviyedeki özellikle baskısı. Buradaki şimdi buradan sıcak soğuk hava, burada sıcak hava geldiği zaman yükselici hareketler fazlalaşıyor. Tabii ki yan beslemesi, Akdeniz üzerinden gelen de nem de var. Arka beslemesi çok kuvvetli olduğu için de bu yağışları oluşturdu.
1: Peki. Bittiyse.
0: Evet, tamam.
1: Şunu soracağım. Daha ne kadar devam edecek? Ne zaman ısınacak hava? Ve bu görüntüler bize bu yazın nasıl geçeceğine dair ipuçları verir mi? Çünkü kış soğuk geçtiği zaman yaz daha sıcak geçer gibi bir de inanış var. Ya da uzadığı zaman Mayıs'ın ortasına kadar soğuk hava geldiği zaman yaz daha sıcak geçer gibi. Bunlar doğru olabilir mi? Ama önce şunu da başlayalım dilerseniz. Daha ne kadar devam edecek? Ne zaman ısınacak?
0: Arkadaşlar radar görüntümü verin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü.
1: Radar görüntüsünü ekranlara getirin. Buyurun.
0: Son durum. Ülke genelindeki şu andaki son durum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Bu yeşil noktalar yağış mı?
0: Yeşiller yağışlar. Yağışlar. Marmara'nın doğusunda devam ediyor. Ege'de iç kesimlerde yer yer devam ediyor şu anda. İç Anadolu'da görüyorsunuz şöyle zayıf zayıf parça parça olan yerler var. Bu sistem çok daha kuvvetliydi dün önceki.
1: Haritayı öğrenmek açısından soruyorum. Yeşiller yağış biraz daha maviye döndü. Onlar kar mı?
0: Biraz kara dönmeye başlıyor. Kara dönmeye başlıyor. Oradaki ekolar biraz farklılaşmaya başlıyor. Yani radar gönderiyor, bir eko alıyor. O yoğun olduğu yerlerde mesela dolunun olduğu yerlerde kırmızı turuncular oluşuyor. Mesela şurada sarılar var. Buralar riskli. Yani nerede?
1: Adana'yı görüyorum. Evet. Kahramanmaraş'ın güneyini görüyorum. Oralar riskli.
0: Evet. Yani bu sistem şöyle genişledi. Şöyle devam edecek. Yarından itibaren biraz daha doğuya kaymaya başlayacak. Önümüzdeki günlerde de biraz 42. yağışları dediğimiz o yağışları andırır yağışları görüyor olacağız. Ama şimdi bu gece için Kütahya, Afyon, Uşak buralarda gene kar yağışları sürüyor olacak. Batı Karadeniz'de yine Kastamonu, Karabük, Çankırı'nın kuzeyi özellikle Bolu Çankırı arası oralarda kar yağışlarını yine görüyor olacağız. Sistem doğuya doğru gitmeye başlayacak. Yarından sonra batıda kesilmeye başlıyor. Çarşamba günü yurdun orta ve doğu kesimleri. Perşembe günü de biraz Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu. Batı'da da sıcaklıklar artmaya başlayacak. Şöyle bir müjde söyleyelim. Önümüzdeki hafta içerisinde örneğin İstanbul açısından söylersek 28-29 dereceler.
1: Yani önümüzdeki cumadan itibaren havalar ısınacak. Kaç derece ısınacak? Böyle bir yani, söyle deriz ya biz haber metinlerinde 10 derece birden ısındı. 15 derece öyle bir rakam verebilir miyiz?
0: Söyleriz tabii ki. Mesela kaç derece? Düne göre dün diyelim 9-10 dereceydi dün İstanbul. 9-10 dereceydi. 28'e çıktı. 17-18 derece.
1: 17-18 derece ısınacak önümüzdeki hafta.
0: Önümüzdeki haftaya göre 17-18 derece ısınacak. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Az önce yılı böldük dedik ya. Hava aslında, yani burada biraz da espri yapıyorum. Hava biraz da Hıdır Ellez'i bekliyordu. Hıdır Ellez geldi, hava ısınmaya başladı.
1: Söyleyelim
0: geldi.
1: 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdır Ellez'dir. Yani 5 Mayıs'tan sonraki gün yavaş yavaş
0: ısınmaya başlıyoruz. Batı bölgelerde ısınmaya başlıyoruz. Biz Mayıs ayının içerisine girdik. Bayram var.
1: Doğru.
0: Tatiller çok. Bunda o uzun vadelerimiz de var, tahminlerimiz de iklim tahminlerini haftalık
1: tahminler. O zaman hemen onu sorayım. Soğuk geçti diye ya da soğuklar uzadı diye yazın çok sıcak geçecek gibi bir tahminde bulunabilir miyiz son olarak?
0: Yok. Öyle bir şey. Geçen sene çok sıcak geçti. Çok sıcak hava dalgalarına maruz kaldık. Yaklaşık bir hafta süren sayıları 5-6'ya çıkan sıcak hava dalgaları vardı. Bu sene de var sıcak hava dalgaları ama geçen seneki kadar değil. Biraz daha işte o El Nino, La Nina denilen şeylere bahsediliyor. Geniş bir zamanda onları da konuşuruz.
1: Şunu da merak ediyorum aslında.
0: Yani El Nino'ya bağlı, El Nino'nun direkt bize bir etkisi yok. Yani ikinci, üçüncü El Nino diyor, bazı çıkıyor deniliyor ki işte El Nino bu sene çok yüksek. Biz kavrulacağız. El Nino dediğimiz olay evet var bir gerçi büyük bir fırtına. Dünya iklim sistemini çok etkileyen bir şey. Ama ilk etkileri Amerika kıtasında yok. Bize sekonder yani ikinci, üçüncü etkiler ancak gelebiliyor. Bizdeki bir El Nino o yıllarla karşılaştırdığımız zaman da %50-50 çıkıyor. %50-50 demek ya var ya yok. O zaman tam bu bir olasılık değil, yüksek
1: peki,
0: bir
1: tutarlık. Şunu soralım. Sıklıkla ben de barajlardaki doluluk oranlarına bakıyorum. Örneğin bu yayını hazırlanırken de baktım. %72'ye çıkmış durumda. İstanbul için geride bıraktığımız yıllara nazaran az Ama çok kötü bir

0: seviye gibi görünmüyor. Hı hı. 42. yağışlar, yani önümüzdeki günlerde o Mayıs ayı içerisinde yağış bekliyor muyuz? Özellikle bazı illerde alarm veriyordu. Örneğin Ankara, İzmir gibi illerde. Orada da ciddi yağış var. Barajlar doluyor. Bununla dilerseniz noktalayalım. Yağış bekliyor muyuz önümüzdeki
1: günlerde? Yağış şimdi önümüzdeki günlerde batı bölgelerde kesildi. Önümüzdeki hafta içerisinde Batı Karadeniz'de, bir de Akdeniz'in doğusunda, yani İskenderun, işte Hatay, Adana, oralarda bir yağışlar göreceğiz. Mayıs ayı birazcık genelde yağışsız ve yani geri kalan bölümü yağışlar biraz daha az. Sıcaklıklar ortalamanın üzerine çıkacağını söyleyelim. Ama şu bir gerçek var. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında da yağışlı, geçen sene kadar kurak değiliz. Yağışlar var. Baraj dolulukları da yeterli bir seviyede.
0: Hiç fena değil atlattım. Değil mi? Yani ben baktım ama elbette karşılaştırmak, analiz etmek, siz daha net edeceksiniz rakamları. O geçen sene yaşadığımız o problemleri sanki bu sene çok mu erken konuşmak için daha az yaşayacağız gibi.
1: Bu sene için bir sıkıntı gözükmüyor. Görünüm. Yaz yağışları diye olacak gözüküyor ama şunu, son nokta şunu söyleyeyim. Bu seneye aldanıp da biz büyük bir kuraklığa doğru gidiyoruz. Yani ülke geneli çok büyük kuraklığa gidiyoruz. Onun mekanizmasını da geniş bir zamanda anlatırım.
0: Konuşalım. Neler yapmamız gerekiyor? Onları da konuşalım. Tarımı değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle İç Anadolu ile ilgili uyarılar var. Sulu tarımdan vazgeçilmesine yönelik. Bunları konuşalım. Son mesajınızı
1: son daha söyleyeyim. Sulu tarımdan suyu yönetmek demek, cebinizde su varsa suyu yönetirsiniz. Cebinizde su yoksa, cebinizde paranız yoksa tasarruf yapamazsınız. O yüzden suyu bir şekilde tutmak gerekiyor. Ve tabii ki peşinden de onu yönetmek ve tasarruf etmek gerekiyor. Peki. Konu derin.
0: Konuşalım. Uzunca bir yayın planladık önümüzdeki günlere dair. Adil Tek, çok teşekkür ederiz. Sizi uğurlamadan bir İzmir'e gidelim. Sefer Ayça orada çok tecrübeli bir gazeteci elbette. Uydu verilerine dayanarak İzmir Körfezi'nde klorofil yoğunluğunun geçen yıla kıyasla arttı ortaya çıkmış. Şimdi Sefer de bunun detaylarını aktaracak bize. Önemli bilgiler elbette bunlar. İzmir'de havanın kapalı ve soğuk olduğunu görüyoruz. Mayıs ayında İzmir'de özellikle böyle kalın montlar görmeye çok alışık değiliz ama Adil Tek bunları açıkladı. Tayfun'da Spil'den yayın yaptı, kar vardı ama klorofil tehlikesi ya da tehdidi konu olacak Sefer Ayça'nın, konuyla değerlendirecek. Sefer, kolaylıklar dileyelim. Sözü sana ve konuğuna bırakayım. Ben de Adil Tek'i uğurlayayım.
2: Teşekkür ederim Aktun Uysal. Evet, Mayıs'ta tabii böyle bir kabanla, kazakla, montla yayın yapmak gerçekten son yıllarda yapmadık. Şimdi körfeze baktığımızda klorofil maddesi yüksek. Yani klorofil bitkilerin rengini veren madde. Uydu görüntülerinde bu kırmızı gözüküyor. Yani alarm veriyor. Peki bu alarm ne olacak? Körfez'deki bu alarm nereye kadar devam edecek? Balık ürünleri önümüzdeki bu kadar kirlenmeye olur mu? Onu da uzman konuma sormak istiyorum. Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
2: Klorofil yükseliyor, kırmızı gösteriyor. Yani alarm, evet, gösteriyor. Ne olacak?
3: Önce şunu söyleyeyim. Mayıs ayında tüm zamanların soğukluk rekorunu kırdık. Dün gerçekten 10.8 ile müthiş bir rekor. Bundan önceki 1944 yılında 14.4. Hiçbir zaman için İzmir tarihinde 2 yıl üstte balık ölümü olmadı. İlk defa 2024 ve 2025 yılında oldu. İlk kez üst üste oldu. Yani bu yılda olursa da şaşırmam. Gerçekten şaşırmam. Gerçekten çok pis, çok kirli bir ortamdayız. Gerçekten.
2: Çok teşekkür ederim. Evet. Aktör Ünsal, konumuzun da belirttiği gibi klorofil çok yüksek, kırmızı gözüken kahverengiye gözüktüğünü söylüyor kendisi ve ortamında kirli balık ölümlerine baktığımızda ise olursa da şaşırmam dedi konuğumuz. Bakalım önümüzdeki yaz nasıl geçecek İzmir Körfezi'nde? Tekrar balık ölümleri olacak mı? Biz A Haber fark ile bunları ekrana getireceğiz diyelim. Söz tekrardan İzmir'den sana bırakalım.
0: Hürmüz krizinin çözülememesi akaryakıt fiyatlarını da tırmandırıyor. Peki Avrupa'nın en pahalı benzinini kullanan Hollanda'da son durum ne? Ekip arkadaşımız Fatih Özyar rakamlarla birlikte bu gelişmeleri derledi. Şimdi çok özel bir yayın yapacak. O rakamları izleyicilerimizle paylaşacak. Fatih Özyar, yayınımıza hoş geldiniz. Notlarınız değerli olacak. Sözü hemen size bırakalım.
4: Evet Haktan Uysal, aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi Avrupa geneline bakıldığında en yüksek akaryakıt, yani benzin ve dizel fiyatının Hollanda'da olduğunu net bir şekilde belirtmek isterim. Daha önceki yayınlarımızda da defalarca ekranlara taşımıştık. Şimdi tıpkı da şu anda bulunmuş olduğumuz akaryakıt istasyonunun önündeyiz ve arkamda bir fiyat tablosu görüyorsunuz. Haktan Uysal, bu fiyat tablosu hemen hemen her dakika, her geçen gün daha da gittikçe yükseliyor ki yapılan yorumlara da bakıldığında Ulaşım'ın da önümüzdeki süreç içerisinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle arkamda görmüş olduğunuz bu

0: fiyat tablosunda 1 litre benzinin veyahut da mazotun, dizelin fiyatının 3 euroya yükselmesine kaçınılmaz olarak değerlendiriliyor. Haftanın bugün ilk iş günü olması nedeniyle tüm gözler Brent petrolün varil fiyatına çevrilmişti ki nasıl bir seyir halinde olacaktı. İşte çok sabahın erken saatlerinden hafif bir düşüşle başladı. Fakat ilerleyen saatlerde borsanın açılmasıyla birlikte de yükselişe geçtiğini de net bir şekilde gördük ki varil fiyatı Brent petrolda %2.51'lik artışla $110 seviyesini aşmış durumda. Tabii ki burada en büyük gözler acaba $120 seviyesini aşar mı pek belli değil. Ama bir gerçek var. İşte fiyatların yükselmesiyle birlikte bugün Hollanda'da tavsiye edilen benzin ve dizel litre fiyatlarına da bakalım. Bakıldığında Hollanda'da sabahın erken saatlerinden itibaren 1 litre benzinin tavsiye edilen fiyatı 2 euro 62 sent olarak belirtti. Fakat haktan uçsa bulunmuş olduğumuz bu noktada 1 litre benzinin fiyatı 2 euro 67 sent. Çok yüksek bir rakam. Tabii ki süper benzinin fiyatı ise burada panoda görünmüyor ama 2.86 euro sent. Yani artık 3 euroya ramak kalmış durumda. Peki 1 litrenin dizel fiyatının tavsiye edilen rakamı ne? Bugün iş günü pazartesi olmasına rağmen 2.59 olarak tavsiye edildi. Fakat arkamda görmüş olduğunuz bu fiyat panosuna da bakıldığında 2 euro 66 sent. Yani 140 TL'ye yaklaştık Haktan Uysal. Geçtik bile. Önümüzdeki süreç içerisinde ne olacak pek belli değil. Ama bir gerçek var. Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ederse Avrupa akaryakıt ve enerji sorununu kolay kolay aşamayacak. Ve bu sorunla nasıl mücadele edeceğini henüz çözüm bulmuş değil de nasıl bir çözüm olacak bu konuda da çıkar yollar arıyor ama en büyük ceremeyi de tüketiciler çekiyor diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan aslında Avrupa'da en yüksek akaryakıt ücretinin olduğu ülkeden sözü şimdi size bırakalım Haktan Uysal.
1: İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni Konya'da başladı. Detayları alacağız. Ekip arkadaşımız Ahmet Çelik konuğuyla birlikte bu gelişmeyi değerlendirecek. Notları için şimdi sözü Konya'ya, Ahmet'e ve konuğuna bırakıyorum.
2: Evet, İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni Konya'da başladı. Tam 3 gün boyunca dolu dolu sürecek. Yayın konuğum var, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Doktor Ahmet İşleyen. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz şölenimize. Hoş
2: efendim, büyük bir şölen, arkada büyük bir katılım var. Neler söyleyeceksiniz?
3: Evet, sizin de dediğiniz gibi bugün başlattığımız şölenimiz 3 gün boyunca sürecek. Aslında 42 yıl önce başlattığımız mesleki yarışmaların bugün sadece Konya'da tek bir ilde buluşmasına da sahne olacak. Bunu ilk defa yapıyoruz. Daha önce farklı kategorilerde, toplam 6 kategoride farklı illerde yapıyor idik. Burada öğrencilerimiz önce okullarında, sonra illerinde, sonra bölge yarışmalarında yarıştılar. Ve bölge finalleri bittikten sonra şu anda Türkiye finalleri için buraya geldiler. Az önce söylediğim gibi aslında daha önce her bir yarışma bir farklı ildeydi. Ama biz istedik ki Konya'da bu coşkuyu bütün İmam Hatip okulları da görsün. Konya'da İmam Hatip okullarının geldiği noktayı Konyalılarla paylaşalım. Öğrencilerimiz burayı ziyaret etsin istedik ve bu yarışmayı, bu şöleni tertip etmiş olduk.
2: Neler yarışacak? Seçmeli ders yarışmaları da var galiba. Evet, biraz evet. Da onlardan bahsederek Tuna şöyle bir gösterebilir miyiz? Genel olarak katılımın yoğunluğunu aslında arkamızda da bu kadar stand var. Evet. Dolu dolu bir yer. Devam edelim.
3: Evet. Şu anda mesleki yarışmalar dediğimizde ezan okuma yarışması, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, hafızlık yarışması, hutbe irad etme yarışması gibi kategoriler var. 6 kategori. Bu her bir kategoriye kız ve erkek öğrencilerimiz de aslında katılıyorlar. Ve onlar okullarda aldıkları eğitimi, mesleki eğitimi de bu vesileyle burada gösterme imkanı elde ediyorlar. Tabii az önce söylediğiniz yarışmalarımız bundan ibaret değil. Yine biz bu sene ilk defa Seçmeli din dersleri adı altında bir yarışma daha tertip edeceğiz. 2012 yılında müfredata giren din ahlak değer alanı seçmeli dersleri de öğrencilerimizle inşallah bir yarışma formatında paylaşmış olacağız.
2: Efendim son olarak kısacık sorayım. Kaç gün sürüyor festival?
3: Evet, bu şölenimiz 3 gün sürecek. Bugün açılışını yaptık. Çarşamba günü de ödül töreniyle inşallah nihayetlendirmiş olacağız.
2: Çok teşekkür ederim Sayın
3: Teşekkür Genel. Ederim katılımınızdan dolayı. Sağ olun, var olun.
2: Efendim 3 gün sürecek Türkiye buluşması başladı diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Bu görüntülerle biz de noktayı koyalım. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. İyi bir gün diliyorum.
4: İyi Finans piyasa ekranını sunar.

0: İfinans piyasa ekranını sundu.
1: A Haber'de bu akşam. Gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
2: Hem Türkiye'nin gündemi çok yoğun, hem dünyanın gündemi çok yoğun. Bölgemizde de bütün ülkeler kazan gibi kaynıyor diyebiliriz.
1: Melih Altınok'un konukları, gazeteci Gaffar Yakınca, akademisyen Profesör Doktor Uğur Özgöker, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Abdülkadir Demeli, askeri stratejist Doçent Doktor Cüneyt Kışmaz. Melih Altınok'la sebep sonuç bu akşam 20.50'de A Haber'de.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy.
6: Reklam.
7: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Otokar, Romanya'da faaliyet gösteren otomekanika sahanın sermayesinin %96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşmeye imza attı.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
10: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10 bin TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: Lastikleri Maximum Kart ve Ziraat Man Kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye kara taşımacılığında bölgesel bir merkez olma potansiyelini artırıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim küresel ticarette alternatif güzergah arayışını hızlandırdı. Deniz taşımacılığında riskler artarken karayolu taşımacılığı yeniden stratejik hale geldi. Genç nüfusu, güçlü lojistik altyapısı ve Avrupa-Asya hattındaki konumuyla Türkiye kara taşımacılığında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre doğru eğitim ve istihdam politikalarıyla Türkiye lojistik sektörünü daha da büyütebilir. Ayrıca Avrupa'nın şoför açığında güçlü bir tedarikçi ülke haline gelebilir.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
4: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar Akbank.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. ABD 100'den fazla deniz üssü uçağı ve binlerce personeli Hürmüz'ün kontrolü için kullanacak. İran'ın vereceği yanıt bekleniyor. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. ABD Almanya'dan 5000 askerini çekiyor. Alman ekonomisinin nasıl etkileneceği merak konusu. Trump'ın İtalya ve İspanya'dan da asker çekmesi gündemde. Fatih Yılmaz Almanya'dan canlı yayında. İBB davasında duruşmalar devam ediyor. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Kabine 2 haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında. Yurtta yeniden kar, şiddetli fırtına ve sağanak etkili oluyor. Sinan Yılmaz Şanlıurfa'dan, Mehmet Keşkel Gaziantep'ten, Oğuzhan Gültekin Bolu'dan canlı yayında. Erciyes'te ise kayak sezonu devam ediyor. Yağmur Aksu Kayseri'den canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: İstanbul'la Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından D100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Şu sıralar karla karışık yağmur var. Oğuzhan Gültekin Bolu'dan son durumu aktaracak.
1: Evet, Bolu'nun birçok kesiminde aslında dün akşam saatlerinde kar etkili olmuştu ve özellikle sizin de söylediğiniz gibi Ankara ve İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından biri olan D100 Karayolu'nda da yine kar özellikle etkili olmuş. Etraf beyaz örtüyle kaplanmıştı. Biz de şu anda tabii ki Bolu Dağı tüneli çıkışındayız ve burada görmüş olduğunuz gibi kar yerini karla karışık yağmura bırakmış durumda ve etraf şu anda görmüş olduğunuz şekilde karla karışık yağmurun etkisi altında. Özellikle tabii ki Bolu Kıbrısçık yolu üzerinde dün akşam etkili olan karla birlikte kar kütlesini taşıyamayan çam ağaçları devrildi ve yol trafiğe kapandı. Yine karayolları ve il özel idare ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Yine Bolu Seben Karayolu'nda da gece saatlerinde yağan kardan dolayı devrilen ağaçlar nedeniyle yol trafiğe kapalı hale gelmişti. Yine sabah saatlerinde ağaçların yoldan kaldırılması ve kar kütlelerinin temizlenmesiyle birlikte yol tekrar trafiğe açılmıştı. Yine şu anda da dediğimiz gibi aslında Bolu tüneli çıkışındayız ve burada karla karışık bir yağış etkili oluyor. Yine tabii ki gün boyunca özellikle karayolları ekipleri burada kar temizleme çalışmaları yapmış, etrafta tuzlama çalışmaları yapmıştı. Özellikle tabii ki etkili olan yağışla birlikte şu anda kar kütlesi tamamen buradan kalkmış durumda ama etrafta yoğun da bir sis olduğunu ve bu özellikle Bolu Dağı tüneli girişinde ve çıkışında etkili olan sisle görüş mesafesinin de yer yer çok sınırlı bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki özellikle Mayıs ayında etkili olan bu karla birlikte birçok sürücü de zor anlar yaşadı. Neden diye soracak olursanız özellikle kış lastiklerinden yaz lastiğine geçen sürücüler tabii ki kara hazırlıksız yakalandılar ve bu sebeple de yolda ilerlemekte özellikle dün akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte zor anlar yaşadılar. Dediğimiz gibi birçok bölge aslında bu kardan etkilendi ve ağaçların kar kütlelerini taşıyamaması sebebi ve devrilmesinden dolayı da yollar trafiğe kapandı. Birçok sürücü yollarda mahsur kaldı. Tabii ki şu anda bazı bölgelerde karın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Buralarda özellikle karayolları ekipleri ve il özel idare ekiplerinin de kar küreme çalışmalarına devam ettiğini, yollardaki buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarına devam ettiğini söyleyebilir. Şu anda tabii ki Bolu tüneli çıkışında da hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğünü, yollarda da yine hali hazırda buzlanma riskinin olduğunu da söyleyebiliriz. Bununla alakalı da özellikle tabii ki karayolları ve il özel idare ekipleri çalışmalarına devam ederken trafik ekipleri de özellikle sürücüleri buzlanma ve don riskine karşı uyarıyor ve burada da özellikle uyarı ve uyarı levhalarına uymaları konusunda da kendilerini tabii ki çeşitli uyarılar bir kez daha yapılmış oluyor. Biz de tabii ki Bolu Dağı tüneli çıkışından bir kez daha özellikle yolda olan ve yola çıkacak olan sürücülerimize, yaz lastiği bulunan sürücülere buzlanma riskine ve sis don riskine karşı uyarılarımızı yapalım. Sözü Bolu Dağı tünelinden tekrar sizlere bırakalım.
0: Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli fırtına dolu ve sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktaracak.
2: Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'le beraber şu anda Şanlıurfa'nın Biricik ilçesindeyiz. Sabah saatlerinde buraya geldiğimizde güneşli bir hava vardı ancak şu anda yağmur etkisini göstermeye başladı. Dün öğle saatlerinden sonra etkili olan, çok şiddetli olan bir fırtına dolu ve yağmur vardı. O fırtına maalesef hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kamera arkadaşım şu anda ekranlara taşıyor. Burası Biricik, Biricik'in ilçe merkezi ve hemen hemen her sokakta, her bir caddede böyle bir manzaranın olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda binanın en son katını kamera arkadaşım ekranlara taşıdı. Çünkü en son katta çatı vardı. Çatının rüzgar etkisiyle hemen aşağı düştü. Maalesef burada çok sayıda araç vardı. Araçlarda hasar oluştuğunu söyleyebiliriz. Tabii biz şu anda bu noktayı ekranlara taşıyoruz. Ancak ilçenin neredeyse birçok yerinde manzaranın aynı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok sayıda binanın çatısı çöktü, çatısı fırladı ve maalesef hasarın bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu taraftan da görüntüleri ekranlara taşımak istiyorum. Tabii dünden bu yana iki kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti. Bilecik'te ise güneş panellerinin yere düşmesiyle beraber maalesef bir kişi de böyle hayatını kaybetti. İki kişi hayatını

kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Şimdi başka bir sokağa geldik. Dediğimiz gibi kafamızı nereye çevirdiğimizde manzara değişmiyor. Camların kırıldığını görüyoruz. Bazı pencerelerin yerinden çıktığını görüyoruz. Şimdi bakın yukarıdaki binanın en son katında bulunan perdeyi, beton bloğu, beton perdeyi ekranlara taşıyalım. Bakın hepsi aşağı doğru düştü. Şimdi o enkazı, molozları ekranlara taşıyalım. Bakın hepsi burada. Bu binanın en son katından rüzgarın etkisiyle, fırtınanın etkisiyle yıkıldı ve buraya düştü. Çok sayıda araç vardı burada. Çok sayıda araç hasar gördü. Bir yandan tabi buradaki camları da ekranlara taşıyalım. Bakın neredeyse cam iş yerlerinde kalmamış. Büyük bir hasarın oluştuğunu söyleyebiliriz. İlçe merkezinde bulunan birçok caddede, birçok binada hasar var. Şimdi yerdeki yıkıntıları da kameram arkadaşım ekranlara taşısın.

0: Gaziantep'te de aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar gölete dönen yollarda mahsur kaldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Geç geldi.
1: Can Okanar, Gaziantep'te etkili olan süper hücre hayatı adeta felç etti. Bunu ifade eden birçok noktada da yıkıma neden oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Bulunduğumuz noktadaki manzara oldukça ürkütücü. Buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda hayatlarında böyle bir şeyi hiç görmediklerini ifade ediyor. Bakın hemen karşıdaki evlerin çatılarını göreceksiniz. Her biri tamamen yıkılmış durumda. Ancak biraz sonra ekranlarınıza daha da çarpıcı görüntüler getireceğim. Buradaki balkonları da fırtına yerinden söktü. Şu dakika itibariyle de rüzgar yeniden etkisini göstermeye başladı. Yağışla birlikte bunu ifade edelim. Bakın burada büyük bir korku ve panik yaşandı fırtına esnasında. İşte manzarayı sizler de görüyorsunuz. Yıkımın boyutu oldukça fazla. Birçok noktada aslında aynı manzarayla karşılaştık. Burada da yine balkonlar çöktü. Özellikle park halindeki araçların üzerine çöken balkonların olduğunu ifade edelim. O araçlardan birisi de burada yer alıyor. İşte bakın dört balkon tamamı da betonları adeta buradan uçarak metrelerce savruldu. Tabii bu parçaların çarptığı evlerde de hasarlar oluştuğunu ifade etmemiz gerekir. Park halindeki aracı gördünüz. Yine burada başka araçlar da bulunuyordu. Yine onların da burada parçalarını görüyorsunuz. Fırtına öylesine kuvvetliydi ki burada hortum oluştu. Süper hücreyle birlikte hem sağanak yağış hem de fırtına etkili oldu. Bu sebeple de evlerin de hasar gördüğünü ifade etmemiz gerekir. İşte duvarları görüyorsunuz bakın. Bu mahallede de yine oldukça büyük bir hasar oluşmuş durumda. Zira buradaki park halindeki araçlarda hasar gördü. İşte burada bir duvar vardı o esnada. Duvar da tamamen yıkılmış durumda. Mehmet Ali Bağ ekranlarınıza evlerin camlarını getirdi. Şimdi buradaki duvar ekranlarınıza getirelim. Ve biz buradan ilerledikçe aslında birçok binada aynı manzarayla karşılaştığımızda sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte bakın evin duvarı binanın giriş katında bulunan, giriş noktasında bulunan istinat duvarı da burada fırtına ile birlikte çöktü. Her yerde çatı parçaları var ama yukarıdan sarkan hala tehlike devam ediyor. Parçalar bulunuyor. Bu sebeple vatandaşları biz de bu parçaların önünden yakınından geçmemeleri konusunda uyaralım. Çünkü hala rüzgar zaman zaman etkili oluyor. Yukarıdan sarkan çok sayıda parça görüyorum. İşte bakın bu evin tamamen camları kırılmış durumda. Uçan parçalar, çatılardan uçan parçalar dairelerin içerisine girdi. Adeta taşlar ok gibi saplandı. Yine demirler vardı. O demirlerin büyük bir kısmını vatandaşlar çıkarttılar dışarı attılar ama birçok noktada evlerin hasar gördüğünü ifade etmem gerekir. Şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'da ekranlarınıza taşıyor. Bulunduğumuz mahallede de yine burada da çok sayıda evin hasar gördüğünü gözlemleyebiliyorum. Ve vatandaşlar da bir taraftan o bahçede özellikle bulunan parçaları bir yandan almaya çalışıyor. Elbette ki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ancak Gaziantep'in birçok noktasında etkili oldu. Özellikle Gazikent mahallesinde ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu. Bulunduğumuz bu mahallede de yine Şehit Kamil ilçesine bağlı bir mahalledeyiz biz şu anda. Burada da evlerin çatıları uçtu ve o kiremit parçaları, yine çatılardan uçan parçalar dairelere zarar verdi. Bunun yanı sıra park halindeki araçlara da zarar verdi. Burada ki tablonun da oldukça ürkütücü olduğunu sizlerle paylaşalım. Her sokakta aynı manzarayla karşılaşıyoruz. An itibariyle yağış yeniden etkisini göstermeye başladı. Mehmet Ali Bağ, şu noktadan biraz daha alt kısma doğru ilerleyeceğim. O sokağı da göstermek istiyorum. Çünkü orada da oldukça büyük bir hasar oluştuğunu sizlerle paylaşalım. Bakın her noktada kiremit parçaları var ama hala çatılardan sarkan parçaları görüyoruz. Orada betonları yerinden sökerek çatıyla birlikte alt kısma doğru uçurduğunu görebiliyoruz fırtınanın. Birçok noktada bu manzarayla karşılaşıyoruz. Gaziantep'te etkili olan süper hücreyle birlikte 23 kişi yaralanmıştı. 14'ünün tedavisi sürüyor. Birinin durumunun orta olduğunu Gaziantep Valisi Kemal Çeber açıkladı. 100 binada hasar oluştuğunu ifade etti. 100'e yakın binada. Yine kırsal noktaları da etkilediğini ifade etti Gaziantep Valisi Kemal Çeber. Eğitim öğretime bugün ara verildi. Şehit Kamil, Şahin Bey ve Nizip ilçelerinde. Bakın bu sokağı da hemen ekranlarınıza getirip yayını toparlayacağım. İşte burada da çok ciddi bir hasar oluşmuş durumda. Neredeyse bu sokağın tamamındaki tüm binalarda hasar meydana geldi ve araçların üzerine işte bu

0: parçalar uçtu. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza getirecek. İşte demir kapıları dahi yerinden söktü ve betonları yerinden oynattı. Balkonlarda da çökme meydana geldi. Çok sayıda eve fırtına hasar verdi. Biz gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Afyonkarahisar'da da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar Sandıklı Karayolu Damlalı Boğazı'nda ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor. Kentteki birçok ilçede eğitime ara verildi. Kentte sabah erken saatlerde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı dolayısıyla karayolunda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Afyonkarahisar Sandıklı Karayolu Damlalı Boğazı'nda ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor. Afyonkarahisar Ankara ve Afyonkarahisar Uşak karayollarında araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin karayollarının açık kalması için başlattığı çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi. Bolvadin, Şuhur, Çobanlar, İşçihisar, Sultandağ, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle ara verildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu ABD donanmasını tehdit etti. Son gelen bilgiye göre İran'ın uyarılarını dikkate almadığı için iki füze Jask Adası yakınlarında bir ABD savaş gemisine isabet etti. Gelişmeler A Haber muhabiri Ekber Karabağ'da.
2: Evet Can Afan'a sen de belirttiğin üzere ABD Başkanı Donald Trump bugünden geçerli olmak üzere Hürmüz Boğazı'nda yeni bir süreci başlattıklarını ifade etti ve bu süreç kapsamında ticari gemilerin bu bölgeden çıkışına yardımcı olacaklarını bildirdi. Bu açıklamanın hemen ardından CENTCOM olarak bilinen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamada 150 bin asker ve ayrıca 100'ün üzerinde 15 bin asker ve 100'ün üzerinde araçla bu süreci yürüteceklerini bildirdi. Bu açıklamaların gelmesinin ardından hem peş peşe İran'dan açık tehdit açıklamaları geldi. ABD'nin böyle bir işe girişmesi durumunda savaş gemilerinin hedef alınacağına ilişkin açıklamalar geldi. İlk açıklama savaşı yöneten Hatımlı Emniyet Karargahı'ndan geldi. Ve bu açıklamada söz konusu bölgede Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünün tamamıyla İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğu ve İran Silahlı Kuvvetleri'nden izin alınmadan bu bölgeden geçişlerin yasak olduğu ve gemilerle ilgili işlem yapılacağı ifade edildi. Ayrıca ABD savaş gemilerinin de bu bölgeye yaklaşması durumunda hedef alınacağı ifade edildi. Bu açıklamadan hemen sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan, Deniz Kuvvetleri'nden de benzeri bir açıklama geldi. Bir harita yayımlandı. O haritada Hürmüz Boğazı'nın tümü İran Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi kapsamında gösterildi. Ve bu bölgeden girişler çıkışlar İran'ın izniyle olacağı ve gemilerin bu izinlere dikkat etmemesi halinde onlara el konulacağı ifade edildi. Bir açıklamada İran ordusundan geldi ve İran ordusundan gelen açıklamada bölgeye yaklaşmaya çalışan ABD savaş gemilerinin yapılan uyarıların ardından bölgeden uzaklaştığı ifade edildi. Son gelişme ise az önce Can Uçan'a sizin de belirttiğiniz üzere yarı resmi Fars Haber Ajansı'ndan geldi. Resmi olarak teyit edilmese de söz konusu yarı resmi haber ajansı ABD'nin bölgedeki bir savaş gemisine uyarılara dikkat almadığından dolayı füzeyle hedef alındığı ifade edildi. Söz konusu bu haberde söz konusu ABD gemisinin bu vurulma sonrasından bölgeden uzaklaştığı ifade edildi. Dediğim üzere hala bu konuyla ilgili bir resmi açıklama yok. Ancak özellikle ABD'nin bugün bu bölgede başlatmayı planladığı gelişmeler dolayısıyla bölgede oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz.
1: Evet, bu son dakika gelişmesiydi. Acaba bundan sonra neler yaşanacak? Ekber Karabağ son durumu Tahran'dan aktardı.

0: Bundan sonraki gelişmeleri de haber merkezimiz derledi. Onları toparlıyoruz ve evet, ekranlarınızda. Evet, Ekber Karabağ'a bir kez daha dönüyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu ABD donanmasını tehdit etti. Daha önce de belirttiğimiz gibi son gelen bilgiye göre, İran basınından gelen bilgi bunlar, İran'ın uyarılarını dikkate almadığı için iki füze Jask Adası yakınlarında bir ABD savaş gemisine isabet etti. Gelişmeler, son durum, A Haber muhabiri Ekber Karabağ'da.
1: Evet Canan Konat, senin de altını çizdiğin üzere hala bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış. Gerçekten bu savaş, bu füzeler savaş gemisine isabet etti mi yoksa sadece uyarı niteliğinde fırlatılan füzeler miydi? Bu konuyla ilgili biraz kafa karışıklığı söz konusu. Senin de az önce belirttiğin üzere az önce İran'ın ya resmi Fars Haber Ajansı'nın bir haberi söz konusuydu. Ve o haberinde işte uyarıları dikkate almayarak bölgeye yaklaşmaya çalışan ABD'ye ait bir savaş gemisine yönelik iki füze atıldığı ve bunun üzerine söz konusu savaş gemisinin bölgeden uzaklaştığı ifade ediliyor. Tabii bugün sabah saatlerinde Donald Trump'ın ifadesinin ardından ABD işte Merkez Kuvvetler Komutanı çok sayıda asker, gemi ve aynı zamanda uçakla bu bölgedeki Donald Trump'ın bu talimatını yerine getireceklerini ifade etmişti. Tabii bu süreç nasıl olacaktır? ABD'den Axios'un bir haberi söz konusu. O haberde esasında ABD savaş gemileri bu bölgeden geçecek ticari gemilere eşlik etmeyecek, ancak onlara olası bir saldırı olması durumunda bu saldırıyı püskürtecek, aynı zamanda hangi rotayı kullanması için de yardımcı olacak. Biliyorsunuz ki söz konusu bu bölgede ciddi anlamda bir mayınlama söz konusu. İşte ABD ordusunun mayınların hangi alanlarda olduğuna ilişkin o gemilere bilgi verecek ve gemiler o şekilde oradan geçebilecektir. Fakat ben İran medyasına baktığımda şu ana kadar herhangi bir ticari geminin Donald Trump'ın bu ifadelerine rağmen bu boğazdan geçmiş değil. İran devrim muhafızlarının, İran ordusundan, aynı zamanda bu savaşı yöneten Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı'nın başkomutanı Ali Abdullahi'den gün içinde gelen açıklamalarda İran buna müsaade etmeyeceğini belirtiyor. İran'dan gelen açıklamalarda özetle şu şekilde deniliyor ki eğer savaş gemileri ve özellikle Amerikan savaş gemileri bölgeye yaklaşırsa onları hedef alırız. Diğer taraftan eğer ticari gemiler de bu bölgeye yaklaşırsa bizim belirttiğimiz rotadan ve bizim iznimiz olmazsa onlara el konulacağı ve onlarla ilgili işlem yapılacağı ifade edildi. İran'da siyasilerden de benzeri bir açıklama geldi. Az önce takip olarak bir saat önce Dışişleri Bakanlığı'nda konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai de aynı ifadeleri kullandı. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgenin kontrolünü tamamıyla İran ordusunda olduğunu ve gemilerin ancak İran'dan izin alarak bu bölgeyi kullanabileceğini ifade etti. Takip olarak yarım saat önce de İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri bir harita yayınladı. O haritada Hürmüz Boğazı'nın tümü İran'ın kontrolünde gösteriyor. İki alan belirledi. O alanlarda işte İran kara sularından ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara sularına uzanan bir geniş bir alan ki Hürmüz'ün tamamını kapsıyor. O bölgenin İran Süleyhli Kuvvetleri'nin denetiminde olduğu ve herhangi bir geminin girişinin çıkışının oradan ancak İran'ın izniyle tabi olacağı ifade edildi. Ki az önce de dediğim üzere Fars Haber Ajansı'nın ben sürekli bir şekilde onun resmi yetkililer tarafından teyit edilip edilmediğini bakıyorum. Hala resmi olarak bir teyit yok, ancak devrim muhafızlarına bağlı Fars Haber Ajansı bir gemiye yönelik füzeli saldırı yapıldığını gündeme getirmektedir.
0: Diğer yandan ABD Almanya'dan 5000 askerini çekme kararı almıştı. Süreç nasıl işleyecek? Alman ekonomisi bu durumdan nasıl etkilenecek? Almanya'ya gidiyoruz. Hem bu soruların yanıtını hem de sırada İtalya ve İspanya'nın olduğu iddialarını A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'dan alacağız.
2: Can O'Connor, ABD'nin Almanya'dan asker çekme planı sadece güvenlik değil, ekonomik açıdan da ciddi endişelere yol açtı. Özellikle en büyük ABD askeri üssünün bulunduğu Ramstein bölgesi.

0: Ekonomik anlamda ciddi bir kırılma yaşanacağı belirtiliyor. Zira bu üste yaklaşık 9 bin asker, yine sivil çalışanlar ve aileleriyle birlikte 50-55 bin kişilik bir nüfustan bahsediyoruz. Bu da bölge ekonomisinin temel dayanıklarından bir tanesi. ABD'nin 5 bin askeri şu an için çekme kararı sahada çok daha büyük bir etki yaratabilir ki çekilme planına baktığımız zaman da 6 ay ile 1 yıl içerisinde bunun tamamlanacağı belirtilmişti. Yine Rheinland-Pfalz eyaletinin başbakanı ve belediye başkanı da ABD askerlerinin bölgeden gidecek olmasının ekonomik anlamda ciddi bir olumsuzluğa neden olacağından endişe ettiklerini duyurdular. Rakamlar da aslında bu bağımlılığı ortaya koyuyor. ABD askeri varlığın bölgeye katkısı yıllık 2 milyar doların üzerinde. Bu gelir maaşlar, kiralar ve yerel şirketlere verilen ihaleleri kapsıyor. Öte yandan yine aynı bölgede Weilerbach'ta ki bir şehir burası, yaklaşık 1.6 milyar dolarlık yatırımla ABD'nin ülke dışındaki en büyük askeri hastanesi inşa ediliyordu. Şimdi bu çekilme kararının bu projeyi de olumsuz etkileyip etkilemeyeceği bir başka soru işareti. Uzmanlara göre olası bir çekilme kararı yalnız askeri dengeleri değil, Almanya'daki birçok bölgenin ekonomik yapısını da kökten sarsabilir. Biraz önce ifade ettiğiniz üzere ABD Başkanı Trump'ın İran Savaşı'nda kendisine destek vermeyen ülkeler için bir kara liste oluşturduğu iddiası gündemdeydi. Ve bu ülkelerdeki askerlerini de çekebileceği konuşuluyordu. Nitekim Trump, İtalya ve İspanya'dan da asker çekip çekmeyeceği sorusuna neden çekmeyeyim ki? İtalya bize hiçbir yardımda bulunmadı, İspanya ise tek kelimeyle korkunçtu diyerek bu iki ülkeden de asker çekebileceğini sinyallerini verdi diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi için yola çıktı. Ancak Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir sorundan dolayı Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. Güvenlik protokolleri uygulandı. Pedro Sanchez geceyi Ankara'da geçirdi. Teknik sorunun giderilmesiyle birlikte Sanchez aynı uçakla sabah saatlerinde Ermenistan'a hareket etti.
2: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan resmi uçak bir kez daha teknik bir sorun yaşadı ve akşam saatlerinde başkent Ankara'ya acil iniş gerçekleştirdi. Pedro Sanchez, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi için yola çıkmıştı. İspanya makamlarından yapılan açıklamada uçağın öngörülemeyen teknik bir sorun nedeniyle Türkiye hava sahasındayken acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Güvenlik protokolü uygulandı, uçağın acil inişi sağlandı. Bunun ardından teknik ekipler uçak üzerinde incelemelerini gerçekleştirdi.
3: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı teknik bir arızadan dolayı Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Bu acil inişin ardından Sanchez geceyi başkent Ankara'da geçirdi ve sabah saatlerinde o teknik arıza çözüldü ve Pedro Sanchez Esenboğa Havalimanı'ndan hareket ederek Ermenistan Erivan'a doğru yola çıktı.
2: İspanya Başbakanı'nı taşıyan uçaklarda yaşanan teknik arıza ilk değildi. 4 Eylül 2025'te Paris'teki Ukrayna konulu toplantıya gitmek için hareket eden İspanya Başbakanı'nın uçağı yine teknik bir arıza vermiş, uçak Madrid'e geri dönüş yapmıştı. Tıpkı Türkiye gibi İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna ve sivilleri hedef alan saldırılarına üst perdeden tepki gösteren İspanya Başbakanı'nın uçak seyahatlerinde yaşadığı teknik arızalar bazı kesimlerce şüpheyle karşılandı.
1: Son dakika haberimizi paylaşmıştık sizlerle. Bir Amerikan savaş gemisinin Körfez'den içeri girme teşebbüsünde bulunduğunu yazdı İran basını. Bunun üzerine uyarıları dikkate almayan Amerikan savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğu ve geminin geri dönerek bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Şimdi bir konuğumuz var uzaktan bağlantıyla, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş. Evet Sayın Bozkuş, bir saldırı kuşkusuz. Bunun arkasından ABD'nin de bir misillemesi gelecektir. Bunu da tahmin etmek güç değil. Nispi bir sükunet vardı bölgede ama şimdi yeniden karıştı. Buyurun değerlendirmeniz.

0: Can Bey, 1 Mayıs'ta biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'ın operasyonel yetkisi sona ermişti. 30 günlük askerlerinin geri çekme yetkisi vardı. Ancak yeniden bir saldırı olursa operasyonun yeni atla yeniden başkan bir 60 gün kazanma stratejisine dayanan bir hamleyle bunu takip ettiğini görmekteydik ki Hürmüz'deki diğer ülkelere ait petrol taşıyan tankerlerin güvenli şekilde çıkarılması ile ilgili hamleyi Amerika Birleşik Devletleri'nin yapma girişiminin karşısında İran tarafının da net bir tavırı vardı. Hürmüz'e girebilecek olan tüm Amerikan düşman gemilerine karşı müdahale edileceği yönde ve bunun gerçekleştiğini görüyoruz ki bu tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından değerlendirdiğimiz zaman Başkan Trump için yeni bir operasyonel yetkinlik sürecinin daha başlamasını sağlayabilecek önemli bir kazanım olarak bir taraftan bunu değerlendirebiliriz. Diğer bir nokta ise uluslararası enerji boyutunda yine enerji rakamlarının yukarılara doğru tırmanmasını sağlayacak bir hamle olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Başkan Trump 14-15 Mayıs'ta eğer gerçekleşirse Çin'e yapacağı ziyarette Hürmüz Boğazı'nda enerjinin kontrolünü elinde bulunduran bir Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla masaya oturmak istediği gerçeğini gördüğümüzde ve dünya enerji jeopolitiği ve dünya ekonomisindeki dalgalanmaların önüne geçebilme hamlesini de oradaki gemileri çıkartmaya yönelik hamlesiyle güç gösterisine ve hegemon güç olduğu noktasındaki varlığını ispata yönelik hamlesinin karşılığı İran tarafından sert bir cevapla verilmiş olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bize neleri getirir baktığımız zaman Hürmüz tıkanırsa nasıl bir yol açacağını konuşmamız gerekiyor ki bundan sonra deniz savaşlarının ilk hamlesini artık görebiliriz. Yine hava savaşı derinleşme noktasına girebilir. Yine havadan saldırılar başlayabilir ve enerji savaşı küreselleşme boyutuyla da beraber yeni bir ölçüye ulaşmış olacak. Peki diğer bir unsur nedir? Eğer savaş bu şekilde ifade ettiğimiz gibi şekillenirse vekil aktörleri de İran bundan sonra kullanmaktan çekinmeyecektir. Babülmendep dahil olmak üzere, Malakka dahil olmak üzere birçok noktadaki stratejik geçiş noktalarında artık savaşın izlerini görebiliriz.
1: Evet, 60 günlük süresi sona erdi Trump'ın.
0: Evet.
1: Kongre'ye de savaş bitti dedi. Yani
0: evet.
1: anayasal bir zorunluluktu bu, savaşın bittiğini Kongre'ye bildirmesi. Bunu da yerine getirdi. Şimdi önünde seçenekler var. Ya savaşı sürdürmek için Kongre'den yeniden onay isteyecek, ya da Amerikan askerlerini geri çekilmek için 30 gün süre talep edecek. Oysa şimdi durum çok farklı. Yani
0: Evet.
1: Kongre'den onay almadan eğer misillemelerine başlarsa savaş devam ediyor demektir. Zaten savaş
0: Evet.
1: bitti dedi ama savaşın bitmediğini herkes görüyor. Böyle de bir çelişkili durum var. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu?
0: Can Bey, zaten konuşmamın başında söylemiştim. Eğer İran tarafı bir saldırı ya olursa ki bu saldırı gerçekleşti. Başkan Trump ikinci bir 60 günlük operasyon yetkisini kendisine hak olarak görecektir. Ve bu nedenle de hem Kongre'ye hem Senato'ya yeniden bir savaş yetkisi istemesine gerek kalmadan 60 günlük bir süre daha kazanmış olacak. Çünkü bu operasyonun adını da başka bir isimlendirerek yeni bir yetki çerçevesinde hak görecektir. Amerikan yasaları çerçevesinde. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri için ne getirebilir ne götürür sorularını daha çok burada konuşmamız gerekiyor. Çünkü dünya enerji jeopolitiği Hürmüz'de göre kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla Hürmüz'deki güç noktası Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybetmek istemediği 3 stratejik nokta var. Birincisi baktığımız zaman Hürmüz'deki hakimiyet noktasındaki Amerika'nın güç noktası. Diğer bir nokta yine Amerikan tahvillerinin bugün ulaştığı satış noktasındaki değer kayıplarıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine yansıması, petro dolar, petro yuan çekişmesi ve bu savaş sürecinde Amerikan savunma sanayisinin ucuz maliyetli, yüksek teknolojili ürünler karşısındaki teknolojisi var olan ancak hantal kalmış bir Amerikan savunma sanayisinin içine düştüğü bir durum olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor ki bu süreç şimdi eğer savaşın boyutlarıyla yeniden ağır bir hale dönüşürse çok daha farklı bir noktaları göreceğiz. Çünkü artık bu alanda finans savaşlarının da başlayacağı yeni bir dönemi hep beraber görmemiz gerekiyor. Bakın İran, Amerika Birleşik Devletleri

0: devletler için çok farklı bir noktada ekonomik kriz ve enflasyon baskısını beraberinde getirdiği gerçeğini görüyoruz ki bu dünyanın her noktasında artık daha fazlasıyla hissedildiğini görmekteyiz. Yine Trump üzerindeki siyasi baskının çok daha fazlasıyla artabileceğini söylememiz gerekiyor. Cumhuriyetçi tabanda büyük bir kırılmayı ve Amerika'da yeni bir siyaset anlayışının ki demokratlar ve cumhuriyetçiler haricinde magacıların bu yönde yoğun çalışmaları olduğunu açık kamuoyu kaynaklarında görmekteyiz. Askeri stok ve savunma sanayisi baskısının düştüğü durum nedeniyle Başkan Trump'a karşı yoğun bir baskının da olacağını söylememiz gerekiyor ki bir diğer nokta da Başkan Trump'ın bu süreçteki izlediği politikaların hukuki ve anayasal kriziyle de beraber nelerle karşılaşabileceği sorusu akıllara geliyor. Siyasi geleceğinin tartışma konusu olması halini ortaya çıkartıyor. Ve hepsinden daha önemlisi resesyon krizinin dünyaya sarmasıyla beraber hem dünya ekonomileri hem de savaşın maliyetiyle beraber ortaya çıkan ekonomik ve yaptırım güçlerinin çok daha farklı bir noktaya ulaşacağını söylememiz gerekiyor. Peki bu savaş nasıl biter diye soru da sorulabilir. Tabii ki İran Hürmüz'de kontrollü bir geçişe izin verirse bu biraz önceki bahsettiğimiz deniz savaşlarının olmasının imkanı yok. Ancak Amerika Birleşik Devletleri sınırlı bir operasyonla koridor açma girişiminde bulundu. Bunu da başaramadığını gördüğümüzde uzun kapanma olursa da diplomatik masa nasıl kurulacak sorularını da beraberinde getirecektir.
1: Evet, bu arada Brent petrolün anında yükselişe geçtiğini görüyoruz.
0: Evet.
1: Şu an itibariyle 112,30 dolar. Yani 112 dolar 30 sent seviyesinde. Bu aşağı yukarı %3,82'lik bir artışı ifade ediyor. Çok hassas bir teraziden söz ediyoruz. Yani şunu bir netleştirelim Mehmet Bey. Trump 60 günlük süreyi doldurdu. Şimdi evet, Kongre onayı almadan bir 60 gün daha savaşa devam edeceğini söylüyor. Yani bir savaş bitti, şimdi ikinci savaş başladı. Bunu mu kastediyoruz?
0: Şöyle söyleyelim isterseniz Can Bey, biliyorsunuz Başkan Trump'ın Kongre ve Senato'dan savaş izni almadan 60 gün operasyon yönetme hakkı var, 60 günlük.
1: Evet.
0: Ve 60 gün bittiğinde istediği neticeye ulaşmaz ise yeniden savaş yetkisi talebi var. Ancak bu Kongre ve Senato'dan bu izni Başkan Trump'ın alamadığını gördük. Bunun yanında da 30 gün süreyle bölgedeki operasyonu yöneten askerlerini tekrar kendi ülkesine taşınmasıyla ilgili bir süresi var. Bu süre şu anda sınırsız ateşkes süresiyle beraber Başkan Trump bu süreyi kullanıyordu. Ancak Başkan Trump yeni bir operasyon, yani ateşkes süreci devam ederken karşı tarafın saldırısı neticesinde yeni bir 60 günlük operasyon yetkisini başka bir atla, yani bu ikinci İran Savaşı adı da diyebilir veya farklı bir isim de kullanabilerek yeni bir operasyonu başlatma yetkisi Amerikan yasalarında kendisine verilmiş bir hak olarak görülmekte. Ve Başkan Trump da bunu kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade etmişti açıklamalarında.
1: Çok teşekkür ederim. Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle birlikteydi. Ajansa devam ediyoruz. Kabine 2 haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. A Haber muhabiri Kübra Bal aktaracak.
2: Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saatler 15.30'u gösterdiğinde iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanıyor. Tabi toplantıda ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak diyebiliriz. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu nihai rapor sonrasında yasal süreç beklentisi oluşmuştu. Ankara'nın beklentisi ise PKK terör örgütünün tamamıyla silahları bırakması. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de bir araya gelmişti ve terörsüz Türkiye süreci kapsamlı bir şekilde masaya yatırılmıştı. Aslında terörsüz Türkiye sürecinin durduğuna yönelik söylentilere karşı her iki lider de sürecin ivme kazanması gerekliliğine ilişkin mesajlar veriyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti grup toplantısında menzile ulaşıncaya kadar sabırla devam edeceğiz ifadelerini kullanarak aslında kararlılık mesajı vermişti ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na da oldukça büyük bir görev düşünüyor. Çünkü doğrulamaya doğrulama ve teyit mekanizmasının devreye girmesi bekleniyor. İşte bugün MİT raporu

0: memurları kabine toplantısında masada olacak diyebiliriz. Tabii dış politika başlığında Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve savaşın kalıcı barışa dönmesi için atılabilecek adımlar masada olacak ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28 Şubat'tan bu yana oldukça yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyordu. Yine Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler ve krizin küresel piyasalara, ekonomiye yansıması, Türkiye ekonomisine yansıması başlıkları da ve alınan tedbirlerde ele alınmış olacak. Bunun yanı sıra İsrail'in işgalci politikaları, Gazze Sumut gemisindeki son durum, yine Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için atılabilecek adımlar da ele alınacak. Yine Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Karadeniz güvenliği başlığına da ayrı bir parantez açılacak. İç politikaya yeniden dönecek olursak, Adalet Bakanlığı'nın başlatmış olduğu faili meçhul dosyaların aydınlatılmasında gelinen son durumda değerlendirilecek ve aynı zamanda okullardaki saldırılarda alınan tedbirler, caydırıcı önlemler masada olacak. Özellikle tüm Türkiye'nin beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı da bugün kabine toplantısında görüşülmesi beklenen başlıklardan biri. Ekonomi başlığındaysa enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında atılabilecek adımlar değerlendiriliyor olacak. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kamuoyunu bilgilendirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Türkiye'de enflasyon savaşın etkisiyle Nisan ayında beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık %4,18 arttı. Yıllık artış ise %32,37 oldu. Enflasyona en yüksek katkı gıda, konut ve ulaştırma gruplarından geldi. Bu arada yeni bir son dakika haberi var ekranlarınızda. İran basını bir Amerikan savaş gemisini Hürmüz Boğazı'nda iki füzeyle vurduğunu duyurmuştu. Bir Amerikalı yetkili ise bu haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bunu da bu şekilde bir not olarak aktardıktan sonra enflasyonla ilgili haberimize geçiyoruz.
2: Türkiye'de Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık %4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,37 olarak kaydedildi. Aynı dönemde kira artış oranı %32,43 olarak hesaplandı. Fiyat artışlarında en dikkat çeken kalem konut oldu. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %46,60'a ulaştı. Ulaştırma grubunda %35,06, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %34,55'lik artış kaydedildi.
3: Gıda 3,7 gelmiş. Yani oradan 0,2 puana yakın bir katkı var bir kere. Giyimin her türlü iki yöne de risk olabileceğini söylemiş. Yani giyimin sezonluk, yeni sezonu geçişlerde hep böyle yanıltabiliyor. Enflasyonda şimdi yıllık 32'lerde 32'nin üstüne çıktı. Ve hani Temmuz Ağustos'a kadar da 30'un üzerinde, hani 31-32'lerde kalacak gibi gözüküyor.
2: Aylık bazda da benzer görünüm dikkat çekti. Konutta aylık artış %7,99 olurken ulaştırmada %4,29, gıdada %3,70 artış yaşandı. Enflasyona en yüksek katkı gıda, konut ve ulaştırma gruplarından geldi. Özel kapsamlı enflasyon göstergesi ise yıllık %30,51 olarak gerçekleşti. Veriler enflasyonda konut ve temel tüketim kalemlerinin belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koydu.
1: İBB davasında duruşmalar devam ediyor. Bugünkü gelişmeler A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'da.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 9. hafta 31. günündeyiz aslında. Sabah saat 10.30'da başladı dava. Yaklaşık 1 saat sürdü ve 1 saat sonra mahkeme başkanının kararıyla yarına ertelendi. Yani 32. günde Ahmet Güldü'nün savunmasıyla devam edecek. Peki neden ertelendi? Neden 1 saat sürdü? Dilerseniz ondan bahsedelim. Mahkeme başladığında bazı sanık avukatları söz almak istedi. Mahkeme başkanı da söz verdi. Avukatlar şunlardan bahsetti. İki haftada bir tutukluluk incelemesinin yapılmasını istedi avukatlar ve sonrasında bazı yorumlarda bulundular. Mahkeme başkanı da şu karşılığı verdi. Siz yorum yapıyorsunuz ve yorum yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Biz zaten size yeteri kadar savunmalarınıza söz hakkı veriyoruz. Hatta öyle ki şu ana kadar

0: yaklaşık 32-33 gün geçmesine rağmen günde bir veya iki sanığın savunmasını dinliyoruz ve avukatların da savunmaları gayet uzun sürüyor ve hiçbir türlü müdahale etmiyoruz. Sonrasında ise avukat şu cevabı verdi: siz talimatla iş yapıyorsunuz dedi. Mahkeme başkanı ise biz talimatla iş falan yapmıyoruz. Eğer ki bize bu tür ithamlarda bulunuyorsanız ben şu anda sizin konuşmanızı daha istemiyorum ve normal mahkememe devam etmek istiyorum cevabında bulundu. Sonrasında Ahmet Gül geldi savunma kürsüsüne ve kendisi kimlik tespiti için başladı. Kimlik tespitinin yaptığı sıralarda dahi avukat hiç ara vermeden konuşmasına devam etti. Mahkeme heyeti başkanına karşı konuşmasına devam etti. Sonrasındaysa mahkeme heyeti başkanı bir ara verdi. Aradan sonra da duruşmanın yarın ertelendiğini söyledi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: ABD Başkanı Trump Hürmüz'de mahsur kalan gemileri kurtarmak için bu sabah operasyon düzenleyeceğini söylemişti, açıklamıştı. Ve İran'ın karşılık vermesi durumunda çatışmaların tekrar başlayacağı konusunda da uyarıda bulunmuştu. Bir son dakika haberi geldi, sizlerle biraz önce paylaştık. O da İran basınına göre yansıyan bir haber. Ona göre uyarıları dikkate almayan bir Amerikan savaş gemisinin Hürmüz'e girmek isterken İran tarafından iki füzeyle vurulduğu ve geri döndüğü şeklindeydi. Ama Amerikalı yetkililer bu haberin doğru olmadığını da açıkladılar. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Ülger.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim canım.
1: Evet, yine ipler gerildi, öyle anlaşılıyor. Buyurun, bugünkü durum itibariyle değerlendirmeniz nedir?
2: Evet, yani bu çatışmada tabii Orhan olan arabulucu Pakistan gözükmesine rağmen arka kapıda Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Umman'ın ve hatta Rusya'nın da devrede olduğunu biliyoruz. Arka kapı diplomasisiyle önemli ölçüde mesafe alındığı kanaatindeyim. Aslında bir uzlaşının altyapısı da ortaya çıkmış durumda. İran dün 14 maddeden oluşan bir öneri ortaya attı. Trump ise bunu adeta provoke eden bir girişim başlattı. Hürmüz'de Özgürlük Projesi adı altında saldırgan politikaya dönme işaretleri verdi. Şimdi tabii hakikaten bir saldırı oldu mu bu gemiye? Bunu net olarak bilmiyoruz. Çünkü savaş sadece cephede devam etmiyor. Bir hibrit savaş söz konusu. Psikolojik olarak karşı taraf üzerinde etki yaratabilecek böyle bir takım haberler, değerlendirmeler, yorumlarda savaşın bir parçası. Mevcut koşullarda ben savaşın devamı, idamesinin ABD'ye ve İran'a bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyim ve taraflar bir uzlaşı arifesinde maksimalist taleplerle karşı taraf üzerinde üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bazı yorumcular şunu söylüyorlar: şu ana kadar yaşanan tüm gelişmeler aslında bir fragman, çok daha büyük bir savaş başlayacak diyorlar. Ben o kanatta değilim. Aslında uzlaşı arayışları ve karşı taraf üzerinde kendi tercihlerinin etkili olmasını taraflar sağlamaya çalışıyorlar. Önümüzdeki zaman diliminde bu uzlaşıyı provoke edebilecek tek aktör İsrail. Çünkü İsrail bu savaşın devam etmesini istiyor ve en sonunda bir Arap-İsrail Arap-Acem çatışmasına yahut da bir Sünni-Şii çatışmasına evrilmesini istiyor. Fiili duruma bakacak olursak bir tırmanmaya tanık oluyoruz. Fakat uzlaşı sağlanma ihtimali hala güçlü biçimde varlığını koruyor.
1: Evet. Evet. Şimdi sizden önce konuk ettiğimiz Mehmet Bozkurt da bir noktaya işaret etmişti. O da çok önemli bir nokta aslında. Ben de o soruyu size de yöneltmek isterim. Şimdi ABD Başkanı

0: Türkiye'nin anayasaya göre, savaş yasasına göre kongreye danışmadan kendi yetkisini kullanarak savaşa girmesi mümkün. Böyle bir yetkisi var. Ancak bu savaşın 60 gün sürebileceği yasayla bağlanmış vaziyette. 60 günün sonunda savaş bitti deyip kongreye de bildirmesi lazım. Savaş bitti diyerek kongreye de bir bildirimde bulundu Trump. Ancak bunun arkasından şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yeni bir isim, yeni bir çerçeveyle bu savaşa devam edecek. Öyle anlaşılıyor Amerika. Acaba şimdi birinci Körfez Savaşı bitti, ikinci Körfez Savaşı mı başlıyor şeklinde de bir yorum ister istemez insanın aklına geliyor. Siz ne de düşünürsünüz?
1: Şimdi Can Bey, evet, bahsettiğiniz değişiklik 1973 yılında yapıldı. Bir federal yasa, başkanın kongre onayı almadan Amerikan askerlerini bir savaşta savaşa sokmasının süresini kısıtlıyor. 60 günlük süre ile kısıtlıyor. Bu süre 1 Mayıs'ta sona erdi. Olağanüstü koşulları ileri sürerek başkan bunu bir ay daha uzatma hakkına sahip. Trump son derece pragmatist bir kişi. İşte bir taraftan yani savaş bitti açıklaması yaptı. Böyle bir bildirimde bulundu. Şimdi yeniden bunun bir 60 günlük süreyle başlatılması yönünde bir eğilim ortaya koyabilir. Yahut da 30 günlük uzatmayı önümüzdeki zaman diliminde devreye soktuğunu söyleyebilir. Fakat Amerikan kamuoyunun baktığımızda çeşitli araştırmalar gösteriyor. Bu savaşı destekleyenlerin oranı %30'un altında. En son yapılan bir ankette Trump'ın bu savaştaki pozisyonu, tutumu da katılımcılara sorulmuş. %59'u Trump'ı mental bakımdan sağlıklı karar verecek yapıda görmediklerini beyan etmişler. %55'i fiziki olarak sağlıklı olmadıklarını bildirmişler. Amerikan kamuoyu buna karşı. Trump'ın da aslında İran'ın da bu savaşı bir an önce sonuçlandırma arayışı içerisinde olduğunu düşünüyoruz. ABD açısından bir başka bu süreci uzlaşıyla sonuçlandırmaya sevk edecek gelişme yakın bir süre sonra, galiba 14 Mayıs'ta eğer yanlış hatırlamıyorsam, Çin lideriyle Trump bir araya gelecek. Bu toplantı öncesinde Trump'ın İran ile bir uzlaşı sağlama ve bunu işte baskı yaparak içeride bir başarı öyküsü olarak kamuoyuna anlatma çabasına yönelmesi söz konusu olabilir. Tarafların maksimalist taleplerle karşı taraf üzerinde etki yaratmaya çalıştığını görüyoruz. Bu arada İran'ın önemli ölçüde arka kapı diplomasisiyle devam eden müzakerelerle Amerikan talepleri konusunda uzlaşıcı bir çizgiye geldiğini de görmemiz lazım. En son öneri de mesela 15 yıl nükleer çalışmaları dondurmayı İran örtülü açık kabul ediyor. Geriye kalan süre içerisinde bunların 3.67 oranında zenginleştirilebileceğini uluslararası denetimi kabul ediyor. Elinde bulunan 440-460 kilogram civarında zenginleştirilmiş uranyumun bir başka ülkeye teslim edilebileceğini de söylüyor. Müzakerelerle başka konularda ilerleme sağlanması halinde mümkün olacak şeklinde önerileri var. Yaptırımların kaldırılmasının, savaş tazminatı ödenmesini ve İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını, bunların eş zamanlı olarak devreye sokulmasını istiyor. Ben arka kapı diplomasisiyle çok önemli mesafe alındığını düşünüyorum. Yine de Trump çeşitli baskılar neticesinde İran'a son bir saldırı yapıp daha sonra uzlaşı yapma yolunu tercih edebilir. Ama İran'ın da elinde hala kullanmadığı vahşi bir kart var. O da Babil Mendap Boğazı'nın da bloke edilmesi. İran bunu Husileri devreye sokarak önümüzdeki zaman diliminde eğer çatışma tırmanırsa uygulamaya koyabilir.
0: Evet. Şimdi

0: İran basını Amerikan savaş füzesini iki füzeyle vurduk dedi. Peki, koyduk bunu bir kenara. Amerikalı yetkili hayır, bu haberler doğru değil dedi. Çünkü İran basınında yayınlanan haberlerdi. Şimdi eğer bu haber doğru olsaydı Trump Amerika Birleşik Devletleri mutlaka bir misillemede bulunacaktı. Dolayısıyla savaşa devam anlamına gelecekti. Ama haberler doğru değil. Yani gemi vurulmadı açıklamasını yaptığına göre Amerikalı yetkili, o zaman böyle bir misilleme beklemek biraz hayal olacak. Öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla böyle de bir tuhaf durum var orta yerde. Bununla ilgili de kısaca görüşünüzü rica edeyim, ama kısaca rica edeyim.
1: Şimdi taraflar tabii ki karartma uyguluyorlar. Hatta burada işte baskıcı, totaliter olmakla suçlanan İran değil de karşı taraf daha fazla karartma uyguluyor. İran'ın bakın bu savaştaki kayıplarını net olarak medyaya yansıdığını görebiliyoruz. Fakat İsrail ve ABD tarafı hakikaten kayıplarını gizliyorlar. İsrail'i anlamak mümkün. Bir göçmen toplumu neticede işte güvenli ülke izlenimini, intibanı negatif yönde etkilemek istemiyorlar. İsrail kayıplarını gizliyor. Aynısını Amerika da yapıyor. Sonra zaman içerisinde ortaya çıktı. Aslında uçak gemileri bile İran füze saldırılarından, dronlardan, balistik füze saldırılarından etkilenmiş, ama işte yangın çıktı şeklinde bunu kamuoyuna yansıtmışlar. Karşımızda tabii bir hibrit savaş var ve savaşta medyada, haberlerde psikolojik üstünlük sağlamak için kullanılıyor. Hakikaten İran savaş gemisi iki füzeyle vuruldu mu, vurulmadı mı, bunu net olarak bilmiyoruz. Ama ABD tarafının argümanına inanmamız da gerekmiyor. Pekala, bunu gizleme yolunu da tercih edebilir. Çok fazla hasar almadıysa özellikle. Ben hala tarafların maksimalist taleplerle kendi isteklerini karşı tarafa empoze etme kavgası içerisinde olduğu kanaatindeyim. Bunu bir süre daha devam ettirecekler. Fakat deadline, yani son nokta, acaba yani 14 Mayıs mı olacak, yoksa bir aylık süre mi olacak, bunu zaman içerisinde göreceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger konuğumuzdu. Ajans saat başında devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Üniversitelerde dijital dönüşüm hız kazanıyor. Artan rekabet, akreditasyon baskısı ve verimlilik ihtiyacı yüksek öğretim kurumlarını teknoloji odaklı bir yapıya yönlendiriyor. Küresel eğitim teknolojileri pazarının 2026'da 230 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de BİMSER'in geliştirdiği çözümlerle üniversiteler tüm operasyonlarını tek merkezden yönetebilir hale geliyor. BİMSER CEO'su Murat Atıcı, üniversitelerin tüm idari ve operasyonel süreçlerini tek bir dijital platformda topladı. Belirtti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji Güneş Panelleri bilgi.

0: İlgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.

0: numara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Perakende ustalarının mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Fethiye Seydi Kemer Kaş yolunun 30 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmekte. Bursa Balıkesir yolunun 37 ve 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
10: Bu bölgeden geçmeye çalışmaları halinde onlara el konulacağı ifade edildi. İran devrim muhafızları bugün bir harita da yayınladı ve o harita da ki geniş bir alanı kapsamaktadır ve Hürmüz'ün tamamını içine almaktadır. O bölgenin İran'ın kontrolünde olduğu ifade edildi ve buna uymayan gemilerle ilgili işlem yapılacağı ifade edildi. Dediğim üzere en gergin anda bir savaş gemisinin İran'ın füzeleri tarafından vurulmasıyla ilgili iddia ile gündeme geldi. İddia diyorum çünkü hala İran'dan resmi yetkililerden, İran ordusundan, devrim muhafızlarından bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu olayın ardından dünya piyasalarında özellikle petrol fiyatlarında çok ciddi ve sert bir yükselişler söz konusu oldu. Öyle görünüyor ki işte bu savaşın ardından ve yaşanan ateşkesle birlikte bu bölgede yaşanacak herhangi bir gelişme tekrardan iki tarafı sıcak ateşin içine atabilir.
11: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim had safhada ve merak ediliyor savaşa geri mi dönülecek? Uluslararası güvenlik uzmanı doçent doktor Merve Suna Özel Özcan yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
12: Hoş buldum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum Sayın Okanar.
11: Evet, biraz sakinleşti derken yine karıştı işler.
12: Kesinlikle haklısınız. Zaten hani sahadaki bu sakinliğin çok uzun süreli olmayacağını sanırım

0: geçen hafta görmeye başlamıştık. Özellikle CENTCOM ve Pentagon'un yapmış olduğu briefing sonrasında 3 aşamadan bahsettiler. Ya hızlı bir müdahale, ya Hürmüz'ün kontrol altına alınması, ya da dediler ki zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması. Şimdi bu başlıklar üzerinden ilerlemeye çalıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla gerginliği arttıracak şekilde öncelikle İran'a aslında savaş açtırma ya da savaşa yeniden dönmüş bir İran yaklaşımı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine bir meşruiyet alanı oluşturması çalıştığında sanırım unutmamak gerekiyor. Bence bunların her biri an itibariyle bunun da bir göstergesi.
1: Evet. Bir son dakika haberi var. CENTCOM'un açıklaması bu. Diyor ki CENTCOM, hiçbir ABD gemisi vurulmadı. Yani İran basınına göre bir Amerikan gemisi 2 füzeyle vurulmuştu. CENTCOM net bir açıklama yaptı. Hiçbir Amerikan gemisi vurulmadı. Bu geminin de, söz konusu geminin de aslında Hark Adası yakınlarında bulunduğu söyleniyor. Hark Adası'na kadar ilerlediğine göre Amerikan savaş gemilerinin körfezin içerisine girmesi an meselesi gibi geliyor bana. Siz ne düşünürsünüz?
0: Kesinlikle haklısınız. Zaten an itibariyle şunu görmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ilk aşamada genel yaklaşımı Hark Adası'na konumlandırmıştı. Çünkü buranın enerji merkezi olması ve burayı kontrol ettiği an itibariyle İran üzerindeki baskısını arttıracağına dair pek çok biz açıklamayı ve aynı zamanda da olası askeri operasyon söylemlerini görmüştük. Şimdi Hürmüz'den ticari gemilerin serbest anlamda seyri sefer serbestliğini yeniden yapılandırmaya çalıştıkları bu dönem içerisinde de yüzden fazla kara ve deniz tabanlı uçağın burada yer alacağından, hatta az önce de belirtildi, 15 binin üzerinde de askeri personeli kapsayacak şekilde genişleteceğinden bahsediyorlar. Bence bunu tek başına düşünemeyeceğimiz bir bağlamla ele almamız gerekiyor. Çünkü CENTCOM'un yapmış olduğu açıklamalarda biz bir yandan şunu da görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle kritik operasyonel anlamda belirsizlikler üzerine kurulu olduğu bir ilerleme süreci söz konusu. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri gri alan bırakıyor ve sizin de dikkati çektiğiniz gibi zaten körfezin ya da boğazın içerisinde olduğunu görmek gerekiyor. Bu şekilde hareket kabiliyetlerini arttırmaya çalışıyorlar. Yani Nisan itibariyle başlattıkları ablukanın ablukası yaklaşımı içerisindeki temel amaçları biraz da bekle gör politikası ve bu bekle gör politikası üzerinden ilerlerken de aynı zamanda İran'ın boğaz üzerindeki etkisini ya da İran'ın süreç içerisindeki etkisini tamamen zorlama üzerine kuruldu. Yani ben endişe verici bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya doğrudan askeri müdahale etmesinin sonuçları sadece bölgesel değil, küresel sistemde çok hızlı bir şekilde kendini gösteriyor. Ve hemen belki şunu da hatırlatmak gerekiyor. Tıpkı Vietnam'da, Afganistan'da, Irak'ta olduğu gibi çok uzun yıllar sürecek sivillerin hayatını kaybedeceği, bölgenin geleceğinin aslında tamamen yok olacağı bir derin, kapsamlı ve büyük krize doğru evrilebilecek bir noktaya geldik gibi duruyor. Çünkü Trump'ın son açıklamalarında da hala kongreden onay almadığını ya da kongrenin buna ilişkin bir yaklaşımda bulunmadığını unutmamak gerekiyor. Hegseth en son ateşkes süreci 60 güne dahil değildir demişti. Orada da tam bir netliği biz an itibariyle görmedik diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada tabii bu Körfez'deki savaşın yol açtığı kriz tüm dünyada yeni krizlere yol açıyor. Özellikle ön planda olan, tüm dünyayı ilgilendiren bir konu, o da havacılık sektöründeki kriz. Biraz sonra Londra'ya gideceğiz. Haber muhabiri Alparslan Düven o noktadan bize bilgileri verecek. Ama daha öncesinden biliyoruz ki Almanya gibi başat Avrupa ülkeleri binlerce seferlerini iptal etti. Sırf jet yakıtı tedarikinde çektikleri sıkıntılardan ötürü. Şimdi bunun da ila nihaya devam edeceğini söylemek mümkün değil. Bir yerde bu duracak ya da patlayacak. Şimdi o evet. Durma ya da patlama noktası neresi?
0: Zaten Sayın O'Connor an itibariyle geldik. Yani biz 2 ayı geçen bir savaş süreci içerisinde bu kadar hızlı küresel sistemin enerji alanında şokla karşılaşıp çok hızlı bir şekilde tepki vermesini daha önce dünya tarihinde hiç görmedik. 1970'lerden hep bahis açılıyor ama günümüz dünyası enerji anlamında inanılmaz derecede bağımlı hale geldi. Ve havacılık sektörü, enerji sektörüne zaten

0: Özellikle bu kadar yüksek miktarda enerji kayıplarının olması ki günlük 20 milyon varilden bahsediyoruz. Şirketlerin mali hasarlarını arttıran, bilançolarını değiştiren bir arka plan ortaya çıktı. Bölgesel hava sahası kapanmalarından tutalım da biz eş zamanlı olarak şu an için sistemde uçuş yapamayacak ya da uçuş iptali yapmış Avrupa rotalarının gittikçe sayısının arttığını ve bunun küresel sistemde yakın dönemde ayrıca krizleri ortaya çıkaracağını görüyoruz. Almanya'nın yaptığı hamle son derece dikkat çekiciydi. Çünkü binlerce kısa uçuşunu iptal etti. Neden? Çünkü az yakıt var. Verimli uçağı devam ettirecek sisteme ihtiyacı var. Bu nedenle de savaş öncesinden ve savaş sonrasından baktığımızda buradaki enerji güvenliğinin büyük bir darbe aldığını görüyoruz biz eş zamanlı olarak. Ne yapıyorsunuz? Tedarik zincirinin üzerindeki şoku atlatamıyorsunuz. Çünkü elinizde enerji yok zaten. Avrupa'nın en büyük sorunu bu. Avrupa'nın depolama konusunda ya da bağımlılık konusunda Rusya-Ukrayna savaşından bu yana aşamadığı çok büyük başlıklar var. Ve bugün hava yollarının en büyük giderlerinin ki toplam giderinin yaklaşık %30'una neredeyse tekabül ediyor diyebiliyorum. Jet yakıtıyla alakalı olduğunu görüyoruz ve jet yakıtı üzerinde fiyatların artması da son derece endişe verici. Avrupalı aktörler ya da şirketler, havayolu şirketleri bunu kaldırabilecek konumda değiller. Bunun net göstergelerini zaten an itibariyle görüyoruz. Petrol fiyatları maalesef ki küresel sistemi doğrudan etkiler. Enerjinin güvenliği zaten sistemi doğrudan kontrol eder. Bununla birlikte işte bu enerji piyasasında tarihin en büyük sorunlarını yaşadığımız günlerde belki önümüzdeki süreçte havayolu şirketleri üzerinde daha derin krizleri de görebiliriz gibi geliyor. Belki biraz karamsar bir tablo çiziyorum ama an itibariyle Hürmüz'deki başlıkları topladığımızda gerçekçi olmak gerekiyor. Kayıplar gittikçe artıyor buradaki aktörler açısından ve Amerika üzerindeki mesela Avrupa'nın farklı düşündüğü ve baskıyı arttırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Çünkü Avrupalı şirketler doğrudan enerji krizinden ister havacılık olsun ister sağlık sektörü olsun doğrudan etkileniyorlar ve bu da her bir Avrupa aktörü açısından ya da her bir bugün küresel sistemdeki aktör açısından son derece sorunlu bir süreci ortaya çıkarıyor. Piyasa çünkü sürekli hareketli. Yani az önce şuna bakmak gerekiyor. Açıklamalar gelmeden önce petrol piyasasındaki fiyatlandırma nasıldı? Açıklamalar geldikten sonra fiyatlandırma nasıl? Sivil küresel maliyet maalesef ki an itibariyle ekonomik sonuçları öngöremeyeceğim bir noktaya geldi.
1: Evet. Tabii bir de gıda krizi. Yani şu anda kriz halinde miyiz, değil miyiz onu tam olarak bilemiyorum. Zaman baskısının ölçüsü nedir onu da tam kestiremiyoruz ama bir gıda kriziyle dünyanın karşı karşıya kalacağı da kesin eğer bu şekilde devam ederse.
0: Kesinlikle haklısınız. Orada da en önemli başlıklardan bir tanesi Sayın O'Connor, özellikle körfez aktörlerinin sadece sistemde enerji değil, aynı zamanda gübre üreten aktörler olması. Dolayısıyla şimdi körfez aktörleri küresel sisteme açılamadığı an itibariyle gübre de açılamıyor. Yani gübrenin elbette ki pek çok çeşidi var belki. Hani o ayrıca başlıklarla ele alınır ama şunu görmek gerekiyor. Biz nasıl Rusya-Ukrayna savaşında bir tahıl kriziyle karşı karşıya kaldıysak ve o dönemde Türkiye'nin arabuluculuğuyla bu sorun çözüldüyse an itibariyle de gübre krizi ya da gübre şoku dediğimiz belki yavaş hareket eden ama etkileri itibariyle yıkıcı bir süreci de görebiliriz. Bu son derece endişe verici. Son dönem içerisinde pek çok zaten uluslararası örgüt bu konuda açıklama yapıyor ve buradaki en temel ya da en başta etkilenecek aktörler maalesef ki Afrika'daki aktörler. Yani burada riskin mimari kaynağına baktığımızda yine Hürmüz olduğunu görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri bugün maliyetini ne kendisi için ne de küresel sistem için hesaplamadığı bir savaşın bütün maliyetini bizler üzerine yıktı. Bizim gibi siviller üzerine yıktı. Ve maalesef ki bu da gübre ticaretinin %30'a varan miktarının geçtiği Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı üzerinde ne yapmış oldu? Pazarı kapatmış oldu. Ve bununla birlikte önümüzdeki süreç içerisinde dünyanın en büyük üre tedarikçilerinden biri olan mesela Katar'a bakacak olursak sistemde gıda sektörünün doğrudan hedef alınacağı ya da gıda sektöründe doğrudan aksamaların olacağı bir arka planı göreceğiz ne yazık ki. Karamsar tablo çiziyoruz ama maalesef ki karşımızdaki temel sorun bu. Ama ben burada da şuna inanıyorum ki Türkiye nasıl Ukrayna-Rusya Savaşı'nda arabulucu oldu ve bir koridor oluşturdu gıda konusunda, burada da büyük ihtimalle yeni bir mekanizma devreye girip buna ilişkin adımlar atılabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani mevsimsel, tarımsal anlamda bu senkronizasyonu biz tam olarak

0: Bilemiyoruz tabii ki de, takvimler buna göre ayarlanıyor ama büyük ihtimalle bu alanda Türkiye'nin de girişimiyle önümüzdeki günlerde farklı süreçler görebiliriz. Aksi durumda dediğim gibi tahıl krizinden bahsederken bir anda da gıda krizinin daha büyüdüğü bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Yani bir çift dar boğaza girmiş durumdayız. Buradaki süreç ne kadar uzarsa gerçek anlamıyla hani etkileri de ne yazık ki o kadar daha derinleşiyor.
1: Çok teşekkür ederim. Uluslararası güvenlik uzmanı doçent doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikteydi. Ajansa devam ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda düğüm çözülemedi. Havacılık sektöründe kriz yaklaşıyor. Biraz önce de konuğumuzla konuştuğumuz gibi. İngiltere jet yakıtı sıkıntısı nedeniyle bazı uçuşları iptal etmeye hazırlanıyor. Ayrıntıları, gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Alparslan Düven karşımızda.
2: Can O'Connor, İngiltere hükümeti Orta Doğu'da devam eden istikrarsızlık nedeniyle bu yaz yaşanması beklenen jet yakıtı sıkıntısına karşı acil durum tedbirleri almaya başlamış durumda. Yeni düzenleme ile havayolu şirketlerine uçuşlarını önceden iptal etme veya birleştirme imkanı tanındı. Düzenleme kapsamında havayolları değerli havalimanı slotlarını kaybetmeden kalkıştan en az 2 hafta önce uçuş programlarında azaltmaya gidebilecek. Tabii bu karar havayolu şirketlerinin kendilerine tahsis edilen slotların büyük bölümünü kullanmasını zorunlu kılan standart uygulamalardan farklılık gösteriyor. Son dakika iptallerinin önüne geçilecek yeni politikanın havayollarına kapasitelerini önceden ayarlama imkanı sağlayarak yaz seyahat sezonunun en yoğun döneminde son dakika iptallerini önlemesi bekleniyor. Talebin düşük olduğu veya uçuş saatleri çakışan seferler iptal edilebilecek. Yolcular ise aynı düzergâhtaki alternatif seferlere yönlendirilebilecek. İngiliz yetkililer uygulamanın operasyonel istikrarı ve yolcular için öngörülebilirliği konusunda bir önceliği ve incelemeyi devam ettirdiklerini belirtiyorlar. Hava yollarının en az 14 gün önceden bildirimde bulunması gerekecek ve böylece yolculara alternatif plan yapmaları için zaman tanınacak. Uçuşlar birleştirilerek düzenleme havayolu şirketlerinin aynı hatta yapılan çok sayıdaki günlük seferlerini daha az uçuşta birleştirmelerine de olanak tanıyacak Can O'Connor.
1: Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin milletvekili Helge Lind A Haber'e konuştu. Alman vekil ABD ile Almanya arasında yükselen gerilim hakkında artık ABD ile açık bir ortaklık yok. Trump'a güvenemeyiz ifadelerini kullandı.

0: Alman şansölyesi Merz Tahran'ın Washington'ı aşağıladığını söyledi. ABD Başkanı ise kayıtsız kalmadı. Ağır hakaretler eşliğinde 5000 Amerikan askerini Almanya'dan çekeceğini açıkladı. Transatlantik ilişkilerde yaşanan bu depremle birlikte Berlin yeni ortaklar aramaya koyuldu.
1: Ne yazık ki şu an her yerde savaşların yaşandığı bir dönemdeyiz. Ama aynı zamanda bugüne kadar var olan düzenin işlemediğini de öğrenmeliyiz. Almanya da bunu anlamalıdır. Artık ABD ile açık bir ortaklık yok. Soğuk savaş sistemi yok. Bunlar bambaşka ilişkiler. Trump'a ya da başkalarına güvenemeyiz.
0: Almanya'nın hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti milletvekili Helge Linde gelişmelerle ilgili A Haber'e konuştu. Berlin'in Washington'a bağımlı kalmaması gerektiğini söyledi.
1: Biz kibir içinde geçmişe güvenip kalamayız. Uluslararası durumun nasıl olduğunu anlamalı ve barış, anlayış ve ayrıca Almanya'nın geleceği için vazgeçilmez olan ekonomik işbirliği için aktif olarak katkıda bulunmalıyız. Orta Doğu'daki ülkelerle, ayrıca Afrika'da, dünyanın her yerinde Güney Amerika'ya kadar işbirliği yapmalı ve yeni ittifaklar kurmalıyız.
0: Lind, Almanya'nın Filistin'de iki devletli çözümü desteklemesi gerektiğini de vurguladı. Türkiye'nin bu konudaki dik duruşuna değindi.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Devleti'nin tutumu ve kararı hakkında yargıda bulunamayız. Biz burada, orada barışın hakim olması için, iki devletli çözümün olması için çalışmalıyız. Aynı zamanda içeride ırkçılığa karşı mücadele etmeliyiz.
0: Orta Doğu'daki gerilimlerle artması beklenen mülteci göçüne de ayrı parantez

0: açtı. Ankara'nın geçmişte verdiği desteğe vurgu yaptığı Berlin'in politikalarını eleştirdi.
1: Almanya'nın uzun süre dış politikayla yeterince ilgilenmediğini görüyoruz ve bunu mülteci meselesinde de yaşadık. Yani Türkiye'de kalan mültecilerin sayısını. Eğer o zaman Türkiye Almanya'ya destek vermeseydi durum çok daha farklı olurdu. Bunu şimdi Orta Doğu'da görüyoruz. Lübnan'daki savaşlarda milyonlarca insan yerinden edildi. İran'daki durumu görüyoruz. Bu da sonuçta uzun süre muhtemelen fazla naif olan Almanya'nın dış politikasının bir sonucudur.
2: İsrail'de Netanyahu'nun seçimdeki en büyük rakibi Naftali Bennett katıldığı bir programda ABD'yi tehdit etti. İsrail'e destek verilmemesi durumunda yeni bir 11 Eylül saldırısı yaşanabileceğini söyledi. İktidara gelmesi durumunda ise Netanyahu'nun saldırgan politikalarına devam edeceğinin sinyalini verdi.
0: İsrail'de genel seçime az bir süre kala Netanyahu'nun en büyük rakibi eski başbakan Naftali Bennett ABD'yi tehdit etti. Bize sırtınızı dönemezsiniz dedi. 11 Eylül'ü hatırlattı.
1: İsrail'in hiç var olmadığını bir düşünün. Hizbullah, Hamas güçlenecek. Ne olduğunu biliyoruz. 11 Eylül'de ikiz kuleler hedef alındı. Ben o sırada New York'taydım. İşte tam da Orta Doğu bizim sorunumuz değil. Umurumuzda değil dediğinizde olan bu. ABD'nin en büyük şehirlerine nükleer balistik füzelerle gelirler.
0: Bennett, İsrail'deki herkesi asker olarak tanımladı. Sayemizde ABD askerlerinin Orta Doğu'ya gelmesine gerek olmuyor diye de ekledi.
1: İsrail sayesinde binlerce askerinizi bu coğrafyaya göndermenize gerek kalmıyor. Çünkü biz 10 milyon İsrailli askeriz. Uçak gemisi olarak adlandırılan İsrail bir yere gitmiyor. Ama Amerika'nın sırtımızı kollaması gerekiyor.
0: Bennett, iktidara gelmeleri durumunda Netanyahu'nun uyguladığı saldırgan politikanın devam edeceğini de söyledi. İran savaşından övgüyle bahsetti.
1: Bu tarihi bir olay. Nükleer programı geri ittik. Balistik füzeleri geriye ittik. Ahtapot doktrini kapsamında sadece kollarla değil, bizzat kendisiyle mücadele ettik. Çok başarılı oldu. Sıfır zenginleştirilmiş uranyum amaçlıyoruz. Nereye gidecek önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: İsrail'de son yapılan kamuoyu yoklamaları Netanyahu'yu Bennett'in birkaç puan önünde gösteriyor.
2: Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak üzere yola çıkan Sumut filosu, uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğramış, darp edilen aktivistler Yunanistan'ın Girit adasına gönderilmişti. İki aktivist ise İsrail'e götürüldü, gözaltı süreleri de uzatıldı.
3: İsrail donanması tarafından kaçırıldıkları andan itibaren işkence ve şiddete maruz kaldılar. Kelepçeli ve gözleri bağlı halde tutuldu.
4: Gazze'nin ablukasını kırıp insani yardım ulaştırmak isteyen Sumut filosuna uluslararası sularda İsrail ordusu müdahale etti. İsrail ordusu iki aktivisti yanlarında götürürken diğerlerini Yunanistan'ın Girit adasına bıraktı. İspanya vatandaşı Seyf Ebu Kişk ve Brezilyalı aktivist Thiago Avila ise İsrail'e götürüldü. İsrail savcılığı söz konusu aktivistlerin çeşitli suçlamalarla gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasını istedi. İsrail mahkemesi ise 2 günlük süre uzatmayı onayladı.
3: Duruşmada yöneltilen tüm suçlamaları reddediyoruz. Bu iki kişinin derhal hemen serbest bırakılması gerektiğine inanıyor ve bunu talep ediyoruz.
4: Mahkemeye götürülen aktivistlerin yüzlerinde İsrail'in uyguladığı işkence izleri görüldü.
3: Başlangıçta şunu belirtmek önemli. Her ikisi de İsrail donanması tarafından kaçırıldıkları andan itibaren işkence ve şiddete maruz kaldı. Kelepçeli ve gözleri bağlı olarak tutuldular.
4: Brezilya ve İspanya hükümetleri ortak açıklama yaparak aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.
2: Meteoroloji yurt genelinde sağanak ve soğuk hava etkisinin artacağını duyurdu. Yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur beklenirken birçok bölgede kuvvetli yağış ve rüzgar için uyarı yapıldı. Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. A Haber muhabiri Burcu Özüduru havanın durumunu konuyla değerlendirecek.
5: Evet Canakonar, son günlerde birçok bölgede kuvvetli rüzgar, sağanak ve bazı bölgelerde de karla karışık yağmur göründü. İlerleyen günlerde de bu soğuk havanın da aslında artarak devam edeceği yönünde de Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı verdi. Ayrıca 24 il için de sarı kodlu uyarı verdi. Hemen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Yanımda hava tahmin uzmanı Abdullah Macit var. Kendisiyle detayları konuşacağız. Efendim şöyle bir baktığım zaman birçok ilde de yağmur görüyoruz. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde hava durumu nasıl olacak?
6: Hemen özetleyeyim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre salı günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla yağışların devam etmesini bekliyoruz. Çarşamba günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devam ettikten sonra perşembeden itibaren yağışlar ülkemizi terk ediyor. Batı kesimlerde salı gününden itibaren yağışların olmayacağını söyleyebilirim. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ile 10 derece altında. Salı gününden itibaren artmaya başlıyor. Perşembeden itibaren mevsim normalleri civarına, ülke genelinde, hafta sonunda da mevsim normallerinin yer yer üzerine çıkacağını bekliyoruz. Yağışlardan salı günü özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde yer yer kuvvetli olabilir. Vatandaşlarımızı sel su baskınına karşı uyaralım. Bir de salı sabah saatlerinde yurdun batı kesimlerinde, Kütahya'da, Afyon'da, Eskişehir'de yer yer zirai don faaliyetleri uğraşan vatandaşlarımız için yer yer hafif donun hadisesi meydana gelebilir. Vatandaşları bu konuda uyaralım. Çarşambadan itibaren hızla ısınıyoruz. Bunu söyleyebilirim.
5: Efendim 3 büyük il olmak üzere hava durumu nasıl olacak? Özellikle bugün başkent Ankara'da da karla karışık bir yağmur var.
6: Hemen özetleyeyim onu da. Ankara'dan başlayalım. Ankara'da yağışlar salı günü hafif olmak üzere devam ediyor. Çarşambadan itibaren Ankara'da yağış yok. Hava sıcaklığı gece sıcaklığı 3 dereceye düşüyor ama perşembe günü en yüksek sıcaklık 19 dereceye, hafta sonunda 20 derece ve üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. İstanbul'a bakalım. İstanbul'da da salı günü sağanak yağışımız var, 17 derece. Daha sonra yağış geçiyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 22 dereceye kadar ulaşacak. Son olarak da İzmir'e bakalım. İzmir'de de yağışların geçtiğini söyleyebilirim hafta sonuna kadar. Hava sıcaklığı salı 21, ancak perşembe 27 derece, cuma günü 28 dereceye kadar ulaşıyor.
5: Peki hava sıcaklıkları arttıktan sonra da biz zaman zaman bu yağışları görmeye devam edeceğiz mi?
6: Şöyle söyleyeyim, cumartesi ve pazar günü şu andaki öngörüye göre iç kesimlerde, yani İç Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini şu an için tahmin ediyoruz.
5: Sizlerin buradan yapacağı bir uyarı var mıdır özellikle yağış olan bölgelerde?
6: Özellikle salı günü için Doğu Akdeniz'deki vatandaşları uyaralım. Sizin aranızda yer yer Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelebilir.
5: Efendim teşekkür ederiz.
6: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeydik. Yanımızda hava tahmin uzmanı Abdullah Macit vardı. Kendisiyle havanın notlarını konuştuk diyelim ve sözü bu noktadan tekrar sizlere bırakalım.
2: Denizli'nin Tavas ilçesinde Mayıs ayında kar etkili oldu. Son durumu A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun aktaracak.
7: Canakonar, teşekkür ediyoruz. Aslında Denizli Ege bölgesinin sıcak illerinden bir tanesi olarak bilinir ama bizle birlikte tüm Denizliler de şaştı kaldı. Çünkü Mayıs ayının 4'ünde, haftanın da ilk gününde, dün gece saatlerinden başlamak kaydıyla Denizli'nin birçok noktası işte bu şekilde kameraman arkadaşım Köksal'ın da gösterdiği gibi beyaz bir örtüyle kaplandı. Biraz daha yüksek kesimlerde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu kar yağışının biz şu anda Tavas ilçesine bağlı Pınarlık mahallesindeyiz. 800-900 rakımda bir mahalle burası. Ama sadece burası değil, aynı zamanda Nikfer Kayak Merkezi, Honaz Dağı Milli Parkı başta olmak üzere bu bölgelerde kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaştığını sizlerle paylaşalım. Bazı ilçeleri karla kaplandı ama dünden bu yana meteorolojinin uyarılarının ardından birçok ilçede ve Denizli kent merkezinde çok yoğun bir yağış var. Hatta zaman zaman bazı bölgelerde metrekareye 75 kilogram yağış düştü. Can kurtaran mevkii çok önemli çünkü Denizli'yi Muğla ve Antalya'ya bağlayan karayolu üzerinde bulunuyor. Özellikle Tavas makası olarak adlandırılan bölge. bölgede de ciddi bir trafik yoğunluğu yaşandı. Ancak herhangi bir yol kapanması meydana gelmedi. Şu anda dediğimiz gibi Pınarlık Mahallesi'ndeyiz. İşte o üst taraflarda da adeta kartpostallık görünüyor.

0: görüntüler ortaya çıkıyor. Gün içerisinde zaman zaman yine az şiddetli de olsa ufaktan atıştırdı kar. Az önce haberimizde de izledik. Artık akşam saatlerinden itibaren hem kar yağışının hem de yağmur yağışının Denizli kent merkezini terk etmesi bekleniyor. Bir taraftan da bakın şimdi kameraman arkadaşım Köksal gösterecek. İşte ekipler de bu kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Az önce o grader bizim bulunduğumuz noktanın tam da ters istikametine gitmişti. Şimdi de bulunduğumuz yere doğru geliyor. İşte A Haber canlı yayınında. 4 Mayıs günü tekrar edelim. Meteoroloji uyarmıştı aslında birçok bölge için. Ancak Denizli için şaşırtan bir gelişme yaşanmış oldu şu an itibarıyla. İşte A Haber canlı yayınında da Denizli'de karla mücadele çalışmalarını ekranlarınıza getiriyoruz. Yayının başında da söylediğim gibi yani Denizli Ege bölgesinin sıcak kentlerinden bir tanesi olarak bilinir. Ama Mayıs ayında, Mayıs'ın 4 Mayıs günü işte bu kar yağışıyla tanışmış oldu. Tam da bizim yayınımıza denk geldi. İşte şu anda iş makineleri kapanan yolları, kapanan bir yol yok ama en azından o yolları biraz daha genişletmek adına iş makineleri gördüğünüz gibi şu anda Denizli'nin yüksek kesimlerinde, mahallelerinde, köylerinde bu şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kayak merkezleri var. Nikfer Kayak Merkezi 40 santimetreye ulaşmış durumda kar kalınlığı. Şu anda da biz Pınarlık Mahallesi'nden gerçekleştiriyoruz bu yayınımızı. Şöyle bir de en azından bu mahallede bir karın kalınlığına şöyle bir bakalım. Bir 8-10 santimetreye ulaşmış durumda. Gördüğünüz gibi kar kalınlığı şu anda Denizli'de. Tekrar edelim, yayınımızı Denizli'den gerçekleştiriyoruz ve Denizlilerin hiç de alışık olmadığı manzaralar bunlar ve Mayıs ayının hemen ilk günlerinde artık Denizli'de karla tanışmış oldu. Bu kar tabii yerini artık yağmura mı bırakacak? Çünkü akşam saatlerinde hafiften bir yağmur uyarısı var anladığımız kadarıyla ve tahminimiz en azından meteorolojik tahminlere göre bu kar yağışı da etkisini yitirmiş olacak yağmurla birlikte. 4 ilçede sadece yağmadı kar, yine yapılan açıklamalara göre Honaz ilçesi ve aynı zamanda da Beyağaç ilçesi, bunlardan bazıları Sarayköy'e de yağmadı yine ve aynı zamanda da Pamukkale merkez ilçeyle birlikte Denizli kent merkezi karla tanışmadı ama diğer bütün ilçeleri karla tanışmış oldu. Dün aslında akşam saatlerinde başlamıştı. Yağmur yağışıyla birlikte başlamıştı. Hatta kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu meteoroloji yetkilileri tarafından. Kuzey ve doğu ilçelerde 75 kilograma kadar yağış düştü metrekareye. Evet, toparlayalım. Denizli'nin Tavas ilçesinden gerçekleştirdik yayınımızı. Etkisini giderek azaltıyor kar yağışı. Az önce de haberimizde de izlediğimiz gibi artık önümüzdeki günlerde Denizlileri ve diğer kentleri güneşli günler bekliyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Mayıs ayının ilk haftasında Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor. A Haber muhabiri Yağmur Aksu karşımızda.
2: Can Okunar, Mayıs ayı geldi ama Erciyes'te tabii kış henüz daha gitmedi. Şu anda biz Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte buradaki işte o manzara ekranları getireceğiz. Tabii sezon devam ediyor ama işte bu hava şartlarına karşı vatandaşlar da kendini korumaya aldı ve özellikle takvimler Mayıs'ı gösteriyor ama Erciyes'te manzara kış, kar yağışı yeniden etkili olmaya devam ediyor. Rüzgar sert, sis yoğun. Tabii görüş mesafesi de yer yer düşüyor. Meteoroloji de uyarıyor. Fırtına ve tipi etkisini artırıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yeniden artıyor. Özellikle Kayseri'de yüksek kesimlere çıktığımız zaman kar yağışıyla karşı karşıya kalabiliyoruz bugünlerde. Tabii Erciyes hava koşulları kısa sürede değişiyor. Rüzgar hızında ani artış da bekleniyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor. Tipi ulaşımı olumsuz etkilediği zamanlarda oluyor. Tabii yüksek kesimlerden bahsediyorum. Erciyes'e çıkarken kendi işte belli başlı yerlerde tabii tipiyle karşılaşabiliyoruz. Bizler de bundan uyarılar da yapalım. Tabii ekipler sahada, karayolları ekipleri hazır. İşte büyükşehir ekipleri de Etayak, Kuzday yol açma ve aslında çalışmaları yapıyorlar. Tabii herhangi kapanan yol yok ama Etayak, Kuzday

0: halinde beklediklerini belirtelim. Olası kapanmalara karşı anlık müdahale planları devreye girecek. Tabii zincirsiz yola çıkılmaması gerektiğini de uyaralım. Tabii baharın gelmesiyle birlikte Mayıs ayında Erciyes'te de çok güzel bir manzara olduğunu belirtelim. Tabii bir yandan da Erciyes sezonu devam ediyor. Dünyanın en iyi 25 kayak merkezleri listesinde Türkiye'den tek giren kayak merkezi ise Erciyes olmuştu. Tabii bu yıl 3 milyon ziyaretçi ağırlamıştı ve ağırlama da devam ediyor. Yerli ve yabancı turist olarak burada dolu dolu zaman geçirdiler. Çok bereketli bir sezon geçti Erciyes'te. Tabii şu anda da işte Erciyes sahiş ekipleri ise burada teyakkuz halindeler. Bakın kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. O kar yağışıyla birlikte sis de Erciyes'te hakim ve sezonun devam etmesiyle birlikte aslında vatandaşlar da bu koşullara rağmen güvenli alanlarda kayak yapıyorlar. Tabii şu anda bu alanda yok ama Develi alanında bir iki vatandaş var. Tabii sezon ne zaman bitecek? Bu hafta içi belli olacak sezonun ne zaman kapanacağı. İşte kar yağışı devam ederse kurbandan sonraya kalması da bekleniyor. Bereketli bir sezon geçti. Bir yandan da hava şartları değişiklik gösteriyor. Kar yağışı ile birlikte Erciyes'te bahar değil kış şartları da hakim. Kar, rüzgar ve sis üçlüsü etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ekipler, sağlı uyarılar peş peşe geliyor. Hem trafik polisleri, jandarma, aynı zamanda belediye ekipleri, karayolları ise o kritik noktalarda nöbetlerini sürdürüyor. Sürücüler ve ziyaretçiler dikkatli olmalı. Biz Erciyes'e çıkarken işte bazı noktada kar ve tipi etkisini sürdürmeye devam ediyordu. Tabii yüksek kesimlere çıkıldığı zaman da tipi, sis, kar hakim olmaya da devam ediyor. Erciyes'te her zaman bildiğimiz gibi Erciyes kar hiçbir zaman bırakmadı ama şehir merkezinde bu biraz daha farklı. Şehir merkezinde yağmur yağışı da devam ediyor. Aslında birkaç gündür Kayseri'de soğuk bir hava var. Erciyes'e çıktığımız zamanda da kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Tabii bizler nöbetimize devam ediyoruz. Gelişmeleri oldukça aktarmaya sürdüreceğiz.
1: İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Mahfura Hüseynova kayboldu. Kadın için denizde arama çalışması başlatıldı. Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen 44 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Mahfura Hüseynova sefer sırasında kayboldu. Kadının çantasının yerinde olduğu ancak kendisinin vapurda olmadığı anlaşılınca durum görevlilere bildirildi. Kayıp kadının bulunması için denizde çalışmalar devam ediyor. Görkem Selvitop, 38 yaşında genç bir inşaat mühendisiydi. 27 Nisan'da evine giderken yoldan çıkan bir kamyonetin çarpmasıyla canından oldu. Evladı yetim kalan Selvitop'un ölümünde iddialara göre ihmaller zinciri var. Kaza raporuna göre belediye de suçlu.
2: Yaralandı dediler, öldü dediler, benim yerimi yaktılar. Aracı ben gördüm, yeğenimi buraya sıkıştırdı araç.
3: İddialara göre kamyonet hızlıydı, yoldaki rögar kapağı da facianın fitilini ateşledi. Lastiği patlayan dev araç evine giden genç mühendisi canından etti.
4: Geride 9 yaşında bir erkek evladını bıraktı, genç yaşta bir eşini bıraktı. Bizim babamız da askerdi, şehit oldu. Biz evladımızın yani hayatını kaybetmesinden ziyade yaşanan olaydan daha büyük bir üzüntü duyuyoruz.
5: Görkem Selvitop 38 yaşında bir çocuk babasıydı. 27 Nisan günü işten çıktı. İş yeri servisi onu İstanbul Küçükçekmece'deki bu otobüs durağına bıraktı. Otobüsü beklediği esnada hızla gelen bir kamyonet işte bu kaldırıma çıktı. Görkem Selvitop kamyonetin altında kaldı. Önce ağır yaralandı, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
4: Aldığımız habere göre, tabii ki bu bir duyum, bir iddia, duruyormuş araç. Yeşil ışık yanmış, ondan sonra hareket etmiş. Şimdi soruyorum kamuoyuna, sizlere. Bu yolda, bu güzergahta yeşil ışıktan kalkan bir araç bu kadar yüksek olan bir kaldırımın üstüne nasıl çıkabilir?
3: Kazada kusurlu bulunan araç sürücüsü tutuklandı ancak rapora göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ihmali söz konusu.
5: İddiaya göre kazanın olduğu esnada işte tam olarak da burada bir rögar kapağı vardı ve kamyonetin hızla gelmesiyle o rögar kapağı yerinden çıktı. Kamyonetin arka sağ tekerini patlatınca kazanın şiddeti arttı. Ancak ailenin iddiasına göre kazanın hemen ardından o rögar kapağının olduğu yere işte bu şekilde yama yapıldı.
4: Aracın sürüklenmesine ve kaldırıma çıkmasına sebep olmuş. Sorumluluğunu yerine getirmediği için bizi daha çok üzüyor. Bu normal bir ölüm değil. Bu olayı geniş çaplı araştıracağız.
3: Belediyeden herhangi bir açıklama yapılmadı. Acılı ailede ihmali olanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.
1: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde havalimanı yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
6: Havalimanı yolu savaş alanına döndü. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kaza Ankara Pursaklar ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki 3 otomobille bir hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük maddi hasar oluşurken olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Pursaklar Devlet Hastanesi ve Etnik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.
1: Vakıfbank Cevzeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynamit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Avrupa Kadın Voleybolu'nda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonu İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan final maçında belirlendi. Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18 setlerle 3-1 yendi ve namağlup olarak kupaya uzandı. Sarı-siyahlı ekip 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı. İtalya Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
7: İtalya Serie A'da 21. şampiyonluk için bitime 3 hafta kala Inter'e 1 puan yetiyor. Zielinski, Barella ortaya girdi, ceza sahası Esposito döndü, Barella direkten topu alarak gidiyor Suzuki. Müthiş kurtardı ikinci hamlede. Büyük bir tehlike Parma kalesinde. Şimdi Zielinski, Zielinski aradan Turam karşı karşıya, Turam! İsek arada Martinez'e çok iyi top içeride Mkhitaryan. Martinez çevirdi Mkhitaryan. İkinci gol Mkhitaryan. Baktım yardımcıya verdi golü. Mkhitaryan'la koşar adımlarla şampiyonluğa gidiyor Inter. Martinez aldat dedi. Mkhitaryan artık dakikalar kaldı şampiyonluğa. Şimdi Arnquist hareketli. Elfeşe'nin darkmış şimdi. Götürdü Elfeşe. Karşı karşıya Elfeşe ve gol. Fark biri iniyor ama bayrak havada. Bayrak havada. Martinez ikinci hareket. Solda Di Marco aldı şimdi. Di Marco çevirdi kaleci. Suzuki bakıyorum hakeme. Hayır diyor maçın hakemi. Üçüncü gole hayır diyor. Frattesi topa ilk temasında üçü atacaktı. 21. şampiyonluk için her şey hazır. Her şey hazır derken son düdük geliyor. İtalya'da 21. kez şampiyon Inter. Hakan'ıyla, Martinez'iyle, Di Marco'suyla, yıldızlarla dolu kadrosuyla İtalya'nın en büyüğü 21. kez Inter. Belki Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığını yaşadılar ama son haftalarda bu ligin en güçlüsü olduklarını gösterdiler. Ve şimdi söz Giuseppe Meazza'da.
1: Sırbistan Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisinde yumruklar konuştu. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Nikola Kalinic ile Matej Sibej birbirine girdi.
8: Sırbistan Süper Ligi playofflarında yumruk yumruğa kavga. Çeyrek final ikinci maçında Kızıl Yıldız'la Zlatibor karşı karşıya geldi. Keyifli bir basketbol maçı oynanırken 3. periyodun ortasında eski Fenerbahçeli Kalinic Matej Sibej'e blok yaptı. Bloğun ardından ikili sarılarak yere düştü ve Kalinic rakibine yumruklar attı. Kalinic'in takım arkadaşları sahaya daldı ve tecrübeli basketbolcu diğer 5 oyuncuyla birlikte maçtan atıldı. Karşılaşma kaldığı yerden devam etti ve Zlatibor güçlü rakibini 94-89 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Maç bitse de Kalinic'in siniri bitmemişti. Mücadelenin ardından salondan ayrılırken bir anda tribünlere tırmanan Kalinic bu kez de taraftarlarla kavgaya tutuştu. 3 maç ceza alan Kalinic takımının yarı finale yükselmesi halinde ilk 2 maçta forma giyemeyecek.
1: Dünyanın öbür ucunda, Çin'in güneyinde, yemyeşil dağların arasına gizlenmiş ve ilk bakışta bir uzay üssünü andıran devasa yapılar var. Tarih boyunca savaşlardan kaçan göçebe Hakka halkının yüzyıllar önce inşa ettiği o gizemli toprak kaleler. Namı diğer Tulu evleri. A Haber ekibi dışarıdan geçilmez bir kale, içeridense capcanlı bir şehir olan o efsanevi yapıların kalbine girdi.

0: Burası Çin'in güneyindeki Fujian eyaleti. Dağların arasına inşa edilmiş bu devasa dairesel yapılar, yüzyıllar öncesine dayanan bir hayatta kalma destanının tam merkezi. Haber bu gizemli topraklara adım attığındaysa o efsanevi destanın ruhuna yaraşır bir şekilde yöresel kıyafetler içindeki Hakka kadınlarının çaldığı devasa davulların yankısıyla karşılanıyor. Peki kim bu insanlar ve neden böyle geçilmez bir kapalı kutunun içinde yaşıyorlar?
1: Bu arkamda gördüğünüz devasa dairesel yapılar yüzyıllar önce göçebe Hakka halkının yerleşik hayata geçişinin bir simgesi olmuş. Hakka halkı bu kaleleri inşa ederken daha sonra yüzyıllar boyunca bu yapıları korumuş, nesilden nesile aktarmış.
0: Kalın toprak duvarlarla dışarıya tamamen kapatılan bu kalenin daracık ahşap kapısından içeri adım attığınızda kelimenin tam anlamıyla bambaşka ve capcanlı bir dünya açılıyor önünüzde.
1: O devasa kalelerden birindeyiz ve içerisi onlarca daireden oluşmuş ve yüzlerce kişi her bir kalede.

0: yaşamış. Aslında savaşlardan kaçan Hakka halkının kurduğu bu yaşam tarzıyla birlikte bu kaleye kapandıklarında aylarca kendilerini idare ettirebilecek şekilde dizayn edilmiş.
1: Burası 21 yılda yapılmış. Ben çocukken bu dev binada 56 haneden 412 kişi bir arada yaşıyorduk. Birinci kat mutfak, ikinci kat erzak deposuydu. Üst katlar ise yaşam alanıydı. Ortadaki şu büyük avlu ise düğünlerin, cenazelerin yapıldığı ve tüm ailenin toplandığı yerdir.
2: Yüzyıllar boyunca kendi kendine yeten o kapalı sistem bugün kapılarını dünyaya açmış durumda. Atalarının inşa ettiği kaleyi terk etmeyen köylüler içerideki küçük dükkanlarda dağlardan topladıkları şifalı otları satarak eski yaşam kültürünü sürdürüyor.
1: Burası bizim dükkanımız. Dağdan topladığımız şifalı otları, yabani sebzeleri, mantarları ve sağlık çaylarını satıyoruz. Eski zamanlardan kalma eşyalarımız da var. Geleneksel yaşantımızı bu yöresel ürünlerle yaşatmaya devam ediyoruz. Küçüklüğümden beri burada büyüdüm. Burası zamanla turizme kazandırıldıkça iyice neşelendi. Bizim o kendi halimizdeki küçük yaşantımız artık tüm dünyaya anlatılıyor. Her yerden sizin gibi misafirler ağırlıyoruz.
2: Sadece Çin'in değil, dünyanın da göz bebeği olan bu mimari harika, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde.
1: Yunigiding Tulu bölgesi olarak Dünya Kültür Mirası listesindeyiz. 3 farklı turistik alanımız var ve amacımız gelenlere eşsiz bir deneyim sunmak. Bir bölgede doğal ekolojiyi, diğerinde eşsiz mimarimizi, bir başkasında ise Hakka halkının kültürel mirasını yaşatıyoruz.
2: Asırlar boyunca aynı çatı altında yaşamının getirdiği o derin bağ, köy meydanına kurulan devasa ziyafet sofralarında kendini gösteriyor. Yüzlerce kişi aynı masanın etrafında kenetleniyor. Savaşlardan kaçarak dağlara sığınan bir halkın hayatta kalma mücadelesi bugün o dev kalelerin gölgesinde destansı bir tarihin tanıklığını yapıyor.

A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Bir reklam.

0: ya.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Euro bölgesi ekonomisi yılın ilk

0: çeyreğinde zayıf bir büyüme performansı gösterdi. Açıklanan öncü verilere göre bölge ekonomisi %0,1 büyüdü. Önceki çeyreğe göre ivme kaybı dikkat çekerken büyüme beklentilerin altında kaldı. Enerji fiyatlarındaki artış ve küresel belirsizlikler ekonomik aktiviteyi baskılayan ana unsurlar oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro komteli.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
9: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
9: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
10: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.
12: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
13: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
11: Senin yanında Akbank.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye. İki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
15: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam.
12: A Haber Radyo. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
0: Petrol fiyatları Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle 120 doların üzerine çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin temelinde gerçek bir üretim düşüşünden çok potansiyel bir arz şokuna yönelik korku yer alıyor. Bu noktada en kritik başlıklardan biri Hürmüz Boğazı. Uluslararası enerji piyasalarında gerilimin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceği uyarısı yapılıyor.
12: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
1: Bir reklam.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
16: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
16: Reklam.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
17: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
18: Tatil budur hissi.
19: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
20: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
16: Reklam.
12: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
21: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Canlı yayın.
22: Sarın olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda ekranlara taşıyoruz buğday pazarını. Gerçekten dün yaşanan fırtınadan dolayı birçok iş yerinin hasar olduğunu söyleyebiliriz. Ve o hasarı şu anda ekranlara taşıyoruz. Çatısı... düşen çatısından fırlatılan bazı işte iş yerlerini şu anda ekranlara taşıyoruz. Kamera arkadaşı Muhammed Enes Özgül Tekin'le beraber belki de hasarın en çok olduğu yerde şu anda. Burası buğday pazarı ve buğday pazarında duvarlar yıkılmış, çatılar yerinden çıkmış ve kullanılamaz hale gelmiş. Büyük bir hasarın olduğunu söyleyebiliriz. Şanlıurfa'da Biricik'te bir kişi hayatını kaybetti. O da güneş panellerinin vatandaşın üzerine düşmüş sonucu maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Diğer kişi de çobandı. O da Hilvan ilçesinde yaşıyordu. Hayvanlarını otlatıyordu. Yıldırımın düşmesi sonucu maalesef çobandı hayatını kaybetti. İki kişi öldüğünü belirtelim. Bir yandan da tabii hala arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Çok sayıda iş yerleri zarar gördü. Araçlar zarar gördü. Araçlar enkazın altında kaldı. Binaların üstünde bulunan çatılar uçtu. Sokağa hepsi döküldü. Çok sayıda vatandaş da yaralandı. Yaralı vatandaşların Biricik Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri hali hazırda devam ettiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi en çok hasarın olduğu yerdeyiz. Direkler kırıldı. Ağaçlar yerinden, kökünden söküldü. Çok sayıda ağacın da telef olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda da iş yerlerinin darabaları, camları tamamı hasar görmüş. Kamera arkadaşı Muhammed Enes Özgül Tekin şu anda ekranlara taşıyor. Esnaf da sabah erken saatlerinde iş yerine geldi. Bir yandan da buradaki temizlik çalışmasını yaptı. Bir yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. Gün içerisinde Şanlıurfa Valisi valisi yine kaymakam, Biricik kaymakamı da buraya geldi. Bazı incelemelerde bulundular. Bir yandan da hasar tespit çalışması da başladı. Çünkü Biricik ilçesinde büyük bir hasarın oluştuğunu söyleyebiliriz. Buradaki manzara diğer sokaklardaki, caddelerdeki manzarayla hemen hemen aynı olduğunu, ancak buradaki hasarın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bakın sabahın erken saatlerinden beri

0: buradaki esnaflar iş yerlerine geldiler ve böyle bir manzarayla karşı karşıya kaldılar. Bakın vatandaşlar da buğdayları korumak için üzerine naylon örtmüşler. Çünkü yoğun bir yağış da vardı yaklaşık 2 saat önce. Sabah saatlerinde güneşli bir hava vardı. Ancak öğleye doğru hava bir hayli yağmurlu olmaya başladı. Şu anda herhangi bir yağış söz konusu değil. Ancak vatandaşlar bir yandan tedbirini almaya çalıştılar ve hasarın bir hayli yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Çatılar uçtu. Ağaçlar kökünden söküldü. Ağaçların gövdesi kırıldı. Büyük bir hasarın olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan da buradaki duvarı da ekranlara taşımak istiyorum. Kameraman arkadaşımla beraber. Şimdi görüyorsunuz işte buradaki hem buğday hem de yem var burada. Mısır var burada. Görüyorsunuz işte bu duvarın yıkılmasıyla beraber böyle bir enkaz oluştu. Muhammed Enes ile Özgür Tekin'le beraber bu yayını gerçekleştirdik diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Sinan Yılmaz anlattı ayrıntıları. Şimdi Gaziantep'e gidelim. Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar yollarda kaldı. Şehrin tamamında da hasarın büyük olduğu bilgisi var. Mehmet Geçgel, hemen gidelim bölgede. Mehmet, nedir son durum?
2: Merve Tepe, süper hücre etkili oldu Gaziantep'te birçok noktada. Siz de ifade ettiğiniz hasar var. Öyle ki biz hala birçok noktaya henüz gidebilmiş değil. Sabah saatleri itibariyle farklı noktalardan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da Beykent Mahallesi'ndeyiz. Buradaki tabloda gerçekten korkunç. Hemen arkamda gördüğünüz okul da tamamen harap olmuş durumda. Fırtına ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yine hortum da bu noktada meydana geldi. Süper hücre etkili oldu. Okulun içerisindeki malzemelerin tamamı dışarıya savruldu. Camları patladı. Bakın burada bulunan basketbol sahası, voleybol sahası ve futbol sahalarının demirlerini görüyorsunuz. İşte çatı malzemeleri de yine bu tel örgülere savrulmuş durumda. Burada da manzaranın oldukça ürkütücü olduğunu ifade edelim. Bir anda gelen o hadise, süper hücre hadisesi yaklaşık 20 dakika etkili oldu Gaziantep'te ama çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Yine zarar gören çok sayıda aracın olduğunu ifade edelim. Buna eşlik eden sağanak yağışla birlikte su baskınları ve sel meydana geldi. Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Burada sevindirici yanı bu hadisenin hafta sonunda meydana gelmiş olması. Zira eğer hafta içinde meydana gelseydi bu okulda öğrenciler olacaktı. Bu da faciadan nasıl dönüldüğünü aslında gözler önüne seriyor. Zira okul içerisinde tamamen parçalanmış durumda. Camların patlamasıyla birlikte sıralar, dolaplar da yine bu tarafına, okulun diğer noktasına savruldu kapılardan ve koridorlarda bulunan parçalarda camların patlamasıyla birlikte dışarıya savruldu. Birçok malzeme şu anda etrafa savrulmuş durumda. Beykent'te bulunan Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi'ndeyiz. Şu anda bakın buradaki hasarı da ekranlarınıza getiriyoruz. 39 okulda hasar bulunuyor Gaziantep'te. Eğitim öğretime bugün ara verildi. Elbette ki bu hasar olan okullarda farklı okullara taşınacak. Gaziantep Valiliği bu anlamda çalışma gerçekleştireceğini de ifade etti. Hala bulunduğumuz noktada rüzgar var. Çatılardan sarkan parçalar olduğu için de vatandaşlara uyarılar yapılıyor. Biz de uyaralım. Özellikle parçaların sarktığı noktalarda çatı kenarlarından yürünmemeleri konusunda. Bakın adeta savaş alanına dönmüş durumda. Okulun tüm camları patlamış durumda. Ön taraftan baktığımızda ve bu camların patlamasıyla birlikte içerideki malzemelerde, diğer sınıflarda, duvarlarda özellikle hasarlar oluşmuş durumda. Buradaki tahribat da oldukça fazla olduğunu ifade edelim. Zira sadece okulun camları patlamadı. Buradaki duvarlar da fırtına ve hortumun etkisiyle yıkıldı. Hemen karşıdaki mahalledeki evlerin çatılarının dahi uçtuğunu görebiliyorum. O noktada da yine çok sayıda aracın hasar gördüğünü, evin hasar gördüğünü de ifade edelim. Ve çatılardan uçan malzemeler diğer evlerin üzerinde uçtuğu için onlar da hasar gördü. Gaziantep'te de 14 yaralının tedavisi devam ediyor. Birinin sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu Gaziantep Valisi Kemal Çeber açıkladı. Yüzden fazla binanın da hasar gördüğü açıklandı. 39 okul binasında da çatı uçması meydana geldi. Ancak bu gördüğünüz okul içlerinde en çok etkilenendi. Biz gelişmeleri takip ediyoruz. Diyelim, sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler Mehmet Geçgel, Gaziantep.

0: Afyonkarahisar Sandıklı Karayolu Damlalı Boğazı ağır vasıtaların geçişine kapatıldı. Afyonkarahisar Ankara ve Uşak Karayolu'nda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Bölgede ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İsçehisar, Sultandağ, Basmakçı, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Samsun'un Ladik ilçesinde de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Evlerin çatıları, araçların üzeri ve çiçek açan meyve ağaçları beyaz örtüyle kaplandı. Yurdun batısı da soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaydı. Manisa'nın Sipil Dağı'na 2010 yılından bu yana ilk kez Mayıs ayında kar yağdı.
1: Daha önce hiç denk gelmemiştik. Yani en son Nisan'da görmüştük. Mayıs bize sürpriz oldu.
0: Düzce ve Çankırı'da manzara aynıydı. Kış manzarası Antalya'da da görenleri şaşırttı. Akseki, Korkuteli, Konyaaltı ve Kaş ilçelerine lapa lapa kar yağdı. Burdur-Antalya Karayolu'nun Çubukbeli ve Dağbeli mevkilerinde ulaşımın aksamaması için ekipler teyakkuzda.
2: Bolu'da da aynı manzara var. İstanbul'la Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından D100 Karayolu Bolu Dağ kesiminde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Oğuzhan Gültekin Bolu'dan son durumu anlatacak.
3: Evet, Mayıs ayında baharın gelmesini beklerken kara kış mevsimi bir kez daha kendini gösterdi. Özellikle şu anda sizin de söylediğiniz gibi Ankara-İstanbul güzergahı üzerinde en çok kullanılan D100 karayolundayız ve burada da kar etkili olmuş durumda. Şu anda tabii ki sis de burada özellikle görüş mesafesini oldukça sınırlıyor. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk sizlere etrafı gösterirken ben de son durumu anlatacağım. Özellikle Bolu'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı. Özellikle Bolu Kıbrısçık yolu üzerinde kar kütlesini taşıyamayan çam ağaçları devrildi ve yolda trafiğe kapandı. Karayolu ve il özel idaresi ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonrasında yolu tekrar trafiğe açtı. Özellikle Bolu Seben Karayolu'nda da gece saatlerinde yağan kardan dolayı devrilen ağaçlar nedeniyle yol trafiğe kapanmış durumdaydı. Sabah saatlerinde ağaçların yoldan kaldırılması ve kar küreme çalışmaları da sonrasında güzergahta yeniden trafiğe açıldı. Yine tabii ki aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle şu anda yayın yapmış olduğumuz D100 Karayolu'nda etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde de yine kar yağışı etkili olmaya da devam ediyor. Özellikle şu an için ulaşımda bir aksama görülmüyor. Ancak bölgede görmüş olduğunuz gibi oldukça yoğun bir sis etkili ve bu sisten dolayı da görüş mesafesi oldukça kısıtlı bir şekilde seyrediyor. Yine tabii ki karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yine tabii ki özellikle sıfırın altına düşen hava sıcaklığı sebebiyle yolda don oluşmaması adına tuzlama çalışmalarının yapıldığını söyleyebiliriz. Yine tabii ki trafik ekipleri bu süreç içerisinde özellikle sürücülere dikkatli olmaları ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda da uyarılarını yapıyor. Tabii ki burada özellikle sürücüleri zorlayan en önemli konu lastik. Biliyorsunuz Nisan ayı itibariyle kış lastiği kullanma zorunluluğu kalkmıştı ve birçok sürücü de aslında yaz mevsimi için yazlık lastiklerini geçmişti ama Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ile birlikte özellikle sürücüler zor yaşamaya da devam ediyor. Bunu da bir kez daha söylemiş olalım. Tabii ki burada özellikle dediğimiz gibi hava sıcaklığı an itibariyle sıfırın altına düşmüş durumda ve görmüş olduğunuz gibi karla karışık da bir yağmur da etkili oluyor. Burada da yine ekipler tuzlama çalışmalarına aralıklarla devam ediyorlar. Özellikle sürücüleri de burada bir kez daha dikkatli olmaları konusunda da trafik ekipleri uyarıyor. Şu anda da zaten D100 karayolunda kontrollü bir şekilde aslında sürüş emniyeti için kontrollü bir şekilde sürücüler hareket ediyorlar. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım da sizlere gösterdi. Yoğun bir sis var bölgede ve bu sisten dolayı da görüş mesafesi oldukça kısıtlı. Sürücüler özellikle kaza yapmamaları için de tabii ki trafik ekipleri sürekli onlara uyarılarını yeniliyor. Biz de tabii ki özellikle Bolu'dan geçecek olan sürücülerimize veya yola çıkacak olan sürücülerimize özellikle kar konusunda uyarılarımızı yapalım. Don ve buzlanmaya karşı da hazırlıklı olmaları konusunda uyarılarımızı yapıp sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Bolu Dağı'ndan son

0: Son gelişmeleri anlattı. Bolu'da kar yağışı devam ediyor. Oğuzhan Gültekin'den dinledik son durumu. Şimdi Manisa Sipil Dağı'na gideceğiz. Nisan ayında da Sipil Dağı'na kar yağmıştı. Mayıs ayında da ilk kez yıllar sonra Sipil Dağı Milli Parkı'na kar yağdı. Bölgeden son durumu Tayfun Er anlatıyor.
1: Evet, Sipil Dağı'na yaklaşık 16 sene önce kar yağdı ve bugün itibariyle de kar yağışının ikinci günü. Tabii doğadaki bu kar kütlesinin Sipil Dağı'nda oluşmasından dolayı bir taraftan da işte güzel manzaralar, işte dağ papatyası denen papatyalarda işte o Nisan ayındaki hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte açmıştı ve işte karın içerisinde karın erimesini bekliyorlar. Tabii hayatiyetlerini sürdürecekler. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege bölgesiyle ilgili yüksek kesimlerde kar yağışı öngörmüştü. 3 ve 4 Mayıs'ta geçtiğimiz gün Manisa Sipil Dağı'nda başlayan kar yağışı bugün sabah saatlerine kadar devam etti. İşte gördüğünüz gibi motocross yapanlar da buraya işte karda o motocross keyfini yaşıyorlar. Tabii soralım mı, acaba dururlar mı? Motocross keyfi yapıyorsunuz zannedersem. Nasıl bir keyif kar üzerinde bunu yapmak?
2: İzmir'de bu şu anda bu mevsim, bu karı görmek mucize yani. Biz de ya çok mutluyuz.
1: Çok zirveye kadar çıkacaksınız.
2: Zirveye kadar gidiyoruz şu an arkadaşla beraber. Güzel bir spor. Çok memnunuz.
1: O zaman size kolay gelsin diyorum. İşte gördüğünüz gibi sabahtan bu yana Manisa başta olmak üzere ve İzmir'den de çok sayıda vatandaş Sipil Dağı'nı işte bu bölgesiyle ilgili yüksek kesimlerdeki kar uyarısından sonra başta Sipil Dağı olmak üzere Nif ve Bozdağ'da iki gündür kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerine, bugün sabah saatlerine kadar devam etti. Şu an itibariyle güneş aralıklarla kendini gösteriyor ve yarından itibaren de havanın normale dönmesini tabii ki bekliyoruz. Bu arada şehir merkezinde Manisa'da da hava sıcaklığı 16 derece, Sipil'de de 4.4 derece diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Kar yağışının etkili olduğu bir başka bölge Denizli, Tavas. Son durumu A Haber muhabiri Atagünüz Kurşun anlatıyor.
3: Türkiye'nin birçok bölgesi beyaz gelinlik giydi. Denizli'de o kentlerden bir tanesi. Ancak kentte adeta dört mevsim yaşanıyor. Kameraman arkadaşım Göksel Kılıç'la birlikte Denizli'nin Tavas ilçesindeyiz. Pınarlık mahallesine yakın bir nokta burası ve kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşmış durumda ve genel manada da özellikle yüksek kesimlerde de 40 santimetreyi buldu. Karcı Dağı, Baba Dağı, Honaz Dağı, Çökelez Dağı ve Tavas'taki yine bizim de içinde bulunduğumuz Nikfer Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı bazı bölgelerde 40 santimetreye kadar ulaşmış durumda. Hemen şunu söyleyelim. Denizli'nin tamamı aslında kar yağışlı değil. Kent merkezinde birkaç gündür meteoroloji uyarıda bulunmuştu. Birkaç gündür sağanak yağış var. Hatta metrekareye 75 kilogram yağış düştüğü yerler var. Ama özellikle de yüksek kesimler işte bu şekilde karla kaplanmış durumda. Hemen aşağı tarafta da Pınarlık mahallesi var. Mahallenin de az önce biz mahalleden geldik. Bazı yollar kapanmış durumda, ancak mahalleye giden yol gördüğünüz gibi nispeten de olsa açık. Tabii birçok sürücü yaz lastikleriyle yakalandı. Çünkü birkaç gün öncesine kadar hava sıcaklıkları Denizli'de 24-25 dereceye kadar ulaşmıştı. Hava bir anda değişti ve birçok bölge, işte kameraman arkadaşım Köksal'ın da gösterdiği gibi birçok bölge karla kaplanmış durumda ve halen daha kar yağışı devam ediyor. İnceden inceden de olsa kar yağışı devam ediyor şu anda Denizli'nin Tavas ilçesinde. Tabii trafikte aksamalar da yaşandı çünkü can kurtaran mevki çok önemli. Denizli'den Muğla ve Antalya'ya giden yol güzergahında bulunan can kurtaran mevki ve Tavas makası diye adlandırılan, işte tam Antalya ve Muğla ayrımının olduğu nokta. Sürücülerin zor anlar yaşadığını söyleyebiliriz. Kilometrelerce kuyruk oluştu hele dün gece saatlerinde. Şu an itibariyle de bir sakinliğin olduğunu söylemek mümkün. Biz bile inanın karda yürümekte zorlanıyoruz şu anda. Aslında Denizli'nin pek de alışık olmadığı görüntüler bunlar, ama meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Hem

0: Denizli için hem de Türkiye'nin birçok bölgesindeki yerler için kar yağışın dolayısıyla ve işte o beklenen kar yağışı dün gece saatleri itibarıyla Denizli'nin yüksek kesimlerinde de başladı ve halen daha etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerine kadar da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Şöyle aşağı tarafları da Köksal'dan rica edeceğim, gösterelim. İşte o kartpostallık manzaralar, çam ağaçlarıyla birlikte, diğer ormandaki ağaçlarla birlikte. Bakın aşağı tarafta o güzel görüntüleri de sizlerle paylaşalım. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı Denizli kent genelinde. Ancak sadece söylediğim gibi Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayollarında zaman zaman aksamalar yaşandı. Ancak herhangi bir yol kapanması durumu söz konusu şu ana kadar Denizli'de yaşanmadı. Denizli kent merkezi, Honaz ve Beyağaç ilçelerine de kar uğramadı. Diğer ilçelerde de nispeten devam etti. Son bir kez daha gösterelim. İşte Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlık mahallesinden gerçekleştiriyoruz bu yayınımızı. Her bir taraf beyaz bir örtüyle kaplanmış durumda. Adeta doğa beyaz gelinliğini giymiş durumda. Trafikte de aksamaların olmadığını söylemek mümkün. Araçlar her ne kadar yaz lastikleriyle yakalansa da bu kar yağışına biraz suluş kar şeklinde devam ediyor kar yağışı. O nedenle de yollarda da aksama yaşanmıyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Müzakere süreci devam ederken savaşa dair sıcak bir gelişme. İran, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan Amerikan savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu açıkladı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM ise iddiayı yalanladı ve hiçbir Amerikan gemisi vurulmadı denildi. Tahran'a gidelim. Resmi açıklamalar neler ve ne konuşuluyor? Ekber Karabağ ayrıntıları anlatacak. Ekber.
2: Merhaba, teşekkür ederim. Bugün bu sabahın erken saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili Özgürlük Projesi ismini verdiği yeni bir sürece geçtiklerini ifade etti ve bu kapsamda savaşa dahil olmayan ülkelerin sivil gemilerinin ABD'nin yardımıyla bu bölgeden giriş ve çıkış yapacağını duyurdu. Özellikle çıkışlar için insani gerekçelerle bunun yapılmasının mümkün olacağını ifade etti ve bu kapsamda da İran'ın müdahale etmesi durumunda onlara kesin yanıt vereceklerini ifade etti. Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamada 15 binin üzerinde asker ve 100'ün üzerinde deniz ve hava aracıyla bu uygulamanın hayata geçirileceğini ifade etti. Ancak İran buna sert tepki gösterdi. Söz konusu bölgenin, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğunu, herhangi bir savaş gemisinin, özellikle Amerikan savaş gemilerinin bu bölgeye yaklaşmaları durumunda hedef alınacağını, ayrıca sivil gemilerin ve özellikle de petrol tankerlerin buraya yaklaşması durumunda onlara el koyma işlemleri yapılacağını duyurdu. İran'dan gelen açıklamada bu bölgenin kontrolünü tamamıyla İran ordusuna, İran devrim muhafızları tarafına ait olduğu ifade edildi. Gün içinde İran devrim muhafızları bu kapsamda bir harita da yayınladı ve o haritada İran karasularından Birleşik Arap Emirlikleri karasularına uzanan geniş bir alan, ki Hürmüz'ün tamamını da kapsamaktadır, İran Silahlı Kuvvetleri'nin denetiminde olduğu ifade edildi. İran ordusundan gelen açıklamada bu bölgeye girmeye çalışan bazı Amerikalı savaş gemilerine yönelik uyarı yapıldığı ve bu uyarının ardından bu gemilerin bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi. İran'da devrim muhafazasına bağlı Fars Haber Ajansı ise bir Amerikan gemisinin iki füzeyle vurulduğunu iddia etti. Ancak bu iddia ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından reddedildi. Az önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden de bir açıklama geldi. O açıklamada bugün söz konusu bölgede, aslında bahsettiğim ülkeye ait bir petrol tankerinin iki insansız hava aracıyla vurulduğu ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri bu konuyla ilgili Tahran yönetimini suçlayarak Bu bölgedeki gerginlik bu şekilde devam etmektedir. Özellikle Donald Trump'ın açıklaması ve İran devrim muhafızlarının buna müsaade etmeyeceğine ilişkin açıklamaların ardından gerginlik devam etmektedir diyor ve sözü Merve, Tahran'dan, İnkılap Meydanı'ndan merkeze bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler. Ekber Karabağ Tahran'daki son durumu anlattı. Bu savaşın tekrar çıkması için bir süreç mi ya da İran içindeki bazı gruplar

0: tarafından mı bu haberler servis ediliyor? Yoksa hala Hürmüz'de karşılıklı bir saldırı ihtimali var mı? Askeri stratejist Sayın Coşkun Başbuğ yayın konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Sayın Başbuğ yayına.
1: Hoş bulduk Merve, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Bu tip saldırılar ya da olası saldırılar bir provokasyon mu? Yoksa zaten bir teklif verildi, hala Amerika bunun iyi olmadığını düşünüyor ve saldırı için bahane arıyor gibi bir yaklaşım var. Nedir sizce, tekrar savaşa dönülmek için bir bahane mi, yoksa İran'ın içindeki ayrılıkçı grupların da etkisi olabilir mi bu haberlerde?
1: Son söylediğin işin gerçeği. Çünkü Amerika'nın malum böyle bir saldırı için Merve ve herhangi bir bahaneye gerekçe duymadığı zaten bilinen bir konu. Amerika, İsrail, oranın o gözü dönmüş yapıları eğer ihtiyaç varsa direkt hiç zaten kimseye hesap vermeden rahatlıkla saldırabiliyor. Ben yaptım oldu diyebiliyor. Bugüne kadar hep bu süreç böyle işledi. Şu ana kadar olduğu gibi. Peki eğer bu gerekçeye ihtiyacı yok, bu saldırı bu maksatta yapılmadı ya, bu plan bu maksatta yapılmadıysa, o zaman işin gerçeği ne? İşin gerçeği şu: Amerika'nın özellikle Trump'ın giderek açmaza girdiği, sarmala dolandığı ve bir an önce buradan çıkmak istediğiyle ilgili gerçek. Bunu zaten hem sağ hem de Amerika'daki koşullar net gösteriyor. Yani Trump'ın burada başından sonuna ilk hedefi bir an önce buraların toparlanıp bu işi bitirmek. Çünkü şu an dünya krize girdi. Yani bırakın sadece Amerika'yı veya İran'ı, dünya büyük krizde. Her ülke bundan etkileniyor ve her ülkenin bu konuda çok ciddi handikapları var. Hatta Avrupa bile artık Amerika'ya diş göstermeye başladı. Ben Merz'in açıklamalarını böyle okuyorum. Dolayısıyla şu anda henüz eşiğinde olduğumuz, ön alınmadığı takdirde çok daha büyük krizlere gebe olacak süreçte Amerika bütün dünyayı karşına almaktansa İsrail'e yaranma adına tam tersi süreci sonlandırmak gibi bir niyet güdüyor. Ben dün Trump'ın açıklamasını okudum. Orada aslında iyi niyetle başlatılan bir süreç var. O da ne? Diyor ki Trump, taraflar görüşüyor. Bu görüşmelerde iyi sonuç alacağımıza inanıyorum. İyi gidiyor diyor. Ve amacımız da diyor orada şu ana kadar mahsur kalmış gemilerin ülkelerine güvenle çıkmasını sağlamak diyor. Ve bunu yaparken de Amerika'nın açıklaması önemliydi bana göre, son cümle. Bu diyor önümüzdeki saatlerde, günlerde yapılacak olan görüşmelere de diyor bir iyi niyet göstergesi olacaktır işlediği takdirde diyor. Ama bir madde koyuyor. Herhangi bir saldırı ya da sabotaj olmadığı takdirde diyor. Ben de dün bu yazı gündeme geldiğinde, yani tartışıldığında, Trump şunu ifade etmiştim. Burada bir sabotaj ihtimali çok kuvvetli. İran'ın içinde devrim muhafızının öncülük ettiği bir kol, İsrail'le işbirliği içerisinde. Keza İsrail, keza Amerika'daki o küreselci kanat, İsrail'le işbirliği içinde olanlar bu süreci durdurmak için her türlü yolu denerler demiştim. Bana göre o denendi. Yani İran'ın durduk yerde işte Amerika'ya gemilerine işte saldırdık, vurduk demesi, sonradan bunun işte sadece uyarı ateşi olarak diye bir düzeltmeyle kamuoyunun bilgilendirilmesi tam da bu sürece sabotaj. Evet. Tabii burada şu da bana göre üzerinde konuşulmalı. Buradaki anlaşma, yani Amerika zaten bir anlaşma olduysa İran'la bu konuda, yani aklı selim İran kanadıyla, Amerika'nın aklı selim kanadında bir anlaşma gerçekleştiyse Amerikan gemileri Basra Körfezi'ne niye girsin? Zaten anlaşma var. Evet. Oradaki gemilere bir güvence verildikten sonra o trafik işler.
0: Bu arada burada çok özür dilerim. Sizin söylediğinizde bir bilgi olarak ekrandaki son dakika gelişmesi önemli. CENTCOM Amerikan bayraklı iki geminin de Hürmüz'den geçtiğini söylemiş. Böyle bir durum olsa zaten bu gemilerin geçişlerine İran kanadı defalarca izin vermeyeceğini söylemişti. Bu bilgi önemli CENTCOM açısından bakıldığında. Şimdi bu arada Brent petrol fiyatlarını yansıttı arkadaşlarım ekrana. Şöyle çok kısa bir özet geçmek isterim. Bu haftaya aslında biraz küresel piyasalar bir barışma umuduyla, anlaşma umuduyla başlamışlardı. Sonra bu vuruldu Amerikan gemileri haberi gelince Brent petrolde bir yükseliş gördük. Şu an hala yükseliş %2'nin üzerinde ama 116-120 dolara yakın seviyelere kadar bir yükseliş gördük. Oradan tekrar bir geri çekilme geldi. Dolayısıyla biraz piyasada aslında iyimser bir fiyatlamada. Yani Amerika ile İran anlaşacak fiyatlamasında. Donald Trump da petrol yükseldi ama düşecek demişti. Bu kadar risk devam ederken enflasyon için her iki kanat içinde, dünya içinde hala bir Hürmüz'de gerilimi ister mi Amerika ya da İran?
1: İstemez. Aklı selim kanatları kastediyorum tabii. Çünkü dediğim, bakın burada

0: herkesin zarar göreceği bir süreç var. Bir tek kazanan var bu süreçte ama İsrail. Dolayısıyla eğer iyi niyetliysen, bu sürecin sonlanmasını istiyorsan yapman gerekenler belli. Ben sabah piyasayı takip ettim. Trump'ın başlamasından sonra Uzak Doğu ilk başlayan biliyorsun Merve. Orada müthiş bir yükseliş vardı borsada. Yani piyasalar aslında o açıklamayı olumlu algıladılar. Yani bu süreç eğer o körfez boşalırsa bu iyi niyet göstergesi olur. Bundan sonra anlaşmanın da yolu açılır. Herkes böyle yorumladı. Ama dediğim gibi ben o beklediğimiz sabotaj gerçekleşti. Ve önce vuruldu. Sonra işte havaya uyarı ateşi açıldı gibi söylemlerle bir anda 106-105 dolarlara kadar gelen varil fiyatı bir anda 110 dolarlara ekranda görüldüğü gibi fırladı. Şimdi burada benim tabii anlamadığım bir diğer sonuç şu. Amerikan gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçip Basra Körfezi'ne girdi. Neyi elde edecek? Yani burada sen eğer iki ülke oturup anlaştıysan, oradaki gemilerin selametle oradan çıkması üzerine bir mutabakata vardıysan, Amerikan gemileri Körfez'e niye girer? Zaten İran bu anlaşmada taraf ve bunu kabul etmiş. O gemiler oradan rahatlıkla İran'ın o vereceği garantiden dolayı geçer. Amerika'da abluka bölgesinden geçenlere yardımcı olur, bu olay biter. Şimdi o Amerika'nın Körfez'e girmesi gerilimi tırmandıran bir hamle. Trump bunu neyle izah eder, nasıl kandırıldı veya Trump'a rağmen bir akıl, bir kol, bir güç bu gemileri Basra Körfezi'ne gerilimi tırmandırmak adına mı gönderdi? Bunun hep ileride sorgulanmalı. Çünkü burada aklı selim düşünen herkes şunu değerlendirir ki ben dün öyle anlamıştım açıklamayı. Girmeye gerek yok. İki ülke anlaştık. Dolayısıyla benim ablukadan geçecekler garanti ediyorum. İran da boğaz açacak, o da garanti ediyor. Buyurun seyri sefer sizin diye gemilere bir duyuru yapılması lazım idi. Beklenen evet. Buydu.
1: Ve ama bu acaba şöyle tabii yani doğruluğu da sorgulanmalı ya hani İran böyle söylüyor ama CENTCOM reddediyor. Sonra CENTCOM üzerine hani bu iki gemimiz Hürmüz'den geçti diyor ama hani İran'ın da Hürmüz'de ne kadar şu an sert ve baskın olduğunu da biliyoruz. O yüzden tabii bunlar resmi açıklamalar ama bir soru işareti de var karşılıklı tehdit açıklamaları olduğu için bunlar.
0: Merve haklısın ama ben tabii şu, zaten o vurdu vuruldu ateşi orulmuş üstüne durmuyorum. Hı hı. Ben şu senin şu son dakika verdiğin haber üstüne duruyorum. Yani CENTCOM ne diyor? Amerika bayraklı iki tane gemi Hürmüz'den geçti. Tabii bu geçti gemileri ticari gemi olarak algılıyorum ben. Hani orada çünkü 700'e yakın gemi mahsur kalmıştı. Ve o gemiler hani sigorta şirketleri sigortayı kaldırdığı için sözleşmelerin hepsi iptal edildi. Orada bir risk olduğu için kimse sefere gitmek istemiyordu. Oradan çıkmak istemiyordu. Trump'ın zaten açıklamasında da bu var. Yani buradaki gemilerin biz insanlık adına hani süreçte daha fazla zarar görmemesi adına böyle bir tedbir aldık demeye getiriyor. Şimdi CENTCOM'un açıkladığı bu Amerika bayraklı iki tane ticari gemi Hürmüz'den geçti demek anlaşmanın işlediği, yürüdüğünü gösterir. Aslında olumlu bir haber bu. Çünkü İran Amerikan gemileri işte vuruldu filan derken ben zaten Körfez'e Amerikan gemilerinin girmesini beklemiyorum, bu çılgınlık olur. Hı hı. Eğer iki taraf anlaştıysa Amerikan gemisi niye içeri girsin Basra Körfezi'ne? Niye orada bulunsun? Çünkü orada bir açıklamada ilginç cümle vardı, kelime. Herkes ona takıldı. Amerika'nın nezaretinde diyor. Evet. Yani orada sanki Amerikan gemileri içeri girecek, diğer gemilere nezaret edecek. Benim güvenliğim altındasınız, buyurun geçin diyecek gibi bir hava oluştu ama
1: bu arada
0: eğer
1: evet,
0: zaten iki ülke sizin anlaştıysa
1: sizin dediğiniz gibi bir düzeltme yapmışlar. Ticari geminin, iki ticari geminin, Amerikan bayrağı taşıyan iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçiş yaptı diye bir düzeltme yapmışlar. Çünkü bu evet tek başına bu cümle biraz soru işaretli bir cümleydi.
0: Ben öyle yordum. Hani çünkü çılgınlık o. İki tane askeri gemiyi sen Hürmüz'den geçirip Basra Körfezi'ne göndereceksin. Bu doğrudan gerilimi tırmandırmak ve gel beni vur demektir. Zaten eğer anlaştıysan niye oraya geçme ihtiyacı hissedesin? Bu akıl dışı ki dediğim yere geldi. Bu şunu gösteriyor Merve. Anlaşma aslında işliyor. Yani İran'ın Amerikan gemisini vurduk yalanı bir blöf. Aynı zamanda bir sabotaj. Uyarı ateşi yapıldık diye sonradan düzeltseler de bana göre karşılığı olmayan bir açıklama. O açıklama yapanlar da senin az önce çok güzel vurguladın onu. İran içerisinde savaşı önceleyen bir yapı, bir akıl. İşte benim hep söylediğim akıl o. Yani İsrail'le işbirliği içinde olan bir kol. Dolayısıyla o açıklamaların boşa düştüğünü varsayarsak bana göre süreç işlemeye başlamış. İki tane gemi oradan Amerikan bayraklı olmasına rağmen ki İran şunu söylemişti. Evet. Amerika'ya da İsrail'e ait bütün gemiler hedeftir bizim için demişti. Olmadığına göre, bu gemiler geçtiğine göre

0: Peki. Arka plandaki anlaşma bana göre yürüyor.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Coşkun Baş, bu yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi bir yayın, iyi bir hafta dilerim.
1: Çok teşekkür ederim sizlere de. Sayın Coşkun Başbuğ'u ağırladık ve Hürmüz'de gelen bu son haberlere karşın hem karşı tarafın açıklamalarını hem de neler olabileceğini konuştuk. Şimdi ülke gündemine dönelim. Bugün Ankara'da iki hafta aranın ardından kabine toplanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında. Kabinenin gündemi yoğun. Son gelişmeleri Kübra Bal'dan alacağız.
2: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftalık aranın ardından iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla bugün toplanıyor. Tabi toplantıda ana gündem başlığının terörsüz Türkiye süreci olacağını ifade edelim. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlamış olduğu nihai rapor sonrasında yasal süreç beklentisi doğmuştu. Ankara'nın beklentisi ise PKK terör örgütünün tamamıyla silah bırakması. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Perşembe günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Külliye'de bir araya gelmişti ve terörsüz Türkiye sürecini kapsamlı bir şekilde masaya yatırmışlardı. Her ne kadar terörsüz Türkiye sürecinin durduğuna yönelik bazı söylentiler olsa da aslında her iki lider de sürecin ivme kazanması gerekliliğine dair mesajlar veriyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti grup toplantısında menzile ulaşıncaya dek sabırla devam edeceğiz ifadelerini kullanarak aslında kararlılık mesajı vermişti ki bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı'na da oldukça önemli bir görev düşüyor. Çünkü doğrulama ve teyit mekanizmasının devreye girmesi gerekiyor. İşte bugün MİT raporları kabine toplantısında masaya yatırılacak diyebiliriz. Dış politika başlığındaysa Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, savaşın kalıcı barışla sonuçlanması için atılabilecek adımlar değerlendiriliyor olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiriyordu. Tabii Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler yine krizin küresel piyasalara etkileri, Türkiye ekonomisine yansımaları ve aynı zamanda alınan tedbirler de masada olacak. İsrail'in işgalci politikaları, yine Gazze Sumut filosundaki son durum, yine Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için atılabilecek adımlar, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye girmesi için atılabilecek adımlar da değerlendiriliyor olacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumla Karadeniz güvenliği meselesine de ayrı bir parantez açılacağını söyleyebiliriz. İç politika başlığına yeniden dönecek olursak, Adalet Bakanlığı'nın son günlerde yeniden başlattığı eski cinayet dosyaları ve faili meçhullerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda gelinen son durum, yine okul saldırılarına ilişkin güvenlik tedbirleri, caydırıcı önlemlerde masada olacak ve aynı zamanda tüm Türkiye'nin beklemiş olduğu Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı da bugün görüşülüyor olacak. Toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyunu bilgilendirecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Evet, Ankara gündemini aldık. Şimdi tabii Amerika-İran savaşı sonrasında Gazze'de yaşananlar biraz daha sanki gündemden düşmüş gibi dursa da gelen son açıklamalar, raporlar, hafta sonu Birleşmiş Milletler raportörünün de Gazze'de yaşananların ve Filistinlilere yapılanların bir katliam olduğuna ilişkin, hatta bir soykırımın tescillendiğine ilişkin Londra'da yaptığı sunumları paylaşmıştık. Şimdi gelen bazı rakamlar var. Hem Dünya Sağlık Örgütü'nden hem de Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan o rakamları paylaşalım. İsrail'in Gazze saldırıları tüm bu süreçler yaşanırken yine durmaksızın devam etti ve Ekim 2023'ten bu yana 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. 172 binden fazla yaralı var. Elbette bu rakamları verirken, hatta Gazze'de bu saldırılar yapılırken hep şunu söyledik. Bunlar sadece erişebildiğimiz, ulaşabildiğimiz rakamlar. Çünkü Gazze'de tüm binaların yerle yeksan olduğunu ve bir şehrin tamamen dümdüz edildiğini gördük. Pek çok cesede ulaşılamadı. Pek çok kişi kayıplarını bile bulamadı. O yüzden bu rakamlar en azından sahadaki örgütlerin ve verilerin alınabildiği rakamlar olarak geçmiş durumda Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son paylaştığı bilgilerde. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana 830 Filistinli hayatını kaybetti. Bunları anlatıyoruz. Zaman zaman yine ateşkesi ve oradaki süreçleri bahane ederek İsrail yine Gazze saldırılarına devam etti. 2345'ten fazla da yaralı var Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son verilere göre. Tabii şu an bir ateşkes var ama orada insani durum ya da insani dram değişti mi? Hayır, değişmedi. Sağlık krizi var. Biraz rakamlarla şöyle yakından anlatalım. Hem genel tıbbi eksiklikler hem de

0: Bu saldırılar noktasında sürekli hastanelerin ve sağlık altyapılarının hedef alındığını gördük. Laboratuvar krizi yaşanıyor. Malzemelerin neredeyse %90'ı tamamen tükenmiş durumda. Teşhis süreçleri bitti. Tedaviler yapılamıyor ve kalan stoklar da artık tükenmiş durumda. Kan bankaları tamamen boş. Ameliyatlar ve acil müdahaleler risk altında. Zaten hastanelerin hedef alındığını söylemiştik ve hiçbir şekilde burada önemli ameliyatlarında gerçekleştirilemediğini biliyoruz. Genel tıbbi eksiklikler de devam ediyor. Malzemelerin içeri girmesi zaten hala İsrail'in kontrolünde ve oraya ne kadar Refah sınır kapısından insani yardım malzemeleri gitse de bunların hepsi biraz daha İsrail denetiminde ve temel ilaçların yarısından fazlasına ulaşamıyor. Yoğun bakımlar, acil servisler asla hiçbir şekilde burada bir bakıldığında normale dönmüş değil ve normal şekilde ne sağlık hizmetine ne de herhangi bir tedaviye ulaşım ne yazık ki mümkün değil. Bu da yine Dünya Sağlık Örgütü'nün gelen son verileri, son rakamları, bunları da paylaşalım ve unutulmasın. Kıbrıs Rum kesimi ve Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak adımlar atmaya devam ediyor. Rum kesimi ile Fransa arasında yaşananlara ilişkin yeni açıklamalar var. Avrupa Birliği kanadında Brüksel'de görüşmeler devam ediyor. Bu son yaşanan gerilime dair Kıbrıs'a gidelim hemen. Rıza Açıkgöz son bilgileri paylaşacak.
1: Merve Tepe, daha önceleri Avrupa'nın şımarık çocuğu tabirine Yunanistan'ı ekliyorduk. Lakin son dönemde Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu tabire daha uygun hareketler yapmaya devam ediyor. Özellikle Nikos Hristodoulidis Rum yönetimi başkanı sürekli Avrupa Birliği ülkelerine savaş çığırtkanlığı yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın bir açıklaması vardı. Fransa Kıbrıs'a asker konuşlandırılacağını ve bu askerin burada kalıcı olacağını anlatmıştı ve sürekli bununla ilgili demeçler vermişti. Evet, bahar 2027 senesinin bahar aylarında bir proje imza atması bekleniyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın. Burada Vaf'ta ve Mari'de deniz üsleri var. Savaş gemileri buraya giremiyorlar. Büyük savaş gemileri buraya giremiyor. Burayı modernize edecekler ve modernize edildikten sonra burada artık çok büyük savaş gemileri, savaş uçakları ve bunlarla birlikte büyük kargo uçaklarını da Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor. Buna ilave olarak şunu ifade edeyim ki Çelik Kalkan başta olmak üzere birçok genişlendirme ve yenileme projeleri var. Geniş Çelik Kalkan derken şunu ifade etmek istiyorum ki drone savalların daha da genişlendirilmesi, drone savalların adada modernize edilerek daha fazla bir ön plana çıkmasını sağlamaya çalışıyor Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri. Burada son dönemde Türk savunma sanayisinin özellikle droneların çok fazla aktif olduğunu ve bunlardan korktuklarını biliyoruz ve bununla ilgili bir hamle geleceğini de bekliyorduk. Son dönemde yaşanan gerilimin aslında adresi bunlar. Evet, eğer Kıbrıs vurulursa başlığı altında bir haber yayınlandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis bu tatbikata çok fazla önem veriyor. Eğer Kıbrıs vurulursa başlığı altında verilecek olan tatbikatta 3 ana senaryo üzerinde durulmasını bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi, eğer Kıbrıs'ı hem Avrupa Birliği ülkesi hem NATO ülkesi vuracak olursa nasıl bir senaryoyla karşılık vereceğine dair bir hazırlık içerisinde. İkinci senaryoda bir NATO üyesi olmayan bir ada ülkesine nasıl savunabiliriz detayları göze çarpıyor. Üçüncü olarak da bir siber saldırıdan bahsediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis'in eğer ada vurulursa adlı hazırlığı bu yöndedir. Ve bu yöne özellikle Fransa'nın ve Amerika'nın çok fazla destek verdiğini hatırlatalım Merve Tepe. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
0: Evet, Kıbrıs'tan son gelişmeleri aldık. Yurda dönelim. Türkiye genelinde yağışlar geçen seneye göre tam %87 arttı. Peki bu artış tarımsal üretime nasıl bir katkı sağlayacak? Ayrıntıları Ahmet Çelik Konya'dan anlatıyor.
2: Evet, geçtiğimiz yıl Konya Ovası büyük kuraklık yaşamıştı. Susuzluk nedeniyle rekolte düşüşü meydana gelmişti ama bu yıl oldukça güzel yağışlar aldı Konya Ovası. Arkamda da görüyorsunuz, buğday tarlası artık şenlenmiş durumda. Yayın konuğum var. Ziraat Yüksek Mühendisi Mesut İncekar efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Sağ olun, size de hoş geldiniz.
2: Evet, arkamızda tarıma faydalarını konuşacağız ama %87 bir yağış artışı var. Neler söyleyeceksiniz?
3: Evet, biliyorsunuz Konya tarım ve üretimin başkenti olarak en büyük alana ve en çok ürün çıktı, en kaliteli ürünlerin yetiştiği ilimiz olarak geçiyor kayıtlarda. Şimdi 3-4 yıldır yoğun kuraklık ve hava sıcaklıklarıyla beraber su sıkıntısı ve yağışların yetersiz olması dolayısıyla rekoltelerde düşüşler ve kalite anlamlarında düşüşler meydana geliyordu. Bunun en büyük sorunlarından bir tanesi hem yazın kurak geçmesi hem de kış aylarında kurak geçirmemizdi. Aynı zamanda hava sıcaklıkları da çok seyrinin üzerine devam ediyordu. Fakat bu sene meteorolojik verilere göre yağışlarımız %87 oranında artmış durumda. Yağışlar gerçekten şu an çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi şu anda arazimiz içerisinde sulama sistemleri var. Yağmurlama sulama sistemleri. Bu sulama sistemleri sulamak için hazırlanmıştı. Fakat ürün tarlaya ekildikten itibaren yoğun yağmurlardan dolayı daha hiç kullanılmış durumda değil. Yağmurlarımız şu anda hala yoğun bir şekilde devam ediyor.
2: Evet, evet, şöyle bir bakalım tarlamıza aslında. Şöyle bir toprağa birlikte bir eşebilir miyiz Mesut Bey? Şöyle bir bakalım. Tunağın yaklaş biraz daha. Bir diplerine bir bakalım nasıl, bir bakarsanız.
3: Şöyle gösterelim.
2: Evet Tunağın.
3: Topraktaki nem miktarımız şu anda çamur durumda. Yani görünüşe bakılırsa tekrar yağmur yağmazsa şu durumla beraber bir 15-20 gün daha sulama ihtiyacı gerekmeyecek. Havalarımız zaten çok sıcak da gitmiyor.
2: Peki şunu da söyleyelim. Tarıma faydaları mutlaka, sulamadan büyük faydası var. Rekolte olarak nasıl bir durum var?
3: Şimdi ürünlerimiz stres koşulları yaşamayacak anlamına geliyor. Yani şu anda bunun belirtileri olduğu için hem sulamadan tasarruflarımız var, hem yeraltı sularımızın kazanması, zenginleşmesi açısından çok çok faydası var. Hem de ürünlerimizin düzenli sulanması ve toprağın nemsiz kalmaması açısından çok çok bizim için önemli.
2: Rekolte artacak yani şu durumda değil mi?
3: Rekoltemiz yaklaşık olarak 500 bin ton civarında artış bekliyoruz bu yıl içerisinde. Evet. Şu anda bütün rekolte artış şartlarını da zaten sağlamış durumda. Ama burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar da var. Şimdi arazilerimiz görmüş olduğu gibi sürekli yağmurun içerisinde kaldı. Ve %87 artışla neredeyse tarlalarımız bu sene hiç kuru kalmadı. Bu da ekili alanlarda, buğdaylarda ve arpalarda özellikle hastalık etmenlerinin yayılması ve gelmesi açısından bütün şartlarını şu anda karşılıyor. Üreticilerimiz, biz buradan uyarmak istiyoruz. Hem zirai ilaç hem hastalık mantar ilaçlarını zamanında ve yeterli şekilde kullanmalarını tavsiye ediyoruz.
2: Evet.
3: Çünkü ürünlerimizin en çok rekoltelerini etkileyen hususlardan ikincisi de kuraklıktan sonra bunlar geliyor. Ürünlerimizi sık sık kontrol edelim. Hastalık ilaçlarımızı, pas ilaçlarımızı, fungisitlerimizi sık sık atmaya çalışalım, işte bir ayda bir veya 45 günde bir şeklinde, çünkü ürünlerimizi korumamız gerekiyor. Aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Şimdi yağmurların yağmış olması ve yağmur miktarlarımızın artmış olması bizim için gerçekten çok önemli, kritik bir eşik. Bu noktada kuraklıktan bu sene etkilenmeyecek olarak yorumlamak istiyorum. Aynı zamanda yağmurlarımız yağıyor ama bu yağmurların düzenli ve düzgün yağması bizim için çok çok önemli. Neden derseniz, şimdi çok yağıp da dolu veya çok fazla yağıp da ürünlerde hem hastalık hem de zararların gelmesi anlamına da geliyor. Şimdi baharlık dediğimiz ürünlerimiz var. Onları da daha birçok çiftçimiz, Mayıs'ın neredeyse ilk haftasındayız. Ve şu anda hala ekemediler. Yoğun bir yağmurumuz var. Tarlalarımız şu anda çamur durumda. Bol bereketli bir yıl geçirmemizi diliyoruz. Ve son olarak da şuna değinmek istiyorum. İklim değişmesi ve olağan yağışlardan korunmak için çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırmaları konusunda buradan önemli uyarıda bulunuyoruz.
2: Teşekkür ederiz efendim. Konya Ovası'nı bereketli günler bekliyor diyerek sözü buradan size bırakalım.
0: Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Böylece ilk saat dilimini noktalayacağız. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından yeni saatte yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Aselsan'da uluslararası

0: müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125.1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir
6: adım önde. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
10: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
11: İşini büyütenlerin

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Fethiye Seydi Kemer Kaş yolunun 30 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmekte. Bursa Balıkesir yolunun 37 ve 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafik

0: Ya kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Kalkınma yolu projesi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır. Görüşmemizde projenin hızla hayata geçirilmesine yönelik adımları ele aldık. Kalkınma yoluna ilgi duyan tüm ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz.
6: Şu an gelinen ortam kalkınma yolunun önemini ve yatırım yapılabilirliğini daha net bir şekilde ortaya koymuş durumda.
7: Kalkınma yolu projesi 25 güne düşürüyor bu transfer süresini, toplam transfer süresi. Bu da şu ana kadarki en kısa süre.
1: Türkiye ile Irak üzerinden Doğu ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan kalkınma yolu projesi devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündem maddelerinden biri ABD-İran-İsrail savaşı sonrası önemi bir kez daha ortaya çıkan kalkınma yolu projesiydi. Başkan Erdoğan kalkınma yolu projesini ilerletme konusunda kararlı olduklarını kaydetti. Peki kalkınma yolu projesi neden önemli?
7: Irak'ın Basra Fal Limanı'ndan Türkiye üzerinden de Londra'ya kadar uzanan yeni İpek Yolu olarak isimlendiren çok önemli, bölgenin belki de şimdiye kadarki en önemli projelerinden bir tanesi. Dolayısıyla Irak'ın petrol yeraltı kaynakları ve üretimlerini Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırması planlanan bu projeyle birlikte hem Irak'ın hem de Türkiye'nin kalkınması ve güvenliğini de önceleyen bir proje. Özellikle Irak topraklarında terör nedeniyle yaşanan güvenlik sorunlarını da ortadan kaldırmaya muhatap önemli bir proje.
1: Proje yalnızca bir altyapı yatırımı değil, bölgesel jeopolitiği yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyan stratejik bir girişim olarak dikkat çekiyor. Kalkınma yolu Körfez'de Avrupa arasındaki ticaret akışında alternatif ve güçlü bir hat oluşturma iddiası taşıyor. Küresel ticaretin önemli bir bölümü deniz yollarına ve özellikle kritik geçiş noktalarına bağımlı durumda. Bu bağlamda Hürmüz Boğazı gibi dar geçitler üzerindeki yoğunluk ve jeopolitik riskler nedeniyle alternatif güzergah arayışı hızlanıyor. Projenin en kritik ayaklarından biri ise Türkiye. Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayan bu hat, Türkiye'yi sadece bir transit ülke değil, aynı zamanda küresel lojistik zincirlerinin merkezlerinden biri haline getirecek. Bu gelişme Ankara'yı yalnızca ekonomik değil, diplomatik ve enerji politikası alanlarında da elini güçlendirmesiyle birlikte Avrupa ile Asya arasındaki bağlantının önemli bir halkası haline getirecek.
7: Bunun 727 kilometresi yeni hat olacak. Diğerleri daha önceki hat onarılmasıyla sağlanan hatlar. Yaklaşık 1900 kilometresi bunun demiryolu olacak. Diğer kısımlar karayoluyla iştiraklenecek, entegre edilecek bir hat. Yani hem güvenlik problemi yaşamayacak bu hat, hem de kısa sürede daha ucuza bir ulaşım imkanı sağladığı için büyük bir fırsat sunuyor paydaşlara.
1: Uzun yıllardır enerji ihtiyacına bağımlı bir ekonomik yapı sergileyen Irak, kalkınma yolu sayesinde ticaret ve lojistik merkezine dönüşme açısından büyük bir fırsat yakalıyor. Bu durum ülkenin ekonomik çeşitliliğini artırırken istihdam ve altyapı gelişimi açısından da önemli kazanımlar sağlayacak.

0: hoş geldiniz. Ajans Gün İçi Kuşağı'nın ikinci saatindeyiz. Sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Baharı beklerken Türkiye'nin elbette dört bir yanında zenginlik var. Farklı mevsimleri yaşıyoruz. Batıda yağış var, doğuda kar yağışı var ama önce İstanbul-Ankara arasında önemli geçiş güzergahlarından birine D100 Karayolu'na gideceğiz. Yolda olan sürücülerimizi de uyaralım çünkü Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili saatlerdir. Oğuzhan Gültekin Bolu'da son durumu anlatacak.
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi Ankara ve İstanbul arasındaki en geniş, en çok kullanılan güzergahlardan bir tanesi Bolu'dayız ve Bolu'da görmüş olduğunuz gibi aslında Mayıs ayında baharı beklerken kara kış bir kez daha etkili oldu ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi aslında lapa lapada kar yağıyor. Şu anda kameraman arkadaşım sizlere bölgedeki son durumu gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi bulunduğumuz bu alanda tamamen her yer beyaza bürünmüş durumda ve kar kalınlığı da oldukça artmış durumda. Şöyle biraz ilerlediğimiz zaman karın içine doğru girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi aslında karın kalınlığı hemen hemen diz kapağımızın altına kadar yükselmiş durumda ve oldukça da etkili bir kar yağışının olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bölgede şu anda hali hazırda karayollarına ait kar küreme araçları da hazır bekliyorlar. Olası bir duruma karşı da burada kar küreme çalışmalarına ve yoldaki buzlanma ve donmaya karşı da tuzlama çalışmalarına da devam etmek için hali hazırda burada beklediklerini bir kez daha söyleyelim. Tabii ki özellikle Bolu'daki kar yağışı dün akşam saatlerinde etkili oldu ve sürücüler de özellikle bu kar yağışında zor anlar yaşadı. Yine tabii ki Bolu'nun Kıbrısçık yolu üzerinde kar kütlelerini taşıyamayan çam ağaçları yollara devrildi. Yolu trafiğe kapattı. Yine 2 saatlik bir çalışma sonrasında bu kar yola devrilen çam ağaçları kaldırıldı. Yine tabii ki Bolu-Seben karayolunda da aynı şekilde bir kar kütlesinin ağaçların kar kütlesini taşıyamaması sonucu yıkıntı oluştu, çöküntü oluştu ve yol tamamen trafiğe kapatıldı. Burada da tabii ki uzun çalışmalar sonrasında yol trafiğe açıldı. Şu anda tabii ki sürücüler de hali hazırda bulunduğumuz bu yolu aktif bir şekilde kullanıyorlar ama özellikle yaz lastiği olan sürücüler burada yüksek kesimlere çıkarken tabii ki ve inerken de çok zor anlarda yaşadığını söyleyebiliriz. Tabii ki ulaşımda şu anda herhangi bir aksama yok çünkü karayolu ekipleri ve özel idare ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına son özellikle devam ediyorlar. Şu anda da tabii ki çocuklar da aslında bu karın da tadını çıkarıyorlar. Ben hemen kendilerine de tabii ki Mayıs ayında özellikle yağan bu kara ilişkin fikirlerini almak istiyorum. Kendilerinin düşüncelerini sormak istiyorum. Merhabalar, iyi eğlenceler. Mayıs ayında kar yağdı. Neler söylersin? Heyecanlı mısın kar yağdığı için?
2: Çok heyecanlıyım.
1: Sevinçlisin tabii.
2: Evet.
1: Peki kar topu oynamayı seviyor musun?
2: Evet, seviyorum.
1: Şimdi de kar topu oynayacaksınız herhalde.
2: Evet.
1: Tamam, size iyi eğlenceler o zaman. Sana da sorabilir miyiz? Merhaba. Kar yağdı, heyecanlı mısın?
2: Heyecanlıyım.
1: Seviyor musun karı?
2: Seviyorum.
1: Peki, sen de kar topu oynayacaksın.
2: Evet.
1: Tamam, size iyi eğlenceler o zaman. Efendim, size de soru soralım isterseniz. Merhabalar öncelikle. Buralı mısınız?
3: Evet, buralıyız. Taşkesliyiz.
1: Taşkesliyiz. Evet. Peki uzun bir aradan sonra özellikle Mayıs ayında kar yağdı. Siz daha önce böyle bir şey görmüş müydünüz
3: İlk
1: burada?
3: İlk defa görüyoruz. Çoğu zaman evet, 10 senedir buralıyım. Taşkes'ten görüyoruz. İnternetten gördük ve hemen atladık geldik.
1: Çocuklarla beraber evet. Siz de eğleneceksiniz, karın tadını çıkaracaksınız.
3: Evet, karın tadını çıkarmak için geldik.
1: Peki, iyi eğlenceler diliyorum sizlere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi aslında buranın yerel halkı da uzun bir süredir burada Mayıs ayında ilk defa kar yağdığını söylüyorlar ve karın tadını çıkartmak için de buraya gelmiş durumdalar. Burada tabii ki çocuklar ve aileleri kardan adamlar yapacaklar, kar topu oynayacaklar ve karın tadını doyasıya çıkaracaklar. Tabii ki dediğimiz gibi aslında Mayıs ayında ilk defa uzun bir aradan sonra böyle bir kar yağışının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de tabii ki sizlere burayı gösterdik. Bir kez daha göstermiş olalım. Şöyle karın içine girdiğimiz zaman karın kalınlığının neredeyse diz kapağımızın altına kadar geldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki burada yine kar yağışının da devam ettiğini ve gün içerisinde de yine söz konusu yağışların etkili olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bir kez daha hatırlatalım. Özellikle karayolları ve özel idare idare ekipleri burada çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Donma, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yapılıyor. Yine kar küreme çalışmalarında yapıldığını söyleyebiliriz. Özellikle tabii ki Bolu'nun yüksek kesimlerinde bu kar yağışının da şu anda görmüş olduğunuz gibi etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki birçok sürücü de aslında bu kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Çünkü Nisan ayında yaz lastiklerine geçiş başladı ve özellikle birçok sürücü yaz lastiğine geçtiği için de bu söz konusu kar yağışından olumsuz etkilendi. Biz tabii ki burada gün içerisinde yayınlarımıza devam ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü bir kez daha Bolu'dan sizlere bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Oğuzhan Gültekin anlattı ayrıntıları. Şimdi hemen Erciyes'e gidelim çünkü Mayıs ayının ilk haftasında Erciyes'te kar yağışı etkili oldu ve kayak sezonu hala devam ediyor. Ayrıntıları Yağmur Aksu anlatıyor.
4: Merve tipi takvimler Mayıs'ı gösteriyor ama Erciyes'te hiçbir zaman bahar yaşanmadı. Hep tablo kışı gösteriyor. Şimdi biz kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen ile birlikte dünyanın en iyi 25 kayak merkezi listesinde yer alan, Türkiye'den tek o listeye giren Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Tabii sezon devam ediyor. Özellikle bu sezon yaklaşık 3 milyon ziyaretçi ağırladı. Aslında sezon çok bereketli geçti. Şu anda da görüyorsunuz hem sis hem rüzgar aynı zamanda kar yağışı etkili ama vatandaşlar bu anın tadını çıkarmak içinse ellerine aldığı kızakla birlikte Erciyes'e geliyorlar. Tabii şu anda sisin hakim olduğu yerde de Erciyes AŞ tarafından güvenlik önlemleri artırıldı. Teleferikler şu anda devam ediyor ama güvenli bir şekilde kayak yapmanın tadını çıkaranlar da var. Tabii saat ilerledikçe bu soğuk hava sebebiyle aşağı inenler de oldu. Tabii zirvede beyaz örtü yerin yeniden sahnede olduğunu belirtelim. Rüzgar keskin, sislerin, havanın sert olduğunu belirtelim. Şu anda hava sıcaklığı 2, Erciyes'te hissedilen sıcaklıksa -4. Yarın akşama kadar yağışın devam edeceği meteorolojiden uyarılar yapıldı. Tabii bu gece itibariyle kar yağışı etkisini kat be kat artırmaya devam edecek. Meteoroloji peş peşe uyardı. Yüksek kesimlerde fırtına etkisini artırıyor. Tipi aralıklarla bastırıyor. Hava birkaç dakika içinde değişebiliyor. Tabii merkeze indiğimiz zaman merkezde yağmur etkili oluyor ama yüksek kesimlere çıktığımız zamansa işte sis, rüzgar ve kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Erciyes'te yalnızca kar yok. Aynı anda 3 tablo olduğunu belirtelim. Kar, rüzgar ve sis birlikte etkili olmayı sürdürüyor. Tabii bu sezon çok etkili geçmiştir. Hem kar yağışı aynı zamanda tipi hani günden güne değişen bir hava değişimi vardı. Ama biz Mayıs ayında olduğumuza rağmen Erciyes'i tabii kış hiçbir zaman gitmedi. Tabii hazırlıklar olası her senaryoya göre yapıldı. Anlık müdahale ekipleri hazır bekliyor. Koordinasyon kesintisiz devam ediyor. Ekipler teyakkuz herhangi olumsuzluğa karşı kritik yerlerde ise görev başında yer alıyorlar. Tabii bu tablo asıl tehlikeye kar değil aslında görüş kaybı. Şimdi biz Erciyes'e çıkarken İbrahim'le beraber bazı noktalarda sis hakimdi. Kar yağışı etkili tabii yer yer tipi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bizler de burada

0: Hareket çevresinde hareketlilik var ancak alışılmış bahar görüntüsü yok şu anda burada. Kar örtüsü bazı bölgelerde yeniden güç kazandı. Tabii biz gelirken o karların eridiğini de görebildik ama işte yüksek kesimlere çıktığımız zaman işte şu anda Erciyes'te beyaz örtüsünü kaybetmeyen bir Erciyes'le karşı karşıyayız. Tabii hava sabit değil, gün içinden birden fazla senaryo yaşanabiliyor. Kısa süreli açılmaların ardından yeniden kapanan bir gökyüzü var. Tabii şu an Erciyes'in zirve hattındayız. 3917 rakımdan bahsediyoruz. Kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Rüzgar sert esiyor. Bir yandan ekipler bölgede ve teyakkuzdalar, vatandaşlar da işte bu anın tadını çıkarmak içinse Erciyes'e geliyorlar. Tabii Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar da arka arkaya geliyor. Özellikle bu hafta en düşük 4 dereceyi gösteriyor şu anda hava sıcaklıkları. Şu anda 2 derece hissedilen, eksi 4 derece olduğunu belirtelim. Tabii Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar da var. Zira don ve çığ uyarısı da yapılıyor ve dikkatli olmaları gerektiğine dair sürekli yedeleniyor bu uyarılar. Tabii bir yandan da trafik polisleri, jandarma, karayolları, aynı zamanda belediye ekipleri, özel idareler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Teyakkuz halinde olduklarını belirtelim. Erciyes bildiğimiz gibi dünyanın en iyi 25 kayak merkezi listesinde yer alan Erciyes'e de sezon devam ediyor. Tabii sezon bu hafta içerisinde belli olacak ne zaman kapanacağı ama kar yağışı etkisini sürdürmeye devam eder. Daha ilerleyen zamanlarda da devam edeceği belirtiliyor. Tabii Erciyes sahası aynı zamanda belediye tarafından da işte bu kayak merkezinde vatandaşlar tadını çıkarması içinse bu anı daha da güzelleştiriyorlar. Tabii sadece burada güzellikten ziyade ziyafet alanları da var. İşte bu havaya rağmen buraya gelip tadını çıkaran insanlar da var Erciyes'te. Tabii baharı beklerken bir yandan da Erciyes'te kış yaşanıyor. Bizler de gelişmeleri oldukça aktaracağız Merve Tepe.
1: Yağmur Aksu, çok teşekkürler, kolaylıklar. Şimdi Manisa'ya gidelim. Manisa Sipil Dağı'nda da Mayıs ayında kar yağdı. Bölgeden son gelişmeleri Tayfun Er anlatıyor.
2: Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 43 il ve İzmir'le birlikte İzmir'in 30 ilçesiyle ilgili sarı kodlu uyarı yapmıştı. 3 Mayıs 9 itibariyle İzmir, Manisa ve Aydın'da merkezlerde sağanak yağış etkili oldu aralıklarla. Ancak yüksek kesimlerde yapılan uyarılarda aslında karşılık buldu. Şu anda Sipil Dağı'ndayız. Sipil Dağı'nda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye yakın. Ancak Nif Dağı ile birlikte Bozdağ'da da yüksek kar etkisinden nasibini aldı diyebiliriz. Nif Dağı'nda o kadar olmasa da 10-15 santim kar kalınlığı var. Ödemiş Bozdağ'da yaklaşık 60 santim Bozdağ kayak merkezinde kar olduğu bilgisi var elimizde. Tabii yağan şiddetli kardan dolayı işte gördüğünüz gibi karşı taraflara baktığımızda ağaçların üzerinde kilolarca kar yükü var ve bazı ağaçlar da devrildiğini görüyoruz. Aralıklarla geçti noktalarda. Tabii vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren olmasa da havanın biraz ısınmasıyla birlikte Sipil Dağı'na akın etmeye başladılar. Hem bu muhteşem manzara eşliğinde hem piknik yaptılar, eğlendiler. Şu saat itibariyle Sipil Dağı Milli Parkı'nın kapanmasına yaklaşık bir saat var. Yine aralıklarla araçlar geçiyor. Tabii bugün itibariyle saat 9-13 itibariyle bu yağışlı hava kütlesinin etkisini azaltacağı bilgisi var. Ancak işte hem 3 Mayıs gecesinden başlayıp bugün sabaha kadar devam eden o şiddetli kar yağışında özellikle Sipil Dağı Milli Parkı'nın hem İzmir tarafından hem de Manisa tarafından özellikle araçların zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçları yukarıya göndermediler bugün sabah itibariyle. Tabii gece boyunca devam etti. Gündüzden devam eden bir kar temizleme çalışmaları vardı. 11-12 sular ne kadar kar temizleme çalışmaları devam etti ki Sipil Dağı'na Mart ayında en son kar yağmıştı. İşte onun üzerinden bir taraftan da işte çiçekler de havanın ısınmasıyla birlikte bölgedeki endemik bitkiler de çiçeklerini açmıştı o karın içerisinde. İşte onlar da bir tür şaşkınlık yaşıyorlar diyebiliriz. Çünkü bu zamanda yaklaşık 16 yıl önce Sipil Dağı'na kar yağmıştı. Çok kısa süren bir kardı. Onun ardından 16 yıl sonra muhteşem diyebileceğimiz kar kalınlığı çok fazla yüksek olmasa da kar örtüsü net bir şekilde gözüküyor ve Gelen vatandaşlar da buraya özellikle işte Mayıs ayında yağan karın keyfini çıkardılar, fotoğraf çektirdiler. Şu saat itibariyle

0: itibariyle hava sıcaklığı Sipil Dağı'nda yaklaşık 4.4 derece, Manisa merkezde 16-17 derecelerde seyrettiğini söyleyebiliriz. Havanın kararmasıyla birlikte hava sıcaklığı yine düşecek. 1 derecelere kadar düşecek. İşte bu erimeye başlayan kar kütleleri de yeniden doğacak. Tabii aşağılarda çok fazla olmasa da bulunduğumuz zirveye yakın bölgede işte o kar kütlesinin ağaçların üzerinde özellikle havanın soğumasından sonra kristalleşmesiyle bir anlamda donmuş durumda. Havanın gündüz saatlerinde yavaş yavaş erimeye başlamıştı ancak şu saat itibariyle o erime de durdu. Yarına kadar devam edecek. Özellikle Bozdağ Kayak Merkezi'nin bulunduğu alanda o 60 santimlere varan kar kalınlığıyla birlikte pazar gününe kadar kar kütlesinin kalacağı bilgisi var. Toparlayacak olursak Sipil Dağ Milli Parkı'na 16 yıl aradan sonra ilk kez Mayıs ayında kar düştü ve bununla ilgili de tabii vatandaşların Sipil Dağ'ına ilgisi arttı diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Bir sıcak gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grubu uğurladı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıldı. O görüntüleri getirelim ekrana. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde.
2: Bir şeref sizinle tanışmak. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben de Türkiye'nin genel müdürüm.
4: Hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
2: Efendim,
5: onur
2: çok duydum. Memnun oldum.
6: Devlet tarafından biz sponsor olduk. Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri Bahadır Görüsü olduk.
5: Hoş geldiniz. Sağ olun.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde İpek Yolu rallisine katılan grubun yanına gitti ve kendileriyle selamlaştı, konuştu. Sonrasında da bir hatıra fotoğrafı çektirdiler. Meteorolojinin uyardığı şehirlerde sağanak, dolu ve hortum etkili oluyor. Mardin'de hortum sebebiyle 4 kişi yaralandı. Bursa'da ise sağanak sonrası taşan dere nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı adam ekipler tarafından kurtarıldı.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Mardin'de olumsuz hava koşulları etkili oldu. Artuklu ilçesinde kuvvetli rüzgarla Gaffari Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir trafoda patlama meydana geldi. Mahallenin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken yine aynı mahallede bir inşaat iskelesi çöktü. Park halindeki 3 araç hasar gördü. Derik ilçesinde Subaşı Mahallesi'nde ise hortum meydana geldi. Güneş enerjisi santralinin panelleri ve işçilerin kaldığı konteyner yerinden çıkarak devrildi. Birçok kez takla attıktan sonra duran konteynerdaki 4 işçi yaralandı. Kızıltepe ilçesinde de dolu yağışı nedeniyle park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle kırsal Hasanpaşa mahallesindeki derede taşkın meydana geldi. Bölgedeki çiftlik evinde mahsur kalan 63 yaşındaki Hüseyin Duymuş'un yardımına ekipler yetişti. Bot ve halat yardımıyla kurtarılan Duymuş, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elazığ'da ise facianın eşiğinden dönüldü. Gök gürültülü sağanak sırasında Sürsürü Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin avlusuna ve caddeye saçıldı. Polis yıkılan minarenin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Çevreye saçılan beton parçaları belediye ekiplerince iş makinesiyle temizlendi.
1: Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden son durumu alacağız. Sinan Yılmaz ayrıntıları anlatıyor. Sinan.
8: Olumsuz hava koşulları bölgede etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şanlıurfa'nın Biricik ilçesindeyiz. Hemen hasarı ekranlara taşıyalım. Bir önceki bağlantımızı buğday pazarında yapmıştık. Şimdi de hasar gören iş yerlerini ekranlara taşıyoruz. Şu anda kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin'i ekranlara taşıyor. Bir iş yerinin camlarının tamamının kırıldığını ve yere döküldüğünü görüyoruz. Tabii aynı zamanda ilçenin hemen birçok yerindeki iş yerleri başta olmak üzere parklar, bahçeler,

0: Nerede büyük bir hasar var. Ağaçlar kökünden söküldü, gövdelerinden kırıldı ve hasarın bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı ve hasarın boyutunu kamera arkadaşım şu anda ekranlara taşıyor. Maalesef Şanlıurfa'da dün öğle saatlerinde başlayan fırtına sebebiyle bir güneş paneli maalesef bir vatandaşın üzerine düştü. 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Hilvan ilçesinde ise yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu bir çoban hayatını kaybetti. İki kişinin öldüğünü söyleyebiliriz. Gün içerisinde ekiplerin incelemesi vardı. Hali hazırda devam ediyor. Hasar tespit çalışması yapılıyor. Tabi sabah saatlerinde Şanlıurfa'da güneşli bir hava vardı. Öğle saatinde yağmur etkisini sürdürdü. Bir güneş açıyor. Bazen de yağmur etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşları uyardığını belirtebiliriz. Özellikle de binanın altında kimsenin kalmaması veya geçmemesi konusunda sürekli uzmanlar tarafından uyarılar yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü şiddetli fırtına sebebiyle camları kırılan ve hasar gören çok sayıda ev ve iş yerleri var. Kamera arkadaşı Muhammed Enes'le beraber Şanlıurfa'nın Biricik ilçesindeyiz. Buradaki son durumu anlatmaya çalıştık diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Savaş gündemine dair sıcak başlıklara bakacağız. İran basını Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan Amerikan savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu açıkladı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM ise iddiayı yalanladı ve hiçbir Amerikan gemisinin vurulmadığını söyledi. Ayrıca Amerikan bayraklı iki ticari geminin de Hürmüz'den geçtiğine dair resmi bir açıklama yapıldı CENTCOM tarafından. Tahran'da bu açıklamalar nasıl yankılandı? Ayrıntıları Ekber Karabağ anlatıyor. Ekber.
2: Evet Merve, oldukça gergin ve gerilimli anlar Hürmüz Boğazı'nda yaşanmaktadır. Esasında savaş başladıktan sonra 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a saldırdıktan kısa süre sonra, birkaç gün sonra daha doğrusu, İran Hürmüz'ün kontrolünü eline geçirdi ve şu ana kadar da söz konusu bölgenin kontrolü İran devrim muhafızları ve İran ordusundadır ve İran ordusu ve devrim muhafızları herhangi bir şekilde bu bölgeden askeri gemilerin geçişine izin vermeyeceklerini, diğer taraftan ticari gemilerin izni ise İran'la ait olduğunu belirtiyor. Bugün gergin anlar yaşandı çünkü ABD Başkanı Donald Trump özgürlük projesi ismiyle yeni bir sürece girdiklerini, savaşa taraf olmayan ülkelerin ticari gemilerin bu bölgeden ABD'nin yardımıyla, ABD savaş gemilerinin yardımıyla geçebileceğine ilişkin açıklamada bulundu. Ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanı da bu konuda hazır olduklarını bildirdi. Gelen açıklamalara göre İran ordusu Hürmüz'e yaklaşmakta olan ABD savaş gemilerine yönelik füzelerle ve insansız hava araçlarıyla uyarı ateşi yaptığını duyurdu. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanı savaş gemilerinin, güdümlü füze taşıyan savaş gemilerinin Hürmüz'den geçerek Basra Körfezi'ne giriş yaptığını, ayrıca iki Amerika'ya ait iki ticari geminin de Hürmüz'den geçerek Umman sularına doğru hareket ettiğini duyurdu. Bu konuyla ilgili hala İran'dan teyit eder nitelikte bir açıklama yapılmadı. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri de bu bölgede bir petrol tankerine yönelik insansız hava araçlarıyla, iki insansız hava aracıyla saldırı olduğunu ve bu saldırıyla ilgili de İran'ı suçluyor. Az önce Mısır yönetimi de bu konuyla ilgili Tahran yönetimini eleştirdi. Gelişmeler oldukça sıcak bu bölgede. Şimdilik sözü başkent Tahran'dan İnkılap Meydanı'na sana bırakıyorum.
1: Evet, devam ediyoruz. Şimdi bu yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Acaba İran'ın içinde farklı gruplar tarafından mı bu açıklamalar yapıldı? Yoksa bir yandan bakıldığında hala bir anlaşma umudu var mı? Ayrıntıları konuşacağız. Sayın Eray Güçler stüdyomuza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi kilit burada hala çözülmemiş, düğümlü bir şekilde duruyor Hürmüz kanadına baktığımızda. İki ticari geminin geçtiğini söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. İran kanadı neden burada bir sanki taciz var.

0: varmış gibi bir tutum sergiledi. Çünkü bu hafta başında, yani bugüne itibaren biraz daha bu hafta sonu yaşananlardan sonra anlaşma umudu yüksek gibi görünüyordu. Şu an ne dersiniz? Hala bir savaş ihtimali masada mı?
1: Savaş ihtimali hiç masadan kalkmadı. Tam tersi, ciddi bir stratejik yığınaklanma bütün hızıyla devam ediyor. Hı hı. Ve bu yığınaklanma 40 günlük savaş öncesi yığınaklanmadan daha fazla. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hatta şimdi artık kargo gemileriyle taşımalar yapılıyor. Daha önce kargo uçaklarıyla biliyorsunuz yapılıyordu. Şimdi kargo uçaklarına ilave olarak kargo gemileriyle İsrail'e, İsrail'den Ürdün, Ürdün Arabistan hattından da Körfez'e getirildiğine dair, taşındığına dair bilgiler var. Hem İsrail, hem Ürdün, hem Irak, hem de Körfez bölgesinde yığınaklanmalar devam ediyor. Dolayısıyla burada anladığımız kadarıyla ABD tarafı bir taraftan Hürmüz Boğazı'nda ablukayı sağlayarak İran'ın dünyayla bağlantısını koparırken, diğer taraftan da stratejik yığınaklanmasına devam ederken bu masa mevzusuyla da zaman kazanmaya çalışıyor. Yani bu yığınaklanmanın zamanını kazanmaya çalışıyor. Biliyorsunuz bu İran'la ABD arasındaki gerilim aslında sadece İran'la ABD arasındaki gerilim değil, İsrail, ABD ile İran arasında bir gerilim. Onun arkasında da Rusya ve Çin'in olduğunu biliyoruz. Yani aslında İran merkezli bu gerilim sadece İran merkezli değil, aynı zamanda küresel sistemde de kriz yaratan önemli bir unsur haline gelmiş durumda. Şimdi hal böyle olunca bunu biraz daha bölgesel ve küresel okumalarla analiz etmek gerekir. Bu anlamda da işte bu bölgedeki taktik bir takım hareketler sadece sürecin özellikle Hürmüz Boğazı özelinde İran'la ABD arasında bir durum üstünlüğünü elde etme mücadelesi, güç mücadelesi olarak okumak lazım.
0: Peki burada mesela düğüm sizce nasıl çözülecek? Yani bir yandan da çünkü hala arkada bir anlaşma umudu olduğu söyleniyor. Yani bunu Amerika'nın da nispeten kendi çıkarları için istediği. Nasıl bir çözüm yolu? Yani İran'ın teklifini Amerika hala kabul etmiyor. Ama Hürmüz'de düğüm nasıl çözülebilir en basit yoluyla?
1: Savaşla. Yani başka iş yol görünmüyor efendim. Ben çok barış olabileceğine inanmıyorum. Yani keşke öyle bir saha verisi okusak da bu anlamda işte bir anlaşma olsa çok isteriz. Ama görünen o ki yani burada tabii askeri açıdan baktığımızda stratejik yığınaklanmanın İran üzerinde siyasi baskı oluşturmak için mi yapılıyor yoksa bir savaş için mi yapılıyor okumasını şu şekilde incelememiz mümkün. Eğer bir yığınaklanma yerleşikliği kalıcı hale getirilecek şekilde oluşturuluyorsa bu bir savaş anlamına gelir. Ama mesela İran üzerinde siyasi baskı kuracak minimum seviyede yığınaklanma yapılsaydı ve bu yığınaklanma üzerinden bir takım taktik manevralar oluşturulsaydı, o zaman derdim yani evet taraflar aslında birbirlerine siyasi baskı kuracak askeri manevralar yapıyorlar diyebilirdim. Ama şu anki olanlar birbirleri üzerinde siyasi baskı kurmanın ötesinde askeri hareketlenmeler var. Dolayısıyla burada bakın 3 tane bu işin birbiriyle bağımlı, birbirinden bağımsız okuyamayacağımız 3 tane husus. Biri Hürmüz Boğazı, diğeri nükleer konusu, üçüncüsü de Lübnan. Tamam. Yani bakarsanız Lübnan nedir? 26 Nisan'daki ateşkes 3 hafta uzatılmadı mı? Uzatıldı. Ne zamana? 17 Mayıs'a denk geliyor. İşte bu 17 Mayıs'a kadar. Neden? Çünkü ilk etapta 2 haftalık uzatılan süre içerisinde stratejik yığınaklanma olamaz yani. Olsaydı keşke. Olsaydı o zaman derdik yani bu stratejik yığınaklanmanın seviyesi taktik seviyede kalıyor. Yani operatif ve stratejik seviyeye yükselmedi. Bu da siyasi anlamda bir güç gösterisidir derdik ama öyle olmadı. Yani uzatıldı. Önce ucu açık olarak uzatıldı. Daha sonra da 26 Nisan'dan itibaren 3 hafta uzatıldı. 17 Mayıs. Yani bu 17 Mayıs'a kadar bu tür taktik faaliyetler göreceğiz. O oradan geçmeye çalışacak. Bu işte onu taciz edecek vesaire. Ama neticede en son 2 gün önceydi sanırım Donald Trump'ın sözü ne diyor hatırlayalım. Biz Hürmüz ablukasını sıkı sıkıya sağlayacağız. Bakın sıkı sıkıya sağlayacağız. Çünkü buradan bir takım kaçak göçek işler oluyor. Yani İran gemilerinin radarı kapatarak, radar kapatması yaparak yani pasif duruma geçip kör rotayla ya da kör gidişle diyebileceğimiz bir şekilde buradan sızdıklarını, geçtiklerine dair bilgiler var. Diğer hususta İran'ın

0: demir yoluyla Çin'e petrol sattığına dair ciddi saha verileri var. Hal böyle ama hiçbirisi bu ülkemizdeki o tanker trafiği kadar etkili olmaz İran ihtiyacını. Daha da önemlisi İran şu an 3 konuda ciddi sıkıntı içerisinde bakın. Bir, petrol ihraç edemiyor. Bakın edemiyor yani para. Harp nasıl gidecek? Para. Para yok. Yani bu anlamda burada para yok. Kendi rezervleri var. Yok değil. İran'ın altın rezervleri var vesaire ama bu ne kadar dayanacak? İki, koskoca bir devletten bahsediyoruz yani. İkincisi, İran halkının ihtiyacı olan temel ihtiyaç maddeleri. Yine İran sanayisinin ihtiyacı olan ham maddeler gelmiyor. Bunlar asıl yani İran'ı nefes aldıran şeyler değil mi? Dolayısıyla gelmiyor yani şu an. Hani ve süre uzadıkça İran'ın aleyhine de bir durum oluşuyor. Şöyle özetleyebiliriz. Askeri açıdan stratejik seviyede harpteki durum üstünlüğü İran'dadır. Ama taktik açıdan Hürmüz Boğazı'ndaki durum üstünlüğü ABD'dedir.
1: Amerika'da duruyorsunuz. Evet. O yüzden de hala saldırı ihtimali masada.
0: Var, var efendim. Yani keşke sizin şeyinize katılabilsem. Yani ben de istiyorum ama ya veriler bunu söylemiyor bize.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Sayın Eray Güçler geldiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Yayına katkı için ayrıca. Doktor Eray Güçler'i ağırladık. Şimdi son dönemde İsrail ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya Birleşmiş Milletler Filistin raportöründen de çok sert tepki geldi. O açıklamaları ekrana bir taşıyalım.
2: Miçotakis benim değerli dostum. İki mavi beyaz, iki kadim toplumun bir araya gelmesidir. Ortak değerlere ve ortak çıkarlara sahibiz.
3: Yunanistan ve İsrail, askeri konulardan enerjiye kadar her alanda Türkiye karşıtı mesajlarla ortak bir zeminde buluşuyor. Son olarak İsrail donanmasının Sumut filosuna Yunanistan'a çok yakın bir noktada müdahalesi ve Atina'nın süreçteki rolü iki ülke arasındaki yakın ilişkiyi yeniden gözler önüne serdi.
2: İki ülke arasında stratejik bir partnerliğimiz var. Çözüm bulmamız gereken birçok güvenlik mevzusu var.
3: Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese, İsrail'le yakınlaşmasından dolayı Atina'yı uyardı.
4: İsrail sizi seçti. İsrail sizi tercih etti. Ve korkularınızdan, güvensizliğinizden faydalanacak. Çünkü İsrail bölgesel hegemonyasını ilerletmek için bunu yapıyor.
3: Albanese, Yunanistan'ın Türkiye'den duyduğu endişe nedeniyle İsrail'e yaklaştığını söyledi. Atina'nın yanlış yaptığının altını çizdi. Albanese, İsrail ile Yunanistan arasındaki askeri yakınlaşmayı da eleştirdi.
4: Manevi zararın yanı sıra bu durum yasa dışıdır ve sorumlular hesap vermelidir. İsrail'den Yunanistan'a ya da Yunanistan'dan İsrail'e silah ve mal transferine izin verenler de sorumlu tutulmalıdır.
3: Albanese, Yunanistan'la İsrail arasındaki askeri ilişkileri de sert sözlerle hedef aldı.
4: Siz İsrail'i rakibinizi Türkiye'ye karşı bir güvence olarak seçtiğinizi sanıyorsunuz. Bence durum tam tersi. Ebedi düşmanınızdan barışı sağlamak için İsrail'i seçtiğinizi mi düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum.
1: Savaşın en büyük etkisi petrol fiyatlarına, dolayısıyla enflasyona yansıdı. Şimdi dünyada da enflasyon yükselirken bugün Türkiye'de de enflasyon rakamları geldi ama haftanın ilk işlem gününde biraz petrol fiyatlarına bakalım. Çünkü hafta başında ve hafta sonu gelen İran'ın Amerika'ya teklifiyle birlikte taraflar arasında bir anlaşma sağlanacağı beklentisiyle borsalarda biraz daha ılımlı hareketler olmuştu. Ama sonrasında gelen haberlerle birlikte Amerikan gemilerine füzelerini isabet ettiği haberiyle birlikte tekrar petrol fiyatları yükseldi. Son rakamlara bir bakalım haftanın ilk işlem gününde. Önce ham petrol tarafına bakacağız. Ham petrol tarafında biraz daha yatay bir hareket var. 102 doların üzerinde işlem görüyor. Bir de Brent petrol kanadını görelim. Brent petrol tarafında da bugün tabii bu İran'ın Amerikan gemilerine füze saldırısı isabet ettiği, füze saldırısı yaptığı beklentisiyle birlikte bir tekrar Brent petrol fiyatları yükselmişti. Sonrasında tekrar bu yükselişten bir geri çekilme oldu ama anlık tabloda yine %2,5'a yakın bir yükseliş var. Brent petrol kanadı 110 doların üzerinde işlem görüyor. Hatırlatalım, 60 dolar seviyelerinden Şubat ayında bu noktaya gelindi ve bunun tabii ki önce dünya ekonomilerine büyük bir enflasyon yansıması oldu. Pek çok ülkede etkilendi. Şu an neredeyse Brent petrol fiyatının iki katına çıktığını ve uzun süredir de böyle kaldığını görüyoruz. Tabii ülkeler bazı önlemler aldı. Özellikle Türkiye'de de Eşel Mobil

0: sistemi hayata geçmişti ama bugün gelen enflasyon rakamlarıyla birlikte savaşın etkisinin Nisan ayı enflasyonunda beklentileri aştığı görülüyor. TÜİK'in verilerine göre Nisan ayı enflasyon rakamı %4,18 geldi. Beklentilerin üzerinde bir rakam. Yıllık enflasyona bakıldığında ise %32,37 olarak açıklandı enflasyon rakamları. Enflasyona en büyük etken gıda fiyatları ve aynı zamanda konut ve ulaştırma da var. Bir bakalım enflasyon neden yükseldi, ayrıntılarına.
1: Türkiye'de Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık %4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,37 olarak kaydedildi. Aynı dönemde kira artış oranı %32,43 olarak hesaplandı. Fiyat artışlarında en dikkat çeken kalem konut oldu. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %46,60'a ulaştı. Ulaştırma grubunda %35,06, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %34,55'lik artış kaydedildi.
2: Gıda 3,7 gelmiş. Yani oradan 0,2 puana yakın bir katkı var bir kere. Giyimin her türlü iki yöne de risk olabileceğini söylemişim. Yani giyimin sezonluk yeni sezonu geçişlerde hep böyle yanıltabiliyor. Enflasyonda şimdi yıllık 32'lerde hususken üstüne çıktı. Ve hani Temmuz Ağustos'a kadar da 30'un üzerinde hani 31-32'lerde kalacak gibi gözüküyor.
1: Aylık bazda da benzer görünüm dikkat çekti. Konutta aylık artış %7,99 olurken ulaştırmada %4,29, gıdada %3,70 artış yaşandı. Enflasyona en yüksek katkı gıda, konut ve ulaştırma gruplarından geldi. Özel kapsamlı enflasyon göstergesi ise yıllık %30,51 olarak gerçekleşti. Veriler enflasyonda konut ve temel tüketim kalemlerinin belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koydu.
0: Altın fiyatları düşüşte. Haftanın ilk işlem gününde de ons altında %1'e yakın bir geri çekilme var. 4500 dolar seviyesinin hemen üstünde işlem görüyor. Gram altına da bakalım. Gram altın tarafında da ons altındaki düşüşle birlikte %1'lik bir geri çekilme var. Geçen hafta 6700 liraların üzerinden kapatmıştı. Tekrar 6600 liraya kadar geri çekildi. Ancak geçen sene altın ve gümüşteki bu yükselişten sonra ve savaş çıkacak beklentisiyle Türkiye'de altın mevduatları bu senenin ilk çeyreğinde %21'in üzerinde yükseldi ve 4 trilyonu aştı. Peki en yüksek altın mevduatı hangi illerde? Ayrıntıları alalım. Erşan Karaca konuyla bekliyor bizi. Son rakamları konuşacak Erşan.
3: İyi günler ve yayınlar diliyorum Merve Tepe. Aslında önemli bir başlık var. Altında normal bir yükseliş yerine birikimler rekor kırdı demiştik ve aslında önemli başlıklardan bir tanesi de bu birikimler hangi şehirlerde ve birikim ne kadar? Geçen sene 2025 yılında 2026 yıllar arasında Mart ayında bir yükselme, yani bu aydan itibaren bir yükselme görülmüştü. Peki son değerler nedir? Çok değerli yayın konuğum finans analisti İslam Demiş ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Altın birikimleri rekor kırdı dedik. Peki hangi ilde ne kadar altın var?
4: Evet, altın tarafında bir baskılanma savaşla birlikte devam ederken dünyadaki merkez bankaları ve Türkiye'de yerli yatırımcılar yine altın tarafındaki taleplerini canlı tutmaya devam ediyorlar. 2026'nın ilk çeyreğinde mevduat hesaplarında %21,5 civarında bir artış var. Bu da 733 milyar TL'ye tekabül ediyor. Ama illere baktığımız zaman burada dikkat çekici iller var. Mesela Rize, Malatya, Çankırı altın mevduatlarının en fazla olduğu iller arasında sıralamaya girdi. Toplam mevduatların payı, altın payı %15,6'ya yükselirken önümüzdeki aylarda banka mevduatlarındaki altın payının artmasını bekliyoruz. Ve bu yıl muhtemelen de %40 civarında bir pay oluşabilir. Çünkü baskılanan bir kur var, talep var, talep canlı çünkü. Burada da yine iller arasındaki yarış devam edecek gibi duruyor.
3: Peki İslam Bey, vatandaşlar aslında bu bölgelerde Rize'den bahsettik, Çankırı'dan bahsettik, Malatya'dan bahsettik. Evet. Şimdi bu şehirlerde insanlar başka bir güvenli liman aramak yerine ya da yatırım yapmak yerine neden hala altındalar?
4: Çünkü altın orta ve uzun vadede yatırımcısına en çok kazandıran güvenli bir limandır. Mesela son 25 yılın rakamlarına baktığınız zaman gram altın Türkiye'de en fazla getiri sağlayan birinci sırada ve birinciliği hiçbir zaman evden bırakmadı. İkinci sırada borsa var, üçüncü sırada euro var, dördüncü

0: Bu sırada dolar var. Dolar en çok konuşulan ama en az getiriye sahiptir. O yüzden gram altın çift ayaklı bir enstrüman. Ons ve dolardan destek gördüğü için Türkiye'de her zaman en fazla getiriye sahiptir. 2025 yılında gram altının getirisi %110, ons altının getirisi %87 idi. Ve bu getiriye baktığımız zaman da aslında yatırımcılar trilyon dolarlık bir sermayenin sahibi olmuş oluyor. Yastık altındaki altın mevduatlarında da ciddi bir artış oluyor. Sadece banka mevduatlarında değil. Bu da yatırımcıların hem fiziki tarafta hem de sanal ortamda servet kazançlarına destek verdiğini söyleyebilirim.
1: Evet, peki şu anda aslında önemli başlıklardan bir tanesi bunu konuşmuştuk. Yani yastık altındaki altınlar vardı. Evet, yani insanlar evet, tabii evet. Birikimler vardı ve birikim rekor kırdı. Şu anda altın, gümüşte ve piyasalarda son durum ne?
0: Piyasalar yine Amerika-İran geriliminin gölgesinde haftaya başladı. Sabah saatlerinde Amerikan gemilerini vurduk açıklaması geldi İran tarafından. Amerika'dan hemen yalanlama geldi. Böyle bir şey yok dedi. Bu tarafta tansiyon yükseldi. Mesela petrol fiyatlarında 111 dolar 120 dolar aralığında bir dalgalanma gördük. Bu da altın tarafını negatif yönde etkiledi. Düşüş yönlü. Uluslararası piyasalarda şu anda ons altın %1 düşüşte. 4566 dolar seviyesinde. Gram altın yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Şu anda gram altın kapalı çarşı piyasasında 6645 lira seviyesinde. Yine her gün gelen haber akışları farklı olduğu için piyasalarda her gün fiyatlamalar farklı. Artık piyasalarda bir gün bile çok uzun bir süre. Gelen haber akışlarına göre de fiyatlar bazen düşüyor, bazen yükseliyor ama genel itibariyle piyasalar kendine bir yön bulamıyor. Yön bulamadığı için de ister istemez kafa karışıklı oluyor. Biz bu yıl yine yatırımcılara diyoruz ki 2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar bu süreci devam ettirecekler. Piyasalarda bilerek ve isteyerek istikrar bozuyorlar. Muhtemelen kalıcı bir enflasyon istiyor. Sistem ve dijital paralara geçiş dönemi olacak. O yüzden yatırımcılar fiyata değil miktara odaklanması lazım. Yine burada çağrımızı biz yenileyelim. Düğün yapacak olan vatandaşlarımız, altın borcu olan vatandaşlarımız bu savaş bahanesiyle birlikte baskılanan altın fiyatlarını bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Çünkü enflasyon tarafındaki belirsizlikler, yine büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi, hem merkez bankalarının hem de insanların yine altın talebini canlı tutması altın tarafında orta ve uzun vadede yükselişleri destekleyeceğini söyleyebiliriz. Yani muhtemelen Temmuz-Ağustos aylarında gram altın tarafında yine 8 bin lira seviyesi üzeri rakamlar görülebilir.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğum finans analisti İslam Memiş'in de demiş olduğu gibi aslında demiştik ki altın birikimleri rekor kırdı dedik. Hangi illerde ne kadar altın var dedik. Şu an için ilk sırayı Malatya, Çankırı ve Rize tamamlıyor. Aynı zamanda 2026 yılında altın mevduat hesapları %21.5 oranında net 733 milyar TL arttığını belirtelim. Bizler her gün, her hafta ve her ay düzenli olarak altın ve borsadaki son durumları size aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Ve söz yeniden stüdyomuza bırakalım Merve Sefer.
2: İstanbul Arnavutköy'de bir kişi sokakta oyun oynayan çocuklara saldırıp bıçakla dehşet saçtı. Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.
3: Çocukları dövüp bina sakinlerine bıçak çekti. Dehşet anları İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti.
4: Hiç yoktan kapının önünde kendi çocuklarımız oynarken çocukları darp ederek, tekme atarak, toplarını patlatarak onları dövüyordu. Yani 2-3 gündür bu kişi var sadece.
3: İddiaya göre %46 engelli raporu olan bir kişi sokakta oyun oynayan çocukların yanına geldi. Önce topu kendilerine atmasını istedi. Ardından da çocuklara tekme ve tokatla saldırdı. Mahalleden uzaklaşan zanlı bir süre sonra bu kez elinde bıçakla geri döndü. Korkudan apartmana sığınan çocuklar panikle ailelerine haber verdi.
4: Tabii polisi de biz çağırınca çıldırdı. Kalkıp küfürler, tehditler yağdırıp bana sen burada bekle ben seni öldürmeden de buradan gitmeyeceğim dedi.
3: Öfkeden gözü dönen adam bu kez olaya müdahale etmek isteyen bina sakinlerine bıçakla saldırmaya çalıştı. Apartman kapısına zarar verdi. 37 yaşındaki saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.
2: Ankara'ya gidelim. Kızılcahamam'da da kar yağışı etkili. Ayrıntıları Burcu Özuduru anlatıyor.
5: Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Hiç şüphesiz bunlardan biri de aslında başkent Ankara'daydı. Ankara'da da

0: Kızılcahamam başta olmak üzere yurdun Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi diyebiliriz. Adeta etraf beyaza büründü. Birçok bölgede aslında bu var. Çamlıdere'de, Kızılcahamam'da, Gölbaşı'nda, İncek'te yüksek kesimlerde çok yoğun bir kar yağışı olduğunu söyleyebiliriz. Dün gece saatiyle başlamıştı o kar yağışı. Zaman zaman karla karışık yağmur, zaman zamansa tipi şeklinde yağmaya devam etmişti aslında. Şu anda bizler Kızılcahamam ilçesindeyiz Ankara'nın. Bulunduğumuz noktada dün akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış gece saatleriyle birlikte yerini yine yoğun bir kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve çevresi kısa sürede beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde etkili olan yağış görüş mesafesini de düşürdü elbette. Aslında birkaç gün öncesine kadar bahar havası hakimdi. Ağaçlar çiçek açmış, sıcaklıklar yükselmişti. Ancak ani sıcaklık düşüşüyle birlikte de Ankara'da yeniden kış manzaraları oluştu. Meteorolojinin uyarılarıyla da başkent genelinde yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek. Perşembe gününe kadar etkisini sürdürülmesini bekleyen kar yağışıyla birlikte de salı gününden itibaren haftaya salı gününden itibaren de tekrardan sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Bizler şu anda Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'ndayız. Burada da etrafın beyaza büründüğünü görüyoruz. Ayrıca da kar yağışı yine yağmaya devam ediyor diyelim ve sözü bu noktadan tekrar sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Burcu Özudur anlattı ayrıntıları. Şimdi doğudan batı illerine kurbanlık sevkiyatları da başladı. Artık Kurban Bayramı'na gün sayıyoruz. Oradaki son durumu da Yüksel Akalan'dan alalım. Yüksel.
2: Evet Merve, Tepe Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılığın başkenti dediğimiz illerden batıya, özellikle de büyük şehirlere kurbanlık sevkiyatları da hız kazanmış durumda. Tabii bu sevkiyatlar yapılırken de denetimler de sıkılaştırıldı. Peki o denetimlerde nelere dikkat ediliyor? Yayın konuğum Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kengel'le konuşacağız efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Tırların biri gidiyor biri geliyor. Neler söylersiniz? Sevkiyatlarda neler kontrol ediliyor?
3: Öncelikle sevkiyatlarda hayvanların sağlıklı olup olmadığı kontrol ediliyor. Bunun yanında taşıması gereken evraklar var. O evrakları taşıyor mu taşımıyor mu? O evraklar taşıdığı araca ve içinde bulunduğu hayvanlara uygun mu değil mi? Bunlar kontrol ediliyor. Tabii bu evraklarda hayvanların aşı bilgileri yer alıyor, işletme bilgileri yer alıyor ve gideceği yerler yer alıyor.
2: Bugünlerde yoğunluk da had safhada.
3: Şöyle, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, münasebetiyle yoğunluk arttı. Özellikle geçen hafta pazartesinden bu yana Anadolu illerinin, İstanbul hariç, Anadolu illerinin kurban pazarlarının açılışıyla yoğunluk günlük 100 araca kadar arttı. Günlük 100 araca kadar kontrol ediyoruz. Tabii gelecek hafta başında inşallah İstanbul pazarı açılacak. İstanbul Kurban Pazarı açılacak. O zaman açıldığında daha da yoğun olmuş olacağız.
2: Peki buradaki evraklar kontrol ediliyor. 7/24 esasıyla veteriner hekimler tarafından mı kontroller gerçekleşiyor?
3: Evet, burası 2023 yılında açılmıştı. Türkiye'nin ilk açılan veteriner yol kontrol ve denetim istasyonu. Burada 7/24 esasıyla veteriner hekim arkadaşlarımız nöbet tutuyorlar günlük 3 var diye. Veteriner hekim arkadaşlarımız 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa göre gerekli kontrolleri yapıp ona göre araçları uğurluyorlar.
2: Tabii burada kontrolün yapılması da hayati önem taşıyor diyebiliriz. Çünkü uygun şartları taşımayan hayvanların batıya gitmesi, özellikle de kurban pazarlarında yer alması risk oluşturuyor. Bunun önüne geçiliyor diyebilir miyiz?
3: Evet, bu kontrollerimiz kesinlikle caydırıcı. Özellikle salgın hastalık, bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığı yönde kontroller yapılıyor. Genel olarak zaten il ve ilçelerde sevkler verildiği için bunlara bakılmış oluyor. Burada da bir kontrol daha yapılmış oluyor. Böylelikle olası bir salgın önüne geçmiş oluyoruz bakanlık olarak.
2: Teşekkür ederiz efendim. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Yoğunluklar başlamış.
3: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
2: Yayın konuğum Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kengerdi. Kendisi de bahsetti. Şu an itibariyle de görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de ilk kez uygulamaya konulan, Erzurum'da bulunan veteriner yol kontrol ve denetim istasyonunda kurbanlıkların bu noktadaki kontrolleri yapılıyor. Kontrollerde özellikle de sağlık raporlarına dikkat ediliyor. Aynı zamanda küpe numaralarına ve kurbanlıkların hangi noktadan yüklenip nereye gidileceği de yine bu noktadaki ekipler tarafından kontroller sağlanıyor. Uygun şartları taşımayan kurbanlıkların ise geçişine izin verilmiyor ve idari yaptırım uygulandığında belirtelim. Söz arzuna.

0: Tekrar sizleri bırakalım Merve Tepe.
1: Teşekkürler Yüksel. Kolaylıklar. Yüksel Akalan anlattı ayrıntıları. Tokat'a gidelim. Tokat'ta yaşayan Hatice Yalman'ın kaza sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyordu ama yapılan incelemelerde 31 yaşındaki kadının erkek arkadaşı tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Ayrıntıları Murat Onur anlatıyor.
2: Evet Merve Tepe, tarihler 29 Mayıs 2025'i gösteriyordu. Senin de söylediğin gibi 31 yaşındaki Hatice Yalman ve erkek arkadaşı Mustafa Koç bir markete girdiler. O markette aslında dünya literatürlerinde kabul edilen yardım işareti, yani eliyle market sahibinden yardım istedi. Bu şekilde işaret etti. Ancak market sahibi bu işareti maalesef anlayamadı. Sonrasında Mustafa Koç'la birlikte hayatını kaybeden Hatice Yalman motosiklete bindiler ve Topçam Mahallesi Akşemseddin Caddesi'ne doğru seyahat ettiler. Orada biraz sohbet ettiler, biraz konuştular ve sonrasında tartışmaya başladılar. İşte ne olduysa da ondan sonra oldu. Tokat Cumhuriyet Savcılığı tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. 31 yaşındaki Hatice Yalman olay yerinde maalesef hayatını kaybetmişti. Kaza süsü verildi ancak kaza olmadığı, darp edildiği yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı. 6 Mart 2026 tarihinde karar duruşması vardı. Tokat Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davayla birlikte karar duruşması yapıldı ve Hatice Yalman'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa Koç müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tabi buradaki çok önemli detaylardan bir tanesi, aslında hepimizin de bilmesi gerekiyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar, bu dünya literatüründe kabul edilen yardım eder misiniz? Bu şekilde elini yaptığı zaman yardım istiyor. Konuşamıyor, anlatamıyor ve bu şekilde yardım istiyordu. İşte bu işareti yaptı ama maalesef kadın hayata tutunamadı ve Mustafa Koç tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Mustafa Koç da müebbet hapis cezasına çarptırıldı diyelim. Sözü şimdilik İstanbul'a sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Murat Onur, çok teşekkürler, kolaylıklar. Böylece bugün biz de Ajans Gün İçi kuşağında bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Ayrılmayın lütfen A Haber ekranlarından. Birazdan Merve Türkay yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek üzere, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Otokar, Romanya'da faaliyet gösteren otomekanika sahanın sermayesinin %96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşmeye imza attı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat.

0: Haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Fethiye Seydi Kemer Kaş yolunun 30 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmekte. Bursa Balıkesir yolunun 37 ve 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Türkiye'nin haber radyosu.

0: Sportif havacılık faaliyetleri gerçekleştiriyoruz 16 yıldır Talas bölgesinde.
1: Kayseri'deki Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü gençlere yönelik önemli çalışmalar yapıyor.
0: 2024 yılında kuruldu spor kulübümüz. Şu anda 300'den fazla üyemiz var. Bu üyelerimiz hepsi Erciyes Üniversitesi'nin Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri. Bunlara 3D modelleme eğitimleri veriyoruz. İşte torna freze makinesi nasıl kullanılır onları öğretiyoruz. Havacılıkla tanıştırıyoruz. Ve hani bakım teknisyenliği konusunda pilotlarla işte askeriye gezilerimiz oluyor. Pilotlarımızla tanışıyorlar. Teknisyenlerimizle tanışıyorlar.
2: Gökyüzüne bakıp hayal kuranlar bu kez o hayali yere indirip gerçeğe dönüştürdü. Kayseri'de 16 yıldır faaliyet gösteren bir spor kulübü. Microlight, paramotor gibi hava araçlarını kendi imkanlarıyla üretmeye başladı. Ve Türkiye'nin vizyonuna katkı sunan bir üretim modeli ortaya çıktı.
0: Kameraları dronların altına bağlayıp sinema filmi fragmanı çekmek gibi bir serüvenimiz vardı. Oradan başladı. Daha sonra kendimiz uçabilir miyiz olayından yürüyerek, yol alarak bugünlere geldik. Yani paramotor gibi, işte microlight, gyrokopter gibi değişik hava araçlarını ürettik, uçtuk. Bütün pilotajlarını, testlerini kendimiz yaptık. Şu anda da tescilli hava araçlarımızla uçuyoruz.
2: Yerli olarak üretilen şimdi bu uçakla birlikte Kayseri semalarında olacağız ve bu üretimin Kayseri'de ne kadar değerli olduğunu ekranlara getireceğiz. Evet.
3: Çıkıyoruz.

0: geldikten sonra çok kolay ama ilk etapta tabii ki her şeyin zorluğu olduğu gibi bunun da zorlukları var.
1: Kendi üretimimiz yapıyoruz.
0: Tabii biz bu hava araçlarını 15-16 senedir kendimiz ürettik, yıllarca yaptık. Paramotorcu aerokopter dediğimiz, işte en son bu microlight denilen hava aracını kendi bünyemizde üretip uçuş faaliyetleri gerçekleştirdik.
2: Kulüp yaptığı çalışmalarla gençlerin havacılık sektörüyle ilgili hayallerinin gerçekleşmesini sağlıyor.
0: Bizim için havacılık bir sevda olarak devam ediyor. Yani biz bu işe gönül verdik diyelim ama bizim de peşimizde bu bayrağı devam ettirecek kişiler lazım illaki. Şu anda biz bunu hobi olarak yapıyoruz ama tabii ki bir iş sektörü olabilir, turizme katkıları olabilir.

0: Haber Radyo.
1: Uydu verisi sayesinde anlık olarak gözetimini yapabiliyoruz.
2: Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesi geniş yeşil alanları ve korunan doğal yapısıyla çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu popülasyonu korumaya çalışan üniversite, yerleşkede yaşamını sürdüren ve nesli tehlike altında bulunan kara kaplumbağalarını bilimsel çalışmalar kapsamında yakından takip ediyor.
1: Geçen yıldan beri verileri topluyor ve bunları yaparken de bizim markalama dediğimiz bir sistem var. Her bulduğumuz hayvanları biz markalıyoruz. Böylece tekrar aynı hayvanı mı bulduk yoksa yeni bir hayvanı mı bulduk? Bununla ilgili popülasyon yoğunlukla çalışmaları çıkarmış olacağız.
2: Kaplumbağaların sırtlarına yerleştirilen vericiler her hareketi anlık olarak bilim insanlarının ekranına taşıyor. Doçent Doktor Mehmet Kürşat Şahin ve ekibi bu teknoloji sayesinde canlıların nerede beslendiğini, nerede kışladığını ve en önemlisi nereye yumurta bıraktığını tek tek tespit ediyor.
1: Örnek veriyorum, hayvanın yumurtlama dönemindeki bir alanı belirleyebilirsek, buradaki üniversitemizin idari bilimlerine diyeceğiz ki,

0: bu alanlar hassas alanlar. Lütfen bu alanlarda bir inşaat faaliyeti ya da başka bir faaliyette bulunmayalım. Ya da yoldaki frekansları arttıysa mesela diyebileceğiz ki böyle alanlarda menfezler oluşturalım, yeraltı menfezleri. Kaplumbağalar sağlıklı bir şekilde karşıdan karşıya geçebilsinler.
1: Sistem o kadar hassas ki sadece konum değil, kaplumbağanın vücut sıcaklığı ve gün içinde kaç metre yol kat ettiği bile anlık olarak izlenebiliyor.
2: Evet, geri dönüştürülmüş maddelerden üretilmiş durumda. Aynı zamanda da güneş panelleri bulunmakta, güneş pilleri bulunmakta. Bu şekilde de çevreci bir yaklaşım oluşmakta takiplerimizde, cihazlarımızda.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.

Merhaba, iyi akşamlar. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. Ajans akşama doğruna başlıyoruz. 2 saat boyunca A Haber ekranlarında, A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Gelişmeleri aktaracağız sizlere. Öne çıkan başlıklara bakalım. Şimdi isterseniz ilerleyen dakikalarda muhabir arkadaşlarımıza gideceğiz. Sahada onlar da size son durumu açıklayacaklar. İlk gündemimiz kabine toplantısı. Geçtiğimiz dakikalarda başladı. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı toplantıya, basın toplantısına çevrilmiş durumda gözler kulaklar. İkinci başlığımız ise bugün Nisan ayı enflasyonu açıklandı ve herkes kira fiyatlarındaki artışı merak ediyor. Ev sahipleri, konut sahipleri, dükkan sahipleri, iş yeri sahipleri ve kiracılar. Peki Nisan ayı enflasyonu kira fiyatlarının zam oranını nasıl etkiledi, buna da bakacağız. Ve İran öğle saatlerinde bir açıklama yaptı. İran dedi ki iki ABD gemisini vurduk, füzeyle vurduk üstelik dedi. Amerika Birleşik Devletleri bunu yalanladı. Dahası iki ABD gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini söyledi Amerika Birleşik Devletleri. Kim doğru söylüyor? Sahadaki durum ne? Her zaman olduğu gibi bu süreçte 28 Şubat'tan beri olduğu gibi çok karmaşık. Her iki ülkeye de gideceğiz. Başkentlerdeki muhabirlerimiz detayları bizimle paylaşacak. Ve Sanchez'in uçağı dün akşam acil iniş yaptı Ankara'ya. Bugün Ankara'dan ayrıldı. Ermenistan'a gidecekti Sanchez. Neler yaşandı bu süreçte? Neden acil iniş yapmak durumunda kaldı uçağı Sanchez'in? Bakacağız detaylara. Ve Nisan ayı enflasyonu dedik. Artık savaşın etkilerini biz de yavaş yavaş hissetmeye başladık. Enflasyon oranlarına da yansıdı. Her ne kadar direkt olarak doğalgaz fiyatları üzerinden bunu hissetmesek de işte petrole bağlı tüm sektörler etkilendiği için bu ayın, Nisan ayının, geçtiğimiz ayın enflasyonu 4.98 olarak açıklandı. Mart ayı enflasyonu 1.94'tü. Şimdi Nisan ayı bir andaki beklenen bir zaman değil, bahar ayları 4.18 oldu. Peki ya iş yerlerine, konutlarına yapılacak olan, bu ay sözleşme yenileyecek olan kiracılar tavan ne kadar artış yapacaklar? O da belli oldu. %32.43.

0: Kiracıların ve ev sahiplerinin beklediği haber TÜİK'ten geldi. TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklamayla kira artış oranı da yeniden belirlendi.
1: TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve açıklanan rakamlara göre Mayıs ayında kira artış oranları %32.43 olarak belirlendi.
2: Son 12 ayın ortalaması alınarak yapılıyor ve bir örnek verecek olursak 20.000 TL ortalama kira ödeyen bir vatandaş için 26.500 yaklaşık olarak hesap edelim. %32.43'le çarptığımızda yaklaşık 26.500 liraya bir 6.500 liralık bir artışa sebep oluyor.
0: Kira kontrat süresi bu ayda olan kiracılar yeni zam oranını %32.43 olarak hesaplayacak. Uzmanlar yine de kiracıları uyarıyor.
2: Bu bir tavan zam oranıdır. Siz ev sahibinizle anlaşırsanız bunun daha altında bir zam yapabilirsiniz.
0: Geçtiğimiz ay açıklanan kira zam oranı ise %32.82 olmuştu. Peki önümüzdeki aylarda kira zam oranının yönü nereye doğru gidecek?
2: Bu ay da geçen aya göre daha aşağıda çıktı. Özellikle geçtiğimiz yaklaşık bir yıldır enflasyon kontrolümüz gayet iyi ilerliyor. Yıl sonuna kadar da yine kira enflasyonunun bu civarlarda ve aşağı seyirli sürmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz zaten hükümetimiz özellikle bu kiralık konut kampanyasıyla çeşitli önlemler almaya da devam ediyor. Ağustos ayında bunların da devreye girmesiyle ki ilk 6.000 Ağustos ayında Sayın Bakan'ın açıkladığı devreye girecek. Bunların da devreye girmesiyle ülkemizde kira enflasyonu inşallah biraz daha aşağıya gelecek diyelim.

0: Kabine toplantısı başladı, devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ama kabine toplantısı evvelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabulü vardı. Kuvvet Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Es sabah. Görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ekranlarınıza geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah El Ahmet Es-Sabah kabulüne ilişkin. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Bunun öncesinde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı'yla bir araya gelmişlerdi Dışişleri Bakanlığı'nda. Ardından da Kuveyt Dışişleri Bakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti. Her iki görüşmeye ilişkin de görüntüler ekranlarınızda. Ve hafta sonu zaten meteoroloji uyarmıştı. Tüm yurt genelinde sarı kodlu uyarılar vardı. Valilikler arka arkaya uyardı. Her ne kadar Antep ve Urfa'daki gibi olmasa da oradaki, yani mukayese kabul etmez oradaki fırtına ve yağış İstanbul'da, ama İstanbul'da da o şiddetli fırtınanın etkisiyle korku dolu anlar yaşandı. Hatta saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi buldu rüzgarın. Arnavutköy'de bir cami minaresi devrilme noktasına geldi. Adalarda da fırtınanın gücü dev bayrak direğini resmen ortadan ikiye böldü.
1: Minare beşik gibi sallandı, bayrak direği ikiye bölündü. İstanbul'un birçok ilçesinde fırtına tehlikeli anlara sahne oldu. Arnavutköy'de bulunan Berat Camii'nin minaresi rüzgarın şiddetiyle sallanmaya başladı. Tedirgin olan mahalleli ekiplere haber verdi, bölge geniş güvenlik çemberine alındı. İnceleme sonrası minarenin devrilme riskine karşı çevredeki iki bina tahliye edildi. Fırtınanın bir diğer vurduğu noktaysa Heybeliada oldu. Deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken adanın zirvesindeki dev bayrak direği rüzgarın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Hemen yanındaki çocuk parkında o anlarda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
0: Şimdi yağmur, şiddetli yağış, fırtına bir yandan da geçtiğimiz haftadan beri, yani bugün Mayıs'ın 4'ü, artık bahar ayına resmi olarak da giriş yaptık. Yaza yüzümüzü döndük derken kar yağışı haberleri paylaşıyoruz. Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu ama bu defa Marmara bölgesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili. Hatta İstanbul'la Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan D100 Karayolu'nun Boludağ mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Abant Gölü çevresi şu an karlarla kaplı. Bolu'dan son durumu alalım isterseniz ve bu çok önemli geçiş güzergahında trafikte son durum ne, yol açma çalışmaları hangi aşamada, altını çizelim, Mayıs'ın 4'ündeyiz. Muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin de bizi bekliyor, son durumu karlar içinde aktaracak. Herhalde şuraya 4 Mayıs diye bir tarih atsak Oğuzhan yanlış yazmışlar diye düşünür ilerleyen zamanlarda izleyenler. Neredesin sen tam olarak?
2: Evet, sizin de söylediğiniz gibi aslında Mayıs'ın 4'ündeyiz ve dediğiniz gibi aslında inanılmayacak bir manzara var Bolu'da. Biz şu anda aslında Abant Gölü'nün üstündeyiz. Abant'ın, yani Mudurnu ile Abant arasındaki bir güzergah üzerindeyiz ve burada görmüş olduğunuz gibi kar her yeri beyaz örtüyle kaplamış durumda. Ağaçların üzeri olsun, yol kenarları olsun. Sol tarafımda birazdan kameraman arkadaşım sizlere gösterecek bir kulübe var. Kulübenin çatısında bayağı yığınlarla kar dolu. Biz de şu anda bu görmüş alandan, olduğunuz alandan sizlere yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki özellikle Bolu'da dün akşam saatlerinden itibaren kar etkisini göstermeye başladı ve hali hazırda da hala şu anda ince ince de yağmaya devam ediyor. Tabii ki kar kalınlığı da oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Ben şöyle bir kez daha aslında kara doğru ilerlediğim zaman görmüş olduğunuz gibi burada bir araç lastik izi var. O lastik izinin içerisinden şöyle gösterdiğim zaman kar kalınlığı aslında dizimizin altına kadar yükselmiş durumda. Tabii ki dediğimiz gibi bölgede bulunan çam ağaçları, ormanlık alanda ağaçların tepeleri tamamen karla kaplanmış durumda ve artık ağaçlar da dallarını yavaş yavaş bükmüş durumda. Dediğimiz gibi burada bir sol tarafımızda kulübe var. Kameraman arkadaşım birazdan orayı da gösterecek sizlere. Onun da çatısı tamamen karla kaplanmış durumda. Hali hazırda Bolu'daki hava durumuna bakacak olursak bulunduğumuz alanda şu anda

0: Görmüş olduğunuz gibi aslında kar etkisini devam ettiriyor. Tabii ki özellikle dün akşam saatlerinde karın etkili olduğunu söyledik. Etkili olan karla birlikte tabii ki sürücüler de özellikle zor anlar yaşadı. Yaz lastiği olan sürücüler vardı. Yaz lastiği olan sürücüler de tabii ki burada ilerlemekte zorluk çekti. Şöyle karın kalınlığını sizlere daha net gösterebilmek adına bir kez daha karın içine girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi az önce de bahsettik, aslında tamamen diz hizamıza kadar gelmiş durumda. Şöyle karla tabii ki burada vatandaşlar da eğlenceli dakikalar geçirdiler bir önceki yayınımızda. Özellikle çocuklar burada kar topu oynamak için evlerinden çıkıp geldiklerini bizlere aktardılar. Yine tabii ki yol güzergahı üzerinde karayolları ve il idaresi tarafından da çalışmalar yürütüldü. Özellikle dediğimiz gibi sıcaklık sıfırın altına indiği için yolda don ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları yapıldı. Bir önceki yayınımızda da hali hazırda bir kar küreme ve tuzlama aracının olduğunu göstermiştik sizlere. O da araç şu anda Abant Gölü'nün çevresini temizlemek üzere aşağı doğru indiğini söyleyebiliriz. Biz de tabii ki Abant'a doğru da yayınlarımızı yapacağız. Burada da tabii ki güzel manzaralar, oldukça etkileyici manzaralar var. Yayınımızın başında da söylediğimiz gibi Mayıs'ın 4'ü olmasına rağmen inanamayacağımız görüntüler var. Bir önceki yayınımızda yaptığımız röportajda özellikle yerel halk burada Mayıs ayında karı ilk defa gördüklerini belirttiler ve heyecanlarını dile getirdiler. Tabii ki biz de onların heyecanlarını paylaştık burada. Yine biz de bu görmüş olduğunuz manzaranın tadını da tabii ki çıkarıyoruz. Biz de bu güzel havada, bu güzel manzarayla birlikte sizlere yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Kameraman arkadaşım da sizlere aslında bu güzel manzarayı da gösteriyor. Tabii ki olumsuzluklar da oldu. Özellikle Bolu'da akşam saatlerinde karın etkili olmasıyla birlikte birçok sürücü de zor anlar yaşadı. Dediğimiz gibi Nisan ayı itibariyle özellikle sürücüler yaz lastiklerine geçtiği için yolda ilerlemekte zorlandı. Yine özellikle Kıbrısçık yolu üzerinde kar kütlesini taşıyamayan ağaçlar yollara devrildi. Ulaşım aksadı. Birçok sürücü, birçok vatandaş da mahsur kaldı. Yine orada özellikle karayolları ve il özel idaresi 2 saatlik bir çalışma yürüterek yolu kullanıma açtılar. Şu anda da tabii ki ulaşımda henüz bir aksaklık yaşanmadı ama karayolları ve il özel idaresi çalışmalarını sürdürüyor. Biz de tabii ki bu çalışmaları yakından takip ediyoruz diyelim. Sözü bir kez daha Bolu Abant'tan sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Oğuzhan. Bu görüntüler arşiv değildi. Bir kez daha altını çizelim. Bu görüntüler canlı 4 Mayıs'ta. Şimdi çok beklendi bu süreç. Doğum izninin 24 haftaya uzatılması. Şimdi ona ek olarak 6 haftalık ilave bir süre var. Anneler bu süreden de yararlanabilirler ama bir son tarih var. Hemen dikkatlerinizi oraya çekelim. 15 Mayıs dedi bakanlık. Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün itibariyle başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Doğum izni süresinin 24 haftaya ek olarak 8 haftalık ilave bir izin olabileceği ve bu izinden yararlanmak için annelerin bugün itibariyle başvuruda bulunabileceği ve yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabileceği belirtiliyor. Son tarih 15 Mayıs Cuma, bunu tekrar etmiş olalım. 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar başvurular devam edecek ve anneler ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle önce çalıştıkları kuruma başvuruda bulunacaklar. Detaylar daha fazlasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında var. Şimdi bir kavga haberi. İstanbul Bahçeli Evler'de yaşanıyor. Bir doğum günü kutlaması sonrasında başlayan, tırnak içerisinde sözde, kıskançlık tartışması kısa süre sonra kanlı bir kavgaya dönüşüyor. Olayda ne yazık ki bir kişi hayatını kaybediyor. 4 de yaralı var.
2: Doğum günü kutlamasıyla başlayan gece kanlı bitti. Kıskançlık kavgasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler. Türkmenistan uyruklu Dovlet Mehmet Aşırov, kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla kafede bir araya geldi. Doğum günü için kafeye gelen grupla o sırada mekanda bulunan başka bir grup arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü.

0: Olayda 4 kişi yaralanırken boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu Aşırov hayatını kaybetti. Sokaktaki güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası yaralı halde kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.
1: Şimdi 10 Mayıs Pazar günü Anneler Günü tüm dünyada evrensel bir gün olarak kutlanıyor. Bosch bir Alman markası. Ülkemizde de çok faaliyet gösteren bir üretici firmaydı yıllar boyunca. Şimdi biraz bir sekteye uğradı ama Anneler Günü için bir reklam paylaşıyor. Şimdi buraya kadar her şey normal baktığımızda. Küçük ev aletleri de üreten, mutfak aletleri de üreten bir firma. Fakat reklamlarında konu anne çocuk ilişkisinden bambaşka bir noktaya gidiyor. Anne baba kavramını hedef alan bir reklam olarak görülüyor. Çok eleştirildi, çok tepki gösterildi. Hayvanseverlikle, hayvan sahipliğiyle anneliği birebir tutan bir reklam. Ama daha da büyük bir skandal var ki bu reklam ne Amerika Birleşik Devletleri'nde, ne İngiltere'de, ne Almanya'da bu haliyle yayımlanmıyor. Orada normal anneler var. Hatta reklamda oynayan büyük anneler, yani anneanne babaanneler muhtemelen de var. Gayet normal aileler var. Fakat nedense Türkiye için hazırladıkları reklam böyle. Çok tepki geldi. Bosch bu reklamı geri çekmek zorunda kaldı. Aile Bakanı'ndan da bu konuyla ilgili bir tepki var.
2: Biraz korkuyor da. Çocuk işte. Öyle. Annelik.
3: Bosch Türkiye'nin Anneler Günü reklamında aile kurumu hedef alındı. Annelik hayvan sahipliğiyle ilişkilendirildi.
2: Annesiniz galiba. Tahmin edeyim. 5 yaşında.
4: 4. Ama pek aylas.
2: Öyle oluyorlar. Bende de var 2 tane.
3: Beyaz eşya firması Bosch Türkiye'nin Anneler Günü kapsamında yayımladığı reklam filmi infiale neden oldu. Bir Bosch mağazasında geçen ve tam bir anne hikayesi başlığıyla yayımlanan reklamda iki kadın arasında geçen diyalogda annelik üzerine konuşuluyor.
4: Aa, sessiz modu da varmış. Çok iyi. Bizimki biraz korkuyor da. Çocuk işte.
3: Kadının sohbetler sırasında çocuklarından bahsettiği izlenimi veriliyor. Ancak durum pek de öyle değil. Reklamın sonunda çocuk olarak anlatılanın aslında bir hayvan olduğu ortaya çıkıyor.
4: Oğluşum.
3: Aile kurumunu ve anne baba kavramını hedef alan işte bu reklam büyük tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medyadan açıklama yaptı. Göktaş anneliğin değersizleştirilemeyeceğini vurguladı.
5: Annelik reklamın diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. Bir çocuk hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan onu. Kadın, biyolojik ya da koruyucu, gerçek bir annedir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim şeması uğruna esnetilmesi ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur.
3: Tepkiler sonrası Bosch Türkiye reklam filmini yayından kaldırdı.
6: Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
1: Bir kayıp kadın haberi var. İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadın Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapurlarından birine biniyor. Azerbaycan uyruklu. İsmi de Mahfura Hüseynova. Kadın kayboluyor. Kadın için denizde arama çalışması başlatılıyor. Çünkü en son işte bu feribotta görülmüş. Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen 44 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Mahfura Hüseynova sefer sırasında kayboluyor. Çantanın yerinde olduğu ancak kadının vapurda olmadığı anlaşılınca durum görevlilere bildiriliyor. Kayıp kadının bulunması için şimdi denizde başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor ama hava durumunda görüyorsunuz İstanbul'da hava şartları pek de arama kurtarmaya uygun değil ama yani umuyoruz ki bir an evvel olumlu bir haber gelir. Şimdi 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla, İran'ın misillemesiyle devam eden, şu an ateşkes sürecinde olunan bir çok kırılgan, devam eden aslında düşük dozda devam eden bir savaştan bahsediyoruz. Ama 28 Şubat'tan bu yana yani sahada devam eden savaş en yüksek noktaya, pik noktasına çıktığında bile sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmaları biz ilk defa herhalde izliyoruz. Savaş tarihinde, siyaset tarihinde bu bir ilk. Donald Trump'la başladı bu süreç. Sürekli olarak sosyal medya hesabı

0: açıklamalarda bulunuyor Donald Trump. Son açıklamasında ise elinde kartlar var. Diyor ki ya bütün kartlar benim elimde diyor. Ama bu kartlar Uno diye bir oyun. Bilmiyorum çocukları olanlar biliyordur ama yetişkinler de oynuyor bu oyunu. Bu oyunda elinizde çok kart olması değil maharet. Az kart olması. Şimdi bunun karşısında bu oyunu bilen herhalde İran tarafının sanıyorum ki Hindistan Büyükelçiliği'nin hesabından paylaşılan, Hindistan Konsolosluğu'nun hesabından paylaşılan bir fotoğraf karesinde kartlar doğru şekilde tutulmuş. Ve diyor ki evet daha az kartımız var. Asıl koz bizim elimizde diyor. Yani aralarında böyle bir sosyal medya hesabı üzerinden İran'da bu arada hiç geri kalmıyor. Çok başarılı yürütüyor. Donald Trump'ın paslarını gole çevirmekte artık ustalaştı bu anlamda sosyal medya üzerindeki atışmalarda. İran tarafı da diyor ki o oyun böyle oynanmaz. Biz bu oyunun nasıl oynandığını biliyoruz. Böyle oynanır ve kartlar aslında bizim elimizde. Senin elinde fazla kart olmasının bir karşılığı yok. Şimdi bu magazin tarafı elbette. Ama bir de sahaya bakalım. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'de mahsur kalan gemileri kurtarmak için operasyon düzenleyeceklerini söyledi. İran'da dedi ki karşılık veririz biz buna dedi. Ama Donald Trump da karşılık vermeleri durumunda İran'ın dedi. Çatışma yeniden başlar, üstelik çok daha sert olur.
1: İran'ın 14 maddelik teklifini reddetti. Haftalar süren ablukanın ardından Hürmüz'e operasyon başlatacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Hürmüz'deki gemiler için Özgürlük Projesi adlı operasyonun başlayacağını açıkladı. Gemilerin savaşla ilgisinin olmadığını, bu gemilerin farklı su yolları üzerinden tahliye edileceklerini söyledi. Orta Doğu anlaşmazlığına taraf olmayan ülkeler, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin serbest bırakılması için Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istedi. Bu durumun kendileriyle hiçbir ilgisi yok. Onlar sadece tarafsız ve masum gözlemciler. İran'ın, Orta Doğu'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iyiliği için bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı su yollarından güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve rahatlıkla devam edebileceklerini bildirdik. Tekrar ediyorum. Bunlar Orta Doğu'da şu anda yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın farklı bölgelerinden gelen gemilerdir. Temsilcilerime gemilerini ve mürettebatlarını boğazdan güvenli bir şekilde çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı onlara bildirmelerini söyledim. Trump, sular durulana kadar gemilerin tekrar bölgeye gitmeyeceğini duyurdu. İran'ın operasyona müdahale etmesi durumunda çatışmaların başlayacağını belirtti. Hepsi bölge seyri sefer ve diğer her şey için güvenli hale gelene kadar geri dönmeyeceklerini belirttiler. Özgürlük Projesi adlı bu süreç Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak. Temsilcilerimin İran'la çok olumlu görüşmeler yürüttüğünün ve bu görüşmelerin herkes için çok olumlu bir şeye yol açabileceğinin tamamen farkındayım. Gemi hareketi hiçbir yanlış yapmamış olan insanları, şirketleri ve ülkeleri serbest bırakmaktan başka bir amaç taşımıyor. Onlar sadece koşulların kurbanı. Bu Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri ve özellikle de İran adına insani bir girişimdir. Bu gemilerin birçoğunda yiyecek ve çok sayıda mürettebatın sağlıklı ve hijyenik bir şekilde gemide kalabilmesi için gerekli olan her şey tükenmek üzere. Eğer bu insani sürece herhangi bir şekilde müdahale edilirse bu müdahale maalesef güç kullanılarak ele alınmak zorunda kalacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
0: Şimdi bakıyoruz her şey bir çelişki. Hem Donald Trump'ın söylemlerinde hem ABD yönetiminin söylemlerinde, kurmaylarıyla Donald Trump arasında da öyle. Donald Trump ne diyor? Hürmüz'de bekleyen gemilere biz eskortluk edeceğiz. Bizim gözetimimizde, bizim korumamıza geçecekler. Şimdi ABD basının iddiasına göre ABD'li yetkililer, CENTCOM'lu yetkililer diyorlar ki hayır böyle bir korumamız olmayacak bizim. Sadece biz onlarla bazı bilgiler paylaşacağız. Hemen bakalım ABD basının bu konudaki iddialarına. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait, yani üçüncü ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım edeceğine ilişkin açıklamanın ardından, Donald Trump'ın yaptığı o bizzat yaptığı açıklamanın ardından ABD donanmasının bu gemilere doğrudan eşlik etmeyeceği açıklandı. Bunun yerine yakınlarda seyredeceği bu gemilerin yakınlarında seyredecekmiş ABD gemileri ve bilgi aktaracaklarmış üçüncü ülke gemilerine. İki ABD'li yetkili Axios'a yaptıkları açıklamada

0: Bu projenin ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere doğrudan eşlik etmesini içermediğini söylüyor. Hangisi doğru bilmiyoruz. Saha doğruyu söyleyecek. Şimdi sahada gerçek olan bir bilgiyi daha gerçek mi değil mi öğrenelim. Çünkü ABD tarafıyla İran tarafı da bu konuda anlaşamıyorlar. Neden anlaşamıyorlar? Şöyle ki öğle saatlerinde İran tarafından bir açıklama geldi. Devrim muhafızları dedi ki biz Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gemisini vurduk. Üstelik iki füzeyle vurduk. Yani İHA'yla falan değil bu defa. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yalanlama geldi. Hiçbir ABD gemisi vurulmadı. Yalan söylüyorlar dedi İran tarafı. Sonradan da el artırdı. CENTCOM bir açıklama geldi. Dedi ki dahası yani bizim gemimizi vurmadıkları gibi biz iki ABD gemisini Hürmüz'den geçirdik. Kim doğru söylüyor? Saha ne anlatıyor? İran'a dönelim isterseniz. Tahran'da bizi bekliyor Ekber Karabağ. Önce İran tarafından yapılan açıklamaları bir de sahadan gerçek bilgi alabildiyse eğer hangi durumu teyit edecek bakalım. Tahran'dan Ekber onu soralım. Ekber kolay gelsin. Şimdi İran tarafı dedik biz bir ABD gemisini vurduk. Üstelik iki füzeyle vurduk dedi. ABD diyor ki İran yalan söylüyor. Hiçbir gemimiz vurulmadı. Üstelik bizim iki gemimiz de Hürmüz'den geçti. Ne oluyor sence tam olarak? Bunun ardına yapılan bir açıklama var mı İran tarafından?
1: Şöyle söyleyeyim Merve, esasında bu açıklama İran tarafından gelen bu haber diyelim resmi bir haber değil. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı bu konuyla ilgili bir habere yer verdi. Bir Amerikan savaş gemisine iki füzeyle vurulduğunu ifade etti. Söz konusu geminin bölgeden uzaklaştığını duyurdu. Ancak resmi olarak bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. İran ordusundan gelen açıklamalara göre İran ordusu bölgeye gelen Hürmüz'den geçmeye çalışan Amerikan savaş gemilerine yönelik uyarı ateşi yapıldığını, bu uyarı ateşinin insansız hava araçları füzelerle yapıldığını duyurdu. Ancak az önce de senin belirttiğin üzere ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan farklı açıklama geldi. O açıklamada Amerikan savaş gemilerinin Hürmüz'den geçerek Basra Körfezi'ne girdiğini, ayrıca Basra Körfezi'nde bulunan iki ticari geminin de Hürmüz Boğazı'nı kullanarak bu bölgeden ayrıldığı belirtildi. Gelen başka açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olan bir petrol tankerinde bölgede vurulduğu ifade ediliyor. Söz konusu ülke bunu resmi olaylarla onayladı ve bu saldırının İran tarafından iki insansız hava aracı tarafından yapıldığını öne sürdü. İran'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Az önce Güney Kore'ye ait bir geminin de bu bölgede vurulduğuna ilişkin iddialar basında yer aldı. Güney Kore yönetiminden gelen açıklamada bu meselenin araştırıldığı ifade edildi. Oldukça gergin anların bölgede olduğunu ifade edildi.
0: Yani bu iddialar her iki tarafın da iddiasından bahsediyorum. Uydu görüntüleri üzerinden kanıtlanamaz mı? Anlık görüntüler yok mu? Yani biz Hürmüz'deki gemi trafiğini görebiliyoruz ama bu yönde bir saldırı uydu görüntülerine yansımaz mı? Bunlar tespit edilemez mi?
1: Tabii yani hangi ülkenin bu bölgede uydusu varsa bunu çok kolay bir şekilde tespit etmesi mümkün. Ayrıca bazı gemiler işte takip sistemlerini açarak da bu bölgeden geçmeye çalışıyor. Örnek vermem gerekiyorsa az önce İran medyasının geçtiği bir haber vardı. O habere göre bölgeden Hürmüz'den geçmeye çalışan iki gemiye İran'ın uyarısının ardından bu bölgeden uzaklaştığı tekrardan Basra'ya döndüğüne ilişkin bir haber yayınlandı. Ki gemileri takip eden sistemlere bakıldığında da bu haberin doğru olduğunu ifade edebiliriz.
0: Peki Ekber, şimdilik çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki saat yeni bir bağlantı daha yapalım. Eminim ki farklı açıklamalar da gelecek hem İran tarafından hem ABD tarafından. Senin eğer eklemek istediğin bir şey yoksa şimdilik teşekkür edelim sana.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin Ekber. Sağ ol. Evet işte Hürmüz Boğazı'ndaki bu bilinmezlik. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki biz ticaret gemilerini geçiriyoruz diyor. Hatta iki gemi geçirdik diyor. İran bize rağmen geçmeleri mümkün değil diyor. Hatta biz ABD savaş gemisine müdahale ettik diyor. Artan petrol fiyatları, Brent petrol fiyatları artıyor. Petrolle bağlı tüm sektörlerde de bu artış var. Dünya yavaş yavaş artık yani petrol fiyatları o büyük petrol krizinin artık çok ötesine geçti de çok daha büyük bir krize doğru sürükleniyoruz. Bu krizden iki ülke karlı çıkacak demişti ABD basın. Daha savaş başladıktan henüz bir hafta içinde. Demişti ki bu savaşın iki kazananı var. Hiçbiri ABD değil, biri Rusya, diğeri Çin. İşte tam da böyle oluyor. Rusya bunu açıkça kabul ediyor. Petrol satışlarının artık üst seviyeye geldiğini ve yaklaşık olarak da bu yaşanan artışla birlikte ve ambargoların da kısmi olarak kaldırılmasıyla birlikte Rusya üzerinde 2.7 milyar dolar gelir elde etmiş Rusya.
2: ABD-İran savaşında Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, ABD'nin tam abluka uygulaması, dünya genelinde petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu durum birçok ülkeyi olumsuz etkilerken Rusya için durum çok farklı oldu. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada beklentilere sahip olduklarını belirtti. Bakan, Rus bütçesinin petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde ilave yaklaşık 2,7 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rus televizyonuna yaptığı değerlendirmede Ukrayna'nın küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Rus enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini dile getirdi. Dünyanın enerji krizi yaşadığını vurgulayan Peskov, eğer bizim petrolümüz küresel piyasada daha fazla azalırsa şimdi varil başına 120 dolara ulaşan fiyatlar daha da artacaktır ifadesini kullandı.
0: Ahmet Spor hafta sonu Trendyol 1. Lig'e yükseldi, Süper Lig'e yükseldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de Ahmet Spor'a tebrik var.
3: Ahmet Spor'u tebrik etti, futbolun birleştirici ruhuna vurgu yaptı. Trendyol 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Ahmet Spor, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Ahmet Spor'a MHP lideri Devlet Bahçeli'den kutlama mesajı geldi. Bahçeli duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 1990'da kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Ahmet Spor'un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum. Futbol kulübünüzün Süper Lig'e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır dedi. MHP lideri Ahmet Spor'un Süper Lig yolculuğunda Türkiye'nin huzur ve iklimine olumlu katkılar sunacağını belirtti ve ekledi. Ahmet Spor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Ahmet Spor Kulübü'nün değerli yöneticileri olmak üzere tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Ahmet Spor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor. 2026-2027 sezonunun Ahmet Spor'a, Diyarbakır'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.
0: Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var siber suçlarla mücadele kapsamında. Siber suçlar deyince kulağa çok teknik bir konu gibi geliyor. Yani normal sıradan vatandaş sanki çok ilgilendirmiyor gibi. Hayır, aslında tam merkezinde biz varız. Tüm bu işte veri yoluyla dolandırılma, telefon dolandırıcılığı, bilgisayar, internet şifreleri üzerinden dolandırılma, tüm bunları kapsıyor. Post cihazları üzerinden dolandırılma. Yani merkezinde biz varız, vatandaş var. Dolayısıyla mücadele de en üst seviyede devam ediyor. 5 gün içinde 24 ilimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı, ardından da gözaltına alındılar.
3: İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 24 ilde siber suç operasyonları düzenlendi. Son 5 günde 212 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu işbirliğinde 24 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun detayları İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Operasyonların nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlendiği belirtildi. Yapılan operasyonlarda 212 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 127'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 35 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor, suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerine yer verildi.
0: AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, İzmir Esnaf ve Sanat

0: Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda bir konuşma gerçekleştirdi. İzmir'in sorunlarına dikkat çekti. Çöp krizini hatırlattı. İnan Büyükşehir Belediyesi yönetimini kente hizmet vermemekle eleştirdi.
1: 3 sene içerisinde o 3 ülke büyüklüğündeki deprem enkazını ortadan kaldırırken İzmir'de bu yerel yönetim şehrin ortasındaki çöpleri bile ortadan kaldıramıyor.
2: AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin 27. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Asrın felaketinin yaralarının 3 yılda sarıldığını hatırlatan İnan, Büyükşehir Belediyesi yönetimini kente hizmet vermemekle eleştirdi.
1: Utanmadan her fırsatta gelsin hükümet bu çöpleri kaldırsın diyorlar. Ya sizlere, değerli hemşehrilerim, büyüklerime soruyorum. Siz hangi ülkede, hangi Avrupa ülkesinde çöpü Cumhurbaşkanlığı'nın topladığını gördünüz? Hangi ülkede sokağın asfaltını Cumhurbaşkanlığı'nın attığını gördünüz? Cumhurbaşkanlığı'nın içme suyunu dağıttığını nerede gördünüz? Bunların belediyecilikten anladığı budur. Kendi iş bilmezliklerine sadece ve sadece hükümete fatura etmek.
2: İzmir esnafının sorunlarına dikkat çeken İnan, belediye yönetiminin kente hizmet vermekle yükümlü olduğunun da altını çizdi.
1: Ruhsat ücretlerine gelince çok iyi bu ücretleri anlayabiliyorsunuz. Tabağı ücretlerini, işgaliye paralarını tıkır tıkır İzmirli esnaftan tahsil ediyorsunuz. Ama kusura bakmayın beyler. Belediye olarak esnaftan her türlü ücretini aldığınız yerde İzmirli esnafın çöpünü de toplayacaksınız. Esnafın bulunduğu sokağın asfaltını da yapacaksınız. Esnafın dükkanlarının önündeki yolları da çukurlarda
0: meteoroloji uyarmıştı dedik. Daha geçen haftadan sarı kodlu, turuncu kodlu pek çok ilimiz için uyarı vardı. İşte Marmara bölgesinde etkili oldu sağanak yağışlar ama Gaziantep ve Şanlıurfa'daki gibi değil. Çok yoğun bir siklon yanaştı Gaziantep ve Urfa semalarında ve yani alt üst etti iki şehrimizi de. Şimdi Gaziantep'e döneceğiz. Su baskınları var, yollar kapandı, logarlar taştı, araçlar su altında kaldı. İnsanlar mağdur oldular. Dün gün boyunca yayın yaptı Mehmet Geçken. Bugün de sanki dünden farklı ama biraz daha sakin gibi görünüyor sanki Mehmet, değil mi?
3: Öyle Merve Türkay, Gaziantep aslında kışı yeniden yaşıyor desek sanırım daha doğru olur. Zira iki gündür etkisini sürdürüyor olumsuz hava koşulları. Geride bıraktığımız günde tablo da tabii ki daha da kötüydü. Zira hem hortum, hem dolu, hem sağanak yağış, hem de gök gürültüsü ve şimşek de buna eşlik etti. Süper hücre yaşandığını aktardı uzmanlar. Tabii hortum ve fırtına olunca çatılar uçtu. Birçok noktada zarar meydana geldi. Evlerin çatıları uçtu. Evlerin çatıları duvarlara ve pencerelere zarar verdi. Birçok evin camları kırıldı. Balkonlarda yıkımlar olduğunu ifade edelim. Bakın burası da yine bir başka site. Biz sabah saatleri itibariyle yayınlarımıza başladık ancak hala tamamen tüm zarar görmüş yerlere ulaşabilmiş değiliz. Zararın boyutunu anlatabilmek açısından bunu söylüyorum. Birçok mahalle bu fırtınadan etkilendi. Şu an bulunduğumuz noktada Beykent Gaziler Mahallesi. İşte bakın bu Gaziler Mahallesi'nde de evlerin çatıları uçtu. Karşıdaki çatılarda uçmuş, onu da görüyorum. Ve balkonlarda hasar görmüş durumda. Tabii park halindeki araçlar da hasar gördü. Yine bu noktaya yakın bir okul vardı. Geride bıraktığımız saatlerde ekranlara getirdik. O okulda yine hasar gördü. 39 okulun çatısında uçma meydana geldiğini açıkladı Gaziantep Valiliği. Şu dakika itibariyle yağış yeniden etkisini göstermiş durumda. Ancak alarm düzeyinde olmadığı Gaziantep Valiliği tarafından sabah saatlerinde açıklanmıştı. Bunu ifade edelim. Bakın karşıdaki balkonları kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay ekranlarınıza getiriyor. Birçok evin balkonunda bu şekilde yıkımlar meydana geldi. Hortum ve fırtına nedeniyle tabii buradan uçan beton parçaları da yaralanmalara da sebep oldu. 14 kişinin tedavisi sürüyordu. Gün içinde yapılan açıklama bu yöndeydi. Birinin durumunun da orta düzeyde olduğu Gaziantep Valisi Kemal Çever tarafından açıklandı. Bu noktada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ancak bu çatılardan sarkan parçalar içinde özellikle vatandaşlara uyarılar yapıldığını ifade etmemiz gerekir. Hemen burayı da ekranlarınıza getireceğim. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte. Bakın karşı noktayı da gösterelim ve yayını toparlayalım. Olumsuz hava koşulları Gaziantep'i ciddi anlamda etkiledi ve fırtına özellikle çatıların uçmasına ve birçok evde de hasara yol açmış durumda. Hasar tespit çalışmaları sürerken ekiplerin de özellikle bu noktalardaki vatandaşlara uyarıları devam ediyor. Şu dakika itibariyle de yağışın sürdüğü götürdüğünü belirtelim ve söz tekrar merkeze.

0: size bırakalım.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep gibi tıpkı Şanlıurfa'da bu yağışlardan aynı bu şekilde etkilendi. Çok ağır bir yağışla karşı karşıya kaldı. Birazdan hazırlanıyor arkadaşımız, Şanlıurfa'ya gideceğiz ama Elazığ'dan bir görüntü getirmek istiyorum ekranlarınıza. Yıldırım isabet ediyor bir caminin minaresine ve camide çok büyük hasar oluşuyor. Görüntüler Elazığ'dan. Kentte gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkilemiş durumda. Gök gürültülü sağanak esnasında Sürsürü mahallesinde bulunan caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle yıkılan minareden kopan beton parçaları caminin avlusuna ve caddeye sıçradı. Beton parçalarının çarptığı caminin ön cephesinde de çok ciddi hasar oluştu. Polis yıkılan minarenin çevresine şerit çekti. Güvenlik önlemleri alındı. Görüntüler Elazığ'dan. Şimdi Gaziantep'e gittik. Elazığ'dan son durumu aktardık, ekranlarınıza taşıdık. Bir de Şanlıurfa'ya gidelim. O etkili olan sağanak yağış, dolu, o çok yoğun yağışlar, çatılar uçtu dün. Şanlıurfa'da evlerin pencereleri yerlerinden söküldü. Böyle bir yağıştan bahsediyoruz. Bugün de devam ediyor tıpkı Gaziantep'te olduğu gibi Urfa'da da. Urfa'dan son durumu da Sinan Yılmaz bize aktarsın. Bir dönelim, bir Urfa'yı görelim. Biraz sakinleşmiş Urfa sanki. Sinan, bugün itibariyle ama dün hiç öyle değildi, ama sen arkada çöken bir duvar var, tam da onun önündesin. Okul mu orası? Resmi bir binaya benziyor.
2: Evet, burası bir okul. Okulun bahçesinde bulunan ağaçlar da zarar gördü. Okulun bahçesini hemen şu anda ekranlara taşıyoruz ve duvarın üzerinde bulunan demir korkuluklar da şu anda yan yattığını görebiliyoruz. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin şu anda ekranlara taşıyor. Belki de son yılların en büyük felaketlerinden biri yaşandı diyebiliriz. Dün öğle saatlerinde başlayan fırtına birçok yeri olumsuz yönde etkiledi. Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı, minareler zarar gördü, iş yerleri zarar gördü. Çok sayıda aracın hasar gördüğünü söyleyebiliriz. Bakın şu anda Muhammed Enes Özgürtekin demir korkulukları şu anda ekranlara taşıyor. Zaten eğitim öğretime bir günlük ara verilmişti. Dün bu paylaşım yapıldı ve bugün öğrenciler okula gelmedi ve burası da okulun hemen bahçesi. İşte görüyorsunuz, metrelerce yükseklikte bulunan ağaçlar zarar gördü. Kökünden sökülen, çıkan ağaçları şu anda ekranlara taşıyoruz. Meyve ağaçları var, yine palmiye ağaçları var. Çok sayıda ağacın zarar gördüğünü belirtebiliriz. Aynı zamanda binaların üzerinde bulunan çatılar var. Bakın, o çatılar da zarar gördü. Çatıların büyük bir kısmı havaya uçtu ve burada belediye ekiplerinin sabah saatlerinde yapmış olduğu çalışmayla beraber o molozlar bölgeden çıkarıldı. Şimdi isterseniz bu tarafa doğru gidelim. Oradaki yıkıntıyı da bir yandan ekranlara taşıyalım. Dün etkili olan fırtınadan sonra maalesef iki can kaybı yaşandı. Hilvan ilçesinde yıldırım düştü. Bir çoban hayatını kaybetti. Birecik ilçesinde, burada ise güneş panelinin yukarıdan yere düşmesiyle beraber yolda geçen bir kadının üzerine düştü. Maalesef 22 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Konuyla ilgili de incelemenin ve araştırmanın hale devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet, can kaybı 2, olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkiliyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan, çok teşekkür ediyorum. Şiddetli rüzgar, yoğun yağış, işte Gaziantep'te, Elazığ'da, Şanlıurfa'da durum buydu. Bir de bizi rüzgarın olumlu taraflarına bakalım. Örneğin rüzgar enerjisinden elde ettiklerimize bakalım. Muş'ta devlet desteğiyle kurulan Kurtik Rüzgar Enerjisi Santrali'nde yapılan üretimle yaklaşık 32 bin hanenin elektrik ihtiyacı işte tamamen bu santralden karşılanıyor. Ve bu da santral devlet desteğiyle kuruldu. 6 tribünden oluşuyor. Kurulu gücü 42 megawatt. Rüzgar Enerjisi Santrali burası. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması amacıyla hayata geçirilen bir proje kapsamında devlet desteğinden de yararlanılarak kurulan bu santralde kentin elektrik ihtiyacının çok büyük bir bölümü karşılanıyor ve 32 bin haneye elektrik gidiyor. İşte bu dev tribünler sayesinde emsal teşkil etsin istiyoruz. Devletin de çok

0: önemli teşvikleri var bu konuyla ilgili. Özellikle yenilenebilir enerjiyle ilgili Muş'ta en kıymetli örneklerinden birini görüyoruz. Şimdi dünya siyasetine birazcık daha yakından bakalım. İsrail'in siyasetine, birebir tüm dünyayı ilgilendiren o saldırgan yayılımcı politikasına. Netanyahu merkezindeki isim şu anda başbakan olarak. Ama bir diğer isim var ki o da Neftali Bennett, ki en büyük rakibi Netanyahu'nun, ki önümüzdeki dönem Netanyahu sonrasında da iktidara geleceği tahmin edilen bir isim. Bir programa katılıyor. O programda açıkça ABD'yi tehdit ediyor. Şöyle tehdit ediyor. Diyor ki eğer siz İsrail'e desteği keserseniz yeni bir 11 Eylül saldırısı yaşayabilirsiniz. Bunu neden söylüyor? Bir bakacağız açıklamasında. Ve şunu da ekliyor, yani ben iktidara gelmem durumunda Netanyahu'nun politikalarını ilerleteceğim, hatta daha sert olacağım diyor.
1: İsrail'de genel seçime az bir süre kala Netanyahu'nun en büyük rakibi eski başbakan Naftali Bennett ABD'yi tehdit etti. Bize sırtınızı dönemezsiniz dedi. 11 Eylül'ü hatırlattı.
2: İsrail'in hiç var olmadığını bir düşünün. Hizbullah, Hamas güçlenecek. Ne olduğunu biliyoruz. 11 Eylül'de ikiz kuleler hedef alındı. Ben o sırada New York'taydım. İşte tam da Orta Doğu bizim sorunumuz değil. Umurumuzda değil dediğinizde olan bu. ABD'nin en büyük şehirlerine nükleer balistik füzelerle gelirler.
1: Bennett, İsrail'deki herkesi asker olarak tanımladı. Sayemizde ABD askerlerinin Orta Doğu'ya gelmesine gerek olmuyor diye de ekledi.
2: İsrail sayesinde binlerce askerinizi bu coğrafyaya göndermenize gerek kalmıyor. Çünkü biz 10 milyon İsrailli askeriz. Uçak gemisi olarak adlandırılan İsrail bir yere gitmiyor. Ama Amerika'nın sırtımızı kollaması gerekiyor.
1: Bennett, iktidara gelmeleri durumunda Netanyahu'nun uyguladığı saldırgan politikanın devam edeceğini de söyledi. İran savaşından övgüyle bahsetti.
2: Bu tarihi bir olay. Nükleer programı geri ittik. Balistik füzeleri geriye ittik. Ahtapot doktrini kapsamında sadece kollarla değil, bizzat kendisiyle mücadele ettik. Çok başarılı oldu. Sıfır zenginleştirilmiş uranyum amaçlıyoruz. Nereye gidecek önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: İsrail'de son yapılan kamuoyu yoklamaları Netanyahu'yu Bennett'in birkaç puan önünde gösteriyor.
0: Şimdi hala üzerinde şaibe var. 2020 yılında yaşanmıştı Beyrut'taki liman patlaması. Üzerine filmler, belgeseller çekildi ama yani hep söz konusu İsrail olunca hep bir şüphe var. Beyrut patlaması, Beyrut liman patlamasının 218 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi yeni görüntüleri paylaşıldı. Hemen ekranlarınıza taşıyalım. 2020 yılında meydana gelen Beyrut'taki liman patlamalarının 6 yıl önce yaşanmıştı. Bu patlama Beyrut kentinde, Lübnan'ın başkentinde. Depoda yıllardır 2750 ton amonyum nitrat tutuluyordu. Yani iddialar bu yönde, ancak bu madde bir anda infilak etti. Şiddetli patlama kent genelinde etkisini gösterdi. Yakın çevredeki binalarda çok ağır hasar vardı. Ve o yerlerden biri de işte bu iş yeriydi. O patlamanın şiddetini bu iş yerindeki etkisinden anlayabiliyoruz. Camlar parçalanıyor ve basıncın etkisiyle metrelerce sürükleniyor oradaki kişiler. 300 bine yakın insan evsiz kalmıştı. 300 bin ev yerle bir olmuştu bu patlamada. O anlar kameraya böyle yansıyor. Altını çizelim, hala şaibesini koruyor Beyrut patlaması. İşte sadece amonyum nitrat yüzünden mi, doğal bir patlama mı? Neden o kadar süre tutuldu o limanda, gemi habersizler miydi? Çok belgesel var bu konuyla ilgili, bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve en önemli gündem maddelerimizden biri sahipsiz sokak hayvanları, sokak köpekleri. Bununla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'ün bir açıklaması var ki bir çocuğumuz daha köpek saldırısı sonrasında hayatını kaybetmişti. Yeniden gündemde. Vali Gül diyor ki yani bu artık bir tercih değildir, bu açık bir zorunluluktur diyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yapıyor açıklamasını İstanbul Valisi Davut Gül ve hayvanların kontrol altına alınmasının bir tercih olmadığını, bunun açık açık bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Aşırı yaklaşımlarında çözüm olmayacağını aktarıyor Davut Gül. Ne toplu itilaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük, bunlar kabul edilemez diyor. Kanunun emri nettir. Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul'da sahipsiz hayvanların %46'sı toplanmıştır. Kalanların tamamı da toplanılacaktır. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışılmaz önceliğimizdir.

0: diyor İstanbul Valisi yaptığı açıklamada konuyla ilgili.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Üniversitelerde dijital dönüşüm hız kazanıyor. Artan rekabet, akreditasyon baskısı ve verimlilik ihtiyacı yüksek öğretim kurumlarını teknoloji odaklı bir yapıya yönlendiriyor. Küresel eğitim teknolojileri pazarının 2026'da 230 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de BİMSER'in geliştirdiği çözümlerle üniversiteler tüm operasyonlarını tek merkezden yönetebilir hale geliyor. BİMSER CEO'su Murat Atıcı, üniversitelerin tüm idari ve operasyonel süreçlerini tek bir dijital platformda topladı. Belirtti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
5: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
6: Perakende ustalarının mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Yapı Kredi, bir adım önde.
6: Üretim öncülerinin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
12: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
13: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
12: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
13: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
12: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
14: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
6: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul.

0: 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
8: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Fethiye Seydikemer Kaş yolunun 30 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmekte. Bursa Balıkesir yolunun 37 ve 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.

0: ara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3+1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Canlı yayın.
10: Neler konuşulduğuna dair açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kabinenin gündeminde olacak en önemli gündem maddesi İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden o savaş. Her an başlayabilir. Bir pamuk ipliği diyoruz bu savaşla ilgili ve karşılıklı açıklamalar da çok sert. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin yönlendirilmesi için başlattığı, adına da Özgürlük Operasyonu dediği bu operasyon artık tansiyonu iyice yükseltmiş durumda. İran basını diyor ki bir ABD savaş gemisi vuruldu. Öğle saatlerinde biz ABD savaş gemisini vurduk, füzelerle vurduk üstelik diyor. ABD'dense olaya ilişkin yalanlama geldi. Olay ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından yaşandı. Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonda artık yeni bir saldırı iddiası var. O da ABD savaş gemisinin vurulduğu yönünde. İran resmi haber ajansı ABD'nin Boğaz'da mahsur kalan tankerleri çıkarmak için başlattığı özgürlük operasyonu esnasında uyarıları aldırış etmeyen bir ABD savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu öne sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'sa İran tarafını yalanladı. CENTCOM İran yalan söylüyor dedi. İran kuvvetlerine ait, Amerikan kuvvetlerine ait hiçbir geminin saldırıya uğramadığını açıkladı. ABD güçlerinin özgürlük projesini desteklediği ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını uyguladıklarına da vurgu yaptılar. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ise ABD savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'na girmesini engellemek için uyarı ateşi açıldığını, herhangi bir hasarın olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi. Ve geminin geri çekildiğini ifade ediyor. Bu arada özgürlük operasyonu desteklemek için 15 bin askeri personel, yüzden fazla karadeniz ve hava aracıyla savaş gemilerinin Boğaz'da görev yapacağını açıklıyor Amerika Birleşik Devletleri. İran devrim muhafızları da buna şiddetle karşı çıkıyor. Biz ticari gemilerin bile geçişine müsaade etmeyeceğiz. Hedef alırız diyor İran devrim muhafızları. Bu konu, yani ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a saldırması transatlantik hattında da zaten gergin olan o hatta, NATO üzerinden gergin olan o hatta çok ciddi bir kırılma yaşattı. Hiçbir Avrupa ülkesi bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne destek vermiyor. Hatta bugün Macron'un son bir açıklaması var. Macron diyor ki kesinlikle askeri operasyonda biz yokuz diyor. Şimdi önce Almanya'yı hedef aldı Donald Trump, şimdi de İspanya'yı hedef aldı. İtalya'ya da bu listeye eklemiş durumda. Kendilerine yardım etmediklerini belirtiyor Donald Trump ve diyor ki İtalya ve İspanya'dan ABD birliklerini çekeceğiz. Ben bunu ciddi ciddi düşünüyorum. Bakalım yalnız kaldıklarında ne yapacaklar diyor. Bunu Almanya, İtalya ve İspanya için söylüyor.
11: İhtiyacımız olduğunda yanımızda değillerdi. Bunu unutmamalıyız. İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya da berbattı.
12: ABD ve Avrupa arasında ipler geriliyor. Washington, Avrupa müttefikleriyle olan askeri ortaklığı temelinden sarsacak bir hamleye hazırlanıyor.
13: Almanya'dan sonra Washington şimdi rotayı İspanya ve İtalya'ya çevirmiş durumda. Özellikle bu tartışmanın merkezi Akdeniz bölgesinde kritik rol oynayan İtalya üzerinde ağırlık basıyor.
12: NATO müttefiklerinin en kritik anlarda ABD'yi yalnız bıraktığını vurgulayan Trump, İtalya ve İspanya'daki Amerikan askerlerini çekeceğini söyledi.
11: Büyük ihtimalle çekeceğim, neden olmasın ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya'da berbattı. İran'da yardıma ihtiyacımız yoktu zaten ama ben yardım ederler mi diye bakmak için sordum. Biz karışmak istemiyoruz dediler. Hürmüz Boğazı'nı kullananlar da onlardı.
13: Washington bu konuyla ilgili olarak özellikle İspanya'daki NATO üslerinin de kullanımına ilişkin bazı çekincelerin rahatsız olduğunu dile getirdi. İspanya ve İtalya ABD'nin Avrupa'daki askeri stratejisinde kilit ülkeler olarak öne çıkıyor. İtalya, İspanya aynı zamanda Akdeniz'e her zaman bugüne kadar Orta Doğu ve Afrika yönelik operasyonlar için stratejik bir köprü görevi gördü.
12: Yapılan açıklamalara göre ABD Başkanı bu kararları İtalya hükümetinin üslerine ABD askeri uçaklarının

0: kullanımına kapatması sonrası aldı. ABD Savunma İnsan Gücü Veri Merkezi'nin Aralık 2025 verilerine göre bölgedeki Amerikan askeri varlığı oldukça önemli bir seviyede bulunuyor. Verilere göre İtalya'da yaklaşık 12 bin, İspanya'da ise 3 binden fazla aktif ABD askeri personeli görev yapıyor.
1: Şimdi ilk önce Almanya ile başlamıştı bu süreç. Donald Trump Almanya'ya çok kızgındı, askerlerimizi geri çekeceğiz dedi. Bu konuyla ilgili Mersin'de Almanya Başbakanı da sert açıklamaları vardı. Bir kez daha ABD-Avrupa ilişkileriyle ilgili konuştu. 5 bin ABD askerinin Almanya'dan çekilmesi kararının yeni olmadığını söyledi Mers. Mers diyor ki yani Donald Trump zaten ABD özelinde yani bu yönden açıklamaları, tehditkar açıklamaları hep yapıyorlardı. Donald Trump da az evvel haberde de gördük, ABD yanımızda durmadı dedi. İşte bu eleştirilere de aslına bakarsanız bir siyasi hicivle yanıt verdi. Mers dedi ki yani Trump bize önceden haber vermedi ki.
2: ABD ve Avrupa arasında ipler geriliyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ablukaya NATO ülkelerinin destek vermemesi ilişkileri iyice baltaladı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin bu tutumunu sık sık eleştirdi. Ve gerilimin yükselmesiyle Trump, Avrupa'dan ithal edilecek araçlara %25 ek vergi uygulanacağını duyurdu. Hatta 5000 ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini de gündeme getirdi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, silah taahhüdü vermeyen ABD'yi eleştirdi.
3: Avrupa'da Joe Biden'ın geçici olarak konuşlandırdığı bir Amerikan asker birliği bulunuyor. Bu askerlerin geri çekilmesinden bir süredir söz ediliyor. Ayrıca Joe Biden'dan Tomahawk füzeleri alacağımıza dair bir taahhüt aldık. Donald Trump bunu hiç gündeme getirmedi. Bize henüz bu taahhüdü vermedi. Yani son birkaç gündür duyduğumuz her şey aslında yeni değil. Biraz abartılıyor olabilir ama yeni bir şey değil.
2: Merz, Trump'ın Almanya üzerinden tüm Avrupa'ya mesajlar verdiğini de söyledi.
3: O tüm Avrupa'ya seslenmek istiyor. Geçen Ağustos ayında Amerika ile bir gümrük anlaşması imzalamak üzere bir mutabakata vardık. Ancak Avrupa tarafında sürekli yeni şartlar öne sürülüyor ve anlaşmayı henüz imzalamadık. Trump bugüne kadar bir sonuca varamamış olmamızdan dolayı haklı olarak biraz hayal kırıklığına uğramış durumda. Avrupa Parlamentosu'nda bu anlaşmaya karşı hala direnç var. Amerikalılar anlaşmayı tamamladı ama Avrupalılar tamamlamadı. Bu yüzden umarım bu konuda mümkün olduğunca çabuk bir anlaşmaya varabiliriz.
2: Ve Hürmüz Boğazı konusu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'e gemi göndermeyen ve ABD'nin ablukasına destek vermeyen NATO ülkelerini eleştirmişti. Yanımızda durmadılar demişti. Mers bu konu hakkında da konuştu. Trump bize önceden haber vermedi dedi.
3: Trump'la son görüşmemde ona bu savaşın artık üzerimizde önemli bir etki yarattığını, savaşın sona ermesini istediğimizi ve yardım teklif ettiğimizi defalarca söyledim. Bu konuyu da organize ettik. NATO'nun Avrupa kanadında, Avrupa Birliği içinde bu konunun organize edilmesine yardımcı oldum. Ama Trump'a böyle bir çatışmada yardımımızı istiyorsan önceden bizi ara ve iste demiştim.
1: Almanya Başbakanı böyle söylüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise daha sert açıklamaları. Yani biz asla hiçbir askeri operasyonda yer almayacağız diyor. Çok net Avrupa bu konuda ABD'ye destek vermemek hususunda. Hatta Macron bir misyon daha yüklüyor. Diyor ki İran ve Amerika Birleşik Devletleri koordineli olarak Hürmüz Boğazı'nı açsınlar diyor. Bakalım açıklamalarının devamına Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un. İki ülke arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından ben hem Trump'la hem de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la konuştum ben diyor Macron. Ve bu görüşmeler gerçekleşti. Ateşkes Lübnan'ı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsamalıydı diyor. Yani bu arada Lübnan konusundaki dahiye de devam ediyor Fransa'nın. Ateşkes devam etmeli diyor. Paris'te 17 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün tesisine ilişkin biz konferans düzenledik diyor. Aynı gün ABD Hürmüz Boğazı'nda abluka ilan etti diyor. Bu konuda da eleştiriyor ABD'yi. Yani biz bir şeyi yoluna koymaya çalıştık, ABD tekrardan bozdu diyor. Bu arada Boğaz'ın yeniden açılması için bir misyon oluşturduklarını ve bunun kesinlikle bir askeri plan aşamasını kapsamadığını söylüyor. Ve aynı zamanda da koordineli bir şekilde İran ve Amerika Birleşik Devletleri Boğaz'ı açsınlar diyor Macron. Şimdi aslına bakarsanız bu gerginliği yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği, Avrupa kıtası gerginliğini artıracak en büyük gelişme daha geçtiğimiz gün yaşandı. Donald Trump dedi ki Avrupa menşeli otomobil, kamyon tüm bunlara yönelik gümrük vergilerini %25'e yükseltiyorum dedi. Şimdi hemen Avrupa Birliği'nden bir tepki var. Avrupa

0: Aralınmıştı ama Donald Trump bu sürecin ardından Avrupa Birliği'ne yönelik öfkeli çıkışlarının ardından %15 tarife oranı uygulanacağını açıklamışken bu oranın %25'e yükseltileceğini duyurmuştu ABD tarafı. Avrupa Birliği tarafı ise diyor ki açıkçası bu karar hükümsüz diyor. Hala biz ABD ile yaptığımız anlaşmanın onay aşamasındayız diyor ve bu tehditleri yeni değil, ilk değil diyor Donald Trump'ın. Şimdi Amasya'dan bir kaza görüntüsü ekranlarınıza taşıyacağız. Amasya'da kaza olduğu için trafikteki diğer araçları durdurmak istiyor bir vatandaş. Daha büyük bir felaket yaşanmasın diye ama o anda da başka bir kazayı kayda alıyor. Kameraya saniye saniye yansıyan o kazada da 3 kişi yaralanıyor.
1: Yavaş. Yavaş.
2: El işareti yaptı, yavaşlaması için uyardı. Ancak bütün çabalara rağmen otomobil bariyerlere çarptı. Kazayı saniye saniye kaydetti. Amasya'nın Sulova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı. Ahmet Uçar, iki kişinin yaralandığı kaza sonrası diğer araçları uyarmak için yola çıktı. Uçar, el işaretleriyle sürücülere yavaşlamaları için ikazlarda bulundu.
1: Yavaş kardeşim, yavaş. Bak o yavaş diyorum, onu solluyor.
2: Ancak bir otomobil sürücüsü Uçar'ın uyarılarına rağmen hızını kesmedi ve yolun kaygan olması nedeniyle aracın kontrolünü kaybetti.
1: Kendimi parçalıyorum. Dur diye. Yani 150 metre ileriden. O da bana zaten 30-40 metre ileriden selektör yaptı.
2: Ahmet Uçar bariyerlere çarpan aracı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
1: Yavaş. Yavaş. Çok aşırı hızlıydı. Bir de o virajın olduğu yerde bu onlarca, yüzlerce kaza oldu.
2: Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
1: Diğer araçlar kaza anında bana da çarpabilirlerdi. Ben kendimi riske aldım. Daha büyük bir kazalar, ölümler olmasın diye.
0: Meteoroloji uyarmıştı geçen hafta. Şiddetli soğuklar, kar yağar.
3: Gelen yerse Erciyes Gölü. Tabii göl seviyesinin yükselmesiyle birlikte ileride görüyorsunuz konteynerlerin bulunduğu alan da suyla çevrelendi. Kıyı hattı genişledi. Yerleşim noktaları ise suya daha da yaklaştı. Ve görüyorsunuz aslında kar yağışı ile birlikte çok soğuk bir hava da hakimdi yandan. Zirvede ise tablo tamamen farklı. Dediğim gibi takvimler Mayıs'ı gösteriyor. Ancak Erciyes'te kış şartları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sis görüş mesafesini de düşürüyor zaman zaman. Yüksek kesimlerde tip etkisini sürdürürken tabii sis de etkisini sürdürüyor. Bakın yollarda da özellikle sürücülerde bu konuda bizlerde uyarılarda bulunadı. Meteoroloji uyarılarını peş peşe yaparken tabii bölgede can sprendi bir şekilde çalışan ve gece demeden gündüz demeden çalışan ekiplerimiz de var. İşte bu noktada onların can güvenliğini sağlamak içinse yollarda teyakkuz halindeler. Tabii sürücüleri de bizler de buradan uyarıda bulunalım. Çünkü sisler sise yaklaştıkça görüş mesafesi de elbette ki azalıyor. Ve bu noktadaysa görüş mesafesinin azaldığı noktada araçların mesafesinin de korunması gerektiğini belirtelim. Tabii yollarda sis etkili ve yarın akşama kadar da etkili olması devam ediyor. Merve peki. Türkay, bizler Yağmur, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Sağ ol. Çok teşekkür ederiz Yağmur. Şimdi Kayseri'de kar yağışı var. Gaziantep'te de dün aniden bastıran çok güçlü bir sağanak vardı. Fırtına da beraberinde geldi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Evlerin pencereleri uçtu. Aynı Şanlıurfa'daki gibi son durumu alacağız. O selin olduğu, yaşandığı noktalardan birinde Mehmet Geçgel Gaziantep'te bizi bekliyor. Bir Mehmet'i dinleyelim. Ne olmuş orada?
4: Merve Türkay, geride bıraktığımız günde süper hücre meydana gelmişti. Yine geride bıraktığımız dakikalarda kısa süreli yağış gerçekleşti ama bu yağış da zaman zaman etkisini artırıyor. Bulunduğumuz noktada da çok sayıda çatının uçtuğunu ifade edelim. Evler zarar gördü. Bakın bu noktada da yine su birikti. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı Beykent Gaziler Mahallesi'ndeyiz biz şu anda. Bakın araçlar bu noktadan geçmeye çalışacak ancak yukarıdan aniden yağmur bastırıyor. bir anda hava açıyor, sonra tekrar yağmur yağıyor. Gün içerisinde böyle bir havayla karşılaştık. Şimdi yeniden hafiften yağmaya başladı. Bakın araçlar bu noktadan geçmeye çalışıyor ama çatıların da uçtuğunu ifade edelim. Hemen ileride balkonlar tamamen çökmüş durumda. Kamera

0: Aman arkadaşım, Mehmet Ali Bağ ekranlarınıza getirecek. Bakın o noktada da balkonlar tamamen çökmüş durumda. Çatılar tamamen uçtuğu için evlere de özellikle hasar verdi. Diğer noktalara çarptı ve o diğer binalara çarpmasından kaynaklı olarak da o evlerde hasar gördü. Çok sayıda binanın hasar gördüğünü ifade edelim. Yüzden fazla binanın hasar gördüğü ifade edildi gün içerisinde yapılan açıklamada. Bunun yanı sıra 39 okulda da hasar meydana geldi çatı uçmasından kaynaklı olarak ve diğer yerlerde de hem hasar tespit çalışması devam ediyor hem de uçan çatıların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu noktada da yine o çatılardan uçan parçalardan kaynaklı olarak tıkanma meydana geldiği için bir su birikintisi oluştu. Geride bıraktığımız dakikalarda meydana gelen kısa süreli yağıştan sonrasında tabii dün mahsur kalanlar vardı. Onlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri hala teyakkuzda şehrin bir çok noktasında özellikle o tıkanan noktaları açmak için çalışma gerçekleştirirken bir taraftan da çatılardan sarkan parçaları almak için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Gaziantep'te sel ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Merve Türkay.
1: Mehmet Geçgel, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size de. Gaziantep'te durum bu. Şanlıurfa'da da farklı değildi. Hatta daha sertti diyebiliriz. Bu görüntüler Şanlıurfa'dan Viranşehir ilçesinden. Hortum oluşmuş ve bir evi, bir ahırı o hortum harabeye çeviriyor. Şimdi göreceğiz görüntülerde de. Kameralara yansıyor onlar. Yükselen hortumu görüyorsunuz. Ve Viranşehir ilçesine bağlı Atçılar Mahallesi'nde etkili olan bu hortum çok büyük hasara sebep oluyor. Bu sadece kaydedilen bir görüntü Şanlıurfa'dan. Şimdi son durum nedir? Geçtiğimiz dakikalarda Sinan Yılmaz Şanlıurfa'da duvarları devrilen bir okulun önünden yayın gerçekleşmişti. İşte dün bu görüntüler kaydedildi Urfa'da. Şu an son durum ne? Herhangi bir bilgilendirme var mı? Valilikten, belediyeden, yarına ilişkin, bugüne ilişkin Sinan Yılmaz'ı dinleyelim.
2: Merve, yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde güneşli bir hava vardı ancak öğleden sonra yağmur iyice etkisini göstermeye başladı. Biz şu anda buğday pazarının hemen giriş kapısındayız. Kapı aslında yok diyebiliriz çünkü dün fırtınadan dolayı kapı devrildi, yerinden çıktı. Şu anda ekranlara taşıyoruz. Yaklaşık 200-300 kiloluk bir kapıdan bahsediyoruz. İki kapısı vardı. Diğer kapı hemen yaklaşık 10 metre ileride görüyorsunuz. Rüzgarın etkisiyle o kapı da oraya kadar sürüklenmiş durumda. Şimdi buğday pazarının içine geldik ve buradaki son durumu ekranlara taşıyacağız. Bakın buradaki iş yerlerinin çatısı uçtu. Darabalarında bir hayli hasar var. Bir önceki bağlantımızda diğer tarafı ekranlara taşımıştık. Şu anda da iç kısmını ekranlara taşıyoruz. Hasarın belki de en yoğun olduğu yerlerden biri burası. Duvardan yıkıldı, çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü. Bir hayli de hasar oluştuğunu söyleyebilir. Çok sayıda aracın ağır hasar aldığını ifade edelim. Bir yandan da hasar tespit çalışması hali hazırda devam ediyor. İki kişi maalesef hayatını kaybetti. Dün Şanlıurfa'nın Hilvar ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu maalesef bir çoban hayatını kaybetti. Dün de güneş panellerinin aşağı düşmesi sonucu 22 yaşındaki bir kadın maalesef hayatını kaybetti. Biz kamera arkadaşı Muhammed Enes'le beraber sabahtan beri Şanlıurfa Birecik ilçesindeyiz ve buradaki haber ünitemiz devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Sinan Yılmaz işte Şanlıurfa'daki son durumu da aktardı. Karacadağ pirinci duydunuz mu hiç? Bilmiyorum. Belki de benim gibi sizler de yeni tanışacaksınız. Bu pirincin sırrı ne diye sorduk. Çünkü bu pirinç 7 yılda bir ekilebiliyor. Sadece Türkiye'de 1-2 noktaya ekiliyor. Sadece birkaç bölgede yetiştiriliyor ve 7 yılda bir, yani 7 yıl boyunca toprak nadasa bırakılıyor, dinlendiriliyor, havalandırılıyor. Ancak bu pirinç ekilebiliyor. Kilosu da 350 liradan satılıyor. Bakalım yakından bakalım. Karacadağ pirinci neymiş bakalım sırrı. Diyarbakır'da Karacadağ bölgesinde yetiştiriliyor. Tahmin edeceğiniz üzere bazalt taşlı arazilerde doğal kaynak suyuyla yetiştiriliyor ve sadece 7 yılda bir ekiliyor Karacadağ pirinci. Şimdi de bu yılda ekimine başlanmış. O yıllardan birindeyiz yani. O her 7 yılda birin içerisindeyiz. Türk Patent ve Marka Kurumlarınca tescilli Karacadağ pirinci. Ekimi, sulanması, hasadı Karacadağ bölgesindeki arazi yapısının taşlı

0: olmasından dolayı genellikle çoğu yerde insan gücüyle yapılıyor. Rengi çok farklıymış, aroması çok farklıymış, lezzetiyle de tescilliymiş. Ekimine başlanmış. Tohumunun tonu da bu arada 140 bin lira. Eğer tohumundan almak istiyorsanız bu pirincin 140 bin lira tonu. Geçen sene kilosu 120 ila 350 lira arasındaymış. Bu yıl da öyle olması bekleniyor. 350 lira olması bekleniyor. Pirincin doğal, şekersiz ve çok sağlıklı olduğunu belirtiyor üreticiler. Bakalım bu sene var. 7 yıl sonra bir daha ekilecek. Aldık aldık. Çok sıcak bir gelişme ekranlarınızda görüyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir açıklama. Uzun süredir Körfez ülkelerine yönelik bir saldırısı yoktu İran'ın. Bakalım İran tarafından doğrulanacak mı? Ama Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan gelen 3 füzenin engellendiğini duyurdu. Hemen bakıyorum ben de yapılan başka bir açıklama var mı? Fujairah kentinde yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde İran'dan gelen bir drone saldırısının ardından bir petrol sanayi tesisinde yangın çıktığı belirtiliyor. Ama ekranlardaki görüntü ise başka bir konuyla ilgili. Ekranlarınızdaki görüntü İran'dan Hürmüz'de ABD gemisine uyarı ateşinin yapıldığı yönünde. Akşam saatlerinde bugün İran bir açıklama yapmıştı öğle saatlerinde. Bir İran savaş gemisi, ABD savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu açıkladı. CENTCOM bunu yalanlamıştı. Hiçbir gemimiz vurulmadı. İran yalan söylüyor demişti. Açıkça bunu söylemişti. Hatta iki ABD ticari gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini, Basra Körfezi'ne doğru ilerlediğini belirtmişti. Fakat İran'dan Press TV'den yapılan açıklamaya göre görüntüler İran donanmasının Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin muasır gemilerine uyarı atışları yapıldığı anlara ilişkin. Ekranlarınıza taşıyoruz bu görüntüleri. İran işte bu füze atışlarıyla bir ABD savaş gemisini vurduğunu iddia ediyor. Bu görüntülerse İran'ın resmi ajanslarından birinden yapılan paylaşım bu görüntülerle birlikte. Bu arada İran devrim muhafızları kuvvetlerimizin ilan ettiği ilkelere aykırı her türlü hareketle sonuçları olacaktır ve kurallara uymayan gemiler zorla durdurulacaktır demişti. Bu açıklamayı yapmıştı. Bu görüntü de Hürmüz'ün anlık görüntüsü ekranlarınızda. Sağ taraftaki, sol taraftaki görüntüsü ise İran'ın ABD savaş gemisini vurduğunu iddia ettiği o füzelerin atıldığı anlara ilişkin görüntüler. Devrim muhafızlarının sert açıklamaları var. İran basını ABD gemisine uyarı ateşi şeklinde paylaştı bu açıklamayı. Karşılıklı olarak ateşkes devam ederken böyle bir gerginlik, hep pamuk ipliğine bağlı dediğimiz bu gerginlik işte her defasında o pamuk ipliğinin bir parçası daha kopuyor. İşte bu sıcak gelişmeyi de ekranlarınıza taşımış olduk. Çok sıcak bir gelişme. Yeniden döneceğiz bu konuya, hemen araya bunu vermiş olalım. Bu görüntüleri paylaştı İran tarafı çünkü. Ve ikamet izniyle ilgili bir operasyon var. Sahte belgeyle yabancı uyruklu kişilere yönelik 31 şüphelinin yakalandığı belirtiliyor.
1: Göçmen kaçakçılarına darbe vuruldu. Şebeke çökertildi. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler gelen ihbar üzerine göçmenlerin ikamet başvurusu sırasında sunduğu belgeleri mercek altına aldı. Ekipler incelemeler sırasında bazı belgelerin sahte olduğunu tespit etti. Şebekenin sahte belgelerle ikamet izni almasını sağladığı belirlendi. Harekete geçen ekipler şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Usulsüz olarak ikamet izni alan kişilerin de sınır dışı edilmelerine yönelik işlem başlatıldı.
0: Otomobil fiyatları ile ilgili Mayıs ayı itibariyle sıfır otomobil fiyatları güncellendi. Birçok modelde indirimlere dikkat çekiliyor. Özellikle SUV ve hibrit araçlarda cazip fırsatlar var.
1: İkinci el araçlara talep artınca sıfır otomobil pazarı kampanyalara gitti. Mayıs ayı itibarıyla fiyatlar güncellendi.
2: Satışlardaki bir durgunluğun etkisi de var. Bunu da etkileyen tabii ki piyasanın en talep olacağı dönemlerde, yani yaz aylarına girdiğimizde Mayıs-Haziran dönemleri bunlara tekabül eder. Burada da bu talepleri karşılayabilmek adına ve bu taleplerin karşılığında araç satışını artırmak için de belli başlı markalar bu konuda kampanyalar yapıyorlar.
1: Markalar yeni listelerini ve kampanyalarını duyurdu.
3: Otomobil piyasasında hareketlilikler başladı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte arabalara olan ihtiyaç da arttı. Özellikle piyasalarda da 800 bin liraya varan indirimler dikkat çekti.
2: Keza vergi avantajı olan arabalar özellikle ciddi bir kampanya var. Çünkü her aracın kendine göre bir stok maliyeti var. Her aracın satılmaması demek kendine göre bir paranın da bir maliyeti var. Tabii ki bunları satışları arttırarak firmalarda buradaki bu açıklarını kapamak için de olsa, keza dediğim gibi yaza girmeden, yaz dönemi biraz durgun geçecek bir dönemdir. Bu hareketli dönemi pozitif kapamak için çeşitli marka ve modellerde yeni kampanyalar açıklandı. Hatta Mayıs ayına yeni girdik. Belli başlı kampanyalar da açıklanacaktır.
1: Özellikle SUV ve elektrikli modellerde sunulan fırsatlar, araç almak isteyenler için önemli avantajlar sunuyor.
2: Ciddi bir SUV talebi var. Elektrikli otomobillerde bir talep artışı söz konusu fosil yakıtlara karşı. Bazı premium model dediğimiz daha üst sınıf modellerde de oradaki fiyat bandını biraz daha aşağılara çekip orayı da hareketli tutmak istiyorlar. Bizim bahsettiğimiz gruptaki A ve B ve C segmentinde daha çok talep olduğu için buraya yönelik kampanyalar biraz daha ön planda duruyor dersek yanlış söylemiş olmayız.
0: New York Times'ın bir iddiası var. New York Times diyor ki Donald Trump maliyetli ve kamuoyunda destek bulamayan İran Savaşı'nın karmaşık gerçekleriyle karşı karşıya kaldı. Nasıl çıkacağını bilmiyor. Büyük bir çıkmazın içinde diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en etkili yayın kurumlarından biri olan New York Times'ın iddiası bu. Gazete ayrıca analizinde Donald Trump'ın kısa süreliğini ve bu savaşın çok kısa süreceğini, ekonomik etkisinin sınırlı kalacağını öngördüğünü, fakat iki ay önce başlayan bu çatışmanın beklentilerini, Donald Trump'ın beklentilerini boşa çıkardığını yazıyor. Devamında ise Donald Trump maliyeti giderek artan, kamuoyunda ciddi destek bulamayan ve net bir çıkış stratejisi olmayan bir çatışmanın karmaşık bir gerçekliğiyle karşı karşıya kaldı diyor. Enerji piyasaları da sarsılmış durumda. Pentagon savaşın maliyetine ilişkin ilk resmi tahminini de açıkladı. Şimdiye kadar 25 milyon dolar ki bizim tahminimiz bunun çok üzerinde diyor New York Times haberinde. Kongredeki kilit cumhuriyetçiler sabırsızlanmaya başlarken Trump da Almanya gibi çatışmaya katılmaya yanaşmayan müttefiklerine sert tepki gösteriyor. Durum daha da içinden çıkılamaz bir hal alıyor diyor New York Times. İsrail ordusunun İşgal altındaki Batı Şeria'daki en üst düzey ismi, merkez komutanlığının şefi Tümgeneral Avi Blut. Batı Şeria'da 1967'den beri hiç öldürmediğimiz kadar çok Filistinli öldürüyoruz dedi. Bunu kapalı bir toplantıda yaptı bu haberi ama İsrail basını paylaştı. Yani İsrail ordusu şu an bir soykırım ordusu olduğunu kendisi itiraf ediyor. Ekim 2023'teki benzer bir saldırıyı önlemeye çalıştığını öne sürüyor ve son 3 yılda 1500 Filistinliyi öldürdüklerini belirtiyor Bulut. Araplar şunu anlıyor, biri seni öldürmeye gelirse sen onu önce öldür kuralı Orta Doğu'nun normudur. Bu yüzden biz de 1967'den beri hiç öldürmediğimiz kadar çok Filistinli öldürüyoruz diyor işte. Merkez Kuvvetler Komutanı İsrail'in Batı Şeria ile ilgili bunu söylüyor. 1967'den beri hiç öldürmediğimiz kadar Filistin'i öldürüyoruz diyor. Filistin'i taş atanlar hakkında da bu terörizmdir diyor. Popüler ya da halk terörü diye bir şey yoktur. Halk işi olan tek şey halk danslarıdır diyor. Ve bu direniş süreciyle ilgili kendince dalga geçer ifadeler kuruyor. Ve sadece kendilerine taş atan 42 Filistinliyi de öldürdüklerini söyleyerek bununla övünüyor. İsrail'i komutanın yaptığı açıklamalar bunlar bizzat İsrail basınında yer alan açıklamalar. Haaretz gazetesinin haberinde görebilirsiniz, açıp okuyabilirsiniz. Kulaklarınıza inanamıyor olabilirsiniz. Tam da bunları söylüyor İsrail'in komutanı. Ve dün akşam kritik saatler yaşandı Ankara'da. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak olan bir toplantıya, Avrupa Siyasi Toplumu'nun 8. zirvesinde katılacaktı. Fakat Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir sorun yaşadı. Bu sebeple de Ankara'ya inmek zorunda kaldı. Acil iniş yaptı Esenboğa Havalimanı'na ve güvenlik protokolleri uygulandı. Pedro Sanchez, İspanya'nın başbakanı, geceyi Ankara'da geçirdi. O teknik sorun sabah giderilebildi. Sorunun giderilmesiyle birlikte Sanchez sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ermenistan'a hareket etti.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan resmi uçak bir kez daha teknik bir sorun yaşadı ve akşam saatlerinde başkent Ankara'ya acil iniş gerçekleştirdi.
4: Bu bir acil iniş deklarasyonu sonrası yapılan bir iniş.
1: Pedro Sanchez, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi için yola çıkmıştı. İspanya makamlarından yapılan açıklamada uçağın öngörülemeyen teknik bir sorun nedeniyle Türkiye hava sahasındayken acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu.
4: Biz buna precaution diyoruz, yani önleme inişi diyoruz. Muhtemelen bir teknik arıza meydana gelmiştir. Bu teknik arızanın sonucunda pilotlar bulundukları hava sahasının da en yakın havaalanına, uluslararası mümkünse havaalanına iniş yapmak isterler. Ve bunu telsizle pilotlar aşağıya inecekleri havaalanına bildirirler.
1: Güvenlik protokolü uygulandı, uçağın acil inişi sağlandı. Bunun ardından teknik ekipler uçak üzerinde incelemelerini gerçekleştirdi.
5: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı teknik bir arızadan dolayı Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Bu acil inişin ardından Sanchez geceyi başkent Ankara'da geçirdi ve sabah saatlerinde o teknik arıza çözüldü ve Pedro Sanchez Esenboğa Havalimanı'ndan hareket ederek Ermenistan Erivan'a doğru yola çıktı.
1: İspanya Başbakanı'nı taşıyan uçaklarda yaşanan teknik arıza ilk değildi.
4: Profesyonel bir uçak. Ama sonuçta hepsini insan yapıyor. Yani binlerce, yüz binlerce mekanik parça, elektrik, elektronik parça birbirleriyle uyumlu çalışıyor. İşte bir anda bir şey oluyor. Bir kablo bir yerden çıkıyor. Bir hidrolik pompa yağ basmamaya başlıyor. Yani şeyler oluyor.
1: 4 Eylül 2025'te Paris'teki Ukrayna konulu toplantıya gitmek için hareket eden İspanya Başbakanı'nın uçağı yine teknik bir arıza vermiş. Uçak Madrid'e geri dönüş yapmıştı.
4: Falcon uçakları havacılık business jet, iş jeti camiasında en üst seviyede olan uçaklardan bir tanesidir.
1: Tıpkı Türkiye gibi İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna ve sivilleri hedef alan saldırılarına üst perdeden tepki gösteren İspanya Başbakanı'nın uçak seyahatlerinde yaşadığı teknik arızalar bazı kesimlerce şüpheyle karşılandı.
4: Bu uçaklar böyle kolay kolay arıza yapabilecek uçaklar değil, onu da söyleyeyim. Sanchez'le ilgili, Sanchez dik duruşunu sergileyen, yani birçok Arap ülkesinin yapamadığı şeyi tek başına yapan, karşı gelen, katliam yapan bir ülkeye siz katliam yapabiliyorsunuz diyebilen bir başbakandır.
0: Bu görüntüler Kolombiya'dan bir etkinlikte canavar kamyon, işte giydiriliyor bu araçlar, kamyonlar herhalde modifiye bir araç ve gösteri düzenleyecek fakat arıza yaşanıyor, kontrolden çıkıyor, bir kaza insanların üzerine gidiyor çünkü 3 kişi ölüyor, 40 da yaralı var.
1: Engelleri geçtikten sonra kontrolü kaybetti, güvenlik bariyerini aşarak onlarca kişiyi ezdi. Korku dolu anlar Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yaşandı. Ülkenin güneybatısındaki Popayan kenti, canavar kamyon olarak adlandırılan modifiye edilmiş araçların yarıştığı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyordu. Ancak kalabalığın büyük bir coşkuyla takip ettiği yarışma, büyük bir kaza nedeniyle felakete dönüştü. Canavar kamyonlardan biri sahneye çıktı. Şoför engellerin üzerinden geçmek için gaza bastı. Ne olduysa o anda oldu. Araç mekanik bir arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Fren sistemi devre dışı kalan kamyon güvenlik bariyerini aştı. Seyircilerin arasına dalıp onlarca kişiyi ezdi. O anlar izleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. araç bir elektrik direğine çarpıp durabildi. Olayda hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişi de yaralandı.
6: Maalesef yoğun katılımlı bir etkinlikte acil bir durum yaşandı. Popayan itfaiyesi olarak tüm ambulans kapasitemiz, kurtarma ekiplerimiz ve yangın söndürme araçlarımızla olay yerindeyiz. Aynı şekilde sivil savunma, Kolombiya Kızıl Haçı ve acil müdahale ekipleri de müdahaleye destek veriyor.
1: Yetkililer ölü ve yaralı sayısının artabileceğini öngörüyor.
0: Çok önemli bir gelişme. Artık Japonya'daki gibi sigara satışı kimlikle gerçekleşebilir. Yakın zamanda bu devreye girebilir. Sağlık Bakanı Yardımcısı birinciden geldi bu açıklama. Şöyle ki böyle bir planlama olduğunu söylüyorlar. Sağlık Bakan Yardımcısı birinci maalesef Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söylüyor. Tütünde hane halkı harcamasının 15 milyar lirayı bulduğunu ifade ediyor. Ve bunun da sağlık harcamalarına maliyetinin 5 milyar dolar olduğunu vurguluyor. Ve Sağlık Bakan Yardımcısı birinci, sigara Japonya'da en büyük sorunlardan biriydi geçtiğimiz yıllara kadar. Ve Japonlar artık sigarayı kimliklerle satıyorlar. Biz de bu uygulamaya her an girebiliriz. Planlarımızdan başlıcası da bu diyor. Yani yakın zamanda bizde de sigara satışında kimlik zorunlu hale getirilebilir. Evet, bu duyuruyu da yapmış olalım ve ajans akşama doğrunu burada noktalayalım. Yarın inşallah görüşünceye dek iyi akşamlar diliyorum.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Euro bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde zayıf bir büyüme performansı gösterdi. Açıklanan öncü verilere göre bölge ekonomisi %0,1 büyüdü. Önceki çeyreğe göre ivme kaybı dikkat çekerken büyüme beklentilerin altında kaldı. Enerji fiyatlarındaki artış ve küresel belirsizlikler ekonomik aktiviteyi baskılayan ana unsurlar oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Ramsta bahardır, fırsatlar vardır, yarınlar için doğru karardır.
8: Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
14: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın.

0: Şak diye 5G'ye geçin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye

0: tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta gücü adında.
2: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Biz

0: TRT. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo takviminde gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan, İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta artık ateşkes anlaşmasının bittiğine dair bilgiler geliyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelen bir açıklama var. İran tarafından ateşlenen 4 füzenin 3'ünü imha ettik diyor Birleşik Arap Emirlikleri. Bir füze de suya düşmüş efendim, denize düşmüş. Dolayısıyla 7 Ekim'de başlayan, düzeltiyorum, 7 Nisan'da başlayan ateşkes an itibariyle bozulmuşa benziyor. Umarız ki bu münferit bir saldırıdır ve böyle kalır. Zira gün içerisinde gelen başka haberler vardı. Amerika Birleşik Devletleri gemisini hedef alındığını açıklamıştı İran tarafı yapılan açıklamalarda ve 3 füze gönderildiğini, o 3 füzenin de Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'ü geçmeye çalışan bir asker gemisini vurdu, isabet aldı bilgisi paylaşıldı. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda açıklamalar geldi. Hayır, böyle bir şey yok. Bizim herhangi bir gemimiz hedef alınmadı, herhangi bir gemimiz vurulmadı açıklaması geldi. Fakat İran tarafından yapılan açıklamalarda bunun arkasında duruldu. Sonraki yapılan açıklamalarda biz 3 füze ateşledik ama acaba hedef alındı mı alınmadı mı bilmiyoruz açıklama.

0: geldi. Dolayısıyla gün içerisinde çok karışık bilgiler var ama en azından şu an itibariyle elimizde net bir bilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir açıklama. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri İran ateşkes anlaşması ihlal ederek 8 Nisan'dan bu yana ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldığı ifadesini kullanıyor ve o saldırılardan 3'ünün, o füzelerden 3'ü Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiş, bir füze ise deniz denize düştü açıklamasını yapıyor. Ve bir taraftan yapılan açıklamalarda işte ekranlarınıza gelen o son dakika bilgilerinde Füceyla'daki petrol tesisini vurdu açıklaması yapıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Tekrarlamakta fayda var. 7 Nisan'da başlamıştı ateşkes. 7 Nisan akşamı yürürlüğe girdi. 8 Nisan olarak hesaplarsak an itibariyle bir ay bile dolmadan ateşkesin bozulduğuna dair Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen açıklamalar. Bu ateşkes biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Donald Trump tarafından defaatle uzatıldı. Daha sonrasında süresiz bir şekilde uzatıldı ve sadece abluka ile devam edeceği açıklamaları gelmişti. Ama bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen açıklamalar, son dakika bilgileri, İran tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedef alındığı bilgisi var. Füze tehdidine karşı hava savunma sistemleri tepki veriyor. Yeni saldırı dalgası olduğuna dair Birleşik Arap Emirlikleri'nden yine bu son dakika bilgisi bir açıklama geldi. Tekrarlayalım. Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki yeni bir saldırı dalgası var ve hava savunma sistemlerimiz an itibariyle bu saldırıları savmak için, bu saldırılarla baş etmek için hazırlıklar yapıyor, açıklaması yapıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Gün içerisinde gelen açıklamalarda bir de Hürmüz Boğazı'nı konuştuk efendim. Çok uzun süre konuştuk bu Hürmüz Boğazı'ndaki Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin vurulup vurulmadığı meselesi. Ekber Karabağ bizi bekliyor, gidelim İran'a. Ekber, öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı açıklamaya değinelim. Var mı İran tarafından herhangi bir açıklama, yani böyle bir saldırıyı gerçekleştirdik diye?
1: Hikmet, teşekkür ederim öncelikle. İyi yayınlar dilerim. Yok, İran'ın daha bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak gün içinde gelen işte İran tarafından, ABD tarafından, bölgeden gelen açıklamaların oldukça çelişkili olduğunu ifade edebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen açıklamada 4 füzenin bu ülkeye doğru fırlatıldığı ifade edildi. Bunlardan birinin suya düştüğü, diğer 3'ünün ise Birleşik Arap Emirlikleri Kara Suralı'nda imha edildiği ifade edildi. Yine gelen bir başka açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bir petrol tankerinin de 2 insansız hava aracı tarafından vurulduğu ifade edildi. Ki bu resmi olarak Birleşik Arap Emirlikleri tarafından onaylandı. Ancak bu konuyla ilgili de İran'dan bir açıklama yapılmadı. Söz konusu tankerin işte Umman etrafında vurulduğu Birleşik Arap Emirlikleri yetkililer tarafından ifade edildi. Gün içinde de çelişkili açıklamalar geldi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü ilk başta İran resmi haber ajansı Fark bir Amerikan savaş gemisini İran tarafından vurulduğunu iddia etmişti. Ancak daha sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu iddiayı reddetti. Böyle bir durum söz konusu yok dedi. Diğer taraftan ABD'den gelen bir açıklamada ABD bayraklı iki ticari geminin Hürmüz'den geçtiğini Amerika iddia etti. Ancak İran devrim muhafızları takribi olarak bir saat önce bir açıklama yaptı. Gün içinde herhangi bir Amerikan bayraklı işte geminin bu bölgeden geçmediğini duyurdu. Esasında herhangi bir geminin geçmediğini duyurdu. Oldukça çelişkili ifadeler söz konusu. İran tarafından gelen bir başka açıklamada İran ordusu Amerikan savaş gemilerini Hürmüz'e girmeye çalışırken onlara yönelik uyarı ateşi yaptığını ve bu uyarı ateşinin insansız hava araçları, füzeler ve roketlerle olduğunu duyurdu. Ancak ABD'den gelen açıklamada savaş gemilerinin buna rağmen o bölgeden, Hürmüz'den geçerek Basra Körfezi'ne girdiği ifade edildi. Özellikle burada Birleşik Arap Emirlikleri ayağı önemli. Gün içinde de İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai basın toplantısında çok ağır ifadelerle Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüklenmişti. Geçtiğimiz günlerde de sürekli bir şekilde İranlı yetkililer bu bölgedeki Arap ülkeleri içinde en çok eleştirdikleri ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde İranlı bazı yetkililer eğer savaş bir daha çıkarsa teknoloji diye bir şey Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalmayacak yönünde ifadeler kullanmıştı. Son olarak da şunu belirteyim ki az önce 4 füzenin Birleşik Arap Emirlikleri tarafına gittiğini ifade etmiştim. Ancak burada dikkat etmemiz bir husus vardır. daha önce de benzeri bazı olaylar olmuştu ve İran

0: Bunları sahte bayrak operasyonu olarak adlandırmıştı. Ne demek bu? Yani ben bunları yapmadım. Başka bir ülkeler, başka kimseler tarafından yapıldı. O yüzden İran'dan gelecek resmi açıklamaya da dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü biliyoruz bazıları bu bölgede tekrardan bu savaşın çıkması için deyim yerindeyse can atıyor.
1: Ekber, şimdi söylediğin konu önemli açıkçası. Bunu bir defa netleştirmek gerekiyor. Bundan sonra konuşacağım şey işin yorum kısmı. Bilgiye dayalı değil. İran
0: Evet.
1: hükümeti, merkezi hükümet, yani İran işte yönetenler tarafından bu füzelerin atılmış olmayabileceği, belki İran içerisinde farklı kliklerin bu saldırıyı yapmış olabileceği ya da başka ülkeler tarafından yapılmış olabileceğini de değerlendiriyor İran kamuoyu anladığım kadarıyla.
0: Evet. Ya Hikmet, dediğim üzere ben sen konuşurken tekrardan İran basını böyle üstünkörü tekrar kontrol etmeye çalıştım. Acaba yeni bir açıklama var mıdır? İran'dan bu konuyla ilgili, yani bu füzeleri biz attık veya biz atmadık yönünde bir açıklama yapılmadı. Tabii İran'dan bir açıklama gelirse anında ben bu haber üzerinden izleyicilerimize aktarmış olacağım. Ancak dediğim üzere İran'dan bu konuyla ilgili ne yalanlama var ne doğrulama. İşte Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama böyle bir saldırıya uğradıklarını ve bu saldırının da İran tarafından yapıldığını iddia etti. Ancak dediğim üzere bu sahte bayrak meselelerine de oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü daha önce de benzeri olaylar hem Umman için yapılmıştı hem Türkiye'ye yönelik de yapılmıştı ki İran onları reddetmişti. Eğer böyle bir şey yaşanırsa, İran tarafı da bunu kabul ederse, yeniden savaşın başladığı bu anlamına gelmektedir.
1: Aktardığım bilgilerden dolayı sıcak bilgilerdi bunlar. Ekber'in de dediği gibi takip edeceğiz. İran tarafından gelen açıklamalar önemli. Zira İran yönetimi eğer evet biz bu saldırıyı gerçekleştirdik diyorsa 7 Nisan'da imzalanan ve 8 Nisan'da yürürlüğe giren anlaşmanın artık sona erdiğini anlayacağız. Bu son dakika oldukça önemli. Takip ediyor olacağız ama bir başka sıcak bilgi daha var. Tam da yayına girdiğimiz saatlerde gerçekleşti. Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç kalabalığa daldı bilgisi var. Hayatını kaybedenler olduğu da paylaşılıyor. Fatih Yılmaz bizi bekliyor Almanya'da. Fatih, nedir ayrıntılar?
2: Evet, ifade ettiğiniz üzere çok yeni bir olay. Aslında Almanya'nın daha önce de alışık olduğu yine bir araç kalabalığın arasına daldı maalesef. Leipzig kentindeki şehrin en işlek caddelerinden bir tanesinde Grimaische Caddesi üzerinde bir araç, ki cip tarzı bir araçtan bahsediyoruz, kalabalığın üzerine daldı. Henüz elimizde teyit edilmemiş bilgiler var, onu söyleyelim, ama şu an itibariyle 8 yaralı olduğu bilgisi polis tarafından paylaşıldı. İki kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Yine olay yerinde durumu ağır bazı vatandaşların bulunduğu, ilk yardım ekiplerinin de kalp masajı yaptıkları görüntüler şu an itibariyle dönmeye başladı. En azından sosyal medyada gelen görüntüler bunlar. Söyledik, ölü sayısı resmi olarak doğrulanmadı ama şu an için iki kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı ve durumunun ağır olduğu bazı kişilerin biliniyor. Olayla bağlantılı olarak yine bıçaklı bir saldırı iddiası da var. Ama bunun da teyit edilmemiş bir bilgi olduğunu belirtelim. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi, helikopter, geniş çaplı güvenlik önlemi almış durumda. Hatırlayacaksınız, Almanya'da buna benzer araç saldırıları, kasıtlı olarak vatandaşların üzerine araçlarını süren şahıslar biz daha önce de gördük. Magdeburg'da, Mannheim'da, yine Berlin'de. Ama bugün için en azından Almanya'da epey bir zamandır bu tarz bir saldırı yoktu. Ve böyle bir saldırı da açıkçası beklenmiyor. Çünkü özel bir gün değil. Genelde biz bu tarz saldırıları ya yılbaşı, işte Noel arefelerinde ya da kalabalık pazarlarda görürdük. Ama Leipzig'te şu an itibariyle, tekrar edelim, 8 yaralı, 2 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi var.
1: Peki Fatih, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Bu konuda elbette ki aydınlanacak ve yeni bilgiler gelecek. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi biraz da yurda dönelim. Efendim, Mayıs ayı ve artık hani bahar filan derken bir anda ilginç şeyler yaşıyorlar. Memlekette kar yağışları etkili, zaman zaman farklı bölgelerde şiddetli yağışlar da etkili. Ankara Kızılcahamam'da kar yağış var efendim. O noktaya gidelim. Haber muhabiri Burcu Özuduru bizi bekliyor. Burcu, kar yağıyor Mayıs ayı. Ankara için normal bir durumu bu. Bunu anlat lütfen bize. Bir de karın getirdiği olumsuzluklar varsa dinlemek isteriz.
3: aslında sadece yüksek kesimlerde bu kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Başta şu an bizim bulunduğumuz Kızılcahamam ilçesi olmak üzere Çamlıdere, Gölbaşı, İncek gibi ilçelerde de şu an itibariyle bu şekilde kar yağışı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında yayınımıza başlamadan önce daha

0: Yoğun bir kar yağışı vardı. Şu an itibariyle birazcık daha hafiflemiş olduğunu söyleyelim. Yollarda herhangi bir olumsuzluk olmadığını, sadece Anadolu Otoyolu'nda dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte birkaç aracın zorluk yaşadığı bilgisini sizlerle paylaşabiliriz. Onun haricinde şehir merkezinde herhangi bir sıkıntı olmadığını, sadece yüksek kesimlerde bu kar yağışının yaşandığını söyleyebiliriz. Aslında birkaç gün öncesinde de bahar havası hakimdi Ankara'da. Ağaçlar çiçek açmış, sıcaklıklar yükselmişti. Ancak ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Ankara'da yeniden kış manzaraları oluştu adeta. Şu anda da kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Meteorolojinin uyarıları da bu yöndeydi aslında. Başkent genelinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyordu. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Yetkililer soğuk ve yağışlı havanın birkaç gün daha etkili olacağını belirtti. Haftanın ortasından itibaren ise yağışların azalması ve sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor. Ancak özellikle sabah ve gece saatlerinde ise yine buzlanma ve don riskine karşı da dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu ki az önce ifade ettiğimiz gibi özellikle yüksek kesimlerde, nereler bunlar? Çamlıdere, Kızılcıhamam, Gölbaşı, İncek gibi ilçelerde daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü don ve buzlanma riski olabileceği yönünde de açıklamalar geldi. Öte yandan mevsim normallerinin dışında yağan kar sadece görsel değişiklik değil, aynı zamanda ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu dönemde yağan kar özellikle tarım alanlarını olumsuz etkiliyor. Çünkü ağaçlar çiçek açmıştı. Aniden bastıran kar ve soğuk hava çiçeklerin donmasına neden olarak ürün kaybına da yol açabilir. Ancak ifade ettiğimiz gibi şu an için şehir merkezinde herhangi bir kar yağışı olmadığını, yani hava koşullarının aslında sadece yağmur yağdığını söyleyebiliriz. Ancak yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledik. Şu an bizler Kızılcıhamam'dayız. Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesindeyiz. Kar yağışı devam edecek. Aslında gece boyu da devam edeceğini söyleyelim. Yine benzer görüntülerinde Ankara'nın Çamlıdere ilçesi, Gölbaşı, İncek gibi yüksek kesimlerde de olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet Burcu, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Şimdi de Kayseri'ye gidelim. Kayseri'de de aynı tablo var. Mayıs ayının ilk haftası Erciyes'te kar yağışı etkili. Yağmur bizi bekliyor. Yağmur, kar yağışı biraz durmuş sizin orada anladığım kadarıyla, ama arkası böyle bembeyaz. Anlatır mısın bize Kayseri'deki kar tablosunu?
2: Hikmet Öztürk hafif atıştırıyor. Şu an ekrana geliyor mu bilmiyorum ama aslında sabah saatten itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı Kayseri'de etkisini sürdürmüştü. Ve şu anda da aralıklarla devam ediyor. Tabii yüksek kesimlere çıktığımız zaman biz karla karşı karşıya kalabiliyoruz tabii ki. Şimdi bir yandan sis hakim, bir yandan rüzgar hakim. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Kayseri'de yağış ön etkisi de devam ediyor. Şehir merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlere çıktığımız zamansa kar yağışıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Tabii Erciyes etekli yerinde ise bu artış gözle görülür halde. Tabii her taraf bembeyaz. Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi listesinde Türkiye'den tek giren kayak merkezi ise Erciyes oldu ve dolu dolu bir sezon geçirdi. Tabii takvimler Mayıs'ı gösterirken Erciyes de kışı yaşıyor. Bir yandan kar yağışıyla birlikte rüzgar ve sis hakim olurken sezonda devam ediyor. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Sis görüş mesafesini düşürüyor aynı zamanda. Yüksek kesimlerde tipi etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden de yapılan uyarılar var. Zirai don uyarısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde, yani bugün pazartesi gece saatlerinin itibaren 1200 metrekare ve üzerindeki yüksek kesimlerde hafif kuvvetli zirai don beklemektedir. Çığ uyarısı da yapıldı. Bölgemizin yüksek kesimlerinde kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair çağrı arka arkaya yapılıyor, uyarılar yapılıyor. Tabii bütün devletin bütün kurumları teyakkuz halinde bekliyorlar. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Hikmet Öztürk.
1: Yağmur, teşekkürler. O uyarı da önemli sevgili seyirciler. Her ne kadar böyle beyaz kar, işte hoş güzel görüntüler gelse de gözümüze, bir taraftan da zirai don çok önemli. Hasatların üşümesi, donması ve hasatların artık zarar görmesi de bizim için en büyük problemlerden bir tanesi. Gaziantep'e gidelim şimdi. Mehmet Geçkel biz orada bekliyoruz. Gaziantep'te de sel vardı. Çok hızlı bir şekilde bastırdı sel. Mehmet, fazla zayiatın olduğu belirtiliyor. Tarım alanlarında da var mı bu zayiat? Dinlemek isterim seni.
3: Hikmet Öztürk Gaziantep'te de süper hücre etkili olduğu, bir taraftan sel, bir taraftan fırtına, hortum, bir taraftan dolu, sağanak yağış Gaziantep'e

0: Adeta felç etti. Sadece Gaziantep şehir merkezi değil, kırsal noktalarda da var elbette ki. Buradan Şanlıurfa'ya kadar kırsal noktalarda da bazı mahallelerde sıkıntıların yaşandığını, problemlerin yaşandığını ifade edelim. Sele kapılan hayvanlar vardı, küçükbaş hayvanlar, kırsal noktalardan bahsedecek olursak fıstık ağaçlarının zarar gördüğü bilgisi elimize ulaştı ama bulunduğumuz noktada evler hasar gördü. Zira çatılar tamamen fırtına ile birlikte uçtu. Bakın bu noktada balkonun içerisine saplanmış o çatı malzemelerini, keresteleri, tahta parçalarını görüyorsunuz. Çatı olduğu gibi karşı taraftaki çatıdan uçarak bu noktaya gelerek balkona tamamen saplanmış ve buradaki balkon duvarını da yerle bir etmiş durumda. Polis ekipleri buraya bir şerit çekmiş durumda. Zira hala risk var çünkü yukarıdan düşme olasılığı olduğu için de herhangi bir vatandaş yaralanmaması açısından bir önlem alınmış durumda. Elbette ki çatılardan da hala sarkan parçalar var. Diğer yandan sadece bu noktada değil, biz şu anda Şehit Kamil'e bağlı, Şehit Kamil ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'ndeyiz. Bunun yanı sıra Gazi Kent Mahallesi, Seyran Tepe Mahallesi, Yedi Tepe Mahallesi, birçok mahalle bu fırtınadan etkilendi. Ağaçlar kökünden söküldü. Araçlar zarar gördü. Bakın burada bir direk var. Sokak aydınlatma direği. O da tamamen devrilmiş durumda. Ve yine bunun yanı sıra o çatılardan kopan parçalarda evlere, balkonlara hasar vermiş durumda ki tamamen bu noktada karşıda da iş yerleri var. Onlar da hasar görmüş. 39 okul hasar gördü. Çatısında uçma meydana geldi. Bazılarının daha ciddi hasar aldığını ifade etti. Bugün valilikten yapılan açıklama bu yöndeydi. Gün içerisinde okullar eğitim öğretime ara verilmişti. Kapalıydı. Yarın eğitim öğretim devam edecek ancak hasar gören okullarla ilgili çalışma yapılıyor. Eğer eğitim verilemeyecek düzeydeyse okulların da başka okullara taşınması söz konusu. Bunun yanı sıra birçok noktada hala çalışmalar devam ediyor. Özellikle çatılardan uçan parçalar nedeniyle burada büyük bir korku ve panik yaşadı vatandaşlar. Adeta deprem oluyor sandılar o esnada. Çünkü hortum önüne ne kattıysa adeta fırlatıp metrelerce uzaktaki evlere dahi bunu ulaştırdı. Çatılardaki o parçalarda evlerin içerisine kadar girdi. Camlar kırıldı, pencereler kırıldı, balkonların duvarları yıkıldı. Bazı noktalarda su birikintileri oldu ve yollarda araçlar mahsur kaldı. Onlar için de ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Gaziantep geride bıraktığımız gün itibariyle akşam saatlerine kadar da yağış devam etti. Ancak sağanak yağış öyle bir geldi ki 20 dakikada metrekareye 60 kilogramlık yağış düştü. Bu da şehir merkezini adeta felç etti. Birçok noktada tıkanmalar meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin de bu noktaları açmak için seferber olduğunu ifade edelim. Gün içerisinde hava bir kapandı, bir açtı. Şu an için yağış yok ancak önümüzdeki saatlerde yine yağış beklendiğini ifade etmemizde fayda var. Biz gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Sözü tekrar Gaziantep'ten sizlere bırakalım.
1: Mehmet, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Şimdi İstanbul'da da birkaç gündür çok şiddetli yağışlar var. Merak ediyoruz, İstanbul'da bu hava ne zaman bitecek artık? Bahara gerçekten ne zaman kavuşacağız? An itibariyle İstanbul'a baktığımızda sevgili seyirciler, bakın İstanbul ve kentte etrafı, işte Sakarya, Düzce, Karasu, Kandıra, Şile tarafı, Anadolu yakasında hafif de olsa yağmurlar var ama diğer bölgelerde Sakarya tarafında, Bolu tarafında, İzmir tarafında şiddetli yağışlar var. Bir 3 saat sonrasına gidelim. 3 saat sonrasında şiddetli

0: işte bürünüyor ve çok şiddetli yağışlar da İstanbul'a doğru geliyor. Peki ne zaman bitecek bu hava? Ne zaman artık gerçekten bahar yaşamaya başlayacağız? Güneşi göreceğiz. Özellikle biz İstanbullular, efendim izleyelim bir haberimizde. Malum savaşın başlamasıyla beraber çok hızlı bir şekilde yükselen petrol fiyatları ve onunla beraber pek çok kalemdeki artış enflasyonu da beraberine getirdi. Tüketici fiyat endeksi aylık %4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,37 oldu.
1: Türkiye'de Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi aylık %4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,37 olarak kaydedildi. Aynı dönemde kira artış oranı %32,43 olarak hesaplandı. Fiyat artışlarında en dikkat çeken kalem konut oldu. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %46,60'a ulaştı. Ulaştırma grubunda %35,06, gıda ve alkolsüz...
0: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısında dinliyoruz.
2: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekonomiden turizme, dış politikadan tarıma, oldukça geniş bir yelpazede pek çok konuyu görüştüğümüz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Konuşmamın hemen başında dün yaşanan fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağışların ve fırtınanın da etkisiyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız, sahadaki birimlerimizle durumu yakından takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Değerli vatandaşlarım, dünyanın ve bölgemizin çatışmaların, siyasi ve ekonomik çalkantıların, sosyal gerilimlerin girdabında sağa sola savrulduğu bir dönemde Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Yaşadığımız her hadise Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ispat ederken ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor. Türkiye ezberlerin bozulduğu, belirsizliğin arttığı, İnsanlığın yol ve yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmakta, adından söz ettirmektedir. Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen, hatta bunun da ötesine geçerek dostlarına ve kardeşlerine en zor zamanlarında destek veren bir Türkiye vardır. Karşılaştığımız onca engele rağmen 23 yıldır sabırla uyguladığımız stratejilerin semerelerini topladığımız bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı avantajlar sayesinde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren savaşın yıkıcı etkilerini birçok alanda en düşük seviyede tutmayı başarabiliyoruz. Geçen hafta açıklanan kritik veriler, Türkiye ekonomisinin küresel krizleri yönetme kapasitesini bir kez daha teyit ve tescil etmiştir. Aziz vatandaşlarım, bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız Nisan'da güçlü bir performans sergiledi. Nisan ayında ihracatımız

%22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise 88 milyar 630 milyon doları buldu. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275,8 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatımızın detaylarına baktığımızda ümit var bir tabloyla karşılaşıyoruz. 166 ülke ve bölgeye ihracatımız arttı. 26 sektörün tamamında ihracatımız yükseldi. Sektörler sıralamasında 3,9 milyar dolarla otomotiv liderliğini sürdürürken 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ikinci, 1,8 milyar dolarla elektrik elektronik üçüncü, 1 milyar 451 milyon dolarla hazır giyim dördüncü oldu. Savunma ve havacılık ihracatımızın 962 milyon dolara ulaşmasını ayrıca kıymetli buluyoruz. Böylece yılın ilk 4 ayında bu alanda %28 oranında artış kaydederek önemli bir başarıya imza attık. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. 1018 firmamız ilk kez yurt dışına ürün satma başarısı göstermiştir. Ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, talebin daraldığı ve jeopolitik risklerin tırmandığı bir dönemde bu ihracat rakamları takdire şayandır. Şu da bir gerçek ki Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok üzerindedir. İnşallah yeni pazarlara açılarak, ihracatı teşvik ederek, ihracatçılarımıza destek olarak daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Nisan ayı ihracat verilerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, geçen hafta bir başka sevindirici haberi turizm cephesinden aldık. Biliyorsunuz 2025 yılını turizmde 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmıştık. Sektörü olumsuz etkileyen çeşitli zorluklara rağmen hamdolsun 2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimiz yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %4,2 artarak 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Yine bu dönemde turist sayımız %4,2 oranında artışla 9 milyon 219 bine ulaştı. İlk çeyrekte yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 116 dolardan 119 dolara çıktı. Ekonomimize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu sene Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artıracak zirvelere ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Bunları da kısaca hatırlatmak istiyorum. 20 Mayıs Çarşamba günü 2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi Ankara'da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.si çok büyük bir katılımla inşallah Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi de Türkiye'de tertiplenecek. Bunların dışında çok sayıda irili ufaklı organizasyona ev sahipliği yapacak dünyanın dört bir yanından üst düzey misafiri ülkemizde ağırlayacağız. Bu uluslararası etkinlik

etkinliklerinde Türk turizminin yıldızının parlamasına katkı sunacağına inanıyorum. Sadece ihracat ve turizmde değil, istihdam tarafında da istatistiklerin umut verici olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,1'e geriledi. İstihdam sayımız aynı dönemde 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,3 puan artarak %48,5'a yükseldi. Keza iş gücü sayımız Mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artışla %52,8'e çıktı. Böylece işsizlik oranımız tek haneli seyrini 35. ayında da korumuş oldu. Bununla birlikte atıl iş gücü oranındaki yükselişi de dikkatle takip ediyoruz. İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Bugün Nisan ayı enflasyon oranı %4,18 olarak açıklandı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, son dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair yine Avrupalı aktörlerin tetiklediği bazı yıpratıcı tartışmalara şahit oluyoruz. Bu tartışmaları vesile kılarak ülkemizin Avrupa Birliği yolculuğuyla ilgili bazı temel gerçekleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdi bakınız değerli arkadaşlar, Türkiye o zamanki adı Avrupa Ekonomik Topluluğu olan Avrupa Birliği'ne ortaklık başvurusunu kuruluşundan 19 ay sonra 31 Temmuz 1959'da yaptı. 1963'te de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki zeminini oluşturan Ankara Anlaşması imzalandı. Nihai amacı Türkiye'nin topluluğa tam üyeliği olan ortaklık anlaşması, birbirinin devamı niteliğindeki hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olmak üzere 3 ayrı devreyi kapsıyordu. Ankara Anlaşması'nın 1 Aralık 1964'te yürürlüğe girmesiyle ilk devre, yani hazırlık dönemi başlamış oldu. 13 Kasım 1970'te katma protokolü imzaladık ve bu belgenin 3 yıl sonra uygulamaya konmasıyla geçiş dönemine ilk adımı attık. Takip eden süreçte Kıbrıs davamızdan kaynaklı anlaşmazlıklar Avrupa Birliği yolculuğumuzda önümüzün kesilmesine sebep oldu. Şurası oldukça dikkat çekicidir. Bakınız, o dönemde komşumuz Yunanistan 1975'te üyelik başvurusunda bulunduğu Avrupa Birliği'ne çok kısa bir süre içinde 1981'de kabul edildi. Türkiye ise tamamen siyasi saiklerle müzakere masasının dışına itildi. Demokrasimizin çok ağır yara aldığı

12 Eylül darbesiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz resmen askıya alındı. Sonraki yıllarda sivil iktidarın yeniden tesisi ve merhum Turgut Özal'ın inisiyatifiyle birlikte olan münasebetlerimiz tekrar ivme kazandı. 14 Nisan 1987'de birliğe tam üyelik başvurumuzu yaptık ve merhum Özal'ın ifadesiyle uzun ince bir yola çıktık. Başvurumuzu değerlendiren komisyon 2,5 yıl sonra verdiği cevapta Türkiye'nin topluluğa katılmaya ehil olmakla birlikte topluluğun kendi iç bütünleşmesini sağlamadan yeni üye kabul etmeyeceğini ifade etti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile geçiş dönemini tamamlamış ve nihai döneme geçmiş olduk. Değerli arkadaşlar, karşılaştığımız sıkıntılar kısa süre sonra tekrar nüksetmeye başladı. Öyle ki 1997'de düzenlenen Lüksemburg zirvesinde 12 ülkeye adaylık statüsü verilirken Türkiye bir kez daha görmezden gelindi. Nihayet 1999 yılında Helsinki'de toplanan devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Türkiye'nin adaylığı konsey tarafından onaylandı ve katılım ortaklığı belgesinin hazırlanmasına karar verildi. 3 Kasım 2002'de ülkeyi yönetme görevini devralmamızın ardından tüm bu faaliyetlere yeni bir soluk kazandırdık. 2 senelik bir zaman dilimi içinde 8 uyum paketi meclisten geçti. Aynı dönemde 53 kanunun 218 maddesinde değişiklik yaptık. Yine 2001 ve 2004 yıllarında 2 anayasa paketi meclisimizde kabul edildi. Tüm bunlara rağmen 2004'te tarihinin en büyük genişleme hamlesine imza atan Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin olmadığı 10 ülkeyi daha birliğe üye olarak kabul etti. Bunlar arasında maalesef Güney Kıbrıs Rum yönetimi de yer alıyordu. Türkiye olarak tüm bu hatalı ve hakkaniyetsiz kararları sineye çekerek yolumuza sabırla devam ettik. 3 Ekim 2005'te başlatılan müzakere sürecinde ve devamında üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. 12 Nisan 2006'da 9. reform paketimizi açıkladık. 2006-2010 yılları arasında 13 fasıl müzakereye açıldı. 2010-2013 arası dönemde ancak bir fasıl açılabildi. 2012'de işlerlik kazandırılan pozitif gündem ise yalnızca 2 yıl sürdü. Değerli basın mensupları, 2015'ten itibaren Suriye'deki iç savaşın yol açtığı ve Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük düzensiz göç dalgasının da etkisiyle birlikte ilişkilerimiz tekrar yoğunlaştı. Fakat 253 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Türkiye'ye gerekli desteği vermekte geç, yetersiz ve isteksiz kalan birlikte ilişkilerimiz yakaladığı tempoyu koruyamadı. Daha sonra yapılan toplantılarda mevcut tıkanıklığı aşacak, Türkiye birlik ilişkilerine ivme kazandıracak yüreklendirici bir tabloyla karşılaşmadık. Biz maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen tam üyelik yolundaki çalışmalarımızı inatla sürdürdük. Bugün de Avrupa Birliği kurumlarıyla ve ülkeleriyle

Karşılıklı temaslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak burada şunu çok net ifade etmem gerekiyor. İlk başvuru tarihimiz olan 1950'den beri Avrupa içerisinde özellikle belli kesimlerde Türkiye'ye karşı kökleşmiş olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Kimi zaman demokrasimizi dillerine doladılar, kimi zaman ekonomimizi tehdit olarak gördüler, kimi zaman nüfusumuz üzerinden korku yaydılar, kimi zaman inancımızı bahane ederek bizi ötekileştirdiler. Ama her seferinde Türkiye'yi dışlayacak, Türkiye'nin tam üyelik sürecini yavaşlatacak, Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane mutlaka buldular. Türkiye değişti, dönüştü, ekonomisini ve demokrasisini güçlendirdi. Ama bu çevrelerin ülkemize yönelik çarpık yaklaşımında hiçbir değişim olmadı. Biz diğer aday ülkelerden farklı olarak işte bu zihniyetle ve temsilcileriyle de mücadele etmek zorunda kaldık. Merhum Özal'ın dediği gibi sadece uzun ince değil, aynı zamanda suni engeller ve engebelerle dolu bir yolda yürüdük. Teessüfle belirtmeliyim ki bu yolculuk yine aynı zeminde devam ediyor. Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Kıymetli vatandaşlarım, gelinen noktada bir gerçeği açık açık dile getirmek durumundayım. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Bakın, açık söylüyorum. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler. Bizim temennimiz Avrupa'daki karar alıcıların siyasi ve tarihi ön yargılarını artık terk ederek Türkiye ile samimi, sahici ve göz hizasında ilişkiler geliştirmeye odaklanmalarıdır. Böyle bir ilişkinin kazananı, Türkiye'nin de ayrılmaz parçası olduğu Avrupa

0: kıtası olacaktır. Biz milletimizin yüksek menfaatlerini rehber edinerek bu yolda sabırla, vakarla, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce iki müjdemizi aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kabine toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları ekranlarınızı canlı olarak getirdik. Pek çok konuya değindi Başkan Erdoğan ama sondan başlayalım. Zira iki müjde verdi bu konuda. Birincisi, bayram tatili beklendiği gibi efendim. 1,5 gün idari izin sayıldı memurlar ve kamu çalışanları. 9 güne çıkarıldığı müjdesini verelim. Öğrenci arkadaşlarımız da bu konuda çok mutlular ve 9 gün bayram tatili yapacaklar. Bir de gençlere verilen 200 ila 250 bin lira arasındaki evlilik yardımı meselesi vardı. Daha önce bu evlilik yardımı meselesinde eğer gençler taksitlerini ödedikleri zaman zarfı içerisinde bir çocuk sahibi olurlarsa 12 aylık taksitleri hibe ediliyor ve geri kalan ödemeleri de 12 ay erteleniyordu. Şimdi Başkan Erdoğan buradaki ikinci müjdesi şöyle: eğer bu gençler ikinci taksitlerini ödemeye devam ettikleri sürede ikinci çocuğa da sahip olurlarsa geri kalan bütün borçları da tamamen silineceği müjdesini verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve gelelim son dakika bilgisine. Birkaç bilgi var efendim, onları da aktaralım, ondan sonra reklama gitmek istiyoruz, bir ara vermek istiyoruz. Biz yayına girerken Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir saldırı oldu. İran tarafından saldırı olduğu açıklanmıştı Birleşik Arap Emirlikleri tarafından. O saldırı 4 füzeyle gerçekleştirildi ve 3 füzenin Birleşik Arap Emirlikleri sınırları içerisinde, karasular içerisinde etkisiz hale getirildi. Bir füzenin de denize düştüğü bilgisi paylaşılmıştı. Yeni bir açıklama var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden hava savunma sistemlerinin tekrar aktif hale geldiğini ve İran tarafından 5. füze dalgasının yapıldığı bilgisi paylaşılıyor. Öte yandan İran medyasına yansıyan bir başka haber, İranlı bir yetkili diyor ki bizim Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırmak gibi bir planımız yok. Şimdi pek çok haber geliyor ve haber kirliliğinin çok fazla olduğu ve teyit edilmesi gereken anlar yaşıyoruz. Tekrarlayalım. Birleşik Arap Emirlikleri İran tarafından kendilerine saat 18.30 sularındaydı efendim 4 füze atıldığı ve o füzelerden 3'ünün havada imha edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Fakat o imha edilen füzelerden bir tanesi bir petrol tesisine hedef almış. Orada 2 Hintlinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı. İranlı bir yetkili İran devlet meselesine dedi ki biz dedi Birleşik Arap Emirlikleri'ne herhangi bir saldırı gibi bir planımız, bir niyetimiz yok. Dolayısıyla da şimdi bütün bu bilgilerin olduğu esnada Birleşik Arap Emirlikleri'den bir başka haber daha geldi. Dediler ki, diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri, İran tarafından yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. Dolayısıyla hava savunma sistemlerimiz etkin an itibariyle saldırıyı karşılamayı bekliyoruz diyorlar. Gelen bilgiler böyle. Bakalım ne zaman gelecek? İran tarafından, resmi makamlardan gelecek bilgiler sizlere aktaracağız. Evet. Şimdi biraz önce Başkan Erdoğan verdiği pek çok müjdeler vardı. O müjdelerden bir tanesi 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesi malum. Ek doğum izni başvuruları bu konuda başladı. Geçtiğimiz günlerde efendim bu yasalaşmıştı. İlk etapta 20 bin annenin yararlanması öngörülüyordu bu düzenleme için. Ve başvurular nasıl yapılacak? Halen doğum izninde olan anneler bu izinden yararlanacaklar mı? Haberimizi izleyelim ayrıntıları.
0: Çalışan anneler doğum izinlerini artık 24 hafta olarak kullanabilecek.
2: Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girdi.
3: 1 Nisan itibariyle doğum izni olan 16 haftasını tamamlamış olanlar, ancak 24 haftayı tamamlamamış olanlara da burada geçici kanunda bir hak verildi. Bu kapsamda daha önce doğum izni 1 Nisan itibariyle 16 haftalık doğum izni tamamlanmış olanlardan da bu ilave 8 haftalık doğum izninden yararlanma imkanı getirildi.
2: Ek doğum izni için başvurular başladı. Başvurular 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar sürecek.
3: Doğum izinleri doğum raporlarıyla oluyor. İş yerleri, çalışanlar bu anlamda o doğum izinlerinden kaynaklanan haklarını kullanabiliyorlar.
2: İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar düzenlemeden faydalanamayacak.
3: 16 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında doğum yapanlar da iş yerlerine müracaat etmeleri durumunda doğum izinleri bitmiş olsa bile ilave 8 haftadan yararlanabilecekler.
2: Analık izin süresi dolmuşsa ne yapılacak? Talep edilmesi halinde 8 hafta ilave izin verilecek. Ancak bunun için doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süre 1 Nisan 2026 itibarıyla dolmamış olmalı.
3: Doğuma 3 hafta kalana kadar iş yerinde çalışmaya müsaade edilirken şimdi bu süre 2 haftaya kalana kadar müsaade edildi.
2: Babalık izni 5 günden 10 güne çıktı. Düzenlemeden 1 Mayıs'tan itibaren baba olanlar yararlanabilecek. Doğum izni geçici rapor ücretleri de güncellendi. Ödemeler 24 hafta üzerinden yapılacak. SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplamayla izin süresi boyunca en az 123.312 lira ödenecek. Brüt maaş ortalaması 35 bin lira olana 130.667 lira, 40 bin lira olana 149.333 lira, 50 bin lira olana da 186.667 lira ödenecek. Yeni anne olan bir memursa doğum izni süresi boyunca 247.560 lira alacak.
1: Efendim kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: İstanbul Ümraniye'de yayalara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobil çarptı. İstanbul Fatih'te bir zincir marketin deposunda yangın çıktı. 5 katlı binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye aracıyla tahliye edildi. İstanbul Esenyurt'ta düğün konvoyu ters yöne girdi. Uyarılınca ortalık karıştı. ABD'de facianın eşiğinden dönüldü. Yolcu uçağı iniş sırasında aydınlatma direğine ve otoyolda seyir halindeki bir kamyona çarptı. Kolombiya'da bir etkinlikte canavar kamyon olarak adlandırılan modifiye edilmiş bir araç, mekanik bir arıza nedeniyle kontrolden çıkarak izleyicilerin arasına daldı. Faciada 3 kişi öldü. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Aselsan'da uluslararası müşterileri arasında hava savunma,
5: radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125.1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için...

0: ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
4: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT'de. Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşge'ye geçin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Reklam. A Haber Radyo. Reklam. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: TRT.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: İkinci el araçlara talep artınca sıfır otomobil pazarı kampanyalara gitti. Mayıs ayı itibarıyla fiyatlar güncellendi.
2: Satışlardaki bir durgunluğun etkisi de var. Bunda etkili hem tabii ki piyasanın en talep olacağı dönemlerde, yani yaz aylarına girdiğimizde Mayıs-Haziran dönemleri bunlara tekabül eder. Burada da bu talepleri karşılayabilmek adına ve bu taleplerin karşılığında araç satışını arttırmak için de belli başlı markalar bu konuda kampanyalar yapıyorlar.
1: Markalar yeni listelerini ve kampanyalarını duyurdu.
3: Otomobil piyasasında hareketlilikler başladı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte arabalara olan ihtiyaç da arttı. Özellikle piyasalarda da 800 bin liraya varan indirimler dikkat çekti.
2: Keza vergi avantajı olan arabalar özellikle ciddi bir kampanya var. Çünkü her aracın kendine göre bir stok maliyeti var. Her aracın satılmaması demek kendine göre paranın da bir maliyeti var. Tabii ki bunları satışları artırarak firmalar da buradaki bu açıklarını kapamak için de olsa, keza dediğim gibi yaza girmeden, yaz dönemi biraz durgun geçecek bir dönemdir. Bu hareketli dönemi pozitif kapamak için çeşitli marka ve modellerde yeni kampanyalar açıklandı. Hatta Mayıs ayına yeni girdik, belli başlı kampanyalar da açıklanacaktır.
1: Özellikle SUV ve elektrikli modellerde sunulan fırsatlar, araç almak isteyenler için önemli avantajlar sunuyor.
2: Ciddi bir SUV talebi var. Elektrikli otomobillerde bir talep artışı söz konusu fosil yakıtlara karşı. Bazı premium model dediğimiz daha üst sınıf modellerde de oradaki fiyat bandını biraz daha aşağılara çekip orayı da hareketli tutmak istiyorlar. Bizim bahsettiğimiz gruptaki A ve B ve C segmentinde daha çok talep olduğu için buraya yönelik kampanyalar biraz daha ön planda duruyor dersek yanlış söylemiş olmayız.
4: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

0: Meslek ve teknik eğitim konusunda Türkiye'nin sahip olduğu engin tecrübe ve birikim maalesef 28 Şubat süreciyle beraber bir kesintiye uğradım.
1: Öğrencilerle bir araya geldi, meslek ve teknik eğitim konusunda 28 Şubat sürecinin Türkiye'yi geriye ettiğini söyledi.
0: 28 Şubat sürecine kadar çok sağlıklı bir şekilde dünyada örnek gösterilebilecek efsafta mesleki ve teknik eğitim yürütülürken İmam Hatip okullarını kapatma telaşındaki 28 Şubat vesayet yönetimi meslek liselerine de ciddi bir sekte vurdu ve meslek liselerimizdeki öğrenci oranları yarı yarıya düştü.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da Marif'in kalbinde marifetli gençlik temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde hem gençleri dinledi hem de yaptıkları çalışmaları yakından izleme fırsatı buldu.
2: Gelecekte burada
1: meslek ve teknik eğitim konusunda önemli bir ivme kazanıldığını belirten Yusuf Tekin, 28 Şubat süreciyle geri plana itilen meslek

0: Meslek liselerinin ve teknik eğitim liselerinin Başkan Erdoğan'la birlikte yeniden ayağa kalktığını dile getirdi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Başbakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı döneminde meslek ve teknik eğitim özelinde hem de eğitimin genelindeki demokrasi, demokratikleşme adımları, vesayetçi mekanizmaları ortadan kaldıracak yaklaşımları, işte 2010 yılında katsayı uygulamasının kaldırılması, katsayı zulmünün kaldırılması, mağduriyetlerin giderilmesi ve ardından attığımız adımlarla mesleki ve teknik eğitim konusunda tekrar şu anda uluslararası ortamlarda Türkiye tecrübesi anlatılır hale geldim.
0: Tekin, çocukların yeteneklerine göre yönlendirilmesinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.
1: Ortaokullardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine göre ortaöğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduk.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Efendim, akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Biraz önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantı sonrasında kameraların karşısındaydı. Müjdeli haberler var. Bayram tatili 9 güne çıktı. Yeni evlenen gençlere verilen para meselesinde, kredi meselesinde çok önemli açıklamalar var. Ama aynı zamanda gündeme dair açıklamaları var Başkan Erdoğan. Türkiye'nin bir istikrar adası haline geldi. Coğrafyamızda her taraf böyle yanıyor ve bombalar patlıyorken ondan bahsettik. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız ve Hürmüz'de tansiyon yüksek. Zira İran önce açıkladı gündüz saatlerine, dedi ki biz bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisini 3 füzeyle hedef aldık dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Hayır, öyle bir şey yoktu. Sonrasında İran'dan yeni açıklamalar var. Neler söylendi? Onu da ekranlarınızı getireceğiz ama günün en sıcak meselesi. Birleşik Arap Emirlikleri saat 18.30-19'a doğru yaklaşırken bir açıklama yaptı. Dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri'nden bize saldırı gerçekleşti. Ve bu 8 Nisan tarihinden sonra, yani anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk saldırı olarak kayıtlara geçtiğini belirtelim. Birleşik Arap Emirlikleri dedi ki 4 füze gönderildi efendim. O 4 füzeden 3'ü bizim karasularımızda infilak etti. Etkisiz hale getirildi. Bizim yaptığımız önlemler sayesinde bir füze de denize düştü diyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu Fujairah bölgesindeki petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin de yaralandığını bildirdi. Fujairah medyası ofisi tarafından yapılan açıklamada Fujairah petrol sanayi bölgesinin İran kaynaklı İHA saldırısıyla hedef alındığı belirtildi. Saldırıda Hindistan uyruklu 3 kişinin orta derecede yaralandığı aktarıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade ediliyor. Saldırı sonucu Fujairah petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığı aktarılan açıklamada genişleyen yangının kontrol altına alınması için sivil savunma ekiplerinin müdahalede bulunduğu kaydedildiği bilgisini paylaşalım. Öte yandan İranlı bir kaynağa dayandırılan İran Devlet Televizyonu'nda yapılan bir açıklamadaysa herhangi bir saldırının İran tarafından gerçekleştirilmediği de paylaşıldı. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri bize füzeyle saldırıldı. İran diyor ki biz onları hedef almadık ama gün içerisinde başka mesele Hürmüz meselesi. Şimdi İran basını gündüz saatlerinde dedi ki Amerika Birleşik Devletleri gemisi vuruldu, savaş gemisi vuruldu. 3 füzeyle hedef aldık ve gemi isabet aldı dedi. Amerika Birleşik Devletleri açıklama yaptı. Hiçbir Amerika Birleşik Devletleri gemisi vurulmadı dedi. Sonrasında İran'a yapılan yeni bir açıklama. Amerika Birleşik Devletleri gemisine uyarı ateşi açıldı ama hedef alındı mı alınmadı mı bilmiyoruz yani. Neler yaşanmış Hürmüz Boğazı'nda izleyelim efendim.
0: ABD ile İran arasında sıcak çatışma bitti. Savaş açıklamalar üzerinden sürüyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişlerine destek vereceğini açıkladı. İran'da ABD donanmasının Hürmüz'e yaklaşması durumunda vurulacağı uyarısında bulundu. Gerilim had safhaya çıkmışken İran medyası çarpıcı bir iddia ortaya attı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Kas kenti açıklarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığını bildirdi. Haberde geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedildi. İran Press TV'de uyarı atışlarının görüntülerini yayınladı. Haber tüm dünyada geniş yankı uyandırırken bölgeyi savaşın yeniden başlayacağı korkusu sardı. Ancak Washington bu iddiayı net bir dille

0: Yalanladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı paylaşımı yaptı. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğü kaydedildi. CENTCOM bir sonraki paylaşımındaysa ABD bayraklı iki ticari geminin boğazdan güvenli şekilde geçtiğini duyurdu. İran ordusu ise ABD gemilerine yönelik uyarı atışları yapıldığını açıkladı. Açıklamada seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla ABD unsurlarının hedef alındığı, ancak bunun bir uyarı niteliği taşıdığı ifade edildi. İranlı yetkililer ilk atışların yapıldığını ve tüm senaryolara hazır olduklarını vurguladı. İran devrim muhafızları ise dikkat çeken bir adım attı. Hürmüz Boğazı'nda kontrol edildiği iddia edilen yeni bir alanı gösteren harita yayımladı. Ancak bu sınırların daha önceki duruma göre değişip değişmediği netlik kazanmadı.
1: Biz ve Umman Hürmüz Boğazı'nın kıyı ülkeleriyiz. Güvenli deniz taşımacılığını sağlamak için belirli bir protokol ve mekanizma oluşturmalıyız.
0: Karşılıklı açıklamalar ve sahadaki iddialar Hürmüz Boğazı'nda gerilimin yüksek seyrini koruduğunu ortaya koyuyor.
2: Gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne. Donald Trump'tan da bu konuda yeni açıklamalar var. Eğer İran bizi vurursa, savaş gemilerimizi vurursa İran'ı havaya uçururuz diyor. Neler konuşuyor İran'da? İrfan bizi düzeltiyorum Amerika'da. İrfan bizi bekliyor. İrfan, neler oluyor? Şimdi İran dedi ki vurduk, sonra Amerika hayır vurmadılar dedi ve Donald Trump'tan sonra açıklamalar var. Bir taraftan da ateşkes bitti mi soruları soruluyor. Bu Birleşik Arap Emirlikleri saldırısı iddiası, neler konuşuluyor Amerika'da?
3: Evet, merhabalar Hikmet. Malum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün özgürlük mücadelesi adı altında bir proje başlattığını açıklamıştı. Özgürlük projesi tam olarak. Ve bu çerçevede de İran Hürmüz Boğazı içerisinde, bölgesinde bulunan sivil amaçlı, özellikle de sivil amaçlı gemilerde birçok insanın mahsur kaldığını belirtmişti. Bunları kurtarma adına Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine düşeceğini, yapacağını belirtmişti. Bugün tabii tüm gözler pazartesine çevirmişti. Trump bu adımı tamamıyla tarafsız ve masum ülkelerin ticari gemilerini kurtarmaya yönelik insani bir girişim olarak tanımlanmıştı. Tabi arkasından da ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şu anda tansiyon oldukça yüksek tabi bölgede. Brett Cooper, CENTCOM komutanı Brett Cooper amiral, ABD Hürmüz'de serbest geçiş için bir geçişte açtı diyor. İran ticari gemilere ateş açarak müdahale etmeye çalıştı ancak başarısız oldu diyor. Aynı zamanda ticari gemilere engel olmaya çalışan 6 küçük İran botu batırıldı. İran güçlerinin ABD askeri varlıklarından kesinlikle uzak durmaları şiddetle tavsiye edilir. ABD'nin ablukası beklentileri aşıyor diyor. İran ticari gemileri ve ABD askeri gemilerinin Kruis füzeleriyle hedef aldığı açıklaması var. Aynı zamanda Trump'tan da İran ABD gemilerine saldırırsa havaya uçurulacak diyor. Aynı Beyaz Saray'dan da bir paylaşım yapıldı. Güç mesajı paylaşımı. İşte Star Wars isimli bir paylaşım gerçekleştirildi. Beyaz Saray'ın resmi hesabından Donald Trump Star Wars evrenini çağrıştıran bir görselle bir dikkatleri üzerine çekmeyi başardı yeniden. Güç isteyen bir galakside Amerika hazır bekliyor. Yol budur. 4 Mayıs sizinle olsun ifadeleri yer aldı ve tabii ki Star Wars elbiseleri içerisinde Donald Trump sık sık alışık olduğumuz bir görsele yer verdi resmi hesabından. True Social'dan değil, dikkatinizi çekiyorum, Beyaz Saray'ın X'teki resmi hesabından. Şu an itibariyle tabii durum son derece gergin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana akım medyada tüm dikkatleri bölgeye çevirmiş vaziyette. Bir kara operasyonu başlar mı ya da herhangi bir Hürmüz'e yönelik ya da bölgedeki adalara yönelik herhangi bir operasyon başlar mı başlamazı mı tartışmaya başladı. Aslında 60 günlük sürenin bitmesinden sonra o cuma günü, geçtiğimiz cuma günü Hikmet bitmişti hatırlayacağın gibi. Biraz tansiyon sanki düştü gibi geldi. Ancak Donald Trump'ın bugün yaptığı açıklamalarla birlikte ve bölgedeki hareketliliklerle birlikte yeniden tansiyonun yükseldiğini söyleyebiliriz. Donald Trump'tan bir operasyon emri gelir mi? Onu şu an için söylemek henüz erken diye düşünüyorum.
2: Bu konuda ama İrfan sen Amerika medyasını takip ediyorsun. CNN bir kaynağa dayandırdı haberde, 24 saat içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a bir saldırı başlatabilir diye bir iddiada bulundu. Güçlü bir iddia mı bu? Diğer kaynaklardan da konuşuluyor mu böyle bir şey o zaman?
3: Şu anda başka kaynaklarda görmedim ama ben biraz özellikle de CNN International gibi, Washington Post gibi, Wall Street gibi ABD ana akım medyasındaki belirli kesimlerin haberlerini hep ihtiyatlı karşılıyorum. Özellikle de tabii bunlar bölgede sürekli olarak Donald Trump'ı İran'la bir savaşa sokma çabası içerisinde olduklarının altını çok

0: izliyorum. Çünkü bunların Amerika'daki en büyük varlık fonlarının çok büyük payları var. %11, %12'lere kadar varan. Onun için de sürekli olarak bu ateşkesten en azından 60 günlük sürenin bitmesinden memnun olmayan kesimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tıpkı Netanyahu ve İsrail Amerika'sının ABD'deki uzantısı lobilerde olduğu gibi. Onun için ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sanki tamamıyla işte şu anda yer yerinden oynadı. Amerika operasyonu başlatıyor. İşte kara operasyon olacak. Hürmüz Boğazı'nı indirme yapacaklar gibi. Zaten sık sık karşılaştığımız pompalamalar bunlar. Hem CNN International'da, Washington Post'ta, New York Times'ta biraz tedbirli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Ama tabii ki ben hem A Haber'in hem Beyaz Saray hem Pentagon muhabiri olarak her iki cepheden de gelişmeleri çok yakından takip ettiğimi söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Önemli bir paylaşımdı bu arada. Teşekkürler ve kolay dileyelim. Efendim, bu arada Donald Trump'tan da peşi sıra açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte eğer diyor ki Donald Trump bizim herhangi bir gemimizi hedef alırlarsa İranlar, ki bugün Hürmüz Boğazı'nda hedef alındı iddiasını konuştuk İrfan'la. Son dakika açıklaması, İran'ı yeryüzünden sileriz diye bir iddiada bulunuyor Donald Trump. Bakalım neler olacak ilerleyen günlerde. Şimdi gelelim biraz da iç siyasete. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz saat içerisinde kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısındaydı. Gündeme dair açıklamaları var. Müjdeli haberleri de geldi. Bayram tatili mesela 9 güne yükseldi. Bununla ilgili önemli açıklamaları vardı. Aynı zamanda bölgemizin en güçlü ve istikrarlı ülkesi olduğumuzu söyledi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ülke Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu belirtiyor. Başkan Erdoğan açıklamalarına bakalım.
2: Yaşadığımız her hadise Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ispat ederken ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor. Türkiye, ezberlerin bozulduğu, belirsizliğin arttığı, insanlığın yol ve yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmakta, adından söz ettirmektedir. Biz maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen tam üyelik yolundaki çalışmalarımızı inatla sürdürdük. Bugün de Avrupa Birliği kurumlarıyla ve ülkeleriyle karşılıklı temaslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk başvuru tarihimiz olan 1950'den beri Avrupa içerisinde özellikle belli kesimlerde Türkiye'ye karşı kökleşmiş olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Kimi zaman demokrasimizi dillerine doladılar, kimi zaman ekonomimizi tehdit olarak gördüler, kimi zaman nüfusumuz

0: yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.
1: Efendim, Ankara'da dün önemli bir misafir vardı. Kendisini yakinen tanıyoruz. Artık dünyadaki hukuksuzluğa ve adaletsizliğe en yüksek tondan tepki gösteren İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez. Yeni dost ve kardeş ülke İspanya. Pedro Sanchez efendim, Erivan'da yapılacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi için yola çıkmış. Fakat tam yolda Ankara semalarındayken, yani Türkiye hava sahası içerisindeyken uçağındaki bir arızanın nedeniyle hızlı bir şekilde Ankara'ya acil iniş gerçekleştiriyor ve Ankara'da güvenlik protokolü uygulanıyor. İşte Pedro Sanchez misafir oluyor Ankara'da, geceyi Ankara'da geçiriyor. Sabah uçağındaki arızanın giderilmesinin ardındansa tekrar yola devam ediyor.
2: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan resmi uçak bir kez daha teknik bir sorun yaşadı ve akşam saatlerinde başkent Ankara'ya acil iniş gerçekleştirdi.
3: Bu bir acil iniş deklarasyonu sonrası yapılan bir iniş.
2: Pedro Sanchez, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi için yola çıkmıştı. İspanya makamlarından yapılan açıklamada uçağın öngörülemeyen teknik bir sorun nedeniyle Türkiye hava sahasındayken acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu.
3: Biz buna precaution diyoruz, yani önleme inişi diyoruz. Muhtemelen bir teknik arıza meydana gelmiştir. Bu teknik arızanın sonucunda pilotlar bulundukları hava sahasının da en yakın havaalanına, uluslararası mümkünse havaalanına iniş yapmak isterler. Ve bunu telsizle pilotlar aşağıya inecekleri havaalanına bildirirler.
2: Güvenlik protokolü uygulandı, uçağın acil inişi sağlandı. Bunun ardından teknik ekipler uçak üzerinde incelemelerini gerçekleştirdi.
4: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uçağı teknik bir arızadan dolayı Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Bu acil inişin ardından Sanchez geceyi başkent Ankara'da geçirdi ve sabah saatlerinde o teknik arıza çözüldü ve Pedro Sanchez Esenboğa Havalimanı'ndan hareket ederek Ermenistan Erivan'a doğru yola çıktı.
2: İspanya Başbakanı'nı taşıyan uçaklarda yaşanan teknik arıza ilk değildi.
3: Profesyonel bir uçak ama sonuçta hepsini insan yapıyor. Yani binlerce, yüz binlerce mekanik parça, elektrik, elektronik parça birbirleriyle uyumlu çalışıyor. İşte bir anda bir şey oluyor. Bir kablo bir yerden çıkıyor. Bir hidrolik pompa yağ basmamaya başlıyor. Yani şeyler oluyor.
2: 4 Eylül 2025'te Paris'teki Ukrayna konulu toplantıya gitmek için hareket eden İspanya Başbakanı'nın uçağı yine teknik bir arıza vermiş. Uçak Madrid'e geri dönüş yapmıştı.
3: Falcon uçakları havacılık business jet, iş jeti camiasında en üst seviyede olan uçaklardan bir tanesidir.
2: Tıpkı Türkiye gibi İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna ve sivilleri hedef alan saldırılarına üst perdeden tepki gösteren İspanya Başbakanı'nın uçak seyahatlerinde yaşadığı teknik arızalar bazı kesimlerce şüpheyle karşılandı.
3: Bu uçaklar böyle kolay kolay arıza yapabilecek uçaklar değil, onu da söyleyeyim. Sanchez'le ilgili, Sanchez dik duruşunu sergileyen, yani birçok Arap ülkesinin yapamadığı şeyi tek başına yapan, karşı gelen, katliam yapan bir ülkeye siz katliam yapabiliyorsunuz diyebilen bir başbakandır.
1: Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni detaylar var. İddiaya göre Özkan Yalım'ın avukat kızı Özge Gül Yalım, operasyon haber alır almaz belediye muhasebecisine babasına ait telefonların kırılıp atılması talimatını verdi. Antalya'da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamındaysa Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı. Zuhal

0: böcek eşiyle ilgili suçlamalardan korkutmak istedim diyerek geri adım attı. İBB davası ise Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme başkanıyla tartışması nedeniyle ertelendi.
1: Ben milletimden utandım o görüntüler adına. Bu rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
2: Polis operasyon için düğmeye bastı, Yalıma ailesi delil karartmaya başladı. Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet skandalında pes dedirten son iddianın başrolünde Özkan Yalım'ın avukat kızı Özge Gül Yalım var.
3: Ben Duygu'yu çok seviyorum.
2: İddiaya göre tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın kızı, operasyonu haber alır almaz belediyede muhasebeci olarak görev yapan Ceren Yeşildağ'ı aradı. Babama ait tüm telefonları kırıp at talimatı verdi. İddiayı bizzat Yeşildağ dile getirdi. Ceren Yeşildağ, hiçbir deneyimi olmadığı halde Özkan Yalım tarafından işe alındığını da iddialarına ekledi.
4: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlar kapsamında ise tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek de tutuklandı.
5: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız.
2: Zuhal Böcek son ifadesinde daha önce dile getirdiği iddialardan geri adım attı. Varlıklı bir aileden geliyor dediği eşinin belediye ihalelerinden komisyon aldığına dair bizzat kendisinin yazdığı mesajları ise korkutmak istedim diyerek geçiştirmeye çalıştı. Telefon incelemesinde eşine yönelik kullandığı %10'la geçinen ezik ifadesini de bir arsa anlaşmazlığı nedeniyle söylediğini iddia etti. Şüpheli para transferlerine ise yanıt veremedi. Gökhan Böcek'in döviz bürosundan para dolu turuncu bir valizle çıktığı ana ait görüntülerse soruşturma dosyasına girdi. İBB davasının 31. duruşmasına ise İmamoğlu'nun avukatının mahkeme başkanıyla tartışması damgasını vurdu. Mahkeme heyetinin salonu boşaltın talebi üzerine İmamoğlu salondan çıkmıyorum deyince gerginlik büyüdü. Duruşma 5 Mayıs'a ertelendi.
0: Efendim milyonlarca memur ve emeklinin beklediği veriler açıklandı. Savaş nedeniyle artan fiyatlar enflasyonu olumsuz etkiledi. Enflasyon Nisan ayında %4,18 oldu. Böylece SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden %14,64 zammı cebine koydu. Peki memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Haberimize bakacağız.
6: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
2: Emekli ve memur zamlarına bir adım daha yaklaşıldı. Enflasyon Nisan ayında %4,18 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %32,37 oldu.
7: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içinde %1,94 zammı hak eden emekliler Nisan ayı enflasyonunun belli olmasıyla 4 ayda %14,64 oranında zammı garantiledi. 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 2928 lira, 25 bin lira alan emekli 3660 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4392 liralık zammı cebine koymuş oldu.
2: Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre Mayıs ayında enflasyonun %1,82, Haziran'da ise %1,52 olması bekleniyor. Şayet tahminler tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %17'yi aşıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirleniyor. Toplu sözleşme zammı yılın ilk 6 ayı için %7 olarak belirlenmişti. Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı da %3,28 oldu. Böylece memurlar da %10,51'lik zammı şimdiden hak etti. En düşük memur maaşı 64.397 liradan 71.152 liraya, 81.617 liraya olan polis maaşı 90.178 liraya, 73.360

0: 8 lira olan öğretmen maaşı 81.064 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 82.613 liraya yükselecek. Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının da %14'ün üzerine çıkması bekleniyor. Ve son bir not. Nisan ayı enflasyonuyla birlikte Mayıs ayı kira zammı da belli oldu. Mayıs 2026'da uygulanacak kira artış oranı %32,43 olarak belirlendi. Bu da 20 bin liralık kiranın 26.485 liraya, 40 bin liralık kiranın 52.975 liraya, 60 bin liralık kiranın da 79.450 liraya çıkacağı anlamına geliyor.
1: Efendim Mayıs ayındayız. Tam böyle baharı yaşayacağımız, güneşi göreceğimiz, çiçekleri koklayacağımız bir aydayız ama bambaşka bir tablo var memlekette. Özellikle İç Anadolu bölgesinde kar yağışını yaşadık efendim. Birçok noktada memlekette bembeyaz görüntüler var. Kar kimi yerde de geçit vermedi, kimi yerde de eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.
2: Kar, tipi, fırtına. Türkiye yaza hazırlanırken kış geri geldi. Birçok kent Mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı.
3: Ege bölgesinin sıcak kenti Denizli'de Mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Kentin birçok noktası beyaz örtüyle kaplandı.
2: Kentte kar yağışıyla birlikte sis de etkili oldu. Ulaşım bazı noktalarda güçlükle sağlandı. Bu görüntülerde İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'ten.
4: Takvimler Mayıs'ı gösterirken Erciyes kışı yaşıyor. Kar yağışıyla birlikte rüzgar ve sis Erciyes'te hakim olurken bölgede kayak sezonu üstü devam ediyor.
2: Manisa'da da manzara farklı değildi.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Bölgesi ile ilgili yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yapmıştı. İşte o uyarının ardından Manisa Sipil Dağı, Kemalpaşa Nif Dağı ve Ödemiş Bozdağ 3 Mayıs'ta başlayan kar yağışı 4 Mayıs sabah saatlerine kadar devam etti ve kar yağışının ardından işte bu muhteşem kar manzaraları oluştu.
6: Yani kıştan daha fazla yağdı şu anda. Kışın daha az yağmıştı. 4-5 kere çıktık. Bu sürpriz oldu bize de.
7: Dün bir anda kar başladı. Biz de beklemiyorduk bu kadar yağacağını. Özellikle Mayıs ayında yıllar sonra ilk defa böyle bir şeye rastlanıyoruz. Evet, gerçekten şok olduk yani.
2: En son 2010 yılında kar yağan Sipil Dağı ise 16 sene sonra beyaz örtüyle kaplandı. Fotoğraf tutkunları kar yağışıyla birlikte bölgeye akın etti.
8: İnsan kartpostallık olarak bastırmak istiyor tabii ama telefonda bize ana olarak kalıyor hepsi.
2: Kütahya'yı Bursa'ya bağlayan karayolunda ise kar kalınlığı 60 santimetreyi geçti. Karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrilirken sürücüler güçlük çekti. Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Ilgaz'da kar yağışına teslim oldu. Kar yağışı Karabük, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde de etkiliydi. Keltepe Kayak Merkezi, Topuk Yaylası ve Kartal Kaya'daki görüntüler kışı aratmadı.
1: Efendim bazı bölgelerde de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Şanlıurfa'da fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle iki can kaybı yaşandı. Gaziantep'te de fırtınanın hayatı felç ettiği bir diğer il oldu. Kentin büyük bölümünde hasar oluştu. Ekipler yaraları sarmak için çalışma başlattı.
9: Fırtına, dolu ve sağanak. Olumsuz hava şartları çok sayıda ilde hayatı felç etti. Şanlıurfa'da fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü. Binalardan kopan parçalar havada uçtu. Çatıdan düşen güneş panelinin isabet ettiği araçta bulunan bir kadın hayatını kaybetti.

0: Hilvan ilçesi kırsalında hayvan otlatan 27 yaşındaki Şehis Bucaksa yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Etkili olan dev hortum ve bu sırada yaşanan panik kameraya işte böyle yansıdı. Afetin yaralarının sarılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.
1: Burası Birecik ilçesinde bulunan Yaşar Kemal Caddesi. Fırtına önünde bulduğu her şeyi götürdü ve çok sayıda ağaç yerinden söküldü. Araçlar hasar gördü.
0: Fırtınada çok sayıda işyeri zarar gördü. AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
1: Fırtına ilçede bulunan birçok iş yerinin camlarını patlattı. Örneğin işte bu iş yerinin camları şu anda kırık, tamamı yere döküldü.
2: Resmen kıyamet günüydü abi. Her yer, iş yerleri zarar gördü. Esnaflarımız zarar gördü.
3: Fırtınadan dolayı, hortumdan dolayı mağduruz yani şu anda. Hani herkes şu anda mağdur.
0: Gaziantep'te de fırtına etkiliydi. Yer yer hortumlar oluştu.
4: Fırtınanın etkisiyle onlarca evinde balkonu yıkıldı. İşte onlardan birisi de burası. Dört katın tamamının balkonları çökmüş durumda. Buradaki duvarlar fırtınanın etkisiyle yıkılarak etrafa savruldu. Park halindeki araçlar da hasar gördü.
5: Buradaki bütün binaların çatıları uçtu. Bu çatı buraya zarar vermiş. Bu adamların arabaları pert olmuş.
6: Çok korktuk. Biz buradaydık zaten. Babamın üstüne şu bina duvar yıkılacaktı. Çok kötüydü. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık.
0: Kentte binaların camları patladı. Spor alanlarında hasar meydana geldi.
4: Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı Beykent Gaziler Mahallesi'ndeki Berin Topçuoğlu Anadolu Lisesi de fırtınaya dayanamadı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Okulun camları patladı. İçerideki malzemelerin tamamı dışarıya savruldu. Okulun bahçesinde bulunan futbol sahası ve voleybol sahası ile birlikte basketbol sahası da büyük zarar gördü.
7: Efendim, Mersin'de bir aile bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan iki kardeş maalesef kurtarılamadı, hayatlarını kaybetti. Anne ve babanın ise durumu ağır, hastanede tedavisi devam ediyor. Ailenin misafirliğe gittikleri bir evde bayat tavuk eti yediği iddia ediliyor.
8: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ailenin iki çocuğu yaşamını yitirdi. Karaman'da yaşayan Musa Türü izinli olduğu için eşi ve çocuklarıyla yakınlarını ziyarete Mersin'in Bozyazı ilçesine gitti. Aile üyeleri kaldıkları evde rahatsızlandı. Anne, baba ve çocukları kusma şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim Türü yaşamını yitirdi. Hamile olan Ebru ile eşi Musa Türü'nün tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekip ailenin kaldığı evde inceleme yaptı. Tülü ailesinin bayat tavuk eti tükettiği iddia ediliyor.
7: Efendim, Amasya'da bir kaza yaşanmış. Kaza sonrasında bir kişi diğer arkadan gelen araçları uyarmak için hemen yola iniyor ve diğer araçlara yavaşlaması gerektiğini söylüyor. Tam o esnada bakın gelen bir araç var. O araca yavaşlamasını işaret ediyor. Araç sahibi muhtemelen çok hızlı bir şekilde fren yapıyor ki kaygan yolda dönüyor ve kaza gerçekleşiyor.
9: Yavaş. Yavaş.
0: El işareti yaptı, yavaşlaması için uyardı. Ancak bütün çabalara rağmen otomobil bariyerlere çarptı. Kazayı saniye saniye kaydetti. Amasya'nın Suluova ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı. Ahmet Uçar, iki kişinin yaralandığı kaza sonrası diğer araçları uyarmak için yola çıktı. Uçar, el işaretleriyle sürücülere yavaşlamaları için ikazlarda bulundu.
9: Yavaş kardeşim, yavaş. Bak, o yavaş diyorum, onu soruyor.
0: Ancak bir otomobil sürücüsü Uçar'ın uyarılarına rağmen hızını kesmedi ve yolun kaygan olması nedeniyle aracın kontrolünü kaybetti.
9: Kendimi parçalıyorum. Dur diye. Yani 150 metre ileriden. O da bana zaten 30-40 metre ileriden selektör yaptı.
0: Ahmet Uçar bariyerlere çarpan aracı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
9: Yavaş. Yavaş.

0: çok aşırı hızlıydı. Bir de o virajın olduğu yerde bu onlarca yüzlerce kaza oldu.
1: Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
0: Diğer araçlar kaza anında bana da çarpabilirlerdi. Ben kendimi riske aldım. Daha büyük bir kazalar, ölümler olmasın diye.
2: Efendim, İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'a giden bir yolcu vapuruna biniyor. Azerbaycan uyruklu 44 yaşındaki bir kadın. Kadının çantası oturduğu yerde fakat kendisi yok. Ekiplerin ummal bir çalışması var. Kadından hala haber alamadı.
1: Vapurda kayboldu, geriye sadece çantası kaldı. İstanbul'da Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu 44 yaşındaki Makfura Hüseynova, güvertede otururken bir anda ortadan kayboldu. Kadının kaybolduğunu fark edenler ondan geriye kalan çantada buldukları kimlikle bilgilerine ulaştı. Kamera görüntülerinde de kadının Kadıköy'den vapura bindiği belirlendi. Ancak Hüseynova'nın Beşiktaş'ta indiğine dair hiçbir görüntü bulunamadı. Bir başka çarpıcı detaysa vapurdaki kameraların günlerdir çalışmamasıydı. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve polis ekipleri denizde geniş çaplı arama başlattı.
2: Efendim, şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
3: Işıklarda bekleyen tankere çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kaza Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde yaşandı. Yaşar Yüksel yönetimindeki tır, Yalova-Bursa karayolunun göl kavşağında bekleyen akaryakıt tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yüksel tırda sıkıştı. Kaza yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan Yaşar Yüksel yaşamını yitirdi. Adana'da iki zanlı kapısını çalarak girdikleri evde Alican Gündüz'e ateş açtı. Ağır yaralanan Gündüz hayatını kaybetti. İncelemede apartman önündeki şirkete ait aracın 4 lastiğinin kesildiği tespit edildi. Düzce'de elektrik arıza ekibinin bulunduğu kamyonet kar yağışının etkili olduğu yolda bariyere çarptı. Savrulan araç yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücüyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Aydın'ın Didim ilçesinde Panayır Adası mevkiinde Polonya bayraklı bir tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda teknenin farklı bölmelerine gizlenmiş 186 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi. Moldova uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Burdur'da ise Kameriye Camii'ne giren bir kişi bağış kutusunu açmaya çalıştı. Paraları almayı başaran şahıs daha sonra camiden hızla uzaklaştı. Bu görüntüler ise Hakkari'nin Derecik ilçesinden. İlçede havaların ısınmasıyla doğa yeşermeye başladı. Dağların yamaçlarında lalelerde kırmızı, beyaz ve sarı çiçekler açtı. Çiçeklerin yeşeren arazi ve yüksek rakımlı dağlarla bütünleşen manzarası güzel görüntü oluşturdu.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde facianın eşiğinden dönüldüğü anlar bunlar. Gerçek kelimenin tam tabiriyle facianın eşiğinden dönülme anları. Zira 230'dan fazla yolcunun olduğu bir uçak otoyolun tam üstünden iniş gerçekleştirirken bakın önce bir elektrik direğine daha sonrasında ise tıra çarpıyor. Tır şoförü yaralı, hastanede uçaktaki diğer yolculara da hiçbir şey olmamış.
1: Yolcu uçağı seyir halindeki tıra çarptı. Facianın eşiğinden dönüldü. O anlar kameraya böyle yansıdı. Görüntüler ABD'nin New Jersey eyaletinden. Bir tır sürücüsü havalimanı yakınlarında otoyolda olacaklardan habersiz ilerliyordu. Şoför uçağın sesini duyduğu anda kafasını sağa sola çevirdi. Ardından büyük bir gürültüyle çarpma meydana geldi. Kazaya alçak irtifada inişe geçen United Airlines'ın Boeing 767-400 tipi yolcu uçağı sebep oldu. Uçak önce aydınlatma direğine sonra da tıra çarptı.
4: Sağ tarafında bir

0: tır vardı. Bana paralel olarak ilerliyordu. Aniden bir duman gördüm. Sonra da tırın üstündeki hasarı fark ettim.
1: Uçak sorunsuz şekilde piste inerken 221 yolcu ve 10 kişilik mürettebattan yaralanan olmadı. Ancak yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası hava yolu yetkilileri harekete geçti. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2: Bir başka uçak kazası görüntüsü de Brezilya'dan. Küçük bir uçak efendim şehir merkezinde beraberinde yolcuyla beraber pilot seyir halinde bir anda uçak irtifa kaybetmeye başlıyor ve görüntülerde gördüğünüz üzere bir binaya çarpıyor. O kaza sonrasında pilot hayatını kaybetti. 3 yolcuysa ağır yaralı. Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde meydana geliyor bu kaza. Bir pilot ve 3 yolcu taşıyan küçük bir uçak irtifa kaybetmeye başlıyor. Daha sonrasında ise görüntülere tekrar gelecek şimdi bir binaya çarpıyor. O anlar cep telefonu kamerasına yansıyor sevgili seyirciler. Yerel medya pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçakta bulunan 3 yolcunun da ağır yaralı olduğu belirtiliyor. Uçağın neden düştü, neden irtifa kaybetti ise henüz bilinmiyor. Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
3: Nedeni belirlenemeyen yangın ticari depoyu küle çevirdi. Alevler gecenin karanlığını aydınlattı. ABD'nin New Jersey eyaletinde bir yatak deposunda yangın çıktı. Ateş çemberi kısa sürede binanın büyük bölümünü sardı. Alevler çevrede paniğe neden olurken bölgede acil durum ilan edildi. Çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi yanan binaya sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken şiddetli rüzgar müdahaleyi güçleştirdi. 2200 dönüm alan cayır cayır yandı. Gri dumanlar gökyüzünü kapladı. ABD'nin Arizona eyaletinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin önünün alınamamasıyla 308 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü. İtfaiye ekiplerinin orman yangınını kontrol altına alma çabası sürerken yangının ilerleyişi bir helikopter kamerası tarafından da kaydedildi. Alevlerin tehdit ettiği bazı bölgelerde tahliye hazırlıkları başlatıldı. Kayıp iş insanını arayan ekipler film gibi bir operasyona imza attı. Arama kurtarma görevleri, Güney Afrika'da kaybolan bir iş adamını aramak üzere görev başındaydı. İş insanının son görüldüğü yerin timsahlarla dolu Komite Nehri olduğu belirtildi. Deneyimli dalgaçlar, nehirde güneşlenen timsahlardan birinin davranışını dikkat çekici buldu. 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağırlığındaki timsah etkisiz hale getirildikten sonra ip yardımıyla helikoptere bağlandı. Karnı şiş timsahın midesinden insan kalıntıları çıktı. Cesedin kime ait olduğu test sonuçlarından sonra belli olacak.
2: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Melih Altınok konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
4: Teraport. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Otokar Romanya'da faaliyet gösteren otomekanika sahanın sermayesinin %96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşmeye imza attı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan resmi uçak bir kez daha teknik bir sorun yaşadı ve akşam saatlerinde başkent Ankara'ya acil iniş gerçekleştirdi.
2: Bu bir acil iniş deklarasyonu sonrası yapılan bir iniş.
1: Pedro Sánchez, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesi için yola çıkmıştı. İspanya makamlarından yapılan açıklamada uçağın öngörülemeyen teknik bir sorun nedeniyle Türkiye hava sahasındayken acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu.
2: Biz buna precaution diyoruz, yani önleme inişi diyoruz. Muhtemelen bir teknik arıza meydana gelmiştir. Bu teknik arızanın sonucunda pilotlar bulundukları hava sahasının da en yakın havaalanına, uluslararası mümkünse havaalanına iniş yapmak isterler. Ve bunu telsizle pilotlar aşağıya inecekleri havaalanına bildirirler.
1: Güvenlik protokolü uygulandı, uçağın acil inişi sağlandı. Bunun ardından teknik ekipler uçak üzerinde incelemelerini gerçekleştirdi.
3: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in uçağı teknik bir arızadan dolayı Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Bu acil inişin ardından Sánchez geceyi başkent Ankara'da geçirdi ve sabah saatlerinde o teknik arıza çözüldü ve Pedro Sánchez Esenboğa Havalimanı'ndan hareket ederek Ermenistan Erivan'a doğru yola çıktı.
1: İspanya Başbakanı'nı taşıyan uçaklarda yaşanan teknik arıza ilk değildi.
2: Profesyonel bir uçak ama sonuçta hepsini insan yapıyor. Yani binlerce, yüz binlerce mekanik parça, elektrik, elektronik parça birbirleriyle uyumlu çalışıyor. İşte bir anda bir şey oluyor. Bir kablo bir yerden çıkıyor. Bir hidrolik pompa yağ basmamaya başlıyor. Yani şeyler oluyor.
1: 4 Eylül 2025'te Paris'teki Ukrayna konulu toplantıya gitmek için hareket eden İspanya Başbakanı'nın uçağı yine teknik bir arıza vermiş. Uçak Madrid'e geri dönüş yapmıştı.
2: Falcon uçakları havacılık business jet, iş jeti camiasında en üst seviyede olan uçaklardan bir tanesidir.
1: Tıpkı Türkiye gibi İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna ve sivilleri hedef alan saldırılarına üst perdeden tepki gösteren İspanya Başbakanı'nın uçak seyahatlerinde yaşadığı teknik arızalar bazı kesimlerce şüpheyle karşılandı.
2: Bu uçaklar böyle kolay kolay arıza yapabilecek uçaklar değil, onu da söyleyeyim. Sánchez'le ilgili, Sánchez dik duruşunu sergileyen, yani birçok Arap ülkesinin yapamadığı şeyi tek başına yapan, karşı gelen, katliam yapan bir ülkeye siz katliam yapabiliyorsunuz diyebilen bir başbakandır.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır.
1: Uzmanların yanı sıra Amerikan basını bile açık açık yazdı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den başka çaresi yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Avrupa'yı NATO'dan çıkmakla tehdit ediyor. Üstelik Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde bulunan askerlerini geri çekeceğini belirtiyor.
5: Almanya'daki bu 5000 asker bir tugay demektir. Bu tugayın bir yere kaydırılması Almanya ile sürtüşmeden değil büyük bir planın daha önceki parçası.
6: Bu şimdi NATO'yu tartışmaya açıyor. Trump şunu söylüyor, yeni bir dünya düzenine doğru gidiliyor. Bu düzen içerisinde artık Avrupa kendi güvenliğini sağlasın.
1: Peki Trump bu kararında ciddi mi yoksa gözdağı mı veriyor?
7: Ben şahsen Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çıkacağına ihtimal vermiyorum. Başkan Trump anlık kararlarla hareket eden bir politikacı. Körfez Savaşı sırasında Avrupa Birliği'nden NATO'dan istediği desteği alamadığı için an itibariyle tepki gösteriyor.
1: Uzmanlar Avrupa'nın ABD'siz yeni bir arayış içine girdiğini belirterek Türkiye'nin buradaki rolüne dikkat çekiyor.
5: Avrupa ise şu ana kadar silaha fazla para yatırmıyordu. Bütün sorumlulukları ABD'ye vermişlerdi.
1: Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının Avrupa'nın güvenlik ihtiyacına doğrudan cevap verdiğine dikkat çekiliyor. Öte yandan Türkiye ile İspanya, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle savunma sanayi anlaşmaları günden güne artıyor.
7: çekilse de çekilmese de Avrupa eğer gerçek bir savunma mekanizması oluşturmak istiyorsa bunun güneyde Türkiye, kuzeyde Ukrayna olmadan gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Yani Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa savunmasının güney ayağı eksik kalacaktır.
8: Türkiye gibi güvenilir bir limanı tercih edecekler. Ve bu anlamda da son derece hızlı gelişen bir Türkiye'nin hem Ar-Ge'si var savunma sanayi anlamında hem ürün çeşitliliği çerçevesinde çok büyük bir yelpazeden bahsetmek lazım.
7: Bu savunmayı siz Bulgaristan, Romanya, Yunanistan'la gerçekleştiremezsiniz. Bunu anlamak için de aslında asker, diplomat ya da strateji uzmanı olmaya gerek yok. Gelişmeleri takip eden bir insan bile haritaya baktığı zaman

0: Türkiye'nin stratejik önemini anlayacaktır. Dolayısıyla ben Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çıkıp çıkmamasından bağımsız olarak eğer gerçek bir Avrupa savunma sistemi oluşturulacaksa bunun Türkiye ve Ukrayna olmadan mümkün olmadığını düşünüyorum.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: İzmir Körfezi dünyanın en önemli körfezlerindendir. Balık şeyi açısından her yönüyle çok iyidir ama maalesef yönetimde bir sorun var. Yönetim şeylere inanıyor, Çinlilere inanıyor, Amerikalılara ama biz Türk bilim adamlarına inanmıyor. Geldiğimiz nokta burası.
3: İzmir Körfezi'ndeki kirlilik belirgin bir şekilde arttı. Uydu verileri biyolojik kirliliğin geniş alanlara yayıldığını gösteriyor.
4: Uzmanlar İzmir Körfezi'ne uydudan baktığında klorofil maddesinin çok yükseldiğini, yani bitkilerin rengini veren maddenin çok yükseldiğini belirtiyorlar. Kırmızı gözüküyor. Bazı noktalarda kahverengiye kadar geçmiş durumda ve İzmir Körfezi bu noktada alarm veriyor. Peki uzmanlara göre İzmir Körfezi bu yazı nasıl geçirecek? Tekrardan balık ölümleri gerçekleşecek mi?
2: Bir klorofil sorunumuz var. Yani Körfez zaten uzun zamandan beri vardı klorofil sorunumuz. Klorofil dediğimiz olay besin zincirinin temelini oluşturan pigmenttir bunlar. Evet. Yani besin zinciri ne kadar çok olursa denizde o kadar iyidir yaşam açısından ama bu çok çok fazla. Yani bir tarlaya fazla gübre atarsınız o tarlayı yakarsınız. Bu olay ona benziyor. Çok fazla kirlilik verdiğimiz için biz Körfez'e olağanüstü bir miktara ulaştı ve uydudan artık kıpkırmızı görünüyor. Hatta koyu kahverengiye dönüşmeye başladı renkler.
3: Peki kirliliğin en tehlikeli boyutu nedir?
2: Nisan'dan sonradan deniz marulları patlamıştı bir anda, evet. Körfez'de. Ardından bayağı bir ciddi kokular da başladı. Şu anda çok soğuk olduğu için hava yani şu kokmuyor ama yakında tekrar kokacaktır.
3: Körfez'de geçtiğimiz yıllardaki gibi balık ölümlerinin yaşanmasından korkuluyor.
2: Şimdi bu yaz zaten Nisan ayında belli et hiç olmaması gereken bir zamanda Körfez kokmaya başladı ve deniz marulları patlamaya başladı. Aslında hiçbir zaman için İzmir tarihinde 2 yıl üstte balık ölümü olmadı. İlk defa 2024 ve 2025 yılında oldu. İlk kez üst üste oldu. Yani bu yılda olursa da şaşırmam. Gerçekten hayır şaşırmam. Gerçekten çok pis, çok kirli bir ortamdayız gerçekten.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sektörü alanlarındaki perspektifini 10 yıldır dünyaya tanıtan Saha İstanbul bu yılda kapılarını açıyor.
5: Geçtiğimiz yıllara göre kıyasladığımızda gerek resmi heyet sayısı, gerek ticari heyet sayısı, gerek katılımcı firma sayısıyla yeni rekorları Saha İstanbul'da göreceğiz. Gerçekten küresel çapta çok yoğun bir ilgi var. Özellikle son dönem dünyada yaşanan gelişmeler akabinde çok yoğun bir ilgi var. 70'in üzerinde ülkeden katılım şu an itibariyle beyan edilmiş durumda.
3: Türkiye'nin savunma ve ileri teknoloji alanındaki gururu Aselsan, çığır açıcı teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyor. Aselsan, yapay zeka destekli sistemleri üretim süreçlerinden saha uygulamalarına kadar kullanıyor. Bu sayede verimlilik ve operasyonel kabiliyetler de artıyor.
5: Savunma sanayi dahil birçok alanda yapay zekanın artık bütün süreçlerde ve ürünlerde kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Biz de Türkiye'nin kapalı ağda çalışan en büyük data center'ına sahibiz firma olarak. Bu yapay zekayı bütün süreçlerimize uyguladık ki çok önemli tasarruflara ve çok ciddi hızlanmalara katkı sağladı. Ürünlerimizde de adım adım uyguluyoruz. Bugün kameralarımızdan radarlarımıza, hava savunma sistemlerimize kadar birçok alanda yapay zekanın yetkinliklerinin sahaya yansıdığı bir dönemdeyiz.
3: Artan küresel güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye yatırımlarının meyvelerini de topluyor. Savunma sanayinde uluslararası arenada güçlü konumunu pekiştiriyor.
5: Dünyada her tarafta gerilimleri, savaşları görüyorsunuz. Birçok ülkede artık savunma birinci öncelikli konu haline geldi. Biz Cumhurbaşkanımızın erken gösterdiği 2000'li yıllarda gösterdiği ferasetle

0: İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Şu saatler itibariyle Abu Dhabi'de sirenler çalıyor. İran bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne sürpriz saldırılar düzenledi. Fujairah petrol tesisi, programlarımızda sık sık konuşuyoruz. Samet, haritada bir göstereyim mi o noktayı tam olarak? Şu bölge, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'deki bu kuşatmayı yarmak için, İran'ın ablukası, İran'ın daha doğrusu müdahalesini engellemek için Fujairah üzerinden petrolünü aktarıyordu. Karşı tarafa da geçirebiliyordu. İran tam bu noktaya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah'daki tesislerine SİHA'larla saldırı düzenledi. Füzelerden üçünün hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Ancak petrol tesislerinde patlamanın etkisiyle yangın çıktığı da söyleniyor. Bu tabii ki yeniden savaş duruyor mu diye tartışılırken tansiyonu çok da yükseltecek bir haber. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalık karışık. Propaganda savaşı yoğun bir şekilde devam ediyor. İran diyor ki biz Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gemileri vurduk. Ancak ABD basını ve ABD'li yetkililer bu iddiaları yalanlıyorlar. Fujairah'ı geçen programda üzerinde özellikle durmuştuk. Bu bölgede nerelerin, hangi bölgelerin krizi sürdürmek üzere İran tarafından vurulabileceği ihtimali konuşuluyordu. Fujairah onlardan birisiydi. Bugün itibariyle de bakalım Körfez'den bir cevap gidecek mi? Amerika Birleşik Devletleri'nden bir cevap gidecek mi? Biz de bunu konuşacağız. Şu an Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini görüyorsunuz. Yoğunluk yine devam ediyor. Körfez'in içerisinde, Basra Körfezi'nde gemiler bekliyorlar. Hürmüz'de de bu saatler itibariyle İran'ın bayı vurmasının ardından tansiyon yükselecek gibi. Evet, bu konuyla başlayacağız Sebep Sonuca. Hemen konuklarımı size tanıtayım. Cüneyt Küsmez bizimle. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Az önce kafamı çevirdim, yoktunuz orada. Işınlandınız mı?
1: Evet, son anda geldik.
0: Siz gaffara uyuyorsunuz hocam kanala geldiğinizde. Kesinlikle. Gaffara son dakikalar meşhur. Uymayın ona bence hiç.
1: Kesinlikle öyle oldu.
0: Sizi de derse geç sokan öğrenciler gibi. Gaffar yakınca bizimle. Gaffar hoş
2: Merhaba,
0: geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk sevgili.
0: Uğur Özgöker, güvenlik politikaları uzmanı. Uğur Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Melih Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Bu akşam ekonomi konusunda da uluslararası finans uzmanı AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Abdülkadir Develi bizimle. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Şimdi bu savaş ihtimallerini konuşuyoruz ama ekonomistler nasıl görüyorlar? Biz bunları konuştukça savaş iyi gelmiyor, kimseye iyi gelmiyor. Türkiye'ye etkileri ne oluyor? Kısaca böyle dersek bu savaşın.
4: Tabii tüm dünya sınıyor şu anda, savaşın etkileri oldukça önemli. Bir daha şu an yaşamış olduğumuz savaşın ekonomik maliyeti böyle çok azımsanacak türden değil. Yani 1950'li yıllarda Süveyş kanalının kapanması, sonrasında 1970'li yıllardaki Arap-İsrail savaşı, o dönemde ciddi anlamda enerji fiyatları artmıştı. Pandemi ve şimdi ki bu savaş gerçekten enerji maliyetleri üzerinden dünya ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Zaten savaştan önce de çok böyle dünyada ekonomik olarak uluslararası sistem çok çalışmıyordu. Yani ulusüstü örgütler demiş olduğumuz Dünya Bankası'dır, Dünya Ticaret Örgütü'dür. Yani bunlar artık yavaş yavaş geçerlerini
0: yitirdi.
4: İşlerlere gitmişti zaten. Ticaret savaşları vardı, belirsizlik vardı. Trump'ın tweetleri vardı yine. Şu an gelinen noktada ise savaşın etkilerini şu an doğrudan dünya yaşıyor. Ve ciddi anlamda da enflasyon üzerinde baskı oluşuyor küresel ölçekte.
0: Bize en büyük etkisi bu değil mi? Enflasyon. Yani dünyada küresel ölçekte etkiliyor ama bizim enflasyonla ilgili de bir sıkıntımız var. Onu daha da büyütüyor.
4: Tabii şöyle, dünyada zaten şu an enflasyon rakamları yukarı doğru gidiyor. Yani Avrupa'da %3 tekrar geçti. ABD'de %3 civarında zaten. Bir de ekonomik aktivite başlıyor dünyada. Bizde enflasyonist bir maliyeti var. Ama diğer taraftan bizdeki içerideki ekonomik aktivite şu an gayet iyi. Yani özellikle ihracat rakamları açıklandı en son. Yani ihracatta bir artış durumu söz konusu.
0: Hatta bugün enflasyon biraz yüksek geldi
4: evet,
0: ama.
4: Evet, enflasyon yüksek geldi. Tabii bu enerji maliyetleri. Bu birden de böyle gidecek gibi de durmuyor. Yani bugün bile savaş bitse, bugün anlaşsalar, anlaşma, mutabakat sapı gelse ama bundan sonra da yani bunun
0: normalleşme aylar alacak.
4: Normalleşmesi o fiyatların tekrar bakın bizim Merkez Bankası $62 diyordu. Savaş öncesi bu 2026 petrol tahmininin. Dünya Merkez Bankaları %60 ile $60 ile $70 arası diyor idi.
0: 100 oluyor yani şu an
4: göre,
0: itibariyle.
4: Buna göre projekte edilmiş bir sistem vardı ekonomide dünyada. Ama şu an bunun sil baştan tekrar oluşması.
0: %50'den yani daha fazla revize edilecek yani.
4: Kesinlikle.
0: 70 olduğunda 100'ün üstü. Şu an kaç petrol?
4: Yani $113, $114 bandındaydı. Yüksek rakamlar bunlar. Yani bu savaş öncesi $65 civarındaydı. Bu artacak gibi de duruyor ve geri gelmesi de böyle çok kolay da değil.
0: Kolay
4: ve zaman gittikçe de daha yüksek yerleri biz görecek gibi. ekibiyiz. Yani savaşta bugün işte yine savaş durumu söz konusu. Bu daha yüksek petrol fiyatı, daha yüksek maliyet ve bir de bunun dışında boğaz var orada. Yani dünya ticareti için enerjinin
2: sadece
4: merkezi
2: petrol
4: diğer taraftan transport. Yani bu diğer taraftan ulaşım maliyetini ciddi anlamda olumsuz etkileyecek gibi duruyor.
2: Konuşacağız bunu. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün bu konuyla ilgili konuştu. Hem ekonomik programla ilgili konuştu. Hem de enflasyonla ilgili. Sıcak gelişmelere bir bakalım. İrfan Sapmaz hazır mı arkadaşlar? Nereye bağlanalım? Amerika'ya mı gidelim? Bölgeye mi gidelim? Önce İrfan Sapmaz'a da soralım. İrfan merhabalar.
5: Merhabalar Melih. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
2: İrfan, bugün gün içerisinde İran bir iddiada bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisini vurduk dedi. Bir de BAE'ye yapılan bu saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir refleks geliştirecek sence? Kongre şimdi süreyi uzatmayacaktı ve savaş bitti dediler. İşte artık herkes bunu konuşuyordu ama İran'dan böyle bir hamle gelince nasıl karşılık verilir sence?
5: Şimdi Cuma günü, geçtiğimiz Cuma günü konuşmuştuk Melih seninle de programda. Tamamıyla artık 60 günlük süre tamamlanmış oldu. Donald Trump ne bu 60 günün uzatılması ya da 30 günü askerleri geri çekmesi yönünde herhangi bir adım atmadı. Yani yasal olarak böyle bir girişimde bulunmadı. Arkasında pazar günü malum özgürlük projesi diye yeni bir şey belirledi. Yeni bir başlık belirledi Donald Trump. Özgürlük projesi çerçevesinde de Amerika Birleşik Devletleri olarak Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına yardım edeceğini söyledi. İşte Trump ABD'nin bu gemileri kısıtlı su yollarından güvenli biçimde çıkaracağını ve gemilerin ticaretlerine devam edebileceğini söyledi. Aynı bir paylaşımda da bu operasyonun yönelik herhangi bir müdahalenin güçlü biçimde ele alınacağını söyledi Donald Trump. Bir müdahalenin olabileceği mesajını verdi. Diğer taraftan tabii yine bugün bir açıklaması vardı Trump. Güney Kore'ye de çağrı yaptı. Trump pazartesi günü Güney Kore'nin de İran yakınlarındaki gemi hareketlerini koruma çabalarına katılması gerektiğini söyledi ve ayrıca da bugün bir anonsta bulundu. İşte Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Cheney'in yarın salı sabahı Pentagon'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Yani Donald Trump Washington olarak Hürmüz'deki hamleyi, tarafsız ülkelerin ticari gemilerini kurtarma ve serbest geçişi yeniden sorgulama operasyonu olarak sunuyor ve bu yönde de bir müdahale olursa askeri açıdan da Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahil olabileceğini ve müdahale edebileceğini söyledi. Şu an itibariyle tabii Kongre'de Demokrat cephesinde senin sorun üzerine malum rahatsızlık var. Donald Trump'ın bundan sonraki süreçte ne yapacağını kestirmeye çalışıyorlar. Ama şu ana kadar Donald Trump'tan tam anlamıyla bir operasyon olacağı, bu operasyon devam edeceği yönünde bir sinyal, bir mesaj yok. Sadece şu anda Donald Trump en son dün pazar günü yaptığı özgürlük projesi adı altında bölgedeki işte ticari gemilerin korunacağı mesajını verdi. Yani olası bir kara operasyonu ya da olası Hürmüz ya da diğer Halk Adası gibi çeşitli adalara bir operasyon mesajı şu ana kadar Donald Trump'tan gelmiş değil. CENTCOM malum Brett Cooper, Amiral Brett Cooper şu anda alarm konumunda kendisi. Sürekli olarak işte daha önce de Beyaz Saray'da Brett Cooper, Genelkurmay Başkanı Dan Cheney ve aynı zamanda Savaş Bakanı Pete Hegseth'in gizli bir şekilde Donald Trump'a Beyaz Saray'da bir briefing verdiklerini biliyoruz. Yani daha çok Brett Cooper'ın, Pete Hegseth'in bu savaşı sonuna kadar götürme yönünde Donald Trump üzerinde bir baskı oluşturduğu haberleri ve analizleri yer alıyor. Ama şu anda Donald Trump'ın havasına baktığımız zaman orada tamamıyla işte bölgede biz yeniden bu 60 günün üzerine bir operasyon, kara operasyonları başlatalım ya da müdahale edelim gibi bir havanın olduğunu söyleyemeyeceğim Melih şu cephede.
2: Evet. Cüneyt Hocam, bu BAE operasyonu nereden çıktı sizce? İran böyle bir hamleyle neyi umuyor? Bir de Birleşik Arap Emirlikleri bu işte OPEC'ten ayrılacağım tartışmaları vardı. Sadece Fujairah üzerine mi bir refleks geliştirdi İran? BAE'nin işte İran'ın Hürmüz'deki hakimiyetini Fujairah limanı üzerinden delmesine karşı bir tepkimi nasıl görüyorsunuz? Savaşın seyrini nasıl etkiler?
6: Yani öyle. Bu bence Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Körfez'de yeni bir proje geliştiriliyor. Bunun iki yönü var. Birincisi Trump'ın sürekli dediği geçiş rejiminin yeniden ele alınması. İkincisi de işte açıklamış olduğu, İrfan Bey'in de söylediği bir operasyon. Artık şunu göreceğiz. Bir taraftan ticari yönden, siyasi yönden Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'de farklı uygulamalara gidecek. Ama bunu tabii Amerikan politikaları üzerinden yapacak. Bu diplomatik anlamda, dünya kamuoyu üzerinden. Askeri anlamda ise bugün o özgürlük projesi dediği Trump'ın aslında şu

0: Bundan sonra kara hava operasyonları bitti. Deniz hava operasyonları başlayacak. O da sınırlı ve süreli gemiler üzerinde olacak. Muhtemelen.
1: Neydi bugüne kadar kara hava nasıl yapılıyordu?
0: Yani işte şeyi vuruyor. İran'daki tesislerini vuruyor. İşte kuvvetini vuruyor. Bazı ekonomik yerlere taarruz ediyor gibi. Hı hı. Mesela bunları artık sanırım İran kara coğrafyasında bu hedefleri vurmayı bırakacak. Bütün dikkatini Körfez'e ve Körfez'deki geçişlere verecek. Bu geçişlerin ticari yönden kendince işte tırnak içinde hukuki anlamda Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden dünyayı anlatacak. Ama bunu zor kullanmak suretiyle de yapacağı işte bu gemi operasyonlarıyla sürdürecek.
1: Hı. İran da bunu anladı. Bu plan dedi Bayi üzerinden. Evet. Kimdir Bayi'nin üzerinden mesaj veren? İsrail, ABD.
0: Tabii kesinlikle. Yani onun OPEC'ten çıkmasının da bir sebebi o. Yani tek başına artık fiyatları kendisi belirleyecek. Daha önce Katar da çıktı bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla burada İran'ın Körfez ülkeleri, petrol üreten ülkelere yönelik koyduğu bu kısıtlamayı Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden belki delmeye çalışacaklar. Dolayısıyla yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Aslında bu şeyle de orantılı. İrfan Bey'in dediği gibi 60 günlük süre belki Amerikan iç kamuoyunda sıkıntıya yol açacaktı. Şimdi daha şiddeti düşük ama etkili. Örneğin bir gemiye çıkarak, gemiyi ele geçirerek zaten onun işaretlerini
1: İran
0: korsan gibiyiz.
1: İran bitmesin diye mi bunu yaptığı zaman yani? İran da Trump'a bahane sunmak için mi kalkıyor? Bayi Fucayra'yı vuruyor.
0: Yani muhtemelen o da ona o şekilde bir cevap veriyor. Aslında 60 gün boyunca biz hep şunu gördük. Yani Amerika, İsrail bir şey yaparsa aynı şiddette ve oranda İran da buna karşılık veriyor. Yani yeni bir durum, yeni bir hamle geliştirmiyor. Hı hı. Muhtemelen bu anlama geliyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Uğur Hocam, bu tekrar savaşı körükleyecek bir gelişme mi? Siz nasıl görüyorsunuz?
2: Maalesef. Yani İran'a biz başta hep destek verdik. İşte mazlum saldırıya uğradı. Müslüman, efendime söyleyeyim, hiç suçu yoktu ilk başta yani 28 Şubat'ta.
1: Siz böyle alabilir miyim? Şu haritada hem vurulan bölgenin de ne olduğunu anlamayalım.
2: Şimdi ilk 28 Şubat'taki saldırılarda İran'ın ne kışkırtması vardı, ne suçu, hiçbir şey yoktu. Olay neydi? Siyonist Netanyahu içeride seçimi kaybediyor. Dışarıda bütün dünya tersine dönmüş. Onun derdi Lübnan'ı işgal etmek. Litani Nehri'ne kadar olan yerleri işgal etmek. Oradaki dünyanın bakışlarını başka yere çekmek istiyor. Hı hı. Elinde de güzel dosyalar var. İşte dosyaları basında görürüz. Epstein dosyaları falan. 14 Şubat gibi falan. Yani Şubat'ın ortasında Amerika'ya gitti. Dosyaları Trump'ın önüne koydular. Bak dedi, Donald dedi, elimizde bunlar var. Biliyorsun biz Amerika'yı biz idare ediyoruz. Yani,
1: yani saldırı planlarını değil Epstein belgelerini mi koydular önüne?
2: Aynen öyle. Yani bak dedi, başka şeyler de koydular. Yani Trump'ın finansal şeylerle ilgili bazı şeyler de koydular. Ama asıl o iğrenç şeyleri koydular. Biliyorsun medya bizim elimizde dedi. Öyle Amerika'da Siyonistlerin elinde medya. Finans sektörü, bankalar, sigortalar Siyonistlerin elinde. Kongredeki senatörler, temsilciler, meclis üyelerinin hepsini maaşa bağlamışlar. Lobiler onların elinde hepsi. Bak dedi, yani senin durumun kötü Trump'cığım dedi. Bir dedi, bunu İran'a vurmamız lazım. Yani dünyanın hedefinin oraya gitmesi lazım. Benim üstümden gitmesi lazım. Gazze'de, Lübnan'da, Arzu Mevlüt'te bazı şeylerim var. Sen git orayla uğraş. Bütün dünya oraya yoğunlaşsın. Petrol 60 dolardan demin hocamız söyledi. 120 dolara çıksın. Şu bu olsun. Bir allak bullak olsun. Ben yapacağımı yapacağım. Benim başka işim var. Adama vurdurdular. Şimdi ilk başta herkes İran'ı, yani İran'ın hiçbir suçu yoktu. Gerçekten suç yoktu. Ancak şu konuda hep İran'ı eleştirdik. Biz de eleştiri aldık. Ama alma yani. Dedik ki İran'ın
1: Körfez'i niye vuruyor dedi. Öyle mi?
2: Müslüman, Sünni Müslüman Arap ülkeleri sen niye vuruyorsun? Ya git İsrail'i vur. Tel Aviv'i vur. Hayfa'yı vur. Amerikan gemilerini vur. Kimse bir şey demiyor, sana saldırıyor. Sen de kendini koruma hakkın var. Sen niye gidip Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Katar'ı
1: beraber kuruyorsun? Çalışıyorsunuz diye onlara üstlük yapıyorsunuz.
2: Ya üssü olabilir yani, ama o üstten kalkıp da bir uçak Tahran'ı mı vurdu?
3: Vurdu. Vurdu, evet hocam. Vurdu.
2: Ya vurmadı ya.
3: Vurdu hocam. Hayır, size vurmadı. Amerika'ya göre vurmadı. Amerika'ya göre vurmadı.
2: Vursa hepsi çıkar. Vurdu. Hatta üsleri boşalttılar.
3: Vurdu. Füze atıldı, vurdular. Füze
2: ya
3: attılar.
2: Vurmadılar, öyle bir şey yok.
3: Yani az bile yaptı İran, öyle diyeyim hatta. Yani.
2: İşte,
3: hatta az bile, ben öyle diyeyim. Sizin tarafa doğru çekeyim. Hayır. Sizin şeyden, zaviyeden bakayım. Az bile yaptı. Hayır. Çünkü Kuveyt'ten kalktığı belgelendi. İsrail üssü olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden uçakların kalktığı, füzelerin fırlattığı belgelendi.
2: İsrail vursun diyorum zaten.
3: İsrail üssü olan Birleşik Arap

0: Birlikleri diyorum hocam.
1: Tabii, yani oradaki üsleri zaten boşalttığını, otellere yerleştirdiğini biliyoruz. Çünkü üsler açık hedef. Yani Amerika orada askerini tutar mı? Boşalttı da. Oraya vurdu, savaşı genişletti, şey yaptı. Bakın gene komutanımız da demin açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir plan yapıyordu. Hürmüz'ün şu kısmı da Umman'a ait. Zaten şey
2: evet, gördü. Umman'a ait.
1: Ha, şöyle bir plan yapıyordu. Buradan bir kanal geçirip
2: şöyle değil
1: evet,
2: mi?
1: Evet, öyle
2: şöyle
1: bir kanal geçittirecek hem Umman'ı hem Hürmüz'ü bypass edecek şeydi. Şimdi de yeni düştü. Bugün yarın sitelere koyacağız. Bir Akdeniz gemicilik şirketi diye büyük bir gemicilik şirketi geldi. Şimdi yeni bir şey yapıyorlarmış karayoluyla. Buradan Suudi Arabistan'a taşıyorlar bütün Kuveyt, Katar hepsini tırlarla vesaire oradan yükleyip gidecekler. İran onu da vuracak muhtemelen. Bypass etmesinler. Yani İran ne diyor? Yeni kontrol haritasını paylaştı diyor. Yani benim kontrolümde olacak diyor. Basra'nın girişi çıkışı benim kontrolümde olacak. Ne buna Amerika izin verir ne Japonya izin verir. Hatta kendi müttefiki Çin bile izin vermez. Ona dokunur Avrupa Birliği, Amerika hiç izin vermez. Onlar da burayı kapattılar öyle mi dediler? Sen çıkartmıyorsun biz de sokmuyoruz içeri. Amerika dedi ki benim dediğin ne gemim giriyor ne bir şey alıyorum oradan. Benim derdim değil sen petrolünü oradan satıyorsun. Ne oldu? İran günden güne kötü gidiyor. Yani bugünkü bir hamle burayı vurması bana göre mantıksız. Ha şeyi de söyledik. Biliyorsunuz İran'dan 3 tane füze çıktı. Bizim Hatay'a havada vuruldu falan. Bunu İran yapmaz dedik. Nahçıvan'a, Azerbaycan'a gitti. Bunu İran yapmamıştır dedik. Tamam İran topraklarından atıldığını biliyoruz o füzelerin. O tespit ediliyor ama İran devleti yapmamıştır. Mossad'ın nasıl kanserli uğur gibi tahrına sızdığını biliyoruz. Bir günde 48...
2: Yapmışsa İsrail yapmıştır.
1: Ha İsrail yaptırttırdı yani
2: Kıbrıs'taki
1: orada.
2: İngiliz üssünü vurduklarında da İngilizler bu dronlar İran'dan havalanmadı dediler. Yani evet. Orada çok şüpheli şeyler oldu.
1: Ha İran'dan Suudi havalansa bile İran hükümeti havalandırmıyor. Yani İran'ın yetkisinde olmayan Mossad'ın kontrolünde yerler var.
2: Savaşta da onun elindeki kart, yani İran'ın elindeki kart işte Hürmüz Boğazı. Başka bir şey yok adamların elinde. O da diyor ki ben bunu uyguluyorum ABD ile ve İsrail ile savaşırken.
1: Tamam çok güzel bir kart.
2: Siz de bunu işte bölmeye çalışıyorsunuz diyor. Bayde tabii ki başka bağımsız bir devlet hani işte en azından İran'a bağlı değil diyelim. o da bir hayatını sürdürmek istiyor işte petrolümü çıkartacağım diyor. Tabii. Dolayısıyla haksızlıktan haklılıktan ziyade stratejik olarak anlamlı
1: değil
2: mi? Ama yanlış
1: İran kendisi için de yanlış yapıyor. Niye sen Müslüman ülkeleri kendi komşularını düşman alıyorsun ki? Senin
2: Bayezi
1: düşmanın Amerika
2: ise. Bayezi zaten düşman değil mi abi İran'a? Yani vurmasa da
1: hayır, düşman orada şimdi Suudi Arabistan'dı. Suudi Arabistan Sünni blokun lideriydi. İran da Şia blokun. Yani bu eskiden beri olan bir şey. Ama bu conqueror yan içinde kalır. Bu İslamiyet'in içindeki şey. Ama Siyonist İsrail'e karşı hepimiz aynı safhadayız. Emperyalist Amerika'ya karşı hepimiz aynı safhadayız. Yani orada orada Şia Sünni yok yani burada.
2: Ama stratejik olarak anlamak istiyorum.
1: Yanlış
2: İran'ı yapabileceği... Katılıyor musunuz Cüneyt Hocam? Yani İran...
3: Ya bunu savaşın 3. gününde de yaptı İran hatırlarsanız. Hatta biz o zaman konuşmuştuk. Sayın Hakan Fidan da dedi. İran'ın kıyı Arap ülkelerini vurması stratejik bir hatadır diye.
2: Tam Hakan onlar, Fidan'ın katıldığı toplantıda İran bir de orayı vurmuştu.
3: Tabii şeyleri yani Birleşik Arap Emirlikler, Katar oradaki Amerikan üslerini vurdu.
1: Yani kendisi açısından
3: vurdu.
1: Da çok yanlış. Yani bakın şu, buralar bunların elinde füzeler var ama ya Bahreyn'de Amerika'nın 5. filosu var. Sen niye vurup da düşman? Bahreyn'in %85'te Şii. Yani şuna bak orada Şii'yi de öldürüyorsun sen yani şey olarak da niye oraya düşman kazanıyorsun ki? Bunun bir mantığı yok. İran açısından da mantığı yok. Yeni bir düşman kazanıyor. Savaşırken Hitler gidip de düşman mı kazanıyor? Dost kazanmaya. Macaristan'ı elde etmeye.
2: Düşman kazanmadı adam mı kaldı hocam? Hala adamın adını andığında. Bilmiyoruz da o tarihte nasıl yazıldı ayrı konu.
1: Hayır öyle öyle yazılır da bilmiyorum. Mesela Franco'yu, Salazar'ı, Mussolini'yi, Macaristan'ı, Bulgaristan'ı, Romanya'yı önce dost aldı.
2: Söylediğim yanlış anlaşılmasın ama bugünkü bu manipülasyona bakınca Hitler döneminde anlatılanlara şüpheyle bakıyorum demek istiyorum. Evet. Adamlar Gazze'de İsrail'e bakarsak Gazze'liler terörist. Yani bütün pek çok insanda buna Fransa'da, İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde inanıyor Gaffar.
0: Tabii canım.
2: Yani diyorlar ki
1: ama bütün dünya İsrail'e karşı.
0: Mesela,
1: onda bir şey yok.
0: Mesela,
1: İsrail bir düşman dağısı ama İran'a karşı
0: Hamas'a
1: bir şey değildi.
0: Hamas'a da diyorlardı ki sen neden İsrail'in sivil bölgelerini vuruyorsun diyorlardı. Benim tavrım belli. Siyonist saldırganın her yeri vurulabilir, meşrudur. Ama şimdi şu konuyla ilgili bir açıklık getirmeme müsaade edin. İran kaynakları diyor ki biz Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurmadık. İran vurmadım diyor.
1: Yok yalan söylüyor.
0: Hocam, bence Birleşik Arap Emirlikleri yalan söylüyor. Hayır, sizin elinizde yalan makinesi.

0: söylüyor diyorsunuz. İran'a döneyim. İran diyor ki ben vurmadım ama İran şunu da söylüyor. Diyor ki Amerikan gemilerine füze ve drone attım diyor. Attım diyor yani. Bunu attım diyor. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Yani biz bir tarafı, sadece bir tarafın beyanını ciddiye alırsak İran burayı vurmuş diyeceğiz.
1: Tamam, pardon, beyan ama, yok ortada. Görünen şey var. Suudi Aramco firmasını vurdu. Petrol tesisini vurdu.
0: Görünen şeyi, görünen şeyi söyleyeyim ama görünen şey mesela İsrail'in kendi büyükelçiliğini vurmasıdır. Görünen şey budur. İsrail bunu yaptı. Siyonizm bunu yaptı. Amerika da bunu yaptı. Amerikalılar bunu yapar. İsrailler yapar. Sahte bayrak dedikleri budur. Dün zaten Trump'ın açtığı konu neydi? Efendim biz bir kurtuluş operasyonu yapıyoruz. Neyi kurtarıyorsun sen ya? Neyi kurtarıyorsun abicim? Her yer mayın. İran geleni vururum diyor. Sen kurtaracaksın. Sonra ne oldu? O gemi kaptanları iki tanesi konuştu El Cezire'ye. Dedi ki o kahraman nerede dedi gemi kaptanlarından biri. Yani kurtaracak ya bizi Amerika. Hani gidelim oraya doğru. Yapmaya çalıştığı şey şu. Bir provokasyon. Yani savaşı yeniden alevlendirmek
1: kim
0: için Amerika tarafından yapılan provokasyon. Yani, provokasyonu Amerika yapıyor.
1: Şey, Amerika attı.
0: Şimdi yani, İran diyor ki bakın İran diyor ki ben atmadım diyor. Şimdi attı ya da atmadı demiyor. Bak ben bilmiyorum.
1: İran atmadı mı?
0: Hocam ben kimin attığını bilmiyorum bak. Diyorum ki İran atmadım diyor. Yani şimdi düşünün.
2: Hocam orada.
0: Camınıza bir taş geldi. Mahalledeyiz. Yani. Cama bir taş geldi. Biz de çıktık bakkal Muhittin. Ulan niye attın taşı dedik. Muhittin'i döveceğiz. Muhittin de diyor ki ben atmadım abi kusura bakma diyor. Benim ilgisi yok diyor. Dövelim mi Muhittin'i?
3: Ama Muhittin de atar yani.
0: Atabilir. Şimdi ona geliyor.
1: Camcıyla ortak şimdi, bir attı.
0: Ona, ben şunu bekledim. Şahsi fikrimi de söyleyeyim o zaman. İran'ın burayı vurması meşrudur bence. Ben o kanaatim.
3: Vurduysa da meşrudur.
0: Ben hiç pozisyonumu değiştirmedim.
3: Peki bunu niye mesela?
0: Bunlar çünkü Amerika'nın eteklerine sığınmış. Hı hı. Türkiye'nin de ayağına bağ olan tipler. Biliyoruz bunu. Afrika'da ne hatlar karıştırdığını biliyoruz. Bunlar orada kabadayılık yapacaklar. OPEC'ten çıkacak bilmem ne yapacak.
3: O zaman şöyle mi diyorsun?
0: İran da buna diyor ki sen sopadan anlıyorsun diyor. Bak İran orada senin anladığın dil bu diyor. Şimdi biz savaşta değiliz. Allah'a şükür değiliz yani. Türkiye savaşta değil. Ama bak Türkiye birisi hele bir bulaşsın bakayım. Bir bulaşsın bakayım. Mesela diyelim Yunan herhangi biri yani bize birisi bir bulaşsın bir dürtsün bakayım. Bak bakayım Türkiye ne yapıyor. O adasını efendim gemisini tozunu dumanını limanını iskelesini bırakıyor mu acaba Türkiye?
1: Peki Gaffar
0: savaş böyle bir şey mi
3: yapıyor? Gaffar'ı anlayalım.
0: Savaş budur yani.
3: Şunu anlayalım.
0: Savaş budur
3: yani. Dediğini anlayalım. Gaffar da mesela o zaman bu şey arıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde o 60 gün süresi doldu Trump'ın kongreyi ikna etmek için.
0: Sahte
3: bu
0: bayrak.
3: Bu kadar göz göre göre ve şey yapıyorlar yani.
0: Sahte bayrak.
3: İran vurdu diyorlar.
1: O bayrak. Zaman bu sahte bayrak. Ya bir kere sahte. Bu füzenin
0: İran vursa ben niye vurdu demem. Ben hoca gibi bakmıyorum. Ben helal olsun derim. Bak söyleyeyim. Helal olsun derim yani. Amerikan üslerinin hedef olması, ekonomik hedeflerin hedef olması kötü bir şey değil. Ben öyle bakıyorum. Ama bu benim şahsi görüşüm. Yani ben stratejik kısmı bir yana bırakın. Şahsi fikrim bu. Evet. Fakat görünen şey şu. Bence anladığım kadarıyla İran burayı vurmadı.
1: O zaman bunu söyleyecek.
3: Zaten
1: bak, biz
3: bir şey konuşalım.
1: Zaten. Yani bize de üç füze geldi.
3: Stratejik olarak ne işe yarar yaramaz. Bir türlüsü evet. Haklılığı haksızlığı zaten değil. Bence
0: şey yani, o kısım aranızda. Ben de fikrimi söyleyeyim
1: eğer
0: diye sordum.
1: İran vurduysa İran'ın kendi aleyhine. Kendi bacağını sıkıyor burada. Niye bu kadar düşman birleşecek bütün Sünni bloku? Bakın yeni ittifaklar çıktı.
0: Ya bu Bayen'in yanında durmazlar hocam. Bayen'in yanında Sünniler falan da durmaz. Merak etme. Bayen'in yanında bir tek Siyonistler durur.
1: Peki Suudi Aramco'yu vurdu. Suudi Arabistan'ı vurdu.
0: Onda da biz vurmadık dedi bak.
1: Ha.
0: Suudi Arabistan da dedi ki İran vurmamış dedi.
1: Tamam.
0: Bak şimdi o da vurmamış dedi ama yani.
1: Güzel.
0: Şimdi hani biz illa vurdurtacak mıyız yani birbirine bunu?
1: Ama İran topraklarından çıkan füze vurdu. Bize de İran topraklarından...
0: Ben füze izi görmedim yayınlanmadı hocam. Füze izi yayınlamadı.
1: Yayınlandı.
0: Hayır, füze izi yayınlanmadı hocam. Füze izi yayınlanmadı hocam. Ben görmedim. Ben bizim... Suudi Arabistan'ı diyorum. Ben bizim Savunma Bakanlığımızın beyanı benim için her şeyin üzerindedir. Ona bir şey demem. Ayrı bir konu. Türkiye Cumhuriyeti'nin makamları tabii ki bizim için önemli.
2: Yani bu konuda...
0: Ama Suudi Arabistan'ı söylüyorum. Suudi Arabistan bir füze izi de yayınlanmadı. Suudi Arabistan dedi ki bize İran vurmadı dedi. İran da biz vurmadık dedi. Aynısı İngiltere üstünde oldu. İngilizler dedi ki buraya gelen dronlar İran'dan gelmedi dedi. Şimdi burada gelmiş de olabilir bak. İran bunu yapmayacak bir ülkede değil dediğin gibi belli yani. O da olabilir. Ama biz hani beyan ortadayken soruyu sormamız lazım. Yani İran şunu yapabilir mi? Vurur ve vurmadım der mesela. Bundan bir kazancı yok ki. Zaten herkes vurdun demeye çalışıyor.
3: Vurdun dese zaten
1: yok.
3: Yani vursa mesaj vermek için.
0: Vursa vurdum der mesaj verdim
1: yok.
0: Der.
1: Aleyhine onu evet. Söylüyorum ben.
3: Cüneyt Hocam.
2: Ya burada şimdi bence yeni bir bakış var. Artık tamamen olay şeyin üzerine döndü. Körfez'e döndü. Körfez'deki petrolün çıkarılmasına, kapatılması meselesine döndü. Burada Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın bence bir projesini uygulayan bir piyon şu anda ilk. Ona bu hatta

0: araştırıp İran'ın tepkisini ölçecekler. Biraz önce Gaffar Bey'in dediği gibi eğer gelirlerse yanında bir ittifak, petrolün o kıyıdan buranın üzerinden götürülmesi üzerinden bir hesaplaşma yapacaklar. Dolayısıyla İran'ı Körfez'de yalnızlaştırmak istiyorlar. Ben katılıyorum Gaffar Bey'e. Daha ortada bir şey yokken İran'ın böyle bir durumda tepki vermesi mümkün değil. Yani çok erken. Çünkü kimse ne olduğunu bilmiyor. Daha kanalı döşememişler. Bir şey yapmamışlar. Ya sadece burayı bir nokta olarak o limanı belirlemişler.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu an çok erken hocam. Yani bir net de bir şey de yok
2: komutanım,
0: yani ortada.
2: Komutanım erken diye bir şey yok. Şimdi bahane bulacak. Trump bahane arıyor.
0: Ama şimdi
2: Kongresine karşı bahane, bak şey İrfan Bey söyledi. 1 Mayıs'ta süresi bitti.
0: İşte Gaffar Bey'in dediğine geliyor.
3: Bahane olmadan da vurur abi. Bahane olmadan da vuruyor. Trump
2: vurabilir
1: yani. Bahane var gerçi
0: eğer
1: yani.
0: Bahane ise yaratmış olsun.
3: Yani o da bir şeyin bir de o tarafı da var.
2: Ama kongreyi de ikna etmesi lazım. Kongre. Adamın beri her gün 1,5 milyar doları
1: kongre mı? Kongrede demeyecek mi Uğur hocam? Ya bayi vurmuş sana ne oluyor?
3: O da onudur.
1: Yani,
2: ama o kongre üyelerini maalesef Siyonistler fonluyorlar. Acayip fonluyorlar.
0: Bu şey de olabilir hocam. Amerikan gemisinden atılan bir füze de olabilir.
2: Ya her şey olabilir. Ama İran açık ve net olabilir. Bunu söylemesi lazım.
0: Hani bahane dediniz ya. Tam sizin dediğinizi
3: hocam örtüyor. Söylüyor işte. İnanmıyorsunuz.
1: Gaffar'ın dediği doğru.
3: İran diyor. İşte
1: Trump'ın da bahaneye ihtiyacı yok ki. Yani bayi vurdu İran deyip sahte bayrak operasyonu yapmasına gerek yok adam.
0: Ama şu an statik kongrede bir durum. Körfez'de yeni bir şeye ihtiyaç var. Hareketlenmesi lazım Körfez. O kapattı.
2: Ya barış
0: o
2: olsa niye hareket? Bu kapattı. Niye savaş oldu?
0: Ya yeni bir durum hocam. Yeni bir hamle. Tamam. Savaş böyle yürüyor
2: İran
0: zaten.
2: İran diyor ki anlaşmaya hazırım diyor. Trump da anlaşmaya hazırdı. Tabii İsrail istemiyor.
0: Şimdi konu dikkat ediyor musunuz? Bir haftadır uranyum meselesi falan hiç tartışılmıyor.
2: Evet.
0: Belki diplomasi de masada. Şimdi bu Körfez konuşulacak. Trump diyecek ki uranyumu erteledim ben. Başka bir döneme bıraktım. Şimdi bunu konuşuyoruz.
2: Hürmüz diye bir sorun yoktu.
0: Şimdi asıl sorun oldu.
2: Hadi ne oldu? Uzun menzilli füzeler, nükleer silahlar.
0: İşte bitti. Konuşulmuyor
2: şimdi. Vekillere destekler, Haçlı Şabi'ye destekler. Tabii. Bitti. Bu Hürmüz'ü çıkarttılar. Hiç olmayan bir sorunu. Sorun yaptılar. Şimdi onu çözmeye çalışıyorlar.
0: Ve bundan sonra da bunun üzerinden gidecek.
1: Biz çok etkileniyoruz buradan da. Bütün ülkeler etkileniyor. Kim Hürmüz'den en az etkilenen? İsrail ABD mi?
4: Şunu ifade etmek istiyorum. Tabii burada petrol fiyatlarını yüksek tutmak aynı zamanda İran'ın bir motivasyonu savaşla ilgili. Çünkü dünyayı bu noktada özellikle uluslararası camiayı veya Trump'ı yüksek petrol fiyatlarıyla ne yapmak istiyor? Baskılamak istiyor.
1: O da bir koz.
4: O yüzden de aynı zamanda işte Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Umanos bu bölgedeki o petrol alternatif olarak petrolün dünyaya ulaşmasını engelliyor ve engelleyecektir. Çünkü elinde böyle bir koz var ve bunu kullanmak isteyecektir bu noktada. Da İran. Diğer taraftan ise tabii burada petrol fiyatı yüksek olması hani kime yarıyor? Şu an mesela Rusya bayram ediyor. Bayram ediyor. Hakikaten ciddi anlamda şu anda büyüme potansiyeli de var Rusya'da şu anda. Diğer taraftan savunma sanayi şirketleri.
1: Bu arada ilginç bir şey. Sözünüzü unutmayın. Ukrayna'ya da yarıyor. Yani gelip burada drone teknolojisi satıyorlar. Çünkü Rusya İran'a dronlar veriyor. O dronlarla Körfez ülkelerine saldırılıyor. Zelenski'nin Körfez'deki bu faaliyetlerin geçen çok büyük bir anlaşma yaptılar.
2: Evet.
1: Yani ummadık ülkeler de bu işten kazançtı. İsrail peki bu noktada?
4: Şöyle söyleyeyim size, yani bir makale okudum. Orada en çok bu işten kazananlar özellikle petrol firmaları, petrol şirketleri ve aynı savunma sanayi. Ya bu ikisi şu anda gerçekten altın dönemini yaşıyor. Dünyada savunma sanayi harcamaları ciddi anlamda
1: korkunç
4: arttı.
1: Yani
4: bu
1: evet.
4: Korkunç boyutlara ulaştı bu nokta. Tabii İsrail. Ya o bambaşka bir kategori.
1: Ya Hürmüz'ü yani, etkilemiyor değil mi?
4: Yani
1: İsrail
4: şöyle
1: etkiliyor
4: söyleyeyim. Yani, şöyle ya İsrail'in şu anda yani lobiden yani Siyonist sermayenin muazzam bir desteği var oraya şu anda. Yani yoksa bu yıllardan beri süregelen savaşın finansmanı inanılmaz rakamlar var. Evet. Yani iş gücün tamamıyla savunma sanayinde kullanıyor, savaşlarda kullanıyor. Ve bu çok sürdürülebilir bir nokta değil normal bir ülke açısı ama Siyonist lobi burada ciddi anlamda bir sermaye aktarımı yapıyor İsrail'e. Yani İsrail bu noktada ayrı bir kategoride.
1: Şu açıdan soruyorum yani burası tıkansa hiç açılmasa da burada bu kriz olsa dünya sallansa İsrail
2: hatta işine gelir.
1: Sevinerek hiçbir izliyor. Şey çünkü Hürmüz onu etkiliyor mu demek istiyorum petrolünü.
4: Ya mutlaka etkiler fakat çözebilecek durumda şu anda bunu.
1: Yani şey
4: çünkü
1: değil.
4: Yani ABD 1970'lerden sonra ilk defa petrol ihracatçısı ülke konumuna geldi. Hmm. inanılmaz düzeyde kaya gazı rezervleri var şu an ABD tarafında. Yani bu nokta en kötü.
2: Venezuela'da petrolünü çok güzel.
1: İsrail hocam. Bu İsrail nereden alır petrolünü, doğal gazını?
4: Yani en kötü ihtimalle ABD'den gelir. Hani bütün bu yolların kapandığını düşünelim biz. Yani
2: çok kolektif bir, falan alıyor.
4: Çok kolektif
2: bir... Birleşik Arap Emirlikleri alıyor. Zaten Ortadoğu'dan alıyor. Yani
1: tedarik zincirini merak ediyorum. Şu kapanmasıyla onu... Yo, o şeyler, politik bir şeyden bahsetmiyorum.
2: Pipeline'lerle yani, alıyorlar.
4: Şöyle söyleyeyim.

0: alıyorsunuz. Trump bunu Avrupa Birliği'ne de söyledi. Enerjiyi bizden alın dedi. Hı-hı. Yani onlar da aynı zamanda enerji satmak istiyorlar. Tabii bu bölgede Birleşik Arap Emirlikleri var, Suudi Arabistan var. Hani bunlar en kötü senaryo. Tamamen kilitlendiğini düşünelim. Yani ve bu bölgenin enerji üretemediğini düşünelim. Ama bu dünya için kaos zaten. Yani şu anda biz öyle bir noktadayız ki bir uluslararası iktisat tarihine yazılacak bir konu bu aslında. Bu Hürmüz krizinin enerji şoku ve dünya ekonomisi üzerindeki maliyeti.
1: 73 petrol krizi, 79 petrol krizindeki.
0: Tabii aynı şekilde.
1: Birinde işte Arap-İsrail savaşı vardı. Birinde İran'daki devrim Irak savaşı vardı. İkisi de
2: ekber hazır mı arkadaşlar?
1: Aynısı şimdi oluyor işte.
2: Hocam bir hemen İran'a bağlanıp şu sorunun cevabını alalım mı? Hazır bağlantıda bir sorun da yaşanmasın. Ekber merhaba.
3: Merhaba.
2: İnternet bağlantısı iyi mi Ekber? Piksel piksel olmuş arkan. Günden güne kötü mü oluyor İran'da internet bağlantısı?
3: Daha önce Teams üzerinden yayınlarımızı yapıyorduk. Tabii bizim kendimize özgü programlarımız var. Onlar kapalı. Birkaç zamanda Teams'de yapıyorduk. Onu da kapattılar artık. Mecbur WhatsApp üzerinden yapıyoruz. Ancak WhatsApp'ın da kalitesi bu kadar.
2: Gene iyi canım. Önemli olan verdiğim bilgiler zaten. Ekber, şimdi stüdyoda tartışma var. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurdu mu vurmadı mı?
3: Evet. Melih şöyle söyleyeyim. Resmi düzeyde İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurduğuna veya vurmadığına ilişkin bir açıklama askeri kanattan veya devlet kanadından yapılmadı. Fakat İran Devlet Televizyonu adını açıklamadığı bir askeri yetkiliye dayandırarak İran'ın böyle bir planının olmadığını ifade etti. Yani Devlet Televizyonu esasında resmi bir kurum da sayılır. Ancak dediğim üzere ismi açıklanmıyor. O yüzden neden bu şekilde haber yayınlandı? O da ciddi tartışmaya açık bir mesele. Ancak devrim muhafızlarından olsun işte veya diğer Hatemul Enbiya karargahından olsun bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Fakat az önce Taslim Haber Ajansı, devrim muhafızlarına bağlı Taslim Haber Ajansı bir haber geçti. Bir uyarı esasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bir uyarı mesajı yayınlandı. Ve o uyarı mesajında da şöyle deniliyor ki eğer Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in oyuncağı kalmaya devam ederse, hata yaparsa öyle ona bir ders vereceğiz ki sonsuza kadar unutmayacaktır. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri akıl dışı eylemlerini devam ettirirse bütün tesisleri bizim hedefimiz haline gelecektir. Herhangi bir tesisi işte boş bırakmayacağız yönünde. İran'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik az önce devrim muhafızlarına bağlı Taslim Haber Ajansı'ndan ismini yine açıklanmayan bir askeri yetkiliye dayandırarak bir uyarı mesajı yayınlandı. Esasında bu Arap ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin özel bir konumu vardır. Biliyorsunuz ki bu savaş sırasında İran Körfez'deki 5 ülkeye yönelik saldırıları söz konusuydu. Ancak en çok tepkisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne oldu ve en çok da insansız hava aracı ve füze bu ülkeye yönelik yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İranlı bazı yetkililer özellikle milletvekilleri yeniden bir savaş olması durumunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne çöl devrine yani eski devrinde hani nasıl balık tutuyorlardı öyle bir döneme göndereceklerini teknoloji diye bir şeyi Birleşik Arap Emirlikleri'ne
2: çöl devrine göndereceklerini
3: demişti. Evet haş evet. Yani teknoloji diye bir şey kalmayacaktı.
4: Zaten çöldeler ya.
5: Hayır şey taş devri demişti ya Amerika İran Trump için o da buna çöl devri.
2: Çöl devri diyor. Yani çölde yaşanıyor yani. Evet.
4: Yani o çöldeki eski halini diyor.
5: Çadırlı.
4: Galiba. Hani çölün üzerine evet, evet. Dubai Mubai kurmuşlar ya hani kurmazdan önceki haline sizi göndeririz diyor demek. Evet.
2: Evet. Yani kurması için de bir gerekçe olup olmadığı konusunda yorum yapar mısın? Vurur mu İran böyle bir durum? Ama sen diyorsun ki yapılan açıklamada İran'dan resmi bizim böyle bir hamlemiz yok dediler. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir saldırıları oldu yönünde açıklamaları var.
3: Evet yani Melih bunu ben özellikle altını çizerek söylüyorum. Tabii devlet televizyonu resmi bir kurum. Ancak neden bunu ismini açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılarak veriyor? Bu biraz tartışmaya açık. O yüzden temkinli olmakta fayda var.
2: Doğru yani
3: bu olmuş da olabilir olmamış da olabilir.
2: Reddedecek çünkü olsa adıyla daha sanıyla reddederlerdi diyorsun. İsmi verilmeyen
3: mesela,
2: yetkilinin evet. açıklama yapması doğru söylüyorsun yani biraz şüphe uyandırıcı.
5: Net değil evet.
4: Şöyle bir şey var galiba. Yapmadılar ama yapmışlar gibi bir algı oluşmasından hoşlanıyorlar. Yani bunu İranlar mı yaptı ya vururlarsa falan diye.
2: Yani o da bilinsin yani. Burada
4: evet,
2: biliriz.
4: Vurabiliriz gibi yani.
1: Ekber Bey bir şey sorabilir miyim?
2: Şuna hemen geliyorum hocam. Bir de bu Ekber'cim Amerika gemisine yapılan saldırıyla ilgili onu da ABD yalanlıyor. Vurmadılar diyor. İran'da vurduk diyor.

0: Melih, bu konuyla ilgili ben İran devlet medyasında görüntüler de gördüm ki o görüntülerde insansız hava araçlarıyla, işte füzelerle, roket sistemleriyle, hatta ABD gemisine yönelik saldırılar söz konusu oldu. Ancak İran ordusundan gelen açıklamada bu saldırının uyarı niteliğinde olduğu ifade edildi. Yani tam olarak gemi hedef alınmamış, o geminin yakın noktaları hedef alınmış bir uyarı ateşi olduğu ifade edildi. Ve bu konuyla ilgili İran devlet televizyonunda görüntüler yayınladı. Tabii burada bir çelişkili ifadeler de söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri en azından iki geminin, ticari geminin bu bölgeden geçtiğini ifade ediyor. Ancak İran'dan gelen resmi açıklamada bu reddedildi. İran devrim muhafızları herhangi bir ticari geminin Körfez'den geçmediğini belirtiyor. Fakat ABD diyor ki bizim işte gemiler bu şekilde oradan geçti. Askeri gemilere gelince dediğim üzere İran uyarı ateşi yapıldığını ifade ediyor. Gün içinde tabii yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bir iddiası söz konusuydu. Gemilerden birinin vurulduğuna ilişkin. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bunu reddetti.
1: Şu ortada yayınlanan görüntü Ekber'in söylediği devrim muhafızlarının uyarısı mı arkadaşlar? Var mı sesi, bir bakalım mı ona bir? Devrim muhafızlarının uyarısı. Hürmüz'den geçen gemiler bulacaktır diyor.
2: Manama Sea. This is Japan Navy Series 1. This is Japan Navy Series 1. This is Japan Navy Series 1. Form of the Strait is that people are and pass through that we have permission from Islamic Republic of Iran now and through for peace. Any vessel approaches the Strait of Hormuz.
1: Evet, radyo yayını aracılığıyla devrim muhafızları uyarıda bulundular gemilere. Böyle bir uyarı duyuyor Hürmüz'de.
0: Evet.
1: Kontrolsüz şekilde ilerleyen, yani İran'dan habersiz şekilde ilerleyen gemiler. Uğur Hoca'nın bir sorusu var sana.
3: Ekber Bey, iyi akşamlar. Bir şey soracağım.
0: İyi akşamlar. Şimdi,
3: geçen hafta basına Türkiye'de İran'ın bu 28 Şubat'tan sonra Amerika ve İsrail'in saldırıyla 249 milyar dolar kadar sivil kaybının, zayiatının olduğu yansıdı ve İran'da resmi olaraktan zaten barış anlaşması için tazminatı şart koşuyorum demişti. Bunu biliyoruz.
0: Evet.
3: Bir şey daha biliyoruz. Bu İran'ın vurdum ya da vurmadım yalanlıyor, doğruluyor neyse. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan firmasıyla sırf Dubai'den 7 Arap Emirliklerinden Beya'dan bir tane Dubai'den 100 milyar dolar. Diğer 6 Arap Emirliklerinden de 150 milyar dolar, toplam 250 milyar dolar sermayenin çıktığını da medyadan takip ediyoruz. Yani 250 milyar dolar bir taraf kaybetmiş gibi, 250 milyar dolar da İran kaybetmiş gibi. İran'da halk ne diyor şimdi bu sivil kayıplara? 250 milyar dolar, 249 mi, gerçek mi, abartı mı? Yoksa zayiat tahminimizden daha mı fazla İsrail'in bombardımanı sayesinde? Nedir İran'daki halkın görüşü?
0: Değerli hocam, şöyle söyleyeyim. Bu konuyla ilgili, zayiatla ilgili ben bildiğim kadarıyla sadece bir kere açıklama yapıldı. Hükümet sözcüsü Fatma Muharcıran'ın açıklaması oldu. 260-70 milyar dolarlık İran'ın zayiatından bahsetti.
3: Evet.
0: Ancak daha sonra bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Gerçi ben bazında görüyorum mesela hangi sektörlerin daha çok zarar gördüğüne ilişkin. Mesela son baktığımda bir gazetede en çok mesela plastik ve lastik ürünleri üreten işte fabrikaların zarar gördüğünü ifade etmiş. Ki biliyorsunuz İran'da petrokimya sektörlerine yönelik saldırılar oldu. Mesela ikinci
4: sektöründen
0: başlayalım.
1: Buyur,
4: Melih, çok özür diliyorum. Buyur. Bir son dakika girmek istiyorum. NASA'ya göre İran saldırısı sonucu Hucurat'ta çıkan yangının 3 farklı tespit noktasında 13 gigabitin üzerinde termal ışıma gücüne ulaştığını ve aynı tesise yönelik 9 Mart saldırısından çok daha büyük boyutlarda olduğunu gösteriyor diye.
1: NASA.
3: Amerikan
1: Hucurat'taki saldırı için bu açıklamayı yapıyor değil mi? Yani kanıtlamaya çalışıyorlar. Doğrudur. İran vurdu bunu diye.
4: Evet,
3: İrfan Bey, bunların ispatı var mıdır NASA'nın? Yani şimdi Gaffar Bey'i ikna edemiyoruz. Diyor ki yalan söylüyor onlar.
1: Ya
3: görmedim ikna ben diyor.
1: Ziyade biz anlamaya çalışıyoruz canım. Yani hocam şimdi bu
5: Amerika'daki niye inanayım abi? Bunca hocam, yalan söylemişler.
3: NASA söylüyor ya, resmi
1: nasıl bir delil sunuyor?
5: NASA'da bol yalanı var NASA. Ay'a indikleri bile tartışılıyor.
4: Şu anda
5: ciddi söylüyorum, şaka değil yani. Kendileri tartışıyor. Kendileri tartışıyor. Ben tartışmıyorum yani. Benim
1: Gaffar olayı Ay'a inişe kadar
3: getirdi. Gaffar Washington
5: yani
3: başkenti
5: NASA dedi
3: da
5: diye NASA dedi diye inanacak mıyım yani? Hocam, ben illa öyle
1: NASA
5: bir şey
1: nasıl bir delil sundu onu merak ettim. Ne dedin? Nasıl ölçmüş yani NASA?
4: Şimdi fotoğraf uydudan çekilen bir fotoğraf. Tabii şimdi Amerika

0: Birleşik Devletleri'nin reklam olsun diye söylemiyorum ama Amerikan istihbarat topluluğunu küçümsememek lazım. 18 hep altını çiziyor. 18 ayrı istihbarat teşkilatı.
1: Onlar yalan söylüyor.
0: 850 milyar dolar yani Donald Trump, evet Donald Trump birçok açıklamalar yapıyor ama önüne konulan raporlar en azından koyanların ne kadar ciddi olduğunu biliyoruz. Donald Trump neyin doğru neyin yalan söylüyor ona girmeyeceğim ama tabii.
2: İstedikleri zaman buluyorlar, haklısın. Mesela ABD başkanına saldıracağı zaman pompalı tüfekli adam onu saptayamıyor o kadar. Sen diyorsun ya 13 tane mi var onun istihbarat örgütü. Onu anlamıyorlar. Adam pompalıyla dalıyor 16
3: onu
2: tane.
3: Onu anlamıyor.
2: Ama salona kadar Bayede abi cehennem bir 10 bin kilometre ötede değil mi? Oradaki bir üssü vurmuşlar da şu kadar GP ne kadarlık enerji açığa çıkmış ölçüyorlar. Yani istediklerini de buluyorlar. Ama bu çabanın kendisi çok ilginç. Yani vurduğunu kanıtlamak üzerine NASA da devrede şu an.
3: NASA da devreye girmiş.
0: Bakalım. Şimdi Geographic İstihbarat Intelligence diye bir ayrı bir birim var. Washington DC yakınlarında, Virginia'da. Bunların tek bir işi var. Şu andaki tüm bölgedeki hareketliliklerin uydu fotoğraflarıyla saniye saniye fotoğraflar, hareketlilikler, görüntüler sürekli olarak ve bunlar NASA ile ortak çalışıyorlar. NASA ile ortak çalışıyorlar. Belirlenen bu tip işte her sabah malum 11'de başkanların istihbarat raporları konuluyor CIA tarafından. Daha sonra tüm bu raporlar CIA'de toplanıyor. O açıdan yani bu çok büyük bir sürpriz değil. Amerika'nın bölgedeki hareketleri izleyip de NASA'dan da böyle bir açıklama gelmiş olması çok şaşırtıcı değil Amerika'daki istihbarat topluluğu açısından. Doğru.
2: İrfan Ekber, sizden rica edeceğim. Reklamdan sonra da beraber olursak bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bu Trump'ın acaba Kongre'ye karşı savaşı devam ettirmek için yeni bir bahanesi olarak mı kullanılacak? Belki o saat itibariyle İran'dan da ismini veren bir resmi yetkiliden açıklama gelir. Konuşmaya devam ederiz. Şimdi reklamlar.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Üniversitelerde dijital dönüşüm hız kazanıyor. Artan rekabet, akreditasyon baskısı ve verimlilik ihtiyacı yüksek öğretim kurumlarını teknoloji odaklı bir yapıya yönlendiriyor. Küresel eğitim teknolojileri pazarının 2026'da 230 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de BİMSER'in geliştirdiği çözümlerle üniversiteler tüm operasyonlarını tek merkezden yönetebilir hale geliyor. BİMSER CEO'su Murat Atıcı, üniversitelerin tüm idari ve operasyonel süreçlerini tek bir dijital platformda topladığını belirtti.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
7: Halkbank. Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Savunma sanayinde adını dünyaya duyuran Aselsan, hava platformlarından atılan genel maksat bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren lazer güdüm kiti hattının görüntülerini paylaştı.
1: Güdümlü mühimmatlarımızın nasıl üretildiğini kamuoyumuz gördü. Artık binli adetler, on binli adetleri konuşuyoruz.
0: İsrail basını konuyu gündemine aldı. Sistemin üretim sürecine dikkat çekerek Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesine vurgu yaptı. Aselsan, hava platformlarının vuruş hassasiyetini yükselten yerli çözümlerinde seri üretim kapasitesini artırıyor. Şirket tarafından paylaşılan son bilgilere göre binlerce LGK-82'den oluşan yeni bir parti, kabul testlerinin ardından kullanıcıların envanterine girmek üzere hazır hale getirildi. Söz konusu aşama İsrail'de büyük ses getirdi. İsrail merkezli Maariv gazetesi, Aselsan'ın lazer güdüm kitlerinin tüm tedarik ve üretim zincirini ortaya koyan kapsamlı bir doküman yayınladı. Adını açıklayarak şirketin Türkiye'nin gelişen savunma sanayisini bir kez daha hatırlattığı vurgulandı. Seri üretim akıllı bombalar Türkiye'nin silah imparatorluğu kaslarını gösteriyor başlıklı haberde F-16'lar ve Akıncı ile yapılan testlerin Türkiye'nin savunma alanında kaydettiği mesafeyi ortaya koyduğu bildirildi. Yayınlanan içerikte mevcut stoklara güdüm başlığı kiti ve yönlendirme kanatçıkları eklenir.

0: ucuz ve basit bir silahın uygun maliyetle modern bir silaha dönüştürüldüğü ifade edildi. Türk savunma sanayinin teknolojik bağımsızlığa ulaşma ve Batı silahlarına olan bağımlılığı azaltma arzusunu gösterdiği belirtildi. Haberde ayrıca bölgesel ve küresel arenada önemli bir silah tedarikçisi olarak Ankara'nın konumunun yükselmeye devam ettiğinin altı çizildi.
1: Bu yıl 400 binden fazla ürünü teslim etmeyi planlıyoruz.
2: Çocuklarla çok fazla bir araya gelen bir akademisyenim. Çocuklara şunu soruyorum. Kimler hiç tanımadığı biriyle sosyal medya üzerinden konuşuyor diye soruyorum. Çocukların %90'ı el kaldırıyor ve diyor ki biz diyor evet tanımadığımız kişilerle konuşuyoruz.
0: İnternet ve sosyal medyada tehditlere karşı yeni bir dönem başladı. 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması geldi. Karar resmi gazetede yayınlanarak yasalaştı. Peki şiddeti önleyecek yeni çalışma kimleri ve neleri kapsıyor?
3: İnternet ve sosyal medya platformlarında milyonlarca genci ve aileyi ilgilendiren düzenlemede 15 yaş altı çocuklara hizmet verilmeyecek. Yine yaş doğrulama dahil gerekli tüm tedbirler alınmış olacak. Aynı zamanda 15 yaş üstü çocuklar için ayrıştırılmış yani daha güvenli bir hizmet sunulacak.
0: Ebeveynlere yönelik kontrol araçları zorunlu olacak. Aileler çocuklarının hesaplarını denetleyebilecek.
3: Düzenlemenin en önemli ayaklarından bir tanesi de oyun platformları. Zira oyun şirketleri artık çok rahat edemeyecek. Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'den günlük 100 binden fazla erişimi olan yurt dışı oyun platformları artık ülkemizde temsilci bulundurmak zorunda ve usulüne uygun derecelendirilmeyen oyunların sunulması da yine yasaklanmış olacak.
0: Tüm bunların yanında yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun şirketlerine ağır yaptırımlar gelecek. Cezalar 10 milyon liradan 30 milyon liraya kadar kesilebilecek. İhlallerin devam etmesi halinde reklam yasağı ve bant daraltma olacak. Karar 1 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şirketlerin altyapılarını yeni mevzuata uyumlu hale getirmesi için de 6 ay süre verildi. Yeni yasayla birlikte çocukların dijital ortamlardaki güvenliği en üst seviyede tutulacak. Ailelerse rahat bir nefes alacak.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Kiracıların ve ev sahiplerinin beklediği haber TÜİK'ten geldi. TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklamayla kira artış oranı da yeniden belirlendi.
5: TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve açıklanan rakamlara göre Mayıs ayında kira artış oranları %32.43 olarak belirlendi.
6: Son 12 ayın ortalaması alınarak yapılıyor ve bir örnek verecek olursak 20.000 TL ortalama kira ödeyen bir vatandaş için 26.500 yaklaşık olarak hesap edelim. %32.43 ile çarptığımızda yaklaşık 26.500 liraya bir 6.500 liralık bir artışa sebep oluyor.
0: Kira kontrat süresi bu ayda olan kiracılar yeni zam oranını %32.43 olarak hesaplayacak. Uzmanlar yine de kiracıları uyarıyor.
6: Bu bir tavan zam oranıdır. Siz ev sahibinizle anlaşırsanız bunun daha altında bir zam yapabilirsiniz.
0: Geçtiğimiz ay açıklanan kira zam oranı ise %32.82 olmuştu. Peki önümüzdeki aylarda kira zam oranının yönü nereye doğru gidecek?
6: Bu ay da geçen aya göre daha aşağıda çıktı. Özellikle geçtiğimiz yaklaşık bir yıldır enflasyon kontrolümüz gayet iyi ilerliyor. Yıl sonuna kadar da yine kira enflasyonunun bu civarlarda ve aşağı seyirli sürmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz zaten hükümetimiz özellikle bu kiralık konut kampanyasıyla çeşitli önlemler almaya da devam ediyor. Ağustos ayında bunların da devreye girmesiyle ki ilk 6.000 Ağustos ayında Sayın Bakan'ın açıkladığı devreye girecek. Bunların da devreye girmesiyle ülkemizde kira enflasyonu inşallah biraz daha aşağıya gelecek diyelim.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Sistem güzel olur. Çok güzel bir sistem. Çünkü tahsil etmeme gerek yok daha.
1: Marmaray'da yeni dönem resmen başladı. Anadolu ve Avrupa'yı denizin altından bağlayan dev hatta sefer saatleri uzatıldı.
2: Mesela bazı arkadaşlar saat 1'den geliyor, taksi tutmak zorunda kalıyor. Bazı insanların parası olmuyor. Ama

0: Ve her türlü avantajlı metro çalışırız.
1: İstanbul'un en kritik ulaşım ağlarından biri olan Marmaray'da yolcu yoğunluğunu yönetmek için yeni bir değişikliğe gidildi.
2: Güzel buldum. İyi buldum öyle.
3: Bence daha güzel. Hani hem gece çalışanlar için daha iyi. Hem de ekstradan fazla para gitmiyor. Bence çok iyi düşünmüşler.
4: Düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri Ankara-İstanbul hattında seyahat eden yüksek hızlı tren yolcularının yaşadığı ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırmak.
5: Ben normalde çok Marmaray kullanan birisi değilim. Zaten uzun zaman sonra yeniden kullanmaya başladım. Böyle bir yürürlük getirilmiş olması, Marmaray saatlerinin geç saate kadar açık oluyor olması bence ülkemiz için çok daha iyi olacak.
1: Bu zamana kadar cuma ve cumartesi günü geceleri uygulanan ek seferler vardı. 3 Mayıs'tan itibaren artık bu ek seferler haftanın 7 günü uygulanacak.
0: Bence iyi bir şey.
1: Marmaray'ı çok kullanıyor musun?
0: Kullanıyorum. Açıldığından beri ben kullanıyorum. Mesela bazı arkadaşlar saat 1'den geliyor, taksi tutmak zorunda kalıyor. Bazı insanların parası olmuyor. Ama Marmara her türlü avantajlı. Metro çalışırız.
4: Yeni ek seferlerle Marmara'ya anında aktarma yapılacak. Şehirler arası ulaşım kent içi raylı sistemle tam entegre olacak.

0: Haber Radyo.
1: Sebep sonuç devam ediyor. İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı saldırıyı konuşuyoruz. Aklım Amerika'ya gitti tabii ki. Amerika mı yaptırdı diye konuşuyoruz bir yandan da. Gaffar diyor ki İran vurmadı. Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail bir şekilde provokasyon için BAE'yi vurmuş olabilirler diyor. Cüneyt Hocam, BAE'den böyle bir şey çıkartmak bu kadar müsait midir? BAE bunu algılayamayacak pozisyonda mı? Hiç mi hakikaten istihbaratı bir şeyleri yok bu ülkelerin?
2: Ya tabii
1: yani
2: ki
1: kendilerini
2: yok.
1: Kimin vurduklarını bilir mi BAE'liler?
2: Ya bence bilemez. Yani öyle bir erken ikaz ihbar sistemi, bir gözetleme, keşif veya en azından bir hava savunma sistemi bundan hiçbirinin olmadığını biliyoruz.
1: O zaman tamam, Birleşik Amerika eyaletleri dememde bir şey yok dilimin süsmesi.
2: Ben daha ilerisini söyleyeyim. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri Rusya'nın Ukrayna'sı gibi İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir benzerlik oluşmaya başladı.
1: Yani, nasıl yani?
2: Ukrayna'yı nasıl önüne attılar Rusya'nın?
1: Evet.
2: Muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri bu bir proje.
1: İran'ın önüne atacak.
2: Tabii OPEC'ten çıktı. Alternatif boru hattı. Boğaz'ı bypass edip yeni bir hamle. Bu sanki Amerikan projesi. Boğaz'da yeni Birleşik Arap Emirlikleri üzerine yeni bir projeye doğru gidiyor.
1: Nasıl İngiltere, Batı, Ukrayna'yı bir anlamda hani piyon olarak kullandıysa Rusya'yı
2: oyalamak için. Onu bir gerekçe gösterdi. Rus tehdidinin bir odak noktası olarak gösterdiler Ukrayna'yı.
1: BAE'yi de öyle kullanacaklar.
2: Evet, İran'ın önünde yeni bir şey gibi. Yeni bir proje. Bunun üzerinden geliştirecekler artık hamlelerini.
1: Zelenski'ye de karar vermişler midir Gaffar? BAE'nin Zelenski'si.
3: Neye? Zelenski tabii.
1: BAE'nin Zelenski'si o zaman.
3: Şimdi bu benzetme üzerinden gidersek tabii bir Zelenski bulmak lazım ama yani hocam zihin açıcı bir şey söylüyor ama çok buraya da uygulanabilir gibi değil. Yani Birleşik Arap Emirlikleri yani
2: İran şey dedi ama Gaffar Bey, Birleşik Arap Emirlikleri bundan sonra sanki meşru bir hedefimmiş gibi. Sanki ona odaklanacağım
3: şimdi,
2: gibi.
3: Hocam demin söylediğim şey şuydu zaten. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bu Arap Yarımadası içinde en sevilmeyen ülke.
2: Evet.
3: Sevilmemesinin de çok objektif gerekçeleri var. Bunlar çünkü Afrika'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da her yerde çok gayrimeşru işler karıştırıyorlar ve İsrail'le aralarından su sızmıyor. Yani bu konu bölgede İsrail'le yakınlaşan her ülke nefret odağı oluyor. Yani bu böyle bir realite var. Bu şu an yani efendim Suudlar İsrail'e müdahale ediyor. Yani müdahale etmeyebilir ama sonuçta bir pozisyonu var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bu pozisyon nedeniyle biraz zaten sevilmeyen ülke durumunda. Bu OPEC'ten çıkması ekonomik kısımlarını çok biz bilemiyoruz ama o da onu bir hedef gibi gösteriyor. Fakat Ukrayna'nın yalnız bırakılmışlığı, Ukrayna'nın hani ne diyelim ateşe atılmışlığı gibi bir şey Birleşik Arap Emirlikleri'nde zor. Yani benzetmeniz güzel, zihin açıcı ama Zelenski sorusu gelince orada boşluğa düşüyoruz. Çünkü gerçekten Ukrayna'ya önce bir Zelenski buldular. Sonra o gariban halkı, gerçekten gariban halkı o ateşin içine attılar. Ve bayağı çok bunlara gelebilecek bir şey değil. Zaten

0: Yani nüfusu az, bildiğiniz gibi. Biraz da aslında sömürgeci bir ülke. Dünyanın çeşitli yerlerindeki yağmaya ortak oluyor. Afrika bunlardan biri. Onun için hani burada belki şu olabilir. Ukrayna gibi ezilen değil ama Ukrayna gibi kullanılan.
1: Evet, hani, onu demek
0: istiyorum. O manada yani. Diyorsanız doğru, evet, evet, gerçekten hani İran'ın böğrüne vurulacak bir sopa gibi işlev görebilir. Kendisi de ona hazır görünüyor. Hemen bırakayım. Kara harekatı ile ilgili biliyorsunuz ısrarcı olan ülke Birleşik Arap Emirlikleri.
2: Tamam.
0: Diğer ülkeler çok bu konuya sıcak bakmıyorlar ama Birleşik Arap Emirlikleri biz bu işte önde bile gideriz.
2: Gideriz. Doha'ya bir gidelim. Doha'da Ali Altunkaya bizi bekliyor.
3: Ali, çok özür diliyorum. Bir sıcak bir haberi hemen Trump'ın ağzından iletmek istiyorum. Donald Trump Fox'a İran'a sadece 24 saat verildi. Bundan sonra dünya şimdiye kadar görülen en yıkıcı hava saldırılarından birine tanık olabilir diyor Trump. İran'a sadece evet. 24 saat verildi. Bundan sonra dünya şimdiye kadar görülen en yıkıcı hava saldırılarından birine tanık olabilir diyor. CNN International'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne sevk edilen İsrail yapma hava savunma sistemi bugün İran füzelerini engelledi diyor.
2: Peki, teşekkür ederiz İrfan. Ali'ye tekrar dönelim. Ali, merhabalar. Biz Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuşuyoruz. Bu saldırı nereden gerçekleşti? İran bununla ilgili İsmini açıklamayan yetkililer tarafından bir takım şeyler söylüyor ama Katar'daki hava nasıl? Orada da böyle bir saldırı beklentisi, olasılık var mı? Katar'dan Baye'ye yapılan saldırı nasıl okunuyor? Seni dinliyoruz.
4: İyi akşamlar Meyri Altınok. Öncelikle tabii bildiğimiz gibi uzun süredir ateşkes sürecinin devam etmesiyle birlikte bir anda bölgede yine alevlerin yükselmesiyle birlikte gerilim ortamı hakim. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Katar Emiri Şeyh Emin Bin Hamed El Sani az önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed Bin Nahyan'la görüştü ve bölgesel gelişmeler ele alındı bu görüşmede. Ayrıca bu görüşmede tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran misillemelerine karşı yapacağı bütün hareketlerde tam desteğinin verildiğini ifade etti. Şu an bütün Körfez'de tam olarak bir gerilim hakim diyebiliriz. Tabii Fujairah biliyorsunuz Fujairah bölgesi vuruldu. Fujairah bölgesinin önemi aslında İran'ın tam karşı sahil kıyıda olmasıyla birlikte bölgede Hürmüz Boğazı'nı da bypass edecek ve bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer Körfez ülkelerinden gerek taşımacılıkta gerekse bazı boru hatları üzerinden Fujairah Limanı'ndan yapılması öngörülüyordu ama İran oynadığı bu kartla açıkçası bütün Körfez'de şunu gösterdi. Fujairah Limanı'nın kullanılmasıyla birlikte, Fujairah bölgesinin kullanılmasıyla birlikte orayı çok rahat bir şekilde hedef alacağını duyurdu. Şu an tabii bildiğiniz gibi Amerikan medyasında çok büyük spekülasyonlar var. İşte savaşa İran'a karşı çok büyük bir yıkıma doğru gidileceği söyleniyor. İsrail tarafından yine biz hazırız açıklaması var. Körfez şu anda o tedirginliğine geri döndü diyebiliriz ki biz çok yeni bir şekilde henüz çok yeni bir şekilde hava sahasının açıldığını artık normale dönüşünün yeni yeni başladığını konuşurken bu saldırı bugün gelmiş oldu.
2: Ali Altunkaya, Katar'daki hava nasıl? Bu savaş çıktığı günden bu yana değerlendirirsen gündelik hayatı etkileyen nedir? Şehirdeki insanların psikolojisini etkileyen nedir? Savaş neyi değiştirdi, 60 günlük savaş Katar'da?
4: Hiç şüphesiz tabii ki en önemli adım bildiğiniz gibi hava sahası kapalıydı uzunca bir süredir ve bölge özellikle turist çeken bir bölge olduğu için biz çarşı ve sokaklarda turist sayısının oldukça azaldığını ki Katar'ın 2026 hedeflerinde en büyük hedeflerinden turist getirmekti. Bunun oldukça azaldığını, hava sahası koridoru olarak buradan Asya'ya yapılan çok yoğun geçişlerin azaldığını, yine Katar Airways'in sadece bu düzlemde marka değerini korumak adına bazı uçuşlar yaptığını, onun dışında hava yollarının, diğer hava yollarının yeni yeni açıldığını şahit olmuştuk ki buradaki halkı aslında özellikle ekspatların oluşturduğu ve diğer bölgelerin insanların oluşturduğu halkı en çok etkileyen durum buydu hiç şüphesiz. Bölgede tabii 2 haftalık bir aranın ardından okullar kapanacak. Herkes tatile gidecek ama özellikle petrol bölgelerinin hedef alınıyor olması, tabii bölgedeki internet hatlarının soru işareti olarak acaba vurulabilir mi algısı, bölgedeki su arıtma tesislerinin acaba hedef alınabilir mi gibi haberlerin dolaşması hiç şüphesiz gerçekten bütün Körfez'de olduğu gibi özellikle Katar'da da çok büyük bir gerilim oluşturdu. Tabii bugün yapılan özellikle Fujairah'a bugün yapılan bu atışlardan sonra az önce ben yani 5 dakika önceye kadar yine hava sahasından uçuşları görüyordum ama hiç şüphesiz bu gece ve bundan sonraki günler çok önemli olacak bütün Körfez için.
2: Ali Altunkaya, şu da konuşuluyor Türkiye'de, işte Dubai'de,

0: De diğer körfez ticaretin, yabancı yatırımcıların çok yoğun geldiği alanlardan bir duygusal kopuş yaşanıyor. İnsanlar güvenli bulmuyor. Sermayenin kendisine başka arayışlar içerisine girdiği yönünde tartışmalar var. Hatta Türkiye'de bu alanlardan birisi olabilir, cazibe merkezlerinden diye. Katar'da gerçekten de böyle bir hareketlilik hissediliyor mu? İnsanlar uzun vadeli planlarını artık Katar'da değil de başka bir yerde yapmak üzere harekete geçiyorlar mı? Bu konuda gözlemlerin neler?
1: Katar 2026'nın aslında başında çok büyük yatırım fonları, özellikle yeni kurulacak startuplara ve şirketlere çok büyük hibelerle çok büyük fonlar ayırmıştı. Ama tabii olayların bu şekilde devam edeceğini Körfez öngöremedi. Ve tam bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu gibi Katar'da da yatırımcılar açıkçası şirket düzeylerinde bazı fonlarını başka bölgelere kaydırmak zorunda kaldırdı. Tabii Avrupa bölgesinin özellikle gelen şirketlerinin şu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki limanın bozulması, oradaki Katar'daki istikrarsızlık, İran'ın oluşturduğu bütün bu Körfez bölgesindeki istikrarsızlık hiç şüphesiz bütün denklemi de değiştirdi. Şu an şirketler tabii özellikle Körfez'de ve özel olarak Katar'da yavaş yavaş yer değiştirmelerin de konuşulduğu yeni bir düzleme giriyor diyebiliriz.
0: Konuşuldu. Peki bu saldırılar, İran saldırıları Körfez ülkelerinin aralarındaki sorunları giderebilecek kadar büyük mü? Yani işte Baye ile Katar arasında ya da diğer yerlerde bir takım itilaflar vardı. Bunları üstünü kapatacak bir atmosfer, hava oluşturdu mu sence Ali?
1: Yani beni altın ok oluştursaydı geçen hafta oluştururdu. Çünkü geçen hafta Hürmüz özelinde İslam Birliği Teşkilatı üye ülkeleri olarak Körfez ülkeleri, 6 tane Körfez ülkesi, bunlar Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan ve Kuveyt olarak 6 bölge yine toplandı. Cidde'de toplandılar, Suudi Arabistan'da. Körfez işbirliği olarak neler yapabiliriz? Hürmüz'e alternatif üretebilir miyiz, üretemez miyiz? Kendi aramızdaki sorunları nasıl aşabiliriz dediler. Ama pek bir verim alınamadı. Hürmüz'ün özellikle dünyada bölgesel olmaktan çıkıyor. Küresel bir soruna dönüşeceği şu denklemde Körfez ülkelerinde ondan sonrası içinde çok yeni ufuklar açılmasının çok zor olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Bir de son soru Ali. Bağlantı hazır devam ediyorken çok net cevaplar aldığım için bunu da sormak istiyorum sana. Şöyle bir algı da var. Amerika Birleşik Devletleri artık Körfez'deki o eski misyonunu devam ettiremeyecek durumda. Çünkü silah anlaşmaları yapılıyor çok büyük rakamları ama İran gelip patır patır Körfez ülkelerini vurabiliyor. Artık yeni güvenlik arayışları hakikaten yüksek sesle dile getiriliyor mu? Yani ABD dışında bir partner Körfez ülkeleri için güvenlik anlamında böyle bir arayış var mı sence? Olacak mı yakın zamanda?
1: Meli Altınok kesinlikle ben olacağını düşünüyorum. Tabii bildiğimiz gibi 28 Şubat'ta olaylar başladı ve 60 günü geride bıraktık. Bu 60 gün süresince Ukrayna'dan tutun, İtalya'dan tutun, çeşitli Avrupa ülkelerinden, özellikle Türkiye'den çok yüksek ziyaretlerde bulunuldu Katar'a. Ve bölgenin güvenlik şemsiyesinin yeniden düzenlenmesiyle alakalı bazı adımlar atıldığını düşünüyorum. Özellikle hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesi noktasında hiç şüphesiz Katar bundan sonra güvenliğini tek olarak Amerika'dansa bölgede bir çeşitlendirme yoluna bütün Körfez'de olduğu gibi gidecektir. Tabii bu kısa vadede çok mümkün görünmese de uzun vadede Katar'ın artık özellikle İran'ın misillemelerinin çok şiddetli olmasından sonra bunu düşündüğünü söylemek çok da doğru olur.
0: Evet. Yani uzun vadede Uğur Hocam kaçınılmaz evet. Olan budur
2: ben
0: diyor gözüm.
2: Ben uzun vadeye kalacağını da zannetmiyorum da. Öyle sermaye mi? Korkaktır. Sermaye her zaman riskten kaçar.
0: Ha, siz para akışı için yani sermaye gelişi için diyorsunuz. Şey anlamda diyorum, güvenlik arayışlarında yani ABD'nin o hegemonyasının kırılması yakın zamanda kolay değil tabii ki Körfez.
2: Hegemonya kırılmaz. Ona bir alternatif şeyler ya da ikame edici başka şeyler gelir. Yoksa o kırılacak bir hegemonya değil maalesef. Keşke kırılsa. Gaffar Bey'den çok ben isterim yani onu söyleyeyim de. O pek şu anda kırılacak gibi değil ama yerine ikame edici...
0: Gaffar isteyemezsiniz gibi bir okuyor yani. Benden daha çok isteyemezsiniz gibi okuyor.
3: Ben mesleğim gereği beyana itimat ederim. Hoca öyle diyor, öyle diyor. İtimat etmeyen hoca. Ona yalan söylüyor diyor. Bu da doğru değil mi? Ben öyle bir şey demiyorum yani. Benim açımdan şu şüpheli olanlar vardır. İtimat edilenler vardır. Evet. Hoca da öyle diyorsa öyledir eminim yani. Benim size bir itirazım yok. Öyle de öyle düşünüyordur.
0: Ali Altınkaya'ya teşekkür ederiz. Doğadan bize son gelişmeleri aktardı. Yine görüşmek üzere Ali.
1: Yayınlarsam.
0: Teşekkürler. Ekber, yeni bir açıklama geldi mi bu sefer adını veren açıklamalar yetkililerden? Hakikaten altını çizdiğin nokta önemli. Biz BAE'yi vurmadık diyor İran ama...
2: Diyen belli değil.
0: Diyen belli değil yani.
2: İsmi belli olmayan yetkili.
0: İlerleyen evet. Saatlerde mi?
4: Yok. Yok Melih, son konuşmamızın ardından yeni bir açıklama gelmedi. Ben sürekli bir şekilde de kontrol ediyorum İran'dan yeni bir açıklama gelir mi gelmez mi? Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen açıklamalar vardır. Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu olayla ilgili İran'ı tamamıyla sorumlu tuttuğunu ve meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan yine Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen açıklamaya göre okulların kapatıldığı ve yüz yüze eğitime ara verildiği ifade edildi. Ancak İran'dan dediğim üzere konuyla ilgili bir açıklama yok. En son açıklama İran'ın yer resmi haber ajansı Devrim Muhafızlarına bağlı Tasnim Haber Ajansı'ndan gelmişti. Ki o açıklamada tırnak içinde Birleşik Arap Emirlikleri akıl dışı davranırsa tüm çıkarlarının İran tarafından vurulacağını söz konusu haber ajansı haberleştirmişti.
0: Körfez İşbirliği Konseyi'nin açıklaması var. Genel Sekreter, hemen geliyorum İrfan. İran'ın BAE yönelik saldırılarını kınıyor. Yani Körfez'deki İşbirliği Konseyi, Körfez ülkeleri bu konuda şüpheleri yok Gaffar. Bunlar diyor İran diyor. Efendim İrfan.
5: Tulsi Gabbard Uluslararası İstihbarat Direktörü'nün ilginç bir açıklaması var. Joe Biden karar vermiyordu ve Kamala Harris de değildi. Sorumlu Hillary Clinton, Barack Obama, Antony Blinken, Jack Sullivan ve derin devlet Joe Biden başkanlığını yönetmek için otopeni kullanıyordu. Otopen. Zaten Beyaz Saray'da gördüm ben. ABD başkanlarını işte...
0: Pardon, anlamadık İrfan.
2: Valla bir açıklama getirsin.
0: Biden mi açıklama yaptı? Ben en son gördüğümde Biden'ı...
5: hayır. Uluslararası İstihbarat Direktörü...
0: Tulsi Gabbard'ın açıklaması.
5: Diyor ki, Tulsi Gabbard'ın iddiası ve açıklaması. Joe Biden karar vermiyordu ve Kamala Harris de değildi. Sorumlu Hillary Clinton, Barack Obama, Antony Blinken, Jack Sullivan ve Deep State, yani derin devlet, Joe Biden başkanlığını yönetmek için otopeni kullanıyordu. Biliyorsunuz bir otopen var. Otomatik kalem. Donald Trump bunu çok sık gündeme getirmişti. Beyaz Saray'da da bahçesinde tüm başkanların fotoğrafları sırayla konulurken kendisinden önce de bir kalem fotoğrafı koymuş. Donald Trump, yani Beyaz Saray'ı bu yönetiyor.
0: Bunu biraz daha açsana, bu ABD'de anlaşılabilecek bir şey de. Yani Biden'ın elindeki kalem onun kalemi değil, onu birileri yönetiyor. O attığı imzalar evet, falan da söylüyor. Otomatik öyle, kalemle atılıyor.
2: Aynen öyle. O da derin devlet, Amerikan derin devletlerin.
5: Evet, derin devleti. Bunlar diyor Biden'ı kullanıyorlardı ve otomatik kalem tarafından imzalanıyordu diyor tüm kararnameler. Şimdi Donald Trump bunu çok sık gündeme getirdi. Onunla ilgili de bir araştırma başlattı, bir soruşturma başlatmıştı. Tulsi Gabbard'ın bu iddiası tabii oldukça ilginç. Tabii bunu sadece laf olarak söylemiyor.
0: Ama şimdi
5: bunu
0: şöyle bir hava oluşmadı mı İrfan? Yani tamam, derin devlete, deep state'e karşı Trump bir mücadele ederek kulağından vurularak geldi falan da Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi diyorlar ki ya seni kulağından vuran adamla ilgili soruşturmanın üzerine gitmiyorsun. Sen de derin devlete teslim oldun. Yani bizzat MAGA'cılar tarafından derin devlet tartışması açılıyor olması Trump'ı eleştirmek için kaderin cilvesi mi bilmiyorum.
5: Doğru.
0: Ama kabul
5: çünkü
0: eder misin artık İrfan? Sen de bunu kabul et artık.
5: Ediyorum. Hayır korktuğunu söylüyorum ben artık. Korktuğunu söylüyorum. Can tatlı Melih, bize dışarıdan konuşması
0: doğru.
5: Kolay. Yani gizli servis de korusa sizi.
0: Allah korusun.
5: 8500 kişi can tatlı. Onun için Donald Trump 3. suikast. Onun için kaç defadır söyledim programlarımızda da.
2: Yani
5: sağ salim
2: o, o gün önce yapılan o silahlı şey bunun tehdidi miydi? Bak canın tehlikede diye bunun şey mi, şantajı mıydı acaba?
5: Mesajdı değil mi? Donald Trump'a mesajdı. Bundan sonraki sürecinde ne kadar cesur olur onu bilemiyoruz ama can tatlı.
2: Bundan sonra Kennedy gibi olacak diyorsunuz yani. Artık 3 mesajı bilmiyorum almadıysa akıbeti Kennedy evet. gibi olacak yani.
5: Sağ salim çıkartır mı bilmiyoruz tabii.
0: Cüneyt Hoca'nın bir sorusu var.
5: Buyurun Cüneyt Hocam.
6: İrfan Bey, şeyi ben merak ediyorum. Bu ateşkes dediğimiz işte ara verme veya şey olması yaklaşık bir 10-15 günün falan geçti. Bu süreç içerisinde Pentagon'da yeni bir askeri hazırlıkla ilgili bir bilginiz var mı? İşte kuvvet artırımı olabilir veya yeni bir kuvvet kullanma yönünde bir çalışma olabilir Körfez'e yönelik. Böyle bir şey bilgi aldınız mı? Böyle bir gelişme var mı daha doğrusu?
5: Var, bu tip hazırlıklar var. Zaten bunu PTSD'de saklamıyor. En son kongrede işte sorgulandı 2 gün boyunca, biliyorsunuz. Orada çok açık ve net bir şekilde biz hazırız. İran'ı tamamıyla yok etmeye hazırız. Onun için de bize destek çıkılması lazım. Tabii bunu şunun için söyledi. Bu 900

0: 1 milyar doları 1,5 trilyon dolara çıkartmak için karar verdi biliyorsunuz Donald Trump, ama bu henüz daha geçmedi kongreden. Onun zeminini oluşturmak için her türlü çabayı gösteriyor için açıkçası Pete Hayzek. Bugünlerde tabii Pete Hayzek'in de çok sarhoş gezdiği, komutanlarla, generallerle toplantılara karısını getirdiği yönünde tabii çok Amerikan akım medyasında da haberler var, iddialar var. O anlamda Donald Trump'ın Pete Hayzek'i görevinden alabileceği yönde de bir takım fısıltılar ve haberler dolaşıyor için açıkçası Pentagon
1: caddelerinde. Televizyoncuydu değil mi İrfan?
0: Çok doğru, Fox'ta bir yorumcuydu. Ama asker kökenli ama tabii generallerle çok ciddi çatışmaya düştü. Onun için Donald Trump bir konuşmasında ben savaş istemiyorum ama yanında oturuyordu hatırlayacaksınız sağ tarafında. Pete sürekli bana İran'a saldırmamı söyledi, o savaşı istiyor diye bir mesaj vermişti hatırlayacaksınız.
1: Yani Pete, onun da bir aklı yoktur herhalde de İsrail onu motive ediyor.
2: İşte, abi, Siyonistlerin kesinlikle. Nasıl Amerika'yı ve dünyayı böyle allak bullak ettikleri.
1: Baya FETÖ gibi Uğur Hocam o zaman. Burada da devleti bir araya ele geçirip kılcal damarlarına kadar girip ama yönlendiriyorlardı.
2: Amerika'nın FETÖ'sü de İsrail. Geçirmiş. Siyonistler Amerika'yı
1: ama tarz edecek. Aynı yani değil mi? Böyle önemli kurumları ele geçir.
2: Finansı, medyayı, kongreyi ele geçirince bitti zaten. Yani 7 milyon Yahudi, öbür tarafta 250 milyon protestandı, Katolik fark etmiyor. O 7 milyon idare ediyor bütün dünyayı. Bu şekilde mahvediyorlar işte. Petrolü 60 dolardan 120 dolara çıkartan onlar. Yakında 200 dolara da çıkarttırırlar. Onlar yapıyorlar bu işi.
0: Çok doğru söylüyor hocam. 2 milyonluk bir rakamdan bahsediliyor memur takımı. Şimdi Donald Trump özellikle göreve gelmeden önce 10 maddelik bir strateji belirlemişti kendisine. Tabii bu 2 milyonun ana başları hepsi Washington DC'de konuşlanmış durumda. Onun için Donald Trump FBI mesela en önemli merkezlerinden birisi bu derin devletin, Pentagon ve istihbarat teşkilatları. Onun için de Donald Trump bunların ayaklarını kesebilmek için parça parça Washington DC'nin dışında çeşitli eyaletlere dağıtma projeleri başlattı Donald Trump. Çünkü baş edemiyor şu anda. Tamamıyla kuşatılmış vaziyette. Bundan sonra tabii bu işin üzerine ne kadar gidebilecek cesareti olacak en azından suikast girişiminden. Bundan çok emin değilim işin açıkçası.
1: Peki İrfan, hakikaten birkaç ay sonraki o ara seçimlerde Trump'ın topal ördeğe dönme ihtimalini nasıl görüyorsun? Sen sokağın da ritmini alıyorsun. Yani ne düşündüklerini biliyorsun. Siyasetini az çok çıkarabiliyoruz. Demokratlar eleştiriyorlar havayı. Medyadaki havayı da görebiliyoruz ama sence Amerika'daki hava Trump'ın hakikaten İran savaşı nedeniyle kaybettiği yönünde mi?
0: Şu anda kaybettiği yönünde. Amerikan toplumu artık bunu çok açık ve net görüyor. Bu bizim savaşımız değil diyorlar. Evet. Bunu önce magacılar söylüyordu. Sen de altını sık sık çiziyorsun ama şu anda artık Amerikan toplumu diyor bu bizim savaşımız değil. Bunun acısını biz neden çekiyoruz? Evlerimizde neden hissediyoruz bunu diyorlardı. O açıdan Donald Trump çok fazla bu işin üzerine gitmek istemiyor. Taraftarı değil ama işte Uğur Hocam'ın da söylediği gibi işte ABD'deki bu uzantıların, derin yapı uzantılarının çok ciddi bir tabii baskısı var Donald Trump üzerinde. O açıdan da Amerikan toplumu rahatsız bundan. Son derece rahatsızlar. Ve işte ben birebir yaşıyorum burada dediğin gibi. Benzin fiyatlarını dün 4 dolar 44 sente aldım Melih. 4 dolar 44 sent. 62 dolar 69 sent aldım. En düşük oktan benzinden bahsediyorum. 87'lik.
1: 2 kat yani artmış.
0: Amerikan toplumu.
1: Tabii.
0: Evet, evet. Amerikan evet. Toplumu bunu çok, çok ciddi üzerinde hissediyor. Çıkarsa...
2: Bir iki kat daha düşün.
1: Biz şunu konuşuyoruz hep. Trump işte kardeşim o da petrol satıyor sağa sola. Zaten bu savaş çıkmadan önce de Rusya'dan almayın ben size doğalgaz vereceğim diye Avrupa ülkelerine falan bir şeyler yapıyordu. Ama ülkesindeki petrol fiyatlarını ayarlayamıyor Abdülkadir Hocam.
3: Ama genel olarak fiyat seviyesi dünyada aynıdır. Yani pompaya yansıyan fiyat da budur aslında. O yüzden aslında Trump şu an hakikaten çok sıkışmış bir vaziyette. Çünkü bir taraftan faiz indirmek istiyor ama diğer taraftan bu enerji maliyetlerini getirmiş olduğu bir baskı var.
1: Orada da mı faizi yükselt diye yüklenenler var?
3: Şöyle söyleyeyim size. Burada yüklenenler dışında tabii burada Trump'ın ekonomik olarak hedefi faizi indirerek işte önce Amerika söylemiydi. Evet. Yani içerideki üretimi desteklemesiydi aslında ama hane halkı burada işte 4,5 dolar galon başına bir fatura ödediği zaman yani burada ABD'li hane halkı en çok buna bakar. Yani tabii. İşsizliğe bakmaz. Petrolün fiyatına bakar. En büyük gösterge ekonomi gidişatla ilgili petrol fiyatı.
1: Petrol fiyatı.
3: Ve buradan da ciddi bir şu anda antilobol oluştu şeye karşı, evet. Trump'a karşı ve bu da topal oradaki durumu düşürebilir Trump'ı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde İrfan ne dedi? Savaş çıkmadan önce 2,69'du galonu.
0: 2 dolar 69 sent 27 Şubat'ta arabama.
1: Evet.

0: $2.69 bir galon. Yani tamam. $3.75 litreye denk geliyor.
1: Tamam, kafayı hiç karıştırmayalım. 2.69'du. Şu anda gerçi litresini hesaplayacağız. İran'da diyor. Galon yok. Doğru söylüyorsun. Litre üzerinden gitsek ama oranla anlarız. %100'e yakın bir zam geldi. Bir de İran'a sormak istiyorum da İrfan, o yüzden üstünde duruyorum. Savaş çıktığında Ekber, İran'da mazot, petrol ne kadardı? Şimdi ne kadar? Bir kıyas yaparız.
2: Bir değişiklik yok. Zaten fiyatlar İran devlet tarafından kontrol ediyor İran'da. Benzin fiyatları, akaryakıt fiyatları.
1: Yani hiç değişmedi İran'da. Savaş çıktığından
2: İran'da
1: beri.
2: Hiçbir değişiklik yok.
1: İrfan?
2: Yok.
3: Peki bulunabiliyor mu?
2: Değişmiş.
1: İrfan, söze gerek yok.
2: Yok, bak. Sıkıntı yok.
4: Bulunuyor.
0: Şimdi Melih şunu yapmaya çalışıyor. Devrim muhafızları şunu yapmaya çalışıyorlar. Devrim muhafızları şu anda İngiltere ve dolayısıyla demokratlar üzerinden Donald Trump'ı bu Kasım seçimlerinde vurmaya çalışıyorlar. Onun için ne kadar sıkıştırırlarsa Donald Trump'ı, iç ekonomiyi vuruyor bu. Petrolü vuruyor. Petrol bağımlı ürünleri vuruyor. Yani basit bir hesapla işte petrol artı bir eve 10 kalem işte yiyecekti, içecekti, temizlik ürünleri gibi falan. Bunlardaki artışlara baktığımız zaman bu Amerikan, her Amerikan ailesinde minimum orta kesim Amerikalı'dan bahsediyorum. Yaklaşık $400-500 varmış vaziyette.
1: Bu çok önemli.
0: Bahsediyorum.
1: Yani petrol artmış İrfan, ABD'de iki katını artmış, İran'da artmamış. Peki gıda fiyatlarını kıyaslasak? ABD'de
0: gıda fiyatlarında da artış var. Gıda öyle fiyatlarında mi? Da artış var. İşte Amerika'da işte sabah saat, sen de biliyorsun, sabah saat 06'dan itibaren kafe içme meselesi vardır. Çok standarttır. Onun için kafeler normalde işte bir kafe latte ya da herhangi bir kafeyi normal şartlarda $3.5-4 alırken bugün $6-6.5 falan alıyoruz.
1: $6 mı bir kahve? Sabah eline alanlar kahvesi $6. Gafar,
0: evet,
1: ne olmuş?
0: Evet. Şu anda tabii bir de burada
5: Türkiye olmuşsunuz.
1: Türkiye olmuşsunuz siz.
0: Şu anda evet Türkiye gibi oldu. Yani
1: Türkiye'de de kahve fiyatları olarak gerçi 150 lira 160 liraya satıyor.
5: 150 ile 200 arası değişiyor. Bugünkü köşe yazımdı Melih'ciğim. Bu kahve fiyatları, özür dilerim, dün köşe yazımdı. Kahve konusu, bir de diyorlar ki deneyim satıyoruz diyorlar. Deneyim dediğin alttan yel esiyor, üstten tavuk kızartma gibi UFO vuruyor. Yani biz, fiyatlar kontrol edilemiyor Türkiye'de. Özellikle kahve fiyatı, çay fiyatı, çay çorba fiyatı. Yani çok enteresan.
1: Türkiye'dekinin maliyetle bir alakası çok.
5: Bizde de petrol artmıyor o kadar yani. Bizde Amerika gibi artmıyor petrol yani. Enerji de o kadar artmıyor. Elektrik faturası da o kadar artmıyor. Asgari ücret de o kadar artmıyor. Fakat ne gitmezse kahve, çay, çorba, pide, yemek, bunlar artıyor.
3: Ticari ahlak sayılır.
5: Buna aynen öyle. Bizde enflasyon değil, biraz ahlakla girsin.
1: İran'da da Ekber, anladığım kadarıyla geçen programda da söylemiştim, bir %30-40 belki de 50'ye yakın bir gıda fiyatlarında falan herhalde bir artış vardı, değil mi? Öyle miydi?
2: Evet.
3: Her şey buluyor mu Ekber Bey? Yani biz buraya dedikodular geliyor. Onu İran'da şunu bulamıyorsun, işte internet çalışmıyor, bazen benzin bulamıyorsun, mazot bulamıyorsun, petrol yataklarının üstünde ama malların bulunamadığı, tüketim mallarının...
1: Sadece plastikle ilgili sorunumuz var diyor. Leyen, mandal...
3: Günlük tüketim mallarının her şeyi
1: hayır, çok tüketiliyor. Söylüyor Ekber onu sürekli. Petrol türevi şey olan. Yoksa gıdada falan bir sıkıntı yoktu Ekber, değil mi?
2: Melih şöyle söyleyeyim, yok, gıda temini konusunda sadece fiyatlar yüksektir. Paranız olduğu sürece bir sıkıntı yoktur. Zaman zaman ben sokaklarda da gezdiğimde, geçtiğimiz günlerde Urmiye'deydim, Batı Azerbaycan'a gitmiştim. Sokaklarda insanlar beni görüyordu, tepki veriyordu bazı konularla ilgili haklı olarak. Neden insanlar mesela hayat pahalılığından bahsetmiyorsun? Aslında ben her seferinde de söylüyorum bunu. Şimdi İran'da şöyle bir alışkanlık haline gelmiş. Mesela Türkiye'den birisi geliyor İran'a, aman aman Türkiye İran'da ne kadar benzin ucuzdu. Ya bir başkası geliyor, sadece onu esas alarak bir ülkenin ekonomisini değerlendirmek yanlış. Evet, İran'da yakıt fiyatları ucuz, enerji fiyatları ucuz, fark etmiyor. Benzin de ucuz, petrol de ucuz, işte doğal gaz da ucuz. Bunlar ucuz. Ancak bu ülkede, İran'da hayatın ucuz olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi biz bunların ucuz olduğunu söylüyoruz. Hadi gelelim mesela ev fiyatları. Ev fiyatları neredeyse İstanbul'dan daha fazla Tahran'da. Kiralara gelelim. Neredeyse İstanbul'dan daha pahalıdır. Mesela bu konulara insanlar girmiyor.
1: Ama bir hayat gıda pahalılığı vardı gelince, da. Şunu anlamak istiyorum ben, savaşla birlikte o hayat pahalılığı tetiklendi mi, arttı mı?
2: Bu da daha da arttı.
1: Arttı.
3: Yani, İran da para biriminde %50'den fazla bir değer kaybı var şu anda.
1: Savaş
3: sürecinde. Öyle bir durum söz konusu.
1: %50
2: hocam,
1: kaybetti.
2: Bugün İran dolar, bir Amerikan doları 190 bin tümene ulaştı. 190 bin tümene, daha 10 gün önce 150 bin tümendi. Yani daha 10 gün önceyle kıyasladığımızda 150 bin tümen 190 bin
3: ama
2: tümen.
3: Ama gelir, maaşlar yani, artmıyor değil mi? Maaşlar sabit.
2: Yok, maaşlar niye atsın?

0: Şehir Füzesi 4 insansız hava aracını önledi. Savunma Bakanlığı 4 Mayıs 2026 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Hava Savunması'nın İran'dan gelen 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 insansız hava aracını önlediğini ve bu saldırılarda 3 kişinin orta derecede yaralandığını açıkladı diyor. İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik açık saldırılarının başlamasından bu yana hava savunması 549 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2260 insansız hava aracıyla mücadele etti. Böylece toplam 277 yaralı sayısına ulaştı. 3 kişi de şehit oldu diyorlar.
1: Ya şimdi şunu
2: hiç
1: anlayacağım.
2: Hiç inandırıcı değil bunlar.
1: Efendim?
2: Hiç inandırıcı değil.
3: Bayağı. İrfan Bey, yani biz stüdyoda bir saattir tartışıyoruz.
1: Şöyle bir konu var. Şimdi bir tane bir füze gitse hocam bayağı. Yani kimin attığı belli olur mu falan da 15 tane füze. Bak, bir değil, iki değil, üç değil. Yani İran'da bunu yalanladığında hani bir tane füze değil. Yalanlıyorsa demek ki atmamış, bir değil.
2: Yani krizi tırmandıran bir şey var. Bak, BA üzerinden bir oyun oynanıyor aslında.
1: Evet.
2: Yani giderek yükseliyor
0: yani
2: mu
0: çok şeyi? Abartılı geldi. Bana da çok abartılı geldi. 549 balistik füze, 29 seyir füzesi, 2260 insansız hava aracıyla mücadele etti diyor.
1: Gafar haksız
0: biraz yani, abartılı geldi
4: bu?
0: Gibi.
4: Ya bu, yok, yok. Ya bu şimdi yani İran'a atfedilen bir laf vardır. Kaba bir laf. Söylemek istemiyorum da bu. Yani bu Birleşik Arap Emirlikleri palavrası olmuş bu iş. Yani
2: böyle
4: bu
2: hayır, 12 tane.
3: Yani Afan Bey, ben atmıştım o füzeleri ya.
4: Yani 2000 küsür füze. Şimdi biz burada bir füze, hani işte limana isabet eden bir drone vesaire konuşuyoruz. Şimdi bunlarda şöyle bir durum var. Galiba şu görülüyor. Şu da söylenebilir. Mesela İran'dan çıkmış diyelim. İran diyebilir ki yanlışlıkla yaptım diyebilir. Ya da mesela Uğur Hoca'nın dediği gibi. Belki öyle bir teze dayanır. Der ki benim toprağımdan çıktı ama ben yapmadım diyebilir.
3: Ha, üç tane
4: ama
3: olsa şimdi, olur.
4: Ama 1000 tane, 500 tane yani, deyince bu zaman İran'a da hani kaçma alanı bırakmıyorsun. Yani İran sen vurdun bak.
1: Hani birini atmadın, 5000'ini de mi atmadın?
4: 5000'ini de mi atmadın? Ama yani 5000 füze de biliyor.
0: Sanki nasıl? Biraz Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha fazla silah satmanın yolunu açmak için bir tezgah gibi geliyor bana. Yani drone. Çok alışırız yani biz Amerika'da savunma sanayi şirketlerinin nasıl çalıştığını, medyada nasıl pompalamalar yaptıklarını. Doğru. Hep bunun altını çiziyorum ama yani hepimiz olduk işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde inanılmaz 549 balistik füze diyor. Ekber. 2260 insansız hava aracı.
1: Baksana Baye ve şeyden yeni ya açıklama geliyor Ekber.
4: O kadar var mı yahu?
1: Evet Allah Körfez'den Allah. Açıklama geliyor Baye'den baksana ve tek tük değil Ekber yani binlerce işte drone'dan füzeden falan bahsediliyor. Hala İran'da bununla ilgili medyada falan bir şey bakıyorsun herhalde telefonları değil mi? Bir şey gelmiyor mu?
5: Evet,
1: çok
5: evet,
1: acayip.
5: Evet, şimdi esasında İran medyasında resmi olarak işte açıklama yok. İran medyasında yazılıp çizilenler var. Esasında bunlar da istinad etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü biz bu savaş süresince de gördük. Çok sayıda haber geldi. Sadece bugün esas alalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklama var. Ne diyor? İşte bölgeden iki Amerikan ticari gemisi geçti. Hemen devrim muhafızları yalanladı. Herhangi bir ticari gemi veya petrol tankeri buradan geçmedi. Ardından ABD'den açıklama geldi. İşte 6 veya Donald Trump bunu 7 olarak belirtti. İşte hücum botuna yönelik işte eylem yapıldı. Onların batırıldığını bildirdi. Ancak daha sonra bu da yani adı açıklanmayan bir İran yetkiliye dayandırarak İran medyası, İran Devlet Televizyonu, Tasnim Haber Ajansı bu iddiayı da reddetti. Ve diğer konularla ilgili yani biraz çelişkili gelen işte açıklamaların çelişkili olduğunu ve burada da oldukça temkinli olmakta da fayda vardır diye düşünüyorum. Bazen bir tarafın yalanlanması veya doğrulaması gerçekten o olayın olup olmadığı anlamına da gelmemektedir. Yani, sonuçta biz savaştayız. Yani ülkeler duruma göre bazı işte haberleri istedikleri şeklinde verebiliyor.
1: Bazen yalan da söylenir canım savaşta. Cüneyt Hocam.
3: Bu kadar da desteksiz.
1: Savaş çünkü entrika, yalan dolan savaş en pis boyutu. Yani yalandan savaşta herhalde şey olmaz.
2: Tabii o da
1: propagandadır.
2: Onun bir parçası kesinlikle. Ben şeyi merak ediyorum. Konu biraz değişecek ama Ekber Bey'e sormak istiyorum. Bu Afganistan sınırında bir gelişme var mı? Böyle bir anormal bir durum var mı?
1: Bu Belluciler falan.
2: Evet, Afgan tarafında,
1: pardon,
2: Afganistan
1: Pakistan
2: tarafında.
1: Değil, pardon.
2: Yani böyle o sınıra yakın İran tarafında böyle bir hareketlenme.
1: Afganistan'dan İran'a doğru mu?
2: Evet, yani devrim muhafızların orada tedbir artırdığı, güvenlik şeylerin tedbirlerini artırdığı böyle bir gelişme var mı? Böyle olağanüstü bir durum var mı?
1: Siz boşuna
2: sınırında?
1: Sormazsınız bununla ilgili bir şey.
5: Yok hocam.
1: olağanüstü.
3: Demek ki istihbarati bir şeyler geldi Cüneyt komutanı.
1: Afganlarla nasıl arası İran'ın, Tahran'ın?
5: İyidir. Yeni yönetimle.

0: Yani Taliban'la arası iyidir. Hatta şunu söyleyeyim, geçtiğimiz günlerde ben İran medyasında okuyordum. İşte Taliban yönetimine bu savaş sürecince sınırları iyi bir şekilde
1: Bak çok
0: kontrol
1: önemli.
0: ettiğinden dolayı, hatta İran'daki işte köşe yazarlarının teşekkürlerini de ben görmüştüm, minnettarlığını da görmüştüm. Yani savaş boyunca Afganistan sınırından olsun, Pakistan sınırından olsun, işte veya diğer ülkeler, yani İran'ın komşuları diğer komşu ülkelerinden olsun, İran'a yönelik bir tehdit olmadı. Sadece İran'ın en çok tedirgin olduğu ülke Irak'tır. Özellikle İran kuzeyinden İran'a yönelik operasyonların yapılmasına ilişkin ciddi dedikodular
1: Özellikle
0: vardı. Ciddi işte abi.
1: İran kuzeyi diyorsun değil mi Ekber?
0: Evet,
1: Cüneyt Hoca buna hep
0: İran
1: dikkat
0: kuzeyi. Hatta
1: çekiyor.
2: Orada 5 tane Kürt grubunu Amerika şey yapmıştı, organize etmişti. Ama Türkiye'nin itirazı nedeniyle o proje suya düştüydü.
1: Trump da dün yine tekrar etti Ekber. O yüzden diyorum Kürtlere giden silahlar gelmedi. Kürtlere giden silah. Adam durup durup dün yine böyle bir şey söyledi Gaffar. Vermediler dedi silahlarım gene. Yani orada bir şey olmuş ama.
2: Hem savaşmadılar hem de silahlarımı.
1: Hikayeyi bilmiyoruz yani.
3: Bir...
0: Melik, şunu da ilave etmemde belki yarar var diye düşünüyorum. Şimdi bu ateşkes süreci devam etse de İran zaman zaman insansız hava araçlarıyla İran kuzeyini vurmaya da devam ediyor. Böyle de bir durum söz konusu. Çünkü İran onanı bu ateşkesin kapsamı olarak görmemektedir. Ciddi tedbirler alınmıştı.
1: Ben yani biraz İsrail gibi mi görüp oraya ateş açıyor? Ben onu merak ediyorum. Şurada şu süreç içerisinde İran kuzeyindeki hareketliliği İsrail'e böyle müzahir gruplar falan olarak mı değerlendiriyor İran sence?
0: Sonuçta orasını İran, yani şimdi diğer ülkeler mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurarken oradaki orayı onun vatandaşını, yani oranın insanını hedef alıyor. Oradaki tesisi hedef alıyor. Ancak Irak'ta vururken İran kuzeyinde oradaki zaten o da zaten İran vatandaşı. Oradaki ayrılıkçı terör gruplarına yönelik eylem yapıyor. İran da bu hakkını her zaman saklı tuttuğunu belirtiyor. Ateşkesle bir bağlantısının olmadığını ve gördüğümüz mesela bir defalarca bu ateşkes sürecinde o bölgeye yönelik saldırıları oldu ve ilginçtir. Kimse de buna itiraz etmedi.
3: Yani orada İran Kürdistan Demokrat Partisi
2: İsrail ve Amerika'nın projesiydi ve o Türkiye'nin kararı, Sayın Devlet Bahçeli'nin çok isabetli bir konuşması oldu. Benim Kürt kardeşlerim böyle işte tetikçi değildir. Böyle bir tuzağa düşmezler. Türkiye'nin doğru politikası İsrail Siyonistlerin o politikasını, yani Kuzey Irak'taki o 5 tane Kürt grubunu organize edip de İran'a saldırma şeyini bertaraf etti. Yoksa öyle bir
1: Devlet Bey oradaki o şeyi gördü, yani İsrail gördü, bağlantısını gördü.
3: Çünkü birleşmişlerdi o Kürt gruplar. Birleşmişlerdi.
2: Aynen. 5 tanesini
3: o birlikte. Ve Barzani de destekliyordu. O da sesini kesti. Ve henüz silah bırakmayan bir PKK terör örgütü artıkları var orada. Onlar da bu oluşumun içine dahil olacaktı. Dolayısıyla İran üzerine bir harekat olduğunda bunlar çok rahatlıkla içeriye girecekti. Ama İran buradaki stratejisi çok bence yerinde. Yani ben eskiden de bunları İran'a karşı, bir rejime karşı olan unsurlar olarak ilan etmiştim. O yüzden vuruyorum. Yoksa bugünkü Amerika-İran savaşından dolayı değil diyor. Çok yerinde bir strateji. Hı hı. Dolayısıyla gözdağı veriyor İran tabii.
2: Ben Ekber Bey şu alttan geçiyor, onun bir açmasını isteyeceğim. Ekber Bey siz söylediniz, şimdi bizim televizyonda alttan geçiyor zaten. Diyor ki İran, Birleşik Arap Emirlikleri akıl dışı adımlar atarsa sonucuna katlanır, bedelini öder. Neyi kastediyor? Akıl dışı ne adım atacakmış ki Birleşik Arap Emirlikleri? Bombalayacak mı gidip İran'ın?
3: Amerika'nın oyuncağı olma diyor. Ha? Amerika'nın oyuncağı olma diyor.
2: Neyi kastediyor? Yani oyuncağı olmaya derken neyi kastediyor?
0: Yani şimdi İran burada neyi kastediyor? Ben tekrardan o metni bulayım. İşte
1: diyor ki.
0: İşte diyor işte.
1: Sen okuyorsun. Buyur Ekber'cim.
0: Buyur bir cezede.
1: Yok ya, sen olay yerinden sen aktar İran'dan.
0: Yani İsrail'in oyuncağı olmasın, İran'dan gelen açıklamada işte İsrail'in oyuncağı olmasın, işte böyle bir duruma işte gelirse, akıl dışı yani davranmaya çalışırsa, akıl dışı davranmaya çalışırsa
1: şey demiş,
0: ne diyor?
1: Bizde bir atasözü var ya Ekber, hani evin camdansa başkasına taş atarken çok kırılgan ve zayıf bir cam evde oturduğunun farkındadır baye umarım diyor İran. Güvenlik eksikliği onun için ölümcül bir tehlike oluşturur diyor. Yani şöyle diyor, ufacık bir hamle yapsak diyor, biz camdan sarayda oturuyorlar, tam karşımızdalar, yerle bir olurlar diyor. Anladığımız
2: yani
1: bu.
2: Amerikan üstlerini çıkartma topraklarından diyor. Yani akıl dışı hareket ne olabilir?
1: Yani o koldur muhtemelen de hocam. Şunu demek istiyor. Bir de hani bir şey de yapmak istemiyorum gibi bir hava var değil mi?
2: Ama yapıyor. Atıyor füzeleri. Gaffar Bey atmıyor diyor ama yani takır takır da atıyor işte.
1: Ya da bu bir şey değil mi daha diyor yani.
3: Ama bakın bu çok mantıksız. Bak 15 füze bugün İsrail'e attığı, 2 günde attığı füze toplamında demir kubbe gibi bir hava savunma sistemini deldi İran füzeleri. Orada öyle bir hava savunma sistemi yok.
4: 585 füze atacak da ve Dubai diye bir evet, kalacak. Yani öyle saçma yani sapan bir şey olur mu? Yani gördüğümüzü konuşuyoruz. Evet,
1: çok yani yakın şimdi, değil mi bu arada? Yani hayır, 20 kilometre, 30 işte, kilometre.
2: Tabii tabii ya. İstanbul'un iki ilçesi kadar
4: yani,
2: o kadar
4: yani. Askeri uzman burada ve Cüneyt Bey'in söylediğinden alıntılayarak gidiyorum. Yani 15 füzeyle demir kubbe, İsrail'in demir kubbesi delinebiliyorsa sizin orada zaten hiçbir işe yaramayan kalbura dönmüş hava savunma sistemimiz 585 füzede 2000 drone'da çöker. Kesinlikle. Yani bu akıl dışı bir şey. Ama şu da olabilir. Yani İran açısından söylüyorum. Yani bu rakamlardan bağımsız söylüyorum. İran şunu İran'da düşünebilir. Ya ben sahibini dövemiyorum. Kapısındaki uşağını döverim kardeşim. Öyle diyebilir yani. Gerçekten diyebilir. Çünkü son tahlilde Bayi vurduğunda da Amerika'nın canını yakmış oluyor. Küresel sistemin canını yakıyor. Diyor ki küresel sisteme. Sizin Birleşmiş Milletleriniz var değil mi? Birleşmiş Milletler'in anlaşmasının 51. maddesine göre beni savunmanız lazım. Fakat o 51. maddeyi devreye almadığınız gibi bir de beni suçlu çıkartıyorsunuz bu işte. Kimse de bu saldırganlara dur demiyor. O zaman ben de gücüm neye yetiyorsa onu yapıyorum diyebilir. Yani burada bize mantıksız gelen, çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başka bir düzeni var. Yani biz bambaşka bir ülkedeyiz yani. Demokratik bir rejim. Başka bir dünyadayız biz. Bize mantıksız gelen orada savaş altındaki bir ülke yönetimi için çok makul olabilir. Önemli olan çünkü işlevselliği. Hürmüz çalıştı mı? Çalıştı. Yani düşünsenize şimdi Avrupa'yı düşünün, yani Türkiye'yi de dahil ederek Avrupa'yı düşünün. Avrupa'daki herhangi bir ülkenin, Batı blokundaki herhangi bir ülkenin herhangi bir kriz anında bir su yolunu kapattığını düşünün. Ya olacak şey mi yani? Ama orada çalışıyor işte ve bütün dünyayı da etkili oluyor. Etkili bir silah haline geliyor. Onlar hani bayi vurma konusunu bu rakamlar falan var ya, İran'ın hoşuna da gidiyor olabilir bu rakamlar yani. Tabii. İran yönetimi. Sessizliğinin bir sebebi de olabilir yani.
2: Gücüm,
4: yani
2: çok güçlü imajı da veriyor olabilir yani.
1: Bu arada ne Kerem? Tabii. Trump'ın bir açıklaması var diyor Kerem. Yeni mi? Yeni mi oldu bu? Öyle mi? Bir dinleyelim ne diyor bakalım.
5: İran'ın sadece 24 saati var. Ondan sonra dünya şimdiye kadar görülen en yıkıcı hava saldırılarından birine tanık olabilir. İran'ın sadece 24 saati var. Ondan sonra dünya şimdiye kadar görülen en yıkıcı hava saldırılarından birine tanık olabilir.
2: Hala kara harekatı yok yalnız.
3: Bir şey sorabilir miyim İrfan Bey?
1: Cüneyt Hocam.
3: İrfan Bey, bu savaş kararıyla operasyon kararı Amerikan hukuk sisteminde nasıl ayırt ediliyor? Yani savaş kararı vermesi neyi içeriyor Amerika ordusu için? Veya Pentagon için.
6: Şimdi ABD Başkanı yasaya göre, 1973 yasasına göre 60 günlük bir operasyon, yani adı operasyon olacak. Onun için Donald Trump hep operasyon evet, diyor. 60 günlük. Daha sonra 60 günü uzatmak isterse Kongre'den onay almak zorunda. Ama 60 günden sonra 30 günlükte bir çekilme süreci var.
1: Bunu askerleri geri çekeceğim deyip 30 gün daha isteyebilir.
6: Askerleri
1: 90
6: geri çekecek bir 30 gün daha kullanabilir. Ama şu ana kadar Donald Trump ne bu 60 günü uzatmak için Kongre'den bir onay istedi, ne de 30 günde ben artık bu işi bitirdim, tamamıyla askerlerimi geri çekiyorum diye bir bildirimde bulundu. Bunun ikisini de yapmadı Donald Trump.
1: Ateşkesle işte İrfan arkasından dolandı değil mi? Yani ateşkes ilan edip o sürenin evet, dolduğunu söyledi. Eksetti onu söylüyor.
6: Şimdi Savaş ben Bakanı'da. Şimdi orada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. 7 Nisan tarihinde diyor Donald Trump ateşkes, 7 Nisan. Acaba diyorum ileride bunu Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'i aslında sordular demokratlar kongredeki sorgulamaları sırasında. Yani siz şimdi 7 Nisan'da bitti diyorsunuz. Bundan sonraki süreçte bu 7 Nisan'dan sonra 1 Mayıs'a kadar olan süre 23 güne denk geliyor. Bunu mu kullanmayı düşünüyorsunuz? Böyle bir yol mu izleyeceksiniz? Böyle bir kafanızda plan mı var dedi. Bunun cevabını vermediler.
1: Nasıl olacak yani 7 Nisan?
6: Yani biz 7 Nisan 60 günlük bir yasaya göre bir operasyon yapma hakkımız var. Ama bildiğiniz gibi biz 7 Nisan'da ilan ettik. Bu da zaten ispatlanmış Donald Trump'ın direkt kendi açıklamalarıyla. Geride 23 gün hiç operasyon yapılmamış. Yani bu 60'ın 23 gününde bir operasyondan bahsedilmiyor.
1: Daha kullanmadık 60'ın tamamını diyecek yani.
6: Evet Melih, evet.

0: Bu benim yorumum. Biz bunu kullanmadık ve şimdi bu 23 günü kullanıyoruz diyebilir diye ki bu demokratların da tabii kafasındaki bir soru işaretiydi. Tam anlamıyla cevap alamadılar. Ne Pete Hegseth'ten ne de Genelkurmay Başkanı Dan Kaye'den. Acaba o zaman... Trump... Çünkü ha bir de şöyle bir şey var. Çok özür diliyorum Melih. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yani Amerikan Anayasası'nda Donald Trump diyelim ki bu 60 günün hepsini kullandı. 7 Nisan'da olmadı. 60 günün hepsini operasyon olarak kullandı. Bu demek değil Donald Trump bundan sonraki süreçte bir başka nedenle, bir başka askeri gerekçeyle yeni bir 60 günü Amerikan Anayasası'na göre kullanamaz demek değil. Burası açık anayasada. Onun için Donald Trump çıkıp diyebilir ki
1: ben anlıyorum ama şöyle bir soru havada kalıyor.
0: Ben tekrar bir operasyon başlatıyorum.
1: O zaman sorunun cevabı havada kalıyor. Trump savaşı bitirmek mi istiyor, devam ettirmek için bahane mi arıyor? Yani bu çıkıyor ortaya. Genel İsrail bunu zorluyordu ve bu sürükleniyordu. Ama bu anlatılanlardan, bu anlattıklarından çıkardığım hani Trump da...
2: Soru... Asıl bu soruyu sormalıyız bence.
0: Peki çok özür diliyorum Gaffar Bey. Buyurun. Çok özür diliyorum. Peki şu aklımıza gelsin istiyorum. Kasım seçimlerine girdi Donald Trump. Şu anda bu işi böyle sürüncemede götürdü. Sürekli açıklamalarıyla, tehdit algılarıyla. Kasım'da tekrar Senato'da 100 sandalyeli Senato ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde tekrar çoğunluğu bir şekilde aldı. Ondan sonra yeni bir operasyon başlatabilir mi? Başlatabilir Donald Trump. Çünkü tehlikeli bir sürece girdik. Ekonomi gerçekten çok kötü. Faizler çok ciddi şekilde yükselmeye devam ediyor. O açıdan Fed Başkanı'nın da uyarıları var. Öyle bir adım da atabilir mi diye.
1: Yani o zaman Trump'ın bu süreyi uzatması için baskı yapan birileri mi var da bu teorileri biz konuşuyoruz? Trump o zaman der ki ya kongre kardeşim bana bu kadar süre vermişti. 12 gün savaşını da yaptı ya. Gittim vurdum İran'ı tamam barışın dedi. Bak dedi bombaladım dedi. Çıktı iş gitti. Bu sefer sanki kendisi de çaba harcıyor gibi Gaffar.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Yani bir defa şu konuda İrfan Sapmaz da aynı fikirdeyim. Trump savaşı bitirmek istiyor. Çünkü hedeflediği bir anlaşma vardı. Oraya ulaşamadı. Oraya ulaşamadığı gibi kaybettiği şeyler de oldu ama hala önünde bir çıkış olduğunu düşünüyor ki ben de aynı kanaatteyim. Hala Amerika açısından bir çıkış vardır. Trump bunu hatta bunu Trump bir zafer olarak da paketleyebilir. Fakat bunu yani savaşta şu anki çatışmada ısrarının sebebini herhangi bir baskı ya da şantaja bağlamıyorum. Bence konu şu. Arzu ettiği bir anlaşma var. 14 maddenin hiçbiri Amerika'nın işine gelmiyor. Yani bu şekilde imzayı atarsa Amerika eğer kaybetmiş olacak. Ve bunu içeriye satamaz. Birkaç madde üzerinde kendisine de zafer yazacak bir şeyler lazım. Bunun için Çin'den destek istedi, istediği yardım bulamadı. Rusya'dan destek istedi. Rusya anladığım kadarıyla bir miktar destek verdi. Yani İran Dışişleri Bakanı'nın Moskova ziyaretini önemsiyorum ben. Fakat son tahlilde İran şunu fark etti. Trump köşeye sıkışmış vaziyette. Kendi kendini köşeye sıkıştırdı. İran da bunu kullanıyor. Mesela İran, evet İran'ın da barış istediğini düşünüyoruz söylüyor ama İran öyle şartlar öne sürüyor ki. Yani İran ne İran'da bir milim Amerika'ya yanaşma var ne Amerika'da bir milim yanaşma var. Tamam biz İran'ı saldırıya uğradığı için haklı buluyoruz. Bu ayrı bir şey. Fakat bugün anlaşmanın olması için tarafların masadan ya ben de bunu aldım diye kalkması lazım. Bence Trump şu anda şunu yapıyor. Güç yoluyla pazarlık doktrinini son safhasını biraz uzatıyor. Hatta burada Birleşik Arap Emirlikleri konusu da şu olabilir. Trump doğrudan bir saldırıya girişmektense İran'a yönelik Arap Emirlikleri üzerinden bir saldırı, bir çatışma gibi bir şey de düşünüyor olabilir. Fakat ben çatışma şiddetlendikçe ve üslup da sertleştikçe anlaşmanın da yakın olduğu fikrine kapılıyorum. Ben de oluşturduğu fikir bu.
1: Yani sabah vakti diyorsun gecenin en karanlık olduğu zamanda gelişti.
2: İşte öyle
1: Baye'den bir açıklama şey diyor. İran ne diyor? Baye İsrail'in maşası olursa vurabiliriz diyor. Vurduk demiyor değil mi? Vuracağız diyor. Vuracağım.
3: Ama Gaffar Bey çok önemli bir şey söyledi bak. Artık Körfez'deki sorun Amerika-İran çekişmesi değil. İran-Körfez ülkeleri çekişmesine dönecek. İran buradan sıyrılacak. Ve dolayısıyla rejim
4: İran mı Amerika mı?
3: Amerika sıyrılacak buradan. Yani. Sanki tekrar gene bir ara bulucu bir abi gibi İran ve bu Körfez ülkelerini masada rejim geçiş rejimine yönelik bir anlaşmaya zorlayacak.
2: Tabii bu da
3: hep öyle yapmıyor tabii. Mu?
1: Çağırıyor. Gene çarpacak milleti yani masaya evet. Oturtacak gene.
2: Bravo. İran bu da ona yarar. Güzel. Yeni siparişlere yarar. İrfan Sapmaz'ın söylediği çok hani güzel. O silah sanayi siparişlerine yarar. O da bir zafer öyküsü olur. Yani bunu döner der ki bakın doğru. Size 500 milyar dolar sipariş aldım.
4: Bir tek Türkiye bozabilir.
3: Yani buna doğru gidiş var. Birleşik Arap Emirlikleri de bu kapıyı açmış oldu.
1: Sevk irsaliyeleri de altta imzalanır.
0: Amerika şu anda Amerika şu anda İran'a teşekkür ediyor el altından. Niye? Ne kadar sıkıştırırsa Arap ülkelerini o kadar fazla silah satacak. Gördük, 8.6 milyar dolar ki bunlar çok büyük rakamlar değil. İşte Donald Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'la 5.2 trilyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Daha sonra işte Muhammed Bin Salman Beyaz Saray'a geldi, 1.6 daha üzerine koyarsak 7 trilyon dolar. Onun için ne kadar İran Arap ülkelerini sıkıştırırsa Donald Trump bir taraftan çok güzel çok güzel iş yapıyorsunuz, devam edin havasında. Çünkü daha çok silah satılacak. Daha çok askeri endüstriyel komplekse karşı Donald Trump bir anlamda bak gördüğünüz sizin ekmeğinize yağ sürüyorum
5: Trump
0: diyecek.
5: 37 trilyon dolar borç devralmıştı. 7 trilyonunu Körfez'e ödettirdi. Kaldı 30. Böyle devam ederse onu da başka yere ödettirecek.
1: Bir yandan da doları işte düşürüyor ki Amerikan borcunu eritiyor diyorlardı.
5: Tabii, Abdülkadir Hocam'a Vietnam dönüşte. Vietnam öyle
1: finanse etti. Ekonomiyi de biraz bunları bağlantılı konuşacağız. Bir reklam arası.
6: Yurt İnşaat'ın sunumuyla devam edecek.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk 4 ayında Trabzon'dan 501 milyon 108 bin, Rize'den 82 milyon 942 bin, Gümüşhane'den 61 milyon 928 bin, Artvin'den 32 milyon 218 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Okudum, inanamadım, sordum. Devlet hastanesi yok. Devlet hastanenizi 2012 yılında yıkmışlar. 2015'te de 5000 evlerdeki kadın doğum ve çocuk hastanesini yıkmışlar. Yıllar geçmiş, yenisi yapılmamış.
10: Özgür Özel bu konuşmayı Karabük'te yaptı. Ama söylediğinin aksine kentte devlet hastanesi var ve üstelik yıllardır hasta kabulü yapıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük mitinginde ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Karabük'te devlet hastanesi yok dedi. Ancak kentte Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi bulunuyor.
9: Kronik hastalıklar, bilhassa kanser hastaları Ankara yollarında helak oluyor.
10: Hastane yenisi yapıldığı için bir süre kapalı kaldı. Sağlık tesisinin yeni binası ise 2020'de hizmete girdi. 525 yataklı hastane 80 bin metrekareden fazla kapalı alana sahip. Birçok branşta sağlık hizmeti sunulan hastanede kanser hastaları da tedavi görüyor. Binlerce hastanın tedavi gördüğü sağlık tesisinde muayeneler devam ediyor. Yani Özgür Özel'in söyledikleri gerçeği yansıtmıyor.
9: Okudum, inanamadım, sordum. Devlet hastanesi yok. Devlet hastanenizi 2012 yılında yıkmışlar. 2015'te de 5000 evlerdeki kadın doğum ve çocuk hastanesini yıkmışlar. Yıllar geçmiş, yenisi yapılmamış.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Engelleri geçtikten sonra kontrolü kaybetti, güvenlik bariyerini aşarak onlarca kişiyi ezdi. Korku dolu anlar Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yaşandı. Ülkenin güneybatısındaki Popayan kenti, canavar kamyon olarak adlandırılan modifiye edilmiş araçların yarıştığı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyordu. Ancak kalabalığın büyük bir coşkuyla takip ettiği yarışma, büyük bir kaza nedeniyle felakete dönüştü. Canavar kamyonlardan biri sahneye çıktı. Şoför engellerin üzerinden geçmek için gaza bastı. Ne olduysa o anda oldu. Araç mekanik bir arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Fren sistemi devre dışı kalan kamyon güvenlik bariyerini aştı. Seyircilerin arasına dalıp onlarca kişiyi ezdi. O anlar izleyiciler...

0: dinleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Araç bir elektrik direğine çarpıp durabildi. Olayda hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişi de yaralandı.
1: Maalesef yoğun katılımlı bir etkinlikte acil bir durum yaşandı. Popayan itfaiyesi olarak tüm ambulans kapasitemiz, kurtarma ekiplerimiz ve yangın söndürme araçlarımızla olay yerindeyiz. Aynı şekilde sivil savunma, Kolombiya Kızıl Haçı ve acil müdahale ekipleri de müdahaleye destek veriyor.
0: Yetkililer ölü ve yaralı sayısının artabileceğini öngörüyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İsrail'de genel seçime az bir süre kala Netanyahu'nun en büyük rakibi eski başbakan Naftali Bennett ABD'yi tehdit etti. Bize sırtınızı dönemezsiniz dedi. 11 Eylül'ü hatırlattı.
1: İsrail'in hiç var olmadığını bir düşünün. Hizbullah, Hamas güçlenecek. Ne olduğunu biliyoruz. 11 Eylül'de ikiz kuleler hedef alındı. Ben o sırada New York'taydım. İşte tam da Orta Doğu bizim sorunumuz değil. Umurumuzda değil dediğinizde olan bu. ABD'nin en büyük şehirlerine nükleer balistik füzelerle gelirler.
0: Bennett, İsrail'deki herkesi asker olarak tanımladı. Sayemizde ABD askerlerinin Orta Doğu'ya gelmesine gerek olmuyor diye de ekledi.
1: İsrail sayesinde binlerce askerinizi bu coğrafyaya göndermenize gerek kalmıyor. Çünkü biz 10 milyon İsrailli askeriz. Uçak gemisi olarak adlandırılan İsrail bir yere gitmiyor. Ama Amerika'nın sırtımızı kollaması gerekiyor.
0: Bennett, iktidara gelmeleri durumunda Netanyahu'nun uyguladığı saldırgan politikanın devam edeceğini de söyledi. İran savaşından övgüyle bahsetti.
1: Bu tarihi bir olay. Nükleer programı geri ittik. Balistik füzeleri geriye ittik. Ahtapot doktrini kapsamında sadece kollarla değil, bizzat kendisiyle mücadele ettik. Çok başarılı oldu. Sıfır zenginleştirilmiş uranyum amaçlıyoruz. Nereye gidecek önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: İsrail'de son yapılan kamuoyu yoklamaları Netanyahu'yu Bennett'in birkaç puan önünde gösteriyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Telefonundan başka kadınlarla yaptığı yazışmalar çıktı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Haspide'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Tuana Elif Torun'u sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiasıyla yargılanmış, 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
3: Görele eski belediye başkanı Haspide'de çocuğa karşı sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçlamasından 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise cezaya az bularak itirazı hazırlanıyor.
0: Haspi Dede ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cep telefonunda yapılan incelemeye göre Dede, başka kadınlarla da yazışmalar yapmış. Cihazda farklı kadınlarla yapılan yazışmalara ilişkin ekran görüntülerinin bulunduğu, sosyal medya uygulamalarına ait mesaj içerikleri ve fotoğrafların kaydedildiği belirlendi. Telefonda bazı kadınlara ait fotoğraflar da bulundu.
3: Haspi Dede'nin alınan telefonundan yapılan incelemelerde ise birçok kadınla yapılan yazışmalara ait ekran kayıtları ve cinsel amaçlı mesajlaşmaların olduğu belirlendi. Bunlar içinde en fazla dikkat çekeni ise belediyenin düzenlediği konserlerde sahneye çıkan ve kendisine para ödenen solist yer alıyor.
0: Davanın mağduru Tuana Elif Torun 28 Mart'ta şüpheli bir kazada hayatını kaybetmiş, kazaya neden olan sürücü ise tutuklanmıştı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: 2024 yılından bu yana 630 bin sahipsiz hayvan toplatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanları koruma kanununda yapılan düzenlemelerin ardından yürütülen çalışmalara dair güncel verileri paylaştı. Sokaklardan toplanan hayvanların rehabilitasyon süreçlerine öncelik verildi. Bu kapsamda 2024 yılında yürürlüğe giren yeni mevzuat kapsamında bugüne kadar toplam 630 bin sahipsiz hayvan toplatıldı. Bu süreçte 569 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırılırken 97 bin sahipsiz hayvansa sahiplendirildi. Çalışmalar çerçevesinde mevcutta 459 bin hayvan kapasiteli 517 hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanı var. Bu alanların sayısını ve kapasitesini artırma çalışmaları ise sürüyor. Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte çok sayıda denetim de yapıldı. Pet shoplara toplam 2620 denetim gerçekleştirildi ve mevzuata aykırılık tespit edilen 11 işletme hakkında idari yaptırım uygulandı. Kanunun yayınlandığı 2 Ağustos

0: 2024'ten günümüze kadar kanuna aykırı hareket ettiği tespit edilen 1693 kişi ve kuruluş hakkında da yasal işlem yapıldı ve hayvanlarını terk ettiği tespit edilen 297 kişiye idari para cezası uygulandı.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Sebep Sonuç devam ediyor. Hürmüz'deki son gelişmeleri ilk bölümlerde konuştuk. Bu bölümde de bu Hürmüz'deki gerginliğin İran'ın BAE'ye yönelik saldırıları, gerçi onlar gerçekleştirdi mi, gerçekleştirmedi mi o da net değil ama piyasaları nasıl etkiliyor, Türkiye'deki ekonomiyi nasıl etkiliyor? AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Abdülkadir Develi de bu akşam bizimle. Abdülkadir Hocam, size soracağız. Şimdi sizi böyle alabilir miyim? Bir defa ben önce şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı da bugün konuştu. Ne dediğini size soracağım ama şu altın konusuna benim kafam biraz karışık. Sürekli şunu söyledik ya, işte savaş riski olduğu için altın artıyor. Devletler savaş riski var diye altın alıyorlar. Vatandaş da ona yöneliyor. Altın fiyatları yükseliyor diye. Ancak ne zaman bir kriz olsa, örneğin bu BAE krizi de, yarın muhtemelen yine piyasalarda altın fiyatlarının düştüğünü göreceğiz. Çünkü diğer olaylarda böyleydi. Bu temel denge niye değişti? Ne oldu?
2: Tabii belirsizlik olduğu zaman, risk algısı arttığı zaman aslında güvenli liman olarak altına bir yanaşma durumu söz konusu idi. Hatta savaştan önce Çin hane halkı, Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası, bütün merkez bankaları birden doların zayıflayan dolara karşı da, doların hegemonik gücündeki o zayıflama ihtimaline karşı da bir altın rezervlerini dolara karşı da artırma içerisinde
1: yaptılar. Biz de yaptık
2: bunu, değil mi? Biz de yaptık. Fakat şu an ne oldu? Herkes bunu soruyor. Şimdi biz burası ayrı bir katman. Yani burada merkez bankalarının, major merkez bankalarının faizle ilgili karar alma sürecini etkileyen bir durum var burada. Yani nasıl bir durum? Özellikle enerji fiyatlarının artması, enflasyonun artması, merkez bankalarının faiz indirme sürecini bitireceği gibi faiz yükseltme durumu da söz konusu olabilir. Oysa ki altın neden besleniyordu? Merkez bankaları faizi indirdiği zaman, özellikle Fed faizi indirdiği zaman altında bir yükseliş oluyordu. Hmm. Ama şu anki pozisyonda bambaşka bir durum.
1: Yani onun yerine koyuyordu. Vatandaş bakıyordu faizlere, bankaya götürüp paramı şunu bunu yapsam diyordu. Altın daha karlıydı. Ancak şimdi o denge değişmeye başlıyor.
2: Çünkü bakın, Avrupa'da enflasyonist baskı var. Fed tarafında, ABD'de enflasyonist baskı var. Bizde de aynı şekilde. Yani burada ne yapıyor merkez bankaları? Daha çok sıkılaşmaya, faiz yükseltme eğilimi içerisine giriyor. Bu da altın olan talep azaltıyor. Çünkü burada altın faiz düştüğü zaman değerleniyor.
1: Bir de şunu dediler.
2: Farklı bir katman burası aynı zamanda.
1: Körfez ülkeleri de petrol satamadılar bu süreç içerisinde. Ellerindeki altını sattılar. O da
2: düştü. Likiditeye döndüler. Evet. Risk olduğu zaman likiditeye dönüş durumu söz konusu.
1: O da etkili oldu mu altın?
2: Bu da etkili oldu mutlaka. Tabii ne kadar sattılar onu bilmiyoruz. Fakat burada aslında temel mantık, major merkez bankalarının faiz indirme sürecini bitirmesi, sıkılaşması, hatta faiz artırım ihtimalinin konuşulması. Bu en büyük darbeye altında bu.
1: O zaman dünyada faiz arttırım süreci tartışılacak artık ağırlıklı olarak. Bir düşüşe doğru gidiyordu. Bizde de her yerde vardı. ABD'de de.
2: Şu an %3 arttı. Yıllık bazda ABD tarafında. Avrupa tarafında da %3 arttı. Enflasyon ve dolayısıyla şu an faiz indirme söz konusu değil Fed'de.
1: Faiz artarsa kim kazanır bir cümleyle hocam? Dünya üzerinde küresel olarak söylüyorum. Kimin işine gelir bu faiz?
2: Sermaye sahipleri işine gelir.
1: Para sahipleri.
2: Çok son
1: para
2: derece nettir bu. Yani. Yani
1: şu an siyonistlerin olduğu sermaye. Şimdi, para finans piyasaları.
2: Çünkü borç verme maliyeti artacak ve kazanç da artacak risk arttığı zaman. Dolayısıyla küresel ölçek risk ne kadar oluşur ise sermayenin rant o kadar artar.
1: Kimse de bu faizlerle ne piyasayı canlandıracak, istihdam arttıracak, iş yapar.
3: Şunu merak ediyorum. Şimdi hocam, bu ya aslında çok basit bir şekilde bizim kafamızdaki soruyu çözdünüz. Yani. Ben bu kadar basit olduğunu

0: tahmin etmiyordum. Evet, yani faiz getirisi elde edemiyorsa o büyük sermaye altına gidiyor. Ama faiz getirisi varsa altına gitmiyor.
1: O tamam.
0: Ama kadar. Şimdi majör merkez bankaları dediğiniz herhalde Amerika, Japonya, Avrupa gibi merkez bankalar, evet, değil mi? Dünyayı belirleyenler. O zaman bunlara yönelik de bir güvenin oluşması lazım. Hı hı. Bunlara yönelik sermayenin güveninde o zaman bir sarsılma yok. Bunlara güveniyor demek.
2: Kesinlikle sarsılmak. Bir de bu altının değerinin kaybetmesi bir diğer nedense dolara olan talebin artması. Hı. Yani burada ABD'nin, yani Fed'in faiz indirim ihtimalinin bitmesi, hatta faiz artırma durumunun söz konusu olması ABD dolarını güçlendiriyor.
0: Dolarda talep artıyor.
2: Dolar güçlendiği zaman da altın zayıflar. Zaten arada böyle bir negatif
1: şunu
2: bir
1: korelasyon var. Şunu da diyorlar ama Trump işte 37 trilyon dolar borcu var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Doların değerini düşürüp o borcu ödemeyi hesaplıyor dediler. O da
2: soruldu. Yani Trump'a savaş öncesi doların değeriyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye soruldu. Harika bir yer dedi. Oysa o zaman düşük dolar çok zayıftı. Çok zayıftı. Çünkü ABD'nin borcu bu noktada azalacaktı. Bir de Trump şunu istiyor. İçeride önce Amerika dediği bir mottosu vardı ya. İçerideki üretmiş olduğu ürünlerin küresel ölçekte rekabetinin edilebilir noktada güçlü olması için de doların değerinin bir miktar düşük olması gerekiyor.
1: O zaman bu süreç Trump'ın aleyhine gelişen bir durum yani.
2: Kesinlikle şu an belki mesela.
1: O çünkü domine diyor, kontrol onda diyorlar ya savaşta, bak parayı bilmem ne yapıyor falan, öyle bir durum yok.
2: Powell'un süresi 15 Mayıs'ta bitiyor. Bitiyor. Sonra kendisinin belirli bir Kevin Warsh var.
1: Evet.
2: O da hani şu ortamda mümkün değil faiz indiremez zaten. Bu da borçlama maliyeti yüksek olduğu anlamına geliyor. Yani Trump'ın istemiş olduğu üretimi düşük borçlama maliyetiyle destekleyelim, önce Amerika dediği o mottonun tam şu anda farklı bir noktasında.
1: O zaman ilk bölümde konuştuğumuz soruların bir cevabını da buluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'da niye çıkarın olmayan bir savaşa giriyor sorusunun cevabı burada. Çünkü bu yüksek faiz ortamından Siyonistler, finans sektörü, şu bu.
2: Kesinlikle.
1: Dünya çapında onların elinde. Bakıyorlar, oh faizler artıyor. Yani bu savaştan kime yarıyor dersek, finans yönü çok önemli, para yönü önemli. Siyonistlere yarıyor. Kimseye yaramıyor. Yani. Türkiye'ye de yaramıyor, ABD'de de yaramıyor, dünya halklarına da yaramıyor.
2: Şöyle de bir durum söz konusu. Uluslararası bu petrol dayalı ABD dolarının hegemonik gücü de şu anda değişiyor. İlkesel olarak döviz işlemlerinde de, uluslararası ticarette de doların payında azalma durumu söz konusu. Yani burada İran özellikle yuan ile ticaret yapması, yuan ile uluslararası ticaretteki payın artması, petro yuan sistemi mi geliyor durumu söz konusu.
1: Yani petro doların yerine petro yuan.
2: 1970'li yılda burada petro dolar sistemi çöktükten sonra Nixon hemen koşa koşa gitti Suudi Arabistan'a. Dedi gel bir anlaşma yapalım. Sen bütün enerji gelirlerini dolar cinsinden fiyatla ve dünyaya sat. Almak isteyen İtalya'dan ülkelerde dolar rezervi bulundurmak zorunda olsunlar. Ve böylelikle ne yaptı? Ciddi anlamda bir suni bir dolar talebi oluşturdu. Ve böylelikle enflasyon oluşturmadan para basma kabiliyeti elde etti.
1: Hep bunu soruyorlar. Biz para basalım dediğimizde enflasyon artıyor. Ama paranız rezerv paraysa bastığınızda enflasyon artmıyor.
2: Kesinlikle.
1: 73'te petro dolarla bunu sağladılar.
2: Evet.
1: Şimdi o dengeyi sarsacak büyüklükte bir kriz var mı derin?
2: İlkesel olarak başladı. Yani
1: öyle mi?
2: Bu çok hızlı, şöyle söyleyeyim size. Doların payı yavaş yavaş azalıyor. Çok yavaş azalıyor. Yani mesela döviz işlemi %92'den %88'e düştü. %60'lardan uluslararası ticaret %50'ye düştü. Yuan'ın payı %5'e çıktı. Hani çok az gibi duruyor fakat ilkesel olarak bu dönüşüm başladı şu an.
1: Hocam konuşmaya devam edelim ama Trump bir canlı açıklama yapıyor. Sonra yine döneceğiz. Bir dinleyelim.
3: Bizimle beraber Chris nerede? Ancak bahsettiğimiz gibi herkes yanlış bakıyordu. Enerji varikosu $300'a çıkar diye bekliyordu herkes. Ama 100 seviyesinde ve inecek de çok büyük bir oranda ineceğini düşünüyorum. Chris bence bu olay bitince daha önce görmediğimiz seviyelerde iniş yaşayacak. Çünkü çok fazla enerji dünya çapında, gemiler pek taşıyamıyor şu an ama kaçırıldılar birazcık kötü bir yer tarafından. Ama onu da çözüyoruz. Kelly Loeffler bizimle beraber. Küçük işletmeler derneği başı. Belki ismi değiştirebiliriz. Hala daha güzel bir isim. Her zaman dediğim gibi küçük işletmeler dev işletmelerdir. Çünkü bütün departmanları bir araya getirdiğin zaman artık küçük bir işletme değil, çok büyük bir. En büyüğü haline geliyor. Radikal diğer solcu ve geçen önceki yönetim tarafından Amerikan tarihinin gördüğü en kötü enflasyonla etkilenmişti Biden dönemi içerisinde. Her zaman doğruları söylemem gerekiyor. Doğruları söylemezsem medya yanlışları veriyor. Bir hata yaptı diyor. Bu 47 yıldır. Tarihteki dememizi hoşlanmıyorlar. O yüzden 47 yıl demem gerekiyor.

0: içiyor. Bana kalırsa 47'ye demek tarihi demekten daha kötü. 47 yıl. Biden enflasyonu diyoruz. Ben böyle bir şeyden görevi aldım. Dediğimiz gibi savaş öncesi 3-4 aylık süreç içerisinde ulaştığı seviyelerden indirmem gerekiyordu Biden zamanında. 6 trilyon seviyesinde yeni yönetmelikler oluşturmuştu Biden ve her yıl kişi işletmeler için çok daha fazla evrak işi yapmaları gerekiyordu ve hiç iyi değildi. Politikalar dediğimiz gibi çok iyi çalışan vatandaşlarımıza zarar veriyordu ve burada asıl amacımız sizi ödüllendirmek olması gerekiyor. Bence işletmeniz için çok iyi olacak. Burada dünya çapında saygı duyuyoruz artık bir ülke olarak. Bizle dalga geçiyorlardı. Tam anlamıyla insanların şaka malzemesine dönüşmüştük. Yani ilk konuşmadan beri buradasın galiba. Çok teşekkürler. Umarım senin için doğrusunu yapabiliyoruzdur. Rick, senin durumun nasıl? Her şey iyi mi? Televizyonda iyi çıkıyorsun, farkındayım. İyi var, iyi var. Geçen yaz aynı zamanda harika güzel emri imza aldım. Ülkemizi tarihinde gördüğü en büyük vergi kesintisiydi. Dünya ülke çapındaki çok fazla küçük işletmeye desteğimizi göstermiş olabildik bu sayede. Milyonlarca küçük işletmeyi destekledik bu sayede. Mesaide, baş işte vergilendirme olmayacaktı artık. Bu çok önemliydi ve aynı zamanda ilk dönemde onayladığım paketimize ekledik bunu. En iyi finansal yılları geçirdik ülkemiz için ve bence bu dönemde o dönemi daha hızlı başarılı olacağız. 18 trilyon dolar şu an yatırım yapılıyor ülkemize ve son yönetime baktığınız zaman 1 trilyon dolardan daha az getirmişlerdi 4 yılda. Biz 11 ay içerisinde, hatta 12 aya girerken 18 trilyon seviyesindeyiz. Ama bahsettiğimiz gibi 11 ayda 18 trilyon dolar. Araba fabrikaları, yapay zeka tesisleri kurulmaya devam ediyor. Çin'de önde ilerliyoruz. Aynı zamanda haftaya Başkan Çin'i göreceğim, bir toplantım olacak. Çok arkadaş canlısı bir rekabetimiz olduğunu söyleyebilirim. Önemli bir ziyaret olacak. Ve buna beraberinde %100 bir masraf noktası odaklandık ve en çok karşılaştığınız bir şey bu. Ve insanların işletmelerine bunu kadar etkilediğini bilmiyor genellikle. Bu sayede yeni tesis ve ekipmanların ve sermaye yatırımları %100 bir şekilde vergiden düşebilecek hale getirecekler. Bence bizi ilk dönemde başarılı hale getiren bir şeydi bu. Şimdi 10 yıl süresinden geçiyoruz. Ben bunu bir yıl içerisinde, yani bütün paranızı harcarsınız diye bekledim. Ne yazık ki size çok zaman verdiler. Yani buna biraz karşıydım. Hani kısa bir dönemde yapalım diye düşünmüştüm ama doğru olanı yaptık. Bu sayede ofisi bıraktığımda, diyelim ki 8-9 yıl sonra, ben kendimle kullanabilirim büyük ihtimalle.
1: And to ensure that you and your family can
0: ve siz ve ailelerinizin dediğimiz gibi aile işletmenizi ve dediğimiz gibi ölüm vergisini, eyalet vergisini kaldırdık çiftçiler ve küçük işletmeler için. Çünkü dediğimiz gibi harika insanlarla tanıştım burada. Harika işletmeler, küçük işletmeler. Her çocuklarının almalarını istiyorlardı. Burada baba da oradaydı galiba. Bunun hakkında konuşuyorduk. Harika pretzeller sayesinde biraz pretzel almak istemiştim ama pek kaba olmak istememiştim. Hani orada paketlerini şu an orada açasım gelmedi. Ama bahsettiğimiz gibi uzun zamandır İşletme devam ediyorlar. Hani siz hayatınızı kaybettiğinizde çocuklarınızın işinizi yürütmenizi devam ettirmesini istersiniz ama onlar eyalet vergisine kalanlar, ama biz buna ölüm vergisi diyoruz. Aynı anlama geliyor zaten. Ve bunu elinden geleni yapıyorlar ve ondan sonra ipoteğe yatırıyorlardı işletmeyi ama ödeyemiyorlardı. İflas ediyorlardı. Ve bazı durumlarda intihar ediyorlardı. Yani dediğimiz gibi çok fazla özel çiftlikler var. O çiftliği kaybetmek etmek istemiyorlar. Ve bahsettiğimiz gibi

0: gibi arazi zengin ama nakit olmayınca sürekli bir şekilde borçlanma durumu oluyordu ve umarız ki buna herkes müteşekkir olur. Şimdi çocuklarınızı sevmiyorsanız tabii bir anlamı yok. Ama çocuklarınıza bir şey bırakmak istiyorsanız, sevdiğiniz birine bir şey bırakmak istiyorsanız onlar için önemli bir şey. Sizin farklı problemleriniz var ama onlar için önemli bir nokta tabii ki de. Ve bunun beraberinde bu vergi kesitleri sayesinde bu çok fazla vergi kesitlisi yaptığımızı söyleyebiliriz. Ve dediğimiz gibi vergi kesitlisi noktasında da çok fazla yatırım yapılıyor. 18 milyon girişimciye destekleyeceğiz. Ve ekonomik büyümede çok destekleyici olacağını söyleyebiliriz ülkemiz için. Yani biz televizyonda görüyorum bunu, sahte haberler noktası değil ama sahte haberlere baktığımız zaman bazı olan şeylere iyi baktığınızda fazla medyada yer vermiyorlar böyle bir şeylere. Ama şu söyleyebiliriz ki 5000, 6000, 10000, 11000 dolar geri kazanıyorlar. Dediğimiz gibi bahşişle mesaiden vergi istemeyince. Dediğimiz gibi insanlar sadece insanlara soruyorlar. Hani sokaklarda soruyorlar. Ve herkes çok şaşırıyor. Ben de bu kadar fazla olacağını düşünmemiştim. Hani belli bir limit vardı kafamda ama dediğimiz gibi yılda 7000, 8000, 10000 fazladan kazanabilmeleri çok büyük bir şey. Bahşişlerde vergi olmaması çok iyi bir şeydi tabii ki de.
1: You know, typically I don't know why I can't imagine people voting for the other side.
0: Neden diğer tarafa kimse oy vermek istesin ki, anlayamadım politikalara bakınca. Ama dediğimiz gibi büyük bir farkla yendik zaten. Ve kazandığımız bazı eyaletler Demokratların kazandığı eyaletlerdi. Yani bu dediğimiz gibi başlarda vergi alınmaması çok büyük bir etki oldu bence. Ve aynı zamanda şunu fark etmeye başladılar. Bu harika yeni güzel emir dediğim noktada. En büyük yönetmelik, en güzel, en büyük yönetmelik ve vergi kesitlisi emri diyebilirdik aslında. Hani olacak bir şey değil. Yani devam etmek istiyorsunuz ama her şey bu emir içerisine eklenmişti. Ve olan şeylerden bir tanesi şuydu ki 17 farklı emir yapacaktık bunun için. Ama dedim ki hadi hepsini tek bir şey koyalım dedim.
2: Evet, Donald Trump'ın açıklamalarını dinledik. Abdülkadir Hocam ne dedi, ne yaptı?
3: Yine karışık mesajlar. 24 saat içerisinde İran'a en yüksek düzeyde saldırı yapacağız dedi. Diğer taraftan da petrol fiyatları düşecek dedi. Ya bu şunu gösteriyor. En büyük endişesi petrol fiyatları yüksek kalması. Yani net olarak
2: konuşmayı onun için mi yapıyor?
3: Yani bu piyasalara yarın mesaj vermek istiyor. Çünkü biliyoruz ki bu ABD'nin tehditinden sonra piyasalarda yarın petrol fiyatlarında bir artış durumu söz konusu olacak. Yani en azından aksi bir söylem, aksi bir gelişme olmazsa böyle bir durum olacak. Bakın zaten 113 dolar civarında bir ara 124 dolarlara falan kadar da çıktı. Bu yüksek bir rakam. Dediğim gibi dünyadaki bütün kurgu savaş öncesi 65-70 dolar civarındaydı. Bütün ekonomik projeksiyonlar buna göre yapılmış idi ve şu anda bu ABD'yi de yoruyor. Her ne kadar enerji bağımlısı olmasa da dünyanın en büyük enerji üreticisi ülkesi olmasına rağmen hane halkı şu anda ciddi anlamda rahatsız. Çünkü petrol fiyatına bakın. Bunu daha
2: koca koca işte 8-10 silindirli arabalılar, Amerikalılar petrolle çok etkileniyor ama şimdi programın ilk bölümünde konuştuk ya şu ihtimal de değerlendirildi. Gaffar Yakıncı bunu söylüyor. Yani İran vurmamış da olabilir bayıyı bu süreç içerisinde. Benim anladığım kadarıyla o ihtimal Trump'ın açıklamasından sonra çok zayıfladı Gaffar. Çünkü adam yükselmesini istiyor. Yani cuma günü yapıyorlardı bu işleri bir de. Genel olarak. Pazartesi pek bu spekülasyonu yapılacak zaman değil. O zaman yani İsrail'in yine bir hinliği olabilir işin içerisinde. Ayrı onu.
3: O yüzden açıklama yaptı. Petrol fiyatları uzun süre yüksek kalmayacak, düşecek diye. Aynı zamanda mesaj vermeye çalışıyor.
2: Piyasalara, 300 dolar olacak diyenler yandı diyor petrol.
3: Tabii öyle o şeyler söylüyor ama. 300 dolar. Yani diğer tarafta altında da mesela bir düşüş durumu söz konusu. Ons 4516 dolar ki bu savaştan önce hatırlarsanız Ocak, 5, Şubat 5, ayında 5600 dolara kadar çıkmıştı. Yani ciddi bir altına kayıp durumu söz konusu. Çünkü bu likiditeye bir dönüş var burada. Diğer taraftan da işte bir ABD dolarına olan talep, ABD tahvillerine doğru bir kaçış durumu söz konusu burada.
2: Peki bu gram altında hocam biz hep yükselişe hazırız, yani öyle alıştık. Pandemiden beri mi? Var mı grafiğimiz arkadaşlar? Pandemi

0: Birdenbire altın bir yükseliyor. Ama ondan önceki senelerde 2000'li yılların başında hep sabit kaldı senelerce altın.
1: Tabii tabii.
0: Kaç yıllık bir hikayedir bu altın alıp kazanma dönemi Türkiye'de?
1: Tabii aslında Trump'la başlayan bir seri var. Şimdi burada da göreceğiz.
0: 2015 mi var?
1: Tabii. Burada tabii aslında bundan öncesi fakat bu artış böyle enflasyona deflat ederek bu artışı sunsak reel artışı daha doğru olur. Ama buradaki cari o dönemin cari fiyatlarıyla olan sürece baktığımız zaman da yine bir yükseliş trendi var
0: ama
1: burada.
0: Ama benim aslında sormak istediğim bu 2015'e kadar falan olan dönem Gaffar. Yani hiç artmadan gittiği bir dönem var altının.
2: Evet.
0: 2000'le işte 2000 ama 10'a kadar mı 15'e kadar mı?
2: Yani, dolar da öyleydi.
0: Dolar da öyleydi.
2: O da artmıyordu o dönem.
0: Yani bu bugüne özgü hep böyle mi gidecek şöyle, bu altın böyle mi devam edecek?
1: Tabii bu pandemi birazcık bu bütün bu ilişkileri bozdu birdenbire.
0: Pandemi midir?
1: Pandemide bu süreç başladı aslında. Bunun öncesinde petrol savaşlarının 90 yılların başında da bir miktar oldu.
0: Evet.
1: Yani Körfez Savaşı'nda bu kadar olmasa da oldu. Bu 70'li yıllarda oldu. Yani şu anda da pandemi sonrası bir süreç durumu söz konusu. Çünkü dünyadaki risk algısı değişti. Bir de doların şu anki hegemonik konumu sorgulanıyor. Ve buradan da bir kaçış var idi.
0: Çok özür dilerim. Bu aslında biraz bir gösterecek. Yani Gaffar 1998.
2: Evet.
0: Gaffar.
2: Evet.
0: Bak 98'den evet. 2016'ya kadar dümdüz. Yani
1: yatay bir seyir var.
0: 20 neredeyse. Yıl boyunca altın görülebiliyor mu
3: ben
0: sana?
3: Ben de şimdi 87 ile 99'a bakıyorum. 87-99 arasında düşmüş.
0: Öyle mi? Bakın şöyle dümdüz gidiyor. 20 yıl boyunca altın hiç değişmiyor. Bir anda deli gibi derler ya hocam.
1: Evet.
0: 2015 bizim arkadaşlarımızın çıkardığı bu şeyden itibaren de yani yukarıya doğru tırmanmaya
1: başladı. Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası, Çin hane halkı. Bunların hepsi çok ciddi anlamda altın alımına başladı 2020'den sonra. Rezervleri çok ciddi anlamda büyütmeye çalış. Bakın dünyanın en büyük rezerv ABD'de. Ama Çin arkadan çok hızlı bir şekilde geliyor. Onun
0: biz de altınları getirdik
1: evet,
0: falan ama
1: onun
0: yani benim merak ettiğim
1: vardı.
0: Bir ekonomiste bunu sormak isterim. Yani bu yükseliş nereye kadar gider? İlla bunun bir düşüşü mü olacaktır?
1: Şöyle
0: yoksa sabitlenir burada devam
1: yok,
0: eder mi?
1: Yok hiçbir şey söyleyemeyiz biz. Yani bununla ilgili altın tabii genel olarak bir yükselme trendi bekleniyor. Ama 5600'den şu an 4500 dolara kadar düştü. Yani dünyadaki bu ekopolitik okuma sürekli değişiyor. Dünyada şu an bir sistem değişimi var aynı zamanda. Bu sistem değişiminden dolayı da altın yoğun bir talep var idi. Fakat savaş altındaki bu yükseliş temposunu düşürdü. Birçok uluslararası kuruluş altına dair 2026 sonunda 6000 doların üzerini gösteriyordu.
0: Tahminler
1: bu yöndeydi ama şu anda 4500 dolar düştü ve aslında altın
0: hem de böyle çok özür dilerim deve dişi gibi işte Standard Poor's bilmem ne hani bu ekonomiyi yemiş yutmuş bir şey dediğinde diyorlar ya gülüyorlar adama Gaffar bıyık altına öyle değil ekonomi sen anlamazsın falan. Abi 1000 dolar revize ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Ya savaş çıktı biz bunu bilemeyiz. Her şey bunun içerisinde o zaman yani
3: ben
0: bu kadar yoğun bir şekilde bunun değişiyor olması bana çok
3: bir
0: çok garip
3: gönderdim yani, şu anda rejiye eğer alabilirlerse
0: tamam,
3: siz devam edin.
1: Yani ekopolitik hatlardaki gerilimin sonucu bu altındaki talebi olan yükseliş aynı zamanda. Yani burada dolara dayalı sistemden altına dayalı bir sistem aynı zamanda Çin özellikle Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası biz dahi aynı şekilde çok ciddi şekilde altın aldık. Yani toplu halde de altın dolara bir yöneliş var. Yani bu aynı zamanda ABD dolarının hegemonik gücünün ilkesel olarak geriye doğru çekilmesi
0: bir şey
1: göstergesi göstergesidir bu. Tabii bunu ABD şu an yönetmek istiyor bu noktada. Yani o 70 yıllarda Arap ülkeler yapmış olduğu anlaşmada da bunu söylüyordu. Siz petrolü dolardan satın, kazançlarınızı ABD tahvillerine gönderin. Sizden enerji alan ülkeler ABD doları rezerv yapmak zorunluluğu gelsin. Hı hı. Ben sizi askeri olarak da koruyacağım dedi. Aslında Hürmüz'de bu şu an kandı. Yani dolayısıyla ABD dolarının hegemonik gücü aynı zamanda Hürmüz'e bağlı. Buradan peki, bir başarı hikayesi çıkması lazım.
0: Altının rezerv yerine geçmesi bir anlamda doların yerine geçiyor olması bütün dünya halkları için eşitlikçi bir şey değil mi?
1: Tabii ABD bu noktada rahat çünkü en çok rezerv onda. Hatta Trump öyle sıkça mi diyor ya altın olan konuşur. En çok altın bende var. 8 bin tondan fazla altın var ABD'nin şu anda. Yani dünyadaki en büyük altın onunla. Sonrasında Avrupa ülkeleri geliyor. Çin yetişmeye çalışıyor bu noktada. Biz de fena değiliz. Yani böyle altın biriktirme durumu. Hatta ben bunun neon merkantilizm diyorum. Bu nedir? Bu işte, biliyorsunuz aydınlanma öncesinde Avrupa'da zenginlik ne kadar çok altının var ise, ne kadar çok gümüşün var ise ve ne kadar korumacı bir dış ticaret politikası yapıyorsan, ne kadar çok ihracat yapıyorsa o kadar zenginsin.
0: Şimdi
1: şu an
0: ona
1: dünya ona dön-

0: Trump'ın hedefi evet. de bu. Kapanacağım dünya diyor, ihracatı arttıracağım diyor. Bir yandan da hocam şu şey çok konuşuluyor. Doların fiyatı nedir bu arada? Yani en çok altın olan rezerv hocanın i̇şte söylediği. 8000 ton değil mi? 8100 ton.
1: Evet.
0: Almanya 3350 ton. Hakikaten 3'te 1'i kadar. İtalya 245 bin ton.
1: 2451 bin ton
0: pardon.
1: Bakın Çin çok hızlı geldi buraya.
0: 2300 ton.
1: Yani Çin'deki bu altın rezerv trendine baksak çok hızlı geldi buraya ve ilerlemeye devam ediyor burada.
0: Almanya'yı ben şaşırdım. Çin 2'dedir diyordum ben. Almanlar hocam.
1: Evet.
0: İtalyanlar. Rusya'nın 2329, Fransa 2400. Hep 2000'lerde burada. Hindistan 880 ton. Japonya 845, Türkiye 641 bin ton.
1: Ki çok yani böyle baktığımız zaman ekonomik büyük ve hacmine göre fena değil. Ve artış devam ediyor.
0: Evet, Hollanda 612, Hollanda'yı falan İngiltere'nin iki katı. Birleşik Krallık 310 ton. Diğerleri de Kazakistan, Portekiz, Polonya.
2: Yani Rusya bir kısmı Çin ve Hindistan beklediğimizden az altın rezervi. Yani
0: ben de Çin'in daha yüksek.
2: Zenginliklerle, uluslararası ticaret hacimlerine göre daha yüksek.
1: O yüzden çok altın alıyorlar.
2: Ya ama geri de az kalmışlar. Bayağı geriden başlamışlar
1: evet,
2: o zaman.
1: Ya çok daha düşük noktalardan geldiler.
3: Çok buraya. Enteresan. Güney Afrika Cumhuriyeti yok değil mi hocam burada?
1: Yok,
3: üretici
1: yok.
3: Olmasına rağmen.
2: Halbuki dünyanın evet. en büyük altın üreticisi evet. yani.
3: Ama niye? Almanya işletiyor çoğu şeyi.
0: Almanlar yani. Şaşırtıcı. 3350 ton.
2: Almanya iyi biriktirmiş.
0: Afar senin Almanlar savaşamazdı. O yüzden mi altın biriktiriyor?
4: Yani ben o konuda ısrarcıyım. Şimdi 2039 senesine kadar Avrupa'nın en güçlü ordusunu yapacağız dediler. Alman ekonomisinin bir özelliği var. Yani dünyadaki diğer ekonomilerde az görülen bir şey. Çin biraz onu taklit etti. Almanlar biriktirmeyi seven bir toplum. Yani tasarruflar, tabii tasarruf derken iktisadi anlamda diyorum hocamın alanı. Yani bizim bankada biriktirdiğimiz değil, kamu tasarrufu, özel şirketlerin tasarrufu anlamında Almanlar çok gelişkin bir kültüre sahipler. Tasarruf etmeyi bilen bir ülkeden bahsediyoruz. Bir özellikleri de şu, Almanya'da bir endüstri makinesi var. Yani çok büyük bir endüstriyel ülkeden bahsediyoruz. Bunun manası ne? Şimdi para var, biriktiriyor. Endüstri var, imalat yapabiliyor. O zaman ben silahlanacağım dediğinde bu adam 10 yılda dünyanın en güçlü ordusunu kurar.
0: Parası olursa yapar. Almanlarda da o öyle. Teknoloji şey
4: yani
0: de var.
4: Yani şeyde de bizim 2. Dünya Savaşı'ndan önce Weimar'ın yıkıntısından 6-7 yıl içinde Avrupa'nın en güçlü ordusu haline evet. geldi. Hitler iktidara geldikten sonra. Yani Hitler bir sihirbaz değildi. Almanya'daki bu kapasiteyi harekete geçirdi. Tabii. Bir de yayın arasında senin söylediğin bir şey var. Onu tekrar edeyim ben. İnandığım da bir şey. Aynı zamanda Almanya'da o yani şey iktidarı, neo-Nazi iktidarı, özür dilerim, Nazi iktidarı aynı zamanda finans kapitali karşısına aldı. Faiz ödemiyorum dedi. İmalat sanayini Alman işçi sınıfına vereceğim dedi. Ve Almanya bir anda dünyanın kalkındı. En güçlü ülkesi haline
0: geldi. Faizi kaldıran kalkınıyor.
4: Bugün belki hani öylesi bir iktidar yok Almanya'da ama bugünkü Alman iktidarına baktığımızda da tersinden Hitler'i görebiliyoruz. Yani bu o zamanlar Yahudilere zulmediyorlarmış. Şimdi de Filistin'le ilgili azıcık böyle bayrak açana hemen tepiyorlar, hapse atıyorlar.
0: Yani
4: evinden adamı alıyorlar internette tweet attı.
0: İsrail'in varlığını, İsrail devletinin tabii. varlığını tartışmaya açmak tabii. hapis
4: yani
0: sebebi.
4: Yani tipik otoriter ama devlet, para var, endüstriyel tesis var. Sonucu da bu olabilir yani.
0: Aynen.
2: Geçen sene Almanya 124 milyar euro silahlanmaya para harcadı. Evet. 80 senedeki harcadığının toplamından fazla.
4: Evet.
2: İkinci
4: evet.
2: Dünya Savaşı'ndan sonra 30 sene zaten Almanya'ya silahlanma yasağı getirilmişti. Uçak yapamazsın, gemi. Şimdi ondan sonra yasak kalktı, yapmıyorum gene dedi. Amerika yap ya dedi. Yükü sende, hayır dedi. Ben dedi bunu kültüre vereceğim, sağlığa vereceğim. Rusya Ukrayna'yı işgal ettikten sonra bir korku vardı Polonya'da, Almanya'da, Avrupa'da. 124 milyar euro dünyada üçüncü silah para harcayan bir senede.
4: Gerçek şu ki Almanya Uğur Hoca'nın dediği gibi ben silaha vermeyeceğim parayı, kültüre sanata vereceğim dedi ama onları da vermedi. Bu gördüğünüz altınları biriktirdi.
0: Altın biriktirdi.
4: Almanya'nın hikayesi bu evet. ve bir özelliği var. Başka bir ülkede silahlanma o ülkenin ekonomisini zayıflatabilir. Almanya'da tersi etki yapıyor. Silah Alman ekonomisini güçlendiriyor.
0: Yan sanayiler güçlü.
4: Çünkü araba çok kuvvetli bir endüstriyel kompleks.
2: Nasıl Türkiye'de inşaat sanayi gelişince ekonomi de gelişiyor.
4: Zincirleme etkisi fazla.
0: Hocam şimdi Türkiye'de de bu vatandaşın yastık altı altınlarından çok konuşuluyor. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek de söylüyor. Çok altın var diye ama bir yandan da bu bir güvence değil mi? Yani vatandaş... Ne kadar var?
1: 500 milyar dolar, 600 milyar dolar gibi rakamlar var.
0: Yastık altı altın.
1: Hatta Merkez Bankası Başkanı bu bizde içerideki talep çok güçlü ya, hani enflasyonu mücadele noktası talebi soğutmaya çalışıyoruz. Altın kaynaklı 150 milyar dolarlık da gelir

0: kaldığında, ne bileyim evsiz kaldığında falan çıkarıyor. Yani toplumsal yapının dağılmaması, ekonomik krizlere karşı bir hava yastığı oluşturması işlevi de yok mu bu yastık altı altında?
1: Bunu iki açıdan değerlendirebiliriz. Birinci açıdan vatandaş açısından dediğiniz doğru. Yani bir güvence, bir zor zaman için, yani Akakçe Karagün için sözü buradan geliyor zaten. Diğer taraftan da devlet açısından da bunun kullanabilir olması gerekiyor. Yani
0: piyasada olması lazım.
1: Yani kayıt içerisinde olması gerekiyor. Biz bunu göstermeliyiz. Bizde bu kadar altın var diye. Tıpkı burada ABD'nin gösterdiği gibi. Gösterdiğimiz zaman bizim risk primimiz düşecektir. Ekonomimiz daha güçlü gösterir. TL bu noktada güçlenecektir. Aslında mesele de bu. Yani,
0: yani bu yastık altı altın gelirse bu rakam bir çok şekilde, mu artacak?
1: Tabii çok ciddi bir oranda artar bu. Yani bunu 500 göstermek
0: milyar dolar ne kadar? Şimdi mesela bizim 6000 ton civarı varmış altınımız. Piyasaya girse
1: 600 ton var.
0: 600 ton pardon.
1: Yani onu tabii hesaplamak lazım tam olarak kaç.
0: Ama ciddi arttırır
1: ama
0: öyle
1: ciddi
0: mi?
1: Anlamda bir artış durumu söz konusu olur.
0: Bu da hatta ne olur? Türkiye'nin çok altını var, güvenli.
1: Tabii bakın şu an gösteriyoruz burada. Altın olan kuralı koyar diyor Trump.
0: Bu ülkeler çözmüşler bunların yani, yastık altı değil mi?
1: Tabii bunlarda da vardı fakat bizde çok fazla bu kültür var.
0: Bizde fazla.
1: Yani bizdeki oran çok çok daha fazla. Mesela Avrupalı bu fonda biriktirir parasını. ABD'li fonda biriktirir parasını. Ya yani bu çok alt. Ama biz bunu fiziksel olarak altını yastık altında tasarruf ediyoruz. Böyle bir alışkanlığımız var.
0: Hem eksisi var hem artısı var.
1: Bu da
0: var.
1: Kayıt dışı oluyor. Fakat diğer tarafta bireysel bir güvencidir ve biz bunu biliyoruz ama bunu biz dijitalleştirdiğimiz zaman, biz bunu sisteme soktuğumuz zaman bu altını aynı zamanda bizim makroekonomik göstergeni, ülke refahını dolaylı olarak
0: çok daha iyi olur.
1: Çok daha iyi olumlu.
2: Bizde şey de fazla değil mi hocam? Altın satıcısı da fazla. Yani her ilde mutlaka.
0: Tabii tabii canım. Amerika'da falan rehineci de o altın işi dönebilir. Kuyumcu falan yok. Götür oradan al. Adam sana der ki bir kilo altın. Çünkü banka mı soydun der herhalde değil
1: yani
0: mi?
1: İşte ya mesela bir düğünlerdeki geleneksel olarak bizim altın takma adetimiz dünyada kaç tane ülkede var? Hani mesela bir örnek sadece bu.
0: Doğru. Hocam bir de şu soruyu sormuşum altın konusunda gene geliriz ama doların fiyatının düşük olduğu söyleniyor. Yani bunu ihracatçılar anladığım kadarıyla çok fazla
1: dolar söylüyorlar. Dolar endeksi diyoruz biz bunu.
0: Dolar endeksi dolar diyelim endeksi. Daha doğrusu doğru söylüyorsunuz. Yani işte şimdi kaç lira? 45 civarı falan. Ya bunun gerçek değeri 60'tır bilmem ne. Sürekli bunu duyuyoruz. Bunun gerçek değerini söyleyebilmek için nasıl bir parametre
1: yani
0: var? Düşük mü hakikaten?
1: Çok konuşulan bir konu. Yani çok sahada da ihracatçılarla bunu konuşuyoruz. Tabii burada doların gerçek değerinde olma. Şu an dolar gerçek değerinde. Uygulanan politikaların sonucunda dolar burada. Bir baskılanma vesaire yoktur burada. Peki neden?
0: Zaten bu mümkün mü yani? Karşılıksız para basan bir şey Türkiye kesinlikle. Nasıl zaten yapabilir
1: Real
0: ki?
1: Real olarak enflasyonu gerisinde kaldı. Bunun sebebi de şu uygulanan para politikası. Bakın o yüzden bizim rezervlerin 220 milyar dolar olmasından dolayı savaşın etkisini biz çok sınırlı gördük kur tarafında. Yani aslında uygulanan para politikasının en başarılı olduğu nokta da burası. Yani kur geçişkenliği.
0: Rezervimiz iyiydi öyle mi?
1: Çok iyiydi ve buna karşı TL çok ciddi direnç elde etti ki bu ekonomik güvenlik kavram açısından oldukça önemli bir nokta. Tabii ihracatçılar bu noktada özellikle. Fakat bakın yine ihracat rakamları açıklandı. Cumhurbaşkanımız az önce
0: bugün konuştu bu arada
1: ifade
0: Cumhurbaşkanı.
1: Etti burada. Yani burada ciddi bir artış var. Nisan ayı ihracatında. Yıllıklandırırsak biz bu artışa göre 275 milyar dolar ediyor ki yani ihracatın arttığı anlamına geliyor. Tabii biz burada bir dönüşüm içerisindeyiz. Biz nasıl bir dönüşüm içerisindeyiz? Kilogram başı ihracat bedelinin yüksek olduğu sektörlere doğru bir kayma durumu söz konusu var. Katma değer
0: üretemiyoruz. Katma değeri yüksek olan yerlere doğru.
1: Dolayısıyla burada emek yoğun sektörler biraz yoruluyor olabilir bu noktada ki buna dair ihracat destekleri açıklandı biliyorsunuz ya geçtiğimiz hafta. Yani biz burada döviz getirici faaliyetler ile aslında süreci de yönetmek gerekiyor. Tamam yüksek, ben şunu söylüyorum, sıkı para politikası TL bu noktada güçlü ve dirençli ama diğer taraftan daha fazla dövizi getirecek olan faaliyetler nelerdi? İhracat, turizm. Bunlarla daha fazla döviz geldiği zaman ihracat rakamları bu noktada iyi geldi. Bu aynı zamanda TL üzerindeki stresi de alacaktır. O yüzden TL'nin değeri ne olmalıdır? TL'nin değeri şu anda neyse.
0: Budur zaten. Doların koşullar belirliyoruz.
1: Evet 45. Doların değeri 45'tir bu. Birazcık bu noktada işte burada ince bir matematik var burada. Yani biz bunu zaman zaman bunu Ticaret Bakanı ile de konuştuk. Hani göreceli olarak TL'nin daha zayıf olduğu dönemlerde ihracatımız artmıyor. Yani böyle bir ilişki güzel. Durumu
0: öyle mi hocam?
1: Değil.
0: Bunu bir daha söyleyeyim. Bunu çok söylüyorlar çünkü.
1: Yani göreceli olarak TL'nin daha zayıf olduğu zamanlarda bizim ihracatımız, toplam ihracatımız artmıyor.
0: TL daha az değerli, dolar daha yüksek olduğunda ihracat artıyor gibi bir korelasyon, bir ilişki yok.
1: Öyle bir ilişki yoktur. Yani bunu biz
0: daha fazla kazanmak için ihracat.
1: Tabii bu şekilde olaya da bakmak lazım. O yüzden TL şu anda dolar olduğu noktada biz bir dönüşüm içerisindeyiz. Bakın 18 bin dolara geldik. Gayri

0: Tabii yurt içi hasıla 1.6 trilyon dolar. Yani burada üretmiş olduğumuz birim başı, kilogram başı bedel, ihracat bedeli çok daha yüksek, yükseliyor bu noktada. Bir dönüşüm içerisindeyiz biz bu noktada ve bu ivmeyi devam ettirmek durumundayız. Tekrar bu noktada biz geri gelip Mısır'la yarışamayız. Yani kategori o noktada değiliz.
1: Hocam şunu da ekleyelim. 1.6 trilyon dolar dediniz gayri safi milli. Hatta 1.7 diye de çıktı. İran'a bağlandık. İran'ın 400 milyar dolar. Yani en düşük ihtimal İran'ın 4 katı zenginiz.
2: 4'te biri bizim.
0: Tabii tabii. Ve bu
1: çok önemli.
0: Bu ivme devam ederse yani bu Avrupa'da da ciddi olarak ilk 5 ekonomi içerisine gireceğiz. Dünyada da 15'e doğru geliyoruz bu noktada. Ya yani bu dönüşümün özellikle savunma sanayinin katkısı bu noktada oldukça önemli. Yani evet. İhracat bedeli. Buna yoğunlaşmak lazım.
2: Peki hocam bu sıkı para politikasından taviz verilecek. Bugün Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Ekonomiyle ilgili programdan da bahsetti. Ne dedi Cumhurbaşkanı özetle? Devam mı edeceğiz?
0: Şöyle, yoksa hiçbir şekilde iradeden bir şaşma yok dedi. Enflasyonu mücadele noktasında. Tabii şimdi savaşın getirmiş olduğu bir baskı var. Bir ısınma var. Bu ısınma bizde de var enflasyon tarafında. %4'ü üzerinde bir enflasyon geldi. Beklentili üzerinde geldi. Yani bizim beklenti 3.2 civarındaydı. Fakat burada enflasyonla mücadeleden biz vazgeçemeyiz. Çünkü uygulamış olduğumuz sıkı para politikası, elde ettiğimiz kazanımlar, rezervlerin güçlü olması uygulamış olduğumuz politikaya bağlı. Ama diğer taraftan da ben şunu söylemek istiyorum. Biz öyle bir bölgedeyiz ki yani etrafımız ateş çemberi ve dolayısıyla bu bölgede biz ortodoks politikaları uygulama noktasında kararlılığa, dünyaya mesaj verme noktasında devam etmeliyiz. Ama diğer taraftan da içerideki talep, yani biz genç ülkeyiz bu noktada. O nüfusu en etkin şekilde değerlendirmek durumundayız. Yaşlanıyoruz çünkü nüfus yaşlanıyor. Genç nüfusu etkin şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden de özellikle reel sektör, üretim, ihracat fena gitmiyor ama içerideki imalat sektörü, sanayi sektörü bu noktada da aynı şekilde üretime devam etmeli. Ekonomik aktivite, enflasyonla mücadele, hiçbir şekilde iradede şaşma yok. Ama diğer taraftan içeride sanayi üretimi özellikle imalat sektörü olsun, içerideki ticareti bu noktada diri tutmaya ihtiyaç
2: var. Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla bunu çok önemsiyor. Yani o istihdam konusu, işsizlik konusu en büyük problem olarak görülüyor. Bir şekilde devam etsin isteniliyor. Şu da ilginç hocam, yani enflasyonun bu kadar yüksek olması ve durmuyor olması ülkenin. Yani başka bir yerde olsa bence bu kadar enflasyon ciddi anlamda ekonomi durur, şey olur. Türkiye'nin artıları var, bir şey yapıyor. Yani az önce konuştuğumuz o belki yastık altı altın dediğin şey bir katkı sağlıyor. İstihdamdan taviz verilmiyor olması ekonomiyi çeviriyor. Bir şekilde devam ediyor olması da, çünkü yüksek enflasyon hakikaten. Yani gıda enflasyonu, şu bu enflasyon.
0: Bir atalet var burada.
2: Atalet mi var?
0: Bir alışkanlık oluştu. Ve bu ve beklentilerdeki iyileşme istediğimiz hızda devam etmiyor. Hatta hane halkının 12 ay sonrasına dair beklentisi %50'nin üzerinde bu noktada. Yani hane halkı diyor ki geçmişte bırakmış olduğu enflasyon hissiyatıyla tabii bunu söylüyor. %50'den fazla olacak diyor. Piyasa katılımcılar, Merkez Bankası yıl sonu için %27-28 bandını işaret ediyor bu noktada.
2: Ama hane halkı %50 diyor.
0: Tabii yani bu beklentinin yüksek olması, diğer taraftan da ataletin fiyatlama tarafında devam edip birbirini besleyen bir kısır döngü haline geliyor bu noktada. O yüzden bu noktada yani kararlı durum, bir de piyasalarla iletişim noktasında, yani algı, enflasyon demek aynı zamanda algıyı yönetmek demektir. Ya bu algıyı bu noktada değiştirmeye ihtiyaç var. Bu küresel ortamdaki bozulma, enflasyonist görünümdeki bozulma Türkiye'de de işte yerel bazda da bizi maalesef olumsuz yönde etkiliyor.
2: Yani bu savaş konuşuyoruz da bu hakikaten çok kötü geliyor değil mi Türkiye'ye? Bunu bir kesinlikle söylemek gerekiyor. Yani biz artısı oluyor diyebilir insanlar, hani savunma sanayisi dediniz, Türkiye orasını güçlendiriyor falan filan, ama genel olarak da çok büyük zarar veriyor. Bu arada Cüneyt hocam, anneniz haklı, biz sizi oraya yalnız koyuyoruz, biz komutanımızı ayrı koyalım diyoruz ama.
3: Evet, gene geldi o soruyla,
2: geldi
3: karşılaştım
2: mi hocam?
3: Evet.
2: Bir dahaki programda hakikaten böyle oturalım, arkamı dönünce.
0: Tabii ekonomik güvenlik kavramını ben sürekli altını çiziyorum. Bu gıda güvenliği, bu enerji güvenliği, bu finansal istikrar, bu lojistik güvenlik, bu kavramlar artık dünya açısından önemli bir hale geldi. Tabii enerji fiyatları yüksek, fakat bazı ülkeler enerjiye ulaşamıyor bu noktada. Mesela Hindistan'da ciddi anlamda uzaktan çalışma modelleri var. Çünkü enerji erişim durumu söz konusu. Yani fiyatı da geçtik, enerjiye ulaşamıyorlar bu noktada. Ekonomik güvenlik kavramı çerçevesinde biz bu süreci değerlendirmemiz gerekiyor. Biz enerjiye ulaşabiliyoruz. Bakın birçok alan, birçok yerden enerji bizim üzerimizden Avrupa'ya gidiyor. Avrupa bir daha fazla ihtiyaç diyor bize şu anda. Ve Türkiye'nin merkez ülkesi ülke olma iddiasını destekleyen faktörler. O yüzden savaşın getirmiş olduğu fırsat olarak da biz bunu okumalıyız. Hem Körfez'deki ticaret merkezleri diyelim, finans sonradan gelir, üretim merkezleri. Çünkü Körfez şu an üretme kabiliyetini kaybediyor. Dünya Bankası'nın en son açıklamış olduğu rakamlara göre %3 üzerinde büyüme beklenirken İran

0: hariç Körfez bölgelerinin büyüme oranı %1'e kadar düşürdü.
1: 3'ten 1'e.
0: Revize edildi. Yani dolayısıyla bu nereden gelecek? Türkiye'den gelecek bu. Peki lojistik olarak bakın, bu kalkınma yolu projesinin ne kadar önemli olduğunu anladık biz bu noktada. Hicaz yolu projesinin ne kadar önemli olduğunu, orta yol projesinin ne kadar önemli olduğunu, Zengözür geçitinin ne kadar önemli olduğunu. Çünkü dünya şu anda Hürmüz dışında alternatif geçit noktaları arıyor ve Türkiye'nin olmadığı model çalışmıyor bu noktada.
1: Çalışmıyor. İnşallah.
2: Bu arada bugün bir taze haber var. Ermenistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir protokol imzalandı. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı yardımcımız orada.
2: Paşinyan'la Ermenistan Başbakanı'yla bizim Cumhurbaşkanı yardımcımız protokol imzaladı. Tarihi Ani Köprüsü'nün ortaklaşa restore edilmesi ve yeniden açılmasıyla ilgili. Bu çok önemli bir konu. Çünkü Ermenistan ile Türkiye arasındaki düzenli sistematik sınır kapısı işleyişi başlamış olacak. Yani bu konuyla bağlantılı.
1: O koridor da açık.
3: O da Zengezur'a bağlı.
1: Niye kapalı zaten? Var mıydı görüntülerde Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı da? Bugün evet Paşinyan onu karşıladı kırmızı halıda o görüntülerde.
3: Eskiden Melih Bey açık olsa bir işe yaramayacaktı Alican kapısı ama
1: şimdi zaman.
3: Zengezur koridoru çalışmaya başlayınca işe yarayacak.
1: Şimdi zaman.
3: Tabii şimdi zamanı.
1: Ya komşumuzdur tabii, ya ne bu, olacak orada artık?
2: Yani biz tabii Ermenistan için yaşamsal ama bizim için de stratejik öyle stratejik. Değil.
1: Evet Cevdet Yılmaz da Paşinyan tarafından karşılandı. Paşinyan bayağı sempatik adam Gaffar bu arada. Şapkalar mapkalar. Yani Türkiye ile ilgili de şu soykırım hikayesini bırakın diyor. Evet, takılıp kalmışsınız saçma sapan bir şey diyor. Ya bunları söylüyor olması çok cesurca. Bence Ermeniler için
2: evet.
1: Önemli bir şanstır. Paşinyan açık at gözlüklü değil.
3: Öyle savaşı kaybetti. Evet, seçime gitti. Gene seçim gene Ermeni aldı.
1: Türkler düşmanınızdır. Bunu anlatıyorlar. Böyle bir şey yok diyor.
3: Yok yani, diyor evet mantıklı
1: önemli
3: söylüyor.
1: Bence.
2: Biraz tabu yıkıcı bir tip. Biz kendisiyle görüşme imkanımız olmuştu.
1: Evet, sen gördün.
2: O zaman da yani kaç yıl evveldi Sayın Cumhurbaşkanı'nın göreve başlama töreni için gelmişti. Ama orada bir iki cümleyle de bazı sinyalleri verdi. Ben yakaladım. Ben o zaman söyledim. Dedim ki bu adam başka bir şeyler yapacak. Çok belli başka bir şeyler yapacağı. Yakınındaki Türkiye Ermenisi birkaç kişiyle görüştüm. Onlar da çok umutlulardı. Nitekim öyle de oldu. Öyle görüyoruz. Dediğim daha gibi yani Ermenistan yaşamsal. Zaten Ermenistan'ın hayatta kalmasının yolu bu. Bizim açımızdan stratejik. Macron da oradaydı. Çok tuhaf bir görüntü çıkıyor. Mesela Fransa'ya yönelik inanılmaz bir sitayiş ve sevgi gösterisi var. Ermeni halkında var.
1: Tabii eskiden beri Ermeniler
2: şimdi, fakat var. Çok enteresan. Yani Macron'un Ermenistan'a hayrı sıfır. Yani gitti geldi sadece hava attı. Fakat bizim Cumhurbaşkanı yardımcımızın ziyareti Ermenistan için hayati bir adıma dönüştü.
1: Bir ara i̇şte Paşinyan
2: halklar
1: işte,
2: biraz bazen de geç anlıyorlar. Geç gerçeği anlıyor. Söylemek lazım.
1: Paşinyan geçen Fransız metrosunda bir kadınla karşılaşıyor. Kadın ona dedi ki sattınız Karabağ falan. Konuşma dedi. Gelmişsin burada Paris'te yaşıyorsun. Biz orada neler çekiyoruz dedi. Ermenistan'da sefalet yokluk içindeyiz. Burada Paris'te oturmuşsun bana diyorsun ki Karabağ Türklerle anlaştın. Anlaşacağım tabii diyor. Evet bu da önemli bir gelişme.
2: Bu arada İlham Aliyev de Erivan'a gidecekti fakat Meloni'nin ziyareti vardı. İtalyan Başbakanı Bakü'deydi. Öyle olunca bu şeye katılamadı. Bu Avrupa topluluğu zirvesine katılamadı.
1: Evet.
2: Yani bayağı barış rüzgarları esti. Tabii bu
1: İyidir. Savaş her tarafta savaş abi yeter. Yukarımızda da şey olsun.
2: İşte Türkiye'nin civarında savaş olmuyor. O da çok enteresan. Melih yani Türkiye'nin temas ettiği yerlerde savaş tamtamı susturuluyor bir şekilde. Bak o Karabağ Savaşı çok daha uzamadı.
1: 15 dakika.
2: Yani elimize yüzümüze bulaştırabilirdik Trump gibi bizde.
1: Erdoğan'ın en büyük bence başarılarından birisi bu yani Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'yi savaşa sokmuyor. Cephelerin dışında tutuyor. Bunu kim yapıyorsa yani Türkiye'ye büyük fayda sağlıyor anlamına kesinlikle geliyor. Evet. İkinci Dünya Savaşı için de aynısı geçerli hocam. İnönü sokmadı Türkiye'yi savaşa. Yani bu çok önemli
3: ama
1: bir şey.
3: Ama Melih Bey güçlüyseniz sana ses saldırmazlar. Şimdi Polonya'da savaşa girmek istedim hocam. Geldi Hitler işgal etti. Bizden korktular. Şimdi de korkuyorlar.
1: Tabii ki. Yani hayır o irade dediğim gibi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın perspektifi bu olunca barış diyor. Yani savaştan bizim bir Türkiye'nin fayda sağlamayacağını biliyor olması çok önemli. Çünkü insanların aklı hemen çeliniyor hocam. Biraz ordunuz güçlense biraz bilmem ne olsa herkes işte nasıl heveslerle sağa sola saldırıyor görüyorsunuz.
3: Evet ama Türkiye'yi bize bulaşırsanız canınıza da okuruz diyor yani o tabii kadar.
1: Bu arada hocam enflasyon Nisan ayında beklentinin üstünde çıktı.
0: 4.18 geldi. Beklentinin üzerinde bir rakam durumu söz konusu. Az önce ifade ettiğim gibi tabii savaşın getirmiş olduğu bir etki diyelim biz buna. Sayın Bakan geçici dedi. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani tekrar savaş öncesi döneme dönmek öyle kolay olacak gibi durmuyor. Yani enerji fiyatları da öyle çok hızlı aşağı gelecek gibi de bu noktada olmuyor.
1: Toplanma zaman
0: yani
1: olacak.
0: Yani o şekilde yazık. Ama işte bu dediğim gibi bu gerçeklik ile enflasyonla mücadeleye devam, iradede bir şaşma durumu söz konusu.

0: Fakat yeni gerçeklikte de bu noktada biz ekonomik olarak da gardımızı zaten ihracat tarafında olsun, teşvikler tarafında alıyoruz.
1: İp tutuluyor, onu önemli, belki, o önemli tabii, yani tabii, ipler tabii, sıkı tabii. Tutuluyor. Bu da 2026 Mayıs kira artışı olan ne olacak? %32.43 yani tavan ya, burada zam yapabiliyoruz.
0: Az önce mesela kahve fiyatlarını konuştuk ya, yani bu kahve fiyatları neden artıyor diye. Tabii burada bir istismar fiyatlamada bir bozukluk olabilir ama mesela mekan kiraları çok yüksek. Ve bu kaynağın, bunun sebebi de işte bu konuttaki kira oranı yüksek olması. Böyle bir etki durumda söz konusu. Burada işte yıllık olarak 12 aylık ortam %32.43'lük bir artış olacak yani bu ay itibariyle.
1: 40 bin lirası 52 bin, 60 bin ise 79. Allah yardımcısı olsun.
0: Beklentimiz OVP'ye uygun bir şekilde, OVP hedeflerine uygun bir şekilde önümüzdeki aylarda hızlı bir enflasyon artışında yavaşlama bekliyoruz. Artışında yavaşlama bekliyoruz.
1: Ya bu önemli bir şey yani enflasyonun.
0: Yani artış bu trendi zaten oluyor. Fakat artıştaki ya %4 değil de %1.5'un altına gittiğimiz sürece bu noktada daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bir de tekrar piyasayı, hane halkını ikna etmek gerekiyor bu noktada. Yani bu geçici bir etki ve biz bu programı devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle son açıklamaları oldukça önemli. İradede zerre şaşma yok.
1: Bir de şunu soracağım, bu taleple ilgili, yani talep kesilirse enflasyon artışı da düşer. Hep bu konu konuşuluyor ama hakikaten talep çok mu yüksek hocam?
0: Talep bir yanın, tabii talep, güçlü bir talebimiz var bizim. Yani biz genç bir ülkeyiz ve talep bu noktada güçlen. Bu para politikasıyla zaten olabildiğince para politikası etkin bir şekilde talebi kısma noktası kullanılıyor. Yani bu minimal düzeyde zaten. Artık bundan öteye yapılacak bir şey yoktur. Biz birazcık daha bu üretim tarafını da canlandırmak durumundayız.
1: Kısmaktan ziyade üretimi canlandırmak.
0: Üretimi de canlandırmak durumundayız. Bakın Amerika'da bir çalışma vardı. Bir okudum onu da. Yani burada talep kısmak amacı uygulanan yüksek faiz politikalarının getirmiş olduğu verimlilik kaybının enflasyon etkisine dair bir çalışmaydı bu noktada. Ya biz burada bir üretim noktasını, mesela tarımsal hasıla fena değil, güçlü. Fakat burada işte bu zincirde bir takım aksamalar oluyor. Yani tarladan haneye hala yasası süre gelen konuşulan işler oluyor bu noktada. Dediğim gibi burada kararlılıktan vazgeçme şansımız yok enflasyona mücadele. Çünkü ipi bıraktığımız anda o gider bu noktada. Yani bu taraf sağlam. Diğer taraftan üretimin de çeşitlenmesi ve güçlenmesiyle beraber ve piyasadaki algının da, yani 12 ay enflasyon beklentisine dair algının da iyileşmesiyle beraber, dedim biz bir sonuçta dünya küresel ekonomi bir parçasıyız. Bu noktada iyileşmenin geleceğini ben düşünüyorum.
1: Yani bu seçim tartışmaları da bence bunu körüklüyor. Ben anlamıyorum bu ülkede zırt pırt, yani seçim bitiyor, ertesi gün seçim bir daha isteriz falan filan. Abi biz başkanlık sistemine bu yüzden geçmedik mi? Görev alacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde şurada burada olduğu gibi devam edecek. Şimdi şu açıdan söylüyorum bunu. Oluyorsa olsun seçim de, bu seçim ekonomisi de bütün programlara zarar verecek. Korkunç yani.
0: Çok kötü.
1: Şunun yanı sıra değil sadece, yani hükümetin yaptığı harcamalar falan filan değil. Yani vatandaş da diyor ki bir sene sonra seçim mi var? Herkes bana bunu sorsa korktu soruyor. 2026 mı abi? 2020 ne bileyim diyorum. Yani biz bu sisteme ne diye geçtik? 5 yıl alan yönetsin, sonra gelen. Çünkü gelen ne yapacak? Ben de onu anlayabilmiş değilim. Yani bu programın dışında bir de vatandaşlık yok. Hani halkı beklentisi diyorsunuz ya enflasyonda. Nasıl düşsün hocam? Yani adam seçim var belki diyor. 2020 çıkıyor televizyona, gazeteciler kimdir, nedir, nereden bilgi alıyorlar bilmiyorum. İşte 2027 olmazsa, Mart'ı olmazsa, Ekim'i bilmem. Ya adamı tanıyorum, onu söyleyen adamı hocam. Spekülasyon yapıyor. Yani birisi ona WhatsApp'tan bir şey atmış. 2027 Ekim'i olmazsa 2008 20 Mart'ı kesi. Kimse de sormayacak o soytarıya çünkü 2027'de olmadı, 2028'de de olmadı, evet, diye. Ama hakikaten Gaffar, böyle bir garip ya, de hal var. Bunun şimdi adına da Ankara kulis diyorlar. Yalan söylüyorlar. Vallahi ben de Ankara'da gazetecilik yaptım. Kulis mulis öyle alınmıyor. Yani seçim zamanı Cumhurbaşkanı'nın, partinin kafasında bir şey var ve sana o kıytırık telefondan gelen mesajda söylüyorlar, öyle mi?
2: Ne kulis ya? Dalga geçiyorlar bizimle gerçekten. Yani bu kulis gazeteciliği tırnak içinde ne olduğunu biliyorsun zaten. Meclisteki kulisle ilgili olan bir şey. O başka bir şey. Yani
1: oradan da bir şey çıkmaz. Yöntem. Çalıştım ben mecliste yıllarca.
2: Sen yıllarca o işi yaptın. Şimdi ben tabii söylemeyeyim, reklam olur. Sosyal medyada takip ettiğim iki tane astrolog var. Şimdi bu komik değil mi bak? Ya bu astrologlar bizim kulisçilerden daha iyi biliyorlar. Çünkü astrologlar da büyük ihtimalle üfürüyor, bizimkiler de üfürüyor.
1: Bence de.
2: O astrologların ki bazen onlar daha çok tutuyor, bunlar daha az tutuyor. İlla birini takip edeceklerse falcılara malcılara baksınlar. Bir farkı yok bunun yani. Falcıdan bir farkı
1: belki
2: yok.
1: Belki o tutturur
2: seçim
1: falcıdan
2: hikayesi. Ya zaten öyle oldu, bir tanesi tutturdu. Niye tutturuyor? Herkes bildi falan diyor. Ya bildi şöyle yani. Bir şey üfürüyorsun biliyor.

0: Şimdi bu şunun gibi. Çok konuşan insan, sürekli tahmin yapan insan illa ki birini tutturuyor. İlla ki birini tutturuyor yani.
1: Abdülkadir Hocam çok teşekkür ederiz. Bence
2: ben hocama
1: çok
2: bir şey sorabilir miyim?
1: Sorun hemen devam edelim hocam.
2: Şimdi ekonomide işte enflasyondan falan şundan bundan bahsettik. İşte talepten dolu olduğunuz. Ben de diyor tamam talebe falan diyeceğim bir şey yok. Arz taleple enflasyon artıyor da. Rekabet kanunu tüketicinin korunması ve devlet yardımı teşviklerle değiştirilirse bu enflasyon daha da aşağı düşer. Tüketici refahı artar diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
3: Tabii serbest piyasa ekonomisi var biliyorsunuz. Böyle bir model Türkiye'de işliyor. Dolayısıyla burada aslında rekabet kanunuyla önlenmek istenen ortak hareket eden yapılar, işte oligopol yapıları.
2: Tekeller, yani karteller.
3: Bunlara karşı aslında durum söz konusu. Fahiş yani keyfi fiyat artırımlarını da bu noktada birazcık daha bundan ayrı tutmak gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Tamam.
3: Tabii burada zincir de var aslında. Yani bir ürün tarladan ne kadar aldınız ve tezgaha kadar bu fiyatlanma süreci nasıl? Bunu da aslında görüp okuyabiliyoruz biz.
2: Tamam.
3: Yani bunu ben Tarım Bakanı'yla da konuştuğumda, Ticaret Bakanı'yla konuştuğumda bu fiyat artışını herkes bu noktada görebiliyor. Yani burada aslında biz üreticiyi belki tarlada üretenleri bu noktada daha aktif hale getirmek durumundayız.
2: Ama bir yasal düzenleme şart değil mi?
4: Şimdi kaç program konuştuk hocam evet, sizde vardınız.
3: Bu diğer yani, taraf çok organize. Artık... Yani evet. Bu ürünü toplayan sermaye çok organize çalışıyor.
4: Bence kabul edelim. Bu sistemde biz ne yapabiliriz ona bakalım. Yani senelerdir biz...
0: Ben yeri gelmişken hazır aramızda bir hem ekonomist siyasetçi varken şunu söyleyeyim. Hep söylediğimizi yüzlerine karşı da söylemiş olalım. Kooperatiflerin vergi muafiyetinin tekrar getirilmesini istiyoruz. Yani İyi çok... olan şey hükümetin son açıkladığı tarımla ilgili teşvikler son derece iyi ve son derece isabetli. Gençlerimiz bilgisayarda çiftlik oyunu oynamasınlar, gitsinler gerçek çiftlik yapsınlar. Çok önemli güzel teşvikler var. Çok güzel teşvikler var, çok önemli. Bir de ek olarak talebimiz kooperatiflerin vergi muafiyeti. Vergi bunu da istiyoruz.
4: Bu konuda bence çok da program yaptığımız için yani şey yapıyorum. Bunun üzerine çok konuştuğumuz için söylüyorum. Bitireceğiz şimdi de. White House, Beyaz Saray ne yollamış Kerem? Yıldız Savaşı paylaşımı. Bakalım ne biz ne konuşuyoruz. Dünya normalleşir diye ama. Onunla ilgili
2: çok biz sebze meyve kooperatiften konuşuyoruz.
5: Yani Yıldız Savaşı'nın 5. boyutunu uzaydan yönetmek. Zaten keşif ve gözetlemeyi yapıyorlar. İzleme dahil. Bunu vuruş bölümüne getirmek için.
4: Bu Yıldız Savaşları'ndan şu yüzden ürküyorum Cüneyt Hocam. Siz daha iyi biliyorsunuz benden tabii ki de. Reagan bu kampanyayı yaptı. Rusları silahlanma yarışına soktular.
2: Sovyetleri
4: Yıldız
2: çökerttiler.
4: İşte diziler başlıyor. Star Wars'lar bilmem neler falan. Sovyetler
5: an çöktü gitti. Ama bunun altında Çin yatıyor. Çin. Bu... savaşın uzay boyutunu Amerika'ya yaklaşmak üzere.
4: Trump'ın da çok hoşuna gidiyor herhalde. Bu da Game of Thrones'tan bir şey sahne gibi. Üç talebeden bir galakside Amerika hazır duruyor.
2: Şimdi bu ne oldu?
0: Bu şöyleymiş. Şimdi Kerem not gönderdi sağ olsun. Ben ondan okuyorum. Ben de bilmiyordum.
4: Ben seni Gaffar'ı
0: tabii geleyim bakalım. Yani öyle bir özelliği varmış bunun. Bu Star Wars filmi. Ya. Yıldız Savaşları Türkçesi arkadaş. Biz de İngilizcesini okuyacağız diye dilimiz birbirine dolandı. Bu Yıldız Savaşları filmi her yıl 4 Mayıs tarihinde dünya çapında kutlanıyormuş.
4: 4 Mayıs.
0: Niye kutluyorlar ben onu da anlamadım.
4: Çok hayranları var ya Obi-Wan Kenobi bilmem ne onların o karakterleri.
0: Biz de kutlayalım. Cüneyt Arkın'ın Dünya Kurtaran Adamı vardı. Biz de onu kutlayalım.
4: O da güzel aynen.
0: Bizi buradan Yeşilçam'a ben sesleniyorum ya bir yolunu bulsun. Ben de gazeteci Gaffar Yakıncı olarak Sibari öyle diyoruz yani. Ben de buradan Yeşilçam'a sesleniyorum. Bizim gücümüz ona yetiyor. Biz de onu kutlayalım. Ya bu gerçekten şimdi biraz dünyayla dalga geçiyor gibi bu adam. Ya sinirlerle oynuyor ama yapacak bir şey yok yani.
4: Gremlin
0: işte.
4: Miydi şunlardı Gremlin?
0: Gremlin. Ben çok film kültürüm yok Melih. Sen daha iyi bilirsin yani şeyi bu filmde kim oynadı ne oynadı bilmiyorum. Ama tabii biz o dönem çok böyle havalı bir filmdi. Görmeyen kalmadı. Bir de orada böyle bir yazı akışı vardır. Meşhur oldu. Hani jeneriğin akışı. O tarihi olayı falan anlatır. Sonra da şeyi anlatır. Daha sonra da işte oynayanlar da öyle akar. Böyle sonsuzluğa doğru bir akışı vardır. İkonik bir film tabii. Amerikalılar da onunla çok iyi sattılar bu uzay yolu işlerini.
4: Tabii hocam, bütün dünyayı belki.
0: Şimdi adamlar bir yandan gerçekten Ay'a gitti mi NASA onu tartışıyorlar. Kendi aralarında bir onu tartışıyorlar. Bir yandan da tüm dünyaya fantazi satıyorlar. O fantazi öyle bir noktaya geldi ki bugün bilgisayar oyunları arasında bugün 151 milyon kullanıcısı olan bilgisayar oyunu.

0: var. 151 milyon. Ve sanal bir şey. Yani bu uzaya gitme olayı da öyle. Şimdi uzay işi, belki şimdi Mars'a koloni kuracaklar. Elon Musk buna en yakın olan kişi.
1: O bile biraz Mars hedefini küçülttü artık dedi. Biraz seyahat zor
0: 20
1: olacak.
0: Yıl, 20 yıl koydu hedef. Melih, 20 yıl.
1: Son diyor dönem ki, ama bıraktı dedi ki Mars'a seyahat işi biraz dedi.
0: İşte şimdi koloni kurabilirsek diyor, dediği yani şöyle 20 yıl. Yani o ne demek 20 yıl artık?
2: Dördüncüsü mü oluyor bu acaba?
0: Efendim?
2: Dördüncüsü mü oluyor?
3: Yıldız Savaşları 4.
2: Yok bu diyor.
0: Ya 4 Mayıs.
3: Mayıs diyor.
2: Şey 4 Mayıs. Diyor.
4: Amerika'nın bağımsızlık 4
0: günü. 4 Mayıs yani sizinle günü olsun.
4: Ama o, nasıl bir korelasyon kurdular?
1: Temmuz, 4 Temmuz.
0: Yok hocam.
4: 4 Temmuz muydu? Ha, 4 pardon, Temmuz. Doğru.
0: 4 Mayıs bu uzay yolu film, Yıldız Savaşları filminin, öyle diyelim. Bir de uzay yolu vardı ya. Bunlar
1: uzay yolu vardı bir de. Spock.
0: Mr. Spock.
1: Evet. Ama dediğin gibi bunların hepsi şey yani. Amerika'daki o devlet aygıtının bir şekilde propaganda malzemesi. Biz yıldızlardayız. Bu bahsettiğim 45 yıl önce. Uzayda, uzay savaşı pozisyondayız.
0: Evet.
1: 45 yıl önce daha değil. Savaş oraya
0: geldi. Yalnız bir şeyi söyleyeyim ben bununla ilgili. Bakın burada Trump biraz eski moda bir iş yapıyor.
1: Doğru.
0: Yani bu Hollywood'da kalmış Trump. Ama bugün Amerika'daki kültürü, platformlar, yani televizyon platformları ve oyun dünyası belirliyor. Ha. Trump biraz eski dünyanın sesiyle sesleniyor.
1: Ama bir şekilde tutturuyor, baksana konuşuyor.
0: Şöyle bir konu var Melih.
1: Onu da verebilirsiniz.
0: Çok o konuya girmiyoruz ama mesela Amerika'da Trump özellikle gençler arasında çok destek kaybediyor. İsrail'e verilen koşulsuz destek gençlerden çok tepki topluyor. Gençler de bir başka dünyaya bakıyorlar.
1: Biraz, dolayısıyla onu gözetebilir.
0: Biraz eski kalıyor yani.
1: Şimdi film demişken İngiliz yapımı füze filmi var.
0: Bu da
1: konuşuyor, çok fazla vaktimiz yok ama Gaffar konuşuyor. Sepya dediğimiz bu sarı filtre kullanılıyor Türkiye görüntülerinde hocam. O da Türkiye'yi böyle Kahire, işte Şam, bilmem ne havası, sarı filtre uygularsanız, mesela stüdyoya uygulasa Samet şimdi, bir anda ortam bambaşka olabilir.
0: Geri kalmış Orta Doğu ülkesi, çöl rengine olmuş. Havada çöl tozları uçuşuyor, kötü bir sıcak var. Fakat bu renk Londra abi.
1: Londra'nın rengi.
0: İstanbul böyle değil ki.
1: Ya Gaffar sen renkli bir adamsın.
0: Işıl ışıl bir yer abi İstanbul.
1: Zaten sosyal medyada da çocuklar koymuşlar. Yani o işte Ortaköy'den, Haliç'ten, Haliç demeyeyim de pardon, Haliç artık biraz hakikaten sepyayı koymasanız da sepya gibi. Ama İstanbul'un havası muhteşemdir. Hele bahar gede, Mayıs'ta geliyor.
0: Tabii.
1: Şu havayı sürekli bize bir veriyorlar bu tarafta. Millet farkında, haberiniz olsun yani bu
0: füze şeyler filmi dalga geçmiş Melih. Japonlar, Çinliler, yani İstanbul'a gelen Çinli turist, İstanbul'da da fotoğrafı var, Londra'da da fotoğrafı var. O kafa bulmuş bununla Çinli.
1: Diyor ne ki, diyorsun işte diyor, gittik
0: işte gördük. İşte diyor, gittim gördüm diyor. Londra bu diyor, İstanbul'da bu diyor. İstanbul ışıl ışıl, masmavi, yemyeşil bir şehir. Tabii bu şu demek değil, İstanbul dünyanın en mükemmel şehri değil. Tabii ki bizim şehrimiz.
1: Ama bu değil. Burası.
0: Ama bu değil yani.
1: Şam değil, Kahire değil, bu şehirler kötü diye demiyorum. Orada daha mistik bir hava var. İstanbul öyle bir yer değil diye diyorum. O şehirler çok güzel, dünyanın en güzel şehirleri onlar. Ama bu hal değil yani hocam.
0: Ya Melih'ciğim sen de biraz böyle politikli korrekt yani. Dünyanın en güzel şehirleri de değiller işte. Kahire'yi gördük yani. Kahire tozlu bir şehir.
1: Yine
0: yani
1: de mistik güzel hali var.
0: Yapma sen de kıyak yaptın Mısırlara yani.
1: Peki Samet de bitir zaten diyor bak. Bu da bu
0: Mısır. Pekala.
1: Çok teşekkür ederim tüm konuklarıma. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Çocukları dövüp bina sakinlerine bıçak çekti. Dehşet anları İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti.
2: Hiç yoktan kapının önünde kendi çocuklarımız oynarken çocukları darp ederek, tekme atarak, toplarını patlatarak onları dövüyordu. Yani 2-3 gündür bu kişi var sadece.
1: İddiaya göre %46 engelli raporu olan bir kişi sokakta oyun oynayan çocukların yanına geldi. Önce topu kendilerine atmasını istedi. Ardından da çocuklara tekme ve tokatla saldırdı. Mahalleden uzaklaşan zanlı bir süre sonra bu kez elinde bıçakla geri döndü. Korkudan apartmana sığınan çocuklar panikle ailelerine haber verdi.
2: Tabii polisi de biz çağırınca çıldırdı. Kalkıp küfürler, tehditler yağdırıp bana sen burada bekle ben seni öldürmeden de buradan gitmeyeceğim dedi.
1: Öfkeden gözü dönen adam bu kez olaya müdahale etmek isteyen

0: Bina sakinlerine bıçakla saldırmaya çalıştı. Apartman kapısına zarar verdi. 37 yaşındaki saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Salonda gerginlik yaşandı. Duruşma ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada 9. haftaya girildi. 77'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı 31. duruşmada sanık avukatları mahkeme başkanına ağır ithamlarda bulundu. Söz hakkı verilmeden konuşulması tansiyonu yükseltti.
2: Avukatlardan bazıları mahkeme başkanına siz talimatla iş yapıyorsunuz dedi. Mahkeme başkanı ise bu duruma çok sinirlendi. Biz talimatla iş falan yapmıyoruz. Biz burada yargılama yapmaya çalışıyoruz dedi.
0: Mahkeme başkanı salonun boşaltılması talimatını verdi. Ekrem İmamoğlu salondan ayrılmadı. Salondaki gerginlik tırmanınca savunmalara da geçilmedi. Duruşma başlamadan sona erdi. Geçtiğimiz hafta mahkeme ara kararını açıklamıştı. Tutuklu sanıklardan 15'i tahliye edilmiş, tahliye edilenlerin sayısı 33'e yükselmişti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Doğum günü kutlamasıyla başlayan gece kanlı bitti. Kıskançlık kavgasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler. Türkmenistan uyruklu Dovlet Mehmet Aşırov, kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla kafede bir araya geldi. Doğum günü için kafeye gelen grupla o sırada mekanda bulunan başka bir grup arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu Aşırov hayatını kaybetti. Sokaktaki güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası yaralı halde kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İkinci el araçlara talep artınca sıfır otomobil pazarı kampanyalara gitti. Mayıs ayı itibarıyla fiyatlar güncellendi.
3: Satışlardaki bir durgunluğun etkisi de var. Bunda etkileyen tabii ki piyasanın en talep olacağı dönemlerde, yani yaz aylarına girdiğimizde Mayıs-Haziran dönemleri bunlara tekabül eder. Burada da bu talepleri karşılayabilmek adına ve bu taleplerin karşılığında araç satışını arttırmak için de belli başlı markalar bu konuda kampanyalar yapıyorlar.
0: Markalar yeni listelerini ve kampanyalarını duyurdu.
4: Göre kıyasladığımızda gerek resmi heyet sayısı, gerek ticari heyet sayısı, gerek katılımcı firma sayısıyla yeni rekorları Saha İstanbul'da göreceğiz. Gerçekten küresel çapta çok yoğun bir ilgi var. Özellikle son dönem dünyada yaşanan gelişmeler akabinde çok yoğun bir ilgi var. 70'in üzerinde ülkeden katılım şu an itibariyle beyan edilmiş durumda.
0: Türkiye'nin savunma ve ileri teknoloji alanındaki gururu Aselsan, çığır açıcı teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyor. Aselsan, yapay zeka destekli sistemleri üretim süreçlerinden saha uygulamalarına kadar kullanıyor. Bu sayede verimlilik ve operasyonel kabiliyetler de artıyor.
4: Savunma sanayi dahil birçok alanda yapay zekanın artık bütün süreçlerde ve ürünlerde kullanıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Biz de Türkiye'nin kapalı ağda çalışan en büyük data center'ına sahibiz firma olarak. Bu yapay zekayı bütün süreçlerimize uyguladık ki çok önemli tasarruflara ve çok ciddi hızlanmalara katkı sağladı. Ürünlerimizde de adım adım uyguluyoruz. Bugün kameralarımızdan radarlarımıza, hava savunma sistemlerimize kadar birçok alanda yapay zekanın yetkinliklerinin sahaya yansıdığı bir dönemdeyiz.
0: Artan küresel güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye yatırımlarının meyvelerini de topluyor. Savunma sanayinde uluslararası arenada güçlü konumunu pekiştiriyor.
4: Dünyada her tarafta gerilimleri, savaşları görüyorsunuz. Birçok ülkede artık savunma birinci öncelikli konu haline geldi. Biz Cumhurbaşkanımızın erken gösterdiği, 2000'li yıllarda gösterdiği ferasetle bu işleri 20 yıl kadar önce başladık. Avantajlı durumdayız. Dolayısıyla geldiğimiz

0: Biz işte bu seviye bugün ülkemize de dostlarımıza da güven veriyor. Tabii ki yapacak daha birçok iş var. Eksik olduğumuz, tamamlamamız gereken, hızlanmamız gereken alanlar var. Ama bulunduğumuz konum birçok ülkeye göre avantajlı durumda.
1: A Haber Radyo canlı yayın.
2: Sağdaki arkadaşlarımızın aktaracağı sıcak bilgilerle bu ekranlardan sizlerle paylaşacağız. Pek çok başlık vardı aslında sıcağı sıcağına sizlerle paylaşacağımız ama bir son dakika gelişmesini aktardı arkadaşlarım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri yükseldi. Hemen o noktaya dönelim. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizleri bekliyor bölgede. İrfan Sapmaz, kolay gelsin öncelikle. Neler oldu orada?
3: Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Beyaz Saray'a yaklaşık işte National Mall var. Şimdi gezdireceğim etrafı. Beyaz Saray'a yaklaşık maksimum 2000 metre kadar uzaklıkta bir araçla araçta bulunan bir kişi gizli servis elemanlarıyla çatışmaya giriyor. Çatışma sonucunda bir kişi vuruluyor. Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz ama arkamda şu anda gördüğünüz gibi gezdireceğim etrafı. Şu anda işte Beyaz Saray ve tabii malum buranın tüm etrafı gizli servis tarafından konuluyor. Başkana olası bir saldırı ihtimali var mı yok mu, dördüncü bir saldırı ya da dördüncü bir suikast girişimi, bunların hiçbirini bilmiyoruz ama tabii Beyaz Saray'da kısa süreli bir buradaki çatışmanın ki Beyaz Saray'a çok yakın duyurmasının hemen ardından Beyaz Saray etrafındaki kapılar her yer tamamıyla kapatılmış. Gizli servisi kısa süreli bir alarm veriyor ve orada bulunan gazeteciler hatta içeriye alınıyorlar. Başkana yönelik içeride bir takım tedbirler alınıyor. Şu an itibariyle tam olarak olayın ne olduğunu bilmiyoruz ancak ben size biraz etrafı gezdirmek ve göstermek istiyorum. Evet, şu anda burada gördüğünüz gibi ABD Başkanı Donald Trump'ı koruyan gizli servis elemanları, ulusal muhafız, aynı zamanda DC polisleri tamamıyla bölgeyi çevirmiş vaziyette. Şurası Tahir, göstermek istiyorum. National Mall var. Hemen karşımda gördüğünüz gibi, belki buradan göremeyeceksiniz ama çatısı görünüyor. Beyaz Saray var. Yani Beyaz Saray ile buranın arası yaklaşık 2000 metre maksimum. Hemen karşısında National Mall ve National Mall'un bulunduğu 15. caddeyle, şimdi o tarafa doğru götüreceğim sizi, 15. caddeyle Independence dediğimiz Bağımsızlık Caddesi arasında bir çatışma meydana geliyor. Gizli servis elemanlarıyla bir kişi arasında, kişinin kim olduğunu bilmiyoruz şu anda. Ama tamamıyla gördüğünüz gibi çevre şu anda kuşatma altında ve çatışmada vuruluyor. Ölüp ölmediğini onu da bilmiyoruz şu anda. Tamamıyla bölgeye girmek tabii ki şu anda yasaklanmış vaziyette. Görüyorsunuz geniş bir bölge Tahir, tamamıyla gizli servis elemanlarından, en azından nereden baksak şu anda 50-60'a yakın gizli servis bölgeyi tamamıyla kuşatmış. Gördüğünüz gibi tamamıyla park sarı bandajlarla tamamıyla çevrilmiş vaziyette. Onun için şimdi burada tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ama en azından burada bir çatışma olduğu netleşti. Amerikan ana akım medyasının tamamıyla dikkat merkezinde biz de haber olarak olay yerine gelen ilk Türk televizyon ekibi olduk ve şimdi sizlere hemen buradan etraftaki durumu biraz netleştirmek istiyorum. Bir park var. Tekrar şöyle döneceğim. Biraz önce anons yaptığım yer. Arka tarafında Beyaz Saray'ı görüyorsunuz. Burada African American Museum dediğimiz Afrika Amerika Müzesi var. Çok yoğun turistlerin bulunduğu bir yer. Aynı zamanda da tabii ki National Mall dediğimiz bu yüksek kule var. Burada meydana geliyor çatışma. Tamamıyla çevirmişler. İlginç olan şu ki geniş bir bölgeyi tamamıyla kapatmışlar Tahir.
2: İrfan Sapmaz, tamam, Beyaz amiler. Saray'a tam olarak ne kadarlık uzaklıkta, kritik
3: yaklaşık
2: konumlara ne kadar uzaklıkta?
3: Yaklaşık maksimum 1500 metre diye düşünüyorum. Maksimum 1500 metre diye düşünüyorum. Ama çok geniş bir alanı kapatmışlar. Sadece gizli servis değil şüphesiz. Görüyorsunuz ulusal muhafız askerleri de şu anda burada. Bir araba görüyorum ileride. Bir araba görüyorum. Sanıyorum o arabadan... Arabanın içerisinde tabii, burası Amerika Birleşik Devletleri, gördüğünüz gibi burada da gençler kendi aralarında eğlenmeyi sürdürüyorlar. Ama bölge kapatılmış vaziyette. Gizli servis elemanlarıyla aynı zamanda da ulusal muhafız askerleri, Washington DC polisi Çok geniş bir bölgeye kapatmışlar Tahir.
2: Normal şartlarda şimdi bu bölgede gizli servis

0: elemanları ya da güvenlik güçleri bulunuyor mu? Sıkı güvenlik denetimleri tabii altında ki, olan bir bölge.
1: Tabii ki Washington DC, tabii ki bu bölge artık Beyaz Saray sınırları içinde olduğu için Tahir. Şimdi hemen şurada bir araba görüyorum Tahir. Şöyle bir durmak istiyorum. Bir araba görüyorum. Siz de görüyorsunuz sanıyorum şu anda. O arabanın içerisinde çok büyük ihtimalle birisi vardı. Diğerleri normal polis arabaları, polis araçları. Ama bu bölgeyi komple kapatmışlar. Şu anda öldürüldü mü? Bilmiyoruz. Vurulduğunu biliyoruz. Bir çatışmayla vurulduğunu biliyoruz. Hayır, gizli servisle bir çatışmaya giriyor. Ve çatışma sırasında da vuruluyor.
0: İrfan Sapmaz, gizli servisin bilmiyoruz. Olaya müdahale etmesi aslında takip edilen ya da şüpheli bir araç izlenimini ortaya çıkarıyor sanırım, değil mi?
1: Her şey mümkün. Tabii ki her şey mümkün. Hayır, her şey mümkün.
0: Çünkü normal şartlarda şöyle, ya muhafızların ya da normal polisin belki tabii müdahalesine şahit olurduk ama direkt gizli serviste çıkan bir çatışma olduğu için takip altında ya da bir ihbar üzerine gizli servisin müdahalesi doğmuş olabilir sanırım.
1: Kesinlikle olabilir çünkü gizli servis olaya müdahale etti. Tabii yakın olması itibariyle, Beyaz Saray'ın etki alanı içerisinde olması itibariyle Tahir, tabii ki gizli servisin müdahale etmesi son derece bura yasalarına göre normal. Acaba gizli servis tesis konuşmalarında ya da bir ihbar mı geldi? Başkana yönelik olası bir, işte en son hatırlayacaksın, senle yine canlı yayın yapmıştık Hilton Oteli'ndeki bir saldırı sırasında. Hı hı. Ondan sonra yeni bir suikast endişesi mi var? Bunların hiçbirini bilmiyoruz ama bu kadar geniş bir alanın kapatılmış olması, şimdi şöyle göstereceğim, aynı zamanda burası da 14. cadde, yani benim evimle buraya benim ulaşmam bir 10 dakikaya aldı. Saatlerde şansımızdan biraz trafik yoktu. Bu bölgeler tamamıyla işte karşıda hemen Hazine Bakanlığı, sol tarafta Amerikan dolarlarının basıldığı Hazine Bakanlığı'na bağlı bina. Buralar tamamıyla turistik bir yer, turistik bir bölge. O açıdan görüyorsunuz 14. cadde izin vermiş ama artık burası bu yolda direkt kongre binasına gidiyor. Hayır, şu cadde, gösterdiğim cadde. Bağımsızlık Caddesi, yani Bağımsızlık Caddesi ile 15. cadde arasında bir çatışma olduğunu öğrendik. Ama arkasından ne çıkacak bunu henüz bilmiyoruz. Bu arada Washington DC Başprokuroru da...
0: Konuklarımız da bu arada burada. Güngör Yavuz Arslan'da,
1: Can Tolga
0: da burada. Sanırım Güngör Bey'in bir sorusu var.
2: Kolay gelsin. Gizli servis üyeleri hangi durumlarda böyle müdahaleler yapar? Yani o araçtaki ne olduğunu elbette bilinmiyor. Resmi açıklamaları beklemek lazım. Hani ne oldu ki ya da nasıl bir risk gördü ki, polis değil, özel harekat değil de başkanın korumaları müdahale etti. Bu başkanla ilgili olması ihtimal bir olay gibi mi gözüküyor?
1: Her şey olabilir Güngör. Her şey olabilir. Tabii ki Beyaz Saray'ın sınırları içerisinde bu alan en azından güvenlik tehdit derecesi açısından bölge Beyaz Saray'a çok yakın, biraz önce gösterdiğim gibi. Ama gizli servisin tabii direkt müdahale etmiş olması, o an her ne kadar herhangi bir şey belki biliyorlardı belki bilmiyorlardı. Bunu bilmiyoruz biz ama Beyaz Saray'a bir tehlike, dolayısıyla ABD Başkanı'na bir tehlike oluşturacağı için gizli servis anında olaya müdahale etmiş ve hatta Beyaz Saray içerisinde silah sesleri duyulduğu için gazeteciler, o anda içeride bulunan meslektaşlarımızın bir bölümü de içeriye alınmışlar.
0: Trump orada mıydı?
1: ABD Başkanlığı'nın içeride.
0: Trump Beyaz Saray'da.
1: Trump şu anda canlıdaydı. Tabii orada... şu anda canlı yayındaydı ben biraz önce baktığımda. Canlı yayında. Evet.
0: Bu arada Fox fakat... diyor ki ABD gizli servisi Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir şahsı vurdu. Durum kontrol altına alındı. Daha büyük bir tehdit belirtisi olmadığı
3: gizli servis değil de şey, yani kolluk kuvvetleri bir olaya müdahale etmiş. Gizli servis de İrfan'ın dediği gibi, yani o kendi yakın bölgesinde olduğu için müdahalede bulunmuş. Yani olay ne oluyor, ne bitiyor diye.
1: Evet. Bu açıdan tabii Beyaz Saray'a çok yakın olması son derece normal. Gizli servisin bu olaya müdahil olması, Washington DC'nin her yerinde müdahil olabilir. Hele Beyaz Saray'a çok yakınsa, ki işte 1500-2000 metre dedim. Yani şu şöyle göstereceğim. Şu gördüğünüz büyük bir ağaç var. Sağ tarafta Amerikan Afrika Müzesi. Bu beyaz, bu ağacın, yeşil ağacın hemen arkasında biz çatısını görüyoruz tabii. Beyaz Saray'ın, Oval Ofisi'nin, yani o kadar yakın buraya.
0: İlginç bir durum, yani evet. Ardı ardına çok Amerika Birleşik Devletleri'nde

0: Daha geçtiğimiz gün Beyaz Saray yakınlarındaki bir otelde önce böyle bir durumun ortaya çıkması, ardından bugün yine Beyaz Saray'a çok yakın bir noktada gizli servisin işte müdahalesiyle vurulan bir kişinin olması soru işaretlerini ardı ardına getiriyor. Hem Trump özelinde,
1: evet, şimdi Tahir,
0: hem de savaş gerçeğiyle karşı karşıyayız böyle bir durumda.
1: Evet, şimdi şurada bir beyaz jip görüyorum. Hemen görüyorsunuz ulusal muhafızların bulunduğu gizli servis, secret service yazıyor üzerinde zaten polis, gizli servis. Bir araç, beyaz bir araç var. Acaba ilk vurulduğu anda oraya mı getirildi? Zannetmiyorum şu anda burada tutulsun ama işte şu anda bir şeyler üzerinde çalışılıyor. Acaba silahı mı var, onun üzerinde mi çalışılıyor bilmiyorum tabii teknik anlamda. Ama araç gizli servisin aracı şu anda. Gördüğünüz bu beyaz araç, beyaz jip diyelim. Arkasında bir takım cihazlar var. Ne anlama geliyor tabii ki bilmiyorum onu. Ama o açıdan şu anda tamamıyla güvenlik çok sıkı bir şekilde... kimseyi bölgeye yaklaştırmıyorlar. Bu kadar geniş bir alanın tabii, şöyle hemen çevirmek istiyorum. Şimdi tabii bu kadar geniş bir alanda böyle bir güvenlik önlemlerinin alınmış olması tabii son derece yakın. Tabii ben burada yayın yaparken de tabii özellikle hemen burada çok Beyaz Saray kartımı taktım ki dikkat çekmesin diye. Çünkü herkesten şüpheleniyorlar böyle bir durumda. En azından gizli servis verdiği için bize bu kartı biliyorlar onlar da.
0: İrfan Sapmaz, yani daha önceki o saldırılarda da seninle sıcak bölgelerden o yayınları yaparken etraftaki hayatın normal akışına çok fazla müdahale edilmiyor. Mesela şu an Beyaz Saray'ın yakınlarında böyle bir saldırı oluyor ama parkta insanlar işte koşmaya, bakın, bisiklet sürmeye bakın, devam ediyor.
1: Evet, gençler işte senin sözüne destek vermek amacıyla görüyorsunuz işte gençler şu anda. Önemli olan burada bu arkamdaki bu bandajların içerisine girmemeniz. Bandajların içerisine girmemeniz. Onun dışında normal ama tabii Amerika o kadar çok alışık ki artık bu tip silahlı saldırılara görüyorsunuz. Türkiye'de böyle bir şey yaşansa.
2: İrfan Sapmaz, arkanızda askeri kamuflajlı var. Onlar
1: ulusal muhafızlar Güngör.
2: Onlar neden çıkıyor? Onlar neden çıkıyor?
1: Güvenlik, daha önce hatırlayacaksınız Hilton Oteli'nde de müdahale etmişlerdi. Hilton Oteli'nde de müdahale etmişlerdi. Güvenliğe destek çıkıyorlar. Ulusal muhafızları ben hep şunun altını çizdim. Daha önceki yayınlarımızda anlattım. Neden ulusal muhafızları Donald Trump getirdi? İşte normal şartlarda suç oranları çok yüksek falan. Fakat bana bu çok inandırıcı gelmedi. Çünkü resmi raporlara baktığımız zaman çok yüksek değildi. Donald Trump kendi hayatından korktuğu için diye düşünüyorum ben. Özellikle de şey yaptı. Ulusal muhafızları getirdi. İlk önce 800'dü bu rakam, sonra 2000'e çıktı. Şimdi bakın şöyle. Şimdi normal şartlarda bu şu anda genç işte ilkokul talebeleri görüyor musunuz? Şu anda buradan geçiyorlar.
3: İrfan, bazı şeylerde şey yorumu da yapılıyor. Yani bu gene bir ICO ulusal muhafızların bir skandalı olabilir gene. Yani birini ateş ettiği yönünde de şeyler olabilir. Yani kolluk kuvvetleri
4: memur diye geçiyor.
3: Evet, yani kolluk kuvvetleri müdahale etmiş. Yani gizli onların servis, öyle bir skandal da olabilir mi acaba? Yani her şey olabilir.
1: Her şey mümkün ama gizli servis, gizli servisin vurduğu yönünde.
0: Bu gizli servis diyoruz ya, İrfan Sapmaz. Yani gizli servisten kasıt CIA mi, FBI mi? Neyden oluşuyor?
1: Gizli servisi biraz ekip anlatmakta fayda var. Trump'ı koruyan ekip 8500 kişidir. Bunlar toplamda 8500 kişidir. Ve 3,5 milyar dolarlık dev bir bütçeye sahiptir gizli servis. Biz de kartlarımızı hiç şüphesiz Beyaz Saray'da çalıştığımız için gizli servisin soruşturmasından sonra alabiliyoruz. Ve gizli servis ABD Başkanı, Başkan Yardımcısı, ailesi, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Second Lady, yani ikinci lady, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen, Washington D.C.'ye gelen devlet başkanları, aileleri tamamıyla güvenliği bunlardan sorumludur. Çünkü direkt başkanla temasta olacakları için. Onun için çok özel bir kurumdur gizli servis. Daha önce birçok suikast girişimleri yöneltilince ABD, Amerikan başkanlarına yönelik, daha sonra böyle bir karar çıkmış. Bakın şu anda işte Beyaz Saray'da gazetecileri de içeri alıyorlar. Bir taraftan da ekranda tabii izliyorum ben. Silahlı çatışma anında içeri alıyorlar ve gizli servis tamamıyla Amerikan başkanlarını, Beyaz Saray içindekileri korumak üzere tasarlanmış çok özel bir gruptur. Çok özel yetkileri vardır, çok özel selahiyetleri vardır. Bütçeleri çok yüksektir. O açıdan da şimdi Donald Trump'a düzenlenmek istenen en son Hilton Oteli'ndeki 3. suikastin ardından tabii gizli servisin ne kadar Amerikan başkanını koruyup koruyamadığı da dikkat merkezinde. Tahir, Donald Trump her ne kadar işte son

0: derece büyük iş yaptılar dese de sevgili Bercan da altını çizdiği gibi şimdi bilmiyoruz. Bu olayın arkasından ne çıkacak tam olarak bilmiyoruz. Ama bunun şu anda Beyaz Saray yakınlarında olmuş olması bile bu kadar geniş bir araziyi kapatmış olması gizli servis aynı zamanda da ulusal muhafız askerlerinin arkasından ne çıkacak işin açıkçası merak ediyorum. Ki bugün sabah saatlerinde yaptığımız yayınlarda işte Donald Trump yeniden 3 seneye çıkartır mı çıkartmaz mı Melih'in programında bunları da konuşmuştuk. Arkasından gördüğünüz gibi Beyaz Saray yakınlarında bir saldırıya şahit oldu Washington DC.
1: Tolga Hocam sanırım sizin bir sorunuz var. Böyle.
2: Yani İrfan Bey'in söylediğin teyit eden bir şey söylemiş aslında Trump az önceki o toplantıda. Bu ulusal muhafızlarla birlikte Washington'ın Amerika'nın en güvenli eyaletlerinden biri olduğunun altını çizmiş. Aslında bir şekilde ne yapmaya çalıştığını anlatıyor ama tam o sıralarda işte bu saldırı gerçekleşiyor eş zamanlı olarak.
3: Evet, bu sefer de Beyaz Saray'da toplantı varken.
2: Evet, Beyaz Saray.
3: Bu sefer otelde evet, mesela evet, muhabirlerle evet. Bu sefer Beyaz Saray'da toplantı varken.
0: Şimdi şuna bir dikkat çekmek istiyorum. Şimdi yan ekranda hemen Beyaz Saray'daki muhabir arkadaşlarımızı içeriye alma, kendi gönülleriyle geçmiyorlar şüphesiz o gazeteciler. İçeriye geçmeleri bildiriliyor. Bunu bir şeye dayanarak söylediler hiç şüphesiz. Belki tehdit büyüyecekti, belki Beyaz Saray'a yönelik bir saldırı gelecekti ve arkasından da Beyaz Saray muhabirlerine içeriye geçmeleri, işte bizim basın odası var orada biliyorsunuz, yayın yapıyoruz zaman zaman, oraya geçmeleri söylenmiş ve onlar geçmişler. Silah sesleri Beyaz Saray'dan duyulmuş. Beyaz Saray'dan duyulunca tabii hiç şüphesiz yani zaten bölge çok yakın. Gizli servis harekete geçiyor. İşte bölgede zaten sürekli ulusal muhafızlar var. Ulusal muhafızlar özellikle de Beyaz Saray'daki Washington DC'deki metro istasyonlarının önlerinde giriş çıkışları kontrol ediyorlar. Daha önce hatırlayacaksınız Donald Trump'a yönelik işte CIA'ya çalıştığı bir genç Afganlı bir genç vurulmuştu ve iki ulusal muhafız askeri hayatını kaybetmişti. Yani henüz şurada bir ay olmadı sanıyorum Hilton Oteli'ndeki. Nisan'ın ortalarıydı sanıyorum Hilton Oteli'ndeki bu suikast girişimi meselesi. O daha netleşmeden bu kez Beyaz Saray yakınlarının orada burada bir çatışma oldu deniliyor. Yani bir çatışma ne demek? Bir savaş muhabiri olarak söylüyorum ben. Karşılıklı birbirlerine ateş etmişler demek. Doğru mu? Sadece vuruldu demiyor. Bir çatışmadan bahsediliyor.
1: İrfan peki da, şimdi arkanda bu arada bayrakların yoğun olduğu bir yer görüyoruz. Orası neresi tam olarak?
0: Burası hemen şöyle göstereceğim. Burası National Mall. National Mall. Washington DC'nin en milli merkezlerinden birisidir. Bu binayı geçecek herhangi bir binanın yüksekliğine izin verilmez. Beyaz Saray'dan, Oval Office'ten Donald Trump baktığı zaman bu National Mall'u çok rahat bir şekilde görebilir. Tabii burası orada şu anda sınırlama getirmemişler. Gördüğüm kadarıyla oraya insanlar yine orayı ziyaret edebiliyorlar. O açıdan da yeah, okay, sir. Thanks. Dedi. Gördünüz mü? Hemen uyarı geldi. İleriye gidin dedi.
1: Peki İrfan Sabmaz, şimdi şu an gizli servisi görüyoruz orada. Ulusal muhafızı görüyoruz. İşte polisi görüyoruz. Şöyle bir sınırlama yapacak ya da sıralama yapacak olursak işte gizli servis, FBI, CIA, polis departmanı ve ulusal muhafızlar yetki şu anda alanda mesela en yüksek yetkide olan tüm sorumluluğu
0: gizli servis.
1: Gizli servis gizli değil servis. Mi?
0: Şüphesiz ve tartışmasız.
3: İrfan bazı Amerikan sitelere gizli servisin vurduğunu söylüyor. Yani İrfan'ın dediği
1: gibi. Evet, gizli servisin
0: yeni
1: vurduğunu.
0: Ben takip edemiyorum tabii canlı yayında olduğum için.
1: Evet, özellikle gizli servisin vurduğunu söylüyor. Tüm Amerikan kaynaklarına ben de bakıyorum. Şimdi New York Post da diyor gizli servis Beyaz Saray yakınlarında silahlı çatışmaya karışan.
2: Peki o zaman şunu soralım İrfan Bey. Yani gizli servis doğrudan Trump'ı koruyan bir yapı sonuçta.
0: Birisi gelecek açıklama yapacak bu arada. Çok özür diliyorum. Burada dediler.
3: De o çevreyi da koruyorlar yani oralarda.
2: Ne kadar vurulan yer bayağı uzak.
0: Evet. Director of Secret Service.
3: Bağımsızlık meydanı.
0: Gizli servis direktörünün geleceğini söylemiş. Ben tabii yayındayken çok kulak şey yapamadım. Şimdi buradan açıklamalar yapacak. Evet.
1: Gizli servis direktörü şimdi böyle açıklamalar yapıyor mu? Genellikle biz bu açıklamaları
0: yapıyor.
1: Belediye başkanı, polis departmanı şefi, vali onlardan duruma göre
2: Beyaz Saray sözcüsü en azından.
0: Şu anda bizzat söyledi. Toplanın burada dedi. o gelen gizli servisten

0: gizli servis direktörü. Ben tekrar netleştirmek için yanımdaki arkadaki bayana sordum kim geliyor diye. Gizli servis direktörü geliyor dedi. O açıdan şu anda herkes, tüm gazeteciler zaten buraya gelmişim. Buradan şey yapacak, açıklama yapacak. Ben de tabii gelince şey yapacağım, bildireceğim. Evet. Hı hı. Şimdi ne olacağını öğreneceğiz. Birkaç dakikaya kadar ne olacağını öğreneceğiz. Ama bugünlerde işte Donald Trump da hassas. O da korkuyor. O da korkuyor. Melih'in programında da söylemiştim, özellikle sonuçta bir insan Amerikan başkanı da olsa. İşte karşıda biraz önce gösterdim, tam karşımızda National Mall'da, National Mall'un etrafında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun 250. kuruluş yıl dönümü yapılırken gizli servis direktör yardımcısı, gizli servis direktör yardımcısı geliyor.
1: Gizli servis direktör yardımcısı, o bir açıklama
0: direktör
1: yapacak.
0: Yardımcısı.
2: Tabii DC'deki en turistik yer burası. Doğal olarak yani buranın güvenliğini sağlamak da o kadar kolay değil. Çünkü yani burayı çok fazla askere boğmak da Amerika'nın çok işine gelmez. Onu da bir kenara not etmek lazım herhalde. İrfan Bey de
0: katılacak. Çok doğru söyledi. Çok doğru. İnsanlar rahatsız olsunlar istemiyorlar. Çünkü bir gelir var. Washington DC'ye gelir var. Şimdi tabii burada Donald Trump da işte korkuyor. Şunu söyleyecektim. Bu National Mall dediğimiz yüksek kulenin etrafında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun 250. kuruluş yıl dönümü düzenlendi. Donald Trump, hep altını çiziyorum dikkat ederseniz, Donald Trump'a yönelik suikast tehditlerinin ne kadar ciddi olduğunu anlatmak adına şunu diyorum. Beyaz Saray'ın hemen karşısında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun 250. kuruluş yıl dönümünde kurşun geçirmez cam fanus içerisinde konuştu Donald Trump diyorum. Bu sizce normal mi? Hayır. Bir ABD başkanı kendi ordusuna güvenmiyor.
1: Evet.
0: O açıdan da yani tehdit derecesinin ne kadar yüksek olabileceğini şüphesiz buna Donald Trump karar vermiyor tek başına.
1: Ve gizli Beyaz Saray'ın bulunduğu burada, yerleşkede evet. birkaç kilometre çapındaki alanda iki haftada iki olay, iki asayiş olayı, evet. silahlı olay evet. meydana geliyor.
2: Kimse
0: o açıdan
2: değil.
0: Şimdi bunun arkasından ne çıkacak? Evet, şimdi direktör yardımcısı, gizli servis direktör yardımcısı belki bir tansiyonu düşürücü bir açıklama yapacak. Arkasından bir şey çıkmadı diyecek. Oradan ajanslardan da geçiyordur sanıyorum. Arkadaşlar da büyük ihtimalle oradan takip ediyorlar. Çünkü burada büyük ihtimalle zaten uluslararası ajanslar da var.
1: Evet, bu arada... Evet. Oradan herhalde bilmiyorum mikrofon uzatabilecek miyiz?
0: Mikrofon uzatamayacağım ama işte onun için söyledim arkadaşlar. Hı-hı. Rejiden, evet, ajanslardan gelen varsa... şeylerden şey yapabilirler büyük ihtimalle.
1: Evet, şu anda...
0: Çünkü ben buradan tam sağlıklı olarak şey yapamayacağım.
1: Uluslararası ajanslardan bir canlı yayın yok anladığımız kadarıyla.
0: Duyduğum kadarıyla ben buradan tercüme Hı-hı. etmeye çalışacağım.
1: İrfan Sapmaz, başladı mı açıklama bu arada?
0: Başlamadı.
1: Başladığında eğer şey olursa...
0: Evet, gizli servis direktör yardımcısı geliyor. Gizli servis direktör yardımcısı. Hı hı.
1: Sen o an onu dinlerken biz
0: What's
1: burada konuklarımızla izleyicilerimize özetleriz.
0: What's the name? Matty
2: Quinn.

0: Paylaşım yaparken de Beyaz Saray'ın etrafında da evet, mermiler konuşuyor.
1: Mermiler konuşuyor.
0: Pek Yıldız Savaşları'na benzemiyor bu.
2: Ya işte onu bugün yine bizden önce de programda Melih Altınotlar'da konuştu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde işte NASA'dan bahsediyoruz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki o yapılan saldırıyla birlikteki o sızıntılar, dereceler vesaire. Bunları hareketliliği tespit edip buna göre aksiyon alıyor Pentagon. Ama Washington DC'de Beyaz Saray'ın bulunduğu yerleşkede 1-2 kilometre çaptaki alanda 2 haftada 2 silahlı saldırı olayı var.
1: Hatta birkaç ay önceki o Afgan eski
2: bir de o var.
1: Askerin saldırısını da katarsak yani pek güvenli değil yani o Washington'ın çevresi.
2: Bu da Washington'ın güvenliğini, Trump'ın güvenliğini
0: yani
2: ilgili.
0: Burada en dikkat çekici gizli olur. Yani açıklamayı bekleyeceğiz. Gizli servisin müdahale etmesi.
1: Evet.
0: Bir takipteler miydi, operasyonda mı, etrafta mesela?
3: Ya açıklamayı yapacak olanın da Matty Quinn gizli servis direktör yardımcısının yapacak olması işin ciddiyetini gösteriyor diye düşünüyorum.
0: Aynen.
2: Daha önce mesela o
3: belediye başkanı, daha önceki mesela metro olayında belediye başkanı gelmişti.
2: Evet,
3: belediye
2: vali,
3: başkanı
2: yapmıştı. Polis departmanı şefi, onlar açıklama yapmıştı ama şu anda gizli direktör, servis direktör yardımcısının
3: Metekoy.
1: Ya burası da mesela işte nasıl Irak'ın yeşil bölgesi varsa Washington'ın yeşil bölgesi aslında. Yani burada böyle üst güvenliğin yani en üst düzeydeki bir bölgede böyle bir saldırının olması çok ilginç.
4: Ama yani o kadar güvenliği sağlayamıyorlar. Yani
3: Metin Bey'in geliyor direktör yardımcısı ve sorularınıza cevap verecek diyor.
1: Evet geniş doğru.
2: Yani İlfan Sapmaz, bu oteldeki saldırıdan sonra da gizli servis direktör yardımcısının ya da direktörünün bir açıklaması olmuş muydu peki?
3: Olmadı şu ana kadar. Şimdi bu tip durumlarda tabii Amerikan başkanını direkt ilgilendirdiği için çok büyük ihtimalle daha önce şeyden hatırlıyoruz. Pensilvanya'daki suikast girişiminden hatırlıyoruz. Senato'da sorgulanmışlardı. Senatörler sorgulamışlardı. Daha sonra görevden alındı malum. Hı hı. Evet, şimdi iki kişi geliyor.
5: Guys, we're going to bring up Deputy Director Matthew Quinn.
3: Matthew Quinn. Yeah, thanks so much, sir. 2 dakika geliyor diyorum.
4: Yani Beyaz Saray'ın bu National Mall'a bakan tarafındaki parmaklıklar bile eskiden daha açıktı. Yani insanlar oradan Beyaz Saray'ın neredeyse bahçesine kadar elini kolunu uzatabiliyorlardı.
1: Önünde bile protesto yapıyorlardı, evet.
4: Mesela şimdi o parmaklıklara dokunmak bile yasak. Orada polis...
3: Şöyle söyleyeyim, sözüne destek Sayın Hocam'ın. Şimdi ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bulunduğu bina vardı. Orada Kamala Harris yaşadığı yer, konutu. Daha önce etrafları çevrilmemişti. Tabii ben sürekli önünden geçtiğim için oranın etrafları çevrilmemişti demir parmaklıklarla. J.D. Vance'in gelişiyle birlikte tamamıyla kapatıldı J.D. Vance'in şu anda Başkan Yardımcısı'nın oturduğu konutun etrafı. O da çok büyük bir alan, çok geniş bir alan. Tamamıyla kapatıldı. Yani şunu görüyoruz. Donald Trump döneminin gelişiyle birlikte tehdit derecesi oldukça yükseldi. Bugün şimdi hemen onu bir okumak istiyorum aslında. Tam yeri ve zamanı geldiği için. Şimdi hep ben altını çiziyorum hatırlarsanız. Tulsi Gabbard'dan çok bahsediyorum hatırlarsanız. Tulsi Gabbard'ın bir açıklaması vardı bugün. Dikkat çekiciydi. Diyor ki Tulsi Gabbard... Çok ilginçti bugün, çok dikkatimi çekti. Hemen onu bir bulmak istiyorum notlarım arasından tabii gün içerisinde. Tulsi Gabbard şunu söylüyor. ABD derin yapısı Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle de işte Barack Obama, Hillary Clinton yani o dönemin üst düzey yöneticileri, CIA direktörü geliyor. Bu arada geliyor. CIA direktörü dahil olmak üzere diyor. Bunlar yönetiyorlardı ülkeyi diyor. Joe Biden diyor otomatik bir kalemden otopen bahsedildi hatırlayacaksınız birçok yayınlarımda söylemiştim. Otopeni kullanıyorlardı bunlar diyor Biden'ın yerine. Biden hiçbir şeye imza atmıyordu diyor.
2: Evet. Hı. İrfan Sapmaz Beyaz Saray da yaşanan o saldırıyla ilgili gizli servis direktör yardımcısının açıklamalarını takip ediyor.
3: Görüyorsunuz sanıyorum daha net değil mi?
2: Evet, evet görüyoruz İrfan Sapmaz. İstersen sen kulağını oraya vermişken ben kısa bir özetleyeyim hemen izleyicilerimize. Şimdi iki hafta içerisinde yaşanan iki silahlı saldırı Beyaz Saray'ın hemen yakınlarında şimdi de yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bir yerde bir

0: Ay meydana geliyor ve gizli servis elemanları tarafından yapılan bir müdahale söz konusu. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz olay yerine hemen ulaştı ve saldırının gerçekleştiği alandan ilk görüntüleri A Haber ekranlarından sizlerle paylaştı. Şimdi de yaşanan olayla ilgili olarak gizli servis direktör yardımcısının açıklaması var. Bu da nadir görülen bir durum. Zira daha çok bu tür vakalarda, asayiş olaylarında açıklamaları hemen yanı başındaki gibi işte polis departmanından bir kişinin, belediye başkanı ya da valinin
1: hastaneye kaldırılmış bir kişi, çok özür diliyorum Tayyip, hastaneye kaldırılmış şu anda diyor. Onunla ilgili çok fazla geniş bir açıklamalar yapamayacağız. Ama bir kişi şu anda vurularak hastaneye kaldırılmış.
2: Bir kişinin vurulduğunu teyit ediyor.
1: Yani şimdi İrfan abi Beyaz Saray'a çok yakın olduğu için müdahale ettik diyor. Hı-hı. Bir saniye. Beyaz Saray'a yakın olması nedeniyle diyor, gizli servis müdahale etti diyor.
0: Yani çok yakın bir noktadan bahsediyoruz.
3: Evet.
0: 1,5 kilometre
1: koşturma devam ediyor diyor, sağlık konusu.
3: Yani Bağımsızlık Bulvarı, Anayasa Bulvarı, o anıtın olduğu bölge tam yani kalbi şeyin.
0: Yani normalde kolay kolay biz direktörleri görmeyiz. Bu şekilde evet. Basın açıklaması yaparken gizli servisi işte ama bu kez
3: eskiden gizli servisten haberi bile yok insanların yani.
0: Ya hala
3: yani
0: gizli servisin CIA, nasıl bir yapıdan oluştuğunu servis, bile evet. Pek çok kişi haberdar değil ama
3: Obama dönemindekiler skandallara karışıyorlardı. Latin oradan, Amerika ülkelerinde falan evet böyle birkaç skandalları vardı. Trump dönemindekiler de bu saldırılarla gündeme geldi daha çok.
0: Sanırım bir asayiş olayı ama detayları çok fazla vermiyor.
4: Uzun anlatıyor.
1: Hayır. Şimdi Tayyip diyor ki başkana, direkt başkanın suikast girişimiyle ilgili herhangi bir şey olup olmadığını söylemeyeceğim. Yani, ama Donald Trump'ın ABD başkanı için her şey tehdit olarak algılanabilir. Biz onun için gizli servis olarak müdahale ettik.
3: PR çalışması da olabilir. Yani geçen haftaki o muhabirler, Beyaz Saray'ın muhabirleri yemeğindeki fiyaskodan sonra işte böyle bir operasyonla böyle psikolojik bir hareket de olabilir yani. Yani her ihtimal var. Gerçek de olabilir.
2: Şey diyor ama direktör yardımcısı diyor ki Beyaz Saray'a yakın olduğu için müdahale etti. Evet. Bu adli bir olay mı? Yoksa Beyaz Saray'a olası bir saldırı hedefi mi? Aslında bu saldırganın profilinden belli olacak.
3: Yani bu adamı konuşturabilirlerse şey yapabilirler.
2: Yaralı yani. Diyorlar. Ondan belli olacak. Bir ama burada evet. Gizli evet. Servisin olması
0: açıklamalarını tamamladı. İrfan Sapmaz özetle ne dedi?
1: Şimdi tabii çok fazla duyamadım ama en önemlisi şuydu. Bir soru soruldu. Direkt ABD başkanına bir suikast tehdidi var mıydı dedi. Her şeyi biz bir suikast tehdidi olarak alıp ona göre hareket ederiz. Ama bunu kesin olarak direkt Donald Trump'a yani ABD başkanına yönelik olup olmadığını söyleyemem dedi. Ama tabii bir hastaneye kaldırılmış, vurulmuş, hastaneye kaldırılmış. Ve şu anda sağlık durumuyla ilgili de çok fazla bir bilgi aktarmak istemedi. Ama şu anda tüm soruşturmalarımız devam ediyor diyor. Gelen gizli servis direktör yardımcısı. Ama demek daha şu anda peki. Tam olarak tabii bu tip durumlarda alışık olduğumuz bir şey var bizim. Bu tip durumlarda hiç şüphesiz hemen ya işte şu oldu bu oldu ABD Başkanı'na tehdit var. Bu açıklamalara girmezler tabii ki.
0: Ama konuşmalarından anladığımız kadarıyla Beyaz Saray yakınlarında bir tehdit olduğu için bunu direkt gizli servis hemen olaya müdahale etti. İlerleyen dakikalarda belki yeni açıklamalar ve sıcak bilgiler gelecektir. Saldırganın kimliğiyle ilgili ya da diğer detaylarıyla ilgili. İrfan Sapmaz hem onu hem de devam eden bu savaş ve ateşkes süreciyle ilgili gözler hala Amerika Birleşik Devletleri'ne, hatta tamamen Hürmüz'e artık çevrilmiş durumda. Birazdan o bilgileri de senden alacağız. O önemli son dakika bilgilerini bizlerle şimdilik paylaştığın için sana teşekkür ederiz. Evet, son dakika gelişmesiyle başladık. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da, Beyaz Saray'ın çok yakınında bir yerde silah sesleri yükseliyor ve gizli servisin bu duruma müdahale ettiğinden bahsediyoruz. Detayları ilerleyen dakikalarda yine sizlerle paylaşacağız. Bu arada Güngör Yavuz Aslan, Bercan Tutar, Tolga Sakman bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Zira her an aslında Beyaz Saray'dan gelecek başka açıklamalara odaklanmışken, dünyayı etkileyen o savaşla ilgili oraya odaklanmışken böyle bir gelişmenin yaşanması da dikkat çekici. Şimdi gözler bu kez Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'ndan ziyade Birleşik Arap Emirlikleri İran Savaşı'na, özellikle geride bıraktığımız son 24 saatteki gelişmeler dikkatleri çevirdi. Son 24 saatin şöyle bir özetine baktığımızda, İran hala Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşlerini inceliyoruz, ultimatomla müzakereyi kabul etmiyoruz diyor. Hatta devrim muhafızlarından bir açıklama var. Hürmüz Boğazı'nda ihlalde bulunan gemiler güç kullanılarak durdurulacak. İran bu anlamda oldukça ısrarcıydı. Tam da bunlar yaşanırken Hürmüz Boğazı'ndan da silah sesleri, hatta füze sesleri yükseldi. CENTCOM'dan bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti diyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik de bir saldırı başlattığı iddia edildi İran'ın. Ve hava savunma sistemleri bu tehditlere yanıt verdi denildi Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Tabi bu saldırıyı İran mı yaptı ya da başka bir sahte bayrak operasyonu mu, bu hala netlik kazanmış değil. Zira İran'da hala üstlenmedi. Diğer cephede, yani İsrail-Lübnan cephesinde ise Hizbullah'tan bir açıklama vardı. İsrail'in saldırılarını durduracak diplomasiyi destekliyoruz. Dolaylı müzakereden yanayız. Lübnan Cumhurbaşkanı da müzakere sürecinden geri dönüş olmayacak, başka seçenek yok açıklamasını yaptı. Acaba İran'dan sonra sıra nerede? Küba mı olacak Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi derken Küba Devlet Başkanı'nın da bir açıklaması var. ABD bize saldırmak için bahane arıyor dedi. Yani bölge değil sadece, dünyada pek çok bölge artık sıcak nokta haliyle, her an yaşanacak tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Birazdan muhabir arkadaşlarımızın da yine sahadan aktaracakları olacak şüphesiz ki hem Ekber Karabağ, hem İrfan Sapmaz detayları bizlerle paylaşacak. Şimdi son 24 saatin önemli gelişmeleriydi bunlar, ama dikkatlerin çekildiği nokta Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Neden? Bunu soracağım. Tolga Hocam, sizleri böyle davet edeceğim. Şimdi malum Birleşik Arap Emirlikleri'ne son iki hafta içerisinde İsrail'le olan yakınlığının bir adım öteye daha taşındığına şahit olduk. Demir Kubbe konuşlandırılmıştı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Bir de bir silah daha vardı. Lazer silahı. O da satılmıştı. İsrail Hava Kuvvet Savunma Sistemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin demir kubbe diyebiliriz buna. Erken saatlerde bir İran füzesini engelledi. Bir füzeyle başladı durum. Ve 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 insansız hava aracını önledi ve 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Neydi bu yaşananlar sizce?
4: Şimdi emirliklerin durumu tabii gittikçe karmaşık bir yere doğru gidiyor. Çünkü İran'la emirliklerin arasının zaten gergin olduğunu biliyoruz. Hatta İran'a olası bir kara harekatını Birleşik Arap Emirlikleri de desteklemişti. Hı hı. Yani Körfez'de diğer ülkeler savaş çıkmasın, çıktıktan sonra uzamasın diye uğraşırken aslında emirlikler burayı kaşıyan ülkelerden biriydi. Ve açıkçası şunu da söyleyelim. Amerika'da birçok diplomatın da Birleşik Arap Emirlikleri'ne İran'la karşı karşıya gelmekten sakınmak için de özellikle emirlikleri uyardığı söyleniyor. Amerika'da da.
0: Amerika Birleşik Arap Emirlikleri'ne uyarıyor.
4: İran'la karşı karşıya. Evet, yani şöyle fırsattan istifade İran'la karşı karşıya gelirsen, çünkü emirliklerin böyle bir şey var. Yani hazır ortam bu hale gelmişken, adalar meselesi var biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı'nda İran'la emirlikler arasında ihtilaflı olan. Bu fırsatta ben bu adalar

0: Buradaki egemenliğimi sağlarım diye bir düşünce olduğu söyleniyor emirliklerde. O yüzden de bir kara harekatı başlarsa veya bu yoğunlaştırılmış hava harekatının olduğu dönemlerde emirliklerde bu adalara çıkıp bunların da egemenliğini kendisine almak gibi bir niyeti olduğu Amerikalılar söylüyor. Ama yine aynı Amerikalılar da bundan emirlikleri geri tutmaya çalıştıklarını da söylüyorlar. Yani evet, trajikomik bir nokta çünkü savaşı çıkaran taraflardan birinin savaşın devamlılığını veya yükselmesini engelleyen de bir taraf olarak da not etmiş olduk.
1: Şimdi
0: burada.
1: Bir sonraki sayfaya geçebilirsek oradaki bazı rakamlar daha dikkat çekici. Neden bunu söylüyorum? Yani savaşın başladığı günden bu yana, Şubat'tan bu yana İran tarafından fırlatılan 549 balistik füze, 29 seyir füzesi, 2260 insansız hava aracı Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getiriliyor. Müdahale ediliyor daha doğrusu. 227 yaralısı var emirliklerin. 3 de can kaybı var. Şimdi bu rakamlar neden önemli? İsrail'den daha fazla.
0: Evet, doğru.
1: Şu rakamlar İsrail'den daha fazla isabet eden ya da fırlatılan
0: hedef.
1: Yani neden?
0: İsrail'den daha çok hedef alındı Birleşik Arap Emirlikleri. Burada emirliklerin durduğu konum da etkili. Yani İsrail'le birlikte hareket etmesi İran tarafından görülüyor, biliniyor.
2: Bir de mesafe kısa.
0: Mesafe yani, kısa. Tabii yani onlar da var. Yani İsrail'e kadar yani o mesafeyle burayı ölçemeyiz ama yani burada neden diğer Körfez ülkeleri değil de emirlikler üzerinden konuşursak? Yoksa İsrail'le evet baktığınızda mesafe çok önemli. Birincisi bu. İsrail'le hareket etmeye devam edeceğini açıkladı. Yani İbrahim anlaşmalarına ne kadar bağlı olduklarını vesaire teyit ettiler. Bu İran için hani bir hedef olma noktasında önemli. Diğer noktada emirlikler Amerikan ordusuyla da birlikte hareket edebileceğine dair bir ortam da oluşturdu. Yani o işte fırsattan istifade dediğim az önce söylediğim nokta. Bunu da İran biliyor. O yüzden de yine hedef alındı. Bir de tabii İran'da yani hem İsrail'in hem Amerika'nın gözü diyebileceğimiz bir ağ da var. Yani bu biliyorsunuz Körfez ülkelerinde şeyler vuruldu diye çok bahsettik. İşte buradaki radarlar vuruldu vesaire diye çok bahsettik. Emirliklerde de önemli bir radar ağı olduğu söyleniyor. Amerika'ya bilgi sağlayacak noktada. Çünkü burası Amerika için çok kıymetli. Çünkü Hürmüz sonuçta buradan bir şekilde denetlenebilir. Yani birçok faktör olduğu söyleniyor siyasi şeylerin dışında.
1: Trump ilk savaşı başlattığında hatta Politico'da da yazılmıştı, diğer Amerikan medyası da yazmıştı. Savaşı Amerika başlatmayacak. İsrail başlatacak. Amerika Birleşik Devletleri devam ettirecek. Şimdi de İlk savaş neredeyse bitti pozisyonuna getiriyor Amerika Birleşik Devletleri. İlk savaşta hedef rejim ve nükleer silahlardı, nükleer kapasitedeydi. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya lanse ettiği yeni bir hedef var, gerekçe var. Hürmüz Boğazı'ndaki dünya ticaretinin ya da enerji trafiğinin güvence altına alınması. Ve bu kez ilk adımı atacak gibi görünen Birleşik Arap Emirlikleri gibi oldu. Önce İsrail başlattı, ABD devam etti. Şimdi de Abu Dhabi başlatacak, ABD devam edecekmiş gibi bir tablo ya söz konusu.
0: Burada iki şeyin altını çizmek istiyorum müsaade ederseniz. Birincisi İran'ın Hürmüz'ü kontrolüyle ilgili yayınladığı bazı haritalar var. Şimdi biz burada hep Umman'la karşı karşıya oldukları bölge üzerinden çok konuştuk. Biliyorsunuz o haritadaki
1: Umman
0: o bulunan
1: yokmuş
0: kısmı.
1: Gibi ama sanki.
0: Yani şu anda Umman hiç konuya dahil değil ama emirlikler yani İran'da oradaki kapatma alanını yani bundan sonra buranın bütün denetimi bende dediği alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin de deniz yetki alanını içine kapsıyor. Yani sadece Umman'la o konuştuğumuz noktayı da genişletmiş görünüyor İran.
1: Haritaya birazdan döneceğim ama şimdi biz bunları konuşuyoruz. Gerçekten böyle bir saldırı var mı yok mu, bu da hala net değil.
0: Yani evet, görüntüler var onun üzerinden tabii.
1: Saldırıyı kim yaptı?
0: Evet.
1: İran mı yaptı? İsterseniz sahaya bir dönelim. A Haber muhabiri Ekber Karabağ da yayınımızda. Ekber, kolay gelsin öncelikle. Şimdi emirliklerle ilgili soracağımız aslında daha pek çok başlık var ama önce ilk soru.

0: Bu saldırıyı İran üstlendi mi? Resmi bir açıklama var mı?
1: Tay, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Yok, resmi olarak tabii İran Devlet Televizyonu'ndan bir adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılarak yayınlanan bir haber var ki o haberde bizim Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik bir saldırı konusunda bir girişimin olmadığı belirtiliyor. Böyle bir plan yok, daha doğrusu deniliyor. Böyle bir planımız yoktu. Ancak resmi televizyon resmi olsa da adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılarak veriliyor. Olaydan uzunca süre geçmesine rağmen hala resmi yetkililerden, ister devrim muhafızları olsun ve özellikle bu savaşı yöneten Hatem-ül Enbiya Merkezi Karargahı'ndan, Karargah Merkezi Hatem-ül Enbiya'dan yani herhangi bir açıklama gelmedi. O yüzden tam olarak bu olayın İran tarafından yapılıp yapılmadığıyla ilgili ciddi bir soru işareti. Diğer taraftan atılan füze sayısına bakıldığında, insansız hava aracının sayısına bakıldığında bu da ciddi bir tartışma konusu. Diğer taraftan İran medyası yine adını açıklamadığı bazı bir İranlı askeri yetkiliye dayandırarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni uyarıyor. İsrail'in elinde oyuncak olma, yoksa aksi halde işte farklı bir tutum sergilerse işte kendilerinin hedef alınacağını ve çıkarlarının hedef alınacağına ilişkin uyarıda bulunuyor.
0: Yani söz vurmadık İran ama vurabiliriz uyarısı var.
1: Şöyle söyleyeyim Tahir, tam olarak İran yalanlamıyor da, dediğim şöyle söyleyeyim, resmi olarak ne vurduk deniliyor ne vurmadık deniliyor. Ben kafamı karıştıran mesele bu. Genellikle yani bu 40 günlük savaş boyunca ve hatta ondan sonraki süreçte genellikle bu tip olaylar olduğunda özellikle Hatem-ül Enbiya karargahından hemen açıklama gelirdi. Şöyle bir durum var, böyle vardır. Nitekim bugün gün içinde mesela Amerika Birleşik Devletleri iki gemisinin Hürmüz'den geçtiğini iddia eder etmez hemen İran'dan devrim muhafızlarının yalanlama geldi. Herhangi bir ticari geminin veya petrol tankerinin bu bölgeden geçmediği ifade edildi. Ancak bu denli büyük bir olay olmasına rağmen devrim muhafızlarından işte biz bu olayı yapmadık veya bu olayı biz yaptık, bu mesela ya bu bir sahte bir bayraktı, bu konuda resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Dediğim üzere sadece İran Devlet Televizyonu adını açıklamadığı bir yetkiliye dayandırarak böyle bir haber yapıyor. O yüzden fazla da istinad edilecek bir konu
0: İran
1: değil.
0: Gizli yani
2: Ekber'e destek için bir şey söyleyeyim. Press Buyurun. TV'de şöyle bir şey söylüyor Ekber. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu üst düzey bir askeri kaynağı atıfta bulunarak işte İran Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu petrol tesislerine yönelik önceden planlanmış bir saldırı düzenlenmediğini söylüyorlar. Yani İran böyle bir saldırıyı biz düzenleyip yapmadık. Füceriye'deki o yangını söylüyorlar. Bu diyor Amerikan maceracılığının sonu diye Amerika'yı suçlamışlar. Yani İran
0: yönetimi yarı resmi sayılabilir. Yani sahiplenmiyor. Evet biz yapmadık. Devlet olarak biz yapmadık ama burada şöyle bir şey de çıkabilir mi? Bizim içimizde kontrolsüz gruplardan birisi de yapmış olabilir.
2: Evet.
0: Ya da denizden ya da Husilerden birisi yapmış olabilir gibi. Şimdi, bir açıklama
3: Tahir
0: olabilir.
3: Tahir Bey attıkları ok yay değil, füze. O İran devrim muhafızlarının füze ve uzay komutanlığı yönetiyor. Eğer İran attıysa bu hani sahte bayrak, yalnız kurt, işte literatürde bir sürü tanımlıyorlar da devrim muhafızlarındaki kafası atmış çılgın bir subayın tuşa basması filan değil. Vurduk bunu, hani olay yeri incelemesi var ya, gittiğimizde kriminal olarak baktığımızda vurulan yere bakacaksınız. Vurulan yer Birleşik Amerikan Emirlikleri, ben bilerek diyorum. Birleşik Amerikan Emirlikleri, yani İbrahim Anlaşmalarında oldukları için, hı hı, ve tamamen de ne diyelim, İsrail'e tavır alamadıkları için kasten diyorum, bilinen adıyla Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz'ü bypass ederek oluşturdu ve 1.800.000 kapasiteli boru hattının Umman Denizi'ne açılan Fücarya tesisleri vuruldu. Yani bunu kim vurduysa Birleşik Arap Emirlikleri'ne sen petrol satma diyor. Şu anda Birleşik Arap Emirlik, bakın Körfez'de iki ülke petrol, üç ülke petrolünü satabiliyor. Üç ülke, Irak, Türkiye üzerinden, Kerkük,
0: Suudi Arabistan
3: Kızıldeniz üzerinden, Birleşik Amerikan Emirlikleri de Umman Denizi üzerinden. Neden? Karadan boru hattı var. Hattı var. Şimdi vurulan yer bunun tesisi. Hasarın ne olduğunu bilmiyoruz. Peki bu neden sonra geldi vurulma? Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılma kararından sonra geldi.
0: Bir de 24 saat açıklaması var. Yani bir de, Donald Trump'ın.
3: Ama Trump'ın o açıklaması, evet, bu Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlerin açılması için. Ben burayı açacağım. İşte iddia dahilinde Amerika'nın bugün iki gemiyi geçirdi. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Öyle iddialar var. Ama artık biz belki de İran-İsrail gerginliğinin körfezde daha da şiddetleneceğini görüyoruz. Akşam saatlerinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
0: Bu arada Veliaht Prens de görüşmüş.
3: Onun ardından onu söyleyecektim. İki kral, onlar kral dediği için söylüyorum. Hı hı. Veliaht Prens de Birleşik Arap Emirlikleri'nin kralı. Telefon görüşmesi gerçekleşti. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan limoniydi. Araları iyi değildi. Biraz da buzların eridiğini görüyoruz. Yani artık biz bu Orta Doğu'daki gerginliğin sıcak hattın körfeze odaklandığını görüyoruz. Belki de tarih bunu Körfez Savaşı olarak yazacak. Hmm. Yani o işe evrildi.
0: İşte konu oraya mı evriliyor? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran Savaşı'ndan Körfez İran Savaşı'na mı? Hatta bir dönem Arap-İsrail Savaşları'ndan bahsetti tarih bizlere. Hı hı. Şimdi de Arap-İran Savaşı'na mı konuyu evirmek istiyorlar? Böyle endişeler var.
4: Yani başlığı Orta Doğu Savaşı olarak atan birçok yer var. Yani bunu artık söyleyebiliriz. Çünkü biz hep ikinci aşama başlar endişesinden bahsederken, yani işte müzakereler olumlu gitmezse, buradan bir şey, Pakistan'daki müzakerelerden bir şey çıkmazsa vesaire diye hep böyle, hı hı, şartlar dahilinde konuştuğumuz noktada, eğer olumsuz bir sonuç olursa ikinci aşama başlar savaşta diyorduk. O ikinci aşamada işte bölgeselleşmesi savaşın ve burada Körfez ile sınırlı da kalmaz. Yani eğer bu bir şekilde bölgeye yayılırsa bu Orta Doğu'nun geneline yayılacak. Bunu da zaten bugünden tahmin edebiliriz. Ama burada önemli olan nokta şu. Böyle bir Orta Doğu savaşında kimlikler üzerinden bu savaşı inşa etmek veya devamlılığını bu kimlikler üzerinden oturtmak gibi bir niyet de olabilir. Sonuçta savaşanlardan birinin İsrail olduğunu unutmamak lazım. Ve İsrail böyle bir şeyi yapmakta hem istekli hem de mahir. Yani neden bahsediyorum? Arap, Fars, Şii, Sünni gibi kimlikler üzerinden bölgede bir gerilim hattı oluşturulursa bu sefer Amerika'nın da kolay kolay çıkamayacağı, bölgenin de kolay kolay sönümlenemeyeceği bir ortam olur.
0: Hocam çok özür diliyorum. Şimdi Ekber'e de birazdan soracağım ama şu anda tam Hürmüz Boğazı'nda, tam şu bölgede hatta 4-5 tane Amerikan tanker uçağı var.
4: Evet, yani
0: tam 4 tane.
4: Tanker uçağı olmayabilir onlar. Öyle görünüyorlar. Ben
0: de Stratotanker.
4: Öğleden beri geçiyor. O uçaklar var. Yani o uçaklar
0: KC-135, evet, mi? Evet. Şu an dördü de KC-135 evet. Stratotanker diye geçiyor. Yani
4: ikisi Katar'dan kalkmış görünüyor. İkisinin nereden kalktığı belli değil gördüğüm kadarıyla.
0: Hatta bir tane daha Boeing KC yine 46 Pegasus var. Şu an ilk defa, yani ben alışkanlık oldu artık, sık sık o radar, evet, sitesini takip ediyorum. Şu alanda, açık alanda ilk defa bu kadar kalabalık bir Amerikan Hava Kuvvetleri varlığı söz konusu. Bu kadar açık alanda. Normalde bu bölgelerde ya da şu hat boyunca gelirlerdi, hı hı, ama tam da şu bölgede yoğun bir...
2: Yani son bir iki hafta sevkiyat sürüyordu zaten yani. Yani nakliye uçakları.
4: Nakliye uçakları geliyor, hı, ama Tahir Bey'in söylediği uçaklar öğleden, neredeyse öğleden beri Körfez üstünde uçuyor. 4-5 tane uçak, işte dediğim gibi nereden kalktığı vesaire de belli değil aslında o siteden baktığınızda, ama hani geriye doğru bakınca
0: Riyad'dan kalkanı var, İsrail'den, evet, kalkanı var ve o siteye ulaşma imkanımız var mı? Arkadaşlarımdan rica edeyim.
4: Bu kadar uzun süre orada tanker uçağının uçması mantıklı değil, onu söylemeye çalışıyorum. Yani öğleden beri uçan ve sürekli yuvarlaklar çizen tanker uçağı, sanki bunun tanker uçağı olarak görülmesi istenmiş gibi.
2: İstihbarat kaynaklı, evet, istihbarat niye amaçlı bir uçuştur.
0: Ekber, peki İran'da bir hareketlilik var mı? Bir saldırı, patlama ya da hava sahasında bir ses, böyle bir şey duyuldu mu?
1: Yok, yani değişen bir durum yok. Esasında biz ateşkes sürecinde olsak da İran'ın teyakkuzu devam ediyor. Yani ateşkesin ilk gününden itibaren. Şöyle söyleyeyim, İran'daki sokaklarda

0: veya farklı alanlarda ateş bu 40 günlük savaş süresince nasıl bir hava varsa ateşkes süresince de aynı havanın olduğunu söyleyebilirim. Her alanda aynısı işte hakim. Bazı konularda tabii hayat olağan haline gelse de esas itibariyle yani ordunun faaliyetlerine bakıldığında ülke yetkililerinin hem açıklamalarına, söylemlerine, eylemlerine bakıldığında ateşkes süreciyle işte o 40 günlük savaş boyunca yapılanlar arasında pek bir fark yok. Çünkü ülke yetkilileri, özellikle askeri yetkililer bu ateşkes meselesine pek inanmıyor. Bunun sadece güç toplanması için karşı taraftan atılan bir adım olarak değerlendiriyor ve sürekli bir şekilde de evet karşı taraf yeniden saldırırsa biz de hazırız ve 40 gün boyunca yaptığımız saldırıların misliyle karşılık vereceğiz. Özellikle İran'ın hedefinde olduğu ülkelerin başında tehdit hedefinin Birleşik Arap Emirlikleri gelmektedir. Az önce değerli hocalar mesela OPEC meselesinden bahsettiler. Bugün sabah saatlerinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkmasını ve diğer meseleler konusunda bu söz konusu ülkeyi eleştirdi. İşte bu savaş sonrası ateşkes oluştuktan sonra İran Dışişleri Bakanı ve İranlı bazı yetkililer Arap ülkeleriyle diyaloglarını devam ettirdiler. Mesela İran Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'ın mevkidaşıyla konuştu, Katarlı mevkidaşıyla konuştu veya diğer ülkeler arasında bir diyalog söz konusu var. Yani diyalog kopmuş değil. En çok tepki gören ülke İran'ın cephesinde Birleşik Arap Emirlikleri gelmektedir. Herhangi bir diyalog yoktur. Hatta savaş başladıktan sonra tepki olarak Birleşik Arap Emirlikleri Tahran'daki işte çalışanlarını da elçiliğini kapatarak çalışanlarını da geri çağırdı. Geçtiğimiz günlerde de İranlı yetkililer, bazı milletvekilleri yeniden bir savaş olması halinde en çok darbeyi Birleşik Arap Emirliklerine vuracaklarını, hatta artık teknoloji bu ülkede kalmayacak şekilde bu ülkeye saldırı yapacağız yönünde İranlı yetkililerin tehditleri de söz konusuydu. Özetlemem lazımsa İran'da teyakkuz hali devam ediyor ve bugüne has bir mesele değil. Yani bugün bu olaylar bölgede oldu diye İran'ın içinde farklı bir hareketlenme yok. Nasıl geçtiğimiz günlerde yani ateşkes boyunca nasıl bir süreç varsa bugün de aynı şey devam etmektedir.
1: Çok özür dileyerek hemen onu da gösterelim. İşte tam şu alanda yani neredeyse Boğaz'ın ortasında, Körfez'in ortasında şu uçaklar. Üzerlerine arkadaşlarım zaten şöyle bir geldiklerinde NA olarak, yani bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri. İşte bakın sol tarafta da açılıyor zaten. Hepsi askeri uçaklar ve tanker uçakları olarak görünüyor.
2: Yani orada dönüyorlar. Yani bu kadar tanker uçağının yani ortada yakıt vereceği bir uçak olmayan tanker uçaklarının devamlı olarak dönmesi normal değil. Burada başka bir şey aramak lazım.
1: Görüyoruz aslında bu uçaklar normalde savaş uçakları, bir harekat evet. düzenleyeceği zaman
2: onların
1: havada yakıt ikmali yapmak için evet. kullanılır değil mi genellikle?
3: Evet ve ABD'nin bölgede onlarca havada ikmal uçaklar var. Erken uyarı uçaklar var.
2: Şimdi İsrail'e vermediği uçaklar. Tabii, onu da altını çizelim.
3: Bu Tahir Bey, bu hareketlere sivil uçuş mu, askeri uçuş mu, ona bakmak lazım. Siz bakıyorsunuz.
1: Hayır, hepsi askeri uçak. Tabii. Şu anda yakıt ikmal uçakları. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait uçaklar.
3: Yani bu çok ilginç. Eğer havada ikmal yapıyorsa bu bölgede havada ikmal yapmaya ihtiyacı yok. Onu söyleyeyim size. Hı hı. Çünkü uçak gemisinden kalkıyor ve depoları dolu kalkıyorlar. Bu havada ikmal olayına iyi bakmak lazım. Bunu iyi analiz etmek lazım. Çünkü bu kadar yakın lokasyonda ve üstleri de var. Üstlerden de kalkan uçaklar var. Belki uzun süre havada tuttuğu uçaklar var. Yani onları yere indirmeden bu ikmalleri yapıyor. Ya da ihtimal dahilinde ikinci bir tarafın ABD uçakları dışında Birleşik Arap Emirlikleri gibi, biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde küçük de olsa bir hava kuvveti var.
2: Bu çok güzel.
1: Şimdi, evet, mesela bu uçakta nereden kalkmış? Hemen onu da bakayım. İsrail'den kalkmış. Evet, İsrail'den kalkmış. Şu bölgede, şimdi sabahtan beri, hocamın da dediği gibi,
2: şunu söylemek aktif. Lazım. Şimdi, şu Fujairah Limanı'nın buradan başlayan bir hat ve burada da şuradan başlayan bir hatla İran aslında Hürmüz'ü kapattığını bugün haritayla gösterdi. Yani şuradan şöyle kapatıyor, buradan da böyle kapatıyor. Ve farkındaysanız döndüğü yerler tam haritada kapattığını söylediği hattın hemen dışı.
4: Evet. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin haritasına uygun uçuyorlar, evet. Bir de. Yani hem Umman Körfezi'ndeki o Fujairiye kısmı, hı-hı, var, hem de Körfez'in iç kısmında.
3: Bu bir hava saldırısı hazırlığı da olabilir ama.
1: Değil mi?
3: Tabii, yani eğer İsrail uçakları varsa, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin iddia dahilinde ABD ile birlikte İran'a hava saldırısına katılacağı yönde.
1: Tabii bu da yine bir askeri uçak.
4: Yo, o şey,
1: bu da yani, aynı uçaklardan.
4: Bugün açıklanan bir şey vardı. Yani CENTCOM'un açıkladığı işte Hürmüz'ü özgürleştirme projesi, hı, kapsamındaki şey olabilir. Yani hayata geçirilen 100 uçağın güvenliği sağlayacağı, Hürmüz'ün güvenliğini sağlayacağı CENTCOM'dan yapılan açıklamada. Yani şöyle bir şey vermişler mesela. Güdümlü füze destroyerleri, 100'den fazla kara ve deniz üssü uçağı, çok alanlı insansız platformları devriye gezecekler. Yani Hürmüz'ün açık tutulması için.
1: O zaman bunlar o kapsamda,
4: o kapsamda devreye sokulmuş bir girişim olabilir. Çünkü Amerika'nın şimdiden yani o şeyi başlattılar. Hürmüz'ü özgürleştirme projesi, evet, kapsamında. Özgürleştirme, yani o projenin bence şeyi gibi görünüyor.
2: Tabii 15 bin askerin de, evet, buraya geleceği
4: yani
2: söyleniyor.
4: Askerler 100 uçakla, yani olası bir İran saldırısına karşı bunlar hemen devreye, hı-hı, girecekler. İran saldırılarını önleyecekler. Ya da, yani ticari gemilerin geçişini Amerika kendi muhripleriyle işte bu uçaklarla falan güvenceye alma projesinin bir ayağı olabilir.
1: Şu an 6 uçak sadece şu hatta, gördüğümüz uçaklar. Siz de ifade ettiğiniz gibi tam da İran'ın
2: Hürmüz'ü kapattığını söylediği çizginin hemen dışında.
4: Ya demek uçuyor. Ki o devreye sokun, bence o özgürleştirme, yani CENTCOM'un başlattığı yeni projenin şeyi bu.
2: Öyle gibi görünüyor.
1: Uygulaması. Yoksa aktif bir saldırı bilgisi de söz konusu değil anladığımız kadarıyla.
2: Yani tabii jetler görünmüyor. Yani onlar, evet, haritada göstermiyorlar.
4: Ya mesela 11 Nisan'da bir Amerikan iki muhribi geçmişti şeyden. Bu 8 Nisan'daki anlaşmadan sonra, hı-hı, bugün de iki tanesinin geçtiği söyleniyor. Yani, evet, ilk kez Hürmüz'den Amerikan savaş gemileri geçti.
1: Peki Ekber, şimdi Amerikan gemisine saldırıldığı, Amerika'nın da İran'ın İşte botlarına yönelik saldırılar düzenlediği şeklinde bilgi var. O hareketlilikle ilgili bir detay var mı?
0: Tahir, şöyle söyleyeyim. Esasında ABD tarafından gelen açıklamayla İran tarafından gelen açıklamalar örtüşmüyor. İran farklı şeyler söylüyor, ABD farklı şeyler söylüyor. ABD ne diyor? İşte gemilerimiz geldi, savaş gemilerimiz. İşte bu bölgeden geçti. Tabii kabul ediyor, bir ABD bir İran tarafından ateş açıldığını, hatta hücum botların geldiğini ve 6, sitcom 6 diyor, Donald Trump 7 hücum botun da batırıldığını belirtiyor. Diyor. İran ise bunu yalanlıyor. İşte Amerikan savaş gemileri bu bölgeye gelirken işte İran ordusunun kendilerine yönelik insansız hava araçlarıyla, füzelerle uyarı ateşi yaptığını İran tarafı belirtiyor. Hatta bu konuyla ilgili İran Devlet Televizyonu bazı görüntüler de yayınladı. Hatta bu görüntülerde roket atışının da biz görebiliriz. Yani topçu birlikler tarafından da yine ateş açılıyor. Ancak bu ateşler uyarı ateşi niteliğindeydi. Gerçi sabah saatleri, öğlen saatlerinde Fars Haber Ajansı işte gemilerin birinin vurduğuna ilişkin bir haber yapmıştı. Ancak bu haber daha sonra İranlı yetkililer tarafından teyit edilmedi. Yani herhangi bir açıklama yapılmadı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da bu haberi reddetmiş oldu. Yani elimizde olan bilgiler, özetle kafa karışıklığına yol vermemek açısından söylüyorum, şu şekilde ki İran tarafı diyor, evet, ABD gemileri geldi, savaş gemileri geldi. Onlara yönelik işte uyarı ateşi yapıldı. ABD'nin açıklamalarına da bakıldığında bu uyarı ateşi yapılmasına rağmen ABD savaş gemileri bu bölgeden geçerek işte Hürmüz'ün diğer kısmına, yani Basra Körfezi kısmına geçmeyi başardı. Diğer taraftan işte ABD diyor ki bu olayın ardından iki gemi de bu bölgeden, sivil gemi de bu bölgeden tahliye edildi ki İran kesin bir şekilde de bunu reddediyor. Diyor ki herhangi bir gemi, sivil gemi, petrol tankeri bu bölgeden geçmedi. Dediğim üzere tekrarlamakta fayda vardır. İran herhangi bir hücum botunun da bu bölgede batmadığını söylüyor. Böyle bir karışık bir tablo söz konusu.
1: Gerçekten bir kafa karışıklığı var. Tamam, İran diyor kafa ki hayır. Yok. ABD diyor ki hayır. Evet, biz kime inanacağız? Hayır, ya da burada, teyit mekanizması olarak şimdi,
3: açıklamalar, yani, açıklamalar üzerinden de şimdi herkes kendi propagandasını yapıyor. Hı-hı. Herkes bizim takım şampiyon diyor. Özetle anlatayım. Futbola girmeden anlatayım. Burada fiili duruma bakacağız. Bu harita çok değerli. Bu bir şeyin hazırlığı. İkincisi, birincisi

0: Bir hazırlık. İkincisi, ABD sizin harita devrim muhafızlarının etkili olduğu alana bir hazırlık yapıyor. Bugün ilan ettikleri Hürmüz'ü açma operasyonu diyeyim, özgürleştirme operasyonu.
1: 24 saat içerisinde dünyanın bugüne kadar ama görmediği büyük bir hava saldırısı.
0: Bazı ülkeler burada gemilerinin olduğunu söylüyor. Askeri gemiler. Şimdi Fransa asker gönderme taahhüdü var. İngiltere asker gönderme taahhüdü var. Bunu neden söylüyorum? Gazze vahşeti devam ederken Kızıldeniz'de Biden zamanında bir refah muhafızı diye bir koalisyon kurdular. Bunda donanma ve hava kuvvetleri vardı ve Husilere saldırdılar. Husilerin ticari gemileri blokajına karşılık o hala orada devam ediyor. Tam işlevinin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi Trump'ın açıklamalarında bu operasyonda CENTCOM'un açıkladı. Haritada gördüğünüz devrim muhafızlarının olduğu alanı açmak. Bunun için anlaşmayla açamayınca nasıl açacak? Askeri güç. Bir de hocalarımız söylüyor, hipersonik füze sistemlerini getirdiklerini söylüyorlar bölgeye. Tahir Bey, bunlar çok pahalı.
1: Çok özür diliyorum. Arakçı'dan bir açıklama var. Şu anda sosyal medyadan yaptığı açıklamasını. Hürmüz'deki olaylar siyasi bir krize, askeri bir çözümün olamayacağı açıkça, askeri bir çözümle tamamlanmayacağı açıkça ortadadır diyor. Pakistan'ın cömert çabalarıyla görüşmelerde ilerleme kaydedilirken ABD kötü niyetli kesimler tarafından yeniden bir çıkmaza sürüklenmek için dikkatli olmalı. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Özgürlük projesi aslında bir çıkmaz projesidir. Ekber, doğru mu tercümemiz?
2: Evet, özgürleştirme projesi, onu demek istiyorum.
3: Evet, zaten İngilizce yapmışlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin az önce hocalarımın söylediği işte o özgürlük projesini bir çıkmaz proje olarak tanımlıyor. İşte diyor ki işte bölgedeki Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmelerin askeri yöntemi yoktur yönünde ifadeleri söz konusu. Yani bu sürecin barışçıl yöntemlerle, diplomasiyle çözülmesini istiyor. Ancak biz diplomaside gelinen noktayı da zaten biliyoruz. Bir özet geçmem lazımsa, biliyorsunuz ki İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bir önerisi söz konusuydu. 14 maddelik bir önerisi söz konusuydu. Ancak Donald Trump bunu reddetti ve İranlı yetkililerden gelen açıklamalara göre bu 14 maddelik önerinin içeriğinde İran'ın uranyum meselesi yok. Hatta bugün gün içinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı milletvekilleriyle bir araya geldi. Özellikle Dış Politika Komisyonu üyesi milletvekilleriyle bir araya geldi. Diyor ki bizim bu ABD ile görüşmelerimiz için de nükleer meselesi yok. Çünkü İran'daki bazı kesimler, özellikle radikal tırnak içinde tabir edeceğimiz kesimler buna ciddi bir şekilde karşı çıkıyordu. Diyor ki madem biz savaşı kazanmışız, madem biz üstün bir konumdayız, ne diye bir şey vereceğiz? Tam tersine bizim bir şeyi almamız gerekiyor. O yüzden artık İran'ın o önerileri arasında nükleer meselesi yoktu. Ki Donald Trump da bunu reddetti. Onların İran'a bir önerisi söz konusuydu. İşte onların da cevabı söz konusuydu daha doğrusu. İran'da bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıkladı. İran'da onu reddediyor. Gerçi hala İran'ı değerlendirdiğini ifade ediyor. Ancak sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı sözcüsü işte bunun da abartılı olduğunu, isteklerin fazla olduğunu ifade ediyor. Özetlemem lazım. İki taraf da birbirinin işte masadaki teklifini reddediyor ve bu şekilde de işte karşı karşıya gelmiş ki Abbas Irakçı da diyor ki bunların askeri yöntemi çözümü yok.
0: Şimdi ABD'nin burada yapmak istediği İran'ın Hürmüz'deki hegemonyasını işte 60 günü geçti, 65 günde oluşturdu bu hegemonyayı bozmak. Bunu Mısır Arakçı'nın açıklamasında da uyarılarda da var. Diplomaside ilerledik diyor ama sonuç yok. Yani masanın etrafında tur atıp durdular. Bir sonuç yok. Bu hem askeri yığına bugüne kadar yaptı. Yani 40 gün savaşından sonra çatışmasızlık hali. Ortada ateşkes yok. Yani ateşkes anlaşma, ateşkes için bir anlaşmanın olması lazım.
4: Çatışmasız. Sözlü ateşkes.
0: Yani çatışma, yani iki tarafta durduk dedi yani. Durduk. Ama bu savaşın bitti anlamına gelmiyor. Bu çatışmasızlık haline ABD'nin getirdiği kargo uçakları, yeni sistemler. Az önce siz Birleşik Amerikan Emirlikleri olarak adlandırılan oraya İsrail'den silah alması savaş, ikinci savaşın devam etme riskini ortaya göre. Şimdi Trump 40 günde genel saldırılarında, Trump dediğimiz CENTCOM ve Siyonist İsrail siyasi ve askeri hedeflerine ulaşamadı. Rejim duruyor. Askeri olarak da İran'ın füze yeteneği ve cevap verme yeteneği devam ediyor. Bir de ellerinde bu 40 gün sonucunda yeni bir durum ortaya çıktı. Hürmüz. 28 Şubat'tan önce Hürmüz yoktu. ihtimal dahilinde kapatır diyorduk. Şimdi 40 gün savaşı sırasında İran burayı kapattı ve İran bir durum oluşturdu. Bu çok önemli. Yeni bir durum oluşturdu. Hürmüz'ün tadını aldı ve Hürmüz'ün etkisini. Masada İran'ın elindeki en büyük güç ne? Bana göre uranyum değil, Hürmüz. Hürmüz. Hürmüz'ün diyor ki ABD'ler biz seninle müzakere edeceğiz, şu Hürmüz'ü bir aç. Biz seninle anlaşacağız, şu Hürmüz'ü bir aç. Bizim senden talebimiz Hürmüz'ün eski duruma gelmesi. İran taleplerini iletirken ambargoların kalkması ya da saldırılarından durması.
5: Amerika eski duruma gelmesini istemiyor ama. Yani bir de öyle bir sıkıntı var.
0: İşte bu sefer kontrol etmek istiyor. Yani söyleyeyim, Hürmüz şu anda fiil olarak İran'ın kontrolüne geçti. Kapatarak geçti. Yani akışkanlık yaparak, seyri sefer yaparak değil, kapatarak geçti. ABD bunu almak istiyor. Bu yığınak mayın tarama gemisi getiriyorlar.
1: Bu arada tam da yaklaşık yani bu uçaklarla birlikte bölgede bir de CENTCOM mesela bir paylaşım yaptı. İlginç. F-18 ağları kalkış görüntülerini paylaşıyor ve diyor ki Süper Hornetler işte USS Abraham Lincoln'den kalkış yapıyor.
5: Uçak gemilerini.
1: Lincoln, İran limanlarına uygulanan ablukayı uygulayan iki uçak gemisinden biri olup aynı zamanda Özgürlük işte bu projesini desteklemektedir diye. İlginçtir yani neden bu paylaşımı
2: geçirdiler? Yani 100 uçağı seferber etmişler yani 100 uçak şu anda devriye geziyor.
5: Yani, yani. O tanker uçakları aslında hakikaten havadaki uçakları beslemek
1: peki,
5: için.
1: Peki son olarak Ekber'e veda edeceğim ama Ekber şunu sorarak veda edeyim. Şimdi Donald Trump dedi ya son 24 saat aksi halde bugüne kadar dünyanın gördüğü en büyük bir hava saldırısı
2: yeryüzünden sileriz diye tehdit etti.
1: Sahne olacak. Bu nedenle İran'da böyle bir olağanüstü durum ya da bir uyarı İranlılar için var mı?
3: Tahir çok ilginçti sürekli bir şekilde haberde de bu mesele dile getiriliyor da ben nedense bu haberi hiç İran medyasında göremiyorum. Sürekli bir şekilde de arıyorum arama motorlarında falan. Acaba gerçekten Donald Trump böyle bir açıklama yaptı da neden İran medyası buna yer vermiyor? Bu çok dikkatimi çekti. Okay. Ben hiçbir şekilde bu haberi defalarca aradım. Böyle bu konuyu görmedim nedense. Acaba niye bir yer vermemiş? Acaba video eski mi diye böyle bir kafamda da bazı soru işaretleri oldu. Ben görmüyorum nedense bu meseleyi. Yani Donald Trump'ın son uyar meselesini.
1: Yani
2: yani gemilerimize saldırırlarsa yeryüzünden sileriz şeklinde bir tehdit savurmuş.
1: İran'a sadece 24 saat verdim. Ondan sonra dünya şimdiye kadar görülen en yıkıcı hava saldırılarından
3: i̇şte
1: birine
3: tanık olabilir. İşte bunu ben görmüyorum İran medyasında. Hiç bir görmedim. Yani hepsini
0: Ekber, Güngör Yavuz Aslan. Orada gazeteciler, evet. Kamuoyu tekrar saldırı olacağını konuşuyor mu? Öyle bir İran'da beklenti
3: evet,
0: var
3: tabii.
0: Mı?
3: Var. Yüksekte bir beklenti var. Yüksek bir beklenti var yeniden savaş olacağına ilişkin. Sürekli bir şekilde bu konuyla ilgili yorumlar yapılıyor. Az önce de dedim çoğu demeyelim de bazı insanlar burada. İşte bu meseleyi sadece tarafların işte İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden kendisini toparlanması o işte kullandığı mühimmatların yerine koymak için cephaneliğini doldurmak için bir taktik olarak değerlendiriyor. Yani böyle bir öngörü de vardır.
2: Yani taktik dediği önemli. Burada aslında Amerika yani burada bir askeri hareketten ziyade Hürmüz'ü bir şekilde işte ben işte güç kullandım veya bir koalisyon oluşturamadı ama Hürmüz'ü bir aşma hamlesi var. Yani bunu İran'ı tabii ikna edebilmesi lazım. Yani İran aslında kendince bir zeytin dalı uzatıyor. İran kabul ederse işte Hürmüz'ü işte aştım şeyiyle fotoğrafıyla falan o anlaşma sürecini, müzakere sürecini yeni bir evreye taşımak istiyor ama İran tabii burada kararlı yani İran ultimatomlarla işte Ekber de söyledi, siz de ekranlardan şey okudunuz, Tolga Bey de mesela yorumladı. Yani o ultimatomlarla bir sonuca ulaşamayacağını söylüyor yani Amerika'nın.
1: İran diyor ki anlaşırız ama İran'ın, sen gelip bana
2: İran'ın eli, evet, kral İran'ın, pozlarıyla İran eli güçlü yani ama Trump da tehdit ediyor yani. Ama o tehditleri de dikkate almak lazım. Yani Amerika çok sıkışırsa dediği yöntemlere de başvurur. Yani onu da
0: şimdi
2: göz ardı etmemek
0: şöyle
2: lazım.
0: Bir şey. İki tarafa da bir zafer lazım.
2: Evet.
5: Tabii.
0: Yani bir başarı. Zafer hani burada haklı bir savaş yok. Hı hı. Zafer kelimesi örtüşmüyor da bir başarı lazım.
5: Ama zaferde satması lazım yani. Çözüm.
0: Yok yok yani bir başarı lazım. Tabii. Bir başarı öyküsü. Trump'ın Trumpsallık olarak adlandırdığım tribünlere büyük Trump'ı göstermesi lazım. İran'ın da büyük şeytan ve küçük şeytana şey etkisiz hale getirdiği ya da diz çöktürdüğünü göstermesi lazım. Bunun olacağı yer de şu haritanın ortasında olan Hürmüz. burada. Yani ben bunu, bu savaşın şifresini benim bakış açım. Öyle yani
5: İran burada daha kolay aslında zafer ilan etmesi. Çünkü direnmek onun için zafer.

0: Yani artı, diz çökmedim demek tabii, tabii. Bir zafer.
1: Şimdi zafer ama burada şöyle bir risk var. Yani ABD'nin askeri planlarını kimse bilmiyor. Şimdi bizim şöyle bir gazeteci olarak açığa düşüyoruz. Trump'ın açıklamaları üzerinden bazı işte bu gece vuracağız, şunu vuracağız, diz çöktü. Benim o zaman şöyle diyorum. Hayaller Trump, gerçekler Hürmüz. Şimdi burada askeri olarak CENTCOM'un nasıl bir hazırlık yaptığını bilmiyoruz. Şöyle bir görüş var. 40 gün CENTCOM'un planların ne kadar yanlış olduğunu ve kendilerini test ettiklerini gördü ve İran'ın yeteneklerini gördüler. Yani İran ne kadar füze atabiliyor? Biz onu vurursak nasıl pozisyon alıyor? Donanması ne durumda? Her şeyi pratik olarak sahada gördük. Hatta pilotu kurtarma operasyonunda da kendi özel kuvvet yeteneklerini de uçaklarını kaybettiler. Bu sefer işte Trump'a bu aklı kim verdiyse bu olmuyor. Biz kapatalım burayı. Yani ummanı kapatalım ve zaman kazanalım. Müzakerelerden ben buna da katılıyorum. J.D. Vance'in işte dostlar alışverişte görsün gitmek için gidip üst perdeden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade diyor ki onlar müzakere gelmemiş, dayatmaya gelmiş. Şartlar belli. Ne zaman kabul edeceksin ha? Tavrının önünde zaman kazanmak. Bu sırada da yığınak yaptıkları savaşı İran ana karasında genel değil, Hürmüz'de dar bir alanda hazırlık yaptıkları görüş var. Hipersonikleri getirmesi, hava indirme Tugay'ı geldi. İki tane amfibir çıkartma gemisi geldi. Onlarca kargo gemisi İngiltere'den
2: dersin. 70 bin asker.
1: Kargo gemisi geldi.
0: Yani çok karar şöyle, unsurlarını devreye sokacağını zannetmiyorum ama bölgeye girdi, füzeler,
1: yok, karar harekatı değil, ada harekatı. Orada yani şey var, devrim muhafızlarının bu blokajı yaptığı adalar var. Varlıkları var. Şimdi bu ada neden böyle? Ada sembolik. Düşünün, Trump'ın askerleri, bilerek söylüyorum, Trump'ın askerleri adaya çıktı. Bayrak gösterdi. Gösterdi. Canlı yayında Trump aynı cümleleri. Ben onları uyarmıştım. Sözümü dinlemediler. Ne kadar güçlü olduğunu. Askerlerimiz orada. Amerika'yı koruyoruz. Yersen. Ama iş bu magazinsel boyutu. Asıl iş Hürmüz'ü kontrol etmek. Şimdi Hürmüz'le ilgili bu analizleri yapanlara da muhalifim. Dünya ticaretinin %20'si şu bu diye yabancı medyadan alıntılar yapıyoruz. Aşağı düşmeyelim. Dünya ticaretinin %39'una denk geliyor. Neden? Biz şimdi hep doğal gaz ve petrol üzerinden alıyoruz. Petrokimya, Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrokimya üreticisi. Evet. Petrokimya ne? Basit, stüdyonun her yeri petrokimya.
2: Çok özür dileyerek, Suudi Arabistan mesela bir açıklama yaptı şimdi. Diyor ki, bölgedeki Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki mevcut askeri gerilimden duyduğu endişeyi ifade etmekte ve sakinleşme, gerilimi tırmandırmama, öz denetim gösterme gerekliliğine, Pakistanlı arabuluculuğa ve diplomatik çabalarla siyasi bir çözüme ulaşmaya yönelik desteğe bir kez
1: biz
2: daha
1: bu açıklamaları, çağrıda bulunuyoruz. Açıklamaları ne zaman gördük? 28 Şubat'tan önce.
2: Evet.
1: Pakistan'ın
2: bu çözüm bölgenin daha fazla gerilim, güvenlik ve istikrarın sarsılmasına sürüklenmesini önleyecek ve ne bölge ne de dünyanın çıkarına olmayacak bir durumdan kaçınmayı sağlayacak.
1: Şimdi tersten diyor. Bakalım, tersten.
2: Diplomasiye geri dönelim diyor.
1: Şimdi ABD açısından
0: bölge
1: bakalım.
0: Bölge geriliminin nelere mal olacağını hani, tekrar hatırlatıyor.
1: ABD açısından bakalım. Şimdi masaya Trump elinde Hürmüz olmadan gitti. Hürmüz kartı olmadan gitti. Bu sadece bir hani olasılık olarak söyleyeyim. İhtimal dahilinde. Hürmüz'ü kontrol ederse bir şekilde. Yani devrim muhafızlarının yerine CENTCOM geçerse. Masada ABD mi avantajlı olur, İran mı? Şu İran petrol satmak zorunda. Bu yeni taktikleri bu. İran bir stratejik hata yapmışlar. Petrol satışının %9'unu denize bağlamışlar. Boru hatları yok. Alternatif limanları yok. Yani ben söyleyeyim, çok yani çok stratejik bir hata yapmışlar.
0: Bir boru hattı var ama çok kullanışlı değil.
1: Yok yani.
0: Hürmüz'ün dışındaki limana şöyle, taşıdıkları bir hat var.
2: Çok özür dileyerek. Ekber Karabağ'a veda edelim. Evet. Gönderelim çünkü sabah erken saatlerden beri yayında. Tabii. Yine bu sabahta yayında olacak. Sıcak bir gelişme de yine hemen yanımızda olacak. Ekber, sana şimdilik teşekkür ederim. Varsa eğer bir notun onu da son olarak
3: teşekkür
2: alalım.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Tahir Bey, bunu neden söyleyeyim? Şimdi İran ekonomisinin omuriliği petrol satışı.
2: Şu analiz ekranımıza geçelim. Evet, orada ülkeler üzerinden de o boru hatları üzerinden de
1: şimdi oraya geçerken izleyicilerimiz için anlatalım.
2: Yapabiliriz.
1: Bu petrol satmak zorunda. Yani İran petrol satamazsa ekonomisini çeviremez. Trump bunu şu anda bir şantaj olarak hocam. Şantaj olarak kullanıyor. Bunu neden söylüyorum? 40 gün savaşında Trump her hafta neyi gündeme getiriyordu? Hark adasını vuracağız. Hark adası neydi İran için? Petrol. Petrol. Şimdi yeni sistemleri petrol sattırmayarak İran limanlarından petrol satamıyor. Artı İran'ın ihtiyacı olan özellikle Çin'den gelen hayati özellikle

0: Askeri ekipmanda kullanılan kargo gemilerini de İran'a sokmayarak, İran limanına sokma. Yeni taktiği bu. Yeni taktiği. Eğer masadan, ben masayı çok düşük bir ihtimal görüyorum. Bir şey olmazsa ABD başkanı CENTCOM'a, benim gördüm, bu Hürmüz operasyonunun emrini vermiş durumda. Ama bu sefer başka ülkeler de olacak. Birleşik Krallık, Avrupalı müttefikleri diyelim, ABD'nin müttefikleri. Ama Türkiye'de çok tartışılacak bir şey olacak, yeni bir durum. Bir süreç böyle giderse Birleşik Arap Emirlikleri bu operasyona katılabilir. Hürmüz operasyonu. Trump bunu bir defa açıkladı. Hı hı. Yani bunu bir defa açıkladı. Yani Körfez ülkelerinden, Arap ülkelerinden bir ülkede bizle birlikte olabilir. Az önce siz yansıda Tolga Hocam'la neyi verdiniz? En fazla vurulan ülke Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Evet. Yani İsrail'den daha fazla.
0: Tabii. Evet. Bu Siyonist İsrail'in istediğiydi. Siyonist İsrail'in amaçlarından bir tanesi bir Arap ülkesini kendi yanında İran Savaşı'na dahil etmek. Bunu da onlara Trump altın tepside sunacak gibi gözüküyor. Hı hı. Gözüküyor. Buna bu açıdan bakmak gerekir. Bu da Körfez'de yeni bir durum demek, yeni bir ilk demek. Biliyorsunuz.
1: Peki şöyle de bir soru var akılda. İran bunu okuyamadı mı? Yani İran, her şeyi düşünen İran, her şeyi planlayan İran.
0: O dediğinizi düşündüklerinden füze attılar işte.
1: İsrail'in daha çok işine gelir diye niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni bulmadı?
0: Ama şimdi şöyle, İran kendisini şu şekilde görüyor Tahir Bey. Kendisini bir savaş halinde görüyor. Hı. Ve risk gördüğü, tehdit gördüğü her yere saldırıyor. Yani İran şu şekilde kendisini konsolide etti. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni onlar zaten İsrail'le aynı görüyor. Az önce bir açıklamada vardı. Siyonizmin emrine girmiştir diye.
1: Evet.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakış açıları o.
1: Yani İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni direkt
0: mesela
1: böyle.
0: Mesela Katar'a öyle bakmıyorlar. Mesela örnek olarak vereyim. Körfez'de Katar'a o şekilde bakmıyorlar. Ama Birleşik Arap Emirlikleri eşittir Siyonist İsrail olarak görüyorlar. Hı hı. Görüyorlar. O açıdan yani bu akşam o limanı vurmaları bu sürpriz değil. Bir de burada bir riski daha söyleyeyim. İran diyor ki eğer Hürmüz'e karşı az önce söylediğiniz bir saldırı olursa bu ateşkes ihlali kabul ederim. Bu sefer Körfez'deki petrol altyapılarını vuracağım dedi. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin vurdukları liman, boru hattının ucundaki liman, hı hı. Bunun da teyidi.
1: Yani şimdi
0: yani İran artık kendisi eğer ateşkes bozulursa Körfez'de bugün yaptığı gibi. Bugün ne yaptı? Birleşik Arap Emirlikleri'nin şuradan başlayan, ortadan başlayan, buraya açılan limanın petrol tesisini vurdu. Hı-hı. Aslında bu işaret. Şimdi diyor ki, işte ekranlarda gösterdiler yanan yeri. Bu şuradaki petrol de. Buranın özelliğinde boru hattı buradan geliyor. Buradan gemilerle petrol satıyor. 1.800.000.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nin tek çıkış, petrolün tek çıkış kapısı.
0: Kendilerine göre olumlu düşünmüşler. Eğer burada bir sorun olsa bir boru hattı oluşturmuşlar. Hı hı. Tankerle satmaktan, bu kendi petrol için oradan. Şimdi bunu da vurdu. Şimdi İran mesaj veriyor. Bunu neden vurdu? Bugün Hürmüz'deki gerginlikten sonra vurdu. Bunu açıkladılar. Eğer diyor Hürmüz'de bana ateşkesi bozarsanız diyor, ben bu sefer diyor Körfez'deki bütün petrol altyapısını vuracağım diyor. Yani şimdi burada limanı vurdum. Rafineriyi vuracağım. Tek Birleşik Arap Emirlikleri olarak düşünmeyeyim, Suudi Arabistan'a da diyor. Şimdi Suudi Arabistan'la İran arasında da telefon trafiği başladı. Belki bunu konuşuyorlar. Yani bu da çok önemli.
2: İkisini ayırmak lazım. Çok pardon. Yani Fujairah limanıyla Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki limanı, yani petrollerin iki çıkış noktası.
1: Biri 7 milyon varil civarında yani değil 7, mi mesela 7, Suudi Arabistan?
2: Deniyor ama 7'ye kadar çıkamamış anladığım kadarıyla şimdiye kadar. Diğeri de 1 küsürlerde. Ama şimdi mesela burası çok daha az olmasına rağmen Körfez'i bypass edecek en önemli noktayı burası olarak görüyor İran'da. Çünkü burada Körfez'in içiyle Fujairah limanı arasındaki mesafe çok kısa. Yani buraya gemiler, Körfez'de şu anda boş tanker kalmadı biliyorsunuz. Bütün tankerler doldu.
1: Yarın Birleşik Arap Emirlikleri mesela diyebilir mi? Ben buraya bir kanal açacağım.
2: Şimdi kanaldan önce zaten burada bir limana getirip burada karayoluyla bu petrolün Fujairah'a taşınma olasılığı var. Bunu ortaya koydu emirlikler. Yani Körfez'deki gemiler Hürmüz'ün içerisindeki bir limanıma gelsin. Oradan ben tankerlere doldurayım. Karayoluyla Fujairah'a taşıyayım. Fujairah'dan diğer gemilere doldurayım.
1: Zaten böyle bir seyir sefer şu anda mümkün

0: diyor. Sadece şurayı değil, burayı değil. Hı hı. Şöyle daha geniş bir lokasyondan daha geniş. Aynen yani Umman'a. Şimdi burası şöyle. Aslında uzun bir şey. Hürmüz Boğazı şu kısım. Hı hı. Şimdi Hürmüz'ün girişi ve çıkışını diyelim. Yani girişi burası daha evet. doğru bir tabirinden. Yani mili arttırdı, müdahale etti. Bunu gemilerle düşünmeyelim. Hep biz gemilere takılıyoruz. Bunu SİHA'larla yapabiliyor, füzelerle yapabiliyor bu müdahaleyi. Mesela bir ticari gemiye donanmasını göndermeye ya da botları göndermesine gerek, onu drone'la da vurabilir. Yani vurabilir.
1: İran'ın hala o kapasitesi, askeri kapasitesi tamam. tam olarak tespit edilmiş
2: yani
1: değil.
2: Yani Füceriye'den diyelim yüklenen petrolü de engelliyor yani onu.
3: Tabii tabii.
0: Onu... Bu yani aslında İran diyor ki, bana petrol sattırmıyorsanız kimse petrol satamaz. İşin özeti bu. Şu anda uyguladıkları taktik bu. Bu petrol savaşı. Şu andaki mücadele enerji
1: bana
0: petrol.
1: Bana yoksa kimseye yok.
0: Para 113 dolar çıktı. 120 dolarlardan söz ediliyor. Söz ediliyor. Şimdi İran'ın her gün 600 milyon dolar zararı var. Bakın çok önemli bir şey. 40 gün savaş varken, ateş varken petrol satabildi.
1: Ateşkes itibarıyla Hürmüz gitti.
0: Ablukadan, Umman ablukası şimdi biz Hürmüz diyoruz. Şuraya İran ABD kapatmış. Geldi. İki tane uçak gemisi getirdi. Hı hı. 40'a yakın gemi olduğu söyleniyor. Evet. Net sayıyı bilmiyoruz. Trump'ın yalancısıyız diyelim. 40 tane gemi var dedi donanma. Getirdi. İran limanlarına sadece burayı düşünmeyin. Bakın Pakistan aklından kıyısından itibaren İran'ın bu kadar limanları var. Giriş ve çıkışı. Petrol olsun, kuru yük gemisi olsun.
1: Şöyle bir durum da vardı. Hatta Amerikan burada... donanması ablukaya başlamadan önce bazı gemiler, hatta boğazdan geçenler İran'a para ödemeyi bile kabul etmişler. Tabii. Ki 2-2,5 milyon dolardan bahsediyor. Bunu ödemeyi kabul etmişler.
0: O gemi başına değil,
1: vardı.
0: Onu düzeltelim. O gemi başına değil. Petrolün varil başına.
1: Bir varil bir dolar.
0: O 2 milyon nereden çıktı? Bak çok önemli bir şey söyledi. 2 milyon alıyor nereden çıktı? Süper tankerler süper var.
1: İşte büyük tankerler.
0: Ha, 2 milyon ama hepsi süper tanker değil.
1: Yani
0: hani
1: ortalama.
0: Yok yok şöyle izleyicilerimiz şöyle bir şey oluştu. İzleyicilerimiz için söylüyorum. Gemi başına dediği yani mesela kuru yük gemilerinden
1: varil
0: almıyor.
1: Varil başına 1 dolar.
0: Almıyor. Ama şimdi İran burada bir uyanıklık yaptı. ABD ablukayı genişletmesinin sebebi o. Belki uçakları da ondan çoğalttı. Bu ablukayı bypass edebildi. Nasıl? Hürmüz'den çıkan ya da gelen kemiğe gıya çok yakın sığ lokasyondan Pakistan hattına getirdi gelenleri. Bu da neden? Buraya gemiler geldiğinde, ABD donanması geldiğinde İran'ın SİHA'ları ve dronları menziline giriyor. Tabii. Bunu yaptı. Şimdi Trump
3: bir de kara suyu mevzusu var tabii. Efendim? Hem İran'ın hem Pakistan'ın kara sularında hareket ediyor. Bu da Amerika'nın elini bağlıyor.
0: Yani bunu yaptı. ABD de bunu şey yapınca gemilerini çoğalttı. Yani bu bölgede gemilerini çoğalttı. Bu da yeni bir durum. Yani 40 gün savaşında görmediğimiz bir durumu gördük. Tabii bugünkü saldırı da sıradan bir saldırı değil. Yani bu Hürmüz'de bugün olan saldırı sıradan bir saldırı değil. Şimdi bakın. Az önce anlattım. Bu harita kalsın isterseniz Tahir Bey.
1: Şundan öbür haritaya hemen.
0: Ya Süveyş'i de göster.
1: Süveyş'in daha önceki harita varsa. Bir haritaya hemen.
0: Yani aslında sadece bakın dönelim. Bu kalsın. Evet. Şimdi ABD gemilerinin yanında ben yeni durumun nasıl olacağını anlatmak için. Şimdi burada sadece ABD gemileri yok. Biden zamanında burası Refah Muhafızı diye. Refah Muhafızı diye bir füre oluştular. Burada İngiltere var. Almanya'nın bir tane gemisi var. İspanya'nın olup olmadığı belirsiz. O bir tartışma konusu. Burada çok ilginç. Suudi Arabistan'ın da destek verdiği söyleniyor. Şimdi bu filo burada duruyor.
1: Şöyle vereyim.
0: Şimdi Trump aynısını bunun benzerini burada yapmaya çalışıyor. İşte büyük ihtimal Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Birleşik Krallık gemi gönderdi. Daha gelip gelmediğini bilmiyoruz buraya. Şimdi bunlar oluştururken, Asya Pasifik'ten Japonya'dan üstüne iki tane mayın tarama gemisi getirdi. Birleşik Krallık bir tane mayın tarama gemisi vereceğini söyledi. Taahhüt etti. İşte az önce uçaklarla anlattınız. Burada bir hazırlık yapıyorlar. Anlaşma olmama ihtimalindeki senaryoları konuşuyoruz Tahir Bey.
1: Tam şu noktadalar.
0: Tabii. Yani burada olabilecek şey az önce sizin işaretlediniz. ABD burayı bu geçişkenliği askeri gücüyle eline almak istiyor. Yani devrim muhafızlarının yerine geçmek istiyor. Bu anlaşma olmayacağına göre bunu nasıl yapacaklar? Bir anlaşma olmayacak. Askeri müdahaleyle yapacaklar. Bakın uçaklar neredeydi? Bu bölgedeydi. ABD'nin yoğunluğu nerede? Ana olarak bu hatta. Şimdi İran bunu gördüğü için bugün ben havai fişek diyorum. Bugün havai fişekleri, işaret fişeğinin
1: şöyle, onları ben size vereyim.
0: Şöyle şu bölge.

0: Eğer bu bölgeye gönderdi. Bu bölgeye,
1: şuradan tabii. Aldı. Evet. Şuradan aldı. Şuraya fırlattı.
0: Yani fırlattı. Şimdi masada...
1: İran mı değil mi hala bilmiyoruz bu arada.
0: Bana göre İran. Yani ben İran olduğunu görüyorum. Çünkü bunu açıkladılar. Hı-hı. Burada bir... bugün ne tartışıldı akşama kadar haberlerde? Haberlerde ABD gemisi vuruldu mu vurulmadı mı tartışıldı. İran vurduk dedi. CENTCOM vurulmadı. Vurulmadı dedi. Bu neyi gösterir? Burada bakın CENTCOM saldırı yapılmadı demedi. Gemimiz vurulmadı dedi. Bu çok önemli bir detay. Metne baktığınızda burada bir hareketlenme oldu. Hareketlenme oldu. İran'da buna karşın gitti füzeyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin
1: şu noktayı vurdu.
0: Tabii.
1: Biraz önce o bizim bahsetmiş olduğunuz noktada işte Suudi Arabistan'dan şu bölgeye gelen uçaklar var ve İsrail'den bu bölgeye gelen uçaklar var. Onları da hemen ifade edelim. Yani hareketlilik oldukça fazla. Bir yanda yine biz o uzun zaman sonra füzeleri görmeye başladık. Uçak hareketliliklerini görmeye başladık. Diğer yanda
0: bakın bu gerilim gemiler, az önce Tolga Hocam, Tolga Hocam hani Orta Doğu Savaşı olarak tanımlanıyor. Bu savaş şimdi düşük yoğunluklu. 2025'in Haziran ayında 12 gün. Hı. Haziran ayında gerçekleşen 12 gün. 26 Haziran'da başladı sanırım 12 hı hı. gün. 28 Şubat'tan itibaren 40 gün savaşı. Savaşı böyle periyodik olarak gidiyor. Burada bir anlaşma olmazsa, bir sistem, bir mekanizma kurulmazsa biz bunu nasıl yorumlayacağız? Bir sonraki saldırıya kadar. Saldırıya kadar. Mutlaka bir barış anlaşması olur. Şu anda da o iklim yok. Bakın Pakistan, bu yanlış anlaşılmasın, bu işin altından kalkamadı. Çünkü taraflar isteksiz. Yani ABD...
1: Ya ikisi de zafer istiyor. İki tarafın da zafer istediği bir yerde...
0: Kaybetmeden,
1: anlaşma...
0: iki tarafta kaybetmeden kazanmak istiyor.
1: İkisi de taviz vermekten
0: bu,
1: yana değil.
0: Bu diplomaside böyle bir şey yok. Yani bu nasıl olur? Can Azerbaycan'ın 44 günlük zaferinden sonra zafer kazanırsın. İşgalci orduları darmadağın edersin. Masada istediğin şartları alırsın. Şimdi burada üstünlük kurabilen bir taraf yok. Birbirine tamamen üstünlük kurmuş bir taraf yok. O açıdan ben bu işin düğümü Hürmüz diyorum.
1: Peki. Devam edeceğiz. Hemen bu yaşanan gelişmelerle birlikte. Bercan Tutar sizleri de davet edeyim. Şu enerji hatlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığını hep mesela konuştuk. O varlık üzerinde bu arada Amerika Birleşik Devletleri ablukasını şu an bu hat üzerinde evet. tutuyor ve şu hatta bulunan tüm İran gemilerine yönelik bir abluka içerisinde. Ama şöyle dünyada ticaret rotalarına baktığımızda da şöyle daha geniş olanı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin egemen demesek de hegemonyasının ya da gölgesinin hemen her çok özür diliyorum alanda devam ettiğini biliyoruz. Evet. Bir tek tam olarak hakim olmadığı ve ondan kontrolsüz bir şekilde söz konusu olan yer bu bölge. Bunun evet. dışında yani şuradan başlayıp şu bölgeler işte
2: evet
1: şu bölge
2: Cebeli Tarık'tan
1: şu buradan. Bölgede evet. yine hakeza buraların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin ki burayı da dahil edebiliriz. Hı. Amerika Birleşik Devletleri benim kontrolümde diyor.
2: Evet.
1: Şimdi elinde bir %20 olarak rakamlar ifade ediyor ama biraz önce Güngör Yoruz Aslan da söyledi. %30'un üzerinde bir etki alanına sahip burası. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde değil ama yakın müttefiklerinin bulunduğu bir coğrafya. Hı. Şimdi sadece tüm amacı buradaki kontrole, sadece tüm amacı petrodolar üzerindeki etkilerine yıkmak ne derece doğru? Doğru mu yapıyoruz?
2: Yani tabii hedefi yani Amerikan hegemonyasını şimdi şu Atlantik burada hegemonyası var. Yani
1: evet.
2: Pasifik'te var. Yani şunun şu tarafı Pasifik zaten. Hı hı. Yani şurası.
1: Şu bölge.
2: Burada da mesela hakim durumda. Yani işte India Pasifik Komu kurdu mesela. Hı hı. Bir mesela zayıf olduğu yerler şu bölge. Hint Okyanusu'nun açıkları ticaret olan yerler. Bir de şu Kuzey Buz Denizi, Grönland falan filan mesela o üst taraflar. Yani şurada şurası Çin. Şimdi yeni hedefi burası Amerika'nın. Yani
1: tamam
2: deniliyor ama şimdi Çin'i hem denizden hem de karadan kuşatmaya çalışıyor. Denizden kuşatabilmesi için ilk önce şu Hürmüz meselesini çözmesi lazım. Yani Hürmüz krizini eğer çözebilirse ve Hürmüz'deki ticareti ve Hürmüz Boğazı üzerinden

0: hem enerji hem de ticaret nakil yollarının eline geçirebilirse buradan Hint Okyanusu'na ve bundan sonraki aşaması zaten Malakka Boğazı. Yani 9 kilometre uzunluğunda bir bölge şurası. Yani Endonezya, Malezya üzerinde de mesela çok stratejik şeyleri var Amerika'nın. Yakın
1: yok
0: ilişkileri
1: mu zaten
0: var.
1: Burada bir hegemonyası?
0: Yeniden kuruyor. Yani etkisini arttırıyor. Hı hı. Yani Körfez ülkelerine benzer bir hegemonya kurmaya başladı. Yani şu bölgeyi ve şu bölgeyi kontrol ettiği zaman zaten Çin'in bütün deniz ticaretini abluk altına almış olacak. Yani bu denizden kuşatmanın ilk adımları. Şimdi buradan dünya ticaretinin %30'u geçiyor. Petrolde mesela günlük 23 milyon varil petrol geçiyor. Yani Hürmüz'den daha fazla petrol geçiyor Malakka Boğazı'ndan. Ticari anlamında da dünya ticaretinin %30'u neredeyse buradan gönderiliyor. Yani burayı kontrol ettiğinizde ne oluyorsunuz? Hint Okyanusu üzerinden, Güney Doğu Asya üzerinden bu Güney Çin Denizi'ni kontrol ediyorsun. Güney Çin Denizi'ni kontrol ettiğiniz zaman zaten Çin'in bütün ticaretini tamam. kontrol edersiniz. Şimdi bu denizden kuşatma. Yani bu denizden kuşatmanın olabilmesi için Hürmüz'deki etkisini artırmaya çalışıyor Amerika. Yani bugünkü açıkladığı Hürmüz'ü özgürleştirme projesi askeri bir proje değil. Siyasi bir proje. Yani burada mesela ben işte burada askeri güç konuşlandıracağım. İran'a saldırı düzenleyeceğim şeklinde bir amaç gütmüyor Amerika. Diyor ki ben buradan mayınları temizlemeye çalışacağım. Küresel ticareti, yani buradaki sıkışan gemilerin çıkışını sağlamaya çalışacağım. Yani o 100 tane işte uçağını veya işte orada muhriplerini falan, savaş gemilerini.
1: Ama bunun için gelmemişti ki buraya.
0: Evet, yani İran'ı baskı altına almak. İran'ın Hürmüz'ü aşmasını şimdi sağlamaya çalışıyor. Hı hı. Yani askeri yöntemle bunu yapamayacağını biliyor. Zaten o İran haritası üzerinden baktığımızda hem Umman'ın mesela Musandaran Körfezi yani yarım adası hem de Keşm adasının coğrafi yapısı veya İran kıyılarındaki mesela coğrafi yapı bunu imkansız hale getiriyor. Yani
1: şöyle
0: tüneller
1: biraz daha mesela
0: daha şu harita üzerinde veya Keşm'in görüldüğü
1: şu harita.
0: Ha şu. Şimdi şu adanın coğrafi yapısı çok ilginç. Yani tünellerle, mağaralarla dolu. Yani bizim Tunceli'deki mesela işte o PKK terör örgütüne karşı mücadele ederken orada mesela 1 kilometre, 3, 4, 5 kilometrelik tüneller vardı. Bu adanın da mesela coğrafi yapısı çok ilginç. Bir de artı olarak İran burada mesela tüneller kazmış. Füze şeyleri, yeraltı füze rampaları oluşturmuş, limanlar oluşturmuş deniz donanmaları için ve küçük botları için. Yani burayı kontrol etmek çok zor. Yani ya bütün adayı bombalamanız lazım, asker çıkarmanız lazım. Çok büyük bir maliyete yol açar. Şuraya mesela muhrip gönderseniz bile Amerika'nın mesela 1980'deki şey savaşları vardı, tanker savaşları. Orada mesela tek bir şey gemisine, Kuveyt'ten gelen gemilere mesela her bir tankere bir muhrip eşlik ediyordu. 5-6 tane muhrip görevlendirmişlerdi. Ama şimdi Amerika'nın şurada sadece 12 tane muhribi var. Yani savaş gemisi var. O savaş gemileri de zaten uçak gemilerini korumakla görevli. Yani onları bu Hürmüz Boğazı'na göndermesi uçak gemilerinin savunması kalmasına neden olacak. Bunu yapmak istemiyor Amerika. Yani yapmak istediği mayın temizleme, diğer işte uluslararası bazı güçleri, BM'yi veya işte bazı ülkeler yanına çekerek İran üzerinde bir baskı oluşturmak. Hürmüz Boğazı'nı burada sıkışan gemilerin geçişini aşmak. Aslında Amerika şurada bir şey politika da izliyor. Yani İran'dan gönderilen petrolü fazla engellemiyor. Çin'e giden petrolü fazla engellemiyor. Yani petrol naklinin akışının arzının azalmasını istemiyor. Yani İran'ın gemilerine mesela el koyuyor, yönlendiriyor. Hatta onlara yani alter your course diyor, sürekli talimat veriyor. Rotalarınızı değiştirin şeklinde. Ya gemilere el koyuyor, kendisi onu piyasaya sürüyor daha sonra. Ya da Çin'e gitmelerine izin veriyor. Mesela bir şimdiye kadar bir 16-17 tane tankerin, petrol tankerinin geçişine izin vermişler. Yani buradaki asıl amaç istihbarat bilgisi sağlamak, mayın temizleme gücü oluşturmak, İran üzerinde bu ablukayı devam ettirerek İran ekonomisini çökertmeye çalışmak. Yani önceki haritamıza gelirsek, yani buradan mesela İran, buradan Hürmüz üzerinden hem İran'ı dengelemeye çalışıyor. Ama asıl hedef Hürmüz üzerinden Malakka ve Çin. Yani büyük
1: yani
0: hedef.
1: Yani şu boğaz... Şu boğaz ve şu hat.
0: Evet, yani Tayvan boğazı var mesela, hı hı. Kore boğazı var. Şunlar çok kritik boğazlar ticari anlamda. Malakka boğazı var, işte Babul Mendeb var, Süveyş var, Cebeli Tarık var. Burada Doğu boğazı var mesela şeyde Avrupa'da. Yani bu boğazlarda mesela ama Hürmüz burada deniz kuşatması. Bir de karadan kuşatma var Çin'i. Yani şu Çin, şurası.
1: Ya Çin bu olanlara ne diyor?
0: Çin'in açılış,
1: yani gülüp bak, geçiyor mu yoksa Çin'in hamleleri var
0: Çin'in,
1: mı?
0: Çin'in Avrupa'ya açılması bir Rusya üzerinde.

0: üzerinden vardı mesela. Bu Rusya üzerinden, Kuzey Koridor üzerinden açılması Ukrayna şeyi nedeniyle, savaşı nedeniyle akamete uğradı. Şimdi Türk dünyası üzerinden, şurası Türk dünyası. Tek açılacağı yer şurası. Türk dünyası üzerinden Hazar, Kafkasya, Türkiye ya da buradan mesela gene Türk dünyası İran, gene Türkiye üzerinden. Orta koridor deniliyor buna mesela. Şimdi Amerikan hedefi şu. Çin'i bir şekilde, yani bütün, yani hem ulusal savunma stratejisinde hem de ulusal güvenlik stratejisinde 2025'in sonunda ve 26 Ocak 2026'nın başında hemen açıklanan iki tane strateji var. Hem savunma stratejisinde hem de ulusal güvenlik stratejisinde hedef Çin gösteriyor. Yani Çin'i bir şekilde denizden ve karadan kuşatmak. Şimdi denizden kuşatma başlatıldı Hürmüz üzerinde. Yani Hürmüz projesi daha da derinleşerek, sertleşerek devam edecek. Yani askeri anlamda olmasa bile ticari anlamda Hint Okyanusu'ndaki ticareti, Malakka'yı, daha sonra bu bölgeleri kontrol etmeye çalışacaklar. Burayı sen, yani Hürmüz'ü ve İran'ı bir şekilde sisteme entegre ettikten sonra Amerika'nın amacı burada mesela İran'la büyük bir savaşa girişmek, İran'ı yıkmak, buradaki mesela işte mücadeleyi Irak benzeri ve Afganistan benzeri bir sürece dönüştürmek değil. Rejimle anlaşmak istiyor. Rejimle anlaşıp Orta Asya'ya, Hazar'ın doğusuna hükmetmek istiyor. Yani Orta Asya Türk dünyası üzerinden şurada Çin'i dengelemek istiyor. Yani hem Rusya'yı dengelemek hem Çin'i dengelemek. Yani büyük bir proje Amerika için. Bundan vazgeçmeyecek de. Yani bu rejimle zoraki de olsa, ya zoraki ya da ya havuçla ya da sopayla anlaşacak. Yani onun dışında başka bir yolu görünmüyor.
1: Şimdi Amerika'nın genel stratejisi. Şimdi editörümüze bir mesaj gönderdim. Eğer onu da görüp şey yapabilirse, hazırlayabilirse buradan da seslenmiş olayım. Şimdi bölgede evet Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlelerinden bahsediyoruz. Ama bölgede gerçekten de çok ciddi bir şekilde hazırlık yapan, sahaya odaklanmış bir Çin de var.
0: Çin var, evet.
1: Afrika'da çok ciddi çalışmalar yaptı. Mesela buralarda limanlar satın aldı. Evet. Buralarda çok ciddi yatırımlar
0: mesela
1: yapmaya
0: Cibuti'de
1: başladı.
0: Cibuti'de mesela üs açtı, ilk kez askeri üs açtı.
1: Burada da var. Tam şu nokta. Evet. Tam şu noktada. Bölgede işte Pakistan'la kritik işbirlikleri var. Orta Asya üzerinden Orta Koridor'da önemli çalışmaları var. Evet. Ve şimdi diyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri Çin'in bu politikalarının önüne geçmek istiyor. Hatta Çin'in şuradan geçişini de söyleyebiliriz.
0: Kuzey Buz Denizi üzerinden, evet, geçişini de.
1: Ama Çin buna karşı hiçbir bir şey yapmıyor.
0: Çin'de yapıyor Çin, ama mesela 2017'deki Trump ziyaretinde Çin büyük bir yumuşama bekliyordu. O yumuşama Trump'ın ziyaretinden sonra, Trump'ı mesela olağanüstü bir şeyle karşıladı, teveccühle karşıladı. Hı hı. Mesela Mayıs 15 ve 16'da gene bir Xi Jinping ve Trump ziyareti veya görüşmesi planlanıyor. 2017'den sonra Trump ne yaptı? Yani yasak şehre bile götürdüler Trump. Yani Çin geleneklerine göre en üst düzeyde karşılandı Trump. Trump Covid'de işte ticari savaşlarla Çin'i direkt hedef gösterdi. Hatta ülkelerine uyuşturucu getirdiğini, iş gücünü yok ettiğini falan söyledi. Şimdi Trump'ın şu anda yani Çin'e karşı eli giderek zayıflıyor. Hürmüz krizini eğer istediği gibi çözemese. Ama çözemese bile yani İran'ı Çin'i gene zorlar. Şimdi, Amerikan yönetimi.
1: Şu bölgede yaşananlar tüm dünyayı etkiledi. Yani sadece Körfez ülkelerini değil. Bugün Avrupa'da bunun hissediliyor. Çin'deki, evet, hissedilebilir durumu üretimden dolayı, arzdan dolayı belki önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ni yakından ilgilendiriyor ve hissettiriyor ki petrol fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının orada ne hale geldiğini İrfan Sapmaz her gün bizlerle, evet, paylaşıyor. 2 dolar seviyesinden 4 dolar seviyesine yükseldi. Ki bu Amerikalılar için çok büyük rakam. Ama bugün Avrupa'da benzer bir durum var. Evet. Mesela Hollanda'da arkadaşlarımız bir haber hazırlamış benzin fiyatları ile ilgili. Yani şu savaşın Avrupa'nın bir ucundaki ülkeyi nasıl etkilediğine dair, ona bir bakalım, ardından devam edelim.

0: Bir yanda Orta Doğu'da tırmanan gerilim, diğer yanda küresel enerji krizi. Savaş sona erse de Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından tüm dünya etkilendi. Akaryakıt fiyatları tavan yaptı.
1: Bir taraftan Orta Doğu ateş hattı altında. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşının devam etmesi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması bir anlamda Avrupa'yı tamamen bir enerji krizine soktu.

0: çıkmış durumda. Hollanda'da Avrupa'nın en yüksek akaryakıt ücreti durumuna gelmiş durumda. Bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'da son yapılan zamlarla birlikte 1 litre benzinin fiyatı arkamda görmüş olduğunuz panoda da görmüş olduğunuz gibi 2 euro 67 sente ulaştı. 1 litre dizelin fiyatı da Hollanda'da hemen hemen benzin gibi eşitlemiş durumda. 2 euro 66 sent.
1: Fiyatlar aşırı derecede yükseldi. Ne olacağı da belli değil. Eskiden depomu 70 euroya dolduruyordum. Şimdi ise 120 euroya dolduruyorum. İnanın benzin nerede 5-10 sent ucuza satılıyorsa oraya gidiyorum. Zorunlu olmasa araba bile kullanmayı düşünmüyorum.
2: Çok pahalı. Hafta sonu Lüksemburg'a gittim. Aynı benzini aldım. Aradaki fiyat farkını görüyorsunuz. Litre başına 60 sent.
3: Avrupa'nın en pahalı akaryakıtını kullanan Hollandalılar fiyatların daha da artacağından endişeli.
0: Hürmüz Boğazı eğer kapalı kalırsa ülke içerisinde yapılan yorumlara bakıldığında kısa süre içerisinde arkamda görmüş olduğunuz bu panolarda 1 litre benzini ve mazotun dizelin fiyatının 3 euroya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tabii bunlar şayet Hürmüz Boğazı kapalı kalırsa. Açılırsa ne olacak? Bekleyip görmek lazım.
2: Şu anda inanın Zaandam'dan çıkıp Amsterdam'a gitmeye korkuyoruz. Motorumun deposunu normalde 7 euroya dolduruyordum. Şu anda 10 euroya yarısını bile dolduramıyorum. Yarım depo bile yapmıyor. Bir depoyu savaştan önce 100 euroya dolduruyordum. Şimdi 140 euroya dolduruyorum.
4: Evet, şimdi Hollanda'ya yansımalarını bu şekilde izliyoruz, bu şekilde değerlendiriyoruz ki Hollanda'da sadece, yani Avrupa'nın etkisi büyük ama hani küçük ölçekli bir ülkesinden bahsediyoruz. Hı hı. Bu şekilde yansıyor ve tüm dünya ister istemez bundan etkilendi. Hı. Biraz önce Bercan Tural'la da değerlendirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri tüm bu hamlelerini aslında Çin'in önünü kesmek için yapıyor. Bir önceki görüşmede bir şeylerle gitti. Donald Trump şimdi yeniden Çin'e gidecek. Hı hı. Çin'e şöyle mi gidecek? Neler yapabildiğimi gördün. Elimde böyle böyle kozlarım var. Şimdi benimle nasıl konuşacaksın mı diyecek. Şöyle temiz bir sayfayla size bırakayım. İsterseniz diğer
5: haritalarını yani aslında açayım. Buradan şöyle söyleyebiliriz. Ben açıkçası Amerika ile Çin'in yakın zamanda karşı karşıya geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Trump aslında Çin'le rekabetten enerji ve para kaybedeceğini biliyor. O yüzden bir işbirliği alanıyla başlatmaya niyetli bu ilişkisini. Evet, daha sonra karşı karşıya gelecekler illaki orta uzun vadede. Ama ilk başta yani bu Nisan başında gideceği ama savaş nedeniyle 15 Mayıs'ta sanırım ertelenen bu görüşmede gittiğinde rekabet değil, işbirliği için gidecek. Yani neleri birlikte yapabiliriz'i müzakere
4: ama
5: etmeye
4: gidecek. Ama elinde kozla gitmiş olmayacak.
5: Ama elinde kozla gidecek.
4: Bak diyor, senin evet. Tek çıkış kapılarından birisi. Hı. Burası kaldı. Burası da benim elimde.
5: Zaten Çin'in de açıklamalarına bakarsanız yani Amerika istediğini yapabilir ama Çin gemilerine, Çin'in enerji sahasına, Çin'in ihtiyaçlarına dokunamaz dedi. Şimdi bu aslında Amerika'ya yaptığı bir jestti Çin'in. Ben bölgede yaptığım politikalara karışmıyorum. Sadece benim çıkarımı olan noktalara dokunma dedi. Hı hı. Amerika da Çin'e aynı jesti yapıyor. Ne yaptı? Çin gemilerinin geçişini hatırlarsanız bölgede abluka ilk başladığında ilk geçen gemi Çin gemisiydi. Evet. Veya müzakereler Pakistan'da yapıldığında evet Pakistan önemli bir aktör, niyeti vardı. Hı. Yani barıştırmak için çabası vardı vesaire ama Amerika için baktığınızda yani bu kadar mesafeyi gidip o müzakereleri orada yapmak ki Trump için düşünün şu mesafeyi gitmek ve İran'ın da düzeltiyorum şuraya gitmek ve İran'ın da buradan gitmesi yani bunun ne kadar krizde olduğunu bir şekilde söylemişti zaten bunun şöyle yapalım bunun bir yandan da Çin'e yine jest olduğunu da gördük çünkü Çin'in Pakistan'daki yatırımları üzerinden bir şekilde İran'ın da olası işte petrol sevkiyatı vesaire buradan da bir kanal açması. Yani şöyle toplayayım. Çin'le karşı karşıya gelmeden ama elini güçlü tutarak bir ilişki kurmaya çalışıyor Trump. Bu ortamda bu var.
4: Şimdi bugün IMF'nin bir açıklaması vardı. IMF dedi ki eğer bu savaş 2027'ye kadar devam ederse küresel olarak çok daha kötü bir sonuç beklemeliyiz. Şimdi öncelikle merak ettiğim soru şu. Evet, IMF'nin açıkladığı bu rakamlar, küresel piyasalar vesaire vesaire. Bunlardan tüm dünya etkileniyor. İşte şuradaki ufak bir ülkeden tutun da Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar. Peki Çin bu durumdan ne kadar etkileniyor? Etkilenir.
5: Çin'in tabii burada üretim kapasitesi önemli olan bir. Yani işte enerji fiyatları veya enerjiye ulaşma vesaire baktığınızda buna ulaşamadığı sürece üretimi artıramaz ve Çin hala üretmek zorunda. Yani istediği noktaya hala gelebilmiş değil Çin. Çin çok daha fazla dünya ekonomisini yönetmek istiyor. Daha fazla satmak istiyor ve onun için de daha fazla üretmesi lazım. Şimdi bir bu enerji ve ham maddeye ulaşım noktası. İki, pazar. Yani biz küresel anlamda ekonomilerin daralmasını görürsek bu yine Çin'e yansıyacak. Çünkü Çin'e rağbet azalırsa, Çin malına rağbet azalırsa, Çin'in pazarı küçülürse bu yine Çin'in ekonomisine ve doğal olarak da küresel olarak ortaya koymaya çalıştığı politikasını etkileyecek. O yüzden ya biz hep bu kuşak yol projelerinden bahsederken şunu hep söyledik. Çin bu ülkeleri kalkındırır önce. Kalkındıracak ki bu ülkeler Çin'den bir şeyler satın alsın. Şimdi bütün dünyada ekonomiler küçüldüğünde bununla etkileneceğini görebiliyoruz. Şimdi müsaade ederseniz şuradan Avrupa özelinden de bakmak lazım belki buna. Şimdi biz hep bu Hürmüz'ü konuşuyoruz burada. Hürmüz'ün hem çıkışını hem girişini konuşuyoruz. Yani enerji, petrol çıkışı ve buradan yine sizin de hatırlattığınız şu bölgelerden gelen veya buradan gelen birçok ürün var Körfez ülkelerine, ki şuranın da Malakka Boğazı olduğunu, yani boğazlardan, o kıymetli boğazlardan biri olduğunu hatırlatan. Şimdi burada bunların geçişinin zorlandığı bir yerden bahsediyoruz ve biz hani günlerdir konuştuğumuz Hürmüz'ün çözümü ve hani ne kadar mümkün olmadığı noktası. Uluslararası toplumda ya bunu artık cevap arıyor. Bizim gibi birçok ülkede de cevap aranıyor ve bunun çıkar yollarından birinin saha gerçekliğini bir kenara bırakarak, yani olur olmazı ayrıca tartışmak üzere, Hürmüz'ün değerini, önemini düşürürsek o zaman çözüm olasılığı artar diye bir fikir var. Yani buradan geçen petrolü, buradan geçen ürünlerin sayısını azaltırsak kıymeti, böyle Hürmüz'ün kıymetini azaltmış oluruz. Bunun için adımlar atılıyor. Şimdi daha birkaç gün önce dünyanın en büyük konteyner taşıma firmalarından, deniz yoluyla taşıma firmalarından biri bir rota açıkladı. Şimdi bu rota bu Baltık Denizi'nden çıkıp İngiliz Kanalı, Cebeli Tarık, Süveyş'ten çıkıyor ve Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah'tı sanırım limanına kadar geliyor. Ve burada bu büyük konteynerları, yani ihtiyacı olan, Körfez'in ihtiyacı olan, yani şu bölgenin ihtiyacı olan her şeyi buraya boşaltıyor ve buradan da Suudi Arabistan üzerinden Körfez ülkelerine nakil sağlanacak. Bu şu anda hayata geçirilmeye başlandı. Bunun gibi farklı formüller de oluşturulursa işte o zaman Hürmüz'ün bu önemi düşer mi ve önemi düşerse de bu gerilim azalır mı? Şimdi biraz bunu test ediyorlar. Özellikle bazı aktörler.
4: Ama bu yakın vadede olabilecek bir durum
5: değil.
4: Değil.
5: O yüzden zaten şimdi kısa vadede buranın çözülmesi için daha işte bu işte gerilimli, savaşlı konuları konuşmamız gerekiyor. Bunu atlatabilmek için işte Birleşik Arap Emirlikleri, az önce konuştuk burada. Emirlikler neden bu kadar gerildi, neden savaşın
4: şuraya
5: içine girdi?
4: Şuraya yeniden sizin ifade ettiğiniz gibi şey yapalım. Şimdi yeni rota, yani Hürmüz'ün değerini, önemini azaltacak yeni rota Süveyş'ten geçip Suudi Arabistan üzerinden, sanırım şöyle kolun, Şu güzergahta Suudi Arabistan'dan Irak'a, Kuveyt'e, Bahreyn'e, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanacak yeni transit yollar inşa etmek.
5: Yani aslında var olan yolları daha aktif kullanmak üzerine
4: aslında
5: şu anda.
4: Aslında var zaten.
5: Yani burada bu yollar var. Hatta şunu biliyoruz. Kuveyt bu savaşın başında açıklamıştı. Gıdaya erişimi neredeyse durdu. Çünkü gıdanın %95 ila 98'ini yurt dışından gemilerle temin eden bir ülke. Ve burası kapandığı için alamadı gıdayı ve bu rotayı kullanmıştı Suudi Arabistan. Ve bu da neye etkiledi biliyor musunuz?

0: Suudi Arabistan'ın buradaki etkisini artırdı. Çünkü Suudi Arabistan buradaki ülkelere karayoluyla hem bu ürünlerin sevkiyatı. Zaten biz şunu biliyorduk. Buradan bir boru hattıyla dışarıya, yani bu Körfez'in hani akmasa da damlar diyeceğimiz kadar bir petrolün Kızıldeniz'e sevkiyatının da buradan yapıldığını biliyorduk. Doğal olarak çift yönlü bir rota haline geldiği için Suudi Arabistan'ın siyasi olarak Körfez ülkelerine etkisi arttı. Şimdi siyasi olarak bu etki artınca Birleşik Arap Emirlikleri de bu etkiden çok memnun olmadı.
1: Çünkü, yani Körfez'in Suudi Arabistan aslında bu ortaya çıkan tablo ve diğer olası projelerle Körfez'in kralı benim, Arap Yarımadası'nın evet. kralı benim derken Birleşik Arap Emirlikleri bu duruma bir dakika.
0: Yani çünkü dedi. Şimdi burada o da istiyor ki, emirlikler de istiyor ki şuradaki Fücera Limanı'nı kullandırayım ben bütün Körfez'e ve aslında o yolla ben daha etkin olayım istemişti. Bu sefer hem Suudi Arabistan'ın bu hamlesi, üstüne İran'ın burayı şu şekilde kapatarak bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin hareket alanını daraltmasıyla hiçbir planını hayata geçiremez oldu.
1: Peki Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri burada çok kritik bir öneme sahip. Şöyle biraz daha oranın belirgin olabileceği bir harita bakıyorum yakın planda. Evet, mesela bunda belki hatta şu daha net gösterecektir. Evet. Şimdi şurası, şu bölge Birleşik Arap Emirlikleri'nin neredeyse şöyle bir nokta.
0: Evet.
1: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bölgede çok ciddi bir güce sahip. Bunu biliyoruz. Hı hı. Ekonomi anlamında. İşte Abu Dhabi gibi Körfez'in en büyük işte petrol emirliklerinden birisi var. Dubai gibi bölgenin en büyük finans merkezi olma gibi bir özelliği var. Turizm anlamında bölgenin en çok turist alan, turizm geliri sağlayan ülkesi. Ülkede işte 7 hanedandan, düzeltiyorum, 7 emirlikten ama 6 aileden bahsediyoruz. Bunlar arasında rekabetlerden bahsediyoruz. Aynı hele öyle. Ki Abu Dhabi ve Dubai arasında. Emirliği arasında. Ben şöyle bir paylaşım gördüm. Dündü yanlış hatırlamıyorsam. Birleşik Arap Emirlikleri'nde başbakanlık Dubai'de, devlet başkanlığı
0: Abu Dhabi'de. Doğru.
1: Dün Abu Dhabi değil de şeyin bir mesajını gördüm.
2: Dubai.
1: Maktumun. Dubai emirinin. Hı. Şimdi tam da bu OPEC'le ilgili kararlar alındıktan sonra verilmiş ilginç bir maktumdu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Onun mesajına denk geldim. Çok ilginçti. Yani oradaki rekabet kızışabilir mi?
0: Yani şimdi buradaki o 7 emirlik aslında varlık içerisinde birbiriyle bir şekilde o varlığı paylaştığı için bir şekilde götürdüler bu Birleşik Arap Emirlikleri devlet formunu. Ama şimdi böyle kriz anları başlayınca şimdi bahsettiğiniz gibi Dubai turizmden gelirini kaybetti. Abu Dhabi petrolden gelirini kaybetti. Şimdi şurada bir emirlik var. Adını şimdi yanlış söylemeyeyim, tam hatırlayamadım. Bu mesela daha muhafazakar bir emirlik. Onlara göre daha yani Suudi Arabistan'la daha iyi geçinebilen
1: şöyle
0: bir emirlik.
1: Şöyle söyleyeyim. Hayat bana şunu öğretti. Hı. Sorumluluk bir emanettir diyor Maktum. Ve sadece kişisel başarısını düşünen, sorumlu emanete ihanet eden biridir.
0: Yani
1: ülkedeki diğer sorumluların başarısını önemsemeyen, sorumlu emanete ihanet eden biridir. Kamu hizmetinde başarıda bencillik, emanete ihanet demektir. Çünkü vatan bölünmez. Sorumluluk vatanın yükünü taşımaktır. Bütün vatanın yükünü, ki kendisi vatan için bir yük olmasın diye ilginç bir şey var. Ağır, evet. Şimdi burada yorumlara böyle baktım. Acaba emirliklerdeki kamuoyu ne diyor ya da gazeteciler ne diyor? Kimisi bunun direkt olarak Nahyan ailesine yönelik verilmiş bir mesaj. Yani devlet başkanına yönelik verilmiş bir mesaj. Diğeri de diyor ki hayır, aslında onun aldığı bu büyük sorumluluğun ne derece önemli olduğunu ifade eden bir şey. Yani bunu özellikle paylaşmış olması, ayın ikisinde mesela paylaşmış bunu, oldukça manidar geldi.

0: bana. Bilmiyorum sizin için ne anlam ifade ediyor?
1: Doğru. Yani içeride bu gerginlik olduğu söyleniyor, biliniyor zaten. Ve yani devlet başkanının hasta olduğu, çekilmesi gerektiği ama çekilmediği, çünkü çekilirse Abu Dhabi'nin değerinin azalıp Dubai'nin daha yükseleceği vesaire
2: söylenir. Tolga hocamın dediği çok önemli. Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz yer bir devlet değil aslında. Bu bir ittifak. Yani çok ben Tolga hocamın sözünü kestim. 1971 yılında kuruluyor. 72'ye kadar da bu kuruluş devam ediyor ve son halini alıyor. 7 emirlikten oluşuyor. Bir federasyon. Hı hı. Yani adı üzerinde birleşik zaten. Abu Dhabi, Dubai, Şarika, Açman, Umm Kaysfen, Fücayre, bugünkü vurulan Fücayre ve Resul Hayme. Bu zaten, bu az önce Tolga hocamın ismini hatırlayamadı. Şarika çok daha farklı ve tutucu.
1: Evet.
2: O mesela orada Dubai'deki yaşamı göremiyorsunuz. Başkent Abu Dhabi aynı zamanda en büyük ve en zengin emirlik petrol bölgesi olduğundan, yönetim her emirliğin başında bir emir bulunuyor ve kendi bölgesinde mutlak otoriteye sahip. Bu çok önemli.
0: İçişlerinde bağımsız, bağımsız dışişlerinde Abu Dhabi'ye bağlı.
2: O da tartışılır. Tartışılır. Emirlikler bazen Abu Dhabi'den habersiz gidip bir başka ülkeyle de ticaret yapabiliyor. Yani çok dünyada benzeri olmayan bir sistem. Liderlik az önce hocamın söyledi, Abu Dhabi'de
1: çok para üstüne kurulu.
2: Devlet yani başkanı emin.
1: Şunu söyleyeyim, çok para üstüne kurulu bir yapı. Yani ticaret, finans, para o kadar temelde ki, o yüzden mesela o emirliklerde farklı işbirlikleri yapılabiliyor dışarıyla, ama güvenlik gibi konularda mecburen yine Abu Dhabi'ye bakıyorlar. Ama para kazandıracak her yol açık.
2: Ve peki bu sistemi kim kurdu? 1971'de
3: İngiltere.
0: Büyük Britanya İmparatorluğu.
3: Yani Hong Kong'daki mesela para Dubai'ye aktarıldı. Şimdi 1 milyon nüfusu var Birleşik Arap Emirlikleri'nin, yerli nüfus. Yani kağıt üzerinde 11 milyon. 10 milyon, 11 milyonu yabancı. Yani bütün arasında Körfez ülkeleri.
2: Hindistan
1: milyonu çalıştırıyorlar, yani 1 milyon. Katar
2: Hindistan, Hintli çok.
3: Katar'ın 300 bin nüfusu var mesela yerli. İşte 1,5 milyon diyelim. Veya işte Bahreyn 4,5 milyon, işte Kuveyt 3,5, 4 milyon, işte Suudi Arabistan mesela 37 milyon, 20 milyon yerli, 17 milyon yabancı, yani Suudi Arabistan'da bile. Umman gene aynı konumda. Yani 62-65 milyon nüfus var, yarısından 35 milyonu yabancı. Şimdi böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Bir de şu var, yani Tolga Hoca değindi, ona bir iki şey ekleyeyim. Yani bu Körfez Hürmüz krizi neden bu kadar mesela küresel ticareti çok derinden etkilemedi? Trump bile bugün dedi, işte petrol fiyatları 110 dolarda kaldı. Hı. Mesela Ukrayna krizinde 2022'de Rusya Ukrayna işgal ederken küresel petrol arzında 3 milyon varillik bir eksiklik petrol fiyatlarında 120 dolara kadar yükselmeye neden oldu. 2008'deki mesela küresel finansa da dünya petrol arzındaki 8 milyon varillik bir eksiklik 140 dolara kadar yükselmesine neden oldu varil petrolün fiyatında. Ama Hürmüz krizinde 66. gündeyiz. Yani hala işte 114-115 dolarlar civarında.
1: Ya bu gerçek bir rakam değil
3: küresel
1: aslında.
3: Küresel petrol arzında mesela 14 milyon varillik bir eksiklik var. Yani 22 milyon varil günde geçiyordu petrol Hürmüz'den kriz çıkmadan önce. Şimdi 14 milyon eksiklik. Ama buna rağmen yani Trump'ın veya şeyin beklediği yani korkunç senaryo, kötü senaryo işte 150 dolara ve 200 dolara kadar çıkmasıydı petrolün. Bu neden olmadı? Bunda tabii bir sürü senaryo var. Yani Körfez dışı petrol arzının dünyada artması, Amerika'nın mesela arza destek vermesi, işte bundan önce Körfez'den önce mesela 580 milyon varillik bir ekstra petrol varmış, yani o piyasaya sürülüyor. Talepte düşüş var. 4 milyon varillik bir talep düşüşü var petrolde küresel anlamda. Ama bu tabii şeye işaret etmiyor. Yani enerjide bir düşüş var ama Güngör de değindi. Yani şimdi işin gübresi var, petrokimyası tabii, var, tabii. Diğer sanayiler var. Yani uzun vadede
1: jet bu işin var.
3: Evet, yani küresel anlamda tedarik krizinde gıdada yani gübrenin mesela işte
2: üre gübresi 3 misli oldu.
3: Asya'yı, Avrupa'yı o rafinerilerde işlenen mesela yakıtlara ihtiyaç var. O anlamda mesela çok büyük bir krize yol açabilir ama Amerika bu konuda da rahat. Yani Amerika iç piyasasında mesela işte petrolün galon fiyatı 5 doları geçmedikçe çok fazla mesela Trump o kadar etkilemiyor iç piyasada. Yani hala 4.3 dolar civarında. Yani o yönetilebilir bir kriz olarak bakıyor Amerika şimdi. Yani bu kriz üzerinden, Hürmüz krizi üzerinden hem Avrupa'yı cezalandırıyor, hem Çin'e karşı bir hazırlık yapıyor. Kendisine destek vermeyen NATO ülkeleri, Asya ülkeleri gibi diğer aktörler de, müttefikler de mesela istediği projeye koşmak için bir koz olarak kullanıyor. Yani inanılmaz bir fırsat elde etmiş Amerika Hürmüz kriziyle. Yani aslında biz İran'ı görüyoruz baş aktör olarak ama bence bunun en büyük kullanıcısı, yani daha doğrusu sömürücüsü, bu Hürmüz krizini istismar eden en büyük ülke Amerika ve bunun üzerinde de çok büyük bir küresel projeyi, yani hem havuç anlamında hem sopa anlamında devreye sokuyor. Yani ilginç bir kriz, nasıl sonuçlanır
1: yani
3: bilmiyorum.
1: Yani Bercan Bey'in söylediği bu şey çok önemli. Ben de aynı noktadayım. Yani tabii ki bu kriz bunun için çıkmadı ama bu krizi Trump çok güzel Avrupa'ya da ders vermek için, tırnak içinde söylüyorum. Evet. Kendi müttefiklerine de, yani sadece yine Avrupa değil, Asya'daki Kore gibi, Japonya
3: NATO'yu
1: gibi.
3: NATO'yu mesela sürüklüyor bir yerlere.
1: Bir şekilde herkese ders vermek için kullanılacak noktaya getirdi burayı.
0: Ama kendi ülkesinin hiç mi zararı yok? Yani Amerika Birleşik Devletleri hiç mi zarar etmeyecek? Hiç mi ona etki etmeyecek bu süreç?
1: Ya aslında bu petrol fiyatlarının yükselmesi tabii ki etkiliyor. Yani
0: sadece evet, petrol mü?
1: Sadece o etkiliyor. Çünkü
3: yani mesela şöyle yapabilir Trump. İşte dışarıya petrol satıyor. Petrol ihracatını engellediği zaman veya bir kotaya bağladığı zaman iç piyasadaki petrol fiyatı düşer. Evet. Amerikan şirketleri petrol dışarı satıyor. Yani onu iç piyasayı rahatlatabilecek adımları var, imkanları
1: yani
3: var.
1: Yani yine dışarıdan para geliyor, ekstra para geliyor hatta. Ama içeride işte üretimi neden olacak. Yani üretimin üretim maliyeti artıyor. O da enflasyonist baskı yaratacak vesaire. Ama Trump bunların geçici olduğuna inanıyor. Ve şimdi, bunu gerçekten inandırmak için
0: Tahir
1: söylemiyor.
0: Bey, buna inanıyor. Bir yıllık şeye arkadaşlarından rica etsem seçebilirler mi? Buyurun, buyurun.
2: Şimdi dünyanın en büyük 5 tane petrol üreticisi var. Şimdi tablo söylüyor. Venezuela birinci sırada. Venezuela petrolünü kim kontrol ediyor şimdi?
0: Amerika Birleşik Devletleri.
2: Rusya süper güç. Onu bir kenara koyalım. Diğerleri kim? Diğerleri İran, Irak ve Suudi Arabistan. Şu anda İran petrol satamıyor. Irak Türkiye üzerinden çok kısıtlı bir petrol satabiliyor. Dünyada şu anda petrolünü rahat satan, çok ilginç Tolga Hocam, çok rahat satan iki ülke var. ABD ve Rusya.
1: Rusya aynen öyle.
2: Şimdi
0: İkisi de taleplere yetişemiyoruz diyor.
2: Ama işte patron der ki kazanana bak.
1: Yani uzun zamandır şimdi o kadar petrol satamıyordu.
2: Şimdi $80'dan $114'lara geldi. Trump işte diyelim bazı şeylerde kaybetse petrolün fiyat artışından Trump'ın ne kadar ABD'nin kazandığına bakmak lazım. Bunu neden söylüyorum? Yüzlerce diyor boş tankeri gönderin diyor, ben dolduracağım dedi Trump. Trump bunları bedava vermiyor. Evet. Rusya şöyle bir açıklama yaptılar. Ukrayna Savaşı'ndaki zararımızı, maddi zararımızı kapattık dediler. Kapatıyoruz dediler. Sadece 40 günkü şeyi biliyorum. 40 gün savaşta Rusya'nın artıştan kârı $3.5 milyar.
0: Ya bir de bu fiyatı göze, yani bakarak da onu değerlendirmemiz gerekecek. Şimdi
2: Ondan dolayı diyorum.
0: Şurası değil mi? Tam savaşın
2: başında. Bakın Tahir Bey, siz onu gösterirken iki tane konu var. Şimdi dünyada bir, petrole ulaşacaksın. Şu anda mesela Hindistan örneğini vereyim. Petrolü Hürmüz'den geçerse ulaşacaksın. Velev ki tankerler geçti, yüksek fiyattan alacaksın. Yani öyle bir hale getir.
3: Peki, tam da burada Çin'i mesela düşün. Eskiden mesela ambargo varken İran'dan işte petrol mesela $60-70 $50-40 dolara alıyordu İran'dan. Evet. Şimdi mesela aynı petrolü işte $114 almak zorunda.
1: Ve ABD göz ardı etmeyelim. Yani şu anda bu petrol geçmediği için birçok önceden yapılmış anlaşma üzerinden satacak bölge ülkeleri. Yani o yüzden de bu fiyatlar biraz dengeli. Yani benim söylemeye çalıştığım bu asıl fiyatı hala olması gereken noktaya yükselmedi petrol fiyatları. Onun nedenlerinden
3: yani
1: biri bu.
3: Hala krizi yönetiyor Amerika.
1: Yönetiyor. Yani bir, hala eski fiyattan alacak ülkeler. O yüzden bunu
3: bu dengeliyor. Mesela dedim ya 14 milyon varillik bir eksiklik var. 4 milyon varil mesela talepten dolayı düşmüş. 8 milyon varili de Amerika, Rusya ve diğer aktörler mesela üretimi arttırarak, arzı arttırarak bir de o rezervlerden falan mesela karşılamışlar. Yani şu anda yani Hürmüz krizinden dolayı eksilen sadece 2 milyon varillik petrol olduğu söyleniyor.
1: Ne zaman kriz olacak?
0: Bu arada çok özür diliyorum. Mesela Çin'in 2025 yılında diyor ki toplamda $295 milyar ham petrol ithal etti. En çok ithal ettiği ülkeler kimler? Rusya, ardından

0: Suudi Arabistan neredeyse eşit. Rusya'dan 49 50 milyar dolar, Suudi Arabistan'dan 44 milyar dolar.
1: %15'e %17 oranında alıyor.
0: Irak'tan 33 milyar dolar, Malezya'dan 31 milyar dolar, işte Brezilya'dan 24 milyar dolar gibi ülkeler, işte Kanada var, Endonezya var vesaire.
2: Çin
0: bunlar da devam ediyor. Yani Çin'in petrol ihtiyacını sadece İran gibi görmemek
1: İran'dan aldı,
0: gerekiyor.
1: İran'dan aldı 3 milyar dolarlık petrol.
2: Yani İran'dan Çin'e gidemeyen petrol Çin'e zarar vermedi, İran'a zarar verdi. Evet. Çin bunu bir şekilde buldu bir yerden. Zaten Bercan Bey söylediği %15'ten daha fazla hiçbir yerden petrol almaz. Bu bağlantı şeyi oluşmasın
0: yani,
2: diye.
0: Ama işte burada neyi saydık? Irak saydık, Suudi Arabistan saydık ki bunların hepsi Hürmüz'den geçiyor. Doğru. Ama Çin işte Malezya'dan, Rusya'dan bu açığı kapatabilir. Rusya bu açığı kapatabilir.
2: Doğru.
0: Şimdi önemli olan diğer dünya ülkeleri ya da Körfez ülkelerinin burada
1: Körfez ülkeleri çok etkileniyor burada. Yani en büyük zararı Asya ülkeleri de Körfez.
0: Körfez ülkeleri çekiyor. Mesela Hindistan örneğini verdiniz. Bu arada yani şu seviyeden 113-114 dolar seviyesinde şu anda Brent petrolün varil fiyatı piyasalarda.
2: Kötü senaryoyu konuşalım mı Tahir Bey? Eğer bu ikinci aşama dediğimiz nokta başlarsa, yani emirliklerin de işin içine girdiği, Orta Doğu'ya yayılmış, bir şekilde Amerika ile İran'ın yeniden bu alevlenmiş bir savaşı oluşursa, işte o zaman çok büyük ihtimalle asıl fiyatlamayı ondan sonra göreceğiz. Çünkü şu anda ne olursa olsun petrol üretimi devam ediyor ve her an barış olasılığı varmış, her an Hürmüz açılacakmış gibi de tankerler bekliyor.
0: Yani belli ki şu hatta tutuluyor. Evet. Yani burada bir tavan uygulanıyor buna, baskılanıyor. Bunun işte 200 dolar seviyesini görmesi senaryoları konuşulmaya başlandı. Evet. İşte IMF'in, IMF'nin biraz önceki açıklamasına baktık. 2027'ye kadar sürerse
1: konuşuyor.
0: Bu
1: konuşuyor. Amerika rahat olmayacak. Bak o konuda. Yani Avrupa mesela konuşuyor. Onlar da yükselebilir. Bak sen de batarsın. Amerika hesabını yapıyor. Diyor 120 doları geçmez. En kötü ihtimalle mesela
0: ama
1: Trump
0: Avrupa
1: o hesabı yapıyor.
0: Ama Avrupa'nın Amerika'ya. Yani kendisi için değil. Bak dolar yükselirse sen de batarsın. Burada etme aman Amerika der gibi bir durum var açıklamalarda.
1: Evet.
0: Ama ilginçtir, artık etkisiz bir Amerika, etkisiz bir Avrupa'dan bahsediyoruz.
2: Bu piyasada.
0: Şu dünya haritasına baktığımızda yıllarca bizler şunu maviyle ifade edelim. Şu bölgenin, şu iki ülkenin, iki süper gücün savaşıyla Soğuk Savaş döneminde evet bu iki ülkede bizzat yüz yüze hiçbir coğrafyada gelmedi, yüz yüze savaş. Madı, evet ajanlar, istihbarat vesaire bunlardan bahsederek bu iki ülkenin savaşı neticesinde şekillenen bir Avrupa, şekillenen bir Asya'dan bahsediyoruz. Hatta Afrika'yı da dahil etmek lazım. Şimdi işte süreç Amerika Birleşik Devletleri ile Çin eksenine geldi. Yine sorduğumda dediniz ki bu iki ülke hiçbir zaman yani yakın zamanda askeri olarak karşı karşıya gelmeyecek ama bu iki rekabet yüzünden şimdi de başta burası olmak üzere yine olan Asya'ya ve Avrupa'ya oluyor ilginç bir şekilde. Detayları konuşacağım ama bir Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım isterim.
2: Tabii.
0: İrfan Sapmaz bizleri bekliyor. İrfan kolay gelsin öncelikle. Şimdi yayının en başında seninle başladık en sıcak gelişmeyle birlikte. Donald Trump pay yönelik tam suikastların konuşulduğu bir dönemde Beyaz Saray yakınlarında yine bir asayiş olayı, yine silahlı bir olay. Onunla ilgili yeni bir şey var mı? Hem onu soracağım.
3: Var,
0: hem de bu
3: var.
0: Donald Trump'ın 24 saati hangi aşamada?
3: Şimdi öncelikle tabii işte A Haber olarak biz Türkiye'de ilk kez dünyada da 5-6 televizyon arasında canlı yayını gerçekleştirdik. Hemen öncelikle son dakika gelişmelerini bu olayla ilgili aktarmak istiyorum. Biraz daha durum netleşti gibi. İşte olay zaten biz de aynı yerden canlı yayın yaptık. 15. Cadde ile Bağımsızlık Caddesi üzerinde yaşandı. ABD gizli servisine göre sivil kıyafetli görevliler silahlı olduğu değerlendirilen şüpheli bir kişiyi fark etti. Üniformalı gizli servis polisleri yaklaşınca şüpheli veya şüpheli yay olarak kaçtı ve polise ateş açtı. Bunun üzerine gizli servis ateşle karşılık verdi ve şüpheli vurularak hastaneye kaldırıldı. O sırada, yani bu saldırının olduğu sırada, Başkan Donald Trump Beyaz Saray'da küçük işletme sahipleriyle bir etkinlikteydi. Kendisine durum bildirildi ancak bozmadı. Programın kesintiyi uğratmadan sürdürdü. İlk bilgilere göre hayati tehlikesi yok bu vurulanın. Bazı haberlerde bu yara

0: İnanmanın şüphenin aşırı ateşten kaynaklanmış olabileceği de belirtiliyor. Ama Tahir daha da ilginci, çok kısa bir süre önce ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in konvoyu bölgeden geçmiş. Yani o bölgeden geçmiş. Şimdi anlaşılıyor ki şayet arkasında Donald Trump'a yönelik bir şüphe çıkmazsa acaba J.D. Vance'e yönelik bir suikast planlandı mı ya da bununla ilgili herhangi bir hareket olabilir mi düşüncesiyle gizli servisin olaya çok hızlı müdahil olduğunu anlıyoruz buradan. Ancak gizli servis yetkilileri şu ana kadar konvoyun hedef alındığına dair bir işaret bulunmadığını söylüyor. Şimdi netleşmeyen kritik noktalar şunlar: şüphelinin kimliği, sağlık durumu, saldırının motivasyonu ve Trump ya da başka bir yetkili hedef alıp almadığı tabii henüz resmen açıklanmadı. Birazdan gizli servis direktör yardımcısı biz oradayken canlı verdik. Onun açıklamalarına da gireceğim. Yani olay Beyaz Saray yakında silahlı şüpheliyle gizli servis çatışması olarak değerlendiriliyor. Başkana ve başkan yardımcısına yönelik doğrudan hedefli saldırı olduğu henüz doğrulanmadı. Biz oradayken tabii başkan yardımcısı Matthew Quinn geldi. Gizli servis direktör yardımcısı. Olay işte 15. cadde ile Bağımsızlık Caddesi'nde olduğunu bildirdi. Sivil kıyafetli gizli servis görevlileri üzerinde silah olduğu değerlendirilen şüpheli bir kişiyi fark etti. Üniformalı gizli servis polisi şüpheliyle temas kurmaya çalışınca bu saldırgan kaçtı ve ardından görevlilere ateş açtı. Bunun üzerine gizli servis ateşle karşılık verdi. Şüpheli vuruldu ve hastaneye kaldırıldı. Açıklamada ayrıca olay yerinde bir silah ele geçirilmiş. Soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor. Şüphelinin sağlık durumu, kimliği ve motivasyonu henüz net açıklanmadı. Zaten orada gazeteciler olarak soruldu gizli servis direktör yardımcısına. O da bilgi veremem dedi. Ama önemli nokta, gizli servis olayın başkan Trump'a, başkan yardımcısı J.D. Vance'e veya Beyaz Saray'a doğrudan hedefli bir saldırı olup olmadığı konusunda henüz kesin bir tespit açıklamadı. Soruldu orada. O da bununla ilgili herhangi bir açıklama yapamam dedi. Reuters'a göre J.D. Vance'in konvoyu kısa süre önce bölgeden geçti, ancak şu aşamada konvoyun yani J.D. Vance'in konvoyunun hedef alındığına dair herhangi bir belirti yok. Bu arada yaşı küçük bir çocuk sivil yaralanmış. İlk açıklamaya göre hayat tehlikesi yok. Bazı yetkililer yaralanmanın şüphenin ateşinden kaynaklanmış olabileceğini belirtiyorlar. Olayın ana noktaları bunlar.
1: İrfan, şimdi bir yandan da şöyle bir manzara ortaya çıkıyor sanki. Bercan Tutar, bilmiyorum siz de aynı fikirde misiniz? Daha geçtiğimiz hafta işte o otelde yapılan saldırı Beyaz Saray'ın sorumluluğundan, güvenliğinden, başkanın güvenliğinden sorumlu olan gizli servisin üzerine güvenilirliğine ya da sağlamlığına gölge düşürmüştü. Şimdi ise Beyaz Saray'da değil, Beyaz Saray'ın yakınında yaşanan bir olayda direkt gizli servisin olaya müdahalesiyle ortaya sunduğu bir kahramanlık var. Yani akıllara soru işaretleri gelmiyor değil bu anlamda. Ben böyle sormuş olayım, senin yorumunu da merak ederim.
0: Abi şimdi şöyle bir soru çıkıyor karşılığında da, daha doğrusu benim yorumum bu. Peki nasıl oluyor da ABD Başkan Yardımcısı işte J.D. Vance'in geçtiği, ki biz seninle yine Hilton Oteli
1: yine oradan geçiyordu.
0: Haber olarak oradan geçiyordu ve o arada sokaklar kapatıldı, yollar kapatıldı. Yani bir ABD Başkanı bir yerden geçerken ya da ABD Başkan Yardımcısı bir yerden geçerken nasıl korunuyor, nasıl tedbir oluyor, alınıyor, anlatmıştım. Peki şimdi şöyle bir soru çıkıyor ortaya, daha doğrusu ben soruyorum. Peki nasıl oluyor J.D. Vance'in bir süre geçtiği yerden, tabii saati bilmiyorum, mesafeyi bilmiyorum. Yani J.D. Vance'in geçtiği ve arkasından bu çatışmanın yaşandığı an ile J.D. Vance'in geçtiği an arasında ne kadarlık bir saat farkı var onu bilmiyorum. Onun için de gizli servisin de hakkını yemek istemiyorum.
1: Yani hem o var saat, ama hem de önceyse Trump'ın, başkanın bulunduğu oteldeki silahlı saldırganı tespit edemeyen gizli servis Beyaz Saray'a işte 1-2 kilometre uzaklıktaki olaya saniyeler içerisinde müdahale edebiliyor. Bu akıllarda aslında daha çok
2: yani
1: soru işaretli.
2: Bize neyi hatırlattı? Hollywood yapımlarını.
1: Hollywood.
2: bu filme de şöyle bir şey yapalım. Yani başlık atalım. Başkanı kurtarmak.
1: Başkanı kurtarmak.
2: Yani evet, Hollywood yapımı. Yani Ama orada direktör yardımcısı, tabii İrfan Bey hep resmi açıklamalar üzerinden analiz yapıyor doğru bir şekilde. Direktör yardımcısı yakın bir lokasyon bizim sorumumuzda olduğunda, risk olduğunda müdahale ettik dedi.

0: etti dedi. Belki rutin protokol uyguluyorlar. Ama adli bir olayda da bu kadar ortalığı kameralar, işte Beyaz Saray'ın etrafında silah sesleri diye bunu dünyaya da göstermek istediler. Yani netice itibariyle Trump iyi korunuyor. Onu gördük bu akşam. Yani uçan sinek bile havada tespit ediliyor.
1: Öyleymiş yani, geçen haftadan tabii sonra bugün onu gizli yani servis gösterdi.
0: Ama Trump yani Trump'lı yıllar bu şekilde olacak. Daha biz de yani farklı şeyler görecek. Yani Trump kendisi de söyledi. Ben sıradan bir ABD başkanı olmayacağım ikinci dönemini. Farklı. Beyaz Saray'ın çatısına çıktı. İlk defa Beyaz Saray'ın çatısına çıkan ABD başkanı. Çok konuşuyor. Yani çok basın açıklaması yapıyor İrfan abi orada. Yani sürekli yapıyor. Kendini dünyaya gösteriyor. Gaflarıyla işte Zelenski'yi fırçalamasından tutun da Almanya şansölyesine giydirmesine kadar Trump bu şekilde.
1: Merak ettiğim bir şey var. Belki şimdi, bu yoğun savaş gündeminden ve saldırıdan şuna, ziyade. İrfan Sapmak, Hollywood sektörüyle arası nasıl Trump'ın?
2: Trump çok sever. Şovu çok şimdi, sever Trump.
1: Şimdi niye
2: daha
1: sordum bunu?
2: Programları yapmıştı biliyorsunuz. Evet. Ratingi çok sever Donald Trump.
1: Ratingi çok seviyor.
2: Ratingi çok seviyor.
1: Eski Amerikan şimdi, başkanlarının vaktinde düzenlenen her operasyonun Hollywood'da bir karşılığını gördük. Filmleri çekildi, dizileri çekildi ve öyle büyük kahramanlıklarla Amerikan güvenlik güçleri, donanması vesaire anlatıldı ki Trump'ın hani bu diyor ya 8 savaşı bitirdim vesaire, bunlarla ilgili bir proje ya da film kulisi var mı? Bunu da sormuş olayım.
2: Muhakkak olacaktır ama Donald Trump'ın bu suikast girişimlerinden memnun olmadığını söyleyemeyeceğim. Dikkatleri çok seviyor. Dikkatler üzerinde toplamayı çok seviyor.
1: Evet.
2: Orada da bir bölüm izlemiştim onu. Evet. Şimdi fakat şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Şimdi arkadaşlar sağ olsunlar, rejideki arkadaşlar verdiler. Bunlar Beyaz Saray muhabirleri arkadaşlarımız. Neye dayanarak yaklaşık işte 2000 metre diyelim uzaklık.
1: Nereye koşuyor Beyaz Saray'la onlar?
2: İçeriye basın odasına alıyorlar onları. Basın odasına alıyorlar. Dışarıda kalmayın. Bunu neyi tehdit olarak gördüler de 1 mil 1.3 kilometre, 1 milin karşılığı 1.3 kilometre. 1500 metre ya da işte 1350 metre.
1: Kaçış görüntülerini verelim şimdi arkadaşlarım.
2: Şimdi ilginç şöyle, şimdi tabii o bölgeyi çok iyi bildiğim için National Mall'da orada bir saldırı oldu. Diyelim ki bir değil 3 kişi 5 kişi vardı. Onun zaten oradaki saldırganların şayet Beyaz Saray'ın etrafından da bir tehdit algılamadıysa gizli servis, ki muhabirlerin oradan çıkartılmasından bunu anlıyorum ben. Bir şeyi algıladılar ya da bir telsiz konuşmalarında ya da bir tehdit aldılar Beyaz Saray'a yönelik. Yani sadece başkanı koruma altına almadan öte içeride tam olarak bilmiyoruz. Muhakkak çıkacak o. Ama Donald Trump'a bildirdiklerini biliyoruz. Ama canlı yayınını kesmedi Donald Trump oradaki görüşmeleri sırasında.
1: Programını da bitirmedi.
2: Niye algıladılar ki? Evet, neyi algıladılar ki gazetecileri Beyaz Saray'ın içerisinde basın odasına doğru onları aldılar? Yani o basın oda, Beyaz Saray'ın bizim girdiğimiz güney kapısı dediğimiz kapıdan kapıya ulaşıncaya kadar da Lafayette Parkı dediğimiz yer var. Oradan da oraya gelmek o kadar basit değil, kolay değil. Buna rağmen gazetecileri neden oradan hemen basın odasına alma ihtiyacı hissettiler? Bu benim dikkatimi çok çekti işin açıkçası Tahir.
1: Peki.
3: Tahir Bey, Trump'a da sormuşlar. Tabii yani ne kadar doğru bilmiyorum. Dışarıda hani böyle bir şey varken siz niye şey yapmadınız, bölmediniz vesaire. Beyaz Saray dünyanın en güvenli yeri, o yüzden ihtiyaç duymadım gibi bir şey söylemiş. Yani bunların yani propaganda kısmı burada çok kendini gösteriyor aslında. Bir de ben bir şey soracağım. İrfan Bey'in de hani deneyimine de istinaden. Şimdi benim endişem biraz da şu. Yani evet, bu işin propaganda kısmı var. Evet, gizli servis ne kadar etkili olduğunu gösterdi bir şekilde vesaire, ki yani bir mil gizli servisin denetiminde midir? Bundan sonra gözümüz hep orada olacak bence. Yani bir mil çapında herhangi bir şeye müdahale edecekler mi? Bundan sonra bakmamız lazım buna. Bu saldırılar bir şekilde Trump'ın ağzından Amerika saldırı altında, America is under attack gibi bir şeye neden olur mu? Çünkü biliyorsunuz bu cümle yeni sayfalar açıyor Amerikan dış politikasında, güvenlik politikasında.
1: Hangi cümle tam hocam?
3: Amerika saldırı altında. Yani 11 Eylül'den sonra söylenen cümle buydu ve ondan sonra küresel bir sayfa açılmıştı. Böyle bir şeye de gidebilir mi bu

0: Pentagon'a çok yakın bir yerde yaşıyorum. İşte Pentagon muhabiriyim, Beyaz Saray muhabiriyim. Şimdi Pentagon'un etrafında bir şey daha dikkatimi çekiyor. Tabii sizler hep aklıma getiriyorsunuz bunları. Normal artık benim günlük rutin çalışmalarım olduğu için birçok şeyi siz söyledikçe hatırlıyorum. Pentagon etrafında da güvenlik önlemlerinin artırıldığı dikkatimi çekiyor. Torgu Hocam, sizin sözünüze biraz destek vermek amacıyla söylüyorum bunu. Biden döneminde biz işte metro vardır, Pentagon'un kapısına hemen ulaşabileceğiniz bir metro istasyonu vardır. Biz o kapıdan gireriz, metro istasyonuna kadar normal şartlarda işte arabanız orada park yerleri izin varsa, ama her yer tabii polis vardı, oralara kadar çok rahat bir şekilde girerdiniz. Ama şu anda Pentagon'un etrafını da tamamıyla çevirdiklerini, güvenlik önlemlerini artırdıklarını görüyorum. Bir önceki bağlantımızda anlatmıştım. Başkan yardımcısı Kamala Harris'in işte oradan ayrılmasından sonra J.D. Vance'in yerleştiği konut etrafının tamamıyla kapatıldığını görüyorum. Yani Donald Trump'a yönelik, sadece Donald Trump ya işte şuraya işte tedbirleri arttırın, Pentagon'un etrafında efendim J.D. Vance'in konutunun etrafını kapatın gibi falan böyle bir şeylere girip de kendisini çok önemli biriymiş gibi, şüphesiz Amerikan başkanı olarak önemli ama bu güvenlik aşamasında çok daha dikkat çekmek istediğini düşünmüyorum. Ama çok ciddi bir tehdit olduğunu zaten hep söylüyorum ben. Peki. Daha bu suikastlar olmadan önce 3 yılı sağ salim çıkartır mı çıkartmaz mı çok konuştuk Tahir, doğru mu?
1: Tabii.
0: Dördüncü, nerede, eğer bu da arkasında bu da çıkarsa dördüncü saldırı girişimi olacak ya da mesaj verme girişimi diyelim daha doğrusu.
1: Pek çok senaryo hep Amerika Birleşik Devletleri başkanları döneminde gördük. Bunların sonucunda nelerin olduğuna da şahit olduk. Onları yine konuşmaya devam edeceğim, özellikle İran üzerinde. Güngör Özarslan'a ama teşekkür etmek istiyorum.
2: Saygılar İrfan abiye de sevgiler.
0: Kolay gelsin Güngör.
1: Emeğiniz için çok teşekkürler, değerlendirmeleriniz için. Şimdi Bush örneğini
0: senin
1: verdik.
0: Soruna gelince, senin soruna gelince unutmadan.
1: Evet, 11 Eylül'den uzanan bir Irak işgali. Şimdi Donald Trump'a da böyle bir şey gerekir mi? Ya da Donald Trump'ın böyle bir şeye artık ihtiyacı var mı? Ona göre dünyada, Amerika'ya göre bu denli işte Pentagon'a hedef alabilecek, Beyaz Saray'a hedef alabilecek büyüklükte zaten terör örgütü ortalıkta bırakmadılar. Hepsini yeniden geri çektiler gibi bir durum söz konusu. Herkesi yok ettiler. Her düşmanı bitirdiler. Her savaşı sona erdirdi. Donald Trump'ın bu zafere ihtiyacı var mı? Ya da bu gerekçeye ihtiyacı var mı şu anda? Senatoyu da ikna edebilmesi için.
0: Şu an itibariyle yok ama şunu biliyor artık Amerika'daki, tabii demokratlar da bildikleri halde buna çok fazla sahip çıkmıyorlar. Donald Trump'ın reytingi yükselmesin diye. Donald Trump peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sakın ola ki kimseyi kınamayınız. Kınadığınız şey başınıza gelmeden ölmezsiniz. Sen o kadar önemli bir şey söyledin ki, Donald Trump ne söylediyse, onun için ben Donald Trump'ı da kınamıyorum, ne söylediyse başına geldi. Dikkat edin.
1: Evet.
3: Evet Ercan. Şey deniyor yani, Trump'ı eleştiriyoruz ama bu işte o göçmenlerle işte mücadele birimleri, muhafızların falan veya diğer aldığı önlemlerin Amerika genelinde böyle suç oranını düşürdüğü, daha güvenli hale getirdiği yönünde çeşitli anketler de çıkıyor. Belki sen de kendi kişisel yaşamından, tecrübenden görmüşsündür. Yani doğru mu, değil mi? Bir etkisi oldu mu?
0: Doğru.
3: Yani daha bir güvenli hale geldi deniliyor Amerika. Trump sayesinde.
0: Kesinlikle hakkını vermeliyiz. Hakkını vermeliyiz. Şimdi burada çok uzun dönem yaşayan arkadaşlarımız anlatıyor. Amerikalılar kapılarını, biz de dahil, kapılarını kapatmazlardı. Kilitlemezlerdi. Ben hala işte bazı zaman çıkarken falan, bizim oturduğumuz yer açık bir site ama kapıyı öyle kapatmıyoruz. Yani anahtarla kilitlemiyoruz. Güvenli bir yerde oturuyoruz ama daha önceden böyle değildi. Malum Biden döneminde 11 milyon insan Meksika üzerinden, Texas üzerinden kaçak girdiler. Daha doğrusu Biden yöneticileri bunun önünü açtılar özellikle. Şimdi Donald Trump bunların yaklaşık 3 milyonunu geri çıkardı. Diğerlerine de işte uçak paranızı verelim, $1,000-$2,000 gidin diyor. ICE'leri sokaklara gönderdiler. Çok korkuyorlar şimdi tabii ICE ajanlarından özellikle. O anlamda Donald Trump'ın hakkını vermeliyim. Evet, Washington DC de suç oranları kağıt üzerinde baktığımız zaman çok yüksek değildi. Söylüyorum, Donald Trump kendi güvenliği için de bunu yaptı. Ama şu anda daha güvenli olduğunu düşünüyorum Washington DC. Washington DC gibi bir yerde daha önce AB

0: Joe Biden'ın koruyan gizli servis elemanlarından birisinin arabasını kaçırdılar. Washington DC'den bahsediyoruz. Yani Donald Trump'ın hakkını vermek lazım. Güvenliği o anlamda çok daha yükseltti diyebiliriz. Sadece Washington DC'de mi? Hayır. Tabii eyaletlerle yönetildiği için her eyaletin sistemi farklı. Ama genel olarak en azından ben Washington DC, Maryland ve Virginia, üçü birleşik bir bölge. Bu bölgelerde daha da güvenliğin arttığını söyleyebilirim. Hakkını vermek lazım Bercan o anlamda.
1: Bu arada dün Donald Trump'ın bazı paylaşımları vardı. Mesela ilginç bir fotoğraf paylaştı. İşte güç gerektiren bir galakside Amerika hazır bekliyor. İşte yolumuz budur.
0: Evet. Mayıs çok sizinle, ilginçti o.
1: Sizinle olsun. Onun görüntüsü o fotoğraf arkadaşlarından rica edeyim. Varsa verebilirlerse eğer. Yani bir hayli ilginç paylaşımlara yani yenileri ekleniyor.
2: İrfan da hep değiniyor. Trump yani şey, ne yapsa reytingleri üstünde toplayan biri. Yani iş adamı iken de öyleydi. İşte televizyonda işte şey yaparken de, sunuculuk, şovmenlik yaparken de öyleydi. Siyasette atılırken de öyle. Yani kişiliğinden kaynaklanan bir şey var yani. Skandal bir yapısı var. Yani iyi anlamda skandal diyorum. Yani böyle ilgiyi çeken, dikkatleri üzerinde toplayan bir şeyi var, kişiliği var.
0: Bercan, Tucker Carlson'ın çok ilginç bir sözü vardı. Çok dikkatimi çekti. Çünkü Tucker Carlson'la şu anda kanlı bıçaklar bildiğiniz gibi. Bayağı evet. Çünkü gelir ikili görüşürdü. Tucker Carlson'ın ilişkileri çok iyiydi. Ratingleri inanılmaz yüksektir Tucker Carlson'ın. 56 milyon takipçisi var yani. Çok yüksek. Tucker Carlson çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, çok ilginç, bunu ben de hissettim dedi. Donald Trump'ın yanına kim girerse inanılmaz bir şekilde sanki herkesi büyülüyor dedi. Bunu ben kendimde de gördüm dedi. Herkesi etki altına alıyor dedi Donald Trump dedi. İlginç bir şeydi. Tabii bu Donald Trump için çok iyi bir şey mi? Çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğiz. İran'da işte neredeyse bir bataklığa girilmek üzere. Bunu uyarıyor zaten.
1: Yani Mesih'ten uzay savaşçılarına hangi ara geldik?
2: Süpermen
1: konu?
2: Mesela şeyi vardı, paylaşım vardı, Mesih paylaşımı evet, vardı. Yani işte bu da yeni bir paylaşım.
1: Şimdi yani ilginç bir duruma evrildi.
3: Kralla başladı. Evet, taç giymiş.
1: Bilmiyorum, dikkatinizi çekti mi?
2: Vardı mesela.
1: Tolga Hocam, şimdi evanjeliklere göre, hı-hı, ki Trump'ın o paylaşımlarını da burada daha önce konuşmuştuk. İşte geliyor, şifa dağıtıyor, hı-hı, vesaire. Bir orada Mesih inancı var. Hı-hı. Mehdi inancı var mesela. Bir kurtarıcı gözüyle bakılıyor. Şimdi İran'ın inanışında da İran'ın dini lideri kayıp olan 12. imamın vekili, hı, yeryüzündeki vekili pozisyonunda. Şimdi ilginç bir durum söz konusu. Yani biz evet hep, hı, işte Çin'i konuşuyoruz, Çin rekabeti, petrodolar vesaire diyoruz ama ya ciddi ciddi burada İsrail başta olmak üzere Amerika'yı yöneten isimler, işte Donald Trump, Hexet gibi isimlerden, bunlardan bahsediyoruz. Hatta işin içine en son Papa bile girdi, düşünün yani. Hı. Katolik dünyasının lideri. Yani teopolitik konular üzerinden sahada işleyen ciddi ciddi bir durum söz konusu.
4: Evet.
1: Bunu gizlemiyorlar da. Hı. Yani İsrail'de kendi inançlarına dair kitaplarından alıntılar yaparak bunu söylüyor ki başkanlar düzeyinde, hı hı, başbakanlar düzeyinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı onun fotoğraflarını yayınlamaktan bile, kendini o şekilde karikatürize etmekten bile çekinmiyor. Canlı yayında kutsama fotoğrafları yapıyorlar, dua seansları düzenliyorlar. İran zaten kendi inancı gereği, kendi mezhepsel düşüncesi gereği ne olduğunu zaten söylüyor. Orada bir dini liderden sadece bahsetmiyoruz. Yani İran'ın, Şia'nın özellikle teolojik olarak çok şeyinden bahsetmedik burada ama orada da bir inanç söz konusu.
2: Tabii, orada mesela
1: açık açık sahada
2: de var
1: bu
2: yani,
1: işliyor.
2: Savaşı krizi ne kadar derinleştirirsek Mehdi'nin gelişi o kadar hızlanır, çabuk evet, olur diye düşünenler.
1: İki tarafta öyle da öyle. İki tarafta evet, onu bekliyor. Evet. İran'da Tahir 12. imamı bekliyor, hı-hı, kurtarıcı olması için. Evanjelikler de, Yahudiler de diyor ki işte bir an önce o kurtarıcının, yani Tanrı'yı kıyamete zorlamak diyor onlar da. Bunun, hı-hı, içinde bu sürecin gelmesi. İkisi de aslında o büyük kaosu bekliyor.
3: Yani aslında İran'da, İsrail'de sonuçta din devleti. O yüzden burada teopolitiğin ne kadar yüksek olduğunu zaten tahmin edebiliyoruz. Ve bahsedilen noktada bazen bu konunun nerelere varabileceğini de gördük. Daha önce de görmüştük tarihte.

0: Yani
1: doğru,
0: çok
1: bir cümle
0: geriye
1: söyleyeyim lütfen. Mesela Hamane'nin bir açıklaması vardı. Ya da Ali Ekber Velayeti'nin Lübnan Hizbullah ile ilgili. Yani bazıları eleştirince Hizbullah Lübnan'da ekmek ve sudan çok daha önemlidir demişti. Yani düşünün, o mantıkla bakıyorlar. Evet. Yani onu bilelim.
2: Evet, evet. Yani o yüzden bu ikisinde
3: işte bu görüntüler, buyurun.
2: Bu ikisinde bu konu biraz daha bir mantığa oturuyor, ayağı yere basıyor. Ama Amerika'yı konuştuğumuzda, evet, Amerika sonuçta bizim anladığımız anlamda laik bir devlet değil. Onu da altını çizmiş olalım. Yani burada dini referanslar vardır Amerika'da. Başkanlar da işte İncil'e el basarak yemin ederler. Referanslar vardır vesaire Amerika'da. Yani çok böyle şok etkisi yaratmıyor bu tip dualar vesaire. Ama bunu öyle bir noktaya getirdi ki Trump, yani o teopolitik noktayı jeopolitiğin de önüne koydu zaman zaman. Şimdi jeopolitik dediğiniz şey Amerika'dan, hani tırnak içinde söyleyeyim, Amerika'dan icat olmuş bir şeydir aslında. Yani bu son dönemin, yani bu 20. 21. yüzyılın öne çıkan konusuydu. Daha böyle NATO özelinde vesaire konuştuğumuz bir şeydi. Şimdi Amerika jeopolitiğin önüne teopolitik koyduğu zaman bütün dünya da aslında ister istemez dini referansları daha fazla vererek hareket etmeye başlıyor.
3: Hocam, biz kendi ülkemizden hatırlayalım. Yani Amerikalılar hani darbe yapmak, müdahale etmek istiyorlardı ya, neydi? İşte Türkiye'de biz yakından şahit olduk. Bir açılışta Diyanet İşleri Başkanı dua ediyor diye, bunu irtica diye dünyaya lanse edenler, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı isimlerin, böyle kerli ferli isimlerden bahsediyoruz, başkanlar düzeyindeki isimlerden, işte Türkiye'de demokrasi tehlike altında diye bunun üzerinden yapılan o manşetlerle, o algılarla
1: Türkiye'ye balans, müdahale,
3: demokrasiye evet, balanslar deniliyor. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık odasında, oval ofiste biraz önce ekranlara evet, getirdik. Arınma çok seansları, arınma, kutsama seansları yapılıyor ve dünya bunu çok normalmiş gibi karşılıyor. Avrupa mesela bunu hiç konuşmuyor. Hı-hı. Ya da demokratlar herhalde demiyor, değil mi? İrfan Sapmaz genellikle bu darbelerle, onlar daha meşhurdu müdahalelerle. Onlar diyorlar mı Amerikan demokrasisi tehlike altında, irticai faaliyetler var diye bir şeyler söylüyorlar mı?
4: Tabii ki hayır. Şimdi Donald Trump bundan çok iyi istifade ediyor. Şimdi buradaki genel yorumlarla, tabii kimsenin inancının derecesini biz bilmiyoruz. O tabii kalpte ki olan bir tabii şey ki olduğu için. Ama Donald Trump için çok iyi bir Hristiyan olmadığı ya da inancının çok güçlü olmadığı gibi bir takım iddialar. Bu benim iddiam değil. O açıdan insanların dini inanışına bir yön vermek istemem. Fakat Donald Trump'ın bu teopolitikten çok iyi istifade ettiğini biliyoruz. Kamuoyu yoklamalarından biliyoruz. İşte 350 milyon nüfusun 290 milyonu Hristiyan, 90 milyonu evangelistler. Özellikle evangelistler içerisinde yaşları 50 ve 60'ın üzerinde olan bir kesim ve aynı zamanda hem Katoliklerde hem Protestanlarda büyük bir kesim İsa Mesih dedikleri, işte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, Hristiyanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceğine inanıyorlar bildiğiniz gibi. Ama Yahudiler onun geleceğine tabii ki inanmıyorlar. Zaten çok da sevmiyorlar. Ama normal bir insan olarak işte Kudüs'e inecek diyorlar. Yani Kudüs'te buluşmalarının ana noktası bu. Amerika'da Donald Trump işte onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı Tel Aviv'den Donald Trump. Hı hı. Ve politik olarak da Amerika'daki bu yapıdan istifade ediyor. Karşılığını alıyor mu? Tabii ki alıyor. Yani şu fotoğrafa işte biz ekranlarda bakıp geçiyoruz ama bunun çok ciddi, çok büyük bir etkisi oldu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte Hristiyan toplumlarda. Çok inanılmaz etkisi oldu. O açıdan da Donald Trump'ın kendisi de İsa Mesih dedikleri işte kurtarıcının geleceğine hiç şüphesiz inandığını gösteriyor en azından. Belki de inanıyordur. O açıdan da işte İsa Mesih geldiği zaman Kudüs'e inecek. Onun için Kudüs'ü biz korumalıyız, muhafaza altına almalıyız çizgisi var şu anda. Cumhuriyetçilerde de var. Bu
3: İkisi de birbirini büyük sayı yani Armageddon için kullanıyor.
2: Yani şimdi şunu da söyleyeyim.
4: Çok doğru.
2: Yani bunu o kadar iyi kullanıyor ve bu kullandığı şey o kadar faydalı hale geldi ki biliyorsunuz gümrük tarifeleri en sevdiğim kelime demişti Trump.
3: Evet.
2: Bugünkü konuşmasında şunu söyledi. Ben işte en sevdiğim kelime demiştim ama bunu düzeltmem lazım. En sevdiğim dördüncü kelime dedi.

0: İlk üç kelime nedir? Birinci kelime Tanrı, ikinci kelime İsa, üçüncü kelime Melani dedi. Dördüncü kelime artık tarifeler, gümrük tarifeleri dedi. Yani bu durumun ne kadar politik
1: çok
0: olarak...
1: Çok pragmatik yani, evet. İşlevsel biri. Bir de İrfan tam da senin dediğin şeyi gerçekleştirmiştir. Ham gittiği yerde hemen etkisini gösteriyor. Herkesi illüzyonist bir şekilde mesela etkiliyor demiş ya. Burada da mesela odadaki herkesi etkilemiş görünüyor. Yani o Paula White var. O kırmızı ceketli herhalde o. Dini evet, danışmanı.
2: Evet.
1: Yani o da çok etkili bir isim değil mi? Televizyon vaizi.
2: Çok etkili.
1: Evet.
2: Çok etkili. Şimdi Donald Trump'ın çok dikkat çekici bir yanı. Dikkat ederseniz kim olursa olsun etrafında hiç önemli değil tanıyıp tanımaması. Muhteşem bir şekilde över onu. Harika evet. Bir insan, muhteşem bir insan. İşte Kolombiya Devlet Başkanı'na haydut dedi, ben bunu tanımamışım ya, ne kadar güzel bir insanmış dedi. Ahmet El Şara'yı işte en güzel şekilde karşıladı. Hep onun için ben Müşteba Hamene'ye de çıkıp gelse, ya ben Müşteba'yı hiç tanımamışım ya, bunlar kral bir insanmış diyebilir. Donald Trump etrafındakileri motive etme adına inanılmaz başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Televizyonda özellikle abi, bütün Amerikan medyası, dünya medyası etrafında işte sürekli olarak ekipler peşinde 24 saat boyunca takip ediyor. Bundan çok iyi istifade ediyor Donald Trump. Bana göre Donald Trump'ın en başarılı yönlerinden birisi insanları onure etmeyi çok iyi biliyor.
3: Ama merak ediyoruz. O biraz önceki o uzaylı fotoğrafını verebilirse arkadaşlarım, uzay savaşçısı orada o cebindeki neydi? Onun filmde adı vardı.
1: Hobbit gibi bir şey.
2: Star Wars.
3: Yok şu cebindeki şeyden bahsediyorum. Yoda. O Yoda'yı neden oraya koydu? Acaba birini simgelesin diye mi? onu da merak ediyoruz.
2: Şimdi oraya gelecektim. Donald Trump'ın ekibi kendisi gibi çılgın. Sosyal medyayı bir defa çok iyi kullanıyorlar. Sadece işte True Social üzerinden $25 milyon kazandığı yönünde şeyler var, iddialar var. Ekibi de Donald Trump Amerikan tarihinde görülmemiş bir şey. Sosyal medya ekibi inanılmaz şekilde Donald Trump'ın hiç belki de aklına gelmeyen çılgın şeyler sunuyor. Donald Trump da anında diyor ki tamam bunu kullanın diyor. Yani şimdi şu fotoğrafa baktığınız zaman Amerikan tarihinde böyle bir şey göremezsiniz. İşte İsa Mesih mesajını verdi bir fotoğrafla. Yani Donald Trump seviyor aslında bu tip şeyleri ve bunun karşılığını da alıyor. Genç kesim, genç jenerasyon, tamam, cumhuriyetçiler içerisindeki seviyorlar onu aslında.
0: Genç gösteriyor biraz da kendini.
2: Hoşlanıyorlar. Evet. 83 yaşında mesela şu anda Donald Trump. İnanılmaz bir şekilde enerji alıyor gördüğümüz kadarıyla biz burada etrafındaki işte bu fotoğraflardan. Dünya onu konuşuyor. Dünyanın gündemini o belirliyor Tahir. Yani 24 saat boyunca
3: mesaj veriyor.
2: Evet, o açıdan şimdi yani işte Kasım seçimlerinde ne yapacak ne edecek onun hesabını yapıyor tabii Donald Trump. İşte bugünkü olay da aslında Donald Trump'a yaradı. Eğer arkasından Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi, hiç önemli değil arkasında onun ona çıkıp çıkmaması, Beyaz Saray'ın etrafında olmuş olması. Daha önce işte CIA'ya çalışan o Afganlı gencin Beyaz Saray'a 100-150 metre uzaklıkta bir yerde yakalanmış iki muhafızın, ulusal muhafızın öldürülmüş olması, Hilton Oteli suikast girişimi, bunların hepsi tabii Donald Trump'a yarıyor. Peki ama bu, İran konusu aşağıya çekti
3: evet,
2: Donald
3: şimdi
2: Trump'ı.
3: Şimdi o İran konusunda en son 24 saat açıklaması yaptı. Yani hatta evet. İlginçtir bilmiyorum. Ekber'le konuşurken Ekber dedi ki İran medyasında yok dedi. Yani Donald Trump'ın o açıklaması.
2: Ben attım, siz konuşurken izliyordum sizi.
3: Evet.
2: Daha sonra Ekber'le de konuştum. Ekber'e attım ben o Trump'ın açıklamasını.
3: Yani dedi ki
1: İran.
3: Yok diyor. İran'da bu konu gündemde bile değil. Medyanın da gündeminde.
2: Ya belki Trump'ın aslında açıklamasını vermekten oradaki İran medya sanki evet. Trump propagandası yapıyor gibi bir endişe içinde, korku içinde olabilirler.
1: Amerikan medyasını izlemeseler de İrfan var sonuçta. İrfan üzerinden de öğrenebilirler. Öğrenmişler.
3: Haberi yani izliyorlar. Sağ olun. İran var da yani
2: çok
3: gündemi
2: izledim,
3: orada
2: çok
3: A Haber üzerinden takip ediyorlar ki Ekber yer yer işte oradaki sistemleri bile dile getiriyor. Şunu da konuşun diyerek. Peki İrfan Sapmaz, o 24 saat artık yani süre geçiyor, vakit daha da geliyor. 24 saat sonucunda ne bekliyoruz? Hürmüz'le ilgili yeni bir plan, anlaşma mı bekliyoruz, yoksa onun da dediği gibi dünyanın bugüne kadar görmediği büyük bir hava bombardımanı mı bekliyoruz?
2: Ben çok ihtimal vermiyorum Donald Trump'ın

0: Bu tip tansiyonu çok yükselten açıklamalarını hepimiz çok tartışıyoruz, çok konuşuyoruz. Olabilir mi? Olabilir. Ama yani en azından şimdi böyle Donald Trump ya 24 saat deyince şimdi ben bir savaş muhabiriyim bildiğiniz gibi. O 43 yılın 35 yılı savaşlarda geçti. Bir hareketlilik görmem gerekiyor. İşte ben de Amerika'da olası saldırılar için takip ettiğim çeşitli endekslerim var. Onları takip ediyorum. Ama şu anda takip ettiğim kadarıyla yani burada ben böyle bir şey görmüyorum. Böyle bir heyecan. Tamam Donald Trump işte vuracak, hemen uçaklar havalandı, gemiler harekete geçti, ne bileyim Pentagon'da pizza satışları patladı gibi, yani böyle bir hava görmüyorum ben işin açıkçası. Daha önce de bu tip açıklamalar çok oldu ama kapıyı da kapatmak istemiyorum. Aniden işte sonuçta Donald Trump'ın iki dudağının arasında işte Brett Cooper'a söyletir P.T. Hayes'e. Vurmaya başlayın der. Şüphesiz tabii bu tip olası, eğer Donald Trump gerçekten bunu kafasına koyduysa, bu şu anda bu açıklamayı yaptı ve arkasından da 24 saat sonra da böyle bir saldırıyı başlatacak anlamına gelmiyor. Bunun şüphesiz hazırlığı yapılmıştır önceden. Öyle mi Tolga hocam, Bercan? Şüphesiz
1: doğru.
0: Bunun hazırlığı yapılmıştır
1: yani orada
0: önceden.
1: Aslında İran'ı diyor. Yani bizim gemilerimize saldırmayın demek istiyor. Tırmandırmak istemiyor senin dediğin gibi. Yani o niyette evet. Değil Trump.
0: Çok doğru, tırmandırmak istemiyor. Çünkü tırmandırırsa ne olur, ben artık dünyayı bırakın Amerika'ya bakıyorum. Hemen evet. Benzin fiyatlarında işte gözüm. Arabama iki günde üç günde bir benzin koyuyorum. İşte $4.44 koydum. Bugün biraz daha iniş vardı. Bir 10 cent 15 cent gibi ama çok fazla inmedi. Vurduğu anda bu kez en ucuzu $2.69 aldım. Ve şu an itibariyle $4.44 olan herhalde 6'ları 7'leri vurur diye düşünüyorum. Burada bazı eyaletlerde, Kaliforniya'da, New York'ta bunlar $8.09 bulmuş vaziyette. Yani şu anda Donald Trump'ın bütün hesabı Kasım seçimleri.
1: Kasım seçimleri.
0: 435 sandalyeli temsilciler
1: yani
0: meclisi,
1: de Kasım
0: 100 sandalyeli senato. Tabii şimdi böyle bir suikast oldu bugün. Hemen Donald Trump demiştir ki reytingleri benim önüme bir koyun. Şimdi
1: arttı
0: biz
1: mı?
0: Biliyoruz ki ben işte sosyal medya bilmiyorum şu anda. Sosyal medyada artık bir 10 dakika 15 dakika arayla bildiğiniz gibi ki Donald Trump o ABD başkanı anında ekipleri zaten takip ediyorlardır. Reytingleri aniden kontrol ediyorlardır. Büyük ihtimalle artmıştır Bercan.
1: Artıyor,
0: büyük ihtimalle
1: evet.
0: Şu an itibariyle ABD başkanına yönelik bir suikast girişim var. Beyaz Saray'ın etrafında çatışma var. Şimdi biz oradayken hemen gizli servis geldi. Gizli servis yardımcısı, direktör yardımcısı geldi. Hemen açıklamalar yaptılar. Dikkat edin. Yani orada tansiyonu düşürücü bir açıklama değildi. Biliyorlar halbuki çok büyük ihtimalle. Üstü biraz da kapalı tutuyorlar. Artık gizli servis de işi biliyor. Direktör yardımcısı da işi biliyor. Onlar da sonuçta başkanı memnun ederlerse kendileri evet. için iyi olacak. Orada hemen tansiyonu çok böyle şey yapmadılar. Düşürmediler dikkat ettiyseniz. Hastanede şu anda öldü mü bilmiyoruz. Tabii ki biliyorlar. Yaralı, durumu ağır mı bilmiyoruz. Başkana karşı herhangi bir arkasında suikast girişimi tehlikesi var mı? Sorular bunlar. Bilmiyoruz. Hiçbir şey açıklamıyor. Bunların hepsi ne yapıyor? Donald Trump'a yönelik reytingleri yükseltiyor. O açıdan şuraya getiriyorum sözü. Donald Trump vakti çok az kaldı. Kasım'a kadar bir 5 ay falan kaldı yaklaşık. Mümkün olduğu kadar hem İran'a karşı tehdit derecesini yüksek tutacak hem de reytinglerini düşürmemeye özen gösterecek diye düşünüyorum Donald Trump.
1: Doğru.
2: Peki.
1: Yani açıklamalarını da
0: o açıdan yani ben hemen yarın bir saldırı
1: yapıyor.
0: 24 saat evet çok doğru söylüyorsun Bercan. Yani 24 saat sonra hemen böyle İran'ı dümdüz edecek, Donald Trump'a bakarsak şu anda İran'ı dümdüz edecek bir açıklama yapıyor. Mahvolacaklar, bittiler, taş devrine döndüreceğiz gibi. Ama taş devrine falan dönen de bir İran yok yani. Bayağı da Donald Trump'ı sıkıştırdı. Şimdi bırakın siz Çin'le bir savaşa girmeye, Tolga hocam çok güzel özetledi. 1.5 milyarlık bir Çin'den bahsediyoruz ki hep işte benim üniversitede hocalar hep şunu söylüyor, şuna dikkati çekiyorlar. Rusya asla tehdit değil diyorlar Amerika için. Çin üzerine yoğunlaşın. Bunu söyleyenler hepsi Pentagon'dan, ABD İstihbarat Topluluğu'ndan, Kongre'den, Senato'dan gelmiş çalışan hocalar, profesörler, üniversite hocalarımız, profesörlerimiz bunlar. Hedefiniz Çin olsun diyorlar bize. Dikkat merkezinizde Çin olsun diyorlar. Bunu tabii bilerek söylüyorlar özellikle. O açıdan da şimdi Donald Trump biraz da Çin'e gitmeden önce yine Tolga hocam da altını çizdi, Bercan da. İşte 14-15 Mayıs'tan bahsediliyor ama şu ana kadar iptal olduğu yönünde herhangi bir, en azından bize düşen bir e-mail yok Beyaz Saray'dan. Ona göre de biraz affedersiniz ama kuyruğu dik tutup Çin Devlet Başkanlığı'nda karşına gittiği zaman kontroller bende, Hürmüz bende mesajı vermek istiyor diye düşünüyorum.

0: işin açıkçası.
1: Peki son olarak İrfan şunu sorayım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede diğer Körfez ülkelerinden ayrı bir profil çizmesi, oluşturması Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda nasıl yorumlanıyor? Son dakikam içerisindeyim, onunla ilgili de bir bilgini almak isterim.
0: Çok kısa bir yorum yapmak istiyorum. İşte senden önceki yayında Melih'in programında yaklaşık 2600 drone saldırısından, bilmem kaç yüz efendim füze saldırısından falan bana biraz çok fazla şişirme geldi bunlar. Hı hı. Şunun için çok fazla şişirme geldi. İşte bir ülkeye silah satmaya karar verirlerse 8.6 milyar dolarlık bir satıştan bahsediyoruz şu anda. Hemen bu tip saldırıları köpürtüyorlar özellikle ve orada Birleşik Arap Emirlikleri de kendine daha fazla belki bir silah satın almak için kendine bir zemin oluşturuyor işin açıkçası. O açıdan bana çok inandırıcı gelmedi. Çok büyük çapta saldırılar. Yani o verdikleri rakamlara bakarsak 24 saat boyunca İran'ın hiç durmamış olması, sürekli Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırmış olması gerekiyor. Çok inandırıcı gelmedi bana o açıdan. Yapılan yorumlar genel olarak da burada işte Arap ülkelerine Donald Trump'ın tehdit derecesini, İran'ın tehdit derecesini yüksek göstererek daha fazla silah satması.
1: İstemez herhalde ama Suudi Arabistan'la bir Birleşik Arap Emirlikleri gibi iki önemli Körfez ülkesinin herhalde zıt kutuplara daha da gitmesine Amerika'nın da işine gelmeyecektir. Peki. Kesinlikle. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Bercan. Kolay gelsin Tolga Hocam.
1: Yine gelişmeleri senden dinlemeyi sürdüreceğiz. Tolga Hocam, size de teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bercan Tutar, çok teşekkür ediyorum. Tabii gündem hep sıcaklığını koruyor. Bu gündemin sıcaklığında takip ettiğimiz genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin acaba sıradaki ülke hangisi diye şu harita üzerinden ülkelere baktığımızda seçtiğimiz alanları işaret ediyor. Şimdi şu noktalara baktığımızda bugüne kadar dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede oluşturmuş olduğu varlıklarını görüyoruz. Bu ülkelere neden bu kadar konumlandı? Yine bundan sonra önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda uzmanların özellikle çizmiş olduğu şu stratejilere baktığımızda yine hepsinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ya parmağı var ya da Amerika Birleşik Devletleri bizzat bu noktalarda kriz oluşturuyor, savaşın sebebi oluyor. Yeni mi? Değil. Şöyle bir 250 yıllık tarihine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse her başkan döneminde belli bir coğrafyada belli stratejileri hedeflediğini ve bunun içinde savaşları, krizleri başlattığını görüyoruz. Bugün İran'ı konuşuyoruz ama geçmişte daha pek çoğu vardı. Şimdi bu konuyla ilgili bir analiz haberimiz var. Onu ekranlarınıza getireceğiz ve bugünlük Gece Ajansı'na veda edeceğiz. İyi geceler.
3: Vietnam. Tonkin Körfezi'ndeki ABD gemilerine yönelik düşmanca eylemler bölgeye Amerikan güçlerini sevk ederek yanıt vermemizi gerektirdi.
4: Körfez. Sadece 2 saat önce müttefik hava kuvvetleri Irak ve kuvvetteki askeri hedeflere saldırı başlattı. Bu saldırılar size hitap ettiğim bu esnada devam ediyor.
5: Afganistan. Verdiğim emirle Amerika Birleşik Devletleri ordusu El-Kaide terörist kamplarına ve Taliban rejiminin Afganistan'daki askeri tesislerine karşı saldırılara başladı.
6: Irak.
5: Sevgili yurttaşlarım, şu anda ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmak, halkını özgürleştirmek ve dünyayı büyük bir tehlikeden korumak için askeri operasyonların ilk aşamasını başlatmış bulunuyor.
6: Kan ve gözyaşıyla yazılan 250 yıllık bir tarih. Sonu gelmeyen savaşlar ve işgaller.
4: Bugün Libyalı sivilleri korumaya yönelik uluslararası çabalara destek olmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'ne Libya'da sınırlı bir askeri hareket başlatma etkisi verdim.
6: Küresel düzende kural koyucu rolünü üstlenen Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı başlattığı savaşla Orta Doğu'yu yeniden ateşe sürükledi. 28 Şubat'ta İsrail'le beraber İran'ı bombalayan ABD, haksız bir savaşın daha fitilini ateşledi.
3: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı.
6: Dünya ekonomisinde dinamit etkisi yapan İran savaşı, ABD'nin savaş ve işgallerle dolu tarihini yeniden gündeme getirdi. Kurulduğu 1776'dan bu yana kan dökmekten bir an olsun geri durmayan

0: Amerikalı başkanlar, ABD merkezli dünya düzenini adım adım inşa etti.
1: Kongre'den Japonya'nın 7 Aralık 1941 Pazar günü gerçekleştirdiği sebepsiz ve alçakça saldırıdan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile Japon İmparatorluğu arasında savaş halinin ilan edilmesini talep ediyorum.
0: ABD'nin savaşlarla dolu hikayesi aslında dışarıda değil, içeride başladı. 1812-1815 yılları arasında ABD ile Büyük Britanya arasında patlak veren savaş, başkent Washington'ın işgaliyle sonuçlandı. Başkanlık koltuğunda James Madison'ın oturduğu Beyaz Saray'dan alevler yükseldi. Ancak taraflar Büyük Britanya'nın zaferine rağmen 1814'teki Gent Antlaşması'yla savaş öncesi duruma dönüş yaptı. Kuzey Amerika kıtası yaklaşık 30 yıl sonra ise yeni bir savaşa sahne oldu. Fiili olarak ilk kez bir ülkeyi işgal eden ABD, James K. Polk'un emriyle 1845'te Meksika'ya ait Texas'ı ilhak ederek savaş başlattı. 1848'de kesin mağlubiyeti kabul ederek masaya oturan Meksika, topraklarının yarısından fazlasını ABD'ye kaptırdı. ...1860'larda ise savaş ve yıkım ABD topraklarına geri döndü. 12 Nisan 1961'de patlak veren Amerikan İç Savaşı, Başkan Abraham Lincoln döneminde ülkeyi ikiye böldü. Kölelik yanlısı Güney ile sanayileşmiş Kuzey arasındaki bu çatışma yaklaşık 4 yıl sürdü. Güneydeki direnişe kan dökerek son verilen bu savaş, federal gücün yeniden tanımlandığı bir kırılmaydı. O günden sonra gerektiğinde güç kullanmaktan çekinmemek ABD'nin temel refleksi haline geldi. Küresel düzeni tek elinde bulunduran ABD'yi dünya gücü yapansa milyonların can verdiği iki dünya savaşı oldu. Amerika'nın 1917'de Başkan Woodrow Wilson'ın 1941'de ise Franklin Roosevelt'in talimatıyla dahil olduğu iki büyük savaş, ABD'yi bölgesel bir güç olmaktan çıkararak sözde dünya polisi yaptı.
2: Bir savaşta galibiyet elde eden ABD yönetimi doları küresel sisteme entegre ederek büyük bir ekonomik avantaj sağladı. Ardından da bu geliri savaş endüstrisine aktararak askeri üstünlüğünü günden güne arttırdı.
0: ABD'nin resmi olmayan ilk büyük savaşı ise 1950'de Kore Yarımadası'nda cereyan etti. Soğuk savaşın ilk sıcak çatışması olan muharebede Sovyet-Çin destekli Kuzey Kore ve ABD-BM destekli Güney Kore savaştı. Başkanlık koltuğundaysa Harry Truman vardı. That the international
3: communist movement. Birleşmiş Milletler üyesi 59 ülkenin 52'si, Güvenlik Konseyi'nin Kore'de barışı yeniden tesis etme yönelik askeri müdahaleye destek verdi.
0: İki tarafında önemli bir kazanım elde edemediği savaş, imzalanan ateşkeste sona erdi. Çatışmalar 3 milyona yakın cana mal oldu.

0: Takvimler 1953'ü gösterdiğinde ise ABD tarihinin karanlık kabusu haline gelen Vietnam gerilimi tırmanışa geçti. Beş başkanlık dönemine yayılan Vietnam meselesinde fitili ateşleyen isimse dönemin ABD lideri Dwight Eisenhower oldu. Fransız sömürgesinin sona ermesinin ardından ikiye bölünen Vietnam'ın güneyini destekledi. Bölgeye çok sayıda askeri danışman gönderdi.
1: Karşımızda bir insan ömrüne bu kadar çok başarıyı sığdırmış olan ABD halkını alt edebilecek hiçbir güç yok.
0: 1961'de başkanlık görevine gelen John F. Kennedy de bu desteği yeni bir boyuta taşıdı. Askeri danışman sayısını ciddi şekilde artırdı. Güney Vietnam'a özel acil öfke operasyonu adı altında ada ülkesi Grenada'ya saldırı emri veren ABD Başkanı Ronald Reagan, darbeyle başa geçen komünist yönetimi devirdi. Birleşmiş Milletler'in kınadığı bu operasyon, Karayipler'deki Sovyet-Küba etkisini kırmayı hedefleyen en önemli Soğuk Savaş müdahalelerinden biriydi.
2: Grenada'daki çatışmaların sona erdiğini ve tüm hedeflerimize ulaştığımızı bildirmek istiyorum. Lojistik durum izin verir vermez Amerikan personeli adada

0: dan ayrılmaya başlayacak.
1: 20 Ocak 1989'da Beyaz Sarayı devralan George W. Bush ise ülkeyi birden fazla kez savaşa sokan sayılı başkanlardan biri olarak tarihe geçti. 1989'da Panama'yı işgal eden Bush, 1991'deki Körfez Savaşı'na da aktif olarak katıldı. Dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin, petrol borçları ve üretim anlaşmazlıklarını gerekçe göstererek 2 Ağustos 1990'da komşusu Kuveyt'i işgal etti. Buna karşılık 17 Ocak 1991'de çöl fırtınası harekatını başlatan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 28 Şubat itibarıyla Irak'ın Kuveyt'teki işgaline son verdi.
2: Kuveyt özgürleştirildi. Irak ordusu yenildi. Tüm askeri hedeflerimize ulaştık. Kuveyt bir kez daha kendi kaderini kontrol eden Kuveytlilerin elinde.
1: ABD saldırılarından sadece Amerika ve Orta Doğu değil, Avrupa kıtası da nasibini aldı. Bill Clinton'ın başkanlık döneminde ABD öncülüğündeki NATO güçleri, 1995'te Bosna'daki Sırp mevzileri ve mühimmat depolarını vurdu. 1999'da ise Kosova için sahneye çıkan NATO, Belgrad dahil Sırbistan ve Karadağ'daki Sırp üslerini, köprüleri, altyapı ve stratejik noktaları 78 gün boyunca bombaladı.
3: Kosovalıların tek umudu dünyanın etnik temizlik ve katliam karşısında yüz çevirmemesi, dünyanın tavır almasıydı. Biz de 78 gün boyunca bunu yaptık ve şimdi Kosovalılar evlerine dönecekler.
1: 14 Aralık 1995'te Paris'te imzalanan anlaşmayla sona eren savaş sonrası ülke iki entiteye bölündü. 2000'li yıllarda da adımını kanla atan ABD yönetimi, 39. Başkan Bush'un oğlu George W. Bush liderliğinde Afganistan'a saldırdı. Taliban güçleri 11 Eylül'deki terör saldırısı sonrası ABD'nin El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in iade edilmesi talebini reddetti. Bunun üzerine ABD 2001 yılında Afganistan'ı işgal etti.
0: Bu özenle hedeflenen eylemler, Afganistan'ın terörist operasyon üssü olarak kullanılmasını engellemeyi ve Taliban rejiminin askeri kapasitesine saldırmayı amaçlamaktadır.
1: Ancak dünya tarihinin en asimetrik mücadelelerinden birine sahne olan bu savaş, ABD'nin hayal bile edemeyeceği bir kaosa dönüştü. Yaklaşık 20 yıl sürecek olan işgalde 2500'e yakın ABD askeri hayatını kaybetti. Aralarında Obama ve Trump'ın da bulunduğu 4 başkanlık dönemine yayılan savaş, Biden'ın 2021'deki çekilme kararıyla sona erdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan tarihinin en uzun savaşı olan 20 yıllık Afganistan Savaşı'nı sona erdirdi. Tarihin en büyük hava tahliyelerinden birini tamamlayarak 120 binden fazla insanı güvenli yerlere sevk ettik.
1: Baba Bush'un izinden giderek ülkesini ikinci bir savaşa sokan George W. Bush, Irak'ta da tarihin en kanlı savaşlarından birini yürüttü. Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu öne süren Beyaz Saray, 20 Mart 2003'te Irak Savaşı'nı başlattı.
0: Milletimiz bu çatışmaya isteksizce girdi. Ancak amacımız kesin. Amerika Birleşik Devletleri halkı, dostlarımız ve müttefiklerimiz, barışı kitle imha silahlarıyla tehdit eden kanunsuz bir rejimin insafına kalmayacak.
1: Saddam'ın devrilmesiyle sona eren ve kitle imha silahları iddiasının yalan olduğunu ortaya çıkaran savaş, 200 binden fazla sivilin ölümüne yol açtı. İlk dönem başkanlığında Trump'ın selefi olan Barack Obama da ABD'nin savaş geleneğini bozmadı. 2011'de Kaddafi yönetimindeki Libya'ya hava saldırıları başlatan ABD, ardından da operasyonları NATO'ya devretti.
2: Şunu açıkça belirtmeliyiz. Eylemlerin sonuçları vardır ve uluslararası toplumun otoritesi uygulanmalıdır. Bu çabanın bir parçası olarak ABD ordusunun benzersiz yeteneklerini en ön safta ortaya koyacağız.
1: Yaşanan kanlı çatışmalar, protestolarla çalkalanan Libya'yı kaosa sürüklerken, Muammer Kaddafi de başkentte çıkan halk ayaklanmasında öldürüldü. (Gülüyor) Obama'nın Orta Doğu'ya askeri müdahaleleri Libya'yla da sınırlı kalmadı. 2014 yılında NATO ile beraber DAEŞ'e karşı operasyon başlattıklarını duyuran ABD lideri, Suriye'yi yıllarca havadan bombaladı.
2: Amacımız açık. DAEŞ'i zayıflatacağız ve nihayet...

0: Ayetinde yok edeceğiz.
1: ABD yönetimi 2019 yılında DAEŞ'in çöküşünü duyursa da Suriye'ye teki saldırılar Trump'ın ilk dönemi ve Biden yönetimine kadar uzadı. Son 30 yılda Orta Doğu ve Afrika'da yüz binleri katleden ABD, Yemen'den Somali'ye, Nijerya'dan Pakistan'a kadar pek çok ülkeyi bombaladı. Bu saldırılarda Bush, Obama, Trump, Biden dönemlerinde aralıklı şekilde tekrar etti. ABD'nin 47. ve güncel başkanı olan Donald Trump ise seçim kampanyasında dünya barışından yana olduğunu sık sık vurguladı. Orta Doğu'dan tamamen çekileceklerini öne sürdü. Çatışan taraflar arasında arabuluculuk yaptı.
2: 8 savaşı bitirdim. Bunu kimse yapamazdı. Nobel ödülünü kazanan kişi beni aradı ve ödülü benim hak ettiğimi söyledi.
1: Ancak Trump'ın dünya barışı tutumu da uzun soluklu olmadı. İsrail'i savunmak için Yemen'i günlerce bombalayan Amerikan ordusu, ardından Venezuela'da sahneye çıktı. Devlet Başkanı Maduro, tüm dünyanın tepkisini çeken yasa dışı bir operasyonla ülkesinden kaçırıldı. Gece karanlığında yatağından sürüklenerek çıkarılan Maduro, ABD'ye getirilerek uyuşturucu örgütüne liderlik etme suçlamasıyla yargı önüne çıkarıldı.
2: Bu, ABD tarihinde Amerikan askeri gücünün en etkili ve güçlü gösterilerinden biriydi.
1: İsrail'in İran'a karşı başlattığı ilk savaşa da müdahil olan ABD, İran'daki nükleer tesisleri hayalet bombardıman uçaklarıyla vurdu.
2: Dünya bu gece ABD ordusunun muhteşem bir askeri başarısına tanıklık etti. İran'ın nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi.
1: Ardından da 28 Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'ı yeniden bombalayan Trump, Orta Doğu'da bir savaşın daha fitilini ateşlemiş oldu.
2: İran'ın askeri liderlerini ortadan kaldırmak için 4 hafta öngörmüştük. Bu yaklaşık 1 saat içinde gerçekleştirildi.
1: ABD'nin günümüze kadar uzanan kanlı tarihine bakıldığında İran'daki savaşında son olmayacağı kesin gibi. Akıllardaki soruysa belli. Sıradaki

A Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Elbette gündem Amerika ve İran arasındaki sıcak çatışma sona erdi ama o savaş açıklamalar üzerinden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da İran'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hürmüz'de ABD gemilerine saldırırsa karşılık veririz. İran'ı yeryüzünden sileriz ifadelerini kullandı. Şimdi detayları alacağız. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizlerle olacak ve